0: de siyasi ortama gibi geliyor. Küresel olaylarda kaotik ortamlar yaşıyoruz. Bu küçük savaşların küçültülerek yer yer genişletilmeye çalışmış gibi yapıp tekrar vazgeçilerek sürdüreceği gibi bir durum var. Küresel oligarkların yeni düzeni henüz tayin etmediğini Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. O ne tarafa savrulacak kürenin siyaseti, bu henüz belli değil. Evet, fonlarla temizlik diye düşünüyoruz. Ülkemiz bir kere daha bağırsaklarını temizliyor olmalı. Bu konuda herkese gideceğini biz inanmış vaziyetteyiz. AK Partisi iktidarı da bunu tekrarlayarak söylüyor. Biz şimdilik...
1: Evet, sevgili seyirciler, gündemimiz yoğun. Şimdi bildiğiniz gibi iç olaylarla dış olaylar hep birbirleriyle iç içe gidiyor. Şimdi içeride bir fon krizi yaşıyoruz ama tabii ki bunun dış bağlantıları da var. Yani fonda ahlaki sınırların dışında hareket edenler olduğu gibi dışarıdan kurulan bir tuzak olduğu da çok belli. Çünkü kimse oturup kimseye durduk yere böyle paraları vermiyorlar. Bütün bunları konuşacağız. Bir yandan da Suudi Arabistan'la Husilerin arasında çok ciddi sorun var. Suudi Arabistan'ın hava alanları bombalandı. Bütün bunları konuşacağız. Fakat önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu işlerle ilgili ne demiş, onunla bir başlıyoruz.
2: Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın.

terakkilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Kabinemizde

0: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız.
1: Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanımızın dediklerini dinlediniz. Şimdi son dakika gelişmesi. 214 gerçek kişi ve şirket 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç elde etmiş. 141 kişinin 100 milyar 676 milyon lirasına el koyulmuş değil mi?
2: El kondu ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu bu kişilerin. Bunlar fon soruşturmasında Sayın Adalet Bakanımızın birkaç gün önce aslında belirttiği 214 toplam gerçek kişi ve şirketlerden oluşan bu 187 milyar TL haksız kazanç sağlayan kişilere devlet kurumlarımız ve aslında adli kurumlar şunu söylemişti. Gelin bu paraları iade edin demişti. Bu süreçte bu paraları iade etmeyenlerin hem mal varlıklarına tedbir konuldu hem de yurt dışına çıkış yasağıyla beraber adli kontrol aslında kararı verilip bu kişilerin de ayrıca şunun altını çizelim. Bir kişinin bir mal varlığına eğer el konuluyorsa o kişi bir soruşturma dosyasında da aynı zamanda şüphelidir. Bu kişilerin ifadeleri alınacaktır ve bunlarla ilgili işlem
1: yapılacak. Öyle mal varlığına el koyuldu, parayı verdim, kurtuldum.
2: Yok.
1: Yok değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii ki yani. Ama bir de oradan işlem yapacak.
1: Yani kim mağdur? Kim mağdur değil? O da şey değil mi? Yani fona girmiş, ya birileri şöyle kazanmış, birileri kazanmamış.
2: O çok önemli. Bakın Sermaye Piyasası Kurulu'yla ilgili özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6362 sayılı kanunda piyasa dolandırıcılığı yani 107. maddede geçen suç piyasa dolandırıcılığı, yine 110. maddede güveni kötüye kullanma sermaye piyasalarında. Şimdi bu suçlar açısından eğer Sermaye Piyasası Kanunu'nda bahsedilen suçlarla ilgili veya Türk Ceza Kanunu'nda iddia edilen suçları işleyen kişiler varsa, bunların işte bu fon şirketlerini içeriden yönetim kurulu üyeleriyle veya içerideki işte o çalışan kişilerle içeriden bilgi alma, insider trade veya işte bilgi verilmesi, manipülasyonların işlenmesi, bunlarla ilgili bağlantı kurulursa elbette bu kişiler evet, şüphelidir. Ama normal girip işte hisselerle ilgili işte borsanın olağan akışı içerisinde hisseye para yatırıp çeken
1: ama
2: kişiler...
1: Ama yani şöyle bir şey var.
2: Haksız kazanç.
1: Hayır, birisi bir koyup 5 aldıysa 10 aldıysa bir sorun var değil mi? Normalde bir koyarsın o 1,5 misli olur. Hadi çok böyle bir mucize yarattı.
2: Evet.
1: 2 misli olur ama yani 10 misli, 20 misli filan birileri kazandıysa burada akışa, bir sorun var değil mi?
2: Hem olağan akışa aykırı hem de suç teşkil eden, eylemlere girenler varsa içeriden danışıklı hareket eden, bilgi alan ve birlikte hareket eden, yani bir aslında suç örgütü, Türk Ceza Kanunu 220. madde kapsamında bu.
1: Dolandırıcılık soruşturma örgütü bu ya.
2: Yani bu tabii yani bu bir aslında Amerika'daki Ponzi benzeri bir...
1: Ama şimdi burada sırf Ponzi benzeri değil. Şimdi bu işi tetikleyen bize göre bir konuşma var. Şimdi bir de onu dinleyelim. Sayın evet. Devlet Bahçeli konuşmuş. Sayın Devlet Bahçeli'yi dinliyoruz.
3: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Evet sevgili seyirciler, Devlet Bahçeli'yi de izlediniz. Şimdi Sayın Vekilim, şimdi iki üç tane olay bir arada yürüyor değil mi?
4: Evet.
1: Şimdi bir kere bir her dönemin bir saadet zinciri oluyor değil mi? Eskiden Kastelli vardı, sonra işte başka
4: titanlar
1: bankerler
4: çıktı,
1: titanlar çıktı, çiftlik
2: yumurtacılar
1: falan. Çiftlik şeyler çıktı. Yani bir kere bir her dönemin bir saadet zinciri oluyor ve
4: evet,
1: bir takım uyanıklar buna giriyorlar. Fakat para dediğimiz zaman bir yandan da bu küresel çeteyi bir yere koyamıyoruz. Yani dönen paralar çok büyük, bir paralar yurt dışlarına gidiyor, hesaplara geliyor, gidiyor. Yani o dış boyutu da koyamayız. Ama bir yandan da zafiyete uğramış bir takım insanlar olabiliyor değil mi? Nasıl değerlendiririz bu resmi?
4: Şimdi bir kere şuna bakmak lazım. Burada bir olay yaşıyoruz. Aslında küçük bir çetenin oluşturduğu büyük bir tahribat var. Sayılar ortada. İşte 450 bin kişi mağdur diyorsak bu 50 kişiyle, 100 kişiyle, 200 kişiyle olan bir şey değil. Bu fonda 450 bin kişinin parası var demektir. Bu fonlarda. Dolayısıyla buradaki yolsuzluktan hareketle sanki fonlardaki her şey kötüymüş havası oluşturmak doğru bir yaklaşım değil. Bu her
1: Türkiye'deki
4: şeyden önce
1: fonlarında küçük bir kısmı bu zaten.
4: Her şeyden önce sermaye piyasasına saldırıdır, ekonomiye saldırıdır. Burada çok dikkatli olmak lazım. Yolsuzluk yapan kim varsa, rakamlara girmeyeceğim, belli bir paranın üzerinde kazanç elde etmenin de ötesinde belli dönemde çıkmış olan kim varsa sistemden, bunların tamamının mal varlıklarına el kondu. Tamamı hakkında soruşturma başlatıldı. Yekün bir kısmında tutuklandı. Yani adli yönden, idari yönden konu titizlikle devam ediyor.
1: Peki şimdi bir de Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği siyasi yönü
4: evet,
1: var bu işin.
4: Siyasi yönde de Cumhurbaşkanımız çok net bir şeyden söylüyor. Bakın Cemil Bey, burada program yapıyoruz. Devamlı neden bahsediyoruz? Dünyanın içinde bulunduğu durumdan ve Türkiye'nin dünyadaki yerinden bahsediyoruz. Siz bunlarla uğraşırken Sayın Cumhurbaşkanı 40 cephede savaş verirken, İsrail'le ayrı uğraşıyor, Avrupa'yla ayrı uğraşıyor, küresel aktörlerin hepsiyle uğraşırken, önce millet dedik, önce gönül coğrafyamız dedik, daha sonra ümmet dedik, ama şu anda geri kalmış toplumların tamamında ezilmiş hisseden kim varsa, Balkanlar başta olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza ümit beslerken yanımızda görünüp veya görünmeyi bırakın yanımızda olup
1: içinizde olup hatta
4: uyup paraya tavassüt edenler, makama tavassüt edenler veya farklı ayrıcalıklara
1: Sayın
4: tavassüt
1: Vekilim,
4: edenler
1: bunun,
4: kim varsa.
1: Bunun sayısı miktarı ne kadar? Şimdi öyle bir algı var ki şu anda sanki bütün AK Parti, MKYK'sı, MYK'sı, işte genel başkan yardımcıları, herkes
4: bakın
1: bu işin içinde gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
4: Bakın tek tek isimler ortaya dökülüyor. Ve manipülasyonlarla olmayan isimlere de saldırılıyor.
1: Evet, gördük onları.
4: Dolayısıyla bir kere bunların hiçbirisi gizli saklı değil. Ama soruşturmalar devam ederken hangi soruşturmada isimler ortada dolanıyor ki bu soruşturmada
1: dolansın? Yani ben şunu diyorum, mesela olmayan isimlere o mahiyet

0: Aynur Bakan, işte Ticaret Bakanı.
1: Ticaret Bakanı mı?
0: Ticaret Bakanı. Bunlara niye saldırıyorlar yani? Bunlar niye şimdi FETÖ taktiği mi? Herkesi karalamak mı istiyorlar bunlar?
1: Bir kere buradan iki tane şey hedefleniyor. Bir, siyaseten AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na saldırıp acaba buradan bir nem alabilir miyiz diye düşünüyorlar.
0: Ama çok kötü ellerine Özgür yüzlerine Özel'in bulaştı.
1: Öyle bir dertleri yok. Bugüne kadar ellerine yüzlerine bulaşmayan ne var ki? Hani gençlerin tabiriyle tüm tuşlara basıyorlar deniyor ya. Bunlar şu anda tüm tuşlara basıyor. İftira at izi kalsın. Ben inanıyorum ki kendi tabanlarında.
0: Siz rahatsız olmuyor musunuz? Siz de bir AK Parti
1: rahatsız
0: olarak.
1: Rahatsız niye olmayayım? Sokağa çıktığım zaman ben hayatımda fonla, borsayla bile işi olmamış bir adamım. Kaldı ki tekrardan söylüyorum. Borsadan hisse almakta, fonlardan para yatırmakta gayet meşru işlerdir. Benim kişisel olarak hiç böyle bir işim olmamışken bunların hesabını veriyor olmak bile bana garip geliyor. Bu başka bir konu. Ama bu saldırıların amacı iki şey. Bir, hükümette Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye saldırıyor. İkincisi de daha önemlisi. Türk sermaye piyasasına ve ekonomisine bir saldırı var. Çünkü burada şunun çok net görelim.
0: Güveni yıkmaya, piyasayı çökertmeye
1: bunu
0: çalışıyorlar.
1: Bunu bakın çok net bir şekilde görelim. Burada tekrar zenginler oluşturma çabası var. Bunun içinde kaç tane AK Partili var, kaç tane partisiz var, kaç tane yerli var, kaç tane yabancı var? Soruşturmaların sonunda hepsi çıkacak ortaya.
0: Çıkacak mı ortaya?
1: Hepsi çıkacak ortaya. Çıkmaması mümkün mü?
0: Çünkü her şey kayıtlı zaten, değil
1: bakın
0: mi?
1: Bakın savcılar olaya el koymuş. Sermaye Piyasası Kurulu olaya el koymuş. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermiş. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanı da yeniden bir heyet oluşturmuş.
0: Peki bu işe göz yumanlar, bürokratlar onlar
1: bunların
0: ne
1: olur? Tamamı görevi kötüye kullananlar, görevini ihmal edenler, mali menfaat elde edenler, kimin suçu neyi gerektiriyorsa tamamı cezasını çekecek. Ve bu her şeyin kayıt altına alındığı bir sektörde yapılan bir yolsuzlukta bir tane şeyin göz ardı edilebilmesi mümkün mü? Burada valizlerle girilip de birileri bir şey çalmamış. Hepsi kayıtlı paraları almış. Dolayısıyla herkes her suçu işlemekte serbesttir, bedeline razıysa. Bunlar da bedelini göz almışlar ki bu suçu işlemişler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yapacağı şey bunların cezasını vermektir.
0: Bir de kanun çıkacak değil mi şimdi bununla ilgili?
1: Kanun hazırlığı var.
2: O
1: bu hafta yetişir mi bilmiyorum.
2: Altındaki ödemeler için çıkıyor.
1: Buradaki mağdurlarla ilgili bir kanun çıkacak. Çoğu ülkenin sistemini incelediğiniz zaman bu tip olaylar yaşandıktan ancak 5-6 yıl içinde toparlanabilir.
0: Ya şimdi fon mağduru
1: dediğimiz... Yaşandığı gibi bunun kanunu tedbirlerini alıyoruz. İdari tedbirlerini alıyoruz. Adli olarak işlemler devam ediyor. Siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha üstünde bir makam var mı? Sayın Cumhurbaşkanı gayet net bir şekilde söyledi. Kim varsa bizim yanımızda olan, bugüne kadar hizmet etmiş olan da kim varsa bu yollara tavassut etmişse bizim yanımızda değildir dedi. Bizler ilk gün itibariyle çıktık meydanlarda hiç bunu savunmadık. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi şimdi, hırsız belediye başkanları
0: da,
1: için
0: yani
1: meydanlarda
0: AK Parti
1: dolanırken
0: olarak hakkınızı da verelim. Hakikaten
1: biz
0: bir Allah'ın kulu savunmadı olanı.
1: Hiç kimseyi savunmadık. Babamızın, Cumhurbaşkanımızın bu konuda defaten beyanatları var. Evladım olsa savunmam diye yıllar önce verdiği beyanat var. Ve bugüne kadar ki duruşu var Türk milletinin önünde. Yolsuzluklarla ilgili duruşu var ve bir tane işlem yapmadığımız konu yok. Ama siz bu kadar basit bir şeyi, basitliğinden kastım şu rakamdan, rakamı basit demiyorum, rakam çok yüksek, hırsızlık büyük, bundan bahsetmiyorum, basitten kastım şu, her şeyin kayıt altında olduğu bir sistemden bahsediyoruz burada.
0: Büyük de bir cesaret yani, var yani
1: eyvah,
0: orada.
1: Eyvah şu alıp gider mi diye.
0: Ama cesaretin şeysi
3: ben
0: çok...
3: Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bu FETÖ'cülerin sızıntısı ve FETÖ'cü metotlarıyla bir sızma olmuş. Bu FETÖ'cüler yolundan yapılan araştırmalarla burada şey yapılamıyor mu? Yani araştırma yapılamıyor mu? Metot belli.
0: Aynı 17-25 Aralık'taki olan şey yaşanıyor.
1: Bakın,
0: burada.
1: Şu anda birkaç ayrı konu var. Bir hırsızlık var. Bunu hiç kimse evet. reddetmiyor. Evet. Bu hırsızlıkla ilgili adli olarak işlemler devam ediyor. Onlarca kişi tutuklanmış ve şu anda hapiste. Birçok kişinin mal varlığına el konmuş o sistem sermaye piyasasında
4: tutuklananlar
1: ve,
4: var.
1: Adli sistem devam ediyor. İdari olarak Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan komisyon faaliyetlerine devam ediyor.

0: Meclisimiz kanun hazırlığında buradaki mağdurların mağduriyetini giderecek. İlk etapta 1 milyon liraya kadar para kaybeden, yani küçük yatırımcının mağduriyetini giderecek ve bu mağduriyeti giderirken de bütçeye 1 lira yük olmadan, bu
1: zaten hazinenin bir alakası yok bununla, hazine
0: alarak
1: korumasında
0: bunu
1: değil,
0: giderecek yöntemlerle ilgili çalışıyoruz. İkinci konu da şu: bu yolsuzlukları, bu yapılanları fırsat bilip,
2: evet,
0: başta Sayın Cumhurbaşkanımıza,
2: evet,
0: Türk ekonomisine, sermaye piyasasına saldırılar var.
2: Evet.
0: Ve bu saldırılardaki amaç şu: bir, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete zarar verebilir miyiz? İktidara zarar verebilir miyiz, değiştirebilir miyiz? Bu siyasi kısmı. Ekonomik kısmı: sermaye piyasasına olan güveni sarsıp, yerlere çekip, bu hisseleri en dibe indirip, şu anda çok düşük durumda ama, evet, borsa daha da dibe indirip, dünyanın küresel aktörlerinin burada daha büyük Türk şirketlerini elde etmesini sağlayabilir miyiz? Biz hükümetiz. Biz, hani sırtımda yumurta küfesi yok diye bir deyim vardır Türkiye'de. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Vatan da bizim, evlat da bizim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız burada hem mağdurları düşünmek zorunda, hem hırsızlık yapanların ceza almasını sağlamak zorunda, hem de Türk ekonomisini uluslararası güçlere teslim etmemek zorunda. Bunun için de ne gerekiyorsa gereğini yapıyoruz. Eksiğimizi gören varsa söylesin, tavsiyesi olan varsa söylesin. Ama Özgür Özel ve yandaşlarının, ki bunların FETÖ'nün güdümünde olduğunu defalarca konuştuk, Özgür Özel kim ki bu lafları akıl edecek? Özgür Özel kim ki şu attığı iftiralara bile akıl edecek bir çocuk değil.
1: İftira atma işi FETÖ işidir yani, değil
0: yani,
1: mi?
0: Yani bu tamamen güdümde giden bir adam ve ekibi var ortada. Bugünlerde asıl patron ve lağbaba ortada görünmüyor. Ali Mahir tekrar çıkmaya başladı piyasaya. Tekrar cesaret verdi demek ki ona birileri. Ama bunlar ortada şimdi dolanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırma, AK Parti'ye saldırma, sermaye piyasamıza saldırma ve toplamında da devletimize ve ekonomimize saldırmanın peşindeler. Biz ne hırsızların affedilmesine veya göz yumulmasına izin verebiliriz, ne de bu saldırıların, evet, devletimize ve sermaye piyasamıza izin vermesine, saldırmasına ve bunu zaafa düşürmesine izin verebiliriz.
1: Evet, şimdi sevgili seyirciler, şu şeyden girelim Berkay. Özgür Özel'in Mahinur Bakan'la ilgili söylediği şeyler var galiba, değil mi? Ses var. Bir onunla bir başlayalım.
3: Mahinur Hanım'ın babasının ellerinden öperim. Bu iş listeyi gizli tutanlar yüzünden ve sızdıranlar, hatta operasyonu sulandırmak isteyen Adalet Bakanlığı tarafından bu işler oluyor. Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin.
1: Evet sevgili seyirciler, bunun hemen arkasından da Mahinur Göktaş bir açıklama yaptı ve çok kısa bir süre sonra yaptı. Şimdi onu da izliyoruz.
4: Yeni Partili Sayın Ümit Özdağ'ın hakkınızda iddiaları oldu.
5: Baba, İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan, çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
4: Benim isim benzerliğim efendim.
5: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Dava böyle açacağız. Siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini, gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
1: Sevgili seyirciler, benzer bir saldırıda Ticaret Bakanımız oldu. Şimdi bir de onu da izleyelim. Ümit Özdağ'ın sesini

0: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Tekrardan söylüyorum, yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Belgenin numarasını size söylüyorum. Hedef portföyde MKK nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda biz kamuoyunu şiddetle ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz.
1: Ben kendilerine hodri meydan diyorum. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
2: Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi FETÖ taktiği bunlar. Bir tane tutturduğu zaman yerinde karalamak 10 tane daha atıyor. Hepsini tutturacağını zannediyor. Kurtuluş.
3: Evet.
2: Şimdi biz bizeyiz burada. Ne oldu burada? Bunlar tuzağa mı düştüler? Yoksa kötü niyetlerinin hırslarından gerçekleri mi kaçırdılar? Ne oldu sence? Nasıl böyle bir kepazeliğe düştü bunlar?
3: Ya bugün ilk kez şahit olmuyoruz bu olaylara. Daha önce de çok şahit olduk. Ve şunu hep gördük. Bir tane doğrunun yanında 10 tane yalanla dezenformasyon yapıyorlar. Bu bir beşinci kol faaliyeti gibi bir faaliyet. Ya bunların konuştuklarını, söylediklerini yurt dışındaki firari FETÖ'cüler videolarında yayınlıyorlar. Bakın, önlerine koymuşlar o videoları, dosyaları koymuşlar, okuyorlar, tam da okuyamıyorlar. Sürekli 24 saat bu yayınları yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'yla, ailesiyle, bakanlarla, hükümetle, herkesin ismini...
2: Hayır, şimdi bir dakika, şimdi burada, şimdi bunlar kepaze oldular, tamam mı? Burada hakikaten bir psikolojik üstünlük yakalamışlardı. Sözde işte AK Parti köşeye sıkıştırmışlardı. Evet. Bu iftiralarla ellerine yüzlerine bulaştı. Bunu biri tuzağa mı düşürdü bunları, yoksa FETÖ'cülerin umurunda değil, pislik olsun, çamur olsun, evet, ne olursa olsun fark ellerine etmez diye.
3: Yani bakın, bunu biz yıllardır, son 10 yılda da çok kereler gördük. Yalan dünyayı dolaşıyor, doğru ise onun arkasından kendisini anlatmaya çalışıyor. Yani bu taktik, FETÖ'nün ismini kirletmediği Türk siyasetinde kimse kalmadı bu FETÖ'nün. Bunları kim şey yapıyor, veriyor? Bakın, Özdağ'la ne diyor? Biz diyor elimizde olmayan hiçbir belgeyi konuşmuyoruz. Ya FETÖ'nün taktiği zaten belgeli dezenformasyon. Ya belgeyle yapıyorlar bunu zaten.
4: Ama bir şeyin altını çizelim Kurtuluş Bey. Sahte belgelerle bu işi yaptılar. Yıllarca FETÖ'lüleri ya taktiklerle.
3: Belge uzmanı olmuşlar işte, herkese bu belgeleri dağıtıyorlar. Herkes evet, de o belge gelince zaten o yalanı daha büyük bir rahatlıkla, cesaretle dile getirebiliyorlar. Burada sorun kendilerinin, FETÖ'nün bu postacısı olmaları. Yani siyasette FETÖ'cünün postacıları var. Bunlar kulaklarına üflenen her şeyi söylüyorlar. Bunu sadece kardeşim 120 tane bakanın, milletvekilinin bayloku var. 20 tane bakanın bayloku var. Bunu genel başkan söylemedi mi?
2: Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etti.
3: Söylemedi
2: Hazır
3: mi?
2: Hazır mı o ses motion?
3: Ha, ya bunu niye söylüyor? Bunu onu
2: onu bir hatırlatalım.
3: Evet.
2: Genel başkanları itiraf etmişti bunu sevgili seyirciler. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş?
5: Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin. Ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde

0: açıkça helal etsin.
1: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Sevgili seyirciler, Sayın Kılıçdaroğlu biraz bizim programı seyretseydi, biraz A Haber seyretseydi bu kadar şoka uğramazdı değil mi Kurtuluş?
3: Evet. Şimdi ya, yıllarca kendisine sufle verdiler. İşte danışmanıydı, bilmem tutuklandı daha sonra. İşte yanında partisinde bilmem MYK'daydı, tutuklandı. Bunların verdiği bilgilerle, belgelerle yıllarca dezenformasyon yapıldı. Hem de meclis çatısı altında. Bakın, bunu ben kendi yazımda da bahsettim. Özgür Özel bir grup konuşması yapıyor. Ya o grup konuşmasını yurt dışındaki firari FETÖ'cü YouTuber'ların önlerine koydukları dosyalardan zar zor okudukları bilgiler ve cümleler, yani kelimesi kelimesine, noktası noktasına aynen o FETÖ'cülerin o FETÖ yayınlarını okuyup gelip Türkiye'de dezenformasyon yaptılar. Burada diyeceksiniz ki ya hiç mi bu insanlar tutarlılık peşinde koşmuyorlar? Ben yıllardır bu aktörlerin herhangi bir tutarlılık kaygısı taşıdıklarını görmedim. Aa, biz artık insan içine çıkamayız. Kemal Kılıçdaroğlu 120 tane milletvekilinin bayloku var dediğinde sonraki gün insan içine çıkmaktan utandı mı?
2: Şimdi mesela baylok dedin aklıma geldi. Bu fon şeysinde kara propaganda yayan gazetecilerden bir tanesi o baylok'u aklamak için gidip Amerikalara gidip manşetler atmış. Evet. Sonra ismi Baylok İsmail'e çıkmış değil mi?
3: Evet. Şimdi baylok, tabi baylok diye bir şey yoktur, önce kanıtlamaya çalıştılar. O FETÖ'nün kendi iç iletişim ağıydı. Bu daha sonra deşifre oldu. O ismini verdikleri kişi de zaten FETÖ'den daha sonra Türkiye'ye gelip teslim oldu.
2: Bir dinleyelim o Baylok İsmail'in sesini de bir dinleyelim. Şimdi ev hapsinde belki izliyordur bizi. Evet, o sesi bir dinleyelim.
4: Hanımkine Aile Bakanı ki özet hissesi, o fahiş oynamaların olduğu hisse.
5: Hayır, ama orada şunu söyle, Aile Bakanı
4: aile ki, özür dilerim Aile Bakanı. Eski Aile Bakanı düzeltelim.
5: Yok, Fatma özür dilerim.
4: İkisi de Aile Bakanı olunca.
5: Hayır, şimdiki Aile Fatma Bakanı de, çok sert tepki
4: gösterdi. Onun hiç ilgisi yok. Ona gelelim çünkü ona özür.
5: Onu bir anlat.
4: Muhalefet ona özür borçlu yani.
5: Ona da gir. Hepsini konuşalım.
4: Bugün de ifade gideceğiz yanlış bilgi.
5: Bugün mü gidiyorsun ifadeye?
4: Bugün gidiyoruz. Şimdi Aile Bakanı deyince ikisi birbirine karıştı. Maynur Hanım'ın günahı yok.
5: Tabii.
4: Ya gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla.
5: Söylüyor ya, benim
4: isimler karışmış.
5: TC numaralarımız farklı diyor. Evet. Babamın numarası.
4: Zaten Ümit Özdilerle daha sonra iddiasının takibini yapmadı. Ki kendisinin de ismi bu fon soruşturmasında başka Ümit Özdilerle karışmıştı. Yani öyle bir,
5: burada söyledi o da.
4: O nedenle Maynur,
5: dikkat etmek lazım.
4: Maynur Hanım, tabi Maynur Hanım mesela, ben anladığım kadarıyla tümüyle babasından kaynak isim karışıklığıyla
5: öyle
4: şey oldu. Hak kaybı, hani mağdur oldu, mağdur edildi. Yani kendisi ne dese yeridir yani.
2: Evet, bu sağdaki şahıs sevgili seyirciler, bu FETÖ operasyonunun ilk başladığı sırada FETÖ örgütünü tescilleyen bir numaralı delili, yani baylok, işte örgütte evet, baylok kullanmışlar birbirleriyle. Bunu sulandırmak için gitti Amerika'ya, yok efendim bu normal kullanıcıların kullandığı normal bir şeydir diye kara propaganda yapmış. Daha doğrusu FETÖ evet, propagandası yapmıştı. Şimdi geldi, aynı şey devam mı ediyor? Ne yapıyor?
3: Aynı şeye devam ediyorlar. Bakın bu mekanizmayı şöyle anlayalım ki bu şahıslar şu an AK Parti'nin, düne kadar AK Partili bazı milletvekillerinin ve bakanlarının da söylüyorum en gözde adamlarıydılar. Bakın bu bunları mu? Da söyleyeyim. Tabii tabii, İsmail Küçükkaya çıkmak için can atıyorlar. Onlarla konuşmak için can atan AK Partili vekilleri de var, bakanları da var. Hiç boşuna şey yapmasınlar. Bunlar şu mekanizmayı anlamamışlar. Bakın iskelet hiçbir zaman değişmez. İskelet şudur. FETÖ operasyonu yapıyor. Bilgileri servis ediyor. Belgeleri servis ediyor. Medyada arayüz olarak bu isimleri kullanıyordu. Siyasette de işte Özlale gibi isimler işte. Aynı bu şekilde adları değişiyor. Seneler geçiyor. Yeni
2: Fuat
3: adlar
2: Avni
3: değişiyor.
2: Gibi değil mi
3: tabii
2: Özlale
3: ki,
2: de mesela?
3: Tabii tabii Fuat veriyorlar isimleri, o konuşuyor. Bu son dönemde FETÖ yurt dışında firari olduğu için YouTube yayınları yapıyor. YouTube yayınlarını kim izliyor? Bu adı geçen gazeteciler o yayınları izleyip, siyasetçiler de izleyip, biri mecliste konuşuyor. Bakın Özgür Özel çıktı mecliste, FETÖ'cü Sait Sefa'nın hazırladı, sunduğu dosyanın aynısını kelime kelime
0: aynı metni
3: konuştu,
0: okudu.
3: Konuştu, aynı metni okudu. Aynı metni bakın okudu. Ki Sait Sefa da okuyamıyordu yani, önüne koymuşlar bir metin. Anlamıyordu da zaten, söylediklerini de anlamıyordu. Şimdi medyada da şunu kullanıyor FETÖ. Arayüzü olarak, şimdi bir sözde biz muhalif medya diyoruz. İnsanlar da diyor ki evet, bir iktidar toplumu olur, bir de muhalif siyasi olur, medyası da olur bunun. Ya bu böyle bir şey değil. FETÖ'nün, bakın, İsrail arayüzü olarak FETÖ'yü kullanıyor. Geleceğim ona. FETÖ arayüzü olarak içerideki bu muhalif medyayı ve bu muhalif medya aktörlerini kullanıyor. Siyasetçileri de kullanıyor. İşte bu dezenformasyonu yayan siyasetçileri de kullanıyor. Bu fon operasyonu neydi? Ya işte hırsızlar var, soymuşlar, çalmışlar, etmişler. Tamam. Bunun şeyi ne? Ya büyük resim ne? Büyük resim şu. Türk ekonomisine yönelik, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği iktisadi güvenliğimize yönelik bir sabotaj girişimiydi. Borsayı da çökertip bir panik yaratmak istiyorlardı ve buradan çıkan paralar da dolara gidecekti. Dolar şoku yaşanacaktı. Dolar şokuyla birlikte ekonomi, yani hem sosyal siyasal bir kaos ortaya çıkacak ve sonuçta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik aslında operasyon hedefi de aday olmasın, bundan sonra aday olabilecek toplumsal ve siyasal desteği de kalmasın geride diye bir operasyon yaptılar. Ya bu operasyonun arkasında ben iddia ediyorum, yazdım bunu, 3 tane üst üste yazı yazdım. Tera'nın hikayesini de anlattım. Tera 90'larda baba oğul, bunlar Telekom'un içini soyan, daha sonra Brüksel'e giden, Brüksel'de ise bu Tera portföyü kurup burada Siyonist bankerlerle beraber tekrar portföy koyup Türkiye'ye gelen insan. Şimdi diyorlar ki AK Parti bundan mı çalıştı? Ya şöyle taktik kullanıyorlar. Camiye yakın portföy
2: arkada
3: buluyorlar.
2: Arkada var, onu anlatalım bak. Heh. Arkadan gel. Nasıl bir taktik kullanıyorlar?
3: Ben bunu hem Tera'yı da araştırdım, hem bunun Türk piyasasına, sermaye piyasasına girişini de araştırdım. Gelip dokuya uygun. Dokuya uygun kim biliyor musunuz? Pusula.
2: Öyle mi? Tera değil mi?
3: Değil. Bak, Tera dışarıdan gelen, Brüksel'den gelen ve bu Rothschild'lerle beraber çalışan bir banker grubu. Bunlar ama Türkiye'ye girecek. Nasıl girecekler? İktidara yakın, piyasaya yakın birini bulmaları lazım. Pusula'yı buluyorlar. Pusula'yla yakınlık kuruyorlar ki daha sonra kendilerine kattılar değişik sorunlardan dolayı. Pusula da iktidar içinden yozlaşmış böyle bir takım isimleri, bürokratları ele geçirerek piyasaya giriyor. Ama zaman ayarlı bir bomba gibi bunu patlatacaklar. Tera'yı patlatacaklar. Bunun doğası bu.
2: Yani zaten kar topu gibi
3: tabii,
2: büyüyen tabii, bir şey patlayacağı belli.
3: Tabii ama bunu 2027'nin ortalarında patlatacaklardı. Daha böyle seçim atmosferi içerisinde patlatacaklardı. Öne çekildi çünkü Türkiye'de çok çabuk müdahale edildi bunlara. Yani aslında son bir yıldır müdahale ediliyor. Bunu görün, bakın.
2: Mehmet Şimşek zaten tabii, uyardı bir yıl önceden.
3: Mehmet Şimşek'le beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi danışmanları da gidip Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı, o dönemin başkanıyla görüşüyorlar. Diyorlar ki, ya diyorlar, kamu bankaları var. Kamu bankalarından daha da büyümüş bu içi boş şeyler. Fonlar, hisseler, ya böyle bir kuruluşlar. Bu nasıl olacak diye uyarılıyor. Yani bu demek istediğim, biraz daha çabuk patladı bu mesele. Eylül'ün ortasına geldik, artık taşınmaz bir noktadaydı ama
0: 28
3: şuna
0: Ağustos SPK'nın kararından sonra bu süreçle ilgili,
3: evet,
0: bu sığ hisselerle ilgili bir daralma oldu. Ondan sonra bu çıkış oldu.
3: Burada şuna çevirmeye çalıştılar. Borsa çökecek, paralar dolara gidecek. Ortaya çıkan panikle beraber, bu panikle birlikte sosyal ve siyasal bir kaos meydana gelecek.
2: Yani şimdi olayın patladığı şeye bakalım. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya şey yapmış, rezil etmiş yani.
3: Evet.
2: Netanyahu'nun karizması sıfır.
0: Terörsüz Türkiye süreci.
2: Yanındaki birisiyle ilgili

0: acayip ahlaksız bir şey
1: evet.
0: patlatıyorlar yani
1: evet.
0: bunu şimdi oturup huylanmamak mümkün değil.
2: Bak,
0: değil mi?
2: Netanyahu Birleşmiş Milletler'de eline bir çağrı cihazı aldı gösterdi. Böyle gösterdi. Fotoğrafı var. Onları çok paylaştık. Biz işte şöyle patlattık diyordu. Zaman ayarlı dışarıdan müdahale ile yaptıkları bombaydı. Şimdi bu hareketi kime çekiyor? Ya dünyada o Birleşmiş Milletler'de kendisine tek meydan okuyan bir isim var. Tayyip Erdoğan var.
1: Dünyada tek isim.
2: Tek isim. Tayyip Erdoğan var meydan okuyan. Türkiye dönüşte bunu patlattılar. Bakın bunu patlattılar. Hangi gün açıkladı şey? Zeynel Emre hangi gün açıkladı? 22 Eylül.
1: Eylül'de.
2: Tamam mı?
1: Çok doğru.
2: Cumhurbaşkanının dönüşünde isimle patlattılar. Bunda yani dediğim gibi bakın Tayyip Erdoğan'a, ailesine, AK Parti'ye, iktidara yönelik büyük bir dezenformasyon kampanyası başlattı ve FETÖ'cüler bunu yurt dışından
1: çok
2: yayın yaptılar ki Türkiye'de kim konuşuyor? Yani Türkiye'de hangi gazeteci konuştu, hangi siyasetçi konuştu?
1: O isimlere dikkat edelim ama.
2: Hepsinin önemli. Kaynağı, referansı, temeli FETÖ'nün yurt dışındaki yayınlarıydı. Oradan alıp buraya saldırdılar. Bakın mekanizma hiç değişmiyor. İsrail'in arayüzü FETÖ, FETÖ'nün arayüzü buradaki muhalif siyaset ve medya.
0: İrfan Hoca, Kurtuluş doğru mu söylüyor?
3: Yani tabii bakış açısına bağlı olarak farklı okumalar yapmak mümkün. Yani netice olarak bunu farklı şekilde anlayan, yorumlayanlar da var. Şimdi ben bu konunun uzmanı değilim tabii ki.
0: Fakat kısa bir yorum alacağız, reklama
3: fakat
0: gideceğiz.
3: Benim genel düşüncem şu, yani Türkiye netice olarak bir hukuk devleti, polis devleti değil. Yani yazılı bir yasası var, bu yasa herkesi bağlıyor. Tüketicileri de bağlıyor, kamuyu da bağlıyor, özel sektörü de bağlıyor. Yani Türkiye AB sürecinde de devasa reformlar yaptı. Kamu ihale kurumu kuruldu, rekabet kurumu kuruldu, tüketicinin korunması yasası var. Büyük ölçüde bir açık bulup buradan hükümete yönelik bir operasyon tezgahlandığı gayet net. Fakat öte taraftan denetim eksikliği olduğu da çok açık. Yani baktığımızda
0: bir takım zafiyette olan insanların varlığı da çok açık.
3: Bir düzine yakın kurum var. Bunlar görevlerini layıkı veçiyle yapmamışlar. İstediği şekilde suistimallere açık kapı bırakılmış ve bunların da tecziyesi cezalandırılması gerekiyor. Hukuk devleti bunu gerektiriyor.
0: Evet. Şimdi İsrail'e kadar geldi iş. FETÖ İsrail. Ne diyorsunuz?
4: Şimdi öncelikle şu iki kişinin
0: ya Kurtuluş diyor ki şimdi geçen bölümü seyretmeyenler diyor ki İsrail FETÖ'yü kullanır diyor. FETÖ de CHP'nin içindeki bu adamları kullanır diyor. Böyle bir zincir var dedi Kurtuluş.
4: Yani onlar artık zincirin en son halkaları, aparat kullanışlı yerler ve her şeylerinden vazgeçmişler. Şu ifadeye bir bakar mısınız? Özgür Özel diyor ki sizin babanızdan özür dilerim ama diyor. Diyor İmamoğlu'nun babası da diyor hırsızın babası dediler diyor. Tamam biri hırsızın babasıysa bu söylenmişse benim babamın suçu ne? Veya Ümit Özdağ'ın ki daha rahat daha kötü diyor ki vicdanım rahat diyor. Peki Ümit Özdağ'a senin vicdanını rahatsız edecek herhangi bir şey söyle de biz de onu bilelim. Bakın bir kadına iftira atmışsınız. Bir bakana iftira atmışsınız. İftira attığınız çok net bir şekilde ortada. Diyorsunuz ki bana bilgiyi o getirdi, bu getirdi. Kim getirmiş olursa olsun. Şöyle bir eğitim kariyerine bakıyorsunuz.
0: Ya bu bizim içimizden birisi olamaz değil mi? Ancak böyle bir yani bir toplumun...
4: Ben şaşkınlıkla izliyorum. Diyor ki özür de dilemeyeceğim diyor. Vicdanım da rahat diyor.
0: O Netanyahu zaman, gibi aynı ya.
4: Senin, evet.
0: Değil mi? Netanyahu da soykırımı yapıyor.
4: Ne var? Onu söyle bana. Yani bundan da vicdanın rahatsa senin vicdanını rahatsız edecek ne var Özlerle? Özgür. Onu eskiden hani sıra dayağı vardı sınıfta. Birisi bir suç işleyince herkes aynı muameleye tabi tutulurdu. Şimdi senin belediye başkanın hırsızlık yapmışsa ve onun babası hırsızın babası denmişse ben dendiğini de bilmiyorum ama denmişse eğer herkesin babası mı hakarete uğrayacak? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Bu nasıl bir mantaliktir? Bu nasıl bir edeptir? Bu nasıl bir ahlaktır? Vazgeçtim siyaseti ya. Siyaset falan kahrolsun gitsin vazgeçtim hepsini. Artık insan olarak söylüyorum, edep olarak söylüyorum. Şimdi Ticaret Bakanı dediğiniz adam makamında yiyeceği bir şeyin parasını cebinden çıkarıp odacısına verip ya bana dışarıdan şunu alır mısınız diyen
0: siz bir... Gördünüz mü bunun böyle olduğunu?
4: Evet. Ben bunu birebir yaşadım. Ticaret Bakanı cebinden para çıkardı. Kan şekeri düşmüş. Bana bir pastaneden şöyle bir şey alıp gelir misin diye. Bu bakan törenle ağırlama gideri var. Şu su var, bu su var. Mahir Ün Hanım konuştuğunuz zaman mahallenizdeki herhangi birinden, sınıfınızdaki herhangi birinden, okuldaki herhangi birinden, iş yerinizdeki herhangi birinden farklı değil. Büyükelçilik yapmış, bakanlık yapmış, başka bir ülkede milletvekilliği yapmış ama bunların hiçbirinin gururunu, enaniyetini taşımayan, gayet normal bir şekilde hayatını dümdüz bir anne olarak, bir birey olarak, bir evlat olarak, bir eş olarak, bir bakan olarak, bir siyasetçi olarak yaşayan bir insan. Siz bunlardan özür dileme ihtiyacı hissetmiyorsunuz ve hala buna devam ediyorsunuz.
0: İşte bir iki demek tane ki, tutturunca böyle oluyor demek ki, değil mi?
4: Alabildiğiniz risk çok yüksek. Aldığınız talimat çok yüksek. Ümidiniz çok yüksek ama çok net bir şekilde söylüyorum. Gerek AK Parti, gerek Türk Devleti, gerek ekonomik sistemimiz, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız bundan çok daha büyük saldırılara da göğüs gerdi.
0: Şimdi onun bir
4: bunlara
0: şey...
4: da göğüs gerer.
0: Onun bir şeysini yapalım. Kurtuluş. Bak şurada bir tablo var. Gel seninle üstünden geçelim. Bu hakikaten dejavu yaşıyoruz. Yani dejavu denen şey şu. Bir yere girersiniz. Öyle bir hisse kapılırsınız ki sanki ben bu olayı daha önce yaşadım gibi. Aslında yaşamamış olsanız bile.
1: Aynen 2018 seçimleri.
0: Değil mi? Şimdi benzer şeyi yaşıyoruz. Şimdi 2013'te 17-25 Aralık operasyonu vardı. Ne yaptılar orada? Tırlarla paralar gidiyor. İşte Tayyip Erdoğan şeyleri sıfırladı. O onu evet yaptı, bunu yaptı diye. Müthiş bir kampanyaya evet başlamışlardı evet, değil mi?
2: Çok büyük para miktarları telaffuz ettiğinizde daha etkileyici olabiliyor. Bu da böyle bir psikolojik harbin unsurlarından bir tanesi. 17-25 Aralık dediğimiz 2013'teki bu mesele FETÖ'nün zaten direkt emniyetiyle savcılarının yaptığı bir operasyondu.
0: Yani şimdi birazcık şeyden baktığımız zaman.
2: Burada da niçin Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyordu?
0: Evet işte onu diyorum.
2: 2014 o Ağustos ayı değil mi Aydoğan Bey?
1: Evet evet.
2: Ağustos'unda Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine burada da Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme operasyonu.
0: Aslında ama şimdi seçim bakıyorsun burada. Asıl plan şimdi burada da gizli kalkışması var. Daha evet, öncesinde evet, de gizli kalkışması
2: evet, evet
0: var bunun.
2: 6 ay öncesinde.
0: Geliyor buradan. Asıl hazırlık darbeye aslında. Evet. Değil mi?
2: Bu arada şu var.
0: Becerebilselerdi burada dağıtmayı.
2: Tabii. Burada tamamdır. Şöyle Gezi'nin üzerine bu geldi. 17-25 Aralık geldi. Burada da başaramadılar bakın. Bir şey yapamadılar. Yani Cumhurbaşkanı 2014 seçimlerindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve toplumsal desteğini engelleyemediler. Kıramadılar. Geldik 2015 seçimleri. Burada şöyle bir şey de vardı. Hendek Çukur terörü de vardı. Suriye'deki olayları Türkiye'ye ihraç etme, iç savaşı Türkiye'ye ihraç etme çabaları da söz konusuydu.
1: Şehirlere
2: bu kaos taşıma ve karmaşa içerisinde darbeye bir hazırlık, darbenin zeminini kesinlikle oluşturabilecek bir süreci başlattılar. 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimine geldik. 2015'teki darbe girişiminden sonra ya darbeyi kim yaptı? FETÖ'cüler. Biz neyi Türkiye'de neyi konuştuk? Siyasetle yine bu muhalif medya dediğimiz bu CHP ile o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla Manadası yalanı.
1: Hemen akabinde bu arada
0: darbede de bu Kemal Kılıçdaroğlu o tankların önünden yürüyerek geçmişti değil mi hiç?
2: Darbenin ardından ne yaptılar? Darbenin en önemli adamı Adil Öksüz'ü Kılıçdaroğlu bir tane belge var gelmiş bana dedi. Bu belgeye göre de bu FETÖ'cü değil dedi Adil Öksüz. Şeyin adamı, MIT'in adamı diye yalandan bir belge çıkardı. Yani daha sonra bu belgenin sahte olduğu da ortaya çıktı. Peki ben söylüyorum kardeşim, FETÖ zaten dezenformasyonu belgeyle yapıyor. Ama sahte belgeyle, oluşturulmuş belgeyle, üretilmiş belgeyle. Çünkü daha ikna edici oluyor. Eline verdikleri işte bu Adil Öksüz belgesini, Manadası yalanlarını tekrarlayıp siyasette 128, büyük bir skandal oluşturmaya çalıştı.
0: 128 milyar şeysi çıkardılar bir de evet, bu arada değil mi?
2: 128 2022. milyar dolar yalanı da Bu yine...
0: Neydi o 128 milyar yalanı?
5: Orada da yine CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere o zaman Özgür Özel tarafından da dönemin yani Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'a yönelik aslında enflasyon oranlarının %25'lerden %8'e düştüğü ve ekonominin en iyi olduğu bir dönemde tamamen kurgulanmış bir yalandı ki Anayasa Mahkemesi bakın 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla birlikte 128 milyar dolar yalanının bir iftiradan ibaret olduğu, CHP'nin iddialarına ilişkin hiçbir somut bilgi ve belge olmadığı.
0: Daha acıklısında, daha acıklısında
5: ama
0: şu.
5: Ama ne oldu?
0: Daha
5: acıklısında Özgür şu. Özel veya Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bir özür dilediler mi?
0: Daha acıklısı da şu. O 128 milyar yalanını uyduran net FETÖ'cülerdi.
5: Kesinlikle.
0: Kaynağı dışında, net FETÖ'cülerdi.
5: FETÖ iltisaklı hesaplar üzerinden bakın bugün fon soruşturmasını nasıl sulandırıp bir iftiraya ve bir kumpasa çeviriyorlarsa FETÖ iltisaklı hesaplar üzerinden o günde yine 128 milyar dolar yalanı üzerinden Sayın Berat Albayrak'ı ve Albayrak'ı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir kumpas girişimiydi. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da bunun
0: yalan olduğunu tescilledi.
5: Tabii sistematik bir yalan ve gerçek dışı iftiralardan ibaret olduğunu yargı kararıyla tescilledi. Sanırım Sayın Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş da açıklama yapmıştı. Oradan aldığı tazminatı da Sayın Berat Albayrak şehit ve gazi yakınlarına bağışladı. Böyle bir süreç oldu ama biz şunu gördük. Bakın bugün fon meselesiyle ilgili Özgür Özel'in iftiralarına baktığımızda o gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iftiralarını attıktan sonra hiçbir şekilde özür dilemediğini gördük. Bakın bugün
0: Kemal Kılıçdaroğlu özür diledi kaç yıl sonra?
5: İşte 128 milyar dolar yalanı ile ilgili dilemedi.
0: Yok, hepsiyle ilgili genel bir özür diledi.
2: FETÖ'yü koynumuzda
5: orada bir öz eleştiriydi aslında. Bir öz eleştiri
0: yaptı. 128'de FETÖ palavrasıydı.
5: Bugün bakın yaşanan aynen bu fon soruşturmasındaki sürece baktığımızda devletimiz bakın bir taraftan 1 milyon TL'nin altındaki ara ödemeleri yapıyor ve hızlı bir şekilde mağduriyetleri bu varlıkların mal varlıklarını tasfiye ederken öderken ne yapıyor Özgür Özel ve yakın kurmayları ve sosyal medyadaki FETÖ iltisaklı hesaplar bunu tamamen hatta AK Parti ve bakanların üzerine de çıkarıp Sayın Cumhurbaşkanımıza fatura etmeye kalkıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza bu meseleyi fatura etmeye kalkmasınlar, milletin yumruğunu yerler. Bunun da altını çizmek
0: şimdi
5: lazım.
0: Şu şeyi bir daha tekrarlayalım. Ne olmuştu? 100 kişiye tedbir mi gelmişti? Suç duyurusundan bulunulmuştu.
5: Evet,
0: ne
5: çok,
0: olmuştu?
5: Bakın çok önemli. 214 milyonerin bakın burada bu gelelim. Fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayan 214 kişi bunlar. Hatta bunların 70'e yakını şirket işte 120 civarı da
2: evet. 141 kişi.
5: Şunun burada. Altını çizelim bakın 141 kişi gerçek kişi 73 kişi de tüzel kişilerden oluşan bir durumdan bahsediyoruz. Ne yaptı Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanımız? Bundan 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayanlar kendileri rızalarıyla gelsinler 187 milyar TL'yi iade etsin dedi. Sayın Adalet Bakanımız. Ne oldu? Aradan bir zaman geçti. İşte belirli sayıda insanlar gidip bu haksız kazanç sağlayanların çok düşük bir kısmı. Bak bunu altını çizeyim. Çok düşük bir kısmının iade ettiği söyleniyor. Ama bu kişilerden bugün baktığımızda basına yansıyan bilgilere göre maalesef birçoğunun bu paraları iade etmediği ve bu sebeple de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu 141 kişinin ve 73 şirketin toplam 180 milyar TL'ye tekabül
0: burada
5: edecek.
0: Şimdi herkes bir liste bekliyor.
5: Evet.
0: Değil mi? Şimdi yani şimdi nedir bu?
5: O soruşturma neticesini
0: saadet
5: ortaya
0: zincirine
5: çıkar.
0: Veya işte bu tip manipülatif borsalara çok doğru zamanda çıkıp çok doğru zamanda girip çıkan kim varsa ve parasını kim katladıysa
5: olan dışı para
0: bu dolandırıcılığın bir parçasıdır değil mi?
5: Tabii. Başka yani şey var sermaye mı? Piyasası kanununa göre bu piyasa dolandırıcılığı suçuyla beraber Türk Ceza Kanunu 156. madde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında da ve suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini bir kısmı, bakın Adalet Bakanımız açıklama yaptı, bir kısım gelirleri de İsviçre'deki hesaplara

0: göndermişler bunlardan bir kısmı. Bakın şu tabloya baktığımızda ben şunu söylüyorum. Çok net. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına
1: peki,
0: bırakmaz.
1: Bu şimdi bu liste açıklanacak mı acaba? Bu bir liste demek değil mi?
0: Bu yani bir
1: bu asıl işin failleri bunlar demek. Ben bunu anlıyorum.
0: Şimdi şöyle bir savcılık soruşturması yürüyor ve bu savcılık soruşturması sonunda suç işleyenlerle suç işlemeyenler sonuçta savcılığın maddi gerçeği delilleri ortaya çıkarmasıyla beraber siz bunu tespit edebilirsiniz. Soruşturmanın sonunda elbette bu kişilerle ilgili bu dosyada hakkında iddianame düzenlenenler veya takipsizlik kararı verilenlerle ilgili isimler ortaya çıkacaktır. Bunu yani yargı
1: makamları... Herkesin merak ettiği şu.
0: Evet.
1: Bu listenin içine ne kadar AK Partili vardır acaba?
0: Ya bakın ben şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde AK Partimizin yoksulların, gariplerin davası olduğunu, hareketi olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da onların ve AK Parti teşkilatlarını bugün, bakın ben geçen hafta Şırnak'taydım. Mesela Şırnak'a bir program için gittim ve Şırnak'ta bizim fedakarlıkla, cefakarlıkla orada çalışan AK Parti teşkilat mensuplarımızı gördüm. Ya bakın Şırnak'ta da, Hakkari'de de, Edirne'de de, Antalya'da da, Erzurum'da da, Diyarbakır'da da çalışan bu parti için emeğiyle, dürüstlükle, tırnaklarıyla, milletle hemhal olan AK Parti teşkilatlarına yapılan büyük bir hakarettir bu. Bunu ne yapmak istiyorlar? İşte bu yeni parti ve türevlerine baktığımızda bu fon soruşturmasında ismi geçenler üzerinden hem AK Parti'nin tamamına hem bakanlarımızın tamamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir operasyona bunu çevirmeye istiyorlar. İşte FETÖ-vari taktik dedik ya, ellerinde bir somut belge yok. Bakın Sayın Ömer Bolat niye hedef alındı Cemil Bey? Sayın Ömer Bolat Saraçhane'de Özgür Özel'in boykot çağrılarını bozduğu için Ömer Bolat'ı hedef aldı. Ömer Bolat açıkladı, dedi benim kira sertifikam var dedi. Böyle 400 koy 800 al diye bir durum olmadı.
1: Öbürünü anladık. Baba ismini karıştırmışlar. Ömer Bolat da nasıl bir karışıklık oldu onu anladık.
0: Ömer Bolat'ın, Ömer Bolat'la ilgili şöyle bir iftirada, açık bir iftirada bulundular. Ömer Bolat 400 milyon bu hisselere para yatırdı, 800 milyon çekti diye bir iftirada
1: bulundular. Tamamen uyduruk bir şey yani.
0: Tamamen uydurma. Ömer Bolat değil. Bolat diyor ki ben diyor bakanlığımdan öncesinde ailemin 30 milyon TL'lik yatırımını hisselere değil, kira sertifikasına yatırdım. Halen para orada. Ben bir para yani yatırıp bir hisse al çek gibi bir durum yok diyor. Hakikaten doğru. Belgeleriyle beraber Sayın evet, Ömer Bolat paylaşınca ya bunu neye çevirdiler biliyor musunuz? Tamamen
2: isim Toto, isim Toto.
0: İsim Toto, yalan, iftira. Bakın bugün yeni partinin bu açıklamaları, bu iftiraları yapan yetkilileri Türk milletinin önüne, millete kaosa, sanki ekonomi çökecekmiş gibi hem ekonomiye bir darbe vurmak için hem siyasete bir taraftan darbe vurmak
1: için
0: milletin huzurunu kaçırmaya çalışıyorlar.
1: Bir önceki haftada şey evet, yapmışlardı. Mehmet Şimşek değişecek diye el altından ekonomi o kadar çöktü ki ekonomi bakanı değişecek diye
2: evet, evet,
1: şey çıkardılar değil mi? Onu da aldılar.
0: Bakın
1: yani,
0: ekonomi bakanının veya herhangi bir bakanın değişme durumu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir durumdur. Ama şunun altını çizelim. Yani bu yeni partinin bu yalanlarına baktığımızda, sistematik iftiralarına ve yurt dışından FETÖ ile iltisaklı kişilerin sosyal medya üzerinden her gün yaptığı yayınları yayınlayıp bu işi aynen 17-25 Aralık yargı emniyet darbe girişimindeki gibi bir operasyona çevirmek evet, istiyorlar. Şunu altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz dedi milletin malına veya vatandaşımızın malına göz diken kim varsa makamına, ünvanına bakmadan hesap evet, vermesini sağlayacağız evet, dedi. Çok net konuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu nerede olursa olsun milletin hakkına, malına el uzatan kim varsa bu evet, soruşturmanın sonunda hak ettiği cezayı zaten evet, alacak.
2: O önceki
1: barkoda
2: şunu söyleyelim. Bunun hep böyle yükselme noktası seçimler öncesi.
1: Öyle yani
2: seçimler yaklaşırken. Evet. Mesela burada hani geldik ya 2014 seçimleri öncesi. Daha sonra geldik yine burada da bakın bu 128 milyar yalanı 2023 seçimleri öncesi. Bu 2028 seçimleri öncesi de
1: Bu işe başladılar.
2: Bunu 2027'nin ortasında patlatacaklardı. Ama daha patlat.

0: ticari işlemlerini almışlar buradan. Daha önemlisi ne biliyor musunuz? Bu zaafı ne sunuyor? Yani Oracle veri tabanını kullanıyor.
1: Öyle mi?
0: Yani biz bu yerli şeye gitmeliyiz. Oracle'ı herhalde biliyorsunuz. Bu Larry Edison'ın. Yani bu İsrail'le çok büyük, bu Netanyahu'ya çok büyük destek veren
1: bir öncekini.
0: Adamın şirketinin biz şeylerini kullanıyoruz. Teknolojisini kullanıyoruz ve buradan maalesef bunun bu şirketlerde de bağlantısı olan, burada çalışan içeriden FETÖ'cülerin de olduğu kişiler tespit edildi. 3 kişi tutuklandı. Bu soruşturma gidiyor. Daha da tutuklanma sayısı da artabilir.
1: Bir geriye gelelim şimdi. Şimdi sayın vekilim, herkesin merak ettiği şey bu deminki tabloda ne kadar AK Partili var? Çünkü herkes bu operasyonu anladık, dolandırıcılığı anladık fakat ne kadar bulaştı? Herkes bunu merak ediyor. Bu 214 gerçek kişi ve şirkette partinizin ne kadar payı var? Bütün milletin merak ettiği bu.
2: Bunu ben bilemem. Bunu şu anda hiç kimse bilemez. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi 214 gerçek kişi ve şirket var burada.
1: Evet.
2: Burada AK Parti üyesi olabilir, AK Parti yöneticisi olabilir. Bunların tamamı savcılık soruşturmalarından sonra ortaya çıkacak.
3: Evet. Zaten ancak bu, savcılık.
0: Ya bunlar saklanacak mı? Gizlenecek mi?
3: Hayır, yok, hayır, olacak.
1: Gizlenmez.
2: Saklanması, şey gizlenmesi söz konusu olamaz. Neden? Savcılık soruşturma yaptıktan sonra dava açıyorsunuz ve alenilik kazanıyor.
3: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla burada hiç kimsenin gizlenmeyeceği, ilk başta bir kişi ortaya çıktığında tüm görevlerinden istifa ettirilmesinden belli değil mi? Bakın Uşak Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi uzun süre işlem yapamadı. Oysa bizim genel başkan yardımcımız, genel başkan yardımcılığından da MKYK üyeliğinden de üyeliğinden de ayrıldı.
1: Bir kişi de çıkıp hani tırnak içinde yandaş medyada yapmamıştır.
2: Bir milletvekili, ne bir üye, ne bir yönetici çıkıp da bizim genel başkan yardımcımıza laf söyleniyor. Böyle bir şey olmadı, şu olmadı, bu olmadı demedi.
3: Ama Özgür Özel ne yaptı bugüne kadar? Bakın, Özgür Özel çıkıp şunu söyledi mi bir günden bir güne? Daha dünden beri işte birkaç tane medya organında okudum. Murat Gül İbrahimoğlu 128 milyar TL'lik vurguna imza attığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olarak bildirilen İBB Ekrem İmamoğlu ceza dosyasında ismi geçen Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili Özgür Özel çıktı dedi mi? Mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun ve yolsuzluğa karışan CHP'li belediyelerle ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulsun dedi mi aynı Özgür Özel?
2: Biz bugüne kadar hiç kimseye savunmadık. Bir de kaç kişi var? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde AK Parti %50'nin üzerinde oy almış. Dolayısıyla burada kaç kişinin çıktığı da benim gündemim değil. Benim gündemim şu. Bu 214 gerçek kişinin kaç tanesi ceza alacak, kaç tanesi suçlu?
3: Mesela Mustafa Sandal'ın eşi ederim. Var. Niye konuşulmuyor değil mi?
1: Konuşuluyor.
3: Hayır, Özgür Özel'in konuştuğunu ben görmedim. Duymadım yani.
2: Ya kim mesela varsa
3: ya konuşmuyor.
2: Tamam
3: yani.
2: İçinde
4: sizin
2: söylüyorum.
4: Tahmininiz var mı bu konuda?
2: Hiçbir tahminim yok. Burada toto oynayamam ama şunu çok net bir şekilde söylerim. Kim suç işlemişse tamamı ceza alacak. Eğer suç işleyip de cezadan yırtan varsa gelsinler bunu açıklasınlar. İşte bununla ilgili biz gereğini yapmıyorsak siyasi anlamda, bunu biz savunuyorsak, bununla ilgili ne söylenmesi gerekiyorsa söylemiyorsak o zaman konuşsunlar. Ama şimdi çıkın, sadece bu olay değil, birisi çıksa dese ki Türkiye'deki işlenen suçların %kaçını AK Partiler işliyor, bilmiyorum.
1: %50'dir oy oranı.
2: Bakın, öyle böyle bir istatistik de yok. Olamaz da %51 oy almışız.
3: Bunun amacı değerli vekilim, bu isimler üzerinden AK Parti'ye de bir operasyon çekip
2: bu
3: millette
2: sadece
3: olan güvenini yok etmek için bunu
2: sadece
3: yapıyorlar.
2: Sadece AK Parti'ye
3: zaten
2: de değil, Sayın Cumhurbaşkanı'na operasyon
3: tabii
2: çekmek,
3: yani
2: sermaye piyasamızda operasyon çekmek,
3: ekonomiye çekmek,
2: ekonomiye operasyon çekmek. Bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Aynen suç işleyenlerin cezasız kalmasına müsaade etmediğimiz.
1: Bir de Cumhurbaşkanımızın kimseyi taşımak gibi bir şeyi yok değil mi yani? Niye olabilir ki bu?
2: Cumhurbaşkanımızın böyle bir tavrı da yok. Cumhurbaşkanımız daha önce defaten dedi ki bu işlere bulaşan evladım da olsa gereğini yaparım dedi ve yaptı. Kim varsa gereğini yaptı. Bugün Cumhurbaşkanımızın etrafında diye sayılanlar

0: Bırakın Akçeliş'e bulaşmayı. Adı geçenlerin bile Cumhurbaşkanımızın yanında yeri olmadığını gördük.
1: Buharlaşıyorlar, yok oluyorlar değil mi bir anda?
2: Sayın Cumhurbaşkanımız bir paylaşım yaptı değerli vekilim bu hafta. Dedi ki bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yok.
0: Yok.
2: Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da eyvallahımız da yoktur dedi.
0: Bakın pazarlıklarla bu hale gelmiş bir insandan bahsetmiyoruz. Çocukluğundan beri, gençliğinden beri bulunduğu her yere seçimle gelmiş. Dolayısıyla milletten başka dayanağı olmamış bu dünyada. Dünyadan sonra da güvendiği tek kişi Rabbi olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Onun için kendi genel başkan yardımcısını ilk gün görevden almış bir insana siz diyorsunuz ki 214 kişiden kaç tanesi senin partinin, bunları koruyacak mısın? El insaf, el vicdan.
1: Evet.
2: Yani, bu arada bir bilgi vereyim. Yani bu son dakika geçti. Haber sitelerinde de yansıdı. Bu 214 kişiden 10 ismin kazancını iade etmiş olabileceği belirtiliyor. Bunların da yaklaşık hani sayısının 10'a ulaştı ve 10 milyar seviyesinde. Yani demek ki 177 milyar civarında bir iade gerçekleşmediği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu mal varlıklarına el koymuş.
1: Yani 187 milyarın 10'u geldi. 10 milyar, 177 milyar
0: tabii,
1: kaldı geri.
0: Onlar da tamamı gelecek.
2: Hepsi gelecek.
0: İster gönüllü
1: kaçırdılarsa
0: gelecek.
1: O paraları getirebilecekler mi?
0: Getirirler. Dünyanın her yerinden bu parayı getirecek güce sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
2: Bununla ilgili kanun da var.
0: Bununla ilgili hiçbir tartışma
2: uluslararası
0: yok.
2: Sözleşmeler var.
0: Uluslararası sözleşmeler var.
1: O işte dedikleri gibi, attıkları iftira gibi manadalarına götürdülerse nasıl alacağız onları?
2: Ya mesela
1: onları?
2: Mesela Özgür Özel ve ekibi diyelim, bu mevzulardan hiç bahsetmiyor. Bakın Devlet Denetleme Kurulu şu an bir araştırma yapıyor değil mi? Devlet Denetleme Kurulu bu meseleyle ilgili işin teknik bilirkişisi olan isimlerle, en üst düzey isimlerle bir araştırma yapıyor. Yine değerli vekilimizin belirttiği üzere Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan bir fon kurulu hızlı bir şekilde bu fonlarda 455 bin etkilenen vatandaşımıza paraları hızlıca iade ediyor. Bir taraftan da bir yasa değişikliğiyle beraber bu 1 milyonun altındaki ara ödemelerin iade ile ilgili süreçler canlandırılıyor. Şimdi buraya baktığımızda Özgür Özel ve ekibi kendi partileri içerisindeki yolsuzlukları, irtikapları veya işte bu irtikap suçlarıyla ilgili CHP'li belediye...
1: Nasıl bir arınma sürecine girdik? Ha,
2: bunları örtbas ederek ya bu millete en son ahlak dersi verecek olanlar
1: evet,
2: onlardır.
1: Evet,
2: hiç kimse kusura bakmasın. Ya,
3: biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu diyet borcumuz yoktur açıklamasını nasıl anlıyoruz? Devlet Bahçeli'nin o gruptaki konuşmasıyla beraber anlıyoruz.
1: Senkronize
3: aslında.
1: Mi anlıyoruz onu?
3: Şöyle... Yani bu olaylar niçin meydana geldi? Şantaj yapıyorlar. Yani aday olmayacak ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri çıkıp diyor ki, anlıyor yani meselenin ne olduğunu. Diyor ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Bu net.
1: Evet.
3: Cumhurbaşkanı da ne diyor? Ben aday olacağım. Kimse bana ne şantaj yapabilir, ne kimseye diyet borcum var, ne kimseden de korkarım, çekinirim anlamında bir mesaj veriyor bence. Yani burada biz böyle herkes şu, kaç kişi şu parayı götürdü, bu parayı götürdü diye bu tartışmanın içine boğulurken, herkesi de bu tartışmanın içinde tutarken, bu listenin açıklanması meselesi de bence bu. Liste açıklansın, kim ne götürmüş, bunun üzerine herkes boğulsun. Asıl operasyon arkada
1: devam etsin.
2: Bir de Ahmet Şık üzerinden özellikle Sayın Adalet Bakanı'na yönelik de bir operasyon çekiyorlar. Onun altını çizeyim. Niye yapıyorlar? Dikkat ederseniz Özgür Özel ve ekibi yakın bir şekilde Ahmet Şık gibi isimlerle çalışarak bunların ellerine sahte bilgi, belge, uydurulmuş iftiraları servis ediyorlar. Bunun üzerinden de Sayın Akın Gürlüğe operasyon çekmelerinin sebebini ben şöyle düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel'in tek bir amacı var. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden tahliye ettirebilmek.
1: Ama araları da biraz bozuldu
2: tabii,
1: gibi son değil mi?
2: Bunu bir iftira aracı olarak Ahmet Şık gibi isimler üzerinden İBB yolsuzluk Ekrem İmamoğlu ceza davasını hem sulandırmak hem gündemden düşürmek için bu defa Adalet Bakanı'na yönelik. Çünkü Adalet Bakanı...
1: Çünkü orada da iyice kepazelikler, tabii, her şey çıktı ortaya. Kesinlikle. Değil mi artık? Onlara da geleceğiz.
2: Adalet Bakanı çünkü bu fon soruşturması üstüne de sert bir şekilde

0: gidiyor.
1: Evet. Evet, sen bir şey diyordun Kurtuluş.
2: Ahmet Şık meselesi de çok enteresan. Evet. İnsanlar ben söylediğimde ya böyle bir bağlantı nasıl kuruyorsunuz? Ya bu meseleyi, bu bahsettiğimiz bilgi belge diye piyasaya dolaştıran iki isim var. Değil mi bu iki isim?
0: Evet.
2: Ya biri firari FETÖ'cü yurt dışında, biri de Ahmet Şık. İkisi de aslında burada beraber aynı evet. dergide dezenformasyon yapan isimlerdi. Beraber çalışıyorlardı.
1: Evet.
2: Birini işte solcu biliyorlar, birini bilmem başka bir şey biliyorlar. Hayır, bunlar zaten aynı ekipteydiler.
1: Bu solcu bunlardan. Sadece bilmem ne kalitesi.
2: Yok öyle
1: bu
2: bir şey
1: demek,
2: yok. FETÖ demek bunlar
1: evet,
2: yani.
1: Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. Bakalım ne demiş, bir de onu dinleyelim.
3: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
1: Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanımız da olanların hepsinin farkında. Şimdi yeri gelmişken o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ortaya saçılan pisliklere de bir gidip üstünden geçelim değil mi? Neler oluyor Aydoğan Hoca şu anda mahkemeler?
4: Ya şimdi şunu görüyoruz. Aslında genel olarak bence şunu konuşmak lazım. Şimdi İBB yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu ceza davasında hani sürekli Özgür Özel ve arkadaşları hangi iddia, somut, delil, itiraf, sanıklardan veya tanıklardan beyan geldi de hep ne diyorlardı? Siyasi etiket yapıştırıyorlar. Hep siyasi. Hiçbir zaman bu davanın esası ile ilgili bir yorum yapmadı. Bakın ne diyor itirafçı müteahhit Ahmet Sarı? 229 milyon TL haraç verdim diyor. Haraç itirafında bulunuyor. Ve bunu gelip İBB ceza davasını soruşturmasında diyor. Ne diyor? Ertan Yıldız benimle görüşmek istedi. Fatih Keleş de vardı. Bana açıkça ihaleleri kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini almak için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasına uğraşıp koşturursun. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz. Neymiş burada mevzu? Demek ki hak edişlerini almak için
1: bir daha rüşvet veriyorlar.
4: O kadar. Zaten sistem bu. Ekrem İmamoğlu ceza davasında Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu bu yolsuzluk sisteminde ya hak edişler üzerinden, bakın ihaleyi müteahhite verirken komisyon alıyorlar. İhaleyi müteahhit aldıktan sonra, işe başladıktan sonra hak edişlerin bir kısmını alabilmek için
1: gene bir daha
4: yine rüşvet ve komisyon iddiaları oluyor.
1: Bakın, ve bir tane kişi de yeni partiden çıkıp
4: yani yeni partiler
1: bunlar ahlaksızdır diyemiyor değil
2: yani
1: mi?
2: Yani kaç yıl oldu? 2 yıldır, 3 yıldır bu soruşturmalar yürüyor. Bütün itiraf etmeyen hiç kimse yok. Bakın itiraf etmeyen Ertan Yıldız'dan bahsediyor ya
4: evet.
2: haraç verdim diyor. Ertan Yıldız'ın kendisi zaten itirafçı. Ertan Yıldız ilk itiraf edenlerden biri zaten bu meseleleri. Yani rüşvet almışlar, bunu veren de itiraf ediyor, alan da itiraf ediyor. Bunlar ortada, duruşmalarda geçiyor, dağlar kadar açık. Ama Hala biz yıllardır

0: Yeni parti ikna etmeye çalışıyoruz. Hayır, diyoruz ki
1: Özgür Özel bunlar disipline vermek için. Evet. Disiplin süreci bile başlandı. Bakın duruşma savcısı evet. Soru sormuş. Kurtuluş yani, Bey soruya bakın.
2: Daha kötüsü bunlara hayranlık duyan o kendini beyaz zanneden Türkler hiç umurunda değil çalmış mı çalmamış mı. Evet. Hiç böyle bir dertleri
0: zaten
2: yok.
0: Zaten böyle yani. Bir dertleri yok. Bugüne kadar hiç.
2: Ama mesela o kendini beyaz zanneden Türkler bu fon olduğu zaman Allah'ım sanki şey olmuş yani dünya batmış gibi evet. Bir şey yaşıyorlar yani.
0: Yani bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi diyelim yani İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda temsilini yeni partide
1: yeni parti
0: bulunan.
1: Diyelim aslında.
0: Bunlar yolsuzluk da yapar, rüşvet de alır, itikap da yapar. Fakat bunlar suç değil. Bunlar hiç itibar kaybettirici bir mesele de değil.
1: Bak, ne suç? Bunun adı bu ceza davasının ismi. Siyasi bir dava. Yani bir siyaset kılıfı veya bir siyasi kılıf geçirmişler buna. Bu iddiaları bakın duruşma savcısı soruyor. Kurtuluş Bey. Evet. Bu diyor
0: doğru
1: ki,
0: mu diyor? Özgür Özel diyor ki aslında bu meselelerin hepsinin Özgür Özel'in bunu itiraf ettiği bir yönü var. Şöyle diyor. Ya diyor zaten herkes bunları yapıyordu. Bize gelince mi günah diyor.
2: Bak diyor paraları nasıl teslim ettiniz diye soruyorlar. Ertan Yıldız'la telefonla görüştük. Kendi şoförünü gönderdi. Garajda
0: verdim.
2: Garajdan verirdim. Fatih Keleş'e verdiğim paralar ise Bakırköy'deki binayla Florya'daki yerlerine götürüp teslim ederdim diyor.
1: Duruşma savcısı soruyor. Diyor ki Ertan Yıldız'a 60 milyon TL, Fatih Keleş'e de 169 milyon TL. Doğru mu?
0: Doğru diyor.
1: Benden diyor zorla haraç gibi aldılar bu paraları diyor. Şimdi yani Özgür Özel.
2: Bir sonrakine gelelim
1: bunu. Özgür Özel bunlarla ilgili mecliste bir komisyon kurulsun ya şu CHP'li belediye başkanımız ve arkadaşları neler yaptı diye sordu mu bugüne kadar?
2: Ali Noğlu ne anlatmış? Ali Noğlu iş insanı müteahhit mi?
0: Bu 3 tane villanın evet. Devri.
2: Evet. Üç o Emirgan'daki meşhur villalar.
0: Tabii o meşhur 3 villanın devri. Nasıl oldu demiş 15 milyona evet İmamoğlu'nun zorlamasıyla ben ödemelerimi alabilmek için bunları 15 milyona İmamoğlu inşaata devrettim diye itiraf etmiş. Şimdi bu birinci elden anladınız mı? Yani bir iftira değil. Direkt olayın
2: yani 15 milyon lira demek bunu. 480-15 milyon yani 465 milyon lira veriyor değil mi?
0: Tabii.
2: O demek o.
0: Tabii bu gerçek değerlerinin
1: alacaklarımı diyor tahsil edebilmek amacıyla bu işlere girdim diyor aslında evet. Ali Noğlu. Hep yani aynı hikayedir.
0: Aynı yöntem.
2: Yani 480 milyon liralık bir şeyi rüşvet olarak veriyor villayı.
1: Veriyorum diyor yani.
0: Veriyor. Karşılığında işte ödemelerini alabilmek için.
1: Ya bu arada Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilinde ben diyor bunları verdim diyor Ali Noğlu. Hani evet. Ekrem İmamoğlu'nun
2: burada işte talimat... bilgisi olmadan olmaz ki. Heh. Cebeci maden sahasındaki kaçak döküm sürecinde Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun ana aktörler olduğunu söyledi. Başkanın bilgisi olur tabii. Bilgisi olmadan olmaz ki ifadelerini kullanmış.
1: Bu Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili biz dün 3 gündür Yunanistan'da yakalandığına ilişkin bütün evet. Basına bilgi geçiyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Okuyoruz. Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili yaklaşık 180 milyar TL'lik Cebeci harfiyat alanında İSTAÇ'ın, İBB'nin iştiraki olan İSTAÇ'ın devre dışı bırakılarak 180 milyar TL civarında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olan Murat Gül İbrahimoğlu tarafından böyle bir vurgun yapıldığına ilişkin çok ciddi ve somut iddialar evet. Var. Biz bunu mesela bir günden bir güne Özgür Özel'in ağzından duyduk mu? Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili. Murat Gül İbrahimoğlu 15 gün sonra veya bir ay sonra Türkiye'ye iade edilse, getirilse ve mahkeme huzuruna çıkarılsa Özgür Özel yine mi örtbas edecek? Yine mi? Bu da mı siyasi? Ya her şeye bir siyasi evet. Kılıf.
2: Şimdi bu Ongun şeysi.
0: Bu da bu hafta aslında çok ses
2: en bomba
0: getiren,
2: hikaye bu
0: evet,
2: değil mi?
0: En bomba hikaye bu. Şimdi Medya AŞ'nin genel müdürü Fatoş Pınar Türker o da tutuklu. Hı-hı. Şöyle bir duruma isyan ediyor. Ya bir ihale var bu ihaleyi verecekler. Geliyor direkt diyor ki sen bu kişiyi tanıyor musun diyor. Bu Cüneyt Yakut'a. Hı-hı. Murat Ongun'a seni tanıdığım bir kişi mi? Ya tanıdığı bir kişiyse bundan belki de tutumu ne olacak? Tanıdık üzerinden iş yaptırmayacak belki. Zaten böyle bir iç

0: İçeride böyle bir sorumluluk yüzünden de zaten içeride belki de mağdur durumda. Murat Ongun buna diyor ki hayır ben tanımıyorum. Normal bir iş insanı başvurmuş, ihaleye girecek ama ben tanımıyorum. Bu kişi ise ne yapıyor? Cüneyt Yakut iş insanı, ben diyor ki sana 10 milyon liralık çek verdim mi vermedim mi diyor.
1: Nasıl tanımıyorsun beni?
0: Nasıl
1: ya?
0: Tanımıyorsun? Tanıyor. Ona tanımıyorum çekmiş ama tanıyor.
2: İşlerine gelince
0: Fatoş
2: tanıyorum.
0: Pınar Türker ise duruşma salonunda Murat Ongun'a lanetler okuyor. Sen diyor ben gelip sana sormadım mı? Demedim mi sen bunu tanıyor musun, tanımıyor musun? Hayır sen bana tanımıyorum dedin. Ama siz dost işte 10 milyon liralık da çek almışsın diyor. Bu yani şöyle bir suça da bulaştırıyorlar. İnsanları getirip bir pozisyona koyuyorlar. Genel müdür yapıyorlar. Bütün dolandırıcılıkları, sorumlulukları bunları üzerine yıkıyorlar ama çekleri kendileri alıyorlar. Bakın çekleri ise kendileri alıyorlar.
1: Evet. Peki şimdi bunun beslediği medya vardı. Saraçhane medyası. Geçelim masaya, biraz da onu konuşalım. Ne oldu? Bunların, bu Murat Ongun'un beslediği Saraçhane medyası.
0: Yani ne oldu? Onlar böyle zaman zaman
2: geçen ifade vermeye gidenler var. Ondan da bence bahsedelim.
0: Yani bir bu, yani şöyle söyleyeyim. O Saraçhane medyası dediğimiz kesim eskiden direkt burada işi İmamoğlu merkezli yapıyorlardı bunlar, bu medya. Sonra İmamoğlu ortada olmayınca
1: dağıldılar mı?
0: Pensilvanya merkezli yapıyorlar. Bakın hepsi açmış kendine bir YouTube kanalı açmış. Ne söylüyor? Bakın ben siyaset içinde, medya içinde söyleyeyim. Türkiye'de siyasi aktör var mı? Ben bir siyasi genel parti başkanını şöyle görmedim. Bir fikrim var, bir düşüncem var, bir davam var. Ben iktidar karşıtıyım, hedeflerim var. Ben müstakil bir tane böyle şahsiyetli genel başkan görmedim muhalif partilerde. Sözleri, düşünceleri, fikirleri Pensilvanya beslemeli. Ya siz, bir fon soruşturması var. Ya Pensilvanya'dan yapılan YouTube yayınlarının aynısını alıp direkt grubunuzda konuşuyorsunuz. Daha önce bu FETÖ'nün verdiği tapeler vardı, mecliste konuşuluyordu. Aynısını alıp grupta konuşuyorsunuz. Şimdi burada da medya. Ya siz bir araştırma, bir temel bir gazeteci şahsiyetiyle, ya bizim bir amacımız var, bizim bir hedefimiz var. Bir iktidarla ilgili sorunlu, problemli kısımları bulup araştırıp gazetecilik yapıyoruz diyen biri var mı? Yok. Herkes YouTube kanalına koşuyor. Pensilvanya'dakiler ne söyledi? Oradan gelen bilgilerle alalım, bunları konuşalım. Bunların işte Türkiye'de gündeme hakim kılalım. Bir dönem şey, İmamoğlu üzerinden yapmaya başlamıştı bu medya. Şimdi yine dümeni kırdılar. Pensilvanya'dan, Avrupa'dan, yurt dışından yayın yapan FETÖ'cüleri dinleyip burada gazetecilik yaptıklarını iddia ediyorlar.
1: İrfan Hoca, sizin konular dış konular ama var mı bununla ilgili söyleyecek bir şey?
3: Yani işte yakından takip etmeye çalışıyorum. Evet, bu meseleler hakikaten vatandaşımızın ilgisini çekiyor. Dezenformasyon yapılıyor. Yanlış yönlendirme yapılıyor. Yani belki de eksik olan husus kararlılıkla bunların üzerine gidilmesi. Yani vatandaşlar
1: gidilmiyor bir algısı mı var acaba?
3: Gidilmiyor algısı oluşuyor. Özellikle çok yaygın olan şey, muhalif siyasal partilerin işte yöneticileri yolsuzlukla karşı karşıya kaldıklarında bunlar hakkında tahkikatla birlikte ben tutuklama cihetine gidiliyor. Neden bunun benzerini parti kendisine yönelik olarak bir takım iddialar ortaya atıldığında pratiğe yansıtmıyor? Mesela bu boyutlarının ben biraz daha öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Soralım. Evet, vekilimiz tabii bu şeye cevap
4: verecek. Buna cevap vermek lazım.
1: Evet, sizi dinliyoruz.
5: Şimdi biraz önce de söyledim. Sanki bunu sıra dayağına çekme gibi algılamak doğru değil. Yani şu tutuklanıyor, bu tutuklanmıyor. Tutuklanması gereken veya gerekmeyene karar veren mahkemedir. Sevk eden savcılıktır. AK Partili belediyelerde yapılan operasyonlarda da tutuklananlar var. Burada isim sayacak değilim.
1: Ben ama şunu biliyorum. Medya adına mesela...
5: Medyada
1: mesela daha AK Parti destekleyenlere daha kötü davranılıyor.
5: Daha kötü davranılıyor ve onlar da tutuklanıyor.
1: Tutuklanıyor değil mi?
5: Haklarında bir iddia olduğu zaman.
1: Ben medya açısından biliyorum ama buradaki, siyaseti bilmiyorum.
5: Bakın buradaki fark şu. AK Parti'den biri tutuklandığı zaman veya AK Parti'ye yakın biri tutuklandığı zaman AK Partiler koro halinde bağırmıyor. Tam tersine sadece AK Parti olarak da sınırlamamak lazım. Sağ gelenek suçtan utanan bir yapıya sahiptir. Ama Türkiye'de kendini memleketin sahibi sananlar

0: Onlar
1: ne yaparlarsa yapsınlar. Biraz önce örneğini verdim.
2: Polis düşmanı.
1: Diyor ki yalan söyledim. Evet ama özür dilemeyeceğim diyor. Yalan söyledim ama vicdanım rahat diyor. Bunu AK Partili birinden duyamazsınız. Yerin dibine batarsın eğer böyle bir yalanın ortaya çıksa. Biri tutuklandığı zaman da bizden hiç kimse ortalığı yıkmıyor. Onun için de ay AK Parti'den kaç kişi tutuklanmış diye bir derde düşmüyoruz. Daha önce de verdim aynı rakamı. Soruşturulmasına izin verilen AK Partili belediye sayısı 677. Belediye seçimlerinden bugüne kadar CHP'li belediye sayısı 371. Ama şimdi çıksanız anket yapsanız AK Partili belediyeler soruşturuluyor. CHP'li belediyeler hep soruşturuluyor. Hep müfettiş kontrolünde, AK Partililere müfettiş gitmiyor diye bir algı var. Niye? Bu CHP'nin sesinin çok çıkmasından kaynaklanıyor. Çok gürültü yapmasından kaynaklanıyor. Bir fark olduğu için değil. Veya CHP'li belediye hiçbir hizmet üretmiyor, diyor ki iktidar bize ödenek vermiyor. Türkiye'nin sistemi bellidir. Bütün belediyelerin nasıl ödenek aldığı bellidir. İller Bankası'nın nasıl ödenek gönderdiği bellidir.
2: Kısaca bir mesela, İzmir'de ne değişecek? Ödenek değişmediğine
1: İzmir'de
2: göre.
1: İzmir'de zihniyet değişecek. İzmir'de zihniyet değişecek. Bakın bu çok net bir şey.
2: Ödenekler değişmeyecek, bütçeler değişmeyecek.
1: İzmir'de
2: zihniyetle mi?
1: Zihniyet değişecek zaten. Üretim ekonomisinin genel konusudur bu. Üretim girdileri aynı kalmak koşuluyla verim arttırılabilir mi? Ürün miktarı arttırılabilir mi? Cevap bellidir. Evet, sevk ve idare iyileştirilerek.
2: Daha iyi yöneteceksin bu, yani.
1: Tabii ki. Şimdi bir kere kadro değişecek. Yöneten kadro değişecek. Bakış açısı değişecek.
3: Bir de Cumhuriyet şöyle bir Halk şey yok Partisi mu Sayın bakışında... Vekilim? Şöyle bir şey yok mu Sayın Vekilim? Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bazıları dışarıdan borçlanarak hizmet üreteceklerini iddia ediyorlardı. Devlet de dedi ki ben size güvenmiyorum. Bu nihayetinde son imza Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Ben vermiyorum. Niye? Çünkü İmamoğlu dışarıdan borçlandı.
2: Metro paralarını yok,
3: metro paralarını yok etti. Ortada o metro hizmeti yok. Şunu, evet. Yani burada şunu demek istiyorum. İktidar partisine katılan bir belediye iktidar kefili olabilir. O imzayı da verebilir. Daha fazla kaynakta oluşmasını sağlayabilir bu anlamda. Çünkü
1: tam
3: neden?
1: Da söylediğiniz
3: benim denetimim
1: gibi.
3: Altında. Ben biliyorum bu paranın nasıl kullanılacağını.
1: Tam da söylediğiniz gibi. Şimdi zaten normal borçlanmayı yapıyor. İller Bankası'nda da yapıyor, piyasada yapıyor. Hazine garantisi gerekiyorsa, yani benim kefaletim gerekiyorsa, benim sana güvenmemin hiçbir önemi yok mu? Ben burada noter miyim? İdarede bir insan imza atıyorsa imza atmama yetkisi de vardır.
2: Evet.
1: Yetki ve sorumluluk doğru orantılıdır. Zihniyet değiştiği zaman göreceksiniz ki belediye çalışmaya başlayacak. Bir de
2: hissedecek mi İzmir bunu bir yılda, iki yılda?
1: Bir yılda hisseder. Bakın, ilgilenmesinde çoğunluğu ele geçiren, CHP'nin çoğunluğu ele geçirdiği illere bakın. Kararlar durdu. Hiçbir açıklaması olmadan durdu. Belediyelere bakın, kendi içlerinde kavga etmekten karar alamayan hale geldiler. Şimdi diyorlar ya, şu partiden ayrıldı, CHP'den ayrıldı, niye AK Parti'ye geçiyor? Ya biraz vicdanı olan, biraz iz bırakmak isteyen bir belediye başkanı diyor ki, ben yeni parti mi CHP mi? Bu kavgayla uğraşacağım. Bunu da geçtim. Diyelim ki yeni partiye geçtim. Yeni partinin iç işleriyle uğraşacağım. Şu anda bakın hepsi kongre kavgaları yapıyor ve birbirlerine söyledikleri lafları biz burada birbirimize söylesek bir daha yüz yüze bakamayız. Daha dün kuruldunuz. Evet. Karşı tarafta kavganın gereksiz olduğunu düşünerek kuruldunuz. Ve kendi içinizde kavga ediyorsunuz. Bir iş odaklı bakmak vardır. Bu AK Parti bakışıdır. Bir problem odaklı bakmak vardır. Bu CHP bakışıdır.
2: Bir de yöneticilik diye bir meslek var. Doktorluk, avukatlık falan, evet, gibi. Yani yöneticilikte bir yetenek isteyen bir şey değil mi? Yani?
1: Ve ekip işidir.
2: Ekip işi.
1: Bakın, ekip işidir. Eğer siz belediye meclisinizi yaparken dengelerle yapmışsanız yönetemezsiniz.
2: İdare edersiniz.
1: Tabii ki, acak vaziyeti idare edersiniz. İsteyen üniversite, isteyen akademisyen, isteyen idare bilimci çıksın, buyursun. Belediyeler aynı imkanlarla, aynı ödeneklerle, aynı mevzuatlarla AK Parti döneminde hangi icraatları üretmiş, CHP döneminde hangi icraatları üretmiş, bunları akademik olarak

0: incelesinler, yayına döksünler, biz de görelim.
1: Akademik olarak incelemeye lüzum yok. Geldiği gün temel atmama töreniyle.
0: Töreni yaptı. Yapraklara konuştu adam. Neyse, daha bunun nesini söyleyelim? Veya Ankara'ya bakın. Geçen programda da aynı örneği verdim. Bir belediye şehir merkezinden havalanına gittiğimiz süreyi nasıl ikiye katlamayı sağlayabildi?
2: Neyse değerli vekilim, en azından bu süreçte İzmir'de AK Parti'ye Büyükşehir Belediye Başkanı geçmesiyle beraber ben İzmir'de olan arkadaşlarımızla bu hafta içi sohbet ettim. Yani onlar diyorlar ki ya biz diyor ilk defa diyor işte bu hem tarihi çarşıyı su basıyordu, hem bu işte Körfez'deki durum, pis koku, balık ölümleri. En azından biz diyor artık AK Parti belediyeciliğiyle de tanışmış olacağız, hizmet göreceğiz. Yani İzmir çok büyük bir metropol şehirden bahsediyoruz. Hem ticaretle, hem turistik anlamda, hem ulaşım noktasında Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri. Bu vesileyle de inşallah hizmetle AK belediyecilikte.
3: Peki bir demokratik
1: sen bir toparla reklama yolla acaba bizi.
2: Efendim?
3: Demokrasi adına bir delik.
2: Vallahi herkes durumundan çok memnun. İlk defa hizmetle tanışacak İzmir. Yani burada İzmirlilere de yerel hizmetlerin gitme noktasında çok büyük bir memnuniyet var şu an İzmir'de.
1: İç konuları birazcık toparladık. Hafif dış konulara doğru geliyoruz. Dışarıda 2-3 tane cephe var. Bir tanesi Ukrayna-Rusya cephesi değil mi İrfan Hoca? Bir tanesi İran cephesi. Kızıldeniz var değil mi? Öyle. Ne oluyor oralarda? Şimdi en son Husiler Suudi Arabistan'daki havaalanlarını çok ciddi biçimde vurdular ve ciddi zarar verdiler değil mi?
4: Yani tabii dünya transformasyon geçiriyor. Büyük bir değişimin tam ortasındayız. 28 Şubat'ta İran-ABD savaşı, işte bir ateşkes, 40 günlük ateşkesle sonuçlandı. Arkasından düşük yoğunluklu çatışma ve 14 maddelik bir mutabakat saptı. Şimdi bu yine bir ara dönemde bulunuyoruz. Bu arada Babül Mendab bölgesinde bir alevlenme oldu. Aslına bakacak olursanız burada gerçeği söylememiz lazım. Orada 2022 yılında Husilerle Yemen hükümeti arasında bir ateşkes imzalanmıştı. Tekrar çatışmaların alevlenmesi aslına bakacak olursanız Suudi Arabistan destekli oradaki hükümetin Sana havalimanını bombalamasıyla başladı. 13 Temmuz 2026'da İran'daki dini liderin cenaze törenine Husilerin yöneticileri katılmıştı. Dönüşte havalimanının, Sana havalimanının bombalanmasıyla birlikte çatışmaların tekrar alevlendiğine tanık olduk. Ve geçtiğimiz
1: bir haritayı alabilir miyiz?
4: 15-20 gün içerisinde de taraflar tüm güçleriyle Yemen sahasında kontrol ettikleri alanları genişletmeye çalıştılar.
1: Bir daha büyük, Rusya'nın da olduğu bir harita varsa oradan bir genel büyük resme gidelim. Şimdi İrfan Hoca, benim şöyle bir teorim var. Her yayında da söylüyorum bunu. Şimdi Covid pandemi senaryosunun benzeri bir senaryo yürüdüğünü iddia ediyorum ve düşünüyorum ben. Pandemide ne yapmışlardı? İnsanları korkutup evlere kapatmışlardı. Tedarik zincirlerini çökertmişlerdi. Uçaklar durmuştu falan. Şimdi benzer şeyi bu Rusya'da başladılar. Ne oldu? Rusya'nın petrolüne ambargo. Boru hatları vuruldu. Aynı şekilde İran geldi. Körfez'den çıkış şey yaptı. Şimdi Husiler geldi. Şimdi ne olursa olsun Husiler yok. İsrail'in yanında mı, orada mı, burada mı? Yok İran onun yanında mı, burada mı, burada mı? Sonuçta hepsinin yaptıkları şey petrol arzını kısıtlayıp dünyayı krize götürüyorlar. Benim gördüğüm bu, ne diyorsunuz?
4: Ya bir bakış açısı tabii, yani fotoğrafı bir perspektiften bakıp okumaya çalışıyorsunuz. Fakat fotoğrafın tamamı bundan biraz daha farklı. Aslına bakacak olursanız az önce de söyledim. Dünyada 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzen değişiklikle karşı karşıya bir transformasyon yaşanıyor. Bunun sancılarına tanık oluyoruz. Yalta düzeni değişiyor. Birleşmiş Milletler sistemi eskidi. Bretton Woods sisteminde bir değişim yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Tüm bu savaşlar bunların yansıması olarak okunabilir.
1: Peki yani şimdi Türkiye'nin çıkarı bu petrol hatlarının akması değil mi? Yani Rusya'ya da ambargo olmaması, Basra Körfezi'nden de petrolün rahat akması, işte Kızıl

0: Karadeniz'den de rahat çıkması hem Türkiye'nin hem dünyada petrol üretmeyen hem de petrol üreten herkesin çıkarına, değil mi?
1: Tabii ki Türkiye yani uluslararası hukukta bir takım angajmanlara girdiği zaman bunun hukuki bir altyapısını tesis etmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle son çeyrek yüzyılda Türkiye'nin etkisi, nüfuzu çok geniş coğrafyalarda arttı.
0: Türkiye'nin etkisinden bahsetmiyorum ben. Dünya petrol akışı normal olduğu zaman daha iyi çalışıyor, değil mi? İnsanlar daha az aç oluyor, daha az ekonomik krizler oluyor. Afrika'da insanlar açlıktan ölmüyorlar. Değil mi? Yani dünyanın...
1: Evet, ekonominin çarkları dönüyor.
0: Ekonominin çarkları dönmesi. Yani Türkiye'nin hem Kızıldeniz'de akışı sağlamaya çalışması, hem Rusya'da hem de Basra Körfezi'nde insanlığın yanında olan bir şey, değil mi?
1: Tabii Türkiye yani barış ve uzlaşıyı sürekli gündemde tutuyor. Bakın Ukrayna Savaşı patlak verdi hemen. En baştan itibaren ilk görüşmeler Minsk'te oldu, sonra İstanbul'da oldu, Antalya Diplomasi Forumu'nda oldu. Gazze meselesinde Türkiye tüm uluslararası toplumu ayağa kaldırdı. İran tarafı Türkiye'ye biraz mesafeli baktı.
0: Ya şunu anlamaya
1: NATO ülkesi olduğu için orada da uzlaşma yanlısı bir eğilim
0: burada
1: değil.
0: Burada diyorlar ki gelip Türkiye asker yollar mı, ne işimiz var burada falan diye böyle şeyler var. Evet. Husilere karşı mı savaşacağız diye. Şimdi bunun yani herkesin çıkarını olduğunu bir anlamamız lazım, değil mi? Oradaki Kızıldeniz'de petrol akmadığı zaman, Husiler gemileri vurduğu zaman biz aç kalıyoruz, değil mi? Burada bizim ekonomimiz çöküyor. Bu değil mi gerçek yani?
1: Ama yani bu dünyanın sorunu. Yani tek başına Türkiye'nin burada bu meseleyi halletmek için ortaya atılması veyahut da çaba gayret göstermesiyle netice alınması mümkün olmayabilir.
0: Ya mümkün olup olmaması değil ama çabamız doğru yani orada kimse ne işimiz var diyemez, değil mi? Yani kimi diyor ki sen işte gideceksin orada Siyonistlerin adına mı savaşacaksın burada? Ya alakası yok. Yani dünyadaki petrol akışı durmuş, değil mi? Bunu canlandırmaya çalışıyoruz biz.
1: Yani bir kez işte Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde bir angajmana girdik. 7 Ağustos 2026'da Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bir savunma ittifakı kurmak için bir anlaşma yaptı. Fakat hala bu anlaşmanın treaty anlamında, kurucu metin anlamında bir bütün olarak yayınlanmadı. Anlaşmayı hala
0: ben meclise gelecek zaten bizim, değil mi?
1: Yani meclise gelmediği gibi Pakistan tarafı, Suudi tarafı da İngilizce veya onların dillerinde Urduca, Arapça. Bunun metinleri henüz daha oluşmadı benim kanaatime göre. Belli bir periyot sonra bunlar teşekkül edecek. Çünkü NATO'da da öyle olmuştu. NATO'ya baktığımızda birdenbire NATO kurulmadı.
0: Ama Türkiye
1: kademe kuruldu.
0: Ama Türkiye şimdi bu asimetrik savaşta hakikaten bu PKK ile falan şey yaparken çok tecrübe kazandı. Şimdi burada hakikaten bir asimetrik savaş olup dünyanın ekonomisini akıtan petrolü Türkiye karar verirse sağlayabilir gibi geliyor bana.
1: Yani tabii petrolün uluslararası piyasalara intikali sadece Babil Mendat'tan olmuyor. İşte Hürmüz
0: tamam,
1: Boğazı üzerinde İran'ın önemli ölçüde baskı kurduğunu biliyoruz. Buradan sadece Husiler, Ensarullah Harekatı, Suudi Arabistan tankerlerinin geçişine izin vermeyeceklerini beyan ediyorlar. Ama onun ötesinde bir tankerlere yönelik yahut da kuru yük gemilerine yönelik bir kısıtlama yok. Trump bile, ABD bile Husilerle bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma mucibince ABD saldırısı olmaması mukabilinde Husiler Amerikan ticaret gemilerinin geçişine bir engelleme yapmıyorlar. İki defa Suudi Arabistan kanalıyla Trump'a baskı yapıldı bu yakın dönemde ve Yemen'e bir hava saldırısı yapılmasına ABD'nin de katılımı istendi. ABD bunu reddetti. Şimdi Yemen konusunda şunu söylememiz lazım. Burası 555 bin kilometre kare Yemen. Türkiye'nin işte 2/3 kadar Yemen'in coğrafi genişliği. Bu doğu tarafı tamamen çöllerden oluşuyor. Husiler bu Babil-Mendab Boğazı, Kızıldeniz sahili olan yerler dahil olmak üzere toprakların 1/3 üzerinde bir hakimiyet kurdular. Fakat nüfusun %80'i aslında Husilerin kontrol ettiği bölgede. Oradaki esas Yemen hükümeti daha

0: geniş bölgeleri kontrol etmesine rağmen marjinal konumda kaldı. Ben Türkiye'nin önümüzdeki zaman diliminde bunu net olarak göreceğiz. Burada diplomasiyi devreye sokarak tarafları uzlaştırma ve
1: deminki haritaya gelelim, deminki
0: tarafları uzlaştırma yönünde bir çaba göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki bir takım hava savunma sistemlerini Suudi Arabistan'a kanalıyla Suudi Arabistan'a Türkiye tahsis ediyor.
1: Burası petrol, dünya petrol arzının %20'si yaklaşık.
0: Evet.
1: Değil mi? Burası ne kadar? Bu da yaklaşık bir %15. Ondan sonra bu Rusya'da da bir 15-20 var. Şimdi bunların hepsini kapattığın zaman dünya çöküyor. Özellikle hadi onu kapattı, bunu kapattı. Burayı kapattığın zaman hızla çökmeye gidiyor. Yani bu resmi görmeden hareket etmek çok mümkün değil
0: yani
1: bence.
0: Yani şu ana kadar Husilerin yaptığı açıklamaya baktığımızda sadece bu Suudi tankerlerinin...
1: Ya sadece Suudi tankeri dünyanın en büyük petrol rezervi Suudi Arabistan'da. En kaliteli petrol bunda. Sadece Suudileri geçirmeyeceğim dediğin zaman dünya batıyor. Böyle bir şey yok
0: şimdi
1: ki.
0: Bir bakış açısına göre evet, yani böyle bir buradaki enerjinin buradan intikalinin serbest hale gelmesi yani tabii ki uluslararası piyasalara, Türkiye'ye olumlu katkı yapar. Fakat Türkiye çok büyük bir yükün altına giriyor öte taraftan. Böyle bir operasyona fiili olarak askeri güçleriyle katıldığında ben katılacağını
1: ya
0: zannetmiyorum.
1: Askeri fiili postal yollanmaz ama biz orada İHA'larımızı, İHA komuta şeylerimizi, bütün know-how'ımızı koyduğumuz zaman
2: biz bu Yemen hükümetine daha mı yakınız şu an?
0: Şu an yani biz tabii ki Suudi Arabistan ile daha yakınız. Fakat Yemen'de yani bir orada milli olarak uluslararası toplumun tanıdığı bir hükümet var. No. Bir de esasında Yemen'in ekonomisini, askeri gücünü, potansiyelini kullanan bir Husiler var. Yani burada Yemen'in resmi hükümeti marjinal konumda. Ben Türkiye'nin diplomasiyle burada bir baskı kuracağını düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda.
1: Ben de şunu düşünüyorum. Şimdi Siyonist sermaye diye bir şey var. Bu Siyonist sermayenin elinde dolar basıyor bunlar. Dolayısıyla bu Husiler sözde İsrail'le düşman gibi gözükürken o tedarik zincirlerini çökerttikleri zaman doğrudan o Siyonist sermayeye hizmet etmiş oluyorlar. Öyle bir gerçek görüyorum ben.
0: O Cemil Bey bakış açısına göre değişir. Mesela şu tarafı da unutmayalım. Gazze Savaşı esnasında İsrail'i fiili olarak karşı koyan uluslararası alanda tek güç Husilerdi. Yani bunu
1: ama şu
0: biz,
1: şöyle de bir gerçek var. Şu anda mazot 100 lira. Yani nereye, hayır, ne bu, diyorsun Kurtuluş?
2: Şöyle diyorum. Yani burası açıktı. Burası ne zaman kapandı? Yani kapandı demiyor hocam ama ne zaman kapandı? Mekke anlaşması
1: olduğu zaman, olduğu zaman bize yönelik
2: anlaştı,
1: bir şey bu.
2: Tamam mı? Yani şunu demek istiyorum. Burada şöyle bir sorun var. Bu sadece buraya biz fazla odaklanıyoruz. Mesele şu, genelde şu. Amerika Irak'tan böyle çekildi. Dönelim. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekiliyor. Bu bölgenin güvenliğini bölgenin kendi aktörleri sağlayacak ve bu aktör olarak da öne çıkan bölgesel bir güç olan Türkiye var. Burada Türkiye'nin işte bu eleştiriyorlar ya, yani Türkiye sanki başkası için değil. Türkiye
1: kendi için.
2: Bu coğrafyanın güvenliğinin sağlanmasında kendisi de üzerine düşen bir sorumluluk var. Bunu yerine getirmeye çalışıyor. Bunun enstrümanı gidip hemen bunları vuralım meselesi değil. Suudi Arabistan'la, Katar'la, bölgenin diğer aktörleriyle birleştirelim. Bu Mekke ittifakını daha geniş bir ülkelerle çoğaltalım. Bu bölgede hem ticari rotaların açılmasına biz yani gidip vurarak değil ama artık bir bölgesel bir güç oluşturduktan sonra bir baskı uygulayalım. Bu rotaları engellemeyin. Bunu sadece buraya değil, İran'a da. Mesela şimdi Husiler diye müstakil bir şeyden bahsediyoruz. Hayır, böyle bir müstakil bir güç yok. İran var burada.
1: İran var tabii.
2: Yani İran var. İran'da...
1: Hayır, burada gidip müdahale ettiğin zaman direkt İran'la
2: bakın,
1: karşı karşıya kalıyorsun.
2: Ne oldu biliyor musunuz? Hürmüz'ü kapattık. Burayı kapattık. İşte sonuçta bu coğrafyada kimin ekonomisini patlatıyoruz? Kimin ekonomik siyasal istikrarını bozuyoruz? Bizim gibi ülkelerin. Tamam mı? Avrupa'da burada çok ön şeylerde, başlarda yer alıyor. Bu durumda yani
1: hocam,
2: Türkiye zaten
1: alalım,
2: Türkiye zaten amacı şu değil. Biz gidip Husilere müdahale edip orayı açalım. Biz gidip İran'a mesela Hürmüz'ü açması için gidip İran'la savaşacak mıyız? Böyle bir şeyimiz var mı hocam?

0: Yani biz gidip İran'a şey yapalım diyelim ki, ama Hürmüz'ün açılması için bölgedeki diğer ülkelerle beraber İran'la bu anlaşmayı temin edelim dedik. Amerikan işte İran anlaşmasını, İsrail'de devre dışı bırakıldı burada. Amaç ya sadece dünyanın, Avrupa'nın değil, bizim de bu coğrafyadaki bütün ülkelerinde temel şeylerini, enerji ihtiyaçlarını, bizim cari açığımız şimdi bunun yüzünden
1: arttıkça artıyor.
0: Şimdi İran, biz Mekke anlaşmasını yaptık, şimdi kimse itiraf etmiyor. İran ne diyor? Mekke anlaşmasını bize karşı kurdular diyor. Husiler Mekke anlaşması kurulduktan sonra burada arıza çıkarmaya ve Suudi Arabistan'a saldırmaya başladılar. Biz de savunma anlaşması yapıyoruz. Savunma savunmadır, yani gidip birini vurmak için hemen harekete geçmiyoruz. Yani bizim mantalitemiz bu. Ama burada şöyle bir şey, siyaset bezirganlığına döndü bu iş. Sanki Türkiye Irak'a işgal ediliyor. Irak'a asker verecek mi, vermeyecek mi? Burada Yemen işgal ediliyor. Türkiye asker verecek mi, vermeyecek mi gibi bir tartışma ve algı oluşturuldu. Bugün ya baktım hangi gazeteyi açıyorum bu muhalif medyanın. Hepsi Türkiye Yemen'e asker gönderiyor.
1: Biz paralı askeriz, onların tetikçisi olduk falan.
0: Ya işi buraya çekmeye çalışıyorlar. Ama gerçek resmi görelim. Bu ticaret yollarını en büyük bizi vurdu. Yani İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. O da Amerika'yı mı vurdu? Yok. İsrail'i mi vurdu?
1: Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yok. Bu petrol krizinin Türk enflasyonuna etkisi %7. Yani oturup şimdi burada gidip sen birilerinin tetikçiliğini mi yapıyorsun demek hadsizlik yani. Kendi varlığımızı savunuyoruz biz
2: yani
1: orada.
2: Şuradan başlamak lazım Cemil Bey. Yani netice olarak Müslüman dünyada çok önemli bir adım atıldı. Mekke Savunma İttifakı, askeri bir uluslararası örgüt kuruldu. İlk adımı atıldı. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde buna yeni katılımlar olacak. İşte Katar, Bahreyn, Mısır gibi ülkeler, sonra Bangladeş, belki Irak, belki Suriye önümüzdeki zaman diliminde katılacak. Müthiş bir potansiyeli var ve gün ola harman ola bir gün İran da katılır. Müslüman dünyada daha önce uluslararası örgüt kurmak suretiyle uluslararası alanda ağırlığını arttırma çabaları, beklentileri karşılayamadı. 1969'da İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Uluslararası alanda bir ağırlığı yok. Merkezi İran'da olan Orta Asya Cumhuriyetlerinin, İran'ın, Irak'ın, Pakistan'ın, Türkiye'nin üye olduğu CENTO'nun muadili bir orada ECO, Ekonomik İşbirliği Örgütü var. Onun bir ağırlığı yok. Erbakan Hoca'nın projesi, D8 projesi 1997'de başladı. En son oraya Azerbaycan'da katıldı. Üye sayısı 9 oldu. Bir ağırlığı yok. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'na idealist açıdan baktığımızda hakikaten Müslüman dünyanın bölgenin kaderine el koyması anlamına geliyor. Ne kadar problemli olursa olsun Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu kurduğu ittifak önümüzdeki zaman diliminde yeni üyelerin katılımıyla genişleyecek ve hakikaten bölgenin kaderine el koyacak. Fakat bunu daha doğuş aşamasında, daha yeni teşekkül aşamasında ölü doğdu izlerimi vermemek lazım. İşte muhalif medya, yabancı basın sürekli bunu engellemeye çalışıyor. Ben Türkiye'nin devasa bir tarihsel birikimi, tecrübesi, yeteneği, ekonomik kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Burada mutlaka bu ittifak çerçevesinde, dayanışma içerisine girecek Suudi Arabistan'la, Pakistan'la. Fakat burada diplomasiyi ben Türkiye'nin önümüzdeki zaman diliminde devreye sokacağını düşünüyorum. Aksi takdirde muhaliflerin ve uluslararası alanda bu hareketin gelişmesini istemeyenlerin beklediği şekilde bir çatışmaya evrilirse, Yemen'de çatışmaya taraf olursa Pakistan ve Türkiye, tam da Siyonizmin, tam da İsrail'in, Amerika'nın istediği şey olur. Bir Arap-Acem çatışması, bir Şii-Sünni çatışmasına iş dönüşür. Onun için yapılan açıklamalar ve bir takım değerlendirmelerden bağımsız olarak ben Türkiye'nin bu süreci suhuletle yönetebilecek kapasiteye, donanıma, yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Yani idealist bakış açısı bunu gerektiriyor. Aksi takdirde Müslüman dünyada sonu gelmeyecek bir çatışma tetiklenmiş olur. Bu da İsrail'in kurduğu bir tuzağa düşmanlanma.
1: Yani burada İsrail'den daha çok Siyonist

0: sermaye var. Yani burada İsrail'de bu işin bir konu mankeni. Burada bak işte Hürmüz Boğazı bu. Bunu kapattığın zaman dünya çöküyor zaten. Ve dünya çöktüğü zaman bunun altında Avrupalı Hristiyan da kalıyor. İşte zaten İsrail'de de ekonomi çok kötü. Yani burada ayrı bir oyun var gibi geliyor bana. Kurtuluş.
1: Evet. Yani şimdi burada işte bir küresel güçlerin bir hesabından bahsediyoruz ama bölgesel amaç şu. Yani bu Husiler neden Babülmendeb'i de kapatıyorlar? Ya da burada Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılar gerçekleştiriyorlar. İran tarihin bölgesel aktör olma kısmından çıkmak üzere. Çıktı da sayılır. Bölgesel bir aktör, tek tutunduğu yer Hürmüz Boğazı. Ekonomik olarak, sanayisi olarak, teknolojisi olarak böyle bir altyapısı ve gücü yok. Şimdi diğer aktörlere de zorluk çıkarıyor bölgede. Yani bu bölgede Türkiye bir yeri mi tutacak? Türkiye bir boşluğu mu dolduracak? İran istemiyor. Yani bu Husiler üzerinden eğer bir tuzaktan bahsedeceksek, Türkiye'yi acaba bu yeni Mekke'yi biz burada bir çatışma çıkarıp yine genel olarak bakın bunlar işte
0: hadi bakalım Türkiye ne yapacak diye vuruyorlar değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii yani biz Türkiye'yi de bir stres testine soktular burada. Acaba Türkiye buna müdahale edecek mi? Türkiye kendi diplomasi, tecrübesi bakın bunu İran'da zaten gösterdi, arabuluculukla gösterdi. İran, Amerika arasındaki anlaşmanın yapılmasında elinden gelen her şeyi yaptı. İşte bütün bölge devletleriyle beraber Trump'ı ikna ettiler, geldiler bunları durdurmak için 14 maddelik bir anlaşma yaptılar. Ama yani tablo şu, Zelenski Rusya'nın petrol kaynaklarına müdahale ediyor, vuruyor. Hürmüz kapalı, Babülmendeb kapalı. Yani burada savaşın çıkma neden, görünür nedenlerinin dışında da bir neden var.
0: Nedendir, büyük hedef var. Evet. Hedef var, hedef. Ya Almanya mesela kendi boru hattı parçalandığı zaman sesini çıkartmıyorsa ya burada bir oturup huylanmak lazım değil mi yani? Savaşın başka bir amacı var diye.
1: Yani o küresel reset dedikleri de bu. Bazı ülkeler belki de sınırları değişecek. Bazı ülkeler haritalar değişecek. Ama en büyük etken burada işte bu ekonomik dediğimiz operasyon. Yani bu enerji yollarını tıkamak, bunları savaş gerekçesiyle, yani savaşın gerekçesi neydi anlamadık. Hürmüz'ü açıktı, gittiler savaştılar. Şimdi ortada kapattılar. Hiç kimseye hiçbir savaş amacına ulaşmadı ama Hürmüz kapandı, Babülmendeb kapandı. Hangi taraflara, hangi amacı, işte, yani
0: Rusya'da da aynı
1: hangi
0: şey.
1: Savaşın amacına, hedefine ulaşıldı? İran'ı mı ne yapmak istiyordunuz? Ortada bir ulaşılmış bir amaç yok. Amerika hangi amaca ulaştı? İsrail hangi amaca ulaştı? Demek ki gizli amaç zaten bu.
0: Ülkeler bazında baktığımız zaman kazanan yok. Kazanan hiç yok. Yani Çin'de sıkıntıda, Amerika'da sıkıntıda, Türkiye zaten şeyde, ülkeler bazında baktığımız zaman herkes sıkıntıda. Ama şirketler bazında baktığımız zaman silah şirketleri, finans şirketleri hepsi uçmaya başladılar değil mi Kurtuluş?
1: Evet. Yani doların, petrolün varil fiyatı bazen belki Rusya'nın da işine geliyor.
0: Geliyor tabii Rusya'nın, 60 doların üstünde olan her petrol fiyatı Rusya'nın işine yarıyor.
1: Yani dünyada bundan fayda sağlamayan ülkeler arasında biz başta geliyoruz. Yani enerjide dışa bağımlı olan bir ülke olarak.
0: Ve
1: bunun çözümü
0: olmayan
1: içinde niye devreye, ya biz devreye gireceğiz, bunu çözümü için devreye girmek zorundayız zaten. Bunu kim berbat ettiyse belki onları da suçlayacağız ama gidip Husileri vuralım demek değil. Ama burada şöyle bir iş olabilir. Yemen hükümetini desteklemek, onların bütün bir coğrafyada egemen yani hakimiyetini sağlamasına yardımcı olmak mümkündür. Libya'da
0: biz bunu yaptığımız
1: yaptık
0: gibi değil mi?
2: Ama burası Libya değil. Yani mesela burada Yemen'de Ali Abdullah Salih'in devrilmesinden sonra Ensarullah harekatı burada nüfusun %80'ini kontrol ediyor. Yani burası Libya'dan ve başka coğrafyalardan farklı ve bunların orada uzunca bir süreden beri hakim olduklarını düşünmemiz lazım. Ben diplomasinin önümüzdeki zaman diliminde etkili olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Mekke Savunma İttifakı temelde çatışmaya girmeden de bir caydırıcılık mekanizmasını devreye sokabilir zaten.
0: Yani NATO, Suudi Arabistan

0: 100 milyar dolara harcıyor silaha, kullanmayı bilmiyor. Şimdi o silahları birazcık kullandırdığın zaman Suudi Arabistan bu işi çözer yani.
1: Hayır, çözemez. Çünkü Yemen'deki Husilerin şu an itibariyle silahlı gücü 450 bin 500 bin civarında. Karşı tarafta Yemen hükümetinin askeri gücü 200 bin. Fakat bunların önemlice bir kısmı da lejyonerlerden.
0: Bütçesi ne kadar? Bütçesi.
1: Lejyonerlerden, paralı askerlerden oluşuyor. Tabii ki Suudi Arabistan 2014'ten günümüze kadar bunlara ekonomik insani ambargo da uyguladı. 370 bin civarı Yemenli, Suudi Arabistan'ın bu olaya müdahil olmasından dolayı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahil olmasından dolayı hayatını kaybetti. Burada Husileri tamamen devre dışı bırakarak eski Yemen hükümetini hakim kılma çabasının ben netice vereceğini düşünmüyorum. Türkiye de bunun farkında. Zaman içerisinde bu mesele Suudi Arabistan'la Husileri, oradaki Yemen hükümetini uzlaştırma tarafına doğru evrilecek. Bu aşamada ehemmiyet taşıyan nokta bunun sıcak bir çatışmaya, bir alevlenmeye neden olmaması. Pakistan'ın angajmanı biraz daha fazla olabilir. Onun ikili anlaşması da var. Fakat Türkiye burada hakikaten önümüzdeki zaman diliminde çatışma yerine diplomasiyi devreye sokacak.
0: Ya Türkiye
1: sokacak.
0: Mesela Libya'da çatıştı mı? Çatışmadı. Karabağ'da çatıştı mı? Çatışmadı. Yani ama bir noa koyuyor
1: burası,
0: değil mi?
1: Burası farklı. Tabii burası farklı.
0: Niye burada, farklı olsun ki?
1: Çünkü burada aslında Ensarullah Harekatı, Husiler Yemen üzerinde de facto fiili hakimiyet kurmuş durumdalar.
0: Yani ya bu, öbür tarafta da Hafter Libya'da hakimiyet kurmuştu. Karabağ'da da Ermenistan kurmuştu. Yani
1: 43 milyonluk nüfusun yani 30 milyondan fazlası Husi bölgesinde ve bunlar davaya inanmış kişiler. Yani objektif olarak baktığımızda böyle. Onun için Suudi Arabistan ile Yemen hükümetini Husilerle bir araya getirip önümüzdeki zaman diliminde diplomasiyle bir mesafe alınması dışında
2: çıkıyor. Türkiye'nin derdi de şu değil mi? Yani bu Türkiye'nin buradaki derdi şu. Ya bir savunma ortak anlaşmamız var. Oraya saldırması birincisi. İkincisi bu Babülmendep'te engellemeler, sınırlamalar. Bunlar kalktığında zaten ortada belki de hiçbir sorun kalmayabilir.
1: Yani işte Suudi Arabistan'a saldırı yani, yapılıyor mu? Mesela şuradan şunu konuşalım.
2: Yapıyor. Bugün yine yap saldırı.
1: Hayır. Yani bu saldırılar, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar aslında misilleme karakteri taşıyor. Yani temelde baktığımızda, objektif olarak baktığımızda bunu görüyoruz.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Erdoğan, ortak geleceğe dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan mesajında Türk Dünyası arasındaki köklü bağlara dikkati çekerek bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların çok ötesinde yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerinedir ifadesini kullandı.
1: Dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
2: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ortak miras tek yürek temasıyla Türk dünyasının gençlerini Kocaeli'nde bir araya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da buluşmaya video mesaj gönderdi. Bizim yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerine inşa edilmiştir dedi.
1: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.

0: AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çok konuşulan o kararın perde arkasını anlattı. Külliyede Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme için Cumhurbaşkanımız bana güven verdi diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakıldığını anlatan Tugay, belediyeyi borç batağındayken devraldığını da söyledi.
1: Baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Bu sözlerle katılmıştı AK Parti saflarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. O tarihi kararın perde arkasını anlattı.
1: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
2: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, rozet töreniyle başladı söze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüyü kendisine bıraktığı an yaşadıklarını anlattı. Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni diye konuştu.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
2: Sonra CHP'den istifa edip bağımsız olarak yola devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı konuşmayı anlattı. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. O gün Bakan Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim dedi.
1: Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim.
2: Belediyeyi borç içinde devraldığını anlatarak devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözleri içinde söyleyecekleri vardı. Beni yalnız bıraktılar dedi. AK Parti'ye katılmadan 10 gün öncesine kadar hem Yeni Parti'den hem de CHP'den davet geldiğine dikkat çekti. Ben AK Parti'ye geçtim diye birdenbire nasıl bu kadar kötü bir adam oldum? Gerçekten anlam veremiyorum ve utanmaları gereken laflar ediyorlar. Madem bu kadar kötüydüm partiden atsaydınız diye ekledi. Milletimin emrinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yaptığı görüşme. Tugay, ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu diye konuştu.
0: CHP ile Yeni Parti arasındaki İzmir tartışması ise her geçen gün büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gayrimeşru genel başkan ifadesi yeni bir siyasi kavganın da fitilini ateşlemiş oldu. İşte ayrıntılar.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
4: genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
5: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
6: CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay tartışması büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi.
4: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
5: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
6: Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra Özel'e Cemil Tugay'ı aday gösterme dediğini ileri sürdü. Özel Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. CHP genel başkanına gayrimeşru dedi.
5: İnanamadım. Utanç verici bir durum.

0: Emil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde.
1: Özgür Özel 8 Kasım 2023'te devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine öğütlerde bulunduğunu söylemişti.
2: Bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. O bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım.
1: CHP yeni parti kavgası sürerken AK Parti'ye katılmasından dolayı huzurlu olduğunu söyleyen Cemil Tugay, AK Partili kimliğiyle çalışmalarına başladı.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
4: İBB davasına bu kez bir iç hesaplaşma damgasını vurdu. Reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun'u hedef aldı. Zarf içinde 10 milyon lira rüşvet verdim, belgesi de var dedi. Ongun itiraz edince bu kez devreye Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker girdi ve bakın sonrasında o duruşmada neler yaşandı.
5: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
6: Böyle demişti ama milyonlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet iddianamesinde liste başında yer aldı. Adeta haraca bağlanan ve rüşvet çarkına dahil olmak zorunda kalan iş adamları, mağdur olan belediye çalışanları ise acabası.
7: Kul hakkını yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok büyük hesap verecek.
6: İBB davası tüm hızıyla sürerken mahkeme salonunda bu kez bir iç hesaplaşma yaşandı. Taraflardan biri reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, diğeri İmamoğlu'nun sağ kolu tutuklu Murat Ongun'du.
8: Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir yol arkadaşlığımız var. Benim hedefim başkanıma hizmet etmek. Benim için önemli olan başkanım.
6: Yakut ifadesinde Ongun'u kastederek burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu, sektörü haraca bağladı. Alt faturalar geldi, paraları indirdiler. Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Rüşveti belgeleyeceğini de sözlerine ekledi.
8: Bahsettikleri rakamların hepsi yanlış. Ben hesabımı belediye başkanıma verdim. Faturamı gösterdim.
6: Tam bu sırada 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker devreye girdi. Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz, ayıp değil mi bize diyerek Ongun'a gözyaşları içinde tepki gösterdi. Yakut da Ongun'a dönerek çıkın delikanlı gibi kabul edin, Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar diye bağırdı. Öyle ki tansiyon yükselince duruşmaya ara verildi. İtirafçı Ali Nuhoğlu da çarpıcı iddialar dile getirdi. Değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen, ancak İmamoğlu inşaata yalnızca 48 milyon liraya devredilen iki villa sorulduğu Nuhoğlu'na, Nuhoğlu villaları hak edişlerini alıp yaşamını devam ettirebilmek amacıyla devrettiğini itiraf etti. Sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.
4: CHP ile Yeni Parti arasında gerilim sürüyor. CHP yönetimi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle faturayı Özgür Özel'e kesti. Özel'dense ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise sadece transferler değil, butlan davası da var. Kılıçdaroğlu bir kez daha kurultayı parayla satın aldılar dedi.
9: Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
10: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor.
1: CHP ve Yeni Parti'de kan kaybı sürüyor. Muhalefet partilerinden istifa eden isimler bir bir AK Parti'ye geçiyor. CHP yönetimi faturayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e kesti.
11: Siz kalkıp da belediye başkanlarını ben yapay zeka ile seçtik derseniz, yapay zekanın getirdiği bu. Sizin zekanız yok. yapay zekaya gidiyorsunuz.
1: Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan

0: Özel öz eleştiride bulundu. Ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı diyorum, bunu niye öngörmedin, kim öngördü de ben görmedim ifadesini kullandı.
1: Kaç tane belediye başkanı AK Parti'ye geçti?
0: İki parti arasında butlan tartışması da sürüyor.
1: Bu kurultay parayla satın alınıyor. Parayı veren kim? Partili. Parayı alan kim? Partili. Mahkeme dedi ki bu kurultayda şahibe var. CHP'li bir milletvekili yolsuzluktan ötürü suçlanamaz. Yolsuzluktan suçlanan birisi derhal ama derhal benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip mahkemede aklanmak istiyorum demesi lazım.
0: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
1: Niye yeni bir parti kuruluyor? Hangi yereşeyle kuruluyor? Bana birisi akıllı mantıklı bir şey söylesin. Özgür Bey ne diyordu? Sandığı koyalım, seçmenin %90'ı, daha sonra partililerimizin %90'ı bana oy verir. %90'ı oy veriyorsa o zaman niye ayrılıyoruz?
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, genel başkan adaylığı konusunda ise güvenli liman vurgusu yaptı.
1: Bu partiyi güvenli limana getirdikten sonra bırakacağım dedim. Ne yapacağız yani, gidip kazık çakacak halimiz yok.
2: İstanbul Boğazı'nda yine bir facianın eşiğinden dönüldü. Kanlıca önlerinde sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı kimyasal madde yüklü tanker kıyıya sadece metreler kala durabildi. İşte o anlar.
3: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
4: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor. Hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
3: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı.
2: İstanbul Maltepe'de çöken kardeşler apartmanı 5 kişiyi canından etti. Apartmanın 7 katından 4'ü kaçaktı ve iddialara göre bu kaçak katlar apartmanın deprem olmadan bile kendi kendine yerle bir olmasına yol açtı. Maalesef mega kentin dört bir yanı bu tip binalarla dolu. Arkadaşlarımız da İstanbul'daki benzer yapıları görüntüledi. İşte hem içinde yaşayanları hem de çevresindekileri korkutan o binalar.
5: Yakın zamanda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde kendi kendine yıkılan binalar çıkmaya başladı.
6: Bir önce müdahale etmeleri gerekiyor, yoksa aynısını bir daha yaşamak istemiyoruz tabii.
7: 7 katın 4'ü kaçaktı. Deprem bile olmadan kendi kendine çöktü. İstanbul'un dört bir yanı kaçak katları olan binalarla dolu. Hepsi de hem içinde yaşayanlara hem de çevresindekilere büyük tehlike oluşturuyor.
8: Binanın mimarisine tamamen aykırı şekilde yapılan kaçak yapılardan biri de Bahçeli Evler'de bulunan bu apartmana ait. Binanın 1984 yılında yapıldığı ve 1993 yılında da kaçak kat çıkıldığı tespit edildi. Mimari yapıya tamamen aykırı şekilde inşa edilen kaçak iki katsa mahalleliği korkutuyor.
9: Bak kaçak kata bak. Korku veriyor tabii, vermez olam ya.
10: Bizim binamız da yıkıldı, benim oturduğum bina. Kentsel dönüşüme gitti. Onda da mesela her dairede 5'er metrekare kaçak vardı yani.
11: İlave olarak binaya şu anda yük getiriyor. Yani bu bina ilk başta yapılırken ona uygun olarak bir kolon boyutları vardı. Ona uygun içerisinde demir vardı. Ona uygun beton dayanımı vardı. Herhangi bir ilave işte alt katlarda bir güçlendirme yapılmadıysa bina ciddi risk altındadır.
5: Kaçak binanın o halde nedir problemi? Mühendislik hizmeti almamasıdır aslında. Mühendislik hizmeti almayan bir binada

0: Tait ve Kalfa'nın insafına bırakılmış binadır.
1: İstanbul Fatih'te bulunan bu ince bina aslında 4 katlı. Yani teoride öyle. Ancak üzerine bir kaçak kat çıkılmış. Bu da yetmezmiş gibi kaçak katın üzerine de bir kaçak kat çıkılmış. Yani binanın üzerinde sanki farklı bir bina varmış gibi gözüküyor. Ve tabii tehlikeye de davetiye çıkarıyor.
2: Bizim bina zaten aşağıdan su çekiyor.
3: ATV Haber'in 2024'te haberleştirdiği bu yapıda da değişen bir durum yok. Bina kaçak değil. Çünkü imar affından yararlanılmış. Ancak yine de alarm veriyor.
0: Bu tür binalara imza atmış olan, yani 4 kat iken 6 katı olan mühendis ve mimar arkadaşlar da ruhsat projelerine imza attıkları o binaları da mutlaka denetlesinler.
4: Bursa'dan Denizli'deki Kaplıcalar'a gitmek için hareket eden tur otobüsünün yolculuğu Manisa'da faciayla sonuçlandı. Kavşağı kaçıran otobüsün şoförü geri manevra yaptı. O esnada arkadan gelen tır da otobüse çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs ve tırın şoförleri gözaltına alındı.

0: Yolculuk faciayla sonlandı. 11 Ocağı ateş düştü. Çekicinin tur otobüsüne çarpmasıyla otoyolda can pazarı yaşandı.
1: Tam bir savaş alanı gibi.
0: Tur otobüsünün yolculuğu Bursa'da başladı. Rotada Denizli Pamukkale'deki kaplıcalar vardı. Kimi dinlenmek, kimi şifalı sularda vakit geçirmek için yola çıkmıştı ama hiçbiri bu yolculuğun böylesine büyük bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu.
1: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var.
0: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Otobüsün şoförü Metin Yavuz Manisa-Akhisar kavşağını kaçırıp geri gelmeye çalıştı. O anlarda ilerlemeye devam eden çekici otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yan yattı. Kereste yüklü çekici ise yoldan çıktı.
2: Şu anda bulunduğumuz İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde tam bir can pazarı yaşandı. Olayın ardından yaralılar Manisa ve Akhisar'daki hastanelere gönderildi ve iki şoför de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
3: Orada durmuş olması bile aslında şeyi bize bilgiyi verir. Tırın hareket halinde öbürünün ise durmuş olduğunu bize gösterir.
0: Ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Otobüsteki yolcular için sıradan başlayan yolculuk şoförün yaptığı manevra sonucu korkunç bir kazaya dönüştü.
3: İnsanların risk anlayışları olmayınca, karşısındakilere karşı risk anlayışı ve sorumluluk duyguları olmayınca sonuç böyle oldu.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Ancak gelen haberler ne yazık ki çok acıydı.
4: 34 tane yolcumuz var, 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken Manisa Valiliğinden de yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Katliam gibi kazanın ardından 11 can kaybı, 27 yaralı ve sevdiklerinin yolunu bekleyen ailelerin acısı kaldı.
5: İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki Hayrettin Şen, evinin önünde aracını park eden eşine yol tarif ediyordu. Eşi acemiydi, fren yerine gaza basınca da olanlar oldu. Kendi aracının altında kalan talihsiz adam kalp krizi geçirdi, sonrasında da hayatını kaybetti.
6: Park ederken kocasına çarpmıştı.
7: Fren yerine gaza bastı. Park etmek isterken eşine çarptı ve ölümüne neden oldu.
8: O anda buraya sıkıştırıyor.
7: İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 45 yaşındaki Mehrinoz Boboeva aracını park edecekti. Araç kullanmayı yeni öğreniyordu. 72 yaşındaki eşi de ona nasıl park etmesi gerektiğini tarif ediyordu.
6: Önce geri gitmiş, sonra ileriye doğru gelirken.

0: 72 yaşındaki Hayrettin Şen kendi apartmanının önünde yaklaşık bir ay önce ehliyet almış olan sevgilisine aracı park ettirmeye çalışıyordu. İşte bu kaldırımdan yukarı çıkan yabancı uyruklu kadın fren yerine gaza bastı ve Hayrettin Şen duvarla araç arasında sıkışıp kaldı.
1: Arada sıkışmış. Cemi olduğunu söyledi falan.
0: Yaşlı adamın olay yerinde kalbi durdu. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
2: Apartmanın sahibi o. Dikuri eşini bir ay önce ehliyet almış. Yeni öğretmiş.
0: Eşine çarpan kadın gözaltına alındı. İfadesinde acemiyim, yanlışlıkla gaza bastım dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

0: Yemen'deki İran destekli husiler Suudi Arabistan'a füze ve kamikaze İHA'larla 4 saldırı daha düzenledi. Hedefte başkent Riyad ve Damman'daki uluslararası havalimanlarıyla enerji devi Aramco'ya ait kritik tesisler vardı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden saldırılara sert tepki geldi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halit, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait 2 enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
2: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldık ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
1: Husiler 2 havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halit Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
2: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şeybah Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
1: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tüm mayınları temizledik dediği Hürmüz'de ikinci bir petrol tankeri daha İran mayınına çarptı. Şiddetli patlamayla alevlere teslim olan süper tankerin görüntüsünü paylaşan devrim muhafızları, izinsiz geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin sonu böyle olacak tehdidinde bulundu. Tahran'dan da Hürmüz'de tam kontrol bize ait açıklaması geldi.
1: Hürmüz'de bir İran mayını daha patladı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. ABD Başkanı Trump'ın tüm mayınları temizledik dediği Hürmüz bir günde iki patlamaya sahne oldu.
3: Bütün mayınları etkisiz hale getirdik. Hepsini temizledik. Orada artık tek bir mayın bile yok. Hiçbir şey kalmadı.
1: ABD-İran savaşının merkezine oturan Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha İran mayınına çarptı. Yüz binlerce varil petrol taşıyan süper tanker yaşanan patlama sonrası alevlere teslim oldu. O olaydan yaklaşık 20 saat önce de 2 milyon varil petrol taşıyan bir başka süper tanker Hürmüz'de mayına çarpmıştı. Tankerin alevler içerisinde kaldığı görüntüyü paylaşan devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki kurallarımızı görmezden gelen her bir geminin akıbeti dehşet verici bir yangın.

0: Kındır uyarısında bulundu. Hürmüz'de peş peşe yaşanan mayın patlamaları sonrası İran yönetimi ABD'ye de bir kez daha meydan okudu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, siz kaçakçılık peşindesiniz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sadece İran'dadır dedi. Ardından da Abu Dhabi yönetimini hedef alan Rızai, ABD'nin Hürmüz'deki deniz faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak yönettiğini öne sürdü. Petrolü büyük tankerlere aktarabilmek için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar, biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz iddiasında bulundu.
1: İsrail, Güney Kıbrıs'ta varlığını genişletiyor. Son yıllarda İsrailliler Güney Kıbrıs'ta stratejik bölgelerden gayrimenkul alımlarını arttırdı. Ancak bu işgalci İsrail için yeterli değil. Öyle ki şimdi de Güney Kıbrıs'ın ekonomisine çökmek için hazırlık yapıyor.
2: Hızla artan işgalci sayısı, satın alınan Rum köyleri. Sessiz işgalin ardından hedef şimdi de ekonomi. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük ölçekli arazi ve konut almaya devam ediyor.
3: İsrail'e vaat edilmiş topraklara göz dikti ve Güney Kıbrıs'ta uzun zamandan beridir arazi alımına devam ediyor. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de arazi alımları yapmaya çalışmıştı İsrail. Ancak özellikle A Haber'in yapmış olduğu büyük yayınlardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti bu konuya ilişkin bir düzenleme getirdi ve bununla beraber İsrail artık buradan arazi alamıyor. Ama Güney Kıbrıs'ta durum böyle değil.
2: Tel Aviv yönetiminin amacı Rumların ekonomisine çökmek. İsrail ve Güney Kıbrıs merkezli medya organları Tel Aviv borsasının Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası'nı satın almaya hazırlandığını duyurdu. Söz konusu haberlere göre Tel Aviv borsası Güney Kıbrıs Rum kesimi hükümetinin borsanın özelleştirilmesi için açacağı ihaleye katılmayı planlıyor. Rum Maliye Bakanlığı kaynakları ihale hazırlıklarında sona gelindiğini, sürecin resmiyet kazanması için hukuki onayı beklediğini belirtti. İsrail bu hamleyle Euro bölgesi finans piyasalarını daha geniş ve doğrudan hedef almayı planlıyor.
1: Türk Savunma Sanayisi'nin insansız hava aracı envanterine yeni bir üye daha katıldı. İHA ailesi ÇEPNİ, pist gerektirmeyen yapısı ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen özellikleriyle dikkati çekiyor. İşte özellikleri.
4: İHA ailesi büyüyor. Sabit kanatlı taktik İHA serisini pistsiz uçabilen ÇEPNİ de eklendi. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerini sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ'yi de ekledi. Adını Cesur Savaşçılığıyla tanınan Oğuz Boyu ÇEPNİ'den alan yeni platform ailesi çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor. ÇEPNİ ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı. Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren ÇEPNİ, tek bir operatör tarafından 30 dakikadan kısa bir sürede kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pneumatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor. ÇEPNİ ailesi modüler tasarımı sayesinde 3 ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen ÇEPNİ Midrange, yüzlerce kilometre menziliyle erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyonda platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor. Ailenin ikinci üyesi olan ÇEPNİ Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan MSD'de görev

0: inşa edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor. Çepni ailesinin üçüncüsü olan Çepni Aldatıcı ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.
1: İstanbul Bağcılar'da iki arkadaş caddede yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.
2: İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz deyip mesajı atıyorlar.
3: Yürürken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
2: Bu sefer de attıkları mesajlarda bu sefer öldün deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar.
3: Olayın adresi İstanbul Bağcılar. Emirhan Menteşe arkadaşıyla birlikte Pazar Caddesi'nde yürüyordu. Gençler bir anda kurşun yağmuruna tutuldu.
2: Bunlar bir çete. Çete ama neyin çetesi, ne olarak tam olarak bilmiyorum.
3: 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybederken arkadaşı Baran D. ise yaralandı.
2: Çocuğu ilk önce 2 hafta önce de uyarı babında belden altına, bacaklarına ve beline sıyırıp geçiyor.
3: Polis olay sonrası bölgede 13 boş kovan buldu. Ayrıca bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırganların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları incelemeye alındı.
1: ...14 yaşındaki Murat İmra, ablasının doğum gününde başından vurularak hayatını kaybetmişti. İddialara göre onu öldüren silahın tetiğine basan en yakın çocukluk arkadaşıydı. Şüpheli önce Murat'ın intihar ettiğini söyledi. Polis sorgusunda köşeye sıkışınca kazayla oldu diye olayı itiraf etti. Ancak telefonunda yapılan incelemeler dosyayı bambaşka bir yere getirdi. Şüphelinin cinayetten önce yapay zekaya silahlar ve adam öldürmenin cezası ile ilgili sorulmuştu. Sorduğu tespit edildi.
2: Benim kızımın doğum gününü oğlum öldürdüler.
4: 14 yaşındaki Murat İmra akranı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Tutuklu şüphelinin telefonu incelendi, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve yapay zeka ile yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Silahlar ve öldürmenin cezası ile ilgili soruları kan dondurdu.
5: Hangi silahla vurursam adam ölür? Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım? Bu şekilde araştırmalar yaptı. Dosyaya girdi.
4: Murat İmra ablasının doğum gününü kutlamak için Sakarya'ya aile dostlarının yanına gitmişti. Ablasının doğum gününde çocukluk arkadaşı tarafından başından vuruldu. Şüpheli önce Murat intihar etti dedi. Olay yeri incelemesi ve adli tıp bulguları sonrası ise ağız değiştirdi. Bu sefer kazayla olduğunu söyledi.
6: Çocuk silah boştu dedi. Silahın gelen bilgilerinde silah dolu. 10 tane mermi, bir tanesi sıkılmış. Silahın her tarafında parmak izi var.
7: Pompalı tüfek can yakar mı? Kuru sıkı can yakar mı? Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım? İşte Murat'ı vuran 16 yaşındaki akranı bu soruları olaydan yalnızca 13 gün önce yapay zekaya sorduğu ortaya çıktı.
6: Benim oğlumun üzerinde barut üstü çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile araştırmış. Olaydan sonra gidip kendi elini yıkamış, üstünü değiştirmiş.
5: Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış. Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım diye.
4: Murat'ı vuran çocukluk arkadaşı öylesine soğukkanlıydı ki olay sonrası Murat'ın ablasına sarılarak teselli etti. Telefon incelemesinde sadece yapay zeka ile konuşmaları değil, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve çetelerle ilgisi olduğu da anlaşıldı. Oysa babası oğlunun böcekten bile korktuğunu iddia etmişti.
8: Benim çocuğum silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse gelin şu böceği alıp diyen bir çocuk.
5: Benim oğlum silahlı fotoğrafları yok dedi. Silah eline almadı dedi. Bunlara cevap vermek zorundalar.
4: Murat'ı hayattan koparan silah şüphelinin emekli polis dedesine aitti ve silahlar kolay ulaşılabilecek bir noktada çekmecede duruyordu. Ve o çekmece küçük bir cephanelik gibiydi. Gözü yaşlı aile büyüklerin de ceza almasını istiyor.
5: Dede, deden serbest. Anne baba bu

0: Sorumsuzluğa rağmen hala neden serbest? Ben bunların cevabını istiyorum. Oğlumun adaletini arıyorum.
1: İstanbul Şişli'de kontrol noktasından kaçan bir motosikletli polisi dakikalarca peşinde sürükledi. Hem mega kentin trafiği hem de polisin atikliği sayesinde yakayı ele verdi.
2: Dur ihtarına uymadı, cadde boyunca gaza bastı, polisin nefes kesen kovalamasıyla yakayı ele verdi.
3: Kımıldama, dur.
2: İstanbul Şişli'de polis ekipleri trafikte kontrol sırasında bir motosikletliyi durdurmak istedi ancak o durmak yerine gaza yüklendi. O önde, polis arkada, cadde boyunca dakikalarca süren kovalamaca sonrası kaçak motosikletli Beşiktaş'ta trafik sıkışınca yakalandı.
3: Dur.
2: 16 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin motosikletinin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi, gözaltına alındı.
3: Kımıldama, dur.
1: Yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmıyor. Osmaniye merkezli 8 ilde düzenlenen dev operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahisten elde edilen 110 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. İşte operasyonun ayrıntıları.
4: Yasa dışı bahis şebekesi 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele ekiplerinin radarına 7 milyar liralık para hareketliliği takıldı. Yapılan titiz çalışmalarda para trafiğinin yasa dışı bahis oynatan çeteyle ilgili olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonrası çete elebaşlarıyla para transferlerine adı karışan aracıların kaldığı adresler tek tek tespit edildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 59 zanlı yakalanırken aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital materyal de ele geçirildi. Şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon lira olan 11 taşınmazda 61 taşınır mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulandı.
1: Bir kase cacık sizce kaç lira olmalı? 50 lira, 100 yoksa 150 lira mı? Ankara'da bir restoran 4 porsiyon cacık için tam 1000 lira hesap çıkardı. Hesabı gören müşteri şaşkına döndü. Önceden fiyatı göremediği için de CİMER'e şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı o restoranın kapısını çaldı ve yapılan denetimde kapıda asılan fiyatlarla gerçek fiyatlar arasında tam 34 üründe uyuşmazlık tespit edildi. İşletmeye 135 bin liralık ceza kesildi.
5: Restoranda bir kase cacığa ne kadar para ödersiniz?
6: Bir kase cacığın olması gereken fiyatta en fazla 50 lira.
7: Maksimum 100 lira derim ben.
8: 150 lira öderim herhalde en fazla yani.
2: O rakamı söyleyen tek bir kişi bile çıkmadı. Oysa bir restoranda adisyona yansıyan fiyat 4 kase cacık için tam 1000 liraydı.
5: Böyle olmamalı, tüketiciyi düşünmeli. Ortalama bir fiyat olmalı diye düşünüyorum.
2: Salatalığı, yoğurdu, biraz da sarımsağıyla sofraların en mütevazı lezzetlerinden biri cacık ama başkentte bir restoranda adeta lüks tüketim ürününe dönüştü. Çankaya'daki restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürdü, CİMER'e şikayette bulundu.
9: Tüketiciler fiyat uyuşmazlığı yaşadığında fişlerini, faturalarını ve menü görüntülerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine, CİMER'e veya Alo 175 tüketici hattına başvurabilirler.
8: Şikayet etmezdim ama bir daha oraya gitmezdim ya da cacık yemezdim.
2: Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranın kapısını çaldı. Girişteki

0: Hayat listesiyle masalardaki QR kodlu menü karşılaştırıldı. 34 ürünün fiyatı birbirini tutmuyordu. Fiyat listelerindeki uyuşmazlık nedeniyle işletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı.
1: Bir kase cacık için 200 gram yoğurt, 100 gram salatalık ve 5 gram sarımsak üzerinden örnek bir hesap yaptık. Bu hesaba göre bir kase cacığın maliyeti 26 lira 14 kuruş ediyor. 4 kase içinde maliyet 104 lira 56 kuruşa çıkıyor.
0: Elbette bu sadece malzeme fiyatı, işin içine kira, elektrik, işçilik, servis, vergi ve işletme karı eklenince maliyet biraz daha yükselse de %856,4 oranına çıkması çok zor.
2: Adama da kar marjı bıraktığımızda olması gereken fiyatına en fazla 100 lira olması lazım.
1: Bir kase cacık, yoğurt, salatalık, biraz da sarımsak. Peki bu lezzetin diğer restoranlarda fiyatı ne kadar? Biz de restoran dolaştık ve fiyat karşılaştırması yaptık.
0: 60 liraya satan da var, 180 liraya satan da. Bir işletmede 320 lira olması da dikkat çekti. Cacık aynı cacık, değişen sadece hesaba yansıyan rakamlar. Bazı restoranlarda ise cacığın fiyatı menüde bile yok. Çünkü
3: para almıyoruz cacıktan. Cacığı ücretsiz veriyoruz.
4: Normalde bizim gibi restoranlarda, Ankara'da genellikle bunlar ikram oluyor.
5: Denizlerimizdeki balık bolluğu İstanbul Boğazı'na da yaradı. Boğazın bir ucunda palamut, diğer ucunda istavrit akını yaşanıyor. Bugünlerde suya atılan her olta balıkla dolup taşıyor.
6: Oo, bayağı iri yalnız.
7: Bir tanesinde yedik arkadaşlarla.
6: En besleyici balık. Nasibimizi alıyoruz.
8: Çok da yağlandı artık. Tam mevsimi palamutun.
9: Av yasağının sona ermesiyle beraber palamut sezonu da başladı. Palamutun tam da sezonu. Marmara'da, Karadeniz'de yoğun şekilde palamut var. İşte palamut mevsiminde olta balıkçıları da atıyorlar oltayı ve alıyorlar kilo kilo palamutları.
10: Vatandaşımıza müjde.
9: Palamut mevsimi.
11: Evet, palamut mevsimi çok güzel. Kiloluklar bunlar.
12: Geçiş zamanı biliyorsunuz, göç zamanı şu anda hayvanın. Denk gelirseniz alıyorsunuz. Ama balıklar da iri balıklar. Kiloya yakın.
9: Bir tanesi bir kilo mu?
11: Aşağı yukarı.
9: Evet, şu anda an itibariyle bir palamut daha geldi. Yakaladınız.
8: Evet, arkada kovada.
9: Kaç tane?
8: Bereketli olacak inşallah, öyle umuyoruz.
9: Balığın peşinde miyiz?
11: Aynen öyle.
9: Palamutun peşindeyiz.
11: Avcıyız, avcı, balık avcısıyız.
9: Avcıyız, ava giderken avlanmayalım.
11: Nasip.
9: Sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor şu anda. Boğaz'da hangi oltayı atsanız elinize balık geliyor. Palamut oldukça bol şu anda. İşte bir tane daha, çok iri gözüküyor bu. Şunu bir gösterip bu görseli, şu görüntüyü gösterebilir miyiz? Oldukça iri bu da.
10: Evet,
9: bu var da. Var mı bir kilo?
10: Bu 800-900.
9: Bir şey söyleyeyim mi? Önceki senelerdeki palamutlara göre bunlar yakışıklı aynı zamanda.
10: Aynı zamanda. Tabii daha müthiş balıklar geliyor. Aklınızda olsun. 1 kilo et diyelim 1000 liraysa, 1 kilo balık aşağı yukarı 200 lira, 250 lira. Ve kat ve kat besleyici.
9: Balık tutmayı mı seviyorsunuz yoksa izleyip yemesini mi?
13: İzleyip yemesini seviyorum.
9: Palamut nasıl yapılır
13: palamut
9: sizce?
13: Palamut şimdi yağlı olduğundan yağını asmayacaksınız. Gayet şahane olur.
14: Ben de buğulama için hazırladım evde. Akşam inşallah yiyeceğiz.
9: Emirgan'dan Tarabya'ya doğru ilerledik ve balığın türü de değişti. Orada palamut vardı. Burada da yoğun şekilde istavrit var.
15: Bugün 1,5 kilo falan tuttu.
9: Buradan da geldi.
8: Hangisini yetişeceğimizi şaşırıyoruz.
9: Balık şaşırdık.
8: Güzel. Maşallahı var.
9: Gayet güzel.
8: Tadı da güzel. Kendi de güzel.
9: Oo, kova bayağı dolu yalnız. Kaç kilo?
8: 2-2,5 kilo.
9: Kilo anlayışımız var.
8: Su var ya içinde.
9: Yani suyla beraber abi zaten. İşi bilmeseniz de şu anda oltayı atsanız balık geliyor. Maşallah var. Oldukça bereketli deniz şu anda. Neler var oltanın ucunda? Merakla bekliyoruz. Dolu mu?
16: Muhtemelen.
9: İstavrit denizin kuru fasulyesi miydi?
16: Oho,
9: bakın kuru fasulyeye bakın, kuru fasulyeye.
16: Sarsar tamam.
9: Evet abi, en fazla bize geldi.
16: Acemi şansı mı diyelim acaba?
9: Övgüleriniz için teşekkür ederiz.
5: Zeytinyağı tüketimi konusunda son yıllarda artan bilinçte en önemli paylardan biri de hiç kuşkusuz Profesör Doktor Canan Karatay'a ait. Canan Hoca'nın tavsiyeleriyle birlikte Türkiye'de zeytinyağı tüketimi arttı. Karatay zeytinyağını gıdanın altın suyu olarak nitelendiriyor ve her derde deva olarak görüyor. Herkesin de günde 6 kaşık tüketmesini tavsiye ediyor.
17: Sağlıklı meyve suyudur.
11: çalışıyorum, bayağı ayaktayım ya.

0: Zeytinyağı sayesinde mi?
1: Zeytinyağı köydeki yağlarla baya faydası oluyor bizim.
2: Altın sarısı rengiyle sofraları süslüyor, kendine has aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Kaşık kaşık tüketene ise ilaç oluyor.
3: Bıhtıları önlüyor, doğal kan sulandırıcıdır.
2: Bir dilim kızarmış ekmek, biraz kekik ve birkaç kaşık zeytinyağı. İşte sofraların en sade ve lezzetli yanı. Güzelliği, yararları saymakla bitmez. Ne var ki kimi uzmanlar sade tüketiminin aç karnına reflüyü tetikleyebileceği görüşünde. Canan Karata'ya göre ise soğuk sıkım zeytinyağı koruyucu bir kalkan.
3: Doğal kilo verdirir, doğal ağrıları giderir, beyni açar, Alzheimer'ı önler. Zeytinyağı mide bağırsak florasını düzeltir. Çok önemli bir prebiyotiktir. Karaciğer yağını giderir.
0: Bazı vücut geliştirici sporcular ve uzmanlar aslında kilo verme sürecinde zeytinyağının yavaşlattığını söylese de tam aksine süreci hızlandıran çok büyük bir etken.
3: Bu bilimsel kardeşim değişmez ki. Doğal kan sulandırıcıdır. Mideyi de kanatmaz. Zeytinyağı mideyi korur.
0: Zeytinyağı tüketiyor musun?
4: Yok, hayır. Sadece ayçiçeği yağı tüketiyoruz.
5: Bir salata yaptığınız zaman zeytinyağı koyuyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, ayçiçeği yağı koyuyorsunuz. Arasında bir dünya fark var.
2: Kim aç, kim ise tok karnını öneriyor. Ancak Profesör Doktor Canan Karata'ya göre ne zaman içtiğinizin bir önemi yok. Aç veya tok karnına sabah veya akşam tüketebilirsiniz.
3: Hastaların durumuna göre sabah akşam bir kahve fincanı, zeytinyağı soğuk sıkım olacak yalnız, limon sıkıp içebilirsiniz. Birden içemiyorsanız eğer, mesela günde 6 çorba kaşığı aklınıza geldiği zaman için.
5: Tabii saati olmadığı sürece zeytinyağının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
4: İçmiyorum ama sağlıklı olduğunu biliyorum.
6: Türkiye'nin mutfağıyla meşhur kentlerinden biri Adana. Tatlarına doyum olmayan Çukurova yemekleri her sene düzenlenen festivalle tüm Türkiye'ye açılıyor. Bu hafta sonunda da Adana'nın tüm sokakları kebap kokusuyla doldu.
7: Adana cayır cayır yanıyor. Dumana gel.
2: Kebabından şalgamına, ciğerinden bici bicisine ustalar şov yaptı. Adana'nın tüm lezzetleri damakları şenlendirdi.
7: Dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Hatta Hintler dahi burada şu anda Adana lezzetinin sırrının ve lezzetinin peşinde.
2: Adana'da bu yıl 10.sü düzenlenen Lezzet Festivali yine birbirinden güzel tatlarıyla ziyaretçi akınına uğradı.
8: Acısıyla tatlısıyla Adana'daki en önemli içeceklerin başında elbette ki coğrafi işaret belgeli şalgam suyu geliyor.
9: Evet, antibiyotik, doğal antibiyotik veriyoruz onlara.
10: Antibiyotik dediler, güvendim, hastayım, umarım iyi gelecek.
2: 7'den 70'e birçok ziyaretçi standların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gökyüzü marifetli ustaların elinde pişen kebapların dumanı ile doldu.
11: Çok güzeldi her şey. Yemekleri de çok güzel, içecekleri de çok güzel.
12: Adana kebap! Yemesi sevap! İster ayakta, ister tabakta!
2: Festivalin en küçük ustası Salih ise henüz 8 yaşında ama marifeti büyüktü.
12: Gel beni ye diyor, ye!
8: Bir tarafta kebaplar, şalgamlar, diğer tarafta da yine Adana'nın en önemli lezzetlerinden bir tanesi Adana burması.
13: Şu sese kulak verin.
8: Adana'nın olmazsa olmaz yöresel lezzetleri arasında bici bici tatlısı bulunuyor.
14: Şöyle gösterelim.
15: Gez dünyayı, ye bici.
8: Adana'nın coğrafi işaret belgeli lezzetlerinden bir tanesi de şırdan. İşte şu anda kazanımızda bol miktarda şırdan var.
15: Şırdan koyunun 3 küçük midesinden bir tanesidir abicim.
2: 3 gün dolu dolu süren festival bugün son buldu.
16: Vücut direncini artırar. Her yerde dava, şifa kaynağı, meyan şerbeti, meyan kökü.
6: İzmir Tire'ye bağlı Kahrat Köyü'nde Osmanlı'dan günümüze aktarılan asırlık nohut mayalı ekmeğin meşakkatli serüvenine konuk oluyoruz. 12 saatte hazırlanan mayadan zeytin dalı ateşine uzanan bu eşsiz lezzeti birlikte keşfedeceğiz ve bülteni noktalayacağız.

0: Osmanlı'dan bugüne gelen tire kahrat ekmeğinin yapımı da oldukça zor. Asıl önemlisi ise işte bu maya. Bu maya olmadan kahrat ekmeği olmuyor değil mi efendim?
1: Olmuyor.
0: Nasıl bir maya bu? Hazırlanışı da o kadar kolay değil.
1: Değil. Akşamdan mercimek, nohut, tuz, şeker koyup mayalıyoruz.
0: Kaç saat bekliyor mayalanması?
1: Saat. Sonra bir daha suyu kaynatıp un, suyu veriyoruz bir daha. Tabakada mayalanıyor.
0: Sonra da bunu hazırladığınız hamurun içerisine katıyorsunuz değil mi? Tabii çok özel bir ekmek, kahrat ekmeği.
1: Evet, evet özel.
0: Mesela yanınızda tavalar var. Onlar kahrat ekmeğinin bir anlamda kalıbı değil mi?
1: Kalıbı, kalıbı. Bunları koyuyoruz.
0: Ve ardından da o ateş olan fırında
1: pişecek. Evet.
0: Ne kadar pişecek?
1: 1,5 saat.
0: 1,5 saat.
1: Evet.
0: Nohut mayalı kahrat ekmeğinin yapılışı hiç de kolay değil. Sadece işte bu elimde gördüğünüz maya 12 saatte kıvama geliyor. Ardından hamurla buluşuyor ve işte bu kalıplara konularak 200 derece sıcaklıktaki fırında yaklaşık 1 saat kızarıyor. Maya 12 saatte mayalandı, ardından kalıplara kondu ve fırına birazdan atacaksınız. Ne kadar kızaracak bu lezzetli ekmek?
2: Hemen kızarır da fakat içini çekmesi için yaklaşık 1 saat 20 dakika, 30 dakika, 1,5 saatte yakın durması lazım ki içini çeksin.
0: Tabii burada işte
2: yani hamurunun iyice pişmesi lazım.
0: Tabii aynı zamanda işte o içerideki ısıyı korumak için de eskiden pamuk dalları yakılıyormuş. Şimdi neyle?
2: Şimdi pamuk yok. Şimdi zeytin çalılarımız var. Ha, zeytin çalısıyla yakıyoruz. Bizim yakınımızda dutlar var. Dut çalısı kullanabiliyoruz ama geneli zeytin çalısı.

0: nohut mayalı kahrat ekmeği kızardı yaklaşık bir saat süresince. Sindire sindire kızartıldı değil mi?
1: Yani sindire sindire yapmasak içinin hamur kalır. Hamur kalır, için çekmesi lazım.
0: Şimdi üzerinin yağlanması neden, onu bize anlatır mısın?
1: Şu şey kalın olur, sert olur. Onu yumuşatmak için.
0: Zeytinyağı kullanıyorsun.
1: Yağıyla, bu zeytinyağı zaten bizim, başka yağ kullanmayız. Zeytinyağıyla yağlarız üstüne, bir de ıslak bez üstünü örteceğiz ki yumuşatsın. Böyle kemik gibi olmasın.
0: Tabii tire kahrat ekmeği aynı zamanda işte bu mayayla çok uzun süre kullanılabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Günlerce, haftalarca tazeliğini koruyabiliyor.
1: Evet, evet, aynen. Saklama koşulu iyi olursa bir hafta, 10 gün gider.
0: Gider.
1: Saklama koşulu iyi değil, plastiklerde saklanırsa 2 günde paflanır. Annelerimiz, herkes kazanlarda saklardık.
0: Bakır kazanlarda.
1: Bakır kazanlarda, ağzına da bir sini. O şekilde bir hafta 10 gün hiçbir şey olmadan.
0: Hava almadan değil mi?
1: Hava alıyor tabii ki, öyle çok şey bir kapanma değil de. Ama saklama koşulu iyi olduğu için dayanıyordu. Şimdikiler plastiği koyuyor, o da paflanıyor çabuk.
0: Ama siz yine geleneksel yöntemlerle metal kalıplarda bunu kızartıyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yani olmasa olmaz zaten.
0: Bugün bize sadece nohut mayalı kahrat ekmeği değil, farklı lezzetler de, sizin kahrata mahsus yemekler de yaptınız. Tabii bunları da bize anlatır mısınız
1: tabii
0: kısaca?
1: Ki. Şimdi şu kabak pidesi. Bu kabaklar bal kabağıyla veyahut da taze kabakla da olabilir. Biz bal kabağıyla yaptık bunu. Şu patlıcanlı, patlıcan, biber, içinde soğan bolca,

0: Hem lezzetli hem de sağlıklı.
1: Tabii ki. Bu ısırganlar çıktığı zaman da ısırganla yaparız. Pırasayla yaparız. Isırganın için pırasa ilave edip o şekilde de yapıyoruz.
0: Tabii asıl benim en çok hoşuma giden bu. Patlıcanla yapılır ama, yapılıyor ama adı başka.
1: Patlıcan balığı.
0: Balık. İçinde balık yok ama balığa mı benzet? Çocuklar için mi yaptınız bunu?
1: İzmir'in kıyıları balık, deniz balığı. İç kısımlarda biz de böyle patlıcanla kendimizi kandırıyoruz balık diye.
0: Ama ben ilk tattığımda gerçek balık zannettim içerisinde.
1: Evet, bu muhteşem bir lezzet.
0: O lezzeti nasıl kattınız buna?
1: Sevgimizle.
0: Sevginizle.
1: Evet.
0: Sevgi. Çok lezzetliydi. Hepsi lezzetliydi. Tabii burada bal kabağından ne bu?
1: Fırından, bu fırında kabak deriz biz. Sinkonta deniliyor. Bizim dediğim gibi Tire'de Giritliler çok oldu.
0: İbadeleyle gelen.
1: Gelenler. Onlardan Sinkonta diye geçmiş. Ama bizim köyün ve çevre ilçelerde de fırın kabağı.
0: Fırın kabağı. Bu da çok lezzetlidir zannedersem.
1: Dediğim gibi hepsi de zeytinyağıyla. Başka yağ kullanırsan o lezzeti yakalayamazsın.
0: Bu lezzetli yani. Ekmekle tereyağı nasıl gider?
1: Muhteşem gider. Onun adı da terleme.
0: Terleme.
1: Terleme.

bölgesinde üretilen ekmek Osmanlı döneminden bu yana önemli bir kültürel miras konumunda. Ekmeği ekmek yapan ise nohut esaslı geleneksel maya. Bu sayede bayatlamadan günlerce, hatta haftalarca tazeliğini ve lezzetini koruyabiliyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir haftaya ve yeni bir güne başlıyoruz. Tam 3 saat boyunca sizlerle gündemin tüm sıcak başlıklarını, gazetelerde yeni güne aktaracağımız haberleri, köşe yazıları ve dünyaya ilişkin çarpıcı başlıklarla Sabah Ajansı'na karşınızda olacağız. Günün en önemli gelişmesiyle başlayacağız. Tabii ki ne yazık ki çok acı bir haber Manisa'dan geldi dün öğle saatlerinde. Manisa'da bir yolcu otobüsü bir kamyonla çarpıştı. Kazada bir facia. Kelimenin tam anlamıyla bir faciadan bahsediyoruz. O faciada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Peki bu kazanın sebebi neydi? Otobüsün sapağı kaçırması sonrasında geri manevra yapması ve arkadan hızla gelen bir çekicinin çarpması. İşte göz göre göre geliyorum diyen o facianın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü ve yaşananlar.

0: Kazanın ne kadar vahim olduğunun göstergesi tam arkamda işte.
1: Tur otobüsü şoförünün hatası 11 kişinin canına mal oldu.
0: İşte gördüğünüz gibi vatandaşlardan kalan eşyalar, çantalar, valizler, aynı zamanda işte o şu anda otobüsün içindeki olanlar da tek tek jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alınıyor.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde can pazarı yaşandı.
0: Gördüğüm en vahim trafik kazalarından bir tanesi.
1: Seyir halindeki tur otobüsüyle tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü de tırda yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.
0: Tırdan şu açıdan geliyor, bakın gösteriyorum size. Buradan geliyor fren izleri, sağlı sol.

0: tarafından en sağ şeritten, yani şeridinde olarak ilerliyor. Ve işte o otobüsün geri geri gelmesini algılayamadığı için otobüse arkadan çarpıyor. Ve onun sonucunda da işte bu vahim kaza meydana geliyor. 250 metre geri geri gitme gafletinde bulundu. Halbuki o kadar insanın hayatını tehlikeye atmak yerine yaklaşık 25 kilometre sonra Saruhanlı'da bir çıkış var. Oradan gidebilirdi ancak onu yapmadı. Yapmadığı için de işte bu kaza oldu.
1: Manisa Valisi Vahdettin Özkan kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.
2: Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz.
1: Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken her iki aracın sürücüsü de gözaltında. Tur otobüsünün takograf cihazı incelenmek üzere sökülürken kazayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
3: Bu yaşadığımız facia, kelimenin tam anlamıyla bu facia bugün gazete manşetlerinde de yer alan haberlerden biri. Şimdi hemen Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşetinde bu gelişmeleri taşımış. Bomboş yolda 11 can yitip gitti deniliyor. Hemen detaylara bakalım Hürriyet gazetesinde. Denizli'deki kaplıcalara götüreceği yolcuları ile erken saatlerde Bursa'dan yola çıktı. Akhisar'a kadar sorunsuz gelen Yavuz bu bölgede vahim bir hata yaptı. Gişeleri kaçıran Yavuz geri geri gitmeye başladı. Ancak arkadan gelen tırın sürücüsü Hasan Karakaya otobüsü göremedi. Kereste yüklü tır saat 11.11'de arkadan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına döndü. Araçlar devrildi. Tırdaki keresteler etrafa saçıldı. 11 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. Bir yaralının durumu ağır, iki sürücü ve otobüsün sahibi ise ikinci şoför ise gözaltına alındı. Şoförler tedavi sonrası karakola götürüldü. Bir son dakika bilgisi de vereyim. Hastanede şu an tedavi altında bulunan 13 yaralı ise taburcu edildi ama göz göre göre geliyorum diyen bir facia. Kelimenin tam anlamıyla ne yazık ki son dönemde bu kaza haberlerini çok sık ekranlara getirmeye başladık. Avrupa'da ölümlü kazalarda ilk sırada yer almaya devam ediyoruz. Bir başka kaza haberimiz daha var. Bu kez MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un makam otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilin çarptığı kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti. Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi ise yaralı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin içerisinde olduğu otomobil kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan karayolunda meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve koruma polisiyle Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın içerisinde bulunduğu araç kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle makam aracı metrelerce savruldu, kamyonet ise devrildi. Kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybederken her iki araçtan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zuhal Karakoç buradaki tedavisi sonrası Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Mükerrem Ünlüer sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
5: Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi. Biz hepsini ziyaret ettik. Vekilimizin ileri düzey bir tetkike ihtiyacı var. Şu anda bu gece inşallah onu Ankara'ya nakledeceğiz.
3: İstanbul Boğazı peki ne kadar güvenli? Şimdi bu soruyu soralım. Bu soruyu sormamızın sebebi ise son dönemde ardı ardına yaşanan Boğaz'daki o kazalar. Malum geçtiğimiz hafta yine bir sıcak gelişme olarak ekranlara getirmiştik. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci'nin yalısına bir vapur çarpmıştı. O görüntüleri yaşananları ekranlara getirmiştik. Bu kez akşam saatlerinde bir başka facianın eşiğinden dönüldü. Adres İstanbul Boğazı yine. Kanlıca önleri. Malta bayraklı bir gemi bir anda kontrolden çıktı. Dümeni kilitlendi ve sahile metrelerce kala durabildi. Yani bir facianın bir kez daha İstanbul eşiğinden dönüldü ama daha ne kadar şanslı olabileceğiz? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım.

0: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
1: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor, hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
0: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı.
2: Şimdi saatlerimiz 6'yı 8 dakika geçiyor. Gazetelerimizi detaylı bir şekilde bakalım. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesi sür manşetinde tabii spora ilişkin gelişmeler var. Kartal evinde uçuyor. Gecenin maçı. Orkun ve Vlahovic'in penaltısıyla sonucu ulaşan siyah beyazlılar taraftarına 3 puanı hediye etti. Sahasında 8'de 8'le galibiyet serisini sürdürdü diyor Sabah gazetesi. Manşete baktığımızda ise 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon destek. Sabah Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon lira yardım yapılacak. Peki nedir bu yardımlar? Vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için bir ailenin toplam gelirinin en düşük emekli maaşı olan 23.552 liranın altında bulunması gerekiyor. Verilecek destek miktarı her hane için kademeli olarak belirlenecek. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda da şekillenecek. Kira, elektrik, doğalgaz ve yakacak yardımı içeren konut desteğinin yanı sıra çocuk bakımı ve gıda ihtiyacı da önemli ödemeler olacak. İhtiyaç sahiplerinin belirlemek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının verileri esas alınacak. Sistemden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor. İl il yapılacak tespitlerin ardından yıl sonuna kadar pilot iller belirlenecek ve 2027'nin ilk çeyreğinde ödemeler başlayacak deniliyor. Bir başka haber, bugün tabii Başkan Erdoğan Başkan'ın da kabine toplantısı var. Kabinenin de gündeminde fon soruşturması ve atılan ve atılacak adımlar var. Fon vurgunun da 16 günde 401 milyar lira buharlaştı diyor Sabah gazetesi. TR ve pusula fonlarında meydana gelen çöküşün hemen öncesinde 401 milyar liralık devasa çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Fon vurgunu soruşturması derinleşiyor. Yapılan incelemelerde 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin toplam 401 milyar liralık fon satışı yaptığı ortaya çıktı deniliyor. Bu kişilerin fon krizinden hemen önce haberli çıkış yapıp yapmadığı da inceleniyor denilmekte. Ve son bir haber, birazdan bize detaylandıracağız. Başkan Erdoğan'ın o önemli sözleri, Türk dünyası birliğinin sınırı yoktur diyor Başkan Erdoğan Sabah gazetesinin manşetinde. Başkan Erdoğan Türk dünyasında gençlerine video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları. Şimdi bugün bütün gazetelerde Başkan Erdoğan'ın sözleri var. Peki detaylarında neler var? Şimdi o açıklamalara bakalım. Başkan Erdoğan Türk dünyasının gençlik buluşmasına video konferans yöntemiyle seslendi ve bir kez daha altını çizdi. Ortak miras tek yürektir dedi. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen o mesajlar.
3: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir.
4: Gençlere işte böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası gençlik buluşmasına video mesaj gönderdi.
3: Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
4: Buluşmanın teması ortak miras, tek

0: Yürekti. Erdoğan gençlere yanınızdayız dedi.
1: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı ay sonu yapılacak zirveyi de işaret etti.
1: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: Orta Doğu'yu konuşacağız. Hafta sonu Orta Doğu ana gündem başlığımızdı. Suudi Arabistan'da başkent Riyad'da havalimanına hedef alan Husi saldırıları, Hürmüz'de yaşanan saldırılar ardı ardına o fotoğraf kareleriyle anlatıyoruz. Tabii ki ana gündem başlığımız Riyad. Riyad belki de tarihinde hiç olmadığı kadar yoğun bir saldırı altında. Son olarak havalimanına düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Husilerden yeni saldırılar da gelecek tehdidi var. Bu saldırılar neden önlenemedi sorusu tabii ki günden önemli başlığa. Diğer yandan Hürmüz'de mayın alarmı vardı. Yine Suudi Arabistan'a ait süper bir tanker o mayına çarpması sonucunda infilak etti. Bir başka noktada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukasına delmeye çalışan bir tanker Amerika Birleşik Devletleri tarafından, savaş uçakları tarafından vuruldu. Yani toz dumanlı ortalık. Gerilim çok yüksek. Özellikle Suudi Arabistan'daki tablo nereye doğru gidecek? Bizim ana gündem başlığımız. Şimdi bu soruya bakacağız. Birazdan detayları konuşacağız ama ne oluyor'a bakmamız zamanı gerekiyor. Uzman konuğumuz birazdan bizlerle birlikte olacak ama dedik ya, cumartesi ve pazar günü çok hareketliydi. Özellikle Riyad'da gerçekleşen saldırı ana gündem başlığımız. Neler oluyor? Önce bir bakalım, ardından da konuşacağız.
3: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halid, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait iki enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
4: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na hedef aldık ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
3: Husiler iki havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halid Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
4: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şehbaz Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
3: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
2: Ana gündem başlığımız Husilerin saldırıları ve bu saldırılar nereye doğru gidecek? Mekke Savunma İttifakı yine bir başka başlığımız. Konuşacağız yeni güne başlarken çünkü tüm dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Riyad saldırı altında diyoruz. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikte. Tolga Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın Gökhan Bey, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Hafta sonu boyunca o saldırıları gördük ama o saldırıları izlerken şu soru da akıllara geldi. Suudi Arabistan başkentindeki bir havalimanı

0: zamanla yapılan bu saldırıyı nasıl engelleyemedi?
1: Şimdi tabii bu kadar çok silah alan bir ülke olarak dikkatler buraya çekildi. Yani dünya üzerinde en çok silah satın alan, yurt dışından ithal eden ülkelerden biri, ilk 5 ya da 6'da olması lazım. Ki bütün o ithalat içerisinde de %9 gibi önemli bir payı var Suudi Arabistan. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Suudi Arabistan özellikle Amerika'dan alıyor bu hava savunma sistemleri veya diğer bütün askeri sistemleri. Ve burada silahla birlikte aldığı bir de bu silahların işletim kapasitesi. Yani bu anlamda destek olacak askeri personel veya en azından danışmanlar da görev alıyor Suudi Arabistan'da. Ama özellikle bu İran Savaşı'ndan sonra Körfez ülkeleriyle Amerika'nın arasının açılması, Amerika'nın bölgedeki varlığının azaltılması vesaire, Suudi Arabistan'ın burada daha egemen bir döneme geçme niyeti, ki Mekke Savunma Anlaşması bunlardan en parlayanıdır zaten. Yani kendi göbeğini kendi kesmeye çalışan bir Suudi Arabistan görüyoruz artık. Tüm bunlar üst üste geldiğinde elindeki silahları da kullanmak noktasında yani kurmay kapasitesi ve kullanma kapasitesi üzerinde değerlendirdiğimizde eksiklerin olduğunu biliyorduk zaten. Hatta biz bu Mekke Savunma Anlaşması imzalandığında hep bu üzerine konuşurken şunu söylüyorduk. Yani Suudi Arabistan'ın çok silahı var, Suudi Arabistan'ın bu anlamda kaynağı çok fazla, ama bunu kullanabilecek seviyeye getirmek, bunu stratejik harekete geçirebilmek için de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay zekasına ihtiyacı var diyorduk. Bunu da aslında bir kere daha görmüş olduk. İkinci konu da şimdi, evet, mesela çok sayıda hava savunma sistemi vesaire satın aldı diğer Körfez ülkeleri, evet, gibi Suudi Arabistan'da, ama elinde ne kadarı kaldı? Yani İran biliyorsunuz en çok Suudi Arabistan'ı hedef aldı bölgede, ki Suudi Arabistan'da diplomatik zirveler yapılırken bile vurmaya devam etti İran Suudi Arabistan'ı. Evet. Ve doğal olarak bununla savunmak için de bu hava savunma sistemleri kullanıldı. Ne kadarı kullanıldı, elinde ne kadarı kaldı, bir bilgimiz yok. Ama bunun da büyük çoğunluğunun kullanılmış olacağı, Amerika'nın bunun yerine yenisini koyamadığı, ki biliyorsunuz yani Güney Kore'den vesaire, evet, taşıdı bölgeye bu hava savunma sistemlerini, yine de bunun yerine koyamadığı, doğal olarak da hava savunma sisteminin seyreldiğini öngörebiliriz. Tüm bunları böyle düşünürken de Husiler de bu hava savunma sisteminin ne kadar seyreldiğini görmek için özellikle Riyad'ın da kuzeyine, olabildiğince içeri noktalara kadar bu İHA'ları yolladı ve böylece yani nerelere kadar gidebildiğini de görmüş oldu.
0: Peki hocam,
1: yani
0: şu soruyu açıkçası da sormak gerekiyor. Şimdi akıllara şu sorular da gelir. Husilerin bulunduğu coğrafya ile Riyad arasında oldukça yüksek bir mesafe var. Uzak, evet, bir coğrafya. Husiler, hı-hı, bu kadar isabetli saldırı, biz bunu İran Savaşı sırasında da konuşmuştuk. Husilerin bu kadar isabetli yolcu uçakları, terminalleri vuracak kadar isabetli saldırı yapabilmesine ilişkin o istihbarat nereden geliyor?
1: Şimdi bu istihbarat, yani Husilerin bunu tek başına karar verip tek başına uyguladığını düşünmek biraz garip olur. Çünkü zaten bölgede İran destekli grup diye zaten hep böyle konuşurken de bu söyleniyor. Doğal olarak burada devamlı olarak İran'dan sadece silah temin etmediğini de biliyoruz. Hatta yani bunu detaylı incelendiğinde Hizbullah, İran, hatta Haçlı Şabi, Çin, bunlarla nasıl bir ilişkisi olduğu böyle detay detay çıkıyor. Şimdi hani uzatmamak için söylemeyeyim. Ama burada İran'dan bu konuda bilgilerin de geldiğini biliyoruz. Bir de burada açıkçası şöyle bir durum da var. Mevcut halde İsrail'in de bu konuda bir şekilde doğrudan İsrail kaynaklarından Husilere gidiyor olması gerekmiyor bilginin. Ama bir şekilde bu bilgilerin temini noktasında desteklemiş olabileceğine dair tartışmalar da var. Yani şundan bahsediyorum. Husiler biz İsrail'den bu bilgiyi aldık demeyecek. Tabii. Veya İsrail'den de almış olmayacak belki. Ama İsrail burada o bilgilerin Husilerin eline geçmesi için kanallar bulacaktır. Ki biliyorsunuz İsrail'de yani Mossad'ın elemanlaştırma faaliyetlerinin çok iyi olduğunu tırnak içinde biliyoruz. Evet. Yerel halktan vesaire bunu yapabiliyor. O yüzden yani özellikle burada bu iki devletin istihbarat noktasında

0: katkı sağladığını düşünebiliriz. Ama şunu da unutmayalım. Bu savaştan önce de Husiler yine aşağı yukarı aynı bölgede Aramco tesislerini vurmuştu. Yani bölgeyi de biliyorlar. İlk kez karşılaşmıyorlar. Evet. Bu noktaları ilk kez görmüyorlar. O yüzden Husilerin bu saldırısında hedefleri de bildiğini ve daha başka hedeflerin de mutlaka ellerinde olduğunu bilmek lazım.
1: O zaman son bir soru sorayım. Tabii özellikle hafta sonu 13 kişinin hayatını kaybetmesi, hava yolu, havalimanının vurulmasıyla birlikte Mekke Savunma İttifakı devreye ne zaman ya da nasıl girecek sorusunu daha gür şekilde sormaya başladık. Mekke Savunma İttifakı'nın bu noktadaki rolü ne olacak ve biz önümüzdeki günlerde yeni hareketlilik görecek miyiz hem Türkiye hem Pakistan açısından?
0: Şimdi bu Husilerin sözcüsünün söylediği havaalanını vurduk, böylece hava trafiğini durdurduk vesaire söylemine bir kere şunu söylemek lazım. Riyad'da uçuşlar hala devam ediyor. O sadece saldırı zamanı durduruldu ama şu anda çalışıyor havalimanları. Suudi Arabistan'daki bütün havalimanları, ama Yemen'in üzerinde tek bir uçak dahi uçmuyor. Yani bu bir kere konunun nerede olduğunu görmemiz açısından önemli. Şimdi Mekke Savunma İttifakı noktasında da tabii ki Türkiye destek vereceğini, yani üçlü mekanizmada buna destek olunacağı söylendi. Ama tabii Türkiye'nin hemen yarın bu desteği sağlamayacağını da biliyoruz. Çünkü daha resmi yol bitmedi. Yani o süreç tamamlanmadı Türkiye'de de. Bu bittikten sonra çok hızlı şekilde destek verilme ihtimali var. Pakistan destek vermeye başladı. Çünkü biliyorsunuz onlar daha önce de bir anlaşma imzalamıştı. Evet. Suudi Arabistan'la Pakistan. Ve Pakistan birlikleri Suudi Arabistan topraklarında zaten bir birliği vardı. O yüzden yani onlar dahil olmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Ama Türkiye'nin böyle bir şey desteklemesi için biraz daha zaman var. Ama zaten yani büyük ihtimalle meclisten çıkar çıkmaz yani hükümete de Cumhurbaşkanı'na da tezkere verilir verilmez bu karar çıkacak gibi görünüyor. Ama onun da zaten Suudi Arabistan'ın korunması yönünde. İlk aşamada işte hava savunma sistemi ya da yine o az önce bahsettiğim o kurmay bilginin paylaşımı vesaire gibi bir nokta olacaktır. Ve ben açıkçası bunun da zaten yani Türkiye'de bu süreç tamamlanmadan hızlıca bunu test etmek için yapıldığı kanaatindeyim. Yani bunun da nedenlerden biri olduğu kanaatindeyim. Doğal olarak o süreç bitince de Türkiye'nin hareketi söylendiğinden bir adım geride olmayacaktır.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz Suudi Arabistan Husi gerilimi, bölgeyi, Amerika Birleşik Devletleri, İran, hepsi ana başlıklarımız. Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Kolaylıklar dilerim. Tolga hocamızı da uğurlayalım. Dünyanın başlıkları bu şekildeydi. Riyad saldırı altında dedik. Peki Türkiye'nin gündeminde başka neler konuşuldu dediğimizde İstanbul'dan gelen görüntülerle devam edeceğiz. İstanbul Bağcılar'da iki genç, iki arkadaş yolda yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradılar sayın seyirciler. Ve o saldırıda 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
2: İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz deyip mesajı atıyorlar.
3: Yürürken silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
2: Bu sefer de attıkları mesajlarda bu sefer öldün deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar.
3: Olayın adresi İstanbul Bağcılar. Emirhan Menteşe arkadaşıyla birlikte Pazar Caddesi'nde yürüyordu. Gençler bir anda kurşun yağmuruna tutuldu.
2: Bunlar bir çete. Çete ama neyin çetesi, ne olarak tam olarak bilmiyorum.
3: 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybederken arkadaşı Baran D. ise yaralandı.
2: Çocuğu ilk önce 2 hafta önce de uyarı babında belden altına, bacaklarına ve beline sıyırıp geçiyor.
3: Polis olay sonrası bölgede 13 boş kovan buldu. Ayrıca bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırganların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtları incelemeye alındı.
1: Şimdi bir yandan tabii İstanbul demişken özellikle cumartesi akşamı İstanbul'da Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğünde bir deprem vardı. O deprem korkuya neden oldu. Dün de gün içerisinde 2,93 büyüklüğünde yine depremler oldu. Bunlar çok da hissedilir depremler değildi ama bu depremlerde tabii söz konusu olan Marmara Denizi olduğu zaman acaba Büyük Marmara depreminin öncüleri miydi sorusu da pek çok kişi tarafından soruldu. Bugün gazetelerde de bu haber var zaten ama uzmanlar bu konuda net mesajlar veriyor. Buradan

0: büyük deprem çıkmaz diyor uzmanlar. Hemen bakalım. Marmara'daki 3,5'luk deprem sonrası uzmanlardan İstanbul değerlendirmesi geldi. Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilirken gözler yeniden olası Büyük İstanbul depremine çevrildi. Bölgeyi inceleyen uzman isimler sarsıntının ardından büyük deprem üretmez, endişeye gerek yok dedi. Peki kim o isimler? Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, Profesör Doktor Osman Bektaş, Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın ortak açıklamaları var bu noktada. Mesela hemen bakalım Ahmet Ercan'ın açıklamalara. Yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Sıkıntı yok. Sarsıntının endişe yaratacak bir durumu yok derken Okan Tüysüz Çınarcık Çukuru içinde meydana geldi. Çok sayıda burada fay var. İhtimal 17 Ağustos'a kırılan fayın devamı İstanbul'la bağlantılı değerlendirdiğimiz Adalar fayı değil açıklamasında bulunuyor. Uzmanlar biraz da rahatlatıcı bir açıklama uzmanlardan gelen. Biz İstanbul'da kalmaya devam edelim. İstanbul'da Sarıyer'de tam otoyolunda bir taksiyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksinin içindeki LPG bir anda alev aldı ve ortalık savaş alanına dönüştü. Kaza Tem yolunda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil yol üzerinde duran taksiye arkadan çarptı. Taksinin LPG tankında çıkan yangında her iki araçta alev topuna döndü. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Taksi sürücüsünün ise kolunda yanık oluştu. İstanbul'da kalmaya devam edelim. Adresimiz bu kez Şişli. Sayın seyirciler, Şişli'de bir kontrol noktasında ekipler denetim gerçekleştiriyordu. O denetime girmek istemeyen bir motosikletli ise polislerden kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştı diyoruz çünkü çok başarılı olamadı. Başarılı olamamasının sebebi İstanbul trafiğinin yoğunluğu ve tabii ki polislerin çevikliğiydi.
1: Dur ihtarına uymadı, cadde boyunca gaza bastı, polisin nefes kesen kovalamasıyla yakayı ele verdi.
2: Kımıldama, dur.
1: İstanbul Şişli'de polis ekipleri trafikte kontrol sırasında bir motosikletliyi durdurmak istedi ancak o durmak yerine gaza yüklendi. O önde, polis arkada, cadde boyunca dakikalarca süren kovalamaca sonrası kaçak motosikletli Beşiktaş'ta trafik sıkışınca yakalandı.
2: Dur.
1: 16 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin motosikletinin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi, gözaltına alındı.
2: Kımıldama, dur.
0: Şimdi artık yeni düzenleme ile birlikte trafikte hem kendi canınızı içe sayacağınız hem başka sürücülerin canını içe sayacağınız atılan her adımın cezası çok büyük. Tıpkı Ankara'da olduğu gibi. Ankara'da bir otomobil sürücüsü aracıyla drift yapmaya başladı. Üstelik o anları da kayıt altına aldılar. Sosyal medyadan da yayınladılar ama polisten kaçamadılar. Şimdi o sürücüye tam 384 bin lira para cezası verildi. Hemen bakalım.
3: Trafik magandasına ağır fatura çıktı. Ankara Keçiören'de drift yaparak hem çevreye rahatsızlık veren hem de trafikteki sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 384 bin lira ceza kesildi. Tehlikeli gösteri vatandaşların tepkisini çekti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri drift yapan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Trafiği tehlikeye atan sürücüye 384 bin lira para cezası uygulanırken hakkında da soruşturma başlatıldı. Yetkililer trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin sürdüğünü hatırlatıyor.
0: Sayın seyirciler, Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasında yaklaşık 37 yıl önce kardeş şehir anlaşması yapıldı ve bu iki şehir arasındaki o kardeşliğin simgesi olaraksa Japon Barış Çanı vardı. Ancak artık yok. Çünkü 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı. Polis takip etti. Hırsızları buldular ama çan yok. Çünkü zanlılardan biri o 87 kiloluk çanı 26 bin liraya hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

0: Türk-Japon barış canını çalıp hurdacıya sattılar. Yalomayna, Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon barış canı hırsızların hedefi oldu. Süleyman Bey mahallesindeki parkı süsleyen çan 14 Eylül gecesi çalındı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızların izini sürdü. İncelemelerde 3 şüphelinin demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını keserek 87 kilogram ağırlığındaki çanı 3 tekerlekli motorun kasasına yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Polisin titiz çalışması sonucu şüphelilerden biri yakalandı ve zanlı barış çanını bir hurdacıya 26 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. Polisin kimliği tespit edilen diğer iki şüpheliyi yakalamak ve çanı bulmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
1: Sayın seyirciler, 2024 yılına gideceğiz. 2024 yılında 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. O günlerde o haberi yaptığımızda bir kaza sonrasında 8 yaşındaki çocuğun düştüğü ilk önce haberlerini vermiştik. Ancak zaman ilerledikçe, soruşturma derinleştikçe o küçük çocuğun camdan atıldığı ortaya çıktı. Üstelik iddialara göre onu camdan atansa bizzat öz dayısıydı. Sebebi ise cips istemesi sonrasında dayının sinirlenmesi ve çocuğu camdan aşağı atmasıydı. Yani göz göre göre geliyorum diyen bir facia vardı. Peki öz dayı yeğenine neden bunu yaptı? Gelin şimdi bu sorunun yanıtına bakalım.
2: Oğlumun koltuktan düştüğü söylendi ama kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Herkes kaza zannetti.
2: Kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var.
3: Üstelik onu öldüren iddialara göre öz dayısı.
2: Dayının müebbet hapis cezasıyla yargılanması söz konusu.
3: 8 yaşındaki Oğuzhan Moğol'un anne ve babası ayrıydı. Kız kardeşi ve minik Oğuzhan'a annesi ve ailesi bakıyordu. Talihsiz çocuk 2024'te İstanbul Bahçeli Evler'deki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek vefat etti. Oğuzhan'ın kız kardeşi pedagog eşliğinde verdiği ifadede öz dayısının abisi Oğuzhan'ı sinirlenerek pencereden attığını söyledi. Çocuğa göre camın önünde oturan dayı Oğuzhan'a seni atayım mı demiş.
2: Kızımızın ifadesinde abisini dayısının camdan aşağı yaptığını beyanı var. Bunun akabinde kızımın velayetini aldım.
3: Açılan dava sonrası cinayet şüphesi araştırılırken aile iddia o ki küçük kızı da tehdit etti.
2: Kızıma abinin nasıl düştüğünü söylersen seni de abin gibi öldürürüz diye hem dedesinin hem dayısının hem de anne eski eşimin kızımı tehdit etmiş.
3: Aile ifadesinde çocuğun cam kenarında yürürken düştüğünü öne sürdü. Şüpheli dayısı ise düşerken hamle yaptığını ancak tutamadığını iddia etti. Acılı baba ise evladının ölümünün aydınlatılmasını istiyor.
2: Evdekilerin de yargılanmasını talep edeceğiz.
1: Bir öz dayı, bir akraba, bir çocuğa neden bunu yapar? Artık akıl almaz bir noktadayız. Şimdi gazetelerimizde küpürlere bakalım. Yapay zeka hayatımızın tam da merkezine girmiş durumda. Kötü yanları var evet ama bir yandan da hayatı kolaylaştıran olumlu yanları var. Şimdi o işin bir yandan da özellikle emniyet ayağına bakmamız gerekiyor. Katili yapay zeka yakalattı diyor Akşam Gazetesi. Seyhan'da 4 Ekim'de iş yeri önünde oturan Zahir Cız'ı silahla öldürüp arkadaşı Hüseyin Altın bulduğu yaralayan şüpheli Osman Ağa yapay zeka destekli yüz karşılaştırma sistemiyle tespit edildi. 13 suçtan kaydı bulunan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Şüphelinin ev kiralamasına yardım eden ve kaçış sürecinde polisi yanlış yönlendiren 8 kişi de gözaltında. Nasıl kaçacaktı? Tekneyle kaçacaklardı ama yapay zeka teknolojisi sayesinde yakayı ele verdiler. Şimdi bir başka başlığımızla devam edelim. Zayıflama ameliyatları. Uzun yıllardır aslında zayıflama ameliyatları. Son dönemde zayıflama iğneleri hep gündemimizdeki konulardan biri. Ama bunlar çok da zararsız değil. Şimdi Müyesser Kartav'ın hikayesini getireceğiz. Zayıflama ameliyatı oldu, mide ameliyatı oldu. Ancak bir süre sonra evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti.

0: Ertab'ın cansız bedenini okuldan dönen kızı evde buldu.
1: Mide ameliyatı oldu. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
2: Mide küçültme ameliyatı olduğu birkaç ay sonra yatağında ölü bulundu.
1: Çok iyi bir insandı. Yani bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence.
2: İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartal fazla kilolarından dolayı Kağıthane'de bir hastaneye başvurdu. 5 ay önce de tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Talihsiz kadın ameliyattan sonra bir daha da toparlayamadı. Kilo verse de sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşti. İddialara göre Kartav'ın doktoru yeterince kendisiyle ilgilenmedi. Maddi olarak zorluk yaşayan kadın tahlillerini de yaptıramadı.
1: Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. Her adım attığında para istiyordu.
2: 6 Ekim günü Müyesser Kartav'ın liseye giden 16 yaşındaki kızı okuldan eve geldiğinde annesini kendi yatağında ölü olarak buldu.
1: Mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi.
2: Savcılık Kartav'ın ölümünü şüpheli bulduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Çok iyi bir insandı. Yani bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence.
0: Şimdi sırada hızlı bir haber turu var.
2: Bursa'da sokakta yürüyen yaşlı adam eline aldığı motorlu testereyle kendine doğru koşan kadını görünce neye uğradığını şaşırdı. 76 yaşındaki adam panik halde kaçarken yere düştü. Jandarma şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Trabzon'da düğün konvoyundaki otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Kenara çekilen araç birden yanmaya başlayıp alev topuna döndü. Patlamalarında yaşandığı otomobil yangını güçlükle söndürüldü. İzmir'de seyir halindeki aracın sürücüsü aniden önüne çıkan gençleri uyardı. Ancak o uyarı 3 gencin tepki göstermesi üzerine tartışmaya döndü.
3: Tamam dön.
2: O anlarda gençlerden biri ise aracı tekmeledi.
4: Oğlum hadi lan.
3: Ya hadi oğlum tamam.
2: Yaşanan gerginlik aracın uzaklaşmasıyla son buldu. Tokat'ta kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 1400 kişi hastanelere başvurdu.
5: İlk etapta dile getirilen kanalizasyon içme suyu hattının karıştığı yönündeki iddiaların teknik açıdan mümkün olmadığı tespit edilmiştir.
2: İçme suyu ile ilgili olarak da belediye başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu uyarıda bulundu.
5: Test analiz sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olunur.
2: Hatay'da marketten alışveriş yapan Barış Ertaş dışarı çıktığında aracının bıraktığı yerde olmadığını gördü.
6: Kendisi marketten çıkmış. Arabayı çalışır vaziyette görünce de arabayı binmiş ve gitmiş.
2: Çalınan araç polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.
6: Polis teşkilatına çok teşekkür ederim.
0: Şimdi çok ilginç bir görüntüyle sabah ajansına devam edelim. Adresimiz Diyarbakır. Diyarbakır'ın Çünküş ilçesinde uçurumun kenarında tam 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde bulunan ev ve bitişiğindeki bahçe görenlerin tabii dikkatini çekiyor. Evin bahçesine ise ancak köprüyle ulaşılabiliyor. Hemen bakalım.
7: İki kayayı birbirine bağlayan köprü evi ve bahçeyi birleştiriyor.
8: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, yapı ayrı bir bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
7: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki yapı kanyonun 168 metre üzerinde bulunuyor. Ev bir kayada, bahçe ise başka bir kayada yer alıyor. İki bölüm köprüyle birbirine bağlanıyor. Kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar kerpiç bir yapı bulunuyordu. Daha sonra betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar ulaşan ev görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor.
8: Çok güzel bir yapı. Arada alt tarafında büyük bir kanyon var.

0: uçurumun kenarındaki bu sıra dışı yapı hem konumuyla hem de iki kayayı birbirine bağlayan köprüsüyle dikkat çekiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Ekonomi diyelim. Ekonomi başlığına baktığımızda tabii ki otomobil ve konut en önemli başlıklar. Türkiye'de bir otomobil sahibi olmak için ortalama nasıl bir rakama, nasıl bir bütçeye sahip olmamız gerektiğine ilişkinde önemli bir istatistik var ama rakamlar biraz can sıkacak boyutlara ulaşmış durumda. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Otomobilde yeni normal artık 2 milyon lira deniliyor. Artan maliyetler araç fiyatlarını yükseltiyor. Türkiye'de otomobil fiyatları artan maliyetlerle birlikte yeni bir eşiğe yükseldi. Petrol fiyatları, yeni teknolojiler ve Euro 7 normlarının gelmesiyle fiyatlar yukarı çıkmaya başladı. Yeni normal fiyatlar 2 milyon bandında artan maliyetlerle artık buradan aşağıya inmesi de bir hayli zor görülüyor diyor uzmanlar. OSD Başkanı Cengiz Eroğlu da bunu notlarını aktarmış durumda. Hemen bakalım. Araç üretiminde Euro 7 normu maliyetleri arttıracak. Nedir bu Euro 7 maliyeti normu? Araç fiyatlarına değinen OSD Başkanı artık yeni normalin 2 milyon lira seviyesine çıktığını söyledi. Artan petrol fiyatları ve işçilik maliyetleri otomotiv endüstrisinde fiyatları yukarı doğru çekiyor. Üstüne 2027'de devreye girecek Euro 7 normları da fiyatları arttıracak. Artık otomobil fiyatlarında yeni normalimiz 2 milyon lira. Otomotiv satışlarında ağırlıksa 2-3 milyon bandında sıkıştı. 3 milyon liradan sonra ise bambaşka bir pazar karşımıza çıkıyor deniliyor. Şimdi arkadaşlarımıza da soralım. Devam ediyoruz. Onu hemen ekranlara getireceğiz. Şimdi baktığımızda önemli başlıklarımız var. Sabah Ajansı. Dünyanın gündeminde de sıcak başlıklar var. Peki nelerden konuşacağız? Devam edelim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Uçak yolculuklarında yapılan önemli düzenlemelerden biri özellikle kabine aldığımız ürünler, elektronik cihazların bir anda yanması önemli problemlerden biri. Taşınabilir cihazlar. Hindistan'dan gelen o görüntüye bakacağız çünkü Hindistan'da bir yolcu uçağında o elektronik cihazlardan biri kabin içerisinde bir anda alev aldı ve büyük panik yaşandı. Hemen bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Hindistan. Hindistan merkezi Indigo Hava Yolları şirketine ait yolcu uçağında kayda geçti o görüntüler. Bir yolcu uçağına ait elektronik cihazın alev almasıyla gökyüzünde korku dolu anlar yaşandı. Hemen yolcuların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak tabii ki o anlarda uçak içinde olması büyük paniğe neden oldu. Pek çok havayolu şirketi özellikle yanınızda taşınabilir elektronik cihazlar konusunda da hep uyarılarda bulunuyor. Özellikle cep telefonlarının pilleri ve yine bir baktığımızda tabii ki şarj konusu da önemli problemler olarak karşımızda durmakta. Bunlar da yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz başlıklardan biri olacak. Bir son dakika gelişmemiz var. Evet biz dünyanın gündemini konuştuk, Orta Doğu'yu konuştuk ama o son dakika gelişmesinin adresi Asya Pasifik çünkü Kuzey Kore ardı ardına balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Ve üstelik Japonya'nın bulunduğu noktaya doğru bir atış söz konusu. Bakacağız neler oluyor, bu balistik füze denemesi nereden çıktı? Detaylara konuşma zamanı Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın, kolaylıklar demiş. Şimdi bütün uluslararası ajanslar şu an kırmızı renkli, alarmın renginin kırmızıya döndüğünü anlatıyor. Çünkü ardı ardına balistik füzeler ateşlenmiş durumda. Japonya kısmı neden önemli? Ne biliyoruz şu ana kadar?
3: Gökhan Kurt, şu anda Asya'da öğleden sonraki zaman dilimi içerisine girdik ama yerel saatle sabah 09:20'de Pyongyang'dan peş peşe füzeler ateşlendi. Hem Güney Kore hem de Japonya güvenlik birimleri bu füzeleri inceliyorlar ve ilk tespitlere göre Japonya iki füze tespit ettiklerini bildirdi ve füzelerden biri 900 kilometre seyrettiği bilgisi var. Japon denizinde münhasır alan dışında düştüğü bildirildi bir füzenin. Herhangi bir hasara yol açmadığı da kaydedildi. Güney Kore ise yeni fırlatmalar ihtimaline karşı gözetlemeyi artırdığını ve Amerika ile Japonya ile anlık istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü

0: gördüğünü bildirdi. Yani bölgede şu anda üçlü erken uyarı ve takip mekanizması aktif durumda. Bu üçlü erken uyarı dediğimiz Japonya, Kore ve Amerikan güvenlik birimleri olduğunu da belirtelim. Peki neden şimdi? Bugünkü atış Kuzey Kore'nin 3 Ekim'deki hipersonik füze denemesinden yalnızca 9 gün sonra geldi. Pyongyang o denemede orta menzilli bir stratejik füze kullandığını ve sistemi hipersonik stratejik silah sistemi olarak tanımlamıştı. Güney Kore'den karşı bir adım gelmişti. 8 Ekim'de Güney Kore kendi geliştirdiği ilk hipersonik süzülme aracını test etti ve Devlet Başkanı bu sistemin Kuzey Kore'ye karşı bir caydırıcılığı olduğunu vurguladı. Ancak hemen birkaç gün sonra da Kuzey Kore Pyongyang'dan peş peşe füzeler ateşlendi. Şu an için bilgiler oldukça sıcak. Hem Japonya hem Güney Kore tarafı Kuzey Kore tarafından fırlatılan bu füzelerin etki alanını incelemeye devam ediyor ve ilerleyen saatlerde gelecek bilgilere odaklanacağız. Gökhan Kurt.
1: MMSR notları için teşekkür ederim. Asya'da gündem Kuzey Kore'nin füze atışları. Bir başka başlıkla devam edelim. Fon soruşturmasında Başkan Erdoğan'ın talimatı çok netti. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak, hesabı sorulacak. Devlet tüm birimleriyle çalışırken tıpkı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi bugün de kiralık kalemler yalan ve iftira kampanyalarıyla devlete operasyon çekmeye çalışıyor. 2013'te Türkiye'nin yükselişini durdurmak için zamanıyla Samanyolusuyla, Fuat Avni gibi troll hesaplarıyla düğmeye basan FETÖ neyse bugün de Halk TV, Sözcü TV ekranlarında sosyal medyada yalan üretenler de aynı. Detaylara bakacağız. A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: son günlerde peş peşe deşifre edilen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran fon soruşturmasında Başkan Erdoğan'ın tavrı ilk andan itibaren son derece net ve kesindi.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
0: Devletin tüm kurumları, savcılıklar ve ilgili birimler bu talimat doğrultusunda titizlikle çalışırken, tek bir masum vatandaşın bile mağdur edilmemesi için tüm tedbirler en üst düzeyde alınıyordu.
1: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimiz de koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.

0: Ancak tıpkı 17-25 Aralık'ta, tıpkı Gezi'nin karanlık sokaklarında olduğu gibi bugün de kiralık kalemler, zihniyetini fesada satmış troller, sosyal medya laboratuvarlarında üretilen yalanlarla devlete operasyon çekmeye çalışıyordu.
1: Bu Ümit Özdağ'a isim vermedi ama herhalde orada iki bakandan biri bu. Öyle anlıyorum. Bir tane daha bakan varmış.
2: O da bizzat ebeveyni üzerinden yaptı.
1: O da babası. Babası üzerinden oynadığı iddia ediliyor. Onun kim olduğunu şu aşamada bilmiyoruz.
0: Gerçekler birer birer ortaya döküldükçe bu manipülasyon şebekeleri panik içinde yeni yalanlar uyduruyor. Milletin huzurunu bozmak, adalete olan güveni zedelemek için gece gündüz klavye sallıyorlardı.
1: İki bakanın yanı sıra iki tane bakan yardımcısı var.
0: Türkiye tarihi boyunca asla bitmeyen bir istiklal ve istikbal mücadelesinin merkezinde oldu. Çünkü güçlü bir Türkiye, mazlumların umudu, küresel sömürge düzeninin ise en büyük korkusuydu. Takvimler Mayıs 2013'ü gösterdiğinde bu ülkenin bağımsızlık yürüyüşü zirvedeydi. IMF'ye olan borç sıfırlanmış, yerli ve milli projelerle Türkiye ekonomisi dev bir sıçramaya hazırlanıyordu. İşte tam o günlerde 17

0: 25 Aralık'ta düğmeye basıldı.
1: 1. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı.
2: İnanılmaz bir rakamdan şimdi bahsedeceğim. Çünkü bu olayın tarihi bir operasyon olma gerekçesi, evet, rüşvet, yolsuzluk, bakanların ismi geçiyor. Fakat buradan daha önemlisi miktar. Bu miktar tam 100 milyar euro. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum.
0: Karşımızda sadece bir terör örgütü yoktu. Devletin tüm kılcal damarlarına sızmış, küresel odakların taşeronluğunu yapan hain bir yapılanma vardı. FETÖ. Örgütün en büyük silahıysa medyaydı. Üç büyük medya grubu doğrudan bu ihanet şebekesinin emrindeydi. Zaman, Bugün, Millet Gazeteleri ve Cihan Haber Ajansı'nı bünyesinde barındıran Feza Gazetecilik, Samanyolu TV, Mehtap TV ve Yumurcak TV'yi çatısı altında tutan Samanyolu Yayın Grubu ve devleti hedefe alarak manipülasyon yapan Bugünden Kanal Türk'e uzanan İpek Medya Grubu. Terörist başı Gülen, örgüt militanlarına tweetleri ikiye katlayın talimatı veriyor, Herkülname, fgülen.com.tr gibi hesaplar üzerinden Türkiye'ye karşı ilan edilmemiş bir hibrit savaş yürütülüyordu. Fuat Avni maskesi arkasına saklananlar, Yeni Bosna'daki zaman ofislerinden ve Yamanlar Koleji mezunu karanlık zihinlerden toplumu zehirliyordu. 17-25 Aralık yargı darbesini bir yolsuzluk kılıfıyla pazarlamaya çalışıyordu.
3: Ve aylardır ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Gizli olarak niçin kalkıp da bu şekilde bunu yapıyoruz? Biz bu yola çıktığımızda bir şey söyledik. Kefenimizi giyerek biz bu yola çıktık. Bizi buradan caydıramazsın. Ama sende yürek varsa, sende delikanlılık varsa böyle kod adıyla, mod adıyla ortaya çıkma. Sen terör örgütünün mensubusun, bunu biliyoruz. Onun için de kod adı kullanıyorsun. Çık açık net ortaya. Nereden konuşacaksan oradan konuş. Varsa elinde bir şey, onu da ortaya koy.
0: Peki bu ülkenin milli iradesine kumpas kurulurken sözde merkez medya neredeydi? Cevap, Türk medyasının kara lekesi olarak hafızalara kazındı. 17 Aralık sabahı, emniyet ve yargı içindeki hainler harekete geçtiğinde Hürriyet gazetesi ve Habertürk, terör örgütünün jet hızıyla servis ettiği yasa dışı dinlemeleri manşetlerine taşıdı. Hedefteki başbakan ve bakanlara yönelik kirlilik temalı metaforlar operasyonel birer manşet olarak servis edildi. Habertürk TV yöneticileri o sabah erkenden kanala koşup örgüt fezlekelerini yayına hazırlıyordu. Yıllar sonra Oğuz Usluer, Erdal Şen, Abdullah Kılıç ve Cuma Ulus gibi isimlerin FETÖ üyeliğinden tutuklanması medyanın bu ihanet ortaklığını tescilledi.
3: Daha ilk gün adı konuldu. Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Adı böyle. Ardından bir sıfat daha takıldı. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Daha ikinci günden itibaren gözaltı, sorgu, savunma, mahkeme aşamaları geçildi. Medya tarafından, siyasetçiler tarafından doğrudan infaz yapılmaya başlandı. Bu arada içeriden dışarıya sürekli bilgi sızıyor. Güya gizlilik kaydı olan bir süreç. Bu nasıl gizlilik kaydıysa, işte bu gizlilik kaydının olmasına rağmen bu adımların atıldığı bir sistem içerisinde başka şeyler var. O zaman kusura bakmasın. Burada yürütmenin uzantısı veya yargının belli bir yapı içerisindeki safhası, demek ki bunlar burada servis yapıyorlar. Şimdi burada bize düşen nedir? Burayı da temizlemektir. Bir taraftan hukuk içerisinde beraat-ı zimmet asıldır diyeceksin. Böyle yürüteceksin işi, öbür taraftan da dışarıya servis yapmaya devam edeceksin. Bu insanları kirletmeye kimsenin hakkı yok.
0: Aradan yıllar geçti, maskeler düştü, ancak zihniyet değişmedi. Asla. Bugün bakıyoruz, sahne aynı, senaryo aynı, aktörlerse sadece kılık değiştirmiş durumda. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında ortaya attığı mesnetsiz fon iftiraları, dünün Fuat Avni'lerinin mirasını devralan sosyal medya trolleri tarafından anında X platformunda dolaşıma sokuluyor. Halk TV gibi mecralar

0: olmazsa bu yalanların yayılma merkezi olmaya devam ediyor.
1: Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar gösteriyor ki Türkiye'ye karşı kurulan kumpas masaları şekil değiştirse de operasyon gazeteciliğinin ve algı merkezinin adresi hiç değişmiyor.
2: İki tane bakan dedi. Birinin Murat'ın açıkladığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğu sonucuna varıyoruz. Evet. Bir tane daha bakan varmış.
3: O da ebeveyni üzerinden yaptı.
2: O da babası üzerinden oynadığı iddia ediliyor. Onun kim olduğunu şu aşamada bilmiyoruz.
4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptım.
5: İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Milli iradeye saldıranlar dün hüsrana uğradı, bugün de hüsrana uğrayacak. Çünkü bu millet ekranlardan penguen izletenleri de, kumpas bültenleri servis edenleri de, bugünün yalan tüccarlarını da asla unutmadı, unutmayacak.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. A Haber ekranlarındayız. Sabah Ajansı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah Ajansı etiketimiz sizlerden gelen düşüncelerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi de bekliyoruz. Onu da hemen hatırlatalım. Yeni güne sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Fon soruşturması kapsamında atılan yeni adımlar var. Bu kapsamda 141'i gerçek, 73'ü tüzel olmak üzere 214 kişinin fondan elde ettiği yaklaşık 187 milyar lira hesaplarında bloke edildi.
1: On milyarlarca liraya bloke konuldu. Hesaplar donduruldu. Şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Fonlardan çıkan paranın izi sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Dosyaya giren 141'i gerçek, 73'ü de tüzel olan 214 kişinin 3 fondan elde ettiği toplam 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Savcılık tespit edilen isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. Listede yer alan kişilere paranın iadesi için resmi bildirimler gönderilmeye başlandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar ederek gerçek kişiler kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. MASAK'ın hazırlayacağı detaylı raporlarla fon hesaplarından çıkan 187 milyar 653 milyon liranın hangi hesaplara aktarıldığı araştırılacak. Raporların ardından soruşturma daha da genişleyecek.
0: Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi çok yoğun. Özellikle fon soruşturması kapsamında atılan ve atılacak adımlar var. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın o fon soruşturması kapsamında yeni yasal düzenleme sunulmuştu. Bu hafta o düzenlemenin artık hayata geçmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin de ay sonuna kadar gerçekleşmesi

0: etmek için de önemli bir adım olacaktır.
1: Meclis yoğun bir haftaya başlıyor. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren fon yasası plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Teklifle yatırımcıların mağduriyetlerini önlemek amacıyla 1 milyon lira ara ödeme imkanı getiriliyor. Olağan dışı gelir elde edenlerin gönüllülük esasına göre kazançlarını iade edebilmelerine de olanak tanınıyor. Ancak suç ortadan kalkmıyor. Teklife göre fonlardaki varlıklar aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılmayacak. Mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi sağlanacak.
0: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır.
1: Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak genel kuruldaysa Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenlenecek. Buyurun. Genel kurulda ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki iki üyelik için seçim yapılacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu bazı kitlerin denetimini yapacak. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'yla Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Şimdi gazetelerimize bakacağız. Takvimlerimiz 12 Ekim Pazartesi gösterirken yeni haftada hangi haberler var? Gazete manşetlerimize takvimle devam edelim. Vatandaşa maaş müjdesi diyor Takvim Gazetesi. Vatandaşlık maaşının detayları netleşiyor. Hazırlanan tasarıya göre 23.552 liranın altındaysa maaş verilecek. Destek ödemesi net asgari ücretin 1/3 yani 9.358 lirayı aşmayacak. İl il yardım kriterleri de belirlenecek. Toplam geliriniz 23.000 liranın altındaysa bu ödemeler gerçekleşecek. Destek asgari ücretin %15 ile 35'i arasında değişecek. Konut, çocuk yardımı ve gıda kalemlerinde yardımlar yapılacak. Hesap ve tapu verileri incelenecek. Yaşlı engelliler öncelikli olacak. Gelir artışı görülen vatandaşlar sistemden çıkacak. Metropollerde ise kira, soğuk illerde enerji, kırsal illerde ise gıda desteği sağlanacak deniliyor. Bir başka haber hemen ekranlara getirelim. İzmirli bana güvensin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamaları. AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Yeni Asır Gazetesi'nin açıklamalarda bulundu. İzmirliler kararıma güvensin diyen Tugay, kentimize vizyon kazandırmak için hükümetimizle uyum içerisindeyiz dedi. Ki zaten Cemil Tugay'ın açıklamalarını da birazdan çok daha detaylı şekilde ekranlara getireceğiz. Gazete manşetlerimizi tamamladık. İlerleyen dakikalarda gazeteleri iç sayfalarında neler olduğunu da ekranlara getireceğiz. Ama bir yandan da tabii ki İsrail diyeceğiz. Şimdi İsrail dediğimizde ise İsrail'de ay sonunda seçimler var. Seçimler yaklaştıkça ki son kamuoyu yoklamaları Netanyahu'nun bir kez daha başbakan olma şansının azaldığını da gösteriyor. Tabii ki İsrail kendine yeni düşmanlar oluşturmaya da devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz dün bir kez daha sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı. Skandal bir paylaşımda bulundu. Türkiye'dense ardı ardına Katz'ın bu paylaşımına sert yanıtlar geldi.
4: Soykırımcı İsrailli bakan Hamas liderlerini tehdit etti, Türkiye'yi hedef aldı. Soykırımcı İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz provokatif açıklamalarına yenisini ekledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, Hamas'ın şehit liderleri Haniye ve Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü hatırlattı. Mevcut Hamas lideri El Hayya'yı da ölümle tehdit etti. Katz'ın hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Başkan Erdoğan'ın İsmail Haniye ile olan bir fotoğrafını da paylaşan Katz, üstü kapalı şekilde Türkiye'yi hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın El Hayye ile görüşmesine ait bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi. İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalara Ankara'dan da yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in tehditleri ve provokasyonları Türkiye'nin duruşunu değiştirmeyecektir açıklamasında bulundu. Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini örtemeyeceğini de ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, zalimin karşısında olmaya devam edeceğini vurguladı.

0: Şimdi dünyanın başlıklarına geldiğimizde hemen kuzeyimizde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşları. Hafta sonundan beri tıpkı Orta Doğu'da olduğu gibi Rusya-Ukrayna cephesinde hareketli günler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşme çok uzun ve samimiydi. Ve liderler Rusya üzerindeki dizel ihracat yasağının kaldırılması konusunu anlaştı. Hemen ardından da Trump Ukrayna lideri Zelenski'ye hedef aldı. Zelenski artık görevi bırakmalı, yeni bir lider seçilmeli dedi. Dün akşam saatlerine geldiğimizde ise Trump bir kez daha sosyal medyasına açıklamalarda bulundu. Enerji ateşkesi sağlandı dedi. Zelenski hemen yanıt verdi. Haberdar değilim ama eğer böyle bir anlaşmaya varıldıysa Ukrayna olarak destekleyeceğiz dedi. Peki gerçekten Rusya ve Ukrayna enerji altyapılarına saldırmama konusunda anlaştı mı? Peki anlaştıysa bundan sonra ne olacak? Yanıtına bakalım.
1: Zelenski'ye dedim ki Rusya'ya dilediğinizi yapabilirsiniz ancak rafinerileri vurmayın. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açar.
2: Trump enerji ateşkesi duyurdu. Zelenski'den haberim yok açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna'nın kısıtlı ateşkes anlaşmasına vardığını öne sürdü. Tarafların enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşılıklı olarak son vermekte uzlaştığını söyledi.
1: Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın.
2: Ancak Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuşan Ukrayna lideri Zelenski herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadığını savundu.
1: Ateşkesten haberim yok ama Ruslar kabul ettiyse biz de ederiz. Eğer Başkan Trump bunu Putin'le müzakere ettiyse lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize de haber verin.
2: ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'daki petrol ve gaz rafinerilerine yönelik saldırılarını eleştirmişti. Zelenski derhal durmalı uyarısını yapan Trump, Ukraynalıların kendilerine yeni bir başkan seçmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
1: Bu asla başlamaması gereken bir savaştı ve bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına kavuşma vakti geldi.
0: Biz kuzeyimizde 5. yılına girmiş olan Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz ama az önce de uzman konuğumuzla konuştuk. Orta Doğu'da gelişmeler çok sıcak. Özellikle de Suudi Arabistan'a yönelik Riyad'da gerçekleşen saldırılar. Bundan sonra neler olabilir sorusunda gündeme getiriyor. Çünkü Riyad saldırı altında manşetinde 13 kişi hayatını kaybetti havalimanına gerçekleşen o saldırıda. Peki Suudi Arabistan, Mekke Savunma İttifakı ve bölge ne yapacak? Bu sorunun yanıtına bakalım. İslamabad'a gideceğiz. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Adeta toz duman bir tablo var. Riyad'da 13 kişinin ölümü bütün dengeleri sarsmış durumda. Bundan sonra ne olacak? Biz ne bekliyoruz? Suudi Arabistan hangi adımları atabilir?
3: Günaydın Gökhan. Evet, perde arkası bir kez daha yoğun bir diplomasi yaşanıyor. Pakistan Başbakanı tarafından Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki bu gerilimin bir an önce çözülmesi ve barışçı görüşmeler işaretinde bulundu. Aksi takdirde Pakistan her türlü Suudi Arabistan'ın yanında duracak. Bu açıklaması Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından dün kabine toplantısında yaptığı bir açıklamaydı. Dolayısıyla şimdi Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İshak Dar Cumartesi günü Riyad'taki havalanına yapılan füze saldırılarında 6 Pakistanlı vatandaşın da yaralandığını ve daha sonra dün yani pazar günü vuku bulan yeni bir saldırıda bir Pakistanlı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tabii bu Pakistan vatandaşı Suudi makamları tarafından açıklama yapıldı. Dolayısıyla şimdi perde arkasında bizim aldığımız bilgilere göre Pakistan ve İran arasında bir irtibat kurulmuş, telefon irtibatı olmuş. Bunun ardından İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği haberi ortaya geldi. İran şimdi arabuluculuk için Suudi Arabistan'a teklifte bulundu. Ama Pakistan yine de çünkü bu Mekke ortak savunma anlaşması altında Pakistan birlikleri şu anda Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla Pakistan seçeneklerini açık tutuyor. Gerekirse Suudi Arabistan'la birlikte herhangi bir askeri operasyona katılır mı? Henüz

0: Buna bir karar verilmedi ama bu yönde bir kesin olarak hayır da yok. Dolayısıyla çok hassas bir süreçteyiz. Ama Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dörtlü grup dün derhal bir ateşkes çağrısında bulundu. Dolayısıyla diplomasi bir an önce ateşkese doğru çaba sarf ediyor. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu yönde bir gelişme olur mu? İslamabad'daki yorumcular ve Dışişleri Bakanları bu konuda umutlular.
1: Peki Fakur, hemen şunu sorayım. Diyelim ki bu ateşkes çabaları başarısız olur ve Husiler saldırılarına devam ederse, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan dörtlü açıklamasına malum. Bundan sonraki adım ne olabilir? Çok kısa bir değerlendirme alayım senden.
0: Evet, bunun Pakistan için çok kritik bir karar olacak. Neden? Çünkü Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ikili savunma anlaşması da var. Eğer Pakistan hava kuvvetleri veya Pakistan kara kuvvetleri Suudilerle birlikte girerse, o zaman Pakistan'ın petrol gemileri ve doğal gaz gemileri, yani LNG gemileri Husiler tarafından hedefe alınabilir ve böylece Pakistan'da büyük bir kriz yaşanabilir.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'da en kritik saatler içerisindeyiz. Yeni hafta bir kez daha gerilme yükseldiği bir tabloydu. Fakur Rahman bize Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan detayları aktardı. Fakur'a teşekkür edelim. Fakur'u uğurlayalım. Diğer yandan özellikle son birkaç yıldır bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerin savunma sanayi kapasitelerinin ne kadar güçlü olması gerektiğini de bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Türk savunma sanayinin detaylarına bakacağız. Her sabah ajansının olduğu gibi. Türk savunma sanayinin insansız hava aracı envanterine yeni bir üye daha katılıyor. İHA ailesi Çepni, pist gerektirmeyen yapısı ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen özellikleriyle dikkat çekiyor.
2: İHA ailesi büyüyor. Sabit kanatlı taktik İHA serisini pistsiz uçabilen Çepni de eklendi. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerini sabit kanatlı taktik İHA ailesi Çepni'yi de ekledi. Adını Cesur Savaşçılığıyla tanınan Oğuz Boyu Çepni'den alan yeni platform ailesi, çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor. Çepni ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı. Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren Çepni, tek bir operatör tarafından 30 dakikadan kısa bir sürede kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pneumatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor. Çepni ailesi modüler tasarımı sayesinde 3 ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen Çepni Midrange yüzlerce kilometre menziline erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyonda platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor. Ailenin ikinci üyesi olan Çepni Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. Beş kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreye aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor. Çepni ailesinin üçüncüsü olan Çepni Aldatıcı ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.
1: Yeah. Dünyanın gündemindeki başlıkları konuştuk. Türkiye'nin gündemine bakacağız şimdi. Sabah Ajansı etiketimiz, bunu unutmayalım. Sizlerden gelecek düşünceleri, görüşleri ve önerilerinizi bekliyoruz. Ama bir yandan da siyasete bakma zamanı. Siyaset dediğimizde ise bugün Yeni Asır gazetesine konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay var. Cemil

0: Tugay'ın sözleri önemli. İzmir'e verdiğim sözü tutacağım diyor Cemil Tugay. İzmir siyasetine deprem yaratan parti değişikliğinin ardından tüm gözler onun üzerine çevrildi. Siyasi tercihindeki değişimin ardından devasa bir tepki dalgasının ortasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu zorlu ve sancılı süreçte içini ilk kez yeni asıra döktü. Kendisine yöneltilen ağır ithamlardan kırılan kalbini, Kordon'un özgür ruhuna dair endişeleri, Atatürk'e duyduğu sevgiyi anlatan Tugay, İzmirli olmak benim kimliğim. Ben de hiç değişmedim. İzmirliler benim kararıma güvensin. İzmir'e verdiğim her sözü tutacağım diye konuşuyor. Bir süre bağımsız kalmasının ardından verdiği tarihi kararla AK Parti saflarına katılan Cemil Tugay, parti değişikliğinin ardından tepkilerle karşılaştı. Bu süreçte yaşananları ve eleştirileri değerlendiren Tugay, şu anda bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta vatan haini ilan edildim. İzmir'i işgal ettiler gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır diyor. Kararıma güvensinler vurgusu çok önemli. İzmirlilere sesleniyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Hiçbir projeyi yarım bırakmayacağım. Bir amacımız opera binasını bir an önce bitirmek. Bunlar Cemil Tugay'ın yeni döneme ilişkin vaatleri. Peki o yeni döneme ilişkin başka neler var? Özellikle AK Parti'ye geçiş sürecinde Cemil Tugay neler yaşadı? Başkan Erdoğan'la görüşmesi nasıl gerçekleşti? Ve AK Parti'ye katılım törenindeki sözlerinin sebebi neydi? Pek çok tartışılan başlık var. İşte Cemil Tugay'ın o tartışılan pek çok başlığa yanıtları.
1: Baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Bu sözlerle katılmıştı AK Parti saflarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. O tarihi kararın perde arkasını anlattı.
1: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
2: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, rozet töreniyle başladı söze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüyü kendisine bıraktığı an yaşadıklarını anlattı. Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni diye konuştu.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
2: Sonra CHP'den istifa edip bağımsız olarak yola devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı konuşmayı anlattı. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. O gün Bakan Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim dedi.
1: Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim.
2: Belediyeyi borç içinde devraldığını anlatarak devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözleri içinde söyleyecekleri vardı. Beni yalnız bıraktılar dedi. AK Parti'ye katılmadan 10 gün öncesine kadar hem yeni partiden hem de CHP'den davet geldiğine dikkat çekti. Ben AK Parti'ye geçtim diye birdenbire nasıl bu kadar kötü bir adam oldum? Gerçekten anlam veremiyorum ve utanmaları gereken laflar ediyorlar. Madem bu kadar kötüydüm partiden atsaydınız diye ekledi. Milletimin emrinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yaptığı görüşme. Tugay, ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu diye konuştu.
0: Bir başka önemli gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde davasında yaşananlara bakacağız. Çünkü Sayın Seyca, bir iç hesaplaşma var. Artık o hesaplaşmalar iyiden iyi ortaya çıkıyor. Reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakup.

0: Korkut İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun'a hedef aldı. Zarf içinde 10 milyon lira rüşvet verdim, bunun belgesi de var dedi. Ongun bu duruma itiraz etti. İtiraz edince devreye bu kez Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker girdi. Ve bakın sonrasında davada neler yaşandı.
1: Vallahi de billahi de. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net.
2: Böyle demişti ama milyonlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet iddianamesinde liste başında yer aldı. Adeta haraca bağlanan ve rüşvet çarkına dahil olmak zorunda kalan iş adamları, mağdur olan belediye çalışanları ise acabası.
3: Kul hakkını yiyen herkes hem bu dünyada hem öbür dünyada çok büyük hesap verecek.
2: İBB davası tüm hızıyla sürerken mahkeme salonunda bu kez bir iç hesaplaşma yaşandı. Taraflardan biri reklam şirketi sahibi Cüneyt Yakut, diğeri İmamoğlu'nun sağ kolu tutuklu Murat Ongun'du.
4: Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir yol arkadaşlığımız var. Benim hedefim başkanıma hizmet etmek. Benim için önemli olan başkanım.
2: Yakut ifadesinde Ongun'u kastederek burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu, sektörü haraca bağladı. Alt faturalar geldi, paraları indirdiler. Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Rüşveti belgeleyeceğini de sözlerine ekledi.
4: Bahsettikleri rakamları hepsi yanlış. Ben hesabımı belediye başkanıma verdim. Faturamı gösterdim.
2: Tam bu sırada 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker devreye girdi. Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz, ayıp değil mi bize diyerek Ongun'a gözyaşları içinde tepki gösterdi. Yakut da Ongun'a dönerek çıkın delikanlı gibi kabul edin, Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar diye bağırdı. Öyle ki tansiyon yükselince duruşmaya ara verildi. İtirafçı Ali Nuhoğlu da çarpıcı iddialar dile getirdi. Değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen, ancak İmamoğlu inşaata yalnızca 48 milyon liraya devredilen iki villa soruldu Nuhoğlu'na. Nuhoğlu villaları hak edişlerini alıp yaşamını devam ettirebilmek amacıyla devrettiğini itiraf etti. Sürecin İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da sözlerine ekledi.
0: Geçtiğimiz hafta İstanbul Maltepe'de 5 kişi hayatını kaybetmişti. 5 canımızı yitirmiştik Maltepe'de yaşanan o binanın çökmesi sonucunda. O kısmi çökme neden yaşandı? Bina 1987 yapımıydı. Evet, çok yaşlıydı. Kentsel dönüşüme girmek için çalışmalar devam ediyordu ama bir de gerçek var. Binanın 4 katı kaçaktı ve uzmanlara göre o kaçak katlar zaten binanın bir deprem olmadan yıkılmasının en büyük nedeniydi. Çünkü bina üzerindeki yük her geçen sene daha da artıyordu.
5: Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
6: Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya neden oluyordu. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı vardı. Ekiplerin yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. Molozlar çevredeki bina, doğal gaz, su tesisatı ve aydınlatma direğine zarar verdi.
5: 7 katlı bir binaydı. Bina bir anda, bina da değil, blok, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olan bir blok. Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
6: Neyse ki sokakta kimse yoktu. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.
0: İşte haberimizi de ekranlara getirdik. İstanbul'da öyle yapılar, öyle binalar var ki tabut binalar olarak adlandırılıyor. Onların yıkılması için depreme bile gerek yok. Ya da deprem için, kentsel dönüşüm için bir kere bir darbe vurduğunuzda 7 katlı bina haberimizi de ekranlara getirdiğimiz gibi büyük bir gürültüyle yıkılıyor. Yani depreme gerek olmadan İstanbul'da binalar birer birer çöküyor. Ama işte

0: Az önce de söylediğimiz gibi binaların yıkılmasının sebepleri ne? Evet, Maltepe'de 5 canımızı yitirdiğimiz o binanın en önemli sebebi yaşlıydı. 1987 yapımıydı, 40 yaşındaydı, dönüşüme girmesi gerekiyordu ama bir yandan da göz ardı ettiğimiz bir gerçek var. O binanın 4 katı kaçaktı. İşte uzmanlardan gelen uyarılara bakalım.
1: Yakın zamanda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde kendi kendine yıkılan binalar çıkmaya başladı.
2: Bir an önce müdahale etmeleri gerekiyor, yoksa aynısını bir daha yaşamak istemiyoruz tabii.
3: 7 katın 4'ü kaçaktı. Deprem bile olmadan kendi kendine çöktü. İstanbul'un dört bir yanı kaçak katları olan binalarla dolu. Hepsi de hem içinde yaşayanlara hem de çevresindekilere büyük tehlike oluşturuyor.
4: Binanın mimarisine tamamen aykırı şekilde yapılan kaçak yapılardan biri de Bahçeli Evler'de bulunan bu apartmana ait. Binanın 1984 yılında yapıldığı ve 1993 yılında da kaçak kat çıkıldığı tespit edildi. Mimari yapıya tamamen aykırı şekilde inşa edilen kaçak iki katsa mahalleliği korkutuyor.
5: Bak kaçak kata bak. Korku veriyor tabii, vermez olam ya.
6: Bizim binamız da yıkıldı, benim oturduğum bina. Kentsel dönüşüme gitti. Ve onda da mesela her dairede 5'er metrekare kaçak vardı yani.
7: İlave olarak binaya şu anda yük getiriyor. Yani bu bina ilk başta yapılırken ona uygun olarak bir kolon boyutları vardı. Ona uygun içerisinde demir vardı. Ona uygun beton dayanımı vardı. Herhangi bir ilave, işte alt katlarda bir güçlendirme yapılmadıysa bina ciddi risk altındadır.
1: Kaçak binanın o halde nedir problemi? Mühendislik hizmeti almamasıdır aslında. Mühendislik hizmeti almayan bir binada müteahhit ve kalfanın insafına bırakılmış binadır.
4: İstanbul Fatih'te bulunan bu ince bina aslında 4 katlı. Yani teoride öyle. Ancak üzerine bir kaçak kat çıkılmış. Bu da yetmezmiş gibi kaçak katın üzerine de bir kaçak kat çıkılmış. Yani binanın üzerinde sanki farklı bir bina varmış gibi gözüküyor ve tabii tehlikeye de davetiye çıkarıyor.
8: Bizim bina zaten aşağıdan su çekiyor.
3: ATV Haber'in 2024'te haberleştirdiği bu yapıda da değişen bir durum yok. Bina kaçak değil. Çünkü imar affından yararlanılmış. Ancak yine de alarm veriyor.
1: Bu tür binalara imza atmış olan, yani 4 kat iken 6 katı olan mühendis ve mimar arkadaşlar da ruhsat projelerine imza attıkları o binaları da mutlaka denetlesinler.
0: Bir yandan da tabii ki deprem gerçeğine bakmamız gerekiyor. Cumartesi gece saatlerinde İstanbul'da Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem vardı. O İstanbullularda büyük deprem mi geliyor sorusunda tabii gece boyunca sormalarına, korkmalarına neden oldu. Ama bize göre uzak bir coğrafya ama tam bir deprem fırtınasının yaşandığı bir adres Güney Amerika. Yaz başından beri bölgede ardı ardına çok büyük depremler yaşanıyor. İlk deprem Venezuela'da gelmişti. Önce 7,2, hemen ardından 7,5 büyüklüğünde İkiz depremleri olarak adlandırılıyordu. Birkaç hafta sonra Kolombiya 7,4 ile sarsıldı. Hemen ardından Peru 6,7 ile sarsıldı. Bu kez biraz daha kuzeye doğru çıkıyoruz. Panama. Panama ise cuma gecesi 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Neyse ki bir can kaybı yok ama yıkım var. Tabi bölgedeki depremsellik dünya açısından da endişe verici. Ama biz bir başka noktaya gideceğiz şimdi. Bu kez Nepal'e gideceğiz. Yine bir doğal afetin görüntüleri. Ağustos ayında Nepal belki de insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük toprak kayması ve sel felaketlerinden birini yaşamıştı. Binlerce kişi hala kayıp ulaşılamamış durumda. Ancak o felaketin neden olmuş olduğu heyelan, nehir yataklarının tıkanmasına neden oldu ve Nepal'de yeni bir sel daha yaşandı.
9: Nepal'i bir kez daha sel vurdu. Felaketi sıcak havanın da etkisiyle dağlardan kopan buz parçaları tetikledi. Sel, Nepal'in başkenti Katmandu'nun yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Gorkha ilçesinde meydana geldi. Olayın yüksek kesimlerde yaşanan heyelanın nehir yatağını tıkaması sonucu oluşturduğu belirtildi. Aniden taşan nehir çamur ve kayaları da beraberinde getirdi. Hızla ilerleyen sel nehir yatağının çevresinde zarara neden oldu. Evleri yıkarak ilerledi. Özellikle Salleri Bazar bölgesinde ağır yıkım oluştu. Taşan Nehri'nin yolları da kapaması nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalanlar oldu. Onlar da helikopter

0: helikopterlerle kurtarıldı. Yetkililer tehlikenin devam ettiğini vurguladı. Nehirden uzak durulması ve yüksek yerlere çıkılması uyarısı yaptı.
1: Şimdi havanın durumuna bir bakalım. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Bugün için önemli uyarılar var. Aman dikkat diyeceğiz. Özellikle yurdun batısında yaşayanlar için, ama Kilis'ten gece gelen öncelikle görüntülere bakalım. Kilis'te yağmurun ardından aniden dolu yağışı bastırdı. Hemen o görüntüleri ekranlara getireceğiz. Görüntülerin adresi Kilis. Kilis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış bir anda doluya dönüştü. Yollar, caddeler beyaza büründü. Trafik ise kontrollü bir şekilde devam etti. Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza büründü. Peki havanın durumu ne? Hafta sonu pastırma yazını yaşadık. İstanbul'da sıcaklıklar 25-26 derecelere ulaştı. Yazı andıran o günleri yaşadık ama o günler artık bitiyor. Bugün öğleden sonradan itibaren özellikle sıcaklıklarda düşüş bekliyoruz. O yağışlı hava kütlesi de yavaş yavaş Türkiye'ye doğru yaklaşmış durumda. Şu an Yunanistan üzerinde rüzgarlar artık daha kuzeye doğru dönüyor. Kuzeyli rüzgarla ve yurdun birçok noktasına da yağış uyarısı geliyor. Şimdi haritamızı ekranlara getirdik ama haritamızın detaylarını konuşma zamanı. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak. Adil hocamızla birlikte konuşacağız. Bütün bu haritaların detaylarında neler olduğunu. Kadir Mercan'ın yanında konuğumuz Adil Tek. 13 il için sağanak uyarısı var. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Çok güzel bir hafta sonu geride kaldı ama artık o güzel günler bitiyor sanırım. Sözü sana ve Adil hocamıza bırakalım.
2: Günaydın, iyi haftalar dileyelim bizler de. Haftanın ilk gününde aslında hafta sonu sizin de belirtmiş olduğunuz gibi sıcaklıklar 25-26 dereceye kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle de yazdan kalma bir sabahı yaşıyor İstanbullular. Bu haftayı ve özellikle de bugünü konuşacağız. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, günaydın, hayırlı sabahlar diyelim.
2: Hayırlı sabahlar hocam. Yazdan kalma bir gün var. Aslında her ne kadar kaşemot olsa da üzerinde bu havalarda üşümem gerekirken gayet ferah bir hava olduğunu söylemek mümkün. Haftaya nasıl başlayacağız? Öğleden sonra bir yağış uyarısı var mı? Ne gibi önlemler alınmalı? Dilerseniz bunlarla başlayalım.
3: Hemen şu saatler itibariyle İstanbul'dan başlayalım hemen. İstanbul'da şu anda sıcaklık 14 ile 17 derece arasında. Üşümemen normal çünkü rüzgar, kuvvetli bir rüzgar yok. Hatta hafif bir rüzgar bile yok. Şu anda İstanbul'da rüzgar düşük seviyede ve biz o yüzden de üşümüyoruz. Şu anda Üsküdar'da Vaniköy sahilindeyiz ve İstanbul'da çok sakin, dingin bir hava var. Ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Fırtına öncesi sessizlik. Evet, şu anda İstanbul'da fırtına öncesi sessizlik var. Fırtına ne zaman? Evet, yavaş yavaş sistem gelmeye başladı. İstanbul'da bugün için yağış gözükmüyor. Sistem her ne kadar yaklaşmış olsa da İstanbul'da bugün yağış yok. Sıcaklıklar yine dünkü değerlere kadar olmasa da 24-25 derecelere kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları da 16-17 dereceler civarında İstanbul'da bugün için. Ama akşam saatlerine doğru başlayacak olan yağış var. Ege üzerinden gelen yağışlı sistem akşam saatlerine doğru etkisini göstermeye başlayacak İstanbul'da. Ve İstanbul gece saatlerinde yağmurlu. Yarın da İstanbul'da yağış devam ediyor olacak. Yarın sıcaklık bugüne göre yaklaşık 5-6 derecelik bir düşüş gösterecek ve 19-20 derecelerde. Gece sıcaklıkları ise 17-18 derecelerde ve yağış da kendini gösterecek. Rüzgar da yavaş yavaş hissettirmeye başlayacak. Ama İstanbul'u esas bekleyen o kuvvetli yağış, soğuk, fırtına çarşamba günü. Çarşamba günü İstanbul'da çok kuvvetli yağış var. Beraberinde Poyraz'dan esecek olan rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 80-90 kilometreye kadar özellikle deniz üzerinde çıkacağını tahmin ediyoruz ve bu yağışlı ve fırtınalı hava çarşamba günü, çarşamba gecesi ve perşembe gününün ilk saatleri, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli yağış. Ama yağış kesilmiyor, biraz daha zayıflamış olsa da perşembe günü öğleden sonraki saatlerde yağış devam edecek. Cuma, cumartesi, pazar İstanbul'da yağış var. Yani aslında İstanbul bu geceden itibaren yağışlı bir periyoda giriyor. Yani bu haftayı aslında ıslak hafta diye de adlandırabiliriz. Bu hafta ve devam eden günlerde sıcaklıklar mevsim normalleri altı değerlerde inmiş olacak. O yüzden de İstanbul'da özellikle alt geçitlerdeki mazgalların açık tutulması gerekiyor. Bugünden başlayarak o çalışmaların yapılması gerekiyor ki özellikle çarşamba günü düşecek olan yağışlarda bir

0: Çok yerde su ve sel baskını olma ihtimali yüksek gözüküyor. İstanbul için tablo böyle. Ülke geneline de dönersek şu saatler itibarıyla o Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem Ege kıyılarına artık yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. İzmir'in güneyi, Aydın'da özellikle Kuşadası çevresinde yağış başlamış durumda ve ilerleyen saatlerde de buradaki yağışlar etkisini giderek arttıracak. Yine Çanakkale, Edirne çevresinde yağışlar başladı. Yine Akdeniz'in doğusunda devam eden yağış var. Özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, buralarda gün içerisinde kuvvetli yağışlar var. Antalya'da şu anda yine yağışlı hava devam ediyor ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu da yağışlar sürüyor. Aslında ülke genelinde bu hafta yağışlar oldukça yüksek. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgar fırtına şeklinde esecek. Bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. Bu ıslak haftaya ülke geneli olarak meteorolojik açıdan Adil hazırlıklı olmamızda
1: bir
0: fayda
1: sorumuz
0: görüyorum.
1: Olacak. Hemen onu
2: hocam,
1: da sormanı rica ediyorum.
2: Çok bir soru var galiba.
1: Evet, şu an ekranlara da getiriyoruz o görüntüleri. Puslu bir hava var İstanbul'da bu sabah. O hava deniz ulaşımını etkileyebilecek büyüklükte mi, tehlikede mi, yoksa ilerleyen saatlerde güneş iyicene yüzünü gösterecek mi?
2: Hocam, puslu bir hava var diyor Gökhan. İlerleyen dakikalarda deniz ulaşımını etkiler mi bu puslu hava?
0: Şu anda gece saatlerinden oluşan bir radyasyon sisi var. Özellikle deniz üzerinde gözüken bir radyasyon sisi var ama bu güneş yüzünü göstermeye başladıkça bu puslu hava etkisini kaybedecek ki Marmara'nın doğusundan ve güneyinde de yağışlar başlamış olacak. Yani sistem dolayı deniz ulaşımında bir aksama olacağını tahmin etmiyoruz şu an için.
2: Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Adli Tek'le birlikteydik meteoroloji mühendisi. Hem İstanbul'u hem de Türkiye genelindeki hava durumunu konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt, farklı bir sorunuz yoksa.
1: Kadir Mercan'a ve meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e de notları için teşekkür ederim. Havanın durumu bu şekildeydi. Bir de trafiğin durumuna bakalım. Tabii an itibariyle 160'lara dayanmış durumda. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an ortalama olarak %58'deyiz. Tabii her sabah olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerin çok yoğun olduğunu belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde özellikle Kavacık önlerinde başlayan trafiğin Ataşehir'e kadar ulaştığını söyleyeyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göre biraz daha rahat ve akıcı bir trafik var ama yine de özellikle Altunizade önünde başlayan trafiğin Kozyatağı'na kadar da ulaştığını belirtelim. Köprüye katılım noktalarında da, Üsküdar'dan katılım noktalarında da yine yoğunluk var. Ters istikamet, yani Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise trafik şimdilik açık. Yalnızca artık rutin bir İstanbul trafiği, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu civarında da yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Sizlerden gelen mesajları hatırlatmaya devam edelim. Sabah Ajansı etiketi bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Hemen ona bakalım. O da bizi şu dakikalarda radyodan dinliyor. Şafak Yılmaz isimli bir izleyicimiz. Üsküdar Meydan'dan köprüye katılmaya çalışıyoruz. Ancak neredeyse 40 dakikadır köprüye ulaşamadık diyor. Üsküdar sahil yolundaki trafik yoğunluğundan bahsediyor. O da zaten işte az önce söylediğimiz gibi o katılım noktası hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu da ekranlara getirdik. Şimdi İstanbul Fatih'ten kameralara yansıyan bir görüntüyle devam edeceğiz. Yolun karşısına geçmek istedi bir yaya, ancak otomobil hızla geliyordu ve otomobil çarptı. Olması gereken ne? Böyle bir durumda tabii ki sürücünün hemen inip yayaya yardım etmesi gerekir ama bu haberimizde bu yaşanmadı. Kazanın ardından araç sürücüsü yayaya çarptıktan sonra kaçtı.
3: Yayaya çarptı, arkasına bakmadan kaçtı. Görüntülerin adresi İstanbul Eminönü. Trafik ışığı yeşile döner dönmez hareket eden bir otomobilin sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sorumsuz sürücü arkasına bile bakmadan gaza basıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya neyse ki kazayı yara almadan atlattı. Kaçan sürücüye tepkisi sert oldu. Yaşanan o tehlikeli anlar arkadaki bir araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.
1: 14 yaşındaki Murat İmran'ın hikayesine bakacağız. Ablasının doğum gününde Murat başından vuruldu ve hayatını kaybetti. İddialara göre onu öldüren, silahın tetiğine basansa onun en yakın çocukluk arkadaşıydı. Soruşturma genişlediğinde ilk ifadesinde o kişi Murat intihar etti dedi. Ancak sorular karşısına sıkıştı ve daha sonra bir yanlışlık oldu, bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak yeni detaylar ortaya çıktıkça aslında bu olayın bir kaza

0: değil, tamamen bilinçli bir cinayet olduğu da ortaya çıktı. Çünkü olayın hemen öncesinde internet üzerinden hedef alma, silah ateşleme gibi noktalara ilişkin araştırmalar yaptığı da belirlendi.
1: Benim kızımın doğum gününde oğlum öldürdüler.
2: 14 yaşındaki Murat İmra, akranı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Tutuklu şüphelinin telefonu incelendi, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve yapay zeka ile yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Silahlar ve öldürmenin cezası ile ilgili soruları kan dondurdu.
3: Hangi silahla vurursam adam ölür? Tüfekle vurursam ne kadar ceza alırım? Bu şekilde araştırmalar yaptı. Dosyaya girdi.
2: Murat İmra ablasının doğum gününü kutlamak için Sakarya'ya aile dostlarının yanına gitmişti. Ablasının doğum gününde çocukluk arkadaşı tarafından başından vuruldu. Şüpheli önce Murat intihar etti dedi. Olay yeri incelemesi ve adli tıp bulguları sonrası ise ağız değiştirdi. Bu sefer kazayla olduğunu söyledi.
4: Çocuk silah boştu dedi. Silahın gelen bilgilerinde silah dolu. 10 tane mermi, bir tanesi sıkılmış. Silahın her tarafında parmak izi var.
5: Pompalı tüfek can yakar mı? Kuru sıkı can yakar mı? Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım? İşte Murat'ı vuran 16 yaşındaki akranı bu soruları olaydan yalnızca 13 gün önce yapay zekaya sorduğu ortaya çıktı.
4: Benim oğlumun üzerinde barut üstü çıkıyor, onda çıkmıyor. Onu bile araştırmış. Olaydan sonra gidip kendi elini yıkamış, üstünü değiştirmiş.
3: Benim oğlumu öldürdüğü silahın markasını bile telefondan araştırmış. Bu marka silahla öldürsem ne kadar ceza alırım diye.
2: Murat'ı vuran çocukluk arkadaşı öylesine soğukkanlıydı ki olay sonrası Murat'ın ablasına sarılarak teselli etti. Telefon incelemesinde sadece yapay zeka ile konuşmaları değil, silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve çetelerle ilgisi olduğu da anlaşıldı. Oysa babası oğlunun böcekten bile korktuğunu iddia etmişti.
6: Benim çocuğum silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse gelin şu böceği alıp diyen bir çocuk.
7: Benim oğlum silahlı fotoğrafları yok dedi. Silah eline almadı dedi. Bunlara cevap vermek zorundalar.
2: Murat'ı hayattan koparan silah şüphelinin emekli polis dedesine aitti ve silahlar kolay ulaşılabilecek bir noktada çekmecede duruyordu. Ve o çekmece küçük bir cephanelik gibiydi. Gözü yaşlı aile büyüklerin de ceza almasını istiyor.
3: Dede, deden serbest. Anne baba bu sorumsuzluğa rağmen hala neden serbest? Ben bunların cevabını istiyorum. Oğlumun adaletini arıyorum.
0: ...16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar Mersin'de öldürülmüştü. Bu davaya ilişkin yeni gelişmeler var. Şimdi 16 yaşındaki genç kız neden hayatını kaybetti? Mahkemenin kararına aile neden itiraz etti? Hepsini konuşacağız. Ali İbrahim Uğur bizlerle birlikte. Ali İbrahim, günaydın. Çok konuştuğumuz olaylardan biriydi. Peki bu olay neden yaşanmıştı ve sonrasında neler oldu?
8: Teşekkürler Gökhan Kurt, iyi yayınlar dilerim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Nilgün, Hiranur Nilgün Aygar 16 yaşındaydı ve 31 Ağustos 2025 tarihinde Mersin Toroslar ilçesinde bir otopark içerisindeki duran aracın içerisinde Nilgün maalesef tabancayla vurularak öldürülmüştü. İşte bu olaya ilişkin, yani cinayete ilişkin dava Mersin'de 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü ve yerel mahkeme almış oldu. Olduğu kararda çocuğu olası kasla öldürme suçundan dolayı bir sanıklardan bir kişiye müebbet hapis cezası vermişti. Ancak Aygar ailesi bu duruma itiraz etti. Çünkü olay esnasında araçta toplamda 4 kişi vardı ve diğer 2 kişinin de yine en ağır cezayla cezalandırılması için Aygar ailesi istinaf mahkemesine başvurdu ve istinaf mahkemesi de konuyu tekrar değerlendirdi ve yapılan inceleme neticesinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin almış olduğu kararı askıya aldı ve yeniden yargılamayı kendisinin yapacağını ifade etti. Çünkü diğer taraftan olay esnasında sanıklardan ikisi için yine yerel mahkeme suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4'er ay hapis cezası vermiş ve ardından da işte bu iki sanık tahliye edilmişti. Ailenin de işte bu iki kişi ile bu iki sanıkla ilgili tahliye kararına itiraz etmesi sonrasında işte konu, yani yargılama süreci tekrar yeniden başlayacak ve Mersin'de yaşanan cinayet olayıyla ilgili Adana Bölge İdare Mahkemesi konuyu üstlendi diyebiliriz. Bugün ise 18. Ceza Mahkemesi'nde, 18. Ceza Adliye Mahkemesi'nde, Bölge Mahkemesi'nde konuyla ilgili yargılama yapılacak ve tabii ki daha sonrasında da o iki sanıkla ilgili de karar yeniden böylelikle hem incelenmiş olacak hem de yeniden ceza verilmiş olacak. Bizler de konuyu yakından takip edeceğiz ve gelişmeler oldukça da sizleri bilgilendireceğiz. Gökhan Kurt.
0: Ali İbrahim Uğur'a notları için teşekkür ederim. Şimdi hafta sonu boyunca özellikle sosyal medyada, magazin anlamında da çokça konuşulan bir başlıktı. Sabah gazetesinin Günaydın ekine bakacağız. Mevlüt Tezel'in bugünkü köşesi manşete de taşınmış. Eğitim dediğin böyle olur. Pınar Altun'un kızı Su Atacan, Londra'da oyunculuk ve sanat eğitimi aldığı okulun disiplin kurallarından yakındı. İsyanlardayım. Sadece siyah renk giyinebiliyoruz. Başka renk yasak. Telefon, takı, uzun tırnak yasak. Peki Mevlüt Tezel ne diyor? Eskiden bizde de böyleydi. Bu yasaklar çocuklar arasındaki zengin fakir ayrımı, kıskançlık ve gruplaşma gibi durumları otomatik olarak ortadan kaldırır. Bence okullarda olması gereken de bu diyor Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde. Hafta sonunun sosyal medyada da ünlüler dünyasında, magazin alanında da konuşulan haberlerinden biriydi. Pınar Altun kızının sosyal medyada yapmış olduğu o paylaşım. Ama bir yanda da eğitim demişken gelelim önemli bir başka başlığımıza. Artık hafta sonu itibariyle yürürlüğe giren düzenleme 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. Sosyal medyada yeni dönem diyoruz. Peki ne değişiyor? Tüm dünyada, Avrupa'da, dünyada pek çok ülkede olduğu gibi 15 yaşından küçüklere artık sosyal medya kullanmak yasak. Eğer 15 yaşından küçük birinin sosyal medya hesabı varsa 1 Kasım'dan itibaren o hesaplar kapatılacak. Mevcut hesaplar askıya alınacak. Yaş doğrulaması. Şimdi o kişi 15 yaşından küçük mü değil mi, nasıl anlaşılacak? E-Devlet üzerinden girilebilecek. Böylece farklı alternatif açık kapı, arka kapı uygulamalarında önüne geçilmiş olacak. Ama 15 yaş diyoruz ama sadece şu 15 ile sınırlı değil. 15 ile 17 yaş arasındaysa özel bir sosyal medya düzenlemesi karşımıza çıkıyor. 18 yaşının altındakilerin canlı yayın açması yasak. Mesajlaşmalar ya da iletişim hatları da kısıtlanıyor. Çok daha dar, algoritmaların daha kontrol altına alındığı, çocuğun uzun süre sosyal medyada vakit geçirmesini engelleme amaçlı yeni bir düzenleme. Tüm dünya bunu tartışıyor. Türkiye'de o düzenlemeyi yapan ülkelerden biri oldu. Peki biz dile getirdik ama başka hangi detayları var? Hemen bakalım.
9: Çocukların sosyal medya kullanımında yeni dönem başlıyor. Kritik düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
10: 15 yaş altında sosyal medya kısıtlaması geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte çocukların sosyal medya kullanımı sınırlandırılırken platformlara da çocukları korumaya yönelik yeni yükümlülükler getiriliyor.
11: Çocuklarımızın artık daha böyle ahlaklı, daha düzgün, daha bilinçli yetişmesi gerekiyor. Bence yerinde bir uygulama.
9: Resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol araçları sağlama zorunluluğu getirildi. Bu araçlar sayesinde ebeveynler hesap ayarlarını kontrol edebilecek, ücretli işlemleri onayına tabi tutabilecek ve kullanım süresini sınırlandırabilecek.
12: Çok iyi olmuş, çok mutlu oldum. Yaşça küçük insanların kullanması gerçekten çok tehlikeli buluyorum. Umarım sürekli bu şekilde kalır.
13: 15 yaşını dolduran çocuklara özel hizmet, 15 ile 18 yaş grubuna ise çocuklara özgü güvenlik ve gizlilik önlemleri içeren ayrı hizmet sunulacak.
14: Onlar için hesaplar varsayılan olarak gizli olacak. En büyük artılardan bir tanesi bu. Takipçi ve takip edilen listeleri hiçbir şekilde başkalarına görüntülenmeyecek. Mesajı yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar görebilecek. Görüldü bilgisi hiçbir şekilde atılmayacak. Canlı yayın açma özelliği de olmayacak. Rehber gibi, ev, posta gibi kaynaklarla senkronizasyon yapılmayacak. Hesap başkalarına önerilmeyecek 15-18 yaş arası çocuk. Hesap çocuğun davranışlarına göre asla kişiselleştirilmeyecek.
15: Çok doğru bir karar gibi görünüyor. Yani artık baş edemiyor çocukların telefonla, sosyal medya ile alakalı şeyleri kopmuyor yani.
9: Düzenleme sadece sosyal medyayı değil, dijital oyunları da kapsıyor. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağların, zararlı içeriklerle ilgili mahkeme veya kurum kararlarını en geç 1 saat içinde uygulaması zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayan sağlayıcılara para cezasından bant daraltmaya kadar ağır yaptırımlar uygulanacak.
0: Yapay zeka teknolojisi, akıllı cep telefonları ve tabii ki son geldiğimiz noktada da o akıllı otomobiller. Ancak akıllı otomobiller söz konusu olduğu zaman güvenlik riskleri de beraberinde geliyor. Son açıklama yine dünün önemli başlıklarımızdan biriydi. TEİ Müdürü Akşit'ten geldi. Yabancı elektrikli araçların veri topladığı için savunma sanayi tesislerine yasaklandığını açıkladı. Akşit, yapay zekanın araçları uzaktan ele geçirip güdümlü füzeye dönüştürebileceğini de söyledi. Ama altını çizdi. Akıllı araçlar Türkiye'de üretilen, Türkiye'nin yerli otomobilini bu konu kategorinin dışında çıkarttı. Çünkü onun yazılımını biz kontrol ediyoruz. Ama onun dışında geriye kalan akıllı araçlarda risk yüksek dedi. Peki nasıl bir riskten bahsediyoruz? Yani bir otomobil nasıl bir füzeye dönüştürülebiliyor? Ya da bir otomobil nasıl casusluk yapılan bir araç haline gelebiliyor? Günün en önemli başlıklarından biri.
16: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
17: Reklam.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
20: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
21: Akakçe.
22: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
23: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
24: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
25: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Reklam.
26: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
16: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
27: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
28: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
27: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahveci ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi.

0: istersen o. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: Tep o kadar iyi ki Tep.
0: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Haber Radyo canlı yayın.
12: Facia var. Olayın yaşandığı noktaya gideceğiz. Kazanın neden yaşandığı, yaralıların sağlık durumlarına, bütün bu sorulara yanıt arayacağız. Gazeteci arkadaşımız, hemen dönelim canlı bağlantı kısmına. Bakacağız. Ekranlara getirelim. Evet. Fatih Mısırlı bizi bekliyor olacak. Fatih Mısır karşımızda. Fatih, günaydın. Göz göre göre geliyorum diyen bir facia. Neler yaşandı bu kazada?
13: Evet, Gökhan Kurt, Türkiye'yi adeta yasa boğan otobüs kazasının üzerinden artık saatler geçti. Tüm detaylar da artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Dün sabah saat 06.30 sıralarında tam da bizim şu an olduğumuz noktadan, işte tam da buradan Denizli'ye gitmek üzere hareket etmişti o tur otobüsü. İlk olarak buradan hareket ettikten sonra Bursa'nın Karacabey ilçesine uğradı. Saatler 07.45'i gösteriyordu ve ardından saat 8.20'de Mustafa Kemal Paşa ilçesinden aldığı diğer yolcularla birlikte tur otobüsü otoyola bağlandı ve Denizli'ye doğru yola çıktı. Ancak Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında, otoban kavşağı yakınlarında ve duraksadı. İddiaya göre tabii ki görüntüleri de yansıyor. Geri geldi, görünüyor görüntülerde. Arkadan gelen kereste yüklü tırın ona çarpması sonucu işte o dehşet verici kaza yaşanıyor. Tabii kazada hayatını 11 kişi kaybetmişti. 26 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumu ağır. 13 kişi ise akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Diğer 13 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden 11 kişinin tamamının Bursa'da yaşadığını söyleyebilirim. Hemen sizlere hayatını kaybedenlerin isimlerini okumak istiyorum. 71 yaşındaki Cemile Memişçi, 73 yaşındaki İhsan Taşçı, 75 yaşındaki Mümine Er Yılmaz, 64 yaşındaki Gülfinas Tosun, 70 yaşındaki Sevgi Kabanoğlu, 76 yaşındaki Safinas Erkurt, 65 yaşındaki Vesile Ekici, 81 yaşındaki Şahinat Boran, 78 yaşındaki Pikliye Yur, 58 yaşındaki Semra Şentürk ve 88 yaşındaki Kadriye Turanlar işte bu kazada hayatını kaybetti. Tabii ki hayatını kaybedenlerin tamamı Bursa'da yaşıyor demiştik. Cenazelerin aileleri tarafından yavaş yavaş teslim alınmaya başlandı. Yine gün içerisinde Bursa'nın başta merkez mahalleleri olmak üzere Gemlik, Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde toprağı verimlerini bekliyoruz. Bizler de bu konuda alakalı tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz dediğimde sözü Bursa'dan size bırakalım.
12: Evet, Fatih'e notları için teşekkür ederim. Hep söylüyoruz, aşırı hız, dikkatsizlik,

0: ulaşmak için zamanla yarıştı. Sürücü Cemal Oktay'la yanındaki Şükrü Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabük Eski Pazar Bayındır Köyü yakınlarında bir kamyon sürücüsü dinlenme tesisinden çıkan tıra çarpmamak için manevra yaptı. Ancak direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon dinlenme tesisinde park halindeki otomobil ve tıra çarptı. Kazada yaralanan biri 6 yaşındaki çocuk 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Bir kaza haberi de Kütahya'dan geldi. Kütahya Tavşanlı Karayolu'nun 23. kilometresinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralanan biri ağır 7 kişi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
1: İstanbul Boğazı ne kadar güvenli? Gelin şimdi bu sorunun yanıtına bakalım. Aslında yıllardır konuştuğumuz konu, İstanbul Boğazı dünyanın en dar ve en tehlikeli su yollarından biri ve pek çok kez de aslında kazaların eşiğinden dönüyoruz. Yine dün akşam da benzer bir tablo oldu. Çok değil, bir hafta önce de cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci'nin yalısına bir vapur çarpmıştı. Bu kez ise Kanlıca açıklarında Malta bayraklı bir gemi bir anda kontrolünü kaybetti, dümeni kilitlendi ve sahile metreler kala durabildi. O anlara bakalım.
0: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
2: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor, hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
0: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı.
1: Bir yandan da yine bültenlerimize sıklıkla ekranlara getirdiğimiz konulardan biri seyir halindeki otomobillerde çıkan yangınlar. Nedenini konuşmak gerekiyor. İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı bu kez. Seyir halindeki hafif ticari bir araçta yangın çıktı. Yangın, alevler kısa süre içerisinde aracın tamamını sardı. Neyse ki olayda can kaybı yok. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan. Seyir halindeki hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını durdurdu. Sürücünün inmesinin ardından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Polis sokakta güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bugünün yoğun gündemleri var. O gündem başlığı şüphesiz ki Başkan Erdoğan Başkanlığı'na toplanacak kabine. Peki kabinenin gündeminde neler var? Şimdi bu sorunun yanıtına bakalım. Yeni hafta Ankara için nasıl başlıyor? A Haber ekibinden Burcu Özduru bizi bekliyor olacak. Kabinenin gündeminde ne var sorusuna yanıt arayacağız. Burcu, günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Ankara gazeteciler için yine yoğun bir gün olacak gibi duruyor. Peki kabinenin gündeminde neler var?
3: Günaydın Gökhan Kurt. Bugün gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yeniden toplanacak. İç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıkların ele alınacağı bu toplantının ana gündemi hiç şüphesiz yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturma olacak. Bu kapsamda özellikle tasfiye kararı alınan fonlarda yatırımları bulunan vatandaşların mağduriyeti masada olacak. Ayrıca bu kapsamda atılan adımlar, hazırlanan 9 maddelik bir kanun teklifi vardı ve geçtiğimiz günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu fon soruşturmasına yönelik yürütülen soruşturmada. Teklifte belirlenen

0: şartları taşıyan yatırımcılara kişi başı 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyordu. Söz konusu ödemelerin fon varlıklarından karşılanması da ayrıca hedefleniyor. Teklifin yasalaşması halinde ara ödemelerin de bu ay içerisinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Devlet Denetleme Kurulu'nun da yine fon soruşturmasına yönelik denetimleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında fonlardaki para hareketlilikleri gerçekleştiren işlemler ve sorumlulara ilişkin çalışmalar da ayrıca hız kesmeden devam ediyor. Dolayısıyla bugün kabinede sadece fon soruşturması mağdurlarına yapılacak ara ödeme değil, fon soruşturmasında devam edecek soruşturmalar da olacak. Kabinenin bir diğer önemli konu başlığıysa yine hiç şüphesiz Terörsüz Türkiye olacak. Bu kapsamda bu başlıkta özellikle terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama ve güvenlik kurumlarında alınan son bilgiler de değerlendirilmiş olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından uygulamanın aşamayla çalışmalara devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yürütme kurulunda alt kurullarında görev ve yetki alanları da belirlenmiş durumda. Kurumlar arasındaki koordinasyon çalışmaları da ayrıca devam ediyor. Bugünkü toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan saha raporlarının da yine kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Dış politika başlığı da oldukça yoğun. Hemen son olarak ona da bakacak olursak, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, ABD ve İran arasındaki gerilim ve diplomatik temaslar yakından takip ediliyor. İki ülke arasındaki gelişmeler, bölgesel güvenliğe etkileri ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik gelişmeler de yine ayrıca masada olacak. Öte yandan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'daki savunma işbirliği ve Mekke Savunma İttifakı olarak gündeme gelen anlaşmaya ilişkin gelişmeler de dikkat çekiyor. Yine bu da kabine toplantısının en önemli konu başlıklarından biri olacak.
1: Evet.
0: Anlaşmanın Türkiye ve Büyük Millet Meclisi süreci ve bundan sonraki aşaması da yine yakından takip ediliyor olacak Gökhan Kurt.
1: Burcu Özduru'ya notları için teşekkür ederim. Ankara için yoğun bir gün başlayacak. Bugün tabii pek çok başlık var ama bir yandan da giderek ısınan siyasete bakmamız gerekiyor. Siyaset ısınıyor dediğimizde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında yaşanan gerilim var. Ama gerilimin merkezinde İzmir yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay malum geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katılmıştı. İlk röportajını da verdi. Yeni Asır gazetesine ilk röportajını verdi. Bugün Takvim gazetesinde de yine Yeni Asır'da çıkan o röportajda yer alıyor. Çok yürekli bir insan diyor Cemil Tugay Başkan Erdoğan için. Cemil Tugay AK Parti'ye geçiş sürecinde Başkan Erdoğan'la olan diyaloğunu anlattı. Ben karşımda babacan, iyi yürekli ve ülkesine hizmet için emek harcayan bir insan gördüm. Cumhurbaşkanımız bana güven verdi. O gün kendisinden çok etkilendim. İzmir için çok iyi olacak. İçime sinmeyen çok şey vardı. Cemil Tugay, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman yanında durmadığını belirtti. Tugay, ben burada neler yaşadım? İzmir'in en büyük yatırımlarından biri olan 4. fazın açılışına dahi gelmediler diyor. Cemil Tugay'ın sitem dolu sözleri de bugün gazetelerde yer alıyor. Ama dedik ya, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması hem Yeni Parti hem de CHP'de gerilime neden oldu. Üstelik Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu için gayrimeşru genel başkan ifadesini kullanması da gerilimi daha da arttırdı.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
3: Genel Başkan'ın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
4: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
5: CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay tartışması büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi.
6: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
4: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
5: Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra Özel'e Cemil Tugay'ı aday gösterme dediğini ileri sürdü. Özel Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. CHP Genel Başkanı'na gayrimeşru dedi.
4: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde.
5: Özgür Özel 8 Kasım 2023'te devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine öğütlerde bulunduğunu söylemişti.
7: Bana

0: bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. O bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım.
1: CHP yeni parti kavgası sürerken AK Parti'ye katılmasından dolayı huzurlu olduğunu söyleyen Cemil Tugay, AK Partili kimliğiyle çalışmalarına başladı.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
3: Şimdi siyasette İzmir ve Cemil Tugay tartışmaları devam edecek gibi duruyor. İşte az önce ekranlara getirdik. Yeni Parti ile CHP arasındaki o gerilim bugün köşelere de yansımış durumda. Hürriyet gazetesine bakalım. Ahmet Hakan'ın köşesinde Cemil Tugay'ın Yeni Asır gazetesine vermiş olduğu röportajdaki o sözlerini Ahmet Hakan da gündemine taşıyor. Cemil Tugay bu konuda hiç de yalnız değil diyor. Ne zaman Tayyip Erdoğan'la iki satır muhabbet eden biriyle karşılaşsam hep aynı şeyleri işittim. Acayip doğal biri, çok samimi. Dediğimin tam tersi. Hiçbir yapmacıklığı yok. Konulara çok hakim. Hiç böyle olduğunu düşünmüyordum. Ortalık hakikati yerlerde, imajı yükseklerde tiplerle kaynarken Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu pozitif hakikatin imajına yansımaması çok acayip değil mi? Bence çok acayip diyor Ahmet Hakan bugünkü köşesinin bir bölümünde yer alan haberlerden biri. Siyaseti aktarmaya devam edelim. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana farklı partilerden 107 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Peki kim o isimler? Hızlıca bir bakalım. Geçişlerde 43 isimli Yeniden Refah Partisi ilk sırada yer alırken CHP'den 36 belediye başkanı şu ana kadar AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'den 11 belediye başkanı AK Parti'ye geçerken bağımsız belediye başkanlarından 6'sı da AK Parti saflarına katıldı. Diğer partilerden gerçekleşen geçişlerde ise Deva Partisi ve DEM Parti 3'er, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ise 2'şer belediye başkanıyla yer aldı. Aydın, Afyonkarahisar, Nevşehir ve İzmir'deki değişimlerle AK Parti'nin yönettiği büyükşehir ve il merkezi belediye sayısı 24'ten 28'e yükseldi. Bir anlık dikkatsizlik bir faciaya neden oldu sayın seyirciler. Adresimiz İstanbul. İstanbul'da 72 yaşındaki Hayrettin Şen eşine araba kullanmayı öğretiyordu. Eşine arabaya nasıl park etmesi gerektiğini anlatıyordu. Ancak eşi çok da trafiğe ve araca hakim değildi. Fren yerine gaza basınca araç bir anda yerinden savruldu ve 72 yaşındaki adama çarptı. Adam o anda yaşamış olduğu korkuyla kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
4: Park ederken kocasına çarpmıştı.
5: Fren yerine gaza bastı. Park etmek isterken eşine çarptı ve ölümüne neden oldu.
6: O anda buraya sıkıştırıyor.
5: İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan 45 yaşındaki Mehrinoz Boboeva aracını park edecekti. Araç kullanmayı yeni öğreniyordu. 72 yaşındaki eşi de ona nasıl park etmesi gerektiğini tarif ediyordu.
4: Önce geri gitmiş, sonra ileriye doğru gelirken.
5: 72 yaşındaki Hayrettin Şen kendi apartmanının önünde yaklaşık bir ay önce ehliyet almış olan sevgilisine aracı park ettirmeye çalışıyordu. İşte bu kaldırımdan yukarı çıkan yabancı uyruklu kadın fren yerine gaza bastı ve Hayrettin Şen duvarla araç arasında sıkışıp kaldı.
4: Arada sıkışmış. Cemi olduğunu söyledi falan.
5: Yaşlı adamın olay yerinde kalbi durdu. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
6: Apartmanın sahibi o. Buraya eşini bir ay önce ehliyet almış. Yeni öğretmiş.
5: Eşine çarpan kadın gözaltına alındı. İfadesinde acemiyim, yanlışlıkla gaza bastım dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
3: Bir anlık dikkatsizliğin nelerle sonuçlanabileceğini göstermesi açısından önemli bir haber. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Gelelim bir de İstanbul'da trafik durumuna. Şu an itibariyle %67'ye ulaşmış durumdayız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yolları yine çok kapalı. Ama haritanın detaylarında neler var? Yani sahada neler oluyor? Kadir Mercan bizlerle birlikte olacak. Bakalım İstanbul trafiğinde şu saat itibariyle tablo ne? Kadir, günaydın, bir kez daha kolaylıklar diyeyim. Buradan da görebildiğimiz kadarıyla trafik hareket etmiyor. Tam olarak neredesin, neler söyleyeceğim?
7: Günaydın, bir kez daha iyi yayınlar dileyelim. Aslında her sabah olduğu gibi Halıcıoğlu Köprüsü'nden yapmak isterdik yayınımızı. Fakat bu sabah itibariyle

0: Anadolu yakasında özellikle Beylerbeyi ve Çengelköy arasındaki o trafik yoğunluğunu ekranlara taşımak istedik. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle bizler Beylerbeyi Çengelköy arasında bir noktadayız ve burada hem ışık trafiği hem de sabah yoğunluğundan dolayı trafikte ilerlemek oldukça güç olduğunu söylemek mümkün. Hani her sabah hatırlatıyoruz ya vatandaşlarımıza, özellikle Anadolu yakasında trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu noktaları. İşte o noktalardan biri de bulunmuş olduğumuz bu kesim. Şimdi Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %83 seviyelerindeyken Avrupa yakasında %54 seviyesinde, İstanbul'da genel trafik yoğunluğu ise %67 seviyelerine kadar çıkmış durumda. İlerleyen saatlerde bu trafik yoğunluğunun %70-%71'lere kadar çıkması bekleniyor. Şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Bizler aslında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün katılım güzergahındayız. Beylerbeyi güzergahındayız. Burada hem ışık trafiği hem de araç yoğunluğundan dolayı bu trafik yoğunluğu Beykoz'a kadar uzuyor desek yeridir. Özellikle sadece aslında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında değil, o katılımdan hemen sonra yine Üsküdar'a doğru bu trafik yoğunluğunun bu şekilde ilerlediğini söylemek mümkün. Şimdi İstanbul'un genelinden bahsedecek olursak aslında Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde oldukça trafik yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Hatta öyle ki köprü üzerinde dahi trafik olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere bakacak olursak da aslında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Çağlayan'dan başlayan trafik Mecidiyeköy'e kadar devam ediyor. Sonrasında ise o trafik yoğunluğu yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Hastal ve Seyrantepe'de bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında ise o trafik yoğunluğu da yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Her sabah söylemiş olduğumuz gibi özellikle Anadolu yakasında trafik yoğunluğu bu saatlerde oldukça fazla. Akşam saatlerinde yani 17-18 saatleri arasında ise tam tersi Avrupa'da Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu oluyor. Bulunmuş olduğumuz Beylerbeyi'nde de yaklaşık şu anda bizim köprüye mesafemiz 3-4 kilometre olmasına rağmen navigasyon uygulamaları şu anda köprüye varışımızı 58 dakika olarak gösteriyor diyelim. İstanbul'da bu sabahki genel trafik yoğunluğu bu şekilde diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bir de piyasalar diyelim. Piyasalar yeni güne nasıl başlıyor? Borsa İstanbul Cuma günü %0.43'lük hafif bir yükselişle 12.265 puanla tamamlamıştı. Bakalım yeni haftada neler olacak? Dolar TL'ye bakalım. Dolar uluslararası piyasalarda güçlenmeye devam etti. 49.33 kuruş seviyesiniz. 50 lira seviyesine artık çok yaklaşmış durumda. Dolar Euro TL'ye bakacağız. Euro doların güçlenmesiyle ve Avrupa'da özellikle Fransa'ya ilişkin endişeler nedeniyle uluslararası piyasalarda değer kaybediyor. 55 lira 28 kuruştayız şu an itibariyle. İç piyasadaki etkisi ise bunun daha sınırlı olduğunu belirtelim. Tabi altın. Altın yeni haftaya da düşüşle başladı. 4200 doların altındayız. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmazlığın çözülemiyor olması altın fiyatları üzerindeki baskıyı arttırıyor. 4185 dolar, %0.21'lik bir düşüş var. Gram altına bir bakalım. Gram altında tersi yönde biraz burada paritenin etkisini görüyoruz. Doların etkisini görüyoruz. 6648 liradayız. Burada çok da büyük bir değişim yok. Petrol fiyatları diyelim. Brent petrole baktığımızda ise petrol fiyatlarında %1,11'lik bir düşüş var. Burada özellikle Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Cuma günü varılan anlaşmanın etkisini görüyoruz. Ama yine 100 doların üzerindeyiz. 103 dolar 56 sent güne başladığımız tablo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dedik ya petrol fiyatlarındaki seviyeler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yükseldikçe petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ama son olarak İran Ulusal Güvenlik Konseyi Yüksek Konsey Sekreteri Muhsin Rızai'den gelen açıklamalara bakacağız. Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ülkeleriyle birlikte petrol kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Centcom komutanı

0: Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini ileri süren Rıza'yı, petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz dedi. Rıza'yı ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki ifadeleri hakkında ise siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır dedi. Hürmüz Boğazı'ndan gelen o görüntülerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilimin detaylarını da konuştuk. Şimdi bir yandan da Fransa diyelim. Şimdi Fransa karışık. Ülkede lise öğrencileri, üniversite öğrencileri sokakta daha iyi koşullarla eğitim arayışındalar. Ama bir yandan da ülke seçime gidiyor. Seçimlere giderken merkez partiler neredeyse artık tamamen anketlerde de silinmiş durumda. Ancak merkez solun adayı Raphael Glucksmann ön seçimleri kazandı. Partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Ancak zafer gecesi sırasında mitingden çıktığı sırada unlu bir saldırıya uğradı. Hemen bakalım. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Saldırgan ünlü siyasetçinin başından aşağı bir torba un boşalttı. Neye uğradığını şaşırdı. Tabi gazeteciler, televizyoncular da oradaydı. Bir anda ne uğradığını şaşırdılar. Ancak bu Fransız siyasetinde çokça gördüğümüz tablolardan biri. Daha önce Macron'a da Le Pen'e de benzer şekillerde saldırılar düzenlenmişti. Ardından Fransız siyasetçi taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Restoran çıkışında yaşananlara çok da fazla bir tepki gösteremedi. Bir yandan da Kıbrıs'ta neler oluyor diyelim. Çünkü Kıbrıs'ta özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasında görüşmeler var ama Rum liderin ne kadar uzlaşıya kapalı olduğuna ilişkin açıklamalarına bakacağız. Çünkü güzel yurt için konuştu Rum lider. Peki ne dedi? Hemen detaylarına bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza günaydın. Bir taraftan görüşmeler var. Acaba yeniden adada bir birleşme sağlanabilir mi tartışması var ama Rum liderden gelen açıklamalar hiç de uzlaşı yanlısı olmadı. Gösteriyor. Ne diyor Rum lider?
1: Gökhan Kurt, öncelikle yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'ten Güzelyurt konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Hristodulidis, Güzelyurt'a geri dönüş talebinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek tüm topraklara serbestçe dolaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz açıklamaları yaptı. Sözde Güzelyurt Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Güzelyurt zamanı geldi. Geri dönüş zamanı sloganları altında konuşan Hristodulidis, Güzelyurt'un iadesinin müzakere sürecinin kazanımlar arasında bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler tarafından kaydedilen yaklaşımların bir parçası olduğunu savundu. Rum lider bu taleplerinin kararlılıkla desteklendiklerini ve bundan vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Hristodulidis'in açıklamalarındaki bir dikkat çeken başlık ise Türk askerinin ve garantilerin olmadığı bir çözüm hedefinin olduğu yönündeydi. Öte yandan Rum lider Limassol'da düzenlenen EOK anma etkinliklerinde Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlar verdi. İki devletli çözüm önerisinin kabul edilmediğini belirten Hristodulidis, müzakerenin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü ifade etti. Kıbrıs sorununun çözümünün kendi ifadeleriyle gerçek tarihe saygı göstermekten geçtiğini de savundu. Peki bunlar, bu açıklamalar ne anlamına geliyor Gökhan, onu ifade edelim. Bir yandan Güzelyurt'a geri dönüş ve Türk askerinin adadan çekilmesi yönünde talepleri var. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğini, güvenliğini ve geleceğini konusunda hassasiyetler içeren açıklamalarımız var bizim ama onlar o hassasiyetleri görmezden gelmeye devam ediyor. Hristodulidis'in sözleri Kıbrıs sorununun tarafların çözüm araçları arasında derin farklılıkları bir kez daha gözler önüne seriyor. Hatırlayacaksınız, evet. Bir anlam planı vardı. 2002'de referanduma gidilmişti anlam planıyla ve bu anlam planına göre Güzelyurt'un verilmesi konuşuluyordu ve anlam planına bile Türk tarafının evet dediğini hatırlayalım ve son müzakerelerin, Grant Montana'daki müzakerelerin Rum tarafından masanın tekmelendiğini, masadan kalkan tarafın Rum tarafı olduğunda tekrardan hatırlayarak sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne size bırakalım.
0: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ederim. Rum tarafın ne kadar uzlaşmaz bir tavır içinde olduğunu da bir kez daha dünyaya göstermesi açısından bu açıklamalar önemliydi. Şimdi gelelim

0: Gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haberlere dikkat çeken bir başlık var. Takvim gazetesini diyeceğiz. Pattaya'da kabus. Dünya turizminin en gözde noktalarından biri Tayland'da bulunan Pattaya. Pattaya'da film gibi bir soygun yaşandı. 54.3 milyon liralık vurgunun hedefinde bir Türk iş adamı var. Buna göre 5 kişilik çete 34 yaşındaki Türk iş adamı Kutay Aslan'ı takibe başladı. Aslan'ın Pattaya'daki lüks evinin yakınlarında yer kiraladı. 6 Ekim'de saat 3.30 sıralarında kar maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 kişi konuta zorla girdi. Saldırganlar Kutay Aslan ve temizlikçisini kelepçeleyip darp ederek onları etkisiz hale getirdi. Ardından da milyonlarca liralık takı, saat ve ziynet eşyasını çalarak uzaklara, kayıplara karıştı. Pattaya'da kabus, detayları Takvim Gazetesi'nin ilk sayfası içerisinde yer alıyor. Bir başka haberle devam edelim. Bir facia haberini daha ekranlara getireceğiz. Çünkü adresimiz Cibuti. Cibuti'de bir tekne alabora oldu. O teknenin içerisinde, tekne diyoruz ama büyük bir yapıdan bahsetmek gerekiyor. 300'den fazla düzensiz göçmen bulunuyordu.
1: Yüzlerce göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Açık sularda can pazarı yaşandı. Teknelerdekilerin en az yarısının ölümüne yol açan faciada hala kayıp olan onlarca kişiden haber alınamıyor.
2: Yemen'e ulaşmaya çalışan çok sayıda göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Teknede kadınlar, erkekler ve çocuklar bulunuyordu. İlk belirlemelere göre can kaybı oldukça yüksek.
1: Trajedi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında yaşandı. 300'den fazla düzensiz göçmeni taşıdığı bildirilen tekne Cibuti'nin Aden Körfezi kıyısında yer alan Guhere bölgesi civarında alabora oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü öncülüğünde harekete geçen acil durum ekipleri teknedekilerin yarısına yakınının hayatını kaybettiğini duyurdu.
2: Arama çalışmaları halen devam ettiği için ölü sayısı artabilir. Bulunan ilk kazazedeler Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından koruma altına alınmış ve kendilerine yardım sağlanmıştır.
1: Yaklaşık 80 kişinin kurtarıldığı ve koruma altına alındığını duyuran yetkililer hala kayıp olan onlarca göçmeni arıyor.
0: Bir yandan da Tokat'a bakmak gerekiyor. Çünkü Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 3000'e yükseldi. Tokat'ta neler oluyor? Neden bu kadar kişi bu zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuş durumda? Hemen Tokat'a gidelim. Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ne yaşandı Tokat'taki bu kadar kişi benzer şikayetlerle hastaneye başvuruyor?
3: Günaydın Gökhan. Evet, Tokat'ta, aslında sadece Tokat'ta dememek lazım. Bölgede bir salgının olduğunu söylemek mümkün. Dün akşam saatleri itibariyle 2914 kişi hastanelere müracaat etmişti ama gece ilerleyen saatlerde bu sayının daha da çok arttığını söyleyebiliriz. Ne tür tedbirler alındı? Ek eczaneler açıldı. Nöbetçi eczane sayıları Tokat'ta artırıldı. Çünkü vatandaşlar hastanelerde ve eczanelerde sıra beklemesin diye Sağlık Müdürlüğü tarafından böyle bir tedbir alındı. Tabii bunun yanı sıra ek poliklinikler de açıldı. Tokat Devlet Hastanesi'ne biz yaklaşık yarım saat 45 dakika önce geldik. O saatten itibaren yine acil servislere gelen vatandaşların çok olduğunu söylemek istiyorum. Tabii küçük çocuklar için okullar şu an itibariyle tatil edildiğini söylemek istiyorum. Bakın hemen karşı tarafı da yine çocuk hastalıklarının bulunduğu acil bölümü. Oraya da yine küçük yaşta çocuklar salgın şüphesiyle aileleri tarafından getirildi. Peki bu salgın neden oldu? Senin soruna gelecek olursak, aslında ilk başta vatandaşlar içme suyundan olabilir mi diye bir tereddüt yaşadılar. Ancak Tokat Belediyesi'ne bağlı ekipler, halk sağlığı laboratuvarına bağlı ekipler su numuneleri aldılar. Su örnekleri aldılar. Sudan kaynaklı bir virüsün olmadığı ilk yapılan açıklama bu şekilde. Sudan alınan numunelerde Tokat'ta yapılan inceleme sonucunda suda herhangi bir karışımın olmadığı açıklandı. Tabii bu konuda belediye de hassas bir şekilde şekilde çalışmasını yürütüyor. Bir kez daha numuneler alındı ve o numunelerin sonucu da yarın çıkacak. Yarın daha net bir sonuca ulaşmış olacağız. Ama mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik, yorgunluk, tabii bunun yanı sıra grip, soğuk algınlığı gibi şikayetlerle şu ana kadar 3000'den fazla vatandaş Tokat'ta hastanelere müracaat etmiş durumda. Tabii doktorlar, hekimler, sağlık çalışanları bu virüsle ilgili yoğun bir şekilde çalışmasını, hastaları tedavi etmek

0: için çalışmalarını sürdürüyor. Acil servislerde şu an itibariyle yoğunluk biraz düşmüş durumda. Çocuk acilde biraz daha fazla yoğunluk var. Okulların tatil olmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı tedbir, okulların tatil olması tatil etmesiyle birlikte tabii bu virüsün yayılımı da biraz daha azalacak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben yayın öncesi birçok ildeki arkadaşlarımla konuştum. Hemen hemen Karadeniz bölgesinde Ege'ye doğru birçok kentte bu virüsün olduğunu söyleyebiliriz. Mide bulantısı, halsizlik, yorgunluk, ishal. Bu vatandaşlar sürekli hastanelere, doktorlara müracaat ediyor. Tabii tedbir almamız da gerekiyor kendimizce. Ellerimizi sıkça yıkamalıyız. Evet. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle musluk sularını kullanmamalıyız. Bu konulara da biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bizler A Haber ekipleri olarak gelişmeleri takip ediyoruz. Tokat'tayız. Gelişmeler oldukça da yeni gelişmeleri aktaracağımızı belirtelim ve sözü şimdilik İstanbul'a sana bırakalım Gökhan.
1: Murat Onur'a teşekkür ederim. Bu zehirlenmelerin ya da bu şikayetlerin sebebi ne? Yarın özellikle gelecek açıklamaları da takip ediyor olacağız numunelerden kaynaklı. Şimdi son dönemde bir restorana gittiğinizde karşılaştığımız fiyatlarla birlikte fiyat algısı da iyiden iyiye bozulmuş durumda ama bir cacık ne kadar olabilir? 50 lira, 75 lira ya da 100 lira de diyelim 100 lira olsun ama bir kişi restorana gitti 4 cacık sipariş etti karşısında daha sonra fatura olaraksa 1000 lira gördü. Yani bir cacık başına 250 lira ödeme almışlardı. O müşteri bu durumu Ticaret Bakanlığı'na gönderdi. Ticaret Bakanlığı'na başvurdu ve bakanlık harekete geçti. Ve bakın sonra nasıl bir ceza kesildi.
2: Restoranda bir kase cacığa ne kadar para ödersiniz?
3: Bir kase cacığın olması gereken fiyatta en fazla 50 lira.
4: Maksimum 100 lira derim ben.
5: 150 lira öderim herhalde en fazla yani.
6: O rakamı söyleyen tek bir kişi bile çıkmadı. Oysa bir restoranda adisyona yansıyan fiyat 4 kase cacık için tam 1000 liraydı.
7: Böyle olmamalı, tüketiciyi düşünmeli. Ortalama bir fiyat olmalı diye düşünüyorum.
6: Salatalığı, yoğurdu, biraz da sarımsağıyla sofraların en mütevazı lezzetlerinden biri cacık ama başkentte bir restoranda adeta lüks tüketim ürününe dönüştü. Çankaya'daki restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürdü, CİMER'e şikayette bulundu.
8: Tüketiciler fiyat uyuşmazlığı yaşadığında fişlerini, faturalarını ve menü görüntülerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine, CİMER'e veya Alo 175 tüketici hattına başvurabilirler.
9: Şikayet etmezdim ama bir daha oraya gitmezdim ya da cacık yemezdim.
6: Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranın kapısına çaldı. Girişteki fiyat listesiyle masalardaki QR kodlu menü karşılaştırıldı. 34 ürünün fiyatı birbirini tutmuyordu. Fiyat listelerindeki uyuşmazlık nedeniyle işletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı.
10: Bir kase cacık için 200 gram yoğurt, 100 gram salatalık ve 5 gram sarımsak üzerinden örnek bir hesap yaptık. Bu hesaba göre bir kase cacığın maliyeti 26 lira 14 kuruş ediyor. 4 kase içinde maliyet 104 lira 56 kuruşa çıkıyor.
6: Elbette bu sadece malzeme fiyatı, işin içine kira, elektrik, işçilik, servis, vergi ve işletme karı eklenince maliyet biraz daha yükselse de %856,4 oranına çıkması çok zor.
3: Adama da kar marjı bıraktığımızda olması gereken fiyatına en fazla 100 lira olması lazım.
10: Bir kase cacık, yoğurt, salatalık, biraz da sarımsak. Peki bu lezzetin diğer restoranlarda fiyatı ne kadar? Biz de restoran restoran dolaştık ve fiyat karşılaştırması yaptık.
6: 60 liraya satan da var, 180 liraya satan da. Bir işletmede 320 lira olması da dikkat çekti. Cacık aynı cacık, değişen sadece hesaba yansıyan rakamlar. Bazı restoranlarda ise cacığın fiyatı menüde bile yok. Çünkü
11: para almıyoruz cacıktan. Sadece ücretsiz veriyoruz.
12: Normalde bizim gibi restoranlarda, Ankara'da genellikle bunlar ikram oluyor.
1: Bir yandan da tabii ki hep ekranlara getiriyoruz ve indirim kampanyalarına bakmak gerekiyor ama indirim gerçek indirim mi? Hayır. Hürriyet gazetesi. Güzellikte indirim oyunu deniliyor. Kozmetik mağazalarında sık sık tekrarlanan indirimler tüketiciyi de yanıltıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda aldığı önlemlere rağmen bazı ürünlerin fiyatında önce bindirim sonra indirim yapıldı ortaya çıktı. Fiyatlar da var, hemen bakalım. Bir ruj, 1 Eylül'de yapılan bir kampanya. X firmasının kampanyasında 668 lira olan ruj kampanya ile 334 lira olarak satılıyor. Buraya kadar bir problem yok. Ama 1 Ekim'de aynı firma bir kez daha kampanya yapıyor. Bu kez ruj

0: altın fiyatını 668 liradan 899 liraya çıkarıyor. İndirim, o sözde indirim kampanyasında ise fiyat 449 lira gösteriliyor. Halbuki bir ay önceki indirim kampanyasında o fiyat 334 liraydı. Şampuana bakalım son olarak. Bir ay önceki kampanyada 230 lira. Fiyatı kampanya indirimle 199 lira satılıyor. 1 Ekim'deki kampanyada ise 250 liraya çıkartılıyor fiyat. Oradan 124 liraya geçiyor. Yani indirim dedikleri kampanya aslında indirim değil. Ürünlerin fiyatı arttırılmış oluyor. Bugünkü Hürriyet'in de ilk sayfalarında, ekonomi sayfalarında yer alan haberlerden biri bu. Bir yandan da tabii ki olmazsa olmaz sofraların, özellikle av yasağının kalkmasıyla birlikte balık. Balıkta bu sene yüzler gülüyor. Özellikle palamut diyeceğiz. Palamut akını yaşanıyor. Fiyatlar da tabii bu kadar ürün bol olunca iyiden iyiye düşmüş durumda. Hem fiyatlara bakacağız hem de uzmanlar ne tavsiye ediyor ekranlara getireceğiz.
1: Oo, bayağı iri yalnız.
2: Bir tanesinde yedik arkadaşlarla.
1: En besleyici balık. Nasibimizi alıyoruz.
3: Çok da yağlandı artık. Tam mevsimi palamutun.
4: Av yasağının sona ermesiyle beraber palamut sezonu da başladı. Palamutun tam da sezonu. Marmara'da, Karadeniz'de yoğun şekilde palamut var. İşte palamut mevsiminde olta balıkçıları da atıyorlar oltayı ve alıyorlar kilo kilo palamutları.
5: Vatandaşımıza müjde.
4: Palamut mevsimi.
6: Evet, palamut mevsimi çok güzel. Kiloluklar bunlar.
7: Geçiş zamanı biliyorsunuz, göç zamanı şu anda hayvanın. Denk gelirseniz alıyorsunuz. Ama balıklar da iri balıklar. Kiloya yakın.
4: Bir tanesi bir kilo mu?
6: Aşağı yukarı.
4: Evet, şu anda an itibariyle bir palamut daha geldi. Yakaladınız.
3: Evet, arkada kovada.
4: Kaç tane?
3: Bereketli olacak inşallah, öyle umuyoruz.
4: Balığın peşinde miyiz?
6: Aynen öyle.
4: Palamutun peşindeyiz.
6: Avcıyız, avcı, balık avcısıyız.
4: Avcıyız, ama giderken avlanmayalım.
6: Nasip.
4: Sıcak dakikalar yaşamaya devam ediyor şu anda. Boğaz'da hangi oltayı atsanız elinize balık geliyor. Palamut oldukça bol şu anda. İşte bir tane daha, çok iri gözüküyor bu. Şunu bir gösterip bu görseli, şu görüntüyü gösterebilir miyiz? Oldukça iri bu da.
5: Evet,
4: bu var da mı iri. Bir kilo?
5: Bu 800-900.
4: Şey söyleyeyim mi? Önceki senelerdeki palamutlara göre bunlar yakışıklı aynı zamanda.
5: Aynı zamanda. Tabii daha müthiş balıklar geliyor. Aklınızda olsun. 1 kilo et diyelim 1000 liraysa 1 kilo balık aşağı yukarı 200 lira, 250 lira. Ve kat ve kat besleyici.
4: Balık tutmayı mı seviyorsunuz yoksa izleyip yemesini mi?
8: İzleyip yemesini seviyorum.
4: Palamut nasıl yapılır
8: palamut
4: sizce?
8: Palamut şimdi yağlı olduğundan yağını asmayacaksınız. Gayet şahane olur.
9: Ben de buğulama için hazırladım evde. Akşam inşallah yiyeceğiz.
4: Emirgan'dan Tarabya'ya doğru ilerledik ve balığın türü de değişti. Orada palamut vardı. Burada da yoğun şekilde istavrit var.
10: Bugün 1,5 kilo falan tuttu.
4: Buradan da geldi.
11: Hangisini yetişeceğimizi şaşırıyoruz.
4: Balık şaşırdık. Güzel.
11: Maşallah var.
4: Gayet güzel.
11: Tadı da güzel, kendi de güzel.
4: Oo, kova bayağı dolu yalnız. Kaç kilo?
11: 2-2,5 kilo.
4: Kilo anlayışımız o.
11: Su var içinde.
4: Yani suyla beraber abi zaten. İşi bilmeseniz de şu anda oltayı atsanız balık geliyor. Maşallah var. Oldukça bereketli deniz şu anda. Neler var oltanın ucunda? Merakla bekliyoruz. Dolu mu?
12: Muhtemelen.
4: İstavrit denizin kuru fasulyesi miydi? Oho, bakın kuru fasulyeye bakın, kuru fasulyeye.
12: Tart tamam.
4: Evet abi, en fazla bize geldi.
12: Acemi şansı mı diyelim acaba?
4: Övgüleriniz için teşekkür ederiz.
0: Gazete manşetleri diyelim. Sabah gazetesine bir kez daha bakacağız. Sabah gazetesinin manşetinde milyonları etkileyecek, ilgilendirecek o haber. 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek. Sabah Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon lira destek sağlanacak. Kimler yararlanabilecek? Toplam geliri en düşük emekli maaşı olan 23.552 liranın altında olanlar bu durumdan faydalanacak. Verilecek destek miktarı her hane için kademeli olarak belirlenecek. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda da şekillenecek. Kira, elektrik, doğalgaz ve yakacak yardım içeren konut desteğinin yanı sıra çocuk bakımı ve gıda ihtiyacı için de ödemeler söz konusu olacak. Bir başka haber, Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Kızlarımız her alanda söz sahibi olmalı diyor Emine Erdoğan. Dünya Kız Çocukları gününü kutlayan Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerden biridir diyor. O açıklamalara da baktık. Şimdi gazetelerimizi ekranlara getirdik. Gazete manşetlerimizde gündeme ilişkin sıcak detayları da aktarmayı sürdüreceğiz.
13: Ziraat Bankası sundu. Bir yandan

0: Ana sağlık deme zamanı. Tabii sağlık dediğimizde ise Canan Karatay'dan gelen tavsiyelere bir dinleyelim. Çünkü Canan Karatay bu kez zeytinyağına ilişkin konuştu. Zeytinyağını altın suyu olarak telendirdi. Zeytinyağı her derde devadır dedi ve herkes günde 6 kaşık zeytinyağı tüketsin dedi.
1: En sağlıklı meyve suyudur.
2: Çalışıyorum, bayağı ayaktayım.
3: Zeytinyağı sayesinde mi?
2: Zeytinyağı köydeki yağlarla bayağı faydası oluyor bizim.
4: Altın sarısı rengiyle sofraları süslüyor, kendine has aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Kaşık kaşık tüketene ise ilaç oluyor.
1: Pıhtıları önlüyor, doğal kan sulandırıcıdır.
4: Bir dilim kızarmış ekmek, biraz kekik ve birkaç kaşık zeytinyağı. İşte sofraların en sade ve lezzetli yanı. Güzelliği, yararları saymakla bitmez. Ne var ki kimi uzmanlar sade tüketiminin aç karnına reflüyü tetikleyebileceği görüşünde. Canan Karatay'a göre ise soğuk sıkım zeytinyağı koruyucu bir kalkan.
1: Doğal kilo verdirir, doğal ağrıları giderir, beyni açar, Alzheimer'ı önler. Zeytinyağı mide bağırsak florasını düzeltir. Çok önemli bir prebiyotiktir. Karaciğer yağını giderir.
3: Bazı vücut geliştirici sporcular ve uzmanlar aslında kilo verme sürecinde zeytinyağının yavaşlattığını söylese de tam aksine süreci hızlandıran çok büyük bir etken.
1: Bu bilimsel kardeşim değişmez ki. Doğal kan sulandırıcıdır. Mideyi de kanatmaz. Zeytinyağı mideyi korur.
3: Zeytinyağı tüketiyor musunuz?
5: Yok, hayır. Sadece ayçiçeği yağı tüketiyoruz.
6: Bir salata yaptığınız zaman zeytinyağı koyuyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, ayçiçeği yağı koyuyorsunuz. Arasında bir dünya fark var.
4: Kimi aç, kimi ise tok karnını öneriyor. Ancak Profesör Doktor Canan Karatay'a göre ne zaman içtiğinizin bir önemi yok. Aç veya tok karnına sabah veya akşam tüketebilirsiniz.
1: Hastaların durumuna göre sabah akşam bir kahve fincanı, zeytinyağı soğuk sıkım olacak yalnız, limon sıkıp içebilirsiniz. Birden içemiyorsanız eğer, mesela günde 6 çorba kaşığı aklınıza geldiği zaman için.
6: Tabii saati olmadığı sürece zeytinyağının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
7: İçmiyorum ama sağlıklı olduğunu biliyorum.
0: Hafta sonu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün satışına ilişkin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek yeni düzenleme ilişkin açıklamalarda bulunmuş. Özellikle kimlik numarası verilerek satışın gerçekleşebileceğini söylemesi o açıklamalar yeni bir tartışmayı da beraberine getirmişti. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin endişeler de gündeme gelmişti. Ancak Kemal Memişoğlu yapmış olduğu açıklamayla o tartışmaları da sonlandırdı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? Hemen bakalım.
8: Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız.
9: Türkiye, yılın 9 ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden edinilen bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın Ocak ile Eylül

0: döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
17: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
18: Tep o kadar iyi ki Tep.
0: Reklam.
5: A Haber Radyo.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
19: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş?

0: Yemiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo.
10: Vakit geçirmek için yola çıkmıştı ama hiçbiri bu yolculuğun böylesine büyük bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu.
11: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var.
10: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Otobüsün şoförü Metin Yavuz Manisa-Akhisar kavşağını kaçırıp geri gelmeye çalıştı. O anlarda ilerlemeye devam eden çekici otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yan yattı. Kereste yüklü çekici ise yoldan çıktı.
12: Şu anda bulunduğumuz İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde tam bir can pazarı yaşandı. Olayın ardından yaralılar Manisa ve Akhisar'daki hastanelere gönderildi ve iki şoför de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
13: Orada durmuş olması bile aslında şeyi bize bilgiyi verir. Yani tırın hareket halinde öbürünün ise durmuş olduğunu bize gösterir.
10: Ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Otobüsteki yolcular için sıradan başlayan yolculuk şoförün yaptığı manevra sonucu korkunç bir kazaya dönüştü.
13: İnsanların risk anlayışları olmayınca, karşısındakilere karşı risk anlayışı ve sorumluluk duyguları olmayınca sonuç böyle oldu.
10: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Ancak gelen haberler ne yazık ki çok acıydı.
14: 34 tane yolcumuz var, 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
10: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken Manisa Valiliğinden de yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Katliam gibi kazanın ardından 11 can kaybı, 27 yaralı ve sevdiklerinin yolunu bekleyen ailelerin acısı kaldı.
15: Efendim şimdi Tokat'a gideceğiz. Çünkü Tokat'ta yaklaşık 3000'den fazla kişi hastanelik oldu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Eğitime de bir gün ara verildi. Yani kent şu anda alarm durumunda diyebiliriz. Son durumu alalım biz de hemen gidelim. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Murat, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum Tokat'ta? Tokatlılar şebeke suyundan mı etkilendi?
16: Günaydın Merve, iyi yayınlar. Evet, aslında ilk başta vatandaşlar arasında öyle bir söylenti yayıldı. Sudan mı kaynaklanıyor bu virüs diye, ama hem Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hem belediye ekipleri tarafından sudan numuneler alındı ki bu numuneler zaten her 15 günde bir alınıyor ve tahlile gönderiliyordu. Belediyeden bu yönde de açıklama geldi. Yapılan ilk inceleme sonucu

0: Hem de bu virüsten küçük yaştaki çocuklar sınıf ortamında beklemesinler diye Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da önlem alındı. Bugün valilik tarafından yapılan açıklamayla birlikte öğrenime ara verildi. Özellikle hamileler, engelli vatandaşlar için de yine devlet dairesinde çalışan personellere de bir gün süreyle istirahat izni verildiğini söylemek istiyorum. Tabii okullarda şu an itibariyle dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Okullar dezenfekte ediliyor. Sınıflarda yine keza aynı şekilde dezenfekte çalışmalarının olduğunu söylemek istiyorum. Bu virüs yaklaşık 3000 kişi etkiledi ama şunu da belirtmek istiyorum. Aslında ben çevre illerle görüştüm. Aynı belirtilerle hastanelere müracaat eden birçok vatandaşın olduğunu söylemek istiyorum. Aslında sadece Tokat bazlı değil, yine çevre illerde de aynı şikayetlerle, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerle vatandaşlar hastanelere, acil servislere müracaat ediyor. Ek poliklinikler açıldı. Dün akşam itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Yine vatandaşlar eczanelerde ilaç alma sırasında beklemesin diye nöbetçi eczane sayıları çoğaltıldı. Şu an itibariyle acil servislerde çok fazla bir yoğunluğun olmadığını söyleyebiliriz ama küçük yaştaki çocuklar yine aileleriyle birlikte ara ara çocuk acil servisine müracaat ettiğini söylemek istiyorum. Küçük yaştaki çocuklar biraz daha bu virüsten daha fazla etkileniyor. Tokat Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada özellikle vatandaşların tedbir amaçlı olsa bile musluk sularını kullanmamaları veya kullanacaklarsa suları kaynatmaları yönünde uyarılarda bulunduğunu söylemek istiyorum. Evet, kapsamlı bir şekilde ekiplerin bölgede tarama çalışmaları devam ediyor. Sudan kaynaklı olmadığını ilk başta söyleyelim. Çünkü yapılan incelemede, yapılan tahlillerde suda bir virüsün olmadığı belirtildi. Ama tekrar bir numune alındı. Tekrar bir numune örneği alınıp Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildi. Orada tekrar inceleme yapılacak. Yarın daha net sonucu alacağız ama bu virüs genel bir virüs olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Okullara şu an itibariyle çocuklar öğrenime ara verildi. Okullar tatil edildi Tokat'ta. Bizler de haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Takip ediyoruz. Gelişme oldukça aktaracağımızı belirtelim. Sözü İstanbul'a size bırakalım Merve.
1: Murat Onur, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Zehirlenme mi yoksa bir salgın mı ilerleyen günlerde, saatlerde belki de daha da netleşecek bu durum. Geçmiş olsun diyelim Tokat için de. Devam edelim şimdi. İstanbul Boğazı'nda yine bir facianın eşiğinden dönüldü. Kanlıca önlerinde sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı kimyasal madde yüklü tanker kıyıya sadece metreler kala durabildi. İşte o anlar.
2: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
3: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor, hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
2: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı.
1: Ve dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den hareket eden ve içerisinde 300'den fazla düzensiz göçmenin bulunduğu tekne Yemen yolunda alabora oldu. Sevgili izleyenler, korkunç faciada 15'i çocuk, 139 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken 84 kişi ise hala kayıp. 3. güne girilen arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor.
2: Yüzlerce göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. Açık sularda can pazarı yaşandı. Teknelerdekilerin en az yarısının ölümüne yol açan faciada hala kayıp olan onlarca kişiden haber alınamıyor.
1: Yemen'e ulaşmaya çalışan çok sayıda göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Teknede kadınlar, erkekler ve çocuklar bulunuyordu. İlk

0: belirlemelere göre can kaybı oldukça yüksek.
1: Trajedi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında yaşandı. 300'den fazla düzensiz göçmeni taşıdığı bildirilen tekne Cibuti'nin Aden Körfezi kıyısında yer alan Guhere bölgesi civarında alabora oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü öncülüğünde harekete geçen acil durum ekipleri teknedekilerin yarısına yakınının hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Arama çalışmaları halen devam ettiği için ölü sayısı artabilir. Bulunan ilk kazazedeler Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından koruma altına alınmış ve kendilerine yardım sağlanmıştır.
1: Yaklaşık 80 kişinin kurtarıldığı ve koruma altına alındığını duyuran yetkililer hala kayıp olan onlarca göçmeni arıyor.
2: Efendim, Orta Doğu'da da gerilim yeni ve kritik bir aşamaya taşınıyor. Körfez'de gerilim tırmanıyor. Saldırılar kritik noktalara yöneltilmiş durumda. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve kamikaze İHA'larla 4 saldırı daha düzenledi. Hedefte başkent Riyad ve Damman'daki uluslararası havalimanlarıyla enerji devi Aramco'ya ait kritik tesisler vardı. Yine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden saldırılara sert tepki geldi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halit, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait 2 enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
3: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldık ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
1: Husiler 2 havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halit Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
3: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şeybah Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
1: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
2: Ve Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiği vurgulandı. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği de kaydedildi yapılan açıklamada. Efendim, Filistin'in yanında olan Türkiye yine İsrail'in hedefi oldu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Hamas liderlerini ölümle tehdit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi de bir kez daha hedef gösterdi. Ankara çok sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail'in soykırımcı sicilini örtmeyeceğini söyledi.
1: Soykırımcı İsrailli bakan Hamas liderlerini tehdit etti, Türkiye'yi.

0: hedef aldı. Soykırımcı İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz provokatif açıklamalarına yenisini ekledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, Hamas'ın şehit liderleri Haniye ve Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü hatırlattı. Mevcut Hamas lideri El Hayya'yı da ölümle tehdit etti. Katz'ın hedefinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Başkan Erdoğan'ın İsmail Haniye ile olan bir fotoğrafını da paylaşan Katz, üstü kapalı şekilde Türkiye'yi hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın El Hayye ile görüşmesine ait bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi. İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalara Ankara'dan da yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in tehditleri ve provokasyonları Türkiye'nin duruşunu değiştirmeyecektir açıklamasında bulundu. Duran, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini örtemeyeceğini de ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, zalimin karşısında olmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Erdoğan, ortak geleceğe dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan mesajında Türk Dünyası arasındaki köklü bağlara dikkat çekerek, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların çok ötesinde, yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerinedir ifadesini kullandı.
2: Dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
3: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Ortak Miras Tek Yürek temasıyla Türk dünyasının gençlerini Kocaeli'nde bir araya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da buluşmaya video mesaj gönderdi. Bizim yol arkadaşlığımız gönül bağı üzerine inşa edilmiştir dedi.
2: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
3: Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.

0: Başkente gideceğiz şimdi. Kabine 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı da fon soruşturmasındaki son gelişmeler olacak. Daha fazla ayrıntıyı alalım hemen biz de. Kübra Bal yayın için hazır. Kübra, hoş geldin yayına. Detaylar sende.
1: Merhabalar. Tabii kabine toplantısı bugün saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor olacak. Toplantıda ana gündem başlığı ise fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler olacak. Bu noktada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son olarak 4. toplantısı gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantısının yansımaları, çıktıları kabine toplantısında masada olacak. Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürülüyor ve bu noktada özellikle tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına ilişkin soruşturma süreci ve bununla ilgili olarak mağdur vatandaşlara yapılacak ara ödemeler kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Bir yandan da 9 maddelik bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İşte kabine toplantısında da benzer durumların yaşanmaması için atılabilecek ek kanuni adımlar, alınan tedbirler ve aynı zamanda tasfiye süreci değerlendirilmiş olacak.

0: olacak. Bir diğer klasik başlık elbette terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda da çerçeve yasanın kabulü sonrasında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir yürütme kurulu oluşturulmuştu ve oluşturulan kurulda da alt kurulların görev ve yetki alanları karara bağlanmıştı. İşte bu kapsamda bir yandan da mecliste izleme kurulu oluşturulacak ve süreçte gelinen son durum yine yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesi terör örgütünün bölgeden temizlenmesi ve silah bırakma sürecine dair Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saha raporları aslında kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak. Yine dış politika başlığında da ABD-İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı ki dün ABD Başkanı Donald Trump da aslında Rusya-Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi olduğunu da duyurmuştu. Yine Gazze'deki son durum ve aynı zamanda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da gündemdeki başlıklar arasında olacak. Bu noktada Mekke Anlaşması'na da gözler çevrilmiş durumda. Yakın zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Mekke Anlaşması'nın gelmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de birkaç gün içerisinde geleceğini duyurmuştu. İşte kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçecek ve kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu hafta tasfiye kararı alınan 131 yatırım fonu ve 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren kanun teklifi gündeme gelecek. AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunulan 9 maddelik teklif plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alalım biz de. Bir kez daha Ankara'ya uzanacağız. İlter Yeşiltaş bizi bekleyen arkadaşımız. İlter, hoş geldin yayına. Detayları alalım senden.
2: Merve Özkan, tabii bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de en önemli gündem başlıklarından biri. Malum geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. Hem soruşturmasına dair bir bilgi verdi hem de bundan sonraki süreçte atılacak adımlara dair bilgileri paylaştı milletvekilleriyle. Tabii AK Parti grubuna gözler çevrilmişti çünkü bir kanun teklifi talimatı vermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve nihayetinde Cuma günü AK Parti'nin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme imkanı getiriliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hiçbir şekilde kamu kaynağını kullanılmayacağını ifade etti. Tamamı kendi varlıkları içinde tasfiye süreci devam edecek ifadesini kullandı. Kişi başına en fazla 1 milyon lira ödeme yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Ve yine 9 maddelik teklifin diğer ayrıntılarına baktığımızda olağan dışı gelir elde edenlerin gönüllülük esasına göre kazançlarını iade edebilmelerine olanak tanıyor bu teklif ve ancak tabii ki suç ortadan kalkmıyor. Soruşturma süreci de malum devam ediyor. Teklife göre fonlardaki varlıklar aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılmayacak. Bu önemli. Mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi sağlanıyor ki bu şekilde daha fazla mağdura ulaşılması ve ödeme yapılması planlanıyor. Piyasa dolandırıcılarına da tabii ki geçit verilmeyecek. Suç işleyenler mekanizmanın tamamen kapsamı dışında bırakılıyor. Yasa 455.578 yatırımcıyı ilgilendiriyor ve 1 milyona kadar ödeme yapıldığında 350 bin yatırımcı ödeme almış olacak. Bu şekilde bir planlama söz konusu. İşte bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Plan ve bütçe komisyonunda çarşamba günü ele alınacak ve komisyondan geçtikten sonra da genel kurul aşaması başlayacak ve genel kurul görüşmelerinin ardından da teklif yasalaşmış olacak. Biz de takip ediyoruz.
1: İlter, teşekkür ederiz. Ayrıntıları paylaştın bizimle. Şimdi biz de bir ayrı başlık açalım. Fon soruşturmasındaki bu son gelişmelere dair sevgili izleyenler, 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme artık meclis gündeminde. Bu teklif tam olarak neyi değiştirecek?
3: Şimdi burada iki önemli madde dikkatimi çekiyor benim. Aslında üç madde var. Bir, 1 milyona kadar para ödenecek. Hı hı. Diyelim ki sizin 1 milyon liradan fazla yatırımınız var burada ki o kısım daha az kişinin.
1: Evet.
3: Öyle gözüküyor ki %80'i 1 milyon liraya kadar, hı hı, olan yatırımlar. Dolayısıyla %80'inin parası ödenmiş olacak. 1 milyonun üzerinde yatırım olanlara da yine 1 milyon lira ödenecek. Yani hı hı.

0: 3 milyonun var, 1 milyonunu almış olacaksın, evet, bu esnada. Ama dikkatimi çeken iki şey var. Bir, burada yani yasada da açıkça ifade ediliyor. Sayın Cevdet Yılmaz da yasayı anlatırken söyledi. Asla kamu kaynakları kullanılmayacak. Yani evet, bu speküle ediliyor. Ciddi şekilde hani vatandaş ödeyecek yalanı ortaya atılıyor. Böyle bir, evet, şey yok. Kamu kaynakları kullanılmayacak. İki, bununla bağlantılı olarak dikkatimi çeken, öncelikle bu şirketlerin mal varlıkları satılacak, hı hı, ve oradan ödenecek. Diyelim ki bunlar yetmedi. Bu fonları zarara uğratan kişiler, yani ortaklarının kişisel mal varlıklarına da el konulacak. Hı hı. Dolayısıyla az önce İlter de söyledi. Burada buharlaşan bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani şirketler duruyor. Bu şirketlerin yatırım yaptığı varlıklar da duruyor. Hı hı. O varlıkların gerçek değerine ulaşması için de o 6 aylık süre. Evet. Hatta seninle konuşmuştuk, hani bu 6 aylığa uzatılması iyi bir şey dedim.
1: Evet.
0: Çünkü
1: evet,
0: onların gerçek değerine ulaşması lazım.
1: Daha sağlıklı bir süreç, az evvel İlter de dedi, aceleyle olduğunda değer kaybı yaşanabilir,
0: aynen,
1: dedi.
0: Çünkü düştüler. Hı hı. Netice itibariyle burada yatırımcının parasını karşılayacak kadar varlık var. Hı hı. Diyelim ki yetmedi. Yetmezse şirketlerin varlıkları da var. Hı hı. O da yetmedi. O şirketleri zarara uğratan kişilerin mal varlıkları, kişisel mal, hı hı, varlıklarına da ulaşılacak ve oradan bu zarar karşılanıp yatırımcılara para ödenecek.
1: Bu noktada az evvel siz de söylediğiniz çok ciddi dezenformasyon yaymaya, tabii, çalışılıyor. Sosyal medyada da yanı sıra bazı haber başlıklarında da görüyoruz. Sanki bu devletin kaynaklarından,
0: şey,
1: sanki vatandaşın cebinden çıkacakmış gibi bir söylem de ortaya atılıyor.
0: Vatandaşın
1: ancak bu çok
0: cebinden
1: net
0: çıkacak bir durum yok. Zaten, hı hı, varlıklar var ve yetecek onlar zaten, hı hı, yatırıma. Dolayısıyla bu şekliyle bunlar karşılanacak. Bir başka dikkatimi çeken de, hı hı, ana para evet ödenecek, artı işte üretici enflasyonu ve tüketici enflasyonunun ortalaması alınarak, hı, buradan da bir enflasyon farkı bu paralara eklenecek.
1: Eklenecek. Yani zaman geçse de bir kayıp olmayacak.
0: Aynen. Dolayısıyla bu süreç işliyor. Şimdi komisyondan hızlıca geçecektir bu. Hı hı. Sonra genel kurulda yasalaştıktan sonra da yürürlüğe girecek. Ama zaten süreç devam ediyor, biliyorsun. Hani o 6 aylık süreç, tabii, başladı. Kimlerin yatırımı olduğu tespit edildi. Bu arada şimdi önümde Sabah gazetesi var. Abdurrahman Şimşek'in önemli de bir haberi var. Onu da seslendireyim sana.
1: Olur.
0: Biriyle 16 Eylül arasında, yani bu olayların ortaya çıktığı 16 Eylül'den önceki 15 gün içinde 400 milyar liralık işlem yapılmış. Hmm. Yani birileri duyup da mı çıktı, yoksa hani o gün paraya ihtiyacı vardı da mı sattı, bunun da tespiti yapılacak.
1: Evet, yani böyle bir tesadüf olabilir mi,
0: evet,
1: acaba bunun
0: ya
1: altında?
0: Olabilir yani, evet, o an paraya ihtiyacı vardır bazı yatırımcıların, hı-hı, çıkmıştır. Hani hepsini, hı-hı, suçlamak doğru değil ama, tabii, bir duyumla mı hareket ettiler, birlikte mi hareket ettiler, bunun tespiti yapılacak. Bir yandan da bu adli süreç devam
1: edecek.
0: 401
1: bu arada
0: 1 milyar lira az para değil yani.
1: Tabii ki. Evet. Bu arada bu görüntüler de el konulan mal varlıklarından,
0: yani
1: araçlardan,
0: evet, bunlar
1: ultralüks araçları görüyoruz.
0: Yatlar var, jetler var, arabalar var. Bir yandan da yatırım yapılan varlıklar var. Yani, hı hı, para piyasası varlıkları var. İşte hisse, evet, senetleri var, altınlar var vesaire. Onların da gerçek değerlerine ulaştığında satılacak o fonlarda. Dolayısıyla hem böyle fiziki varlıklar, hı hı, var, hem de para piyasası varlıkları,
1: yani bu
0: var.
1: Karşılayacak para bir şekilde sağlanacak. Evet. Ben bunu anlıyorum. Buradan.
0: Var da zaten.
1: Evet, var da. Yani bunlar satılacak, olmaz. Hani A, B, C planları sürekli
0: var,
1: devrede.
0: Doğru.
1: Peki 1
0: bunların
1: milyon...
0: bazıları kişisel varlıklar olabilir. Hani bu yatlar,
1: evet,
0: birilerinin üzerine olabilir. Bunlar da el konuldu
1: el
0: zaten.
1: Konuldu. Evet.
0: Ama yine yetmezse onların başka kişisel varlıkları, hesapları varsa onlar da el konulacak ve yatırımcıya ödenecek. Yani,
1: evet,
0: kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Hı-hı. Ama demin İlter de söyledi. Bir de TMSF bünyesinde biliyorsun bir hesap açıldı.
1: Evet, evet,
0: yani getirin bu işte haksız kazandığınız, hı-hı, paraları buraya yatırabilirsiniz diye. Dolayısıyla oraya yatırmış olmak da suçtan kurtulma anlamına gelmiyor. Adli süreçte devam
1: ediyor.
0: Tabii edecek.
1: Ki, tabii, evet, ki. Peki şimdi 1 milyonun üzerinde evet, fona yatırım yapanlar ne olacak? Onlarla ilgili son
0: bu süreç bir bitecek. Hı hı. Yani bu 1 milyon liraya kadar
1: zaten
0: ödemeler bitecek.
1: Zaten %80'iydi orası.
0: Evet. O iş bittikten sonra kalan miktarlar da bu arkadaşlarımıza dağıtılacak. Zaten

0: Dediğim gibi %80'i neredeyse.
1: Bu 6 ay içerisinde olacak mı? Daha da
0: belki
1: uzama durumu var mı?
0: Belki uzatılabilir de yani o varlıkların gerçek değerine ulaşması anlamında. Ama 6 aylık bir süreç var ve çok hızlı gidiyor. Belki 6 aydan da önce zaten ilk olabilir. Biliyorsun 43 bin kişinin parası yatırıldı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bugün yarın yeni yatırımlar da devam ediyor. Dolayısıyla belki 6 ay olmadan da bu süreç bitecek. Zaten yasal düzenleme onu yasal altyapısında oluşturduktan sonra hızla hareket ediliyor.
1: Tamamlanacak ve, sonrasında da.
0: Tamamlanacak evet.
1: Evet, mağduriyetlerin giderilmesi için de hakikaten canhıraş bir mücadele olduğunu görüyoruz şu anda devletin her kademesinde. Çok
0: bugün
1: teşekkür
0: zaten
1: ederiz.
0: Belki Sayın Cumhurbaşkanı da bu yasayla ilgili bazı açıklamalar
1: evet,
0: yapabilir.
1: Zaten yani, gündem o.
0: Evet, gelinen son nokta ile ilgili belki rakamlar verilebilir. Hı-hı. Kaç kişinin parasının yatırıldığı, yatırılacağı gibi. Kabine toplantısı da önemli.
1: Evet, kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız diyelim. Devam edelim şimdi iç siyasetle. AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çok konuşulan o kararının perde arkasını anlattı. Külliyede Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme için Cumhurbaşkanımız bana güven verdi diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakıldığını da anlatan Tugay belediyeyi borç batağındayken devraldığını söyledi.
2: Bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
3: Bu sözlerle katılmıştı AK Parti saflarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. O tarihi kararın perde arkasını anlattı.
2: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
3: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, rozet töreniyle başladı söze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüyü kendisine bıraktığı an yaşadıklarını anlattı. Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni diye konuştu.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
3: Sonra CHP'den istifa edip bağımsız olarak yola devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı konuşmayı anlattı. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. O gün Bakan Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim dedi.
2: Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
3: Belediyeyi borç içinde devraldığını anlatarak devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözleri içinde söyleyecekleri vardı. Beni yalnız bıraktılar dedi. AK Parti'ye katılmadan 10 gün öncesine kadar hem Yeni Parti'den hem de CHP'den davet geldiğine dikkat çekti. Ben AK Parti'ye geçtim diye birdenbire nasıl bu kadar kötü bir adam oldum? Gerçekten anlam veremiyorum ve utanmaları gereken laflar ediyorlar. Madem bu kadar kötüydüm partiden atsaydınız diye ekledi. Milletimin emrinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yaptığı görüşme. Tugay, ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu diye konuştu.
1: CHP ile Yeni Parti arasındaki İzmir tartışması ise her geçen gün büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gayrimeşru genel başkan ifadesi yeni bir siyasi kavganın da fitilini ateşlemiş oldu. Ayrıntılara bakalım şimdi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
5: genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
6: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.

0: ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
1: CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay tartışması büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi.
2: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
0: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
1: Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra Özel'e Cemil Tugay'ı aday gösterme dediğini ileri sürdü. Özel Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. CHP genel başkanına gayrimeşru dedi.
0: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde.
1: Özgür Özel 8 Kasım 2023'te devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine öğütlerde bulunduğunu söylemişti.
3: Bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. O bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım.
1: CHP yeni parti kavgası sürerken AK Parti'ye katılmasından dolayı huzurlu olduğunu söyleyen Cemil Tugay, AK Partili kimliğiyle çalışmalarına başladı.
4: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un makam otomobili kaza yaptı sevgili izleyenler. Kazada otomobilin çarptığı kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti. Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi de yaralandı.
6: Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin içerisinde olduğu otomobil kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan karayolunda meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve koruma polisiyle Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın içerisinde bulunduğu araç kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle makam aracı metrelerce savruldu, kamyonet ise devrildi. Kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybederken her iki araçtan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zuhal Karakoç buradaki tedavisi sonrası Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Mükerrem Ünlüer sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
7: Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi. Biz hepsini ziyaret ettik. Vekilimizin ileri düzey bir tetkiğe ihtiyacı var. Şu anda bu gece inşallah onu Ankara'ya nakledeceğiz.
5: Efendim şimdi İstanbul trafiğinde yaşanan bir kovalamacayı ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul Şişli'de yaşandı. Kontrol noktasından kaçan bir motosikletti. Polisi dakikalarca peşinde sürükledi. Hem mega kentin trafiği hem de polisin atikliği sayesinde de yakayı ele verdi.

0: Dur ihtarına uymadı, cadde boyunca gaza bastı, polisin nefes kesen kovalamasıyla yakayı ele verdi.
1: Kımıldama, dur.
0: İstanbul Şişli'de polis ekipleri trafikte kontrol sırasında bir motosikletliyi durdurmak istedi ancak o durmak yerine gaza yüklendi. O önde, polis arkada, cadde boyunca dakikalarca süren kovalamaca sonrası kaçak motosikletli Beşiktaş'ta trafik sıkışınca yakalandı. Dur. 16 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin motosikletinin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi, gözaltına alındı.
1: Kımıldama, dur.
2: Efendim, şimdi vatandaşlık maaşını konuşacağız. Vatandaşlık maaşı öncelikle ne anlama geliyor? Buradan bir başlayalım.
3: Evet.
2: Hatta yanılmıyorsam sabahında manşeti bu.
3: Bizim
2: haber olması
3: manşeti
2: lazım.
3: Mi?
2: Evet, Takvim Gazetesi'nin de manşeti. Vatandaşlık maaşında kriterler ne olacak? Nasıl başvurulacak? Bir detaylandıralım. Yeni düzenlemeydi.
4: Önder Yılmaz'ın haberi, biz de onu büyüttük.

0: çünkü çok konuşulan bir şey. Biz buna vatandaşlık maaşı diyoruz ama bunun adı gelir tamamlayıcı aile destek sistemi.
1: GETAT.
0: Evet. Dolayısıyla bir gelir tamamlama durumu söz konusu, hep onu konuşuyorduk. Yani evet. Bir gelir belirlenecek. Bu gelirin altında kalan hanelere bir maddi destek yapılacak ve o belirlenen seviyeye çıkartılacak. Dolayısıyla hani evet vatandaşlık maaşı ama vatandaşa ödenen bir para değil bu. Bu hanelere ödenen bir para. Dolayısıyla hane bazlı gidecek burada. Bu yasayla birlikte sosyal destekler de bir çatı altında toplanmış olacak aslında. Çünkü bunun içinde sadece maddi bir destek yok. İşte kira yardımı, enerji yardımı yani doğalgaz, elektrik yardımları var. Zaten devam ediyor. Onlar var. Gıda yardımı var. Eğitim yardımı var. Dolayısıyla bir çatı altında toplanması da söz konusu olacak. Bir daha iyi kontrol edilecek ve daha iyi takibi yapılabilecek. Şimdi özü şu, bir kriter belirlenecek demiştik. Evet. Bu kriter asgari ücret olabilir, başka bir rakam olabilir diye. Şimdi Önder'in haberine göre bu en düşük emekli maaşı. Şu anda 23.552 lira. İşte Ocak'ta atıyorum 26-27 bin lira olacak bizim hesaplamalarımıza göre. Daha da yükselebilir. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı kriter alınacak. Hanelerin gelir seviyeleri tespit edilecek. Burada gelir seviyesi nasıl tespit ediliyor? Bir gelir testi yapılıyor kaymakamlıklarda. Biliyorsunuz bu sosyal yardım almak isteyenler de işte 65 yaş aylığı, ne bileyim bu yeşil kart dediğimiz işte genel sağlık sigortası desteği almak isteyenler vesaire kaymakamlığa gidiyorlar. Orada Aile Bakanlığı'nın işte Sosyal Hizmetler Vakfı var. Onlar gelirine bakıyor, giderine bakıyor, işte çocuk sayısına bakıyor, evdeki duruma bakıyor ve bir gelir kriteri ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu ihtiyacı vardır, yoktur şeklinde. Bu şekliyle taramalar zaten devam ediyor. Hatta bu yıl biliyorsun bu iş için pilot bölgeler seçildi ve uygulandı da. 2027'de de orta vadeli programda var. Devreye girecek. Dolayısıyla şimdi en düşük emekli maaşı eşik kabul edilecek. Bunun altında geliri tespit edilen, tabii geliri gideri çıkartıldıktan sonra ortaya çıkan ailelere öncelikle maddi destek verilecek. Bu seviyeye getirilecek. Yani eve giren gelir 23.552 liranın bugünkü rakamla söylüyorum altında olmayacak. Ama bu aileler nasıl tespit edilecek? Zaten muhtarlıklar biliyor, il ilçelerde sosyal yardım alanların bir network'ü var zaten Aile Bakanlığı'nda. Ama yeni başvurularla birlikte bunlar da tespit edilecek. Dolayısıyla senin ihtiyacın tespit edildi ve 23.552 liranın bugünkü rakamla altındasın. Ama benim de tespit edildi. Fakat işte benim hanemde diyelim ki 18 yaşından küçük 3 tane çocuk var. Evet. Sen de hiç yok gibi. Dolayısıyla benim bana yapılacak yardım biraz daha farklılaşacak burada. Ne olacak? İşte belki eğitim yardımı, gıda yardımı farklı olacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çocuk sayısına göre, evdeki yaşlı durumuna göre, hasta durumuna göre farklılaşacak. Ya da engelli var mı ona göre farklılaşacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla her haneye aynı yardım yapılacak değil burada.
1: Evet, farklılıklar olacak burada da.
0: Dolayısıyla bu şekliyle hanelerin ihtiyaçları giderilmiş olur.
1: Evet. Burada yine konuşacağımız birkaç başlık daha vardı. Onu da bir sonraki saate bırakalım. Şimdi güzel bir haber paylaşacağız. Cevizin yolculuğunu anlatacağız. Vatandaşlık maaşına dair de yine birkaç merak ettiğimiz nokta daha var. Onları da bir sonraki saate değerlendiririz. Efendim şimdi Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen cevizler işlenerek yöresel lezzetlere dönüşüyor. Kimi yerde pestile tat veriyor, kimi yerde tatlının başrolünü üstleniyor. Üstelik her bölgenin cevizi kendine özgü tadıyla da öne çıkıyor. İşte sırada cevizin bahçeden sofraya uzanan yolculuğu var.
2: Bir kabuğun içinden çıkan lezzet Anadolu'da birbirinden farklı hikayelere dönüşüyor. Adana'dan Kaman'a, Oğuzlar'dan Ilgaz'a her yörenin cevizi kendi toprağının izini taşıyor. Ceviz denince akla tek bir lezzet gelmiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen cevizler, iklim ve toprak özelliklerine göre farklı tatlar sunuyor. Sıcak iklimiyle öne çıkan Adana'da da ceviz, yöresel mutfağın önemli ürünleri arasında.
3: Adana'dayız ve Toros Dağları'nın eteklerindeyiz. Toros Dağları'nın eteğinde yetişen cevizler hasata geldi ve şu anda cevizler ağaçtan dökülmeye başlandı.

0: tatlı ve hamur işlerinden geleneksel lezzetlere kadar ceviz, mutfaklarda geniş bir kullanım alanı buluyor.
1: Hasat işleminde ilk olarak ağaçtaki cevizler sopayla önce yere düşürülüyor. Ardından da yere düşürülen cevizler görmüş olduğunuz gibi tek tek toplanıyor.
0: Dalından özenle toplanan cevizler uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kabuklarından ayrılıyor.
2: Şimdi topladıklarımızı bir çuvaldan bırakacağız, güneşe mi sereceğiz?
3: Sereceğiz, götüreceğiz gölge bir yere. Evimizin bahçesinde, terasımıza orada kurutacağız. Ondan sonra ikram.
1: Adana'da Toros Dağları'nın eteklerinde yani temiz havada berrak suda yetişen lezzetli mi lezzetli işte görmüş olduğunuz bu Adana cevizleri sonrasında şehir merkezine geliyor ve şehir merkezinde yine Adanalı ustaların elinde lezzet çölenine dönüşüyor. Cevizlerimizi döküyoruz.
4: Şu an cevizlerimizi çekiyoruz makinamızla öğütleyip baklavamızın arasına, yufkalarımızın arasına açacağız.
5: Şimdi Antepliler de bize kızacak ama Antep baklavasının yeri apayrı, cevizli baklava. Fakat Antep baklavasından ayıran özelliklerinden biri de yani cevizin fıstığa göre daha az yağ oranına sahip olması ve yerken bize hissettirdiği o çıtırlık Antep fıstığından daha mükemmel bir şekilde oluyor zaten.
0: Sırada Kırşehir'in ilçesi Kaman var. Kaman cevizi ince kabuğu ve lezzetli içiyle Türkiye'de adını duyuran yöresel ürünlerden biri.
6: Şehrin Kaman ilçesi denince akla gelen ilk ürünlerden biri ceviz, ince kabuğu, dolgun içi, kendine özgü aromasıyla öne çıkan Kaman cevizi bölgenin toprak ve iklim özellikleriyle şekilleniyor.
7: Sağlıklı ağaç yetiştirmek için gübresini vereceksin, ilacını vereceksin, topraktan vereceksin, yapraktan vereceksin, her şeyini, onun kurdulacıydı, ondan sonra yok şeker gübresiydi, yok tapıdı, yok potasyumdu, yok bilmem neydi, bir sürü ilacı var, kukurdu var.
6: Kaman cevizinin kalın yeşil dış kabuğu meyveyi güneş yanığından koruyor. Bu koruyucu yapı sayesinde iç kısmının kalitesi korunuyor. En önemli özelliklerinden biri ise kabuğundan parçalanmadan bütün halde çıkıyor.
8: Kamanın yerli çeşitleriyle de ağırlıklı üretim yapılan Kaman'a has coğrafi işaretli bir ürünümüz. Tüketicilere bir şekilde çiftçi olarak emek veriyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Kaliteli ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
6: Coğrafi işaret tescilli Kaman cevizinde hasat başladı. Olgunlaşan cevizler tek tek özenle toplandıktan sonra yeşil kabuğundan ayrılıyor. Kurutma işlemine geçen cevizler 40 saatin ardından tüketiciyle buluşuyor.
8: Şimdi Kaman cevizini hasatımızı tarladan çıkardıktan sonra ürünlerimizi buraya getiriyoruz. Burada ceviz soyma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu makinamız da hızlı ve devir ayarlı olduğu için herhangi bir parçalanma olmadan cevizlerimizi bir bütün halinde yeşil kabuğundan ayrılmış bir şekilde ürünümüzü ortaya çıkartıyoruz.
0: Bölgede ceviz hem taze olarak tüketiliyor hem de işlenerek çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de verimli topraklarda yetişen cevizler yörenin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip.
9: Ilgaz'da yetişen cevizlerin özelliği ne?
10: Şimdi burada iklim biraz farklı. Yani bahar geç donlarına yakalanıyor. Dolayısıyla biz burada geç açan türleri tercih ediyoruz. İkinci özelliği çok verimli olması. Üçüncü özelliği de aromasının çok iyi olması.
9: Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ceviz hasatı başladı. Bu cevizin en büyük özelliği ise aroma olarak diğer illerde üretilen cevizlerden çok farklı. Aynı zamanda bu ceviz daha geç çiçek açtığı için yanma riskiyle karşı karşıya kalmıyor. Cevizlerin hasatında traktörlerin arkasına bağlanan özel bir ekipman kullanılıyor. Çırpılan cevizler döküldükten sonra kabuğundan ayıklanıyor ve kurutulmaya bırakılıyor.
10: Şimdi makinayla sallıyoruz, çadırları toplayıp yıkama makinesinde de yıkıyoruz.
0: Bir başka durağımızsa Çorum'un Oğuzdar ilçesi. Oğuzdar cevizi bölgenin adıyla özdeşleşen önemli tarımsal ürünleri arasında.

0: Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 15 bin dekar arazide ceviz üretimi yapılıyor. İnce kabuklu ve aromasından dolayı buradaki üretilen cevizler yurt içinde birçok ilde tercih ediliyor.
1: Buradan toplanan cevizler genelde İstanbul, Ankara. Burada da bilinçli tüketicimiz bizim cevizimizi perakende olarak alıyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 40.201 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuzluklar için 287.473.069 lira ceza uygulandı. Denetimler metrolojik ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Bu kapsamda asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu. Yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 40.201 sanayi ürünü denetlendi. Söz konusu ürünlerin 3.796'sı ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 407'si teste gönderildi ve 148 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
16: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik

0: Erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 152.543 ton fındık satıldığı karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi gerçekleştirilen 187.618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Reklam.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'lere bağlan hayata.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
12: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
13: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
14: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
15: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo, 24 saat haber.
17: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla aktarmaya devam ediyoruz. En sıcak başlıkları sevgili izleyenler, İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu dakikalar yaşandı. Fren yerine gaza basan 79 yaşındaki sürücü otomobiliyle bir sitenin bahçesine uçtu.
18: Pedalları karıştırdı, metrelerce yüksekten uçtu. Görüntüler İstanbul Beşiktaş'tan. 79 yaşındaki Yaşar Nurtaç otomobilini park etmeye çalışıyordu. Fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düştü. Urda'ya dönen

0: Otomobilin içinde sıkışan yaşlı sürücüyü itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. İlk müdahalenin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.
1: Efendim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da yine gelen açıklamalar da vardı. Fon soruşturması kapsamında 141'i gerçek ve 73'ü tüzel olmak üzere 214 kişinin fondan elde ettiği 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. İlgili isimlerse yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
2: Milyarlarca liraya bloke konuldu. Hesaplar donduruldu. Şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Fonlardan çıkan paranın izi sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti. Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Dosyaya giren 141'i gerçek, 73'ü de tüzel olan 214 kişinin 3 fondan elde ettiği toplam 187 milyar 653 milyon liraya bloke konuldu. Kişi ve şirket yöneticileri hakkında da yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı. Savcılık tespit edilen isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. Listede yer alan kişilere paranın iadesi için resmi bildirimler gönderilmeye başlandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal, Tera'nın TLY fonunda 2 milyar 355 milyon lira kar ederek gerçek kişiler kar sıralamasında listenin en başında yer almıştı. MASAK'ın hazırlayacağı detaylı raporlarla fon hesaplarından çıkan 187 milyar 653 milyon liranın hangi hesaplara aktarıldığı araştırılacak. Raporların ardından soruşturma daha da genişleyecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 ayda 81 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Yasa dışı bahis ve uyuşturucu başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda 7818 operasyon yapıldı ve 32.882 kişinin tutuklandığı bildirildi.
0: Adalet Bakanlığı koordinesinde ve ilgili kurumların işbirliğiyle ülke genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat ve Eylül dönemini kapsayan 8 aylık süreçte yapılan operasyonların detaylarını paylaştı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplam 7818 operasyonda büyük başarı sağlandı. Yasa dışı bahis ve uyuşturucu ağlarına yönelik operasyonlarda toplam 32.882 şüphelinin tutuklandığı açıklandı. Ayrıca operasyonlar kapsamında suç örgütlerinin hedef alındığı ve milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğu belirtildi. Bakan Gürlek, hukukun üstünlüğü ve toplumun huzuru için suçlulara geçit verilmeyeceğini ve mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
1: Efendim şimdi siyaset başlıklarıyla devam edelim. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana farklı partilerden 107 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Detayları paylaşalım. Geçişlerde 43 isimle yeniden Refah Partisi ilk sırada yer alıyor. CHP'den 36 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'den 11 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bağımsız belediye başkanlarından 6'sı da AK Parti saflarına katıldı. Yine diğer partilerden gerçekleşen geçişlerde ise Deva Partisi ve Dem Parti 3'er, Demokrat Parti ve Saadet Partisi 2'şer belediye başkanıyla yer aldı. Aydın, Afyonkarahisar, Nevşehir ve İzmir'deki değişimlerle AK Parti'nin yönettiği büyük şehir ve il merkezi belediye sayısı da 24'ten 28'e çıkmış oldu. CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim her geçen gün daha da derinleşiyor. CHP yönetimi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle faturayı Özgür Özel'e kesmiş durumda. Özel'dense ben de çok üzülüyorum. Kafam kırılsaydı

0: Aygül Özel'e kesti.
1: Siz kalkıp da belediye başkanlarını ben yapay zeka ile seçtik derseniz, yapay zekanın getirdiği bu. Sizin zekanız yok, yapay zekaya gidiyorsunuz.
0: Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, öz eleştiride bulundu. Ben de çok üzülüyorum, kafam kırılsaydı diyorum, bunu niye öngörmedin, kim öngördü de ben görmedim ifadesini kullandı.
1: Kaç tane belediye başkanı AK Parti'ye geçti?
0: İki parti arasında butlan tartışması da sürüyor.
1: Bu kurultay parayla satın alınıyor. Parayı veren kim? Partili. Parayı alan kim? Partili. Mahkeme dedi ki bu kurultayda şahibe var. CHP'li bir milletvekili yolsuzluktan ötürü suçlanamaz. Yolsuzluktan suçlanan birisi derhal ama derhal benim dokunulmazlığımı kaldırın, gidip mahkemede aklanmak istiyorum demesi lazım.
0: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
1: Niye yeni bir parti kuruluyor? Hangi yere şeyle kuruluyor? Bana birisi akıllı mantıklı bir şey söylesin. Özgür Bey ne diyordu? Sandığı koyalım, seçmenin %90'ı, daha sonra partililerimizin %90'ı bana oy verir. %90'ı oy veriyorsa o zaman niye ayrılıyoruz?
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, genel başkan adaylığı konusunda ise güvenli liman vurgusu yaptı.
1: Bu partiyi güvenli limana getirdikten sonra bırakacağım dedim. Ne yapacağız yani, gidip kazık çakacak halimiz yok.
2: Sevgili izleyenler, Manisa'da 11 kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Dünkü o facia gibi kazada 27 kişi de yaralandı. Peki bu kaza nasıl meydana geldi? Kazaların önüne geçirebilmesi için nelere dikkat etmek gerekiyor? A Haber muhabiri Sefer Ayça ve konuğu ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyorlar şimdi. Sefer, hoş geldiniz yayınımıza. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara acil şifalar dileyelim. Ne yapmak lazım? Nasıl olmuştu? Neler yaşanmıştı? Onu da dinleyelim sizden.
3: Teşekkürler. Evet, senin de belirttiğin gibi katliam gibi kaza işte İstanbul-İzmir otoyolunun tam bu noktasında meydana geldi. Otobüs şoförü yapılabilecek en büyük hatayı yaptı. Otoyolda geri gitmek. İşte tam bu noktada Akhisar kavşağına girmesi gerekiyordu. O noktaya giremedi ve o noktaya giremedikten sonra işte bu noktadan böyle geri geri gelmeye başladı. Bu noktaya kadar geri geri gelmeye başladı. İşte artık o ne olduysa o anda oldu. Şimdi ilerleyen dubaların oraya doğru ilerleyeceğiz Halil Karanlı birlikte. Bu arada tabii ki konuğumuz var. Konuğumuzla da konuşacağız. Nerelerde hata var? Çok büyük hata var. O bir gerçek ama olmaması için ne yapmak gerekiyor? Hoş geldiniz abi.
4: Merhaba. Tabii çok büyük bir kaza. Bu acıyı aslında hiçbir zaman yaşamamız lazım.
3: Gidelim o tarafa.
4: Gördüğünüz gibi burada kaçırılmış bir çıkış var. Bu çıkışın öncesinde hazırlık yapmamış bir sürücü var. Bu sürücü buradan dönmesini bilmesi lazım.
3: Yani buna nerede göre tespit etmesi gerekiyordu?
4: Tabii burayı, yani hepimizin bir yere döneceksek bunu daha önceden kişisel olarak hazırlanmamız ve sinyalimizi verip dönmemiz lazım. Evet. Buraya atlamış. Tamam, atladın. O zaman en yakın diğer çıkıştan çıkıp buraya geri dönüp bu çıkışa gelmesi lazım. Ama o ne yapmış? Burada hemen az ileride gördüğümüz 500 metre ilerideki durmuş. Evet. Onu fark etmiş. Fark edip geri geri gelmek gibi çok büyük bir hata yapmış. En büyük hata bu. Ve de
3: otoyolda geri gelmek.
4: Otoyolda geri gelmek, gördüğünüz bu güvenlik şeridi zaten bir otomobil genişliğindedir. Evet. Buradan geri geri gelmek istediğiniz zaman mutlaka aracınızı biraz daha geniş açık almanız lazım. Dolayısıyla diğer şeride geçmiş. Hı-hı. Üçüncü şeride geçmiş. Muhtemelen o şeritte geri geri gelmiş ve geri geri gelirken de tabii kamyon şoförünün de bilmiyorum, belki o sırada dikkatsizliği mi, başka bir şeyle mi uğraşıyordu ya da bilemeyeceğim nedir.
3: Bu kadar yani bire kafa kafaya gelmesi zor.
4: Kafaya gelmesi çok zor. Yani bir refleks olarak bir şey yapmamış mı? Yaptıysa ne kadar yapmış bilmiyorum ama genelde böyle kazalar olur ve kıl payı geçer, hatta diğer hatta geçer araçlar, arkadan gelen araçlar.
3: Ama burada baktığımızda şey, güvenli kameralarında hiçbir şey yok.
4: Hiçbir şey yok. Kafa direkt arkadan vurmuş. Herhalde ya uyuyordu ya da dikkatsizdi o sırada, başka bir şeyle bir ilgileniyordu. Bilemiyorum, bu bir ahkam kesmek olmaz buradan.
3: Evet.
4: Ama işte gördüğümüz bu kazanın yeri burası.
3: Bayağı da yol var şu anda, bakın yaklaşık 4-5 dakika yürüyoruz.
4: Burayı geri geri gelmeyi nasıl düşünmüş o otobüs şoförü, onu bilemeyeceğim. İşte ülkemizdeki en büyük problem o. Her şeyi yapabilirim gücü var insanlarda. Yani

0: yaptığı hatayı hiçbir şekilde kabul etmiyor ve bu hatayı düzeltme cehdine giderken her türlü hatayı büyüterek devam ettiriyor.
1: Evet.
0: Yani burada yapacağı şey doğru, hata yapmışsın, atlamışsın ama bunu düzeltmek, kurallarına göre düzeltmesi lazım. Ne yazık ki canım ülkemde böyle bir problem var. Yani kuralları bazen görmemezlikten gelmek.
1: Hı hı. Veya ben yaparım demek.
0: Ben yaparım demek. Ne oluruculuk. Bir kere yapsam bir şey olmaz falan. Böyle bir şey var. Umursamazlık var.
1: Böyle bir kazanın yaşanmaması için bize ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl önlemler alınması gerekiyor? Artık bütün önlemler alınıyor ama baktığımızda yine bir kazada 11 vatandaşımızı kaybedebiliyoruz.
0: Şimdi bu iş en önemlisi direksiyona geçmek çok ciddi bir iş.
1: Evet.
0: Yani bunun ciddiyetini insanlar fark etmeliler. Yani sen herhangi bir taksi şoförü falan değilsin. Arkanda 40 kişiyi taşıyorsun. O yüzden bir disipline etmen lazım.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, sağ olun. Evet, şu anda kazan olduğu bölgedeyiz. Kaza nasıl oldu? Bundan sonra nasıl olmaması için de önlemler alınmalı. Konumuzdan dinledik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Efendim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına katıldı. O noktaya dönelim hemen.
3: Fon rehberi diyoruz. SPK tarafından yayınlanan bir fon rehberi var. Bu fon rehberiyle birlikte, SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu. Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı. Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. Bunu şuna benzetebiliriz Serdar Bey. Vücutta bir hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim, bir sorunlu yapı var. Bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu. Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin bu sorunlu hale gelmesinde, bu süreçte rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı. Şu anda birçok kişi ya tutuklu, ya gözaltında, ya soruşturma aşamasında, ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
4: Mal varlıklarına tedbir de var.
3: Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda. Yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı bir takım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu. İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. En son biliyorsunuz bir fon koordinasyon kurulu oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim başkanlığımda Maliye Hazine Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın ve ilgili tüm otoritelerin olduğu bir kurul. Bu kurul 4 defa toplantı yaptı ve çok önemli prensip kararları aldı. Diğer taraf

0: Uzaktan Devlet Denetleme Kurulu'nu yine Cumhurbaşkanımız görevlendirdi. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir yapı ve çok geniş yetkileri olan bir denetleme kurulumuz.
1: Devlet Denetleme Kurulu burada anladığımız kadarıyla devletin içindeki kurumlardan sorumluluğu olanları tespit edecek.
0: Kurumları ve kurumların içindeki kişileri, yetkili kişileri, karar alıcıları bunları
1: bu
0: inceleyecek.
1: Süreç başladı mı?
0: Başladı, hem de çok yoğun bir şekilde başladı.
1: Yani şu an Devlet işte ilgili kurumlar SPK, BDDK bunlar
0: tabii.
1: İnceleniyor.
0: Kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını

kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle, devlet denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları,

0: kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle, devlet denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları, kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış bir fon var. Bir de 6 tane diğer fon var. Tera'nın tasfiyesinin yönetimi İş Bankası'nda. Çünkü Tera İş Bankası'yla çalışmış bugüne kadar. Diğer fonların yönetimi Ziraat Bankamızda. Onlar Ziraat Bankası'yla çalışmışlar. Ziraat Bankası'nın tasfiyesini yönettiği 3 fon olağan şartlarla tasfiye edildi. Ne demek olağan şartlarla? Mevcut kurallarımız içinde işte bunların bütün ödemeleri yapılmış oldu, yatırımcıların oradaki hak ve yükümlülükler yerine getirilmiş oldu. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Yani 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu. Burada kapalı fon dediğimiz fonlar da var. Her birinin altında bu kapalı fonlarda da olağan tasfiye edilen 3 kuruluşta 2000 küsur civarında kişi var. Kapalı fonları da kendi tabiatı içinde, özellikleri içinde tasfiye edecekler. Dolayısıyla burada aşağı yukarı 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
1: Bu şirketlerde herhangi bir mağdur kalmadı mı demek istiyorsun?
0: Evet. Evet.
1: Bitti yani. Bitti. Bu dosya kapandı.
0: Dosya, sadece kapalı fonları var dediğim gibi. Belli sayıda kişinin içinde olduğu. Orada da toplam 2000 kişi, küsür kişi var. Onlar da kendi işlerini de çözecekler diye söyleniyor. Dolayısıyla yani 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz.
1: Asıl büyük tabii fon Tera'da.
0: 4 tane fon var. En büyük fon Tera. Diğer taraftan işte biliyorsunuz Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bunu bu hafta herhalde görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor. Yani ümit ederiz ki, temenni ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse, olağan tasfiyeye tabi olursa orada da 58 bin civarında vatandaşımız var. Bu işten olumsuz etkilenen yatırımcı var diyelim. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak. Bunu bugün, yarın, bu hafta içinde herhalde netleşmiş olur diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Geriye 3 tane.
1: Yusuf Bey'in bir sorusu var.
2: Bununla çok ilintili bir soru soracağım. Bu fon soruşturmasının ekonomik boyutu ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Bir de olağan tasfiye kendi imkanlarıyla ödüyorlar değil mi?
0: Tabii,
2: burada
0: tabii.
2: Zarar görmüş yatırımcının nasıl finanse edildiği önemli ve bu hususta da kamuoyu ilk aklına gelen konu kamu kaynakları kullanılacak mı?
0: Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Hı. Ben mecliste de altını hani kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var. Allah korusun bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bir kamu garantisi söz konusu değil. Mecliste de anlatmıştım ben. Yani bu serbest fonlara giderken profesyonel yatırım ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede hem kazanç hem de kayıp bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Bu üç fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla. Olağanüstü fonunu da birazdan belki biraz detayına gireriz. Orada da en önemli prensibimiz kamu kaynağının kullanılmaması. Peki ne kullanılacak kamu kaynağı yoksa diye sorabilirsiniz.
1: Soralım efendim.
0: Hemen sorun onu çünkü şimdi o önemli.
1: Kamu hakikaten. Kaynağı kullanılmayacak.

0: Ama çok büyük de bir burada bir evet. paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların
1: Şöyle,
0: sorununu?
1: Serdar Bey, burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarını iyi çerçevelemek lazım.
0: Yani yatırımcının ilk koyduğu para.
1: Bu olağan tasfiyelerde yatırımcı zaten şeyini alıyor, parasını alıyor. Olağanüstü tasfiye için diyorum ben. Nihayetinde de hiç kimsenin hak ve yükümlülükleri kaybı olmuyor. Bu işin en sonunda tabii ki paylarına bağlı olarak yatırımcılar hak ve yükümlülüklere sahipler. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Basit bir sürü farklı örnekleri olabilir ama basitçe şöyle diyelim. Siz gittiniz diyelim bir fondan bir şey aldınız. Pay aldınız işte atıyorum 1 milyon lira diyelim. Bugün 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Bir vesileyle o karınızı çektiniz diyelim, 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu, teklif bu. Meclisimizden henüz geçmedi tabii.
0: Yani bu 450 bin yatırımcı. Yani
1: yanlış anlaşılmasın. Meclis her şey meclisin takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum size.
0: Anladım. 450 bin yatırımcıdan zaten karını tahsil etmiş olanlar.
1: O düştü tabii. Şu olağan tasfiyelerle o sayı.
0: Mağdurlar listesinde yer almayacak.
1: Nasıl? Tabii yani. Tabii. İki kesim yer almayacak. Arada bu net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de tabii hukuk dışı işlemler yapanlar. Bu iki kesim bu 1 milyona kadar şeyi alamayacaklar.
0: Hukuk dışı işlem derken?
1: Yani, haksız kazanç elde etmiş. Hukuk dışı işte bu soruşturmalara konu olmuş, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar. Onlar tabii ki faydalanmayacak. Artı bir şekilde ana parasını bu süreçte almış. Net yatırım tutarıyla baktığınızda zaten sistemden ana parasını almış olanlar yine yararlanmayacaklar. Ama bu geçici bir durum, bakın. Bunun altını tekrar çizeyim. Şimdi ana hükümler devam ediyor. Olağanüstü tasfiye dediğimiz şu, bu kalan şirketlerle ilgili, buradaki yatırımcılarla ilgili işin özünü söylüyorum. 1 milyon liraya kadar İnsanların ana parasını ödememize imkan sağlayacak bir sistem. Bu genel hükümleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli. Yani zamanı geldiğinde işte bütün bu kaynaklar toparlandığında kime ne düşecekse yine alacak. Orada bir mahsuplaşma olacak. Yani bu 1 milyona kadar almış olanların aldığı miktar nihai hakları ve yükümlülükleri hesaplanırken mahsuplaşmayla oraya hesaba girmiş olacak. Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Küçük yatırımcılar bir an önce bu kaynaklara kavuşsunlar. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Nihai rakamlar netleşecektir kısa sürede ama ben şuna inanıyorum, bu olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak.
0: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey, buyurun.
2: Efendim, az önce haksız kazançtan bahsettiniz. Haksız kazanç elde edenlerden. Şimdi bu haksız kazançların iadesiyle ilgili bir mekanizma oluşturulmuştu.
1: Doğru.
2: Hatta işte geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada işte 4 kişinin ya da yanlış hatırlamıyorsam 5 kişinin bu konuda parasını iade ettiği de dile getirilmişti. Ben son durumu sormak istiyorum efendim. Evet. Kaç şirket ve kişi para iadesine gönüllü olarak bulundu? Bu bulunan meblağ nedir? Bir de hep şu tartışılıyor efendim. Parayı verdiler ve bütün sorumluluk ortadan kalktı mı? Bununla ilgili ne söylersiniz?
1: Şimdi bu 131 fonla ilgili SPK bir karar aldı ve TMSF bünyesinde her bir fona özel bir hesap açıldı. Çünkü her fonun hukuki durumu farklı. Her fona birebir bakmak durumundasınız. O

0: girmiş, yatırım yapmış olanlar var. O fonun ilişki biçimleri var. Dolayısıyla bu hesaplar da bir tane hesap değil. Her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. O genel hesap da fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla veya haksız kazanç elde eden veya fahiş gelir elde edenlerle ilgili bir hesap veya işte mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirlerin konacağı bir hesap. O bir de 132. hesapta bu. Yani genel hesap. Şimdi bir süreç başlamış durumda. Bu kanunumuz çıkarsa bu çok daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Gerek isteğe bağlı olarak getirip fahiş kazançları iade edenler, gerekse bu hukuk dışı işlemler yapmış, haksız kazanç elde etmiş şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Bir fona özel bir gelirse o fonun hesabına girmiş olacak. Değilse genel hesaba gelecek. Genel hesaptan da belli kriterlerle yine bu fonlara bu kaynak dağılmış olacak. Az önce sormuştunuz ya bu kaynak nereden diye. 3 tane kaynağı var. Bu yatırımcılara, olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. Halen içinde işte belli değere dönüştürülebilir varlıklar var. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda biliyorsunuz. Şirket, kişi bu süreçte rolü olduğu düşünülen. Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesi, bu varlıkların değerlendirilmesiyle gelecek kaynaklar var. Dolayısıyla bu yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Bu temelde bu 3 kaynaktan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda. Süreçler başlamış durumda. İşte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacaktır.
1: Yani konu kapanmıyor değil mi? Yahya Bey'in sorusunun devamında. Evet. İade ile beraber yoksa kapanmıyor.
0: Hayır. Bakın hukuki sorumluluklar hiçbir şekilde genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor. Burada İki tür durum iki durum söz konusu. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme durumu var. Özellikle fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
1: Yani piyasa bozucu bir durum varsa evet. Bunu kim belirleyecek efendim?
0: Yargı süreçleri belirleyecek.
1: Bu faaliyetin piyasa bozucu olup olmadığını
0: nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii. Yargıdaki çıkacak sonuçlar. Tabii ki burada bağımsız otoriteler var. Onların ortaya koyacağı kararlar, analizler bütün bu süreci netleştirecektir. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu süreçte tabii bir taraftan bunlar yürütülürken diğer taraftan bu çerçevede sermaye piyasalarımızın, borsamızın durumu da çok önemli. Yani ben şunun üzerinde özellikle durmak istiyorum Serdar Bey, değerli arkadaşlar. Burada bir ayrımı net bir şekilde yapmamız lazım. Aksi takdirde kendi ayağımıza sıkmış oluruz, sermaye piyasalarımıza zarar veririz. Bu işlerle hiçbir alakası olmayan yatırımcılara zarar vermiş oluruz. Yatırımcı ayrı, manipülatör ayrı, spekülatör ayrı. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Biz yıllardır bakın planlarımızda, programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı her zaman öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Borsamız, sermaye piyasalarımız bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak bunlar. Şirketlerimiz için, kalkınmamız için, üretimimiz için çok kıymetli.

0: piyasalar buralar. Dolayısıyla aman aman hiç kimse bu piyasalara genel anlamda gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler. Bir defa bunun altını çok net çizmek istiyorum. Burada 455 bin insan var, yatırım yapmışlar. Biz bunlara suçlu diyebilir miyiz hepsine? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunlar gelmiş, yatırım yapmış, bir getiri elde etmeye çalışmış. Makul bir getiri elde etmişse de buna da söyleyecek hiçbir şey yok. Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim, piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar. Yani bu ayrımı net bir şekilde tekrar tekrar yapmak isterim. Ve yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunda hiç tereddüt yok. Biz hastalıklı bir yapıyı, tabiri caizse bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz ve bu bünyeye çok daha güç katacak. Zayıflatmayacak sermaye piyasalarımızı, aksine daha da güçlendirecek. Yeni fon rehberiyle birlikte bu yapılar, bu sorunlu yapılar ortaya çıktığı gibi kalan yapılar içinde çok daha ek bir güvence sağlanmış oldu aslında. Şu anki fonlar için, şu anki borsamız için çok daha sağlıklı bir zemin oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla şu an biz borsamıza da, sermaye piyasalarımıza da güveniyoruz ve bu yeni fon rehberiyle birlikte, DDK raporlarıyla birlikte oluşabilecek hani ilave alınması gereken tedbirleri de almakta hiçbir beis görmeyiz. Yapısal bir sorun varsa işte sağlıklı bir şekilde bu DDK'nın raporu iki şeye yarayacak Serdar Bey. Birincisi sorumlulukları ortaya çıkarıp bu işin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak.
1: Devlet kurumları içinde, bağımsız kurumlar içinde.
0: Devlet kurumları içinde, bağımsız veya değil, bütün ilgili kurumlar içinde. İki, bu DDK raporu bize yol gösterecek. Sistemde açıklar nedir? Yapılması gereken, düzeltilmesi gereken yapısal...
2: Röntgenini çekecek.
0: Yapısal olarak alınması gereken bir tedbir var mıdır? Bunun ışığında da biz bugün mesela bir geçici kanun olağanüstü tasfiye ilişkin sadece bir kanun gitti meclisimize. DDK kanunu incelemesi, soruşturması sonrasında daha yapısal diyelim iyileştirmelere dönük bir kanunu da meclisimize gönderebiliriz, takdirine sunabiliriz. Dolayısıyla burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Bizim için borsa çok kıymetli, sermaye piyasaları çok kıymetli, kalkınmamızın vazgeçilmez unsurları. Hiç kimse bu piyasalarımıza gölge düşürmesin. Tabiri caizse kuruyla yaşı karıştırmayalım. Sapla samanı karıştırmayalım. Suçlular elbette cezasını bulacak. Hiç tereddüt yok. Zaten etkin bir şekilde idari ve adli süreçler işliyor ama yatırımcıları da sanki potansiyel suçluymuş gibi göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Diğer taraftan fon koordinasyon kurulumuzda bir prensip kararı aldık. Onu da burada ifade etmek isterim. O da şu: bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz. Borsamızı tabii birçok şey etkiliyor, sadece fonlar değil, dünyada da maalesef bugün faiz oranları tarihi yüksek seviyelerde, işte güvenlik riskleri, şunlar bunlar. Yani borsadaki gelişmelerin tamamını bu fon piyasalarındaki durumla izah etmek mümkün değil ama tabii ki bu fon piyasalarındaki gelişmeler, bunun etrafındaki tartışmalar ister istemez yatırımcı davranışlarına da yansıyabiliyor. Veya buradaki kaynakların likit hale dönüştürülmesi süreci bazı tartışmalar oluşturabiliyor. Şuradan da sizin aracılığınızda bu mesajı tekrar vermek isterim. Borsamızı olumsuz etkilemeyecek bir anlayış içinde bu tasfiye süreçleri sürdürülecektir. Bu konuda fon koordinasyon kurulumuzun da tüm kurumlarımıza yönlendirici bir yaklaşımı söz konusudur.
1: Bir, borsa etkilenmeyecek. İki, kamu kaynağı kullanılmayacak. Ve yine vermiş olduğunuz güçlü bir mesaj olarak notlarıma bakıyorum. DDK, Devlet Denetleme Kurumu, geriye dönük bu işte sorumluluğu olan

0: bütün kurumları denetleyecek, soruşturacak. Evet, evet. Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Bey, buyurun.
1: Efendim, ben meclis gündeminde olan kanun teklifiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biraz anlattınız ama bu kanun teklifinin biraz daha detaylarından bahsedebilir misiniz? Kanun çıktığı takdirde özellikle burada mağdur olan vatandaşlar önlerinde nasıl bir yol haritası görecekler? Burada takvim nasıl işleyecek?
2: Şöyle, burada bu süreçlerden olumsuz etkilenen yatırımcılarımızın az önce bahsettim, küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ara bir ödeme, bir avans da diyebiliriz, bir ara ödeme ile karşılaşması söz konusu olacak. Bu da 1 milyon TL'ye kadar bir ödeme. Az önce bahsettim, burada bulunan yatırımcı kitlesinin çok büyük bir bölümü 1 milyon veya 6 bir hesaba sahip. Net yatırım tutarı üzerinden, yine tekrar ediyorum, arada ana parasını alıp çıkmış olanlar bundan istifade etmeyecek. Ama ana parası içeride olan, kalmış olan vatandaşlarımız bu ana paralarını almış olacaklar. Bu da 1 milyon liraya kadar. Hesapların çoğu da zaten bu şekilde. 1 milyon üstünde hesabı olanlar ise 1 milyona kadar olan kısmını almış olacaklar. Diğer taraftan yine bu kanunda az önce bahsettik, o geriye alma sürecini güçlendirici hükümler var. Özellikle TMSF'ye bu konuya özgü olmak üzere farklı yetkiler verilmiş durumda. Az önce bahsettim, o hesaplara sorumluluğu olan, işte mallarına el konan, varlıklarına el konan kişi veya şirketlerle ilgili çok daha hızlı bir şekilde TMSF'nin işlem yapabilmesine el veren düzenlemeler getirmiş durumda kanun teklifi. Bunu tabii meclis çıktığında, şu anda sadece bir varsayım olarak konuşuyoruz, yanlış algılanmasın, takdir meclisimizde komisyon çarşamba günü kanunu ele alacak, daha sonra genel kurulda tartışılacak. Ben inanıyorum ki bu kanunun çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Dünyada bakın, bu konularda baktığınızda çeşitli örnekler, çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın, özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayacağız, meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün teknik hazırlıkları yapmış durumda kurumlarımız. Dördüncü fon kurulu toplantımızda bunu ele aldık doğrusu. Kurumlarımızla ben bunu bir sorguladık. Yani kanun çıktığında hazır mıyız diye, teknik hazırlıklarımız tamam mı diye. Benim gördüğüm, tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası, tasfiyeden sorumlu iki banka olarak bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır. Bir iki fonda, birkaç fonda belki bir milyon ödeyecek para oluşmayabilir diye bir endişe var bir taraftan. Yani genelinde bir sorun yok. Ama bazı fonlarda içi tamamen boş kalmışsa bir sıkıntı olabilir mi diye bir tartışma var sadece. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi, bu geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktarıp bu 1 milyona kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi, diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Para neyse, orada ulaşabildiğimiz kaynak neyse, onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Tabii bütün bunlar dediğim gibi kanun meclisten çıktıktan sonra çok daha netleşmiş olacak. Şunun da altını çizeyim, bu süreçlerde hangi çevreden, hangi siyasi görüşten olursa olsun yapıcı eleştirilerde, önerilerde bulunan herkese biz kulak veriyoruz. Herkesi dinliyoruz. Sonuçta bir toplum olarak bizim bu meseleyi sağlıklı bir şekilde bir yere oturtup çözümler getirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarımız üzerinde, ekonomimiz üzerinde bunun bir gölgeleme yapmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çerçevede de hareket ediyoruz. Ama şunun da altını çizmek isterim doğrusu bu vesileyle meclisteki görüşmelerde de daha sonraki süreçlerde de bu konuları istismar etmeye çalışanlar da var maalesef. Siyasi rant olarak bu konulara yaklaşanlar da var. Gerek siyasette gerek medyada. Hani olumlu eleştiriler, yapıcı eleştiriler yapanlara saygımız sonsuz ve eleştiri her zaman iyi bir şeydir bir toplumda, demokratik bir toplumda. Eleştiriye her zaman açığız, onda hiç tereddüt yok. Ama haksız ithamlar, aceleci yorumlar, olayın detayına bakmadan algı oluşturmaya çalışmalar, işte itibar suikasti yapma girişimleri, bütün bunları da huzurunuzda ben hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, yakıştıramadığımızı ve vatandaşımızın da bu konuları çok net bir şekilde gördüğünü de ifade etmek isterim.
0: Bu en son iki evet. Bakanımızın ismi geçirildi. Bir bakanımızın babasının isim benzerliği üzerinden bir yaklaşım sergilendi. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir başka bakanımızın da yine aynı şekilde bir manipülatif yaklaşımla itibar suikastine uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla olay bu yönüyle de siyasallaşıyor gibi.
2: Çok büyük üzüntü verici. Bakın mecliste ben sunumu yaptıktan sonra yeni parti milletvekili Sayın Özlale çıktı kürsüye ve bu isim vermeden iki bakanımızla ilgili bir ithamda bulundu. Ben de oradan kendisine söyledim yani hakikaten ben öyle bir isim bilmiyorum yani benden soruyor ama isim söylemiyor. Dolayısıyla bir şey o zaman söyleyin isimlerini dedim yani. Kimse bu bakanlar düşündüğünü söyleyin. Ertesi gün bir basın toplantısıyla söyledi bu isimleri ve her iki bakanımız da çok açık ve net bir şekilde çok detaylı bir şekilde bu ithamlara gerekli cevabı verdiler. Bir tanesi Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasıyla ilgili ithamın bir isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. İşte başka bir ildeki başka bir şahıs sadece isim benzerliği üzerinden bir yakıştırma yapıldığı anlaşıldı. Ömer Bey'le ilgili Ömer Bey'in sukuk hesaplarında bir tasarrufu söz konusu bundan çıkmadığı buradaki yapılan işlemlerin işte yapılan işlemlerin toplanarak bir takım rakamlar hesaplandığı yani bir çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da gerçekten büyük bir mahcubiyet hissedilmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Ama maalesef bir özür bile dilenmediğini gördük. Kaldı ki Sayın Özdağlar'ın kendisine de bir iftira söz konusuydu. Bu iftiraya cevap verirken kendisi de eşi de en sert şekilde bunlara yönelik ifadelerde bulunmuşlardı. Ama aynısını kendisi yaptı ve dönüp bir özür bile dilemedi bakanlarımızdan. Biz bu anlamda kendimizden eminiz Serdar Bey. Bakanlarımız birçok AK Parti çok geniş bir camia. Çok geniş bir kadrolar var AK Parti'de. Ha, burada yanlış yapan olamaz mı? Elbette olabilir ve onun da gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, ister hani babamızın oğlu da olsa diyelim, en yakınımızdaki insan da olsa, eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. Ve yatırımcıya hiçbir şekilde biz bir saygı duymak zorundayız. Yatırım yapmış, kazanmış, kaybetmiş. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeye çalışan, işte bizdendir diye yolsuzluk yapanı görmemezlikten gelen bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Bu noktada yerel yönetimlerde gerçekleşen yolsuzluklar ve buna dönük yaklaşımları da hatırlatmak isterim. Maalesef oralarda iyi bir imtihan veremedi ana muhalefet partisi. Ama şimdi haksız bir yere araştırmadan, etmeden en ağır ithamlarda bulunmayı da hiç yapabiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Lütfen araştırmadan, önünü arkasını görmeden, detaylarını bilmeden alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın. Gerçekten detaylarını bildiğiniz, sağını solunu bildiğiniz bir şey varsa da bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Belgeleriyle, bilgileriyle birlikte lütfen mahkemelerimize, adli makamlarımıza bunu intikal ettirin. Ve suçlu kimse suçlu cezasını görsün. Orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır. Suç suçtur, suçlu suçludur. Bunun kimliğine, şuna, buna. Ama bunu yaparken bakın çok yazık ediyorlar. Gerçekten bile bile yapıyorlar. Ben ona üzülüyorum.
0: Bile bile mi o isim benzerliği konusunu bile bile yapıldığını
2: mı? Onu demiyorum ama şunu söylüyorum. Yani yatırımcılar işte gitmiş diyelim bir yerde bir yatırım yapmış bir insan. Bu da foncu, bu da bilmem neci diye bile bile laflar söylüyorlar. Ya yatırım yapabilir insanlar. Borsaya da yatırım yapar, sermaye piyasalarına da yatırım yapar. Suçunu delillendirerek bir şey ortaya koyarsanız, bir belge koyarsanız eyvallah buna kim ne diyebilir? Lütfen bunu da yapın. Yani bir belgesine, bilgisine ulaştığınız suç işlemiş biri varsa iktidar olsun, muhalefet olsun hep birlikte bunun hesabını soralım. Adli makamları en kısa sürede intikal ettirelim. Gereği neyse yapılsın. Ama bunu bırakıp da buradan nasıl olur da işte bakanlara çamur atarım, hükümete bilmem gölge düşürürüm, sermaye piyasalarında endişe oluşturup bunun üzerinden hükümeti vururum. Bu doğru bir mantık değil. Bundan herkesin sıyrılması lazım. Hükümete zarar vereceğim diye ekonomiye, bu ülkenin yatırımcısına zarar vermesin hiç kimse. Bakın bu yaptıkları sonuçta bütün partilerden yatırımcılara, piyasalara zarar verici bir siyaset. Bunu yapmasınlar lütfen. Bu ekonomi hepimizin, bu sermaye piyasaları, bu borsa, bu ülkenin sermaye piyasaları, bu ülkenin borsası. Buna gölge düşürmesinler, yatırımcıya gölge düşürmesinler. Suçluyu suçsuzdan ayırt edelim. Hukuki kriterlerle bu işe yaklaşalım ve kim suçluysa da gözünün yaşına hiçbirimiz bakmayalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek şeklinde bir talimatı da oldu. Merve Hanım buyurun sizle devam edelim.
3: Efendim ben tekrar makroekonomi tarafına dönmek istiyorum. Enflasyonla mücadele programında 3. yılı geride bıraktık. Tabii bölgemizdeki yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarını yükseltmesi bizim enflasyonu da etkiliyor. Bu konudaki mücadeleyi de tabii zorlaştırıyor.
2: Evet.
3: Acaba 2027 yılından itibaren belirgin bir düzelme görebilecek miyiz enflasyon tarafında?
2: Merve Hanım, enflasyonda en son çıkan rakam biliyorsunuz Eylül ayı 29.7. Dolayısıyla bir %30 psikolojik sınır bir anlamda kırılmış oldu. Ve savaşa rağmen enerji piyasalarındaki bu olağanüstü yükselişe rağmen bu gerçekleşti. Bu sevindirici gerçekten. Merkez Bankamızın bir hesabına göre bu sene savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması.
4: İran Savaşı'nı
2: diyorum. Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız. Temel mallarda enflasyon %16'nın altına düşmüş durumda. 15.9. Enflasyonu yukarı çeken hizmet kalemleri. Orada da bir aşağı doğru gidiş var ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada değiliz. Hizmet derken işte kira ve eğitim gibi kalemler. Eğitim boyutu toplumun %10'unu aşağı yukarı ilgilendiriyor. %90 parasız devlet okullarından istifade ediyor. Ama o %10 da olsa eğitimdeki o artışlar manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu yukarı çekmiş oluyor. Kira daha geniş bir sosyal boyuta sahip. Kiralarda TÜİK'in yine rakamlarıyla toplumun %28'i kirada oturuyor. Özellikle metropollerde bu önemli bir unsur. Burada çok yönlü politikalarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle 500 bin sosyal konut ve kiralık sosyal konut projelerimizle bir taraftan para politikası, diğer yandan da arz yönlü politikalarla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz ve inanıyorum ki bir süre sonra kiralarda da çok daha farklı bir döneme geleceğiz. Gıda konusunda olumlu gelişmeler var. Bu sene çok şükür bereketli bir yıl oldu.

0: Geçen yıl biliyorsunuz hem don hem kuraklık yaşamıştık. Aynı sene hem don hem kuraklık olmuştu. Bu da gıda fiyatlarında olumsuz bir etkide bulunmuştu. Büyümemizi de olumsuz etkilemişti. Bu sene ise hem büyüme üzerinde hem de enflasyon üzerinde tarım sektörünün olumlu bir etkisi söz konusu. Gıda fiyatları da oldukça iyi geldi. Son enflasyon rakamının beklentilerin altında oluşmasında gıda fiyatlarındaki düşüş çok etkili bir yere sahip. Bu da sosyal açıdan çok önemli. Sosyal açıdan birçok kalem var tabii genel enflasyon başlığını ilgilendiren ama ben üç kalemin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Birincisi konut, ikincisi gıda, üçüncüsü de kent içi ulaşım. Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus. Orada yerel yönetimlerin sorumluluğu söz konusu. Yerel yönetimlerin maliyetlerin ötesinde gerçekleşen kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışları da enflasyona olumsuz yansıyor. Bu yönüyle buna yönetilen, yönlendirilen fiyatlar da diyoruz. Kamunun yönettiği, yönlendirdiği, yerelde olsun, merkezde olsun. Bu konuda da bir yaklaşımımız var. Burada bir sınır oluşturma, o sınırın ötesine geçmeme. Eğitimde bunu yaptık biliyorsunuz. Bir kurallar kondu. Önümüzdeki döneme ilişkin eğitimde bu anlamda daha olumlu bir süreç bekliyoruz. Aslında bu ulaşım konusunda da mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım. Bir taraftan bu kurallar, bir taraftan arz yönlü politikalar, diğer taraftan para politikaları, bütün bunların bütüncül bir etkisiyle önümüzdeki yıl biz %21 diye ifade ettik orta vadeli programda. 2027 için %21 bir enflasyon düzeyi. Orta vadede de tek haneli enflasyona yeniden dönüş. Gerçekçi bir çerçeve çizme gayreti içinde olduk. Çünkü dünyanın hali de bölgemizin hali de ortada. Ama hiçbir şekilde kararlılığımızdan en küçük bir ödün de vermiş değiliz. Şunu söyleyebilirim ben Merve Hanım. Bizim enflasyonla mücadele politika çerçevemiz olduğu gibi duruyor. Buna bağlıyız. Ve istikametimiz belli. Enflasyonu daha düşük seviyelere indirme, halkımızı bu anlamda rahatlatma. Belli bir yere geldik, %75'lerden işte şimdi 29 küsurlara gelmiş durumdayız. Daha da iyi bir noktaya gideceğiz. Bundan hiç şüphesi olmasın halkımızın. Ama bu zorlu koşullar, dışsal şoklar diyoruz, dışsal etkiler diyoruz. Kontrolümüz dışında gelişen, dünyadan, bölgemizden gelen etkiler söz konusu. Ama her zaman şunun da altını çizmek gerekiyor. Asıl olan programınızdır. Programınız doğruysa, sonuç veriyorsa aşama aşama hedeflerinize yürürsünüz. Dışsal etkiler sizi bir miktar geciktirebilir, bir miktar etkileyebilir ama bu etkiler geçicidir. Sonuçta o etkileri geride bırakırsınız ve istikametinizde yürümeye devam edersiniz. Biz de enflasyonla ilgili bu şekilde kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çok şükür depremin yaralarını sardık. Bakın sadece depremin yaralarını sarmak için 5.4 trilyon Türk lirası para harcamış olduk. Bugünkü fiyatlarla. 104 milyar dolara denk geliyor bu. Bu yıl sonu itibariyle 104 milyar doları Türkiye Cumhuriyeti koca bir bölgenin yeniden inşası için harcamış oldu. Savaşlar bir taraftan, depremin etkileri diğer taraftan, bütün bunlara rağmen programımız sonuç üretti ve üretmeye devam edecek ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız.
1: Efendim teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye konusuna gelmek istiyorum. Örgütün silah bırakma sürecini takip ediyorsunuz. Biz de medya olarak yakından izliyoruz bu konuyu. Orada durum nedir? Terörsüz Türkiye'de şu an hangi aşamadayız?
0: Serdar Bey bir defa meclisimizden 467 gibi tarihi bir oyla terörsüz Türkiye sürecine bir destek oluştu biliyorsunuz. Bir kanun çıktı. Öncesinde uzun süren bir komisyon çalışması yaptı meclisimiz. Ve Türkiye'ye özgü bir model çıktı ortaya. Şimdi dünyada bu tür çatışmaları sona erdirme modellerine baktığınız zaman genelde üçüncü bir göz var. Başka ülkeler var, uluslararası kuruluşlar var devrede. Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Bir Türkiye modeli den bahsediyoruz.

meclisimizin iradesi, yine Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bu işin bir devlet politikasına dönüşmesi ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu tabii kolay bir konu değil. Biraz gerçekçi olmamız lazım yine. Yılların, 10 yılların birikimi bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaptığımız bir hesaba göre en az 2.3 trilyon dolar maliyeti olan bir sorundan bahsediyoruz. Ama şimdi tarihi bir fırsat yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz. Bu terörün artık gündemden kalıcı bir şekilde çıktığı bir dönemde biz teröre harcadığımız enerjiyi, terörle mücadeleye daha doğrusu harcadığımız enerjiyi kalkınmaya, demokratik standartlarımızı, yaşam standartlarımızı geliştirmeye yönelteceğiz inşallah. Büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz bunu. Demokrasimiz için, kalkınmamız için yeni bir dönem oluşacak. Türkiye yüzyılı diyoruz. Cumhurbaşkanımız hep altını çiziyor. Türkiye yüzyılı aynı zamanda huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak diyoruz. Bir taraftan da bölgemizdeki gelişmeleri herkes görüyor. Tüm vatandaşlarımız görüyor. Yıllardır etnik kimlikler üzerinden, mezhebi kimlikler üzerinden, inançlar üzerinden bölgemizdeki yaşayan topluluklar birbiriyle tabiri caizse karşı karşıya getirilip, çarpıştırılıp enerjimizi buralara harcamamız sağlanırken emperyalist bir takım güçler gelip bu bölgenin kaynaklarını alıp kendileri istifade ediyorlar. Terörsüz bölge derken de bizim en büyük vurgularımızdan biri budur. Irak'ın kaynaklarını Iraklılar kullansın. Suriye'nin kaynaklarını Suriyeli kardeşlerimiz kullansın. Bütün bölge için bu geçerli. Niye başkaları gelip bu kaynakları götürsün? Niye burada yaşayan insanlar bunlardan mahrum kalsınlar? Çatışmalar içinde olsunlar?

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. Artık saatlerimiz 11 olmak üzere. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Tokat'ta yaklaşık 3000'den fazla kişi hastanelik oldu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Eğitime de bir gün ara verildi. Tokat alarma geçmiş durumda diyebiliriz. Gelin hemen bir bölgeye uzanalım biz de. A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktarmak için bizi bekliyor. Murat, hoş geldin yayına. Acil servisin önündesin şu anda. Gördüğümüz gibi bir de kalabalık var arkanda, yoğunluk var. Nedir son durum? Yani bir sudan kaynaklı bir etkilenme, bir zehirlenme mi söz konusu? Son açıklamalar ne?
1: Evet Merve, aslında bir norovirüse karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Sen de söyledin aslında, 3000'den fazla vatandaşımız 9 Ekim tarihinden itibaren hastanelere müracaat etti. Mide bulantısı, kusma, halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle acil servislerde bir yoğunluk yaşandığını söyleyebilirim. Şu an itibariyle aslında o pikin birazcık daha düştüğünü söylemek istiyorum. Acil servislerde gene bir yoğunluk var ama çocuk acil servisler biraz daha yoğun olduğunu söyleyebilirim. Demekte fayda var. 3000'den fazla vatandaş devlet hastanelere, acil servislerine müracaat etti. Özellikle bulaş riskine karşı da uzmanlar sürekli uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söylüyorlar. Tabii bununla ilgili Tokat'ta çeşitli önlemler, çeşitli tedbirler de alındı. İlk öğretim öğrencilerine aslında tüm il genelinde bir gün süreyle öğrenime ara verildiğini söylemekte fayda var. Tabii bunun yanı sıra acil servislerde hekim sayısı çoğaltıldı. Yeni alanlar açıldı. Gelen hastalara daha hızlı bir şekilde, daha iyi bir şekilde hizmet verebilmek için. Bununla birlikte nöbetçi eczane sayıları da dün itibariyle Tokat'ta artırıldı. Vatandaşlara yazılan reçetelerle eczanelerde sıra beklemesin diye takviye olarak nöbetçi eczane sayıları da Tokat il genelinde artırıldığını söylemek istiyorum. Aslında bu şikayetlerin birçoğu komşu illerde de görülmeye başlandı. Özellikle yayına girmeden önce ben komşu illerle de görüştüğümde oralarda da aynı şikayetlerle vatandaşların hastanelere müracaat ettiğini söyleyebiliriz. Mide bulantısı, kusma,

0: İshal, halsizlik özellikle çocuklarda daha yaygın bir şekilde görülüyor. İşte bu yüzdendir ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tokat Valiliği tarafından öğrenime bir gün süreyle ara verildi. Bunun yanı sıra resmi kurumlarda hamile olanlar, engelli olan vatandaşlar da bir gün süreyle izinli sayıldığını belirtmek istiyorum. Norovirüs nedir? Özellikle bulaşan, temasla bulaşan veya suyla işte yıkadığımız sebze meyveleri iyi yıkamadığımız zaman bulaşan bir hastalık olarak ifade ediyor uzmanlar. İşte bu yüzdendir ki hastanelerde bir yoğunluk olduğunu söylemek istiyorum. 3000'den fazla vatandaş bu virüsten etkilenmiş durumda. Ama şunu da belirtmek istiyorum. %99'u ayakta tedavi edilip hemen taburcu edildi. İlaç tedavisiyle bu dönemi atlatacaklar. %1 civarında bir hastanın yatış yaptığını da söylemek istiyorum. Bizler A Haber ekipleri olarak Tokat'tayız. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Merve.
1: Murat Onur, teşekkür ediyoruz. Tokat'taki son durum böyleydi sevgili izleyenler. Yine takip ediyoruz. Bölgeden gelişmeleri alacağız. Şimdi ekranlarınıza gelen görüntüler İstanbul Boğazı sevgili izleyenler. İstanbul Boğazı'nda yine bir facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Kanlıca önlerinde sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı kimyasal madde yüklü tanker kıyıya sadece metreler kala durabildi. İşte o anlar.
2: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
3: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor. Hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
2: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin

0: Binaların doğal gaz ve su tesisatları da zarar gördü. Kontrolsüz yıkımda cep telefonu kamerasına an be an işte böyle yansıdı.
1: Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
2: Kontrolsüz yıkım az kalsın faciaya neden oluyordu. İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı vardı. Ekiplerin yürüttüğü yıkım çalışması sırasında diğer bina aniden çöktü. Molozlar çevredeki bina, doğal gaz, su tesisatı ve aydınlatma direğine zarar verdi.
1: 7 katlı bir binaydı. Bina bir anda, bina da değil, blok, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olan bir blok. Bir anda aynı yere çöktü. Allah korusun yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü.
2: Neyse ki sokakta kimse yoktu. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.
0: Olayların adresi yine İstanbul, bu kez Eyüp Sultan'da bir araç yangını haberi ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler. Seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıkıyor ve kısa sürede büyüyen alevlerde aracı tamamen sarıyor. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Detaylarını paylaşalım hemen. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçti. Seyir halindeki hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücünün inmesinin ardından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin de inceleme başlatıldı. Efendim, Hindistan'da ülke içi uçuş yapan bir yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Bir elektronik cihazın aniden tutuşmasıyla alevlerin yükseldiği kabin bir anda dumanla doldu. Görüntüler Hindistan merkezli Indigo Hava Yolları şirketine ait yolcu uçağında kayda geçti. Bir yolcuya ait elektronik cihazın alev almasıyla birlikte gökyüzünde korku dolu anlar yaşandı. Delhi Chennai'ye seferini yapan yolcu uçağındaki yangına kabin ekibi müdahale ederek kontrol altına aldı yangını. Olayın ardından Hyderabad'a acil iniş yapan uçaktaki yolcular başka bir uçağa transfer edilerek yine gidecekleri noktaya ulaştırıldı. Sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Tekrar ülkeye dönelim şimdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk minibüsü şarampole düştü sayın seyirciler. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Durakta bekleyen özel halk minibüsü bilinmeyen bir nedenle hareket ederek şarampole düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi hemen. Kazada aracın altında kalan sürücü ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık görevlileri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ve ne yazık ki dünün en acı haberi sevgili izleyenler, Bursa'dan Denizli'ye Kaplıcalar'a gitmek için hareket eden tur otobüsünün yolculuğu Manisa'da faciayla sonuçlandı. Kavşağı kaçıran otobüsün şoförü geri manevra yaptı. İşte o hata o esnada da arkadan gelen çekiciyle birlikte çarpışmasına sebep oldu. 11 kişi hayatını kaybetti o kazada. 27 kişi de yaralandı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu yine paylaşılmıştı. Kazanın ardından otobüs ve çekicinin şoförleri de gözaltına alındı.

0: Yolculuk faciayla sonlandı. 11 Ocağı ateş düştü. Çekicinin tur otobüsüne çarpmasıyla otoyolda can pazarı yaşandı.
1: Tam bir savaş alanı gibi.
0: Tur otobüsünün yolculuğu Bursa'da başladı. Rotada Denizli Pamukkale'deki kaplıcalar vardı. Kimi dinlenmek, kimi şifalı sularda vakit geçirmek için yola çıkmıştı ama hiçbiri bu yolculuğun böylesine büyük bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu.

0: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var.
1: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Otobüsün şoförü Metin Yavuz, Manisa-Akhisar kavşağını kaçırıp geri gelmeye çalıştı. O anlarda ilerlemeye devam eden çekici otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yan yattı, kereste yüklü çekici ise yoldan çıktı.
2: Şu anda bulunduğumuz İstanbul-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde tam bir can pazarı yaşandı. Olayın ardından yaralılar Manisa ve Akhisar'daki hastanelere gönderildi ve iki şoför de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı.
3: Orada durmuş olması bile aslında şeyi bize bilgiyi verir. Yani tren hareket halinde, öbürünün ise durmuş olduğunu bize gösterir.
1: Ortaya çıkan manzara yürekleri dağladı. Otobüsteki yolcular için sıradan başlayan yolculuk, şoförün yaptığı manevra sonucu korkunç bir kazaya dönüştü.
3: İnsanların risk anlayışları olmayınca, karşısındakilere karşı risk anlayışı ve sorumluluk duyguları olmayınca sonuç böyle oldu.
1: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Ancak gelen haberler ne yazık ki çok acıydı.
4: 34 tane yolcumuz var, 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken Manisa Valiliğinden de yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama geldi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Katliam gibi kazanın ardından 11 can kaybı, 27 yaralı ve sevdiklerinin yolunu bekleyen ailelerin acısı kaldı.
5: Ve Ankara'ya gideceğiz şimdi. Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Masada oldukça önemli birçok kritik başlık olacak. A Haber muhabiri Kübra Bal şimdi detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Kübra, hoş geldin yayına. Ayrıntılar için hemen sözü sana bırakayım.
6: Hoş bulduk. Kabine toplantısı bugün saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı ise fon soruşturmasına yönelik yaşanan son gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son olarak 4. toplantısını gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulunun yansımaları, çıktıları masada olacak ki devletin tüm kurumları da ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Özellikle de tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin yürütülen soruşturmalar ve mağdur yatırımcılara yapılacak ara ödemeler masada olacak diyebiliriz. Tabii meclise de, meclis başkanlığına da 9 maddelik bir kanun teklifi sunuldu. İşte benzer durumların yaşanmaması için atılacak ek kanuni adımlar değerlendirilecek, alınacak tedbirler ve tasfiye süreci de değerlendirilecek olacak. Bir diğer kritik başlık elbette terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasanın kabulü sonrası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütme kurulu oluşturulmuştu ve bu kurulda da alt kurullar oluşturularak görev ve yetki alanları karara bağlanmıştı. Tabii mecliste de bir izleme kurulu oluşturulacak. Bu kapsamda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bölgeden çekilmesi ve silahları bırakmasına dair Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları da masada olacak diyebiliriz. Yine dış politika başlığında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın temas trafiği Ankara'nın yakın takibinde, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği konusu ki dün ABD Başkanı Donald Trump da Rusya-Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması olduğunu ifade etmişti. Bu başlıklar değerlendirilecek. Yine Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
5: Kübra Bal, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, binlerce öğrencinin beklediği o haberi paylaşacağız şimdi. KYK burs başvuruları başladı. 2026-2027 eğitim

0: öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları artık resmen başladı ve müjdeli haberi de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. Paylaşımı da hemen ekranlarınıza getirdik. Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibariyle başladı. Başvurularınızı E-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz notuyla da paylaşıldı. Tarihi bir kez daha hatırlatalım. Bugün başladı sevgili izleyenler ve 16 Ekim 23.59'a kadar da başvurular devam edecek. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizinle. Efendim şimdi fon soruşturmasıyla devam edelim. Fon vurgunu soruşturması derinleşiyor. Yapılan incelemelerde 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı ortaya çıktı. Savcılık bu kişilerin fon krizinden hemen önce haberli çıkış yapıp yapmadığını araştırıyor şimdi. Detayları alalım. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, hemen dönelim sana. Bu soruşturmaya dair öncelikle son gelişmeleri alalım. Bir de bu konunun ayrıntısı nedir? Bu tarihler öncesinde yapılan işlemler için nasıl bir gelişme yaşanacak?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması biliyorsunuz ki 17 Eylül itibariyle başlatılmıştı. İlk dalga operasyon 17 Eylül'de yapılmıştı. Bu kapsamda savcılığın bazı önemli tespitleri vardı ve bu tespitler sonucunda bazı isimlerin mal varlıklarına tedbir getirilmişti. Bazı isimler gözaltına alınarak tutuklanmış, bazı isimlerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık aslında önümüzdeki günlerde alınabilecek tedbirleri bir bilgisini verdi. Çünkü özellikle soruşturma başlatılmadan, operasyon başlatılmadan bir gün önce bu fonlardan yüklü miktarlarda çıkış yapıldığı tespit edilmiş durumda. Özellikle 1 Eylül ile 16 Eylül arasında hem Tera fonundan hem de Pusula fonundan yüklü miktarda TL çıkışı yapılmış durumda. Peki ne kadarlık bir çıkış yapılmış? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle 1 Eylül ve 16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcı toplamda 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL çektiği tespit edilmiş sadece telefonundan. Pusula fonundaysa 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının toplam 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL çektiği tespit ediliyor. Her iki fonda 16 günde 440 yatırımcı 401 milyar 266 milyon TL çekmiş durumda. Savcılığın üzerinde durduğu noktalardan biri şu: operasyon öncesinde bir olası haber mi verildi bu kişilere? Bir şeyleri, bazı bilgileri bilerek mi bu paraları çektiler? Şu anda savcılık bunun üzerinde duruyor ve bu parayı çeken kişilerin de yine hem teknik hem de fiziki takipleri yapılıyor. İlerleyen dönemlerde tıpkı öncesinde olduğu gibi mal varlıklarına el konulabilir. Şimdi öte yandan konuyla alakalı olarak da, fon soruşturmasıyla alakalı olarak da sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da şu şekilde: bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gizli ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaştığı görülmektedir. Soruşturmanın gizliliği alenen ihlal edilmesi Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinden düzenlenen soruşturmanın gizliliği ihlali suçu kapsamında değerlendirilecek olup bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından reysen soruşturma başlatılmıştır denildi sabah saatlerinde yapılan açıklamada. İlerleyen günlerde bu kişilerin mal varlıklarına el konulacak mı ya da bir tedbir kararı verilecek mi? Bunu tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. Fon soruşturmasıyla alakalı olarak yeni gelişmeler oldukça, yeni dalga operasyonlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve dünyadan gelişmelerle devam edelim. Sevgili izleyenler, Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a füze ve kamikaze İHA'larla 4 saldırı daha düzenledi. Hedefte başkent Riyad ve Damman'daki uluslararası havalimanlarıyla enerji devi Aramco'ya ait kritik tesisler vardı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden de saldırılara sert tepki geldi.
2: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı

0: saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halit, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait iki enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
1: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldık ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
0: Husiler 2 havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halit Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
1: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şeybah Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
0: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
2: Efendim, dünyanın dört bir yanında hep bir gerilim var. Kore Yarımadası'nda da füze hareketliliği artıyor. Kuzey Kore'nin yeni füze atışları sonrası Güney Kore'de teyakkuza geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak takip sürerken Japonya'da uyarı yayımladı. Karşılıklı silah denemeleri bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.
3: Kore Yarımadası'nda füze gerilimi yeniden tırmanıyor. Kuzey Kore bir ay içinde dördüncü kez balistik füze fırlattı. Güney Kore ordusu füzelerin Pyongyang yakınlarından doğu kıyıları açıklarına fırlatıldığını duyurdu. Füzelerden biri 900 kilometreden fazla mesafe kat etti.
1: Ordumuz Kuzey Kore'nin Pyongyang bölgesinden doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru çok sayıda balistik füze fırlattığını tespit etti. Füzeler 900 kilometreden fazla mesafe kat etti. Güney Kore ve ABD füzelerin kesin özelliklerini belirlemek için ayrıntılı analiz yürütüyor.
3: Güney Kore olası yeni atışlara karşı gözetimi artırdı. Muharebe hazırlığını yüksek seviyede tuttu. Seul ve Washington Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip ediyor.
1: Güney Kore ve ABD istihbarat yetkilileri gelişmeleri yakından takip ederek bilgi paylaşımında bulunuyor.
3: Geçen hafta Güney Kore'nin ilk hipersonik füze denemesinin ardından yaşanan bu son gelişme, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
2: Türk savunma sanayinin insansız hava aracı envanterine yeni bir üye daha katıldı. İHA ailesi ÇEPNI, pist gerektirmeyen yapısı ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte o ÇEPNI'nin özelliklerine bakacağız.
4: İHA ailesi büyüyor. Sabit kanatlı taktik İHA serisini pistsiz uçabilen ÇEPNI de eklendi. Türk Savunma Sanayi insansız hava aracı çözümlerini sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNI'yi de ekledi. Adını Cesur Savaşçılığıyla tanınan Oğuz Boyu ÇEPNI'den alan yeni platform ailesi çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor. ÇEPNI ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı. Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik

0: ihtiyacına yanıt veren Çepni, tek bir operatör tarafından 30 dakikadan kısa bir sürede kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pneumatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor. Çepni ailesi modüler tasarımı sayesinde 3 ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen Çepni Midrange, yüzlerce kilometre menziliyle erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyonda platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor. Ailenin ikinci üyesi olan Çepni Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. Beş kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor. Çepni ailesinin üçüncüsü olan Çepni Aldatıcı ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu tacirlerine ağır darbeyi birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Önemli başlıklar var ama onun öncesinde yine ülke gündemine dair çok önemli açıklamalar geldi. Yapay zekanın insanları yönlendirme kapasitesi ve otonom araçların güvenlik riskleri dünyada da konuşuluyor biliyorsunuz. Ve bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayinde alınan yeni tedbirleri paylaştı. Yabancı elektrikli araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla haritalandırma yaptığı belirten Akşit, yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere girişine izin verilmediğini özellikle kaydetti. Peki risk gerçekten bu kadar büyük mü? Detaylar haberimizde.
2: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor.
0: TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit olası tehlikeyi açıkladı. Yapay zeka savaş simülasyonlarında arabaları füzeye çeviriyor dedi.
2: Arabanın kontrolü nereye geçiriyor? Senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı peki bir anlıyor.
3: Sayın Akşit'in açıklaması Türkiye'nin savunma sanayi açısından son derece önemli bir güvenlik uyarısı olarak alınması gerekiyor.
0: Yapay zekanın olası tehditleri ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Akşit, kritik tesislere yabancı üretim elektrikli araçları sokmadıklarını belirtti.
2: Asansan, Roketsan, Havansan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritası çıkarıyor. Kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde.
3: Bir aracın kameraları, sensörleri, konum bilgileri veya uzaktan bağlantı özellikleri varsa o araç aynı zamanda çevresinden veri toplayabilen bir platform olarak da kullanılabilir. Tesisin yerleşimi, personelin giriş çıkış saatleri veyahut da güvenlik noktalarının konumu gibi bilgiler bir araya geldiğinde bir istihbarat değeri kazanabilir. Ayrıca bu değerlendirme yalnızca elektrikli araçlara sınırlı tutulmamalı, bağlantılı diğer araçları, akıllı kameraları ve robotik sistemleri de mutlaka kapsaması gerekir.
2: İnternete açık olan her şey bir şekilde kırılabilir. Siz diyeceksiniz ki siz milli motorların bilgilerini nasıl koruyorsunuz? Bizim özel güvenlik sistemimiz var. O bilgileri internetten fiziksel olarak ayrı, internete bağlı olmayan iç şeyde tutuyoruz.
3: Yerli ve milli teknolojilerin önemi burada çok açık biçimde ortaya çıkıyor.
2: Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkısı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
1: Sayın seyirciler, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Zehir tacirlerinin rotası bir kez daha kesildi. Narkotik ekipleri havalimanı ile birlikte 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu şebekelerini hedef aldı. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinin de kararlılıkla sürdüğü bu şekilde.

0: şekilde bir kez daha yinelenmiş oldu. Zehir ağlarının sokaklara ulaşmadan çökertilmesi için de operasyonlar aralıksız devam ediyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş da işte bu operasyonun ayrıntılarına ulaştı ve şu anda stüdyomuzda. Mehmet, hoş geldin yayına.
1: Hoş buldum Merve Özkan. İyi
0: hemen yayınlar. Detayları alalım senden operasyona dair.
1: Merve, uyuşturucu ile ilgili öncelikle hemen şunu hatırlatmamızda fayda var. Uyuşturucuyu sadece kullananı değil, aynı zamanda aileleri ve toplumları tehdit eden büyük bir tehlike ve bununla ilgili de emniyet güçlerimiz, İstanbul Emniyeti amansızca bir mücadele veriyor. Hı hı. Tabii ki yapılan bu mücadelede enteresan yöntemlere başvurduklarını görüyoruz. Bazen yapılan bu uyuşturucu taşımacılığında bir geminin yükünde, bazen bir kamyonetin gizli bölmesinde ve bazen satıcıların üzerinde yakalanıyor. Hı-hı. Yani her geçen gün farklı yöntemlere başvuruyorlar ama tabii bazen bu kadar da olmaz dediğimiz görüntüler var. Evet. Onlardan bir tanesi de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kayda geçti. Şimdi seyircilerimize paylaşacağım. Bu gördüğünüz kadın kendisi Tunus uyruklu aslında, ve hı-hı, yurt dışından havalimanına geliyor. Şu anda da görüyorsunuz, havalimanına geldiğinde yanında bir bavulu var ama öncesine şunu söyleyeyim. Uçaktan indikten sonra direkt oraya gitmek yerine önce bir vatandaşların içerisinde geziyor. Bir turist gibi o bölgede ilk defa görmüş gibi sağa sola bir bakıyor, hmm, anlamaya çalışıyor. Tabii bu görüyorsun, burada gördüğünüz de bu arada polis gizli istihbaratın o bölgede yaptığı bir çalışma var. Ve sonrasında Tunuslu 29 yaşındaki kadın geliyor, valizini aldıktan sonra tam da o sırada narkotik polisleri devreye giriyor. Kendisini durduruyorlar ve valizin içerisini açmak üzere narkotik şube müdürlüğü ekiplerinin olduğu bölüme götürülüyor ve havalimanı polisinin olduğu yere. Orada açıldığında bu kadar da olmaz dedirten görüntü ortaya çıkıyor. Çünkü içerisinde salça ve konserve kutuları var.
0: Nasıl
1: i̇çerisine
0: tespit edildi
1: uyuşturucu
0: Mehmet?
1: Madde. Ya tabii ki burada önemli bir istihbarat çalışması var. Ve kendisinin havalimanında indiğindeki o hareketleri narkotik polisinin daha önceki çalışması sonucu fark ediliyor. Bakın,
0: yani bu kimsenin aklına gelmez
1: hakikaten. Şunu bir durdurabilir miyiz? Çok özür dilerim. Bak, bu gördüğün konserve kutusunun, bu da bu arada şampuan kutusunun içerisinde de kapsüllere koymuş. Hı hı. Kapsülleri de şampuan kutusunun içerisine yerleştirmiş. Bak, görüyorsun şu anda. Eğer bir önceki görüntüye gelebilirsek, orada özellikle salça kutularına baktığında dışarıdan bunu anlaman imkansız. Çünkü belli ki bunu bir fabrikada yapmışlar.
0: Evet evet, kapatılmış
1: bir
0: çünkü.
1: Bir fabrikada bunun çalışması, hı hı, yapılıyor. Şimdi hangi ülkede geldiğine dair bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Kendisi Tunuslu. Bu tarz operasyonlar sadece burayla sınırlı olmaz. Şu anda narkotik polisi daha önce bunu Almanya'da, Hollanda'da, farklı ülkelerde de bu tarz operasyonların devamını getirtti. Hı hı. Oradaki, çünkü özellikle Interpol'e orada, Europol özür dilerim, ortak çalışmaları oluyor. İstanbul Polisi'nin, narkotik şubenin bu anlamda operasyonları, dünya çapında imza attı operasyonları var. Hı hı. Mesela burada bir durdurabilirsek, burada geldiğinde bakın, hem orada polis belli etmiyor, hemen yanında bir başka kadın polis geliyor.
0: Ama şu an aslında takipte, net bir
1: takipteydi.
0: Şekilde.
1: Takipteydi ve orada polis kimliğini gösteriyor havalimanında, beni takip edin diyor ve yanında alıyor. Tabii onu götürürken, hmm, bizim şu an orada bilmediğimiz, görmediğimiz çokça sayıda aslında polis var.
0: Tabii.
1: Ve daha sonra kendisini götürüyorlar. Birazdan valizi açtıklarında şaşırıyorlar. Neden? Çünkü içerisinde şampuan kutuları, konserve ve salça var. Salça kutusu var.
0: Ya salça küçük kutusu küçük da öyle hani bir kapaktan, tabii, bahsetmiyoruz. Bu hakikaten bir fabrikasyon olması
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii, şu an markete gidip almış olduğumuz kutuyla birebir aynısı. Hı hı. Ve şimdi göreceksiniz, zaten onu açarken de bak, burada önce ne yaptı?
0: Evet, burada net bir
1: açıyor,
0: şekilde görüyoruz.
1: Kendisine ait özel eşyası ve burada gördüğün gibi içerisinde.
0: Evet, o kapağı görebiliyoruz
1: bak, görüyorsunuz
0: burada.
1: Görüyorsunuz değil mi? Bak, burada hiçbir müdahale edilmemiş. Bu bildiğiniz yani imalatı yapılmış, üretilmiş, hı hı, bu. Ama üretilirken konserve olarak, salça olarak da,
0: i̇şte
1: bak şu anda açıyor.
0: Çok net.
1: Burası çok önemli, bakın. Orayı bir gösterirsek. Bak, şurada konserveyi, kutu kapağını. Bak, hiç açılmamış, görüyorsunuz.
0: Evet,
1: şurası
0: hiç açılmamış.
1: Oldukça dikkat çekiyor. Bak, içerisinde yerleştirilmiş.
0: Sıfır. Bir teneke. Tabii, tabii. Yani bu hakikaten
1: bunu
0: öncesinde ayarlanmış.
1: İmkansız.
0: Ve bir dediğin gibi bir fabrikasyon, bir üretim var. Belki bir yerde anlaşmaları mı var? Bunun arka planında çok fazla aslında, belki bak, şirketler bile dahil olabilir.
1: Tabii, biraz daha ileri alalım. Bu sefer ne var? Şampuan. Bak, şampuan kutusu bu. Ben önce ketçap falan sandım ama.
0: Evet.
1: Bakın.
0: Şampuan da içinde.
1: Şampuan da içerisinde. Hı hı. Çünkü bunu ne yapıyorlar? Kapsüllere koyuyorlar. Normalde bu kapsül, hatırla, yutuyorlardı.
0: Evet, midesinden,
1: çıkardı. Hatta röntgeni çekildiğinde bir sürü kapsül vardı içinde. Bu sefer de
0: bu yıkanıp temizlenebilen.
1: Bak şöyle tabii bakın, üzerisi, üzerini yıkadığınızda şu anda ne yaptı? Narkotik Şube Müdürü İstanbul Polisi o kapsüllerin içerisini bir açıyor. Ha bu arada diyelim ki şampuan

0: kutusunu açtınız ya, şöyle yukarıdan baksanız yine içerisinde şampuan var. Bunlar görünmüyor. Evet. Ama burada titiz bir çalışma var. Yani evet, her gün dediğim gibi farklı bir yönteme başvuruyor ama artık...
1: Tunus asılı demiştin değil mi kadın için?
0: Tabii tabii. Burada önemli olan şu. Burada 10 kilogramla yakın, yani toplamda 9 kilo 760 kilogram. Hı hı. Ama buradaki yöntem oradaki gramajdan çok daha önemli.
1: Nereden gelmişti Mehmet peki?
0: İşte Tunus üzerinden geliyor ama ülkesini şu anda özellikle nokta atış olarak paylaşmadılar.
1: Kadın da Tunus asıllı, geldiği yerde Tunus. Hı
0: hı. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bu tarz operasyonlarda diyelim ki işte burada 10 kilogram uyuşturucu, gördüğün gibi bak kapakların hepsi normal fabrikadan çıkmış gibi duruyor. Bak şu açılışını gördün, nasıl açıldığını.
1: Zaten hani markalar da var.
0: Bu ne demek oluyor?
1: O hangi ülkenin olduğu da.
0: Bu kadından şu anda alınan ifadeyle ve burada yapılacak olan istihbarati çalışmada hangi ülkedeyse o ülkenin artık imalathanesi bulunacak.
1: Tabii.
0: Ve bu operasyonun biz devamını mutlaka göreceğiz. Yani İstanbul polisiyle yurt dışındaki ülke polisinin ortak bir operasyonunu da mutlaka duyacağız gibi. Çünkü bu görüntü birkaç gün öncesinde kayda geçmiş. Hı hı. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında buna erken ulaşamıyor olmamızın sebebi bir operasyon daha zemine hazırlandı. Belki de o operasyon şu anda bile yapılmış olabilir. Bir yandan bu var. Bir de evet, 57 kilogramı aşkın 57,5 kilogram bir uyuşturucu madde daha yakalandı. Hı hı. Ve o da İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Başakşehir'de yapıldı. Bak burada gece yarısı polis bir anda aracı durdurdu ve narkotik polisi bir anda operasyonu düzenleyerek araçtan aldı, etkisiz hale getirdi. Hı hı. Ve sonrasında bağlantıları incelendi ve gece yarısı bu bahsettiğim 4 ilçede Büyükçekmece, Beylikdüzü, Fatih, Başakşehir'de eş zamanlı operasyon yapıldı.
1: Evet.
0: Ve yapılan operasyonda 58 kilograma yakın, daha doğrusu 57,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Merve, burada da bu satıcılar karı koca gibi davranarak, eşmiş gibi alışverişe gidiyoruz diyerek kutuları götürmüşler. Mağazaya bırakmışlar, başka yere bırakmışlar.
1: Farklı farklı
0: ama yapılan operasyonla
1: var.
0: Bak görüyorsun işte bunlar İstanbul'un sokaklarına indirilmek istendi ama yapılan operasyonla bunlar da engellenmiş.
1: Geçit verilmedi, zehir tacirlerine de darbe üstüne darbe vurulmuş. Mehmet Karataş ayrıntılara ulaştı. Teşekkür ediyoruz operasyonun detaylarını paylaştığın için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Trabzon'da yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Oktay eski eşi tarafından vahşice katledilmişti. 7 kurşunla vurularak öldürülen Gülşah hakkında ortaya çıkan detaylar da yürekleri burktu. Şimdi biz de onları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Selman Kutlu ayrıntıları paylaşmak için bizi bekliyor. Söz sende Selman.
2: Evet, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Maalesef vahşice katledilmişti Gülşah Oktay 7 kurşunla ama olayla ilgili iç acıtan detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay 20 gün önce Arsin'in Yeşilce mahallesinde yaşanmıştı. 20 gün önce boşanan Aydın 7 parmakla Gülşah Oktay konuşmak için buluşmuştular aracı içerisinde ve bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışmanın sonrasında Aydın 7 parmak yanında getirdiği silahla birlikte önce bir el ateş ediyor kendisine ve ayağından vuruyor. Araçtan iniyor tabii Gülşah Oktay ve o noktadan kaçmaya çalışırken Aydın 7 parmak arkasından rastgele ateş etmeye devam ediyor ve 7 kurşun vücuduna isabet ediyordu, etmişti ve kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ama daha da iç acıtan detaysa o olaydan tam 2 hafta önce Aydın 7 parmak evinde maddi sorunlar yaşadığı gerekçesiyle ilaç alıyor ve intihara kalkışıyor. Ve Gülşah Oktay eve geliyor. Eve geldiğinde çöp kutusunda o ilaçların boş kutularını buluyor ve hemen sağlık ekiplerine haber veriyor ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek Aydın 7 parmağı yaptığı müdahale sonrasında hayata tutunmasını sağlıyordu. Ama Gülşah Oktay ise maalesef o yardımına koştuğu kişinin 2 hafta sonra saldırısına uğrayarak eski eşini saldırısına olarak hayattan kopmuştu. Tabii ki ifadesi de var aynı zamanda Aydın 7 parmağın söylediklerine bakılırsa maddi sorunlar yaşadığını, bu nedenle anlaşmalı olarak eşinden boşandığını, son olarak kendisiyle konuşmaya gittiğini, eşine de eski eşine de borcu olduğunu ve bu borcundan dolayı vermemesinden dolayı yani Aydın 7 parmağın Gülşah Oktay'a borcu olduğu ve Gülşah Oktay'ın da bu parayı istemesi nedeniyle araç içinde tartışmaya başladığını söylüyor. Pişman olduğunu belirtiyor ama maalesef 2 hafta önce hayatını kurtaran o Gülşah Oktay'ı maalesef önce arabada silahla ateş ettikten sonra ardından da arkasından 6 el daha vücuduna

0: Eş ederek maalesef hayattan kopmasına neden olmuştu diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman Kutlu, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Efendim şimdi piyasalara bakacağız. Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Küresel merkez bankalarının altın alımları neye işaret ediyor? Ayrıntıları alacağız. Nuray Korkmaz ve konuğu bizi bekliyor şimdi piyasalardaki son durumu aktarmak için. Hemen sözü size bırakalım Nuray.
2: Haftanın ilk işlem günündeyiz ve piyasalar oldukça hareketli başladı. Aslında son birkaç hafta boyunca altın fiyatlarında özellikle bir düşüş söz konusuydu. Ancak son bir önceki haftada bu ibre tersine evrilmişti ve altın fiyatları tekrar yükselmişti. Peki son durum ne? Altın fiyatları yükselmeye devam mı edecek? Çok değerli yayın konu finans analisti İslam Memiş'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sizler de hoş geldiniz.
2: Haftanın ilk işlem günündeyiz. Altın fiyatları ne durumda?
3: Altın fiyatları sakin, yatay bir açılış yaptı bu haftaya. Bu hafta küresel piyasalar için veri ajandası oldukça yoğun. Haftayı ikiye ayıracağız. Çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Neden? Çünkü çarşamba günü saat 15.30'da, perşembe günü saat 15.30'da Amerika'da TÜFE ve ÜFE verileri, yani enflasyon rakamları açıklanacak. Dalgalı bir seyir bekliyoruz bu haftanın üzerinde. Bugüne baktığımız zaman yine haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda ons altın 4.178 dolar seviyesinde. Gram altın kapalı çarşı piyasasında 6.623 lira seviyesinde. Ons altında bu haftaya özel 4070 dolar seviyesinin destek seviyesi, 4300 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Gram altın TL fiyatına bu haftaya özel 6600 lira seviyesinin destek, 6700 lira seviyesinin direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Fed üyelerinin yine bu hafta açıklamaları var. Fed'in faiz artırımına ilişkin ipuçları arayacağız. O yüzden altın bu hafta biraz dalgalı bir seyirde haftayı tamamlayabilir. 4300 dolar seviyesine kadar toparlanan ons altında gram altın TL fiyatında 6700 liraya işaret eder. Şu anda jeopolitik gerilim tarafında da biraz daha sessizlik hakim. Bunun da piyasalara etkisinin olumlu yönde olduğunu gözlemliyoruz.
2: Peki efendim, dünya genelinde merkez bankalarının altın alımları yakından takip ediliyor. Evet. Bu durum piyasaları nasıl etkiler?
3: Özellikle 2026 yılının Ocak ayında bütün yatırımcılara altın tarafında, gümüş tarafında bu yıl merkez bankalarının yoğun bir talebi olabilir. Bu yıl altın ve gümüş merkez bankalarına lazım uyarımız vardı. Son 10 aya baktığınız zaman Çin Merkez Bankası 1000 tondan fazla bir altın alımı yaptı. Tabii savaş riski, enflasyonist bir ortam ama en önemlisi de dijital parayla geçiş süreciyle alakalı bir hazırlık içerisindeler. Diğer Avrupa Merkez Bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyor. Ama Fransa, Almanya gibi ülkeler de Amerika'daki bulunan altınları kendi ülkelerine getirmek gibi bir faaliyet içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani altın stabil ama küresel piyasalarda merkez bankalarında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilirim.
2: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Finans analisti İslam Memiş'le birlikte haftanın ilk işlem gününde piyasadaki hareketliliği değerlendirdik diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Efendim şimdi buğdayın hikayesine bakacağız. Tarlada başlayan buğdayın yolculuğu değirmende una dönüşerek tandıra kadar uzanıyor. Ekşi mayayla hazırlanan hamur, komşuların imecesiyle ekmek, kete ve pişi olarak sofralardaki yerini alıyor. Erzurum'a gidiyoruz şimdi.
4: Uç buğday, tarlada başlayan uzun yolculuğun ilk ürünü. Şimdi buğdayları tabii ki mahallenin değirmenine getirdik ve burada artık değirmende taneler öğütülecek, una dönüşecek. Sadece bu noktada buğday öğütülmüyor. Aynı zamanda bir sofranın, bir ekmeğin ve geçmişten günümüze gelen geleneğin yaşatılması da sağlanıyor diyebiliriz. Peki unlar, buğdaylar öğütüldükten sonra, una dönüştükten sonra neler olacak? Şimdi sizden dinleyelim.
5: Bizim buğdayımız hani tarladan hasat olup da buraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. İlk önce hani eşlerimiz, oğullarımız tarlada biçip onu sapı samandan ayırdıktan sonra buğday haline geldikten sonra iş bize düşüyor. Tabii buğdaylarımızı oluklarımızda temiz bir şekilde yıkıyoruz. Çöpünden, taşından ayırdıktan sonra değirmenimize getirip un haline bırakıyoruz. Göz oynaması, yen günlük
6: ede vay balam tez oynaması. Şimdi buraya selektörün kuyusuna gelir buğday. Selektöre veririz. Selektör de buğdayın kapsığını vesaire taşını falan temizler.
7: Ondan sonra da başlarız yıkama dediğimiz kabuk soyucuya. Burada hafiften de su veririz buğdayın yüzeyi nemlensin, kabuğunu temiz alsın diye. Burada temizlendikten sonra elevatörler vasıtasıyla valsa gelir. Burada üyütüm işlemi burada başlar zaten. Asıl işi gören bu makinedir.
8: Derede su kaynıyor balda gül, kaynadıkça kaynıyor balda gül. Nice güzeller sevdim balda gül.
4: Kırsal mahalle ve köylerimizde değişmeyen gelenekte tabii ki köy ve mahallelerde bulunan değirmenler. Yaz boyunca hasat edilen buğdaylarımız değirmende artık una dönüşmeye devam ediyor ve görmüş olduğunuz çuvallar birazdan artık unla dolacak ve bu un çuvallarıyla artık kış boyunca birçok tandır yanacak ve ekmeğe dönüşecek. Tabii bu serüveni bizler de Hülya ablamızla birlikte takip ediyoruz. İlk adımımız yine tabii ki değirmende başladı, ancak değirmende buğdayların una dönüşmesinin ardından Mahretli ellerinde yeniden hayat bulacak. Doğru mu söyledik Hülya abla? İlk aşama burada mı başlıyor?
5: Burada başlıyor. Unumuzu aldıktan sonra tabii ki bizim serüvenimiz devam ediyor. Biz bunu komşularımızla beraber ekmek yapıyoruz. Hem hani ekmeğin bereketini beraber paylaşıyoruz, hem de bu geleneğimizi toplu halde yürütüyoruz.

0: Hülya ablamızla birlikte buğdayın değirmende öğütülmesini ekranlara getirdik. Şimdi ise artık o öğütülen un mutfağın yolunu tuttu ve burada un suyla emekle ve yıllardır yaşatılan bir sırla buluşacak. O sır ise ekşi maya. Ne gibi katkısı var ve neden ekşi maya kullanıyorsunuz? Daha önceden nasıl mayalıyordunuz?
1: Daha önceden bu ekşi maya dediğimiz mayayı annelerimiz, ninelerimiz hamurdan bir parça ayırarak onu bir hafta veya hani mayalanana kadar dinlendiriyordular. O hamuru yoğuracağımız hamura katıyorduk. Mayamız o şekilde oluşuyordu. Mayamız ekşimsi bir tat vererek ve kabarmasını sağlayarak hamurumuzu daha güzel hale getiriyor. Biz mayamızı kattık, tuzumuzu kattık. Şimdi suyumuzu da katarak hamurumuzu yoğuracağız.
0: Sabırla bekledikten sonra hamurumuz mayalandı ve artık kıvamına geldi. Şimdi ise bir taraftan tandır yakıldı. Diğer taraftan da yine künt denilen parçalara bölündükten sonra artık ekmekler de pişirilmeye geçilecek. Doğru mu anlattık serüveni Hülya ablacığım?
1: Evet doğru. Hamurumuzu yoğurduk, mayalandı. Tandırımızı yaktık. Şu anda tandırımızın pişirme aşamasına gelmesini beklerken biz de hamurumuzu hazırlıyoruz. Şimdi beze dediğimiz bizim dilimizde küntlerimiz hazır. Bunları hazırladıktan sonra tandır geçecek. Biz de pişirmeye başlayacağız.
0: Tandır da bir taraftan alev alev yanmaya devam ediyor. Tabii tandır bu şekildeyken ekmek pişirilmiyor. Tandırın geçmesi dediğimiz o köz haline gelmesi beklenecek. Tandır ısındıktan sonra ise Hülya ablamızın da dediği gibi şu anda itibariyle de ekmeklerin hazırlığı yapılıyor. Bir taraftan lavaş ekmek pişirilecek. Diğer taraftan kete, bir de sürpriz oldu bize. Erzurum pişisini de yine yağda kızartacağız.
2: Emanet yar oynamazsın, sizlere emanet yar oynamazsın.
1: Tandır başında daha önceden tandırımızı hazırlıyoruz. Yakıyoruz tandırımızı soğumaya bıraktığımızda. Hamuru getiriyoruz. Bezelere ayırıp onun da dinlenmesini bekliyoruz. Dinlenince de komşularımızla beraber ortaklaşarak bir gün birimize, bir gün diğer komşumuza beraber ekmek

İşte bu, bir avuç buğdayın sofraya uzanan yolculuğunun son hali. Tarladan değirmene, değirmenden mutfağa, ekşi mayadan hamura ve hamurdan son olarak tandıra. Ve bu hale gelmesinde sabır, emek ve günler var. Bugün itibariyle belki birkaç dakika içerisinde bir ekmeği satın alıyoruz. Ancak arkasındaki hikayeyi bizler de ekranlara taşımak istedik.

0: Çin'de açıklanan veriler, Merkez Bankası'nın Eylül'de altın alımlarını arttırarak alım serisini üst üste 23. aya taşıdığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin Aralık ayına ötelenmesini sağladı. Fed'in 15-16 Eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar ilave faiz artırımını uygun gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda, enerji fiyatlarındaki artışın ve güçlü talebin enflasyon üzerindeki etkilerine işaret edilirken, gelecek kararların açıklanacak verilere bağlı olacağı vurgulandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
5: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
6: Efendim yeniden hoş geldiniz. Ajans bugün de son saat diliminde sıcak bir gelişmeyle bültenimize başlayacağız. Antalya-Isparta Karayolu'nun Topallı mevkiinde yolcu otobüsü devrildi, bilgisi paylaşıldı ve yaralıların olduğu biliniyor. Ekranlarınıza görüntüleri getiriyoruz. Daha dün Manisa-Akhisar'daki otobüs kazasını konuşuyorduk sevgili izleyenler. Ve bugün yine bir otobüs kazası haberi daha haber merkezlerine ulaşmış durumda. Antalya'da yolcu otobüsü devrildi. Antalya-Isparta yolu burası sevgili izleyenler. O noktada trafiğin kapandığını görüyoruz. Ve otobüste ne yazık ki bulunan yolcular arasında da yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı. Yine düne benzer görüntüler kayda geçti. Otobüsün yan yattığını görebiliyoruz. Gelen ajans görüntülerinde sevgili izleyenler. O noktada hemen ekipler müdahale etmeye başladı. Halil İbrahim Uğur şimdi telefon hattımızın diğer ucunda. Dönelim hemen detayları almak için üzerine tekrar konuşalım. Halil geçmiş olsun, nedir son durum? Nasıl yaşandı kaza? Evet, birazdan bağlanacağız Halil'e. Efendim şimdi gelen görüntüleri birlikte yorumluyoruz. Ne yazık ki bir otobüs kazasından daha söz ediyoruz. Dün Manisa-Akhisar'da yaşanan otobüs kazasının hala etkileri devam ederken ne yazık ki bugün bir otobüs kazasından daha söz ediyoruz. Antalya-Isparta yolunda yaşandı bu kaza. Antalya-Isparta Karayolu'nun Topallı mevkii, detaylandıralım yine, ve bir yolcu otobüsü ne yazık ki devrildi. Kazanın nedenine dair henüz bir bilgi yok. Ne kadar yaralı olduğuna dair bilgi yok, ancak yaralıların olduğunu biliyoruz. Hemen o noktada itfaiye ekipleri, emniyet ekipleri, sağlık ekipleri, AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yine ekranlarda

0: Gelen görüntülerde sol tarafta da yaralı yolcuların olduğunu görüyoruz. O noktada da hemen ilk müdahaleler gerçekleşiyor sevgili izleyenler. Emniyet ekipleri de incelemelerini gerçekleştiriyor. Kazanın neden olduğuna dair incelemelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ne yazık ki sevgili izleyenler, yine bir otobüs kazasını konuşuyoruz. Dün 11 kişi hayatını kaybetmişti yaşanan kazada. 27 kişi de yaralanmıştı. Bir kişinin durumu en son ağır olarak paylaşılmıştı. Kazanın neden olduğunu konuştuk biliyorsunuz. Manisa'da yaşanan kazada bir kural ihlali söz konusuydu. Geri geri manevra yapan otobüse arkadan gelen çekici çarpmış ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ve bugünkü kazada ne yazık ki yine devrilen bir otobüsü görüyoruz. Detayları alacağız. Ata Gündüz Kurşun şimdi telefon hattımızda. Dönelim hemen Ata, detayları alalım senden.
1: Ben de teşekkür ediyoruz. Tabii yine yürekler ağza gelmiş durumda bir kaza haberi de Antalya Isparta Karayolu'ndan geldi. Aksu ilçesi civarında Topallı mevkinde bir yolcu otobüsünün devrildiği bilgisi var. Topallı kavşağında meydana gelen bir kaza. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp karşı şeride geçip yan yattı. Yani tek taraflı bir kaza olduğunu söyleyebiliriz. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine de hemen ekipler sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve aynı zamanda 112 acil servis ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri de çok hızlı bir şekilde olay yerine gitti. Ve kazada yaralanan yolculara da ilk müdahale 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 5 yaralının olduğu belirtiliyor ilk belirlemelere göre ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir taraftan da kavşak ve çevresindeki yolda da trafik akışı durmuş durumda. Trafiğe kapatılmış durumda şu an itibariyle yol. Ekiplerin de bölgede geniş güvenlik önlemi aldığını söylemek mümkün. Dediğimiz gibi kazanın kesin nedeni şu an itibariyle net değil. Yaralı sayısı ilk belirleme göre 5 denildi ama umarız can kaybı da olmaz. Şu an itibariyle olay yerinde ekiplerin müdahalesi devam ediyor bu kazayla ilgili olarak.
0: Ata, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Detayları yine paylaşalım. 5 kişi yaralandı. Bir kavşağa girişte gerçekleşiyor anladığımız kadarıyla. Ata, hattımızda mısın, hala duyabiliyor musun beni?
1: Duyuyorum, doğrudur.
0: O kavşağı alamayıp mı devriliyor? Yerlerde bir ıslaklık söz konusu mu? Hava nasıldı?
1: Şöyle, zaten meteorolojinin de uyarıları vardı. Bölgede, yani Akdeniz bölgesi içinde, Ege bölgesi içinde yağış uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinde de hafif bir yağmur yağışının olduğunu söylemek mümkün bölgede.
0: Gelen görüntülere baktığımızda Ata, bu arada yolların biraz ben ıslak olduğunu görebiliyorum. Çünkü teker izi oluşuyor. Evet, bakın bu görüntülerde sevgili izleyenler, ve yolların en kaygan olduğu zaman olarak yorumlanır aslında bu durumda.
1: Bir jilet gibi diye de bir ifade kullanılıyor. Hı hı. Malum jilet gibi oldu denilir. O yağışla birlikte anladığınız kadarıyla bu kaza meydana geliyor. İlk yağış anından itibaren, hemen ilk yağdıktan sonra yollar çok kaygan oluyor malum. O nedenle de tek taraflı bir kaza muhtemeldir ki, tabii ki araştırma yapılacak, bu işin hukuki boyutu, teknik boyutu araştırılacak ama tek taraflı olduğu için de herhalde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen bir kaza olarak değerlendiriliyor ilk bakışta.
0: Evet, ne yazık ki bir kaza haberi daha. Ata, senden yine bilgileri almaya devam edelim. Ben bu arada gelen görüntülere baktığımda da çok sayıda ambulans görüyorum. Şu an için 5 yaralı olduğu bilgisi yine paylaşıldı. Ve yine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, emniyet, jandarma ekiplerinin o noktada olduğunu da görebiliyoruz. Bir hani sıkışma söz konusu mu? Şu anda orada çalışmalar tamamlandı mı? Yani yolcular arasında hastaneye sevkleri vesaire gerçekleşti mi?
1: Şu an itibariyle herhangi bir sıkışan kimse yok araçta. sen de söyledin, evet ambulanslar, çok sayıda ambulans var. Malum dünkü o faciadan sonra artık ekipler de biraz temkinli, yoğun bir müdahale gerçekleştiriyor o faciayla birlikte. Çok sayıda ambulans olay yerine gitti, ancak şu an itibariyle herhangi bir arama kurtarma çalışmasının söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.
0: Evet, bu da önemli bir bilgiydi. Dileriz ki yaralılar arasında da ağır olanlar yoktur.

0: biraz ıslak görünüyor. Ya bir dikkatsizlik ya bir hız faktörü devreye girdiğinde ve bir kavşaktan söz ediyoruz. Sanırım o kavşağı alamayarak bir devrilme söz konusu oldu. Yani ilk gelen görüntüleri yorumlamaya çalıştığımızda. Ancak şu an için gelen bilgiler 5 kişinin yaralı olduğu yönünde sevgili izleyenler. Antalya'da midibüs devrildi. 5 kişi yaralandı. Ve yine o nokta Antalya Isparta Karayolu Topallı Mahallesi kavşağı olarak geçiyor. Tam o noktada meydana geliyor kaza. İhbar üzerine hemen kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi de sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu bilgiyi de paylaşalım sizinle. Kaza sebebiyle de Antalya Isparta Karayolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor şu an için. Ata, yine son olarak eklemek istedik.
1: Söylediklerini de alayım senden. Tabii size söylediğiniz gibi yağış nedeniyle olduğu gözüküyor ve tabii ki biraz da dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kaynaklı bir kaza gibi görülüyor şu anda. Evet. Devlete tüm unsurlar da seferber edilmiş durumda. Dediğiniz gibi ilk belirlemeye göre 5 yaralı var. Umarım durumları da iyidir. Bir an önce taburcu olurlar.
0: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ata Gündüz Kurşun, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, şimdi bir kaza haberi daha ekranlarınıza geliyor. Mersin Silifke'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı. Kaza Silifke ilçesine bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. Efendim, Antalya'da 6 Eylül'de çıkan orman yangınında 180 hektar alan zarar görmüştü. Yangını kasten çıkardıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
2: Çoğaldı, üstümüze geliyor yine. Çok kötü.
3: JASAT orman yangınlarını mercek altına aldı. Kasten yangın çıkardıkları öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 Eylül'de orman yangını çıkmış, yerleşim yerlerine ulaşan alevler güçlükle kontrol altına alınmıştı. 180 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın güçlükle söndürülmüştü.
2: Alev geliyor, alev geliyor, geliyor, geliyor, yürü. Yürü, ısı geldi.
3: Jandarma suç araştırma timi yangınları mercek altına aldı. Yapılan detaylı çalışmada iki yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim, Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi biliyorsunuz. 11 kişi hayatını kaybetti bu kazada. 27 kişi de yaralandı. İşte o tur otobüsü Bursa'da nerelere uğradı? Bunu konuşacağız. Gazeteci Fatih Mısır yine son bilgileri aktarmak için bizi bekliyor. Fatih Mısır, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Bilgileri senden alalım. Tur otobüsünün duraklarını, Bursa'da nerelere uğradı? Detayları dinleyelim senden.
4: Evet, tur otobüsü dün sabah saat 06.30 sıralarında Pamukkale'ye gitmek üzere, Denizli'nin Pamukkale ilçesine gitmek üzere Bursa'nın merkezinden yola çıkmıştı. Saat 07.45'te ilk olarak Karacabey ilçesine uğradı. Sonrasında ise saat 8.30 civarlarında Mustafa Kemal Paşa'ya uğrayıp oradaki yolcuları aldıktan sonra otoyol bağlantısıyla Denizli'ye gitmek üzere yola çıktı ve Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında otoyol kavşağı yakınlarında geri gelme suretiyle kendisine arkadan gelen kereş sütlü tırın çarpışması sonucu devrildi ve tabii ki bu kötü kazada 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. 26 kişi ise yaralanmıştı. Bu 26 kişiden 13 kişisi tedavilerin ardından taburcu edildiler. Bir kişinin ise durumunun ağır olduğunu

0: söyleyebilirim. Tabii ki kazada hayatını kaybeden 11 kişi ise sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildiler. Bu 11 kişiden 10'u bugün Bursa'da çeşitli ilçe ve merkezinde toprağa verilecek. Sadece bir kişi Konya'nın Ereğli ilçesine cenazesinin gönderildiğini öğrendik. Öte yandan kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma sürerken bu kapsamda tırın sürücüsüyle birlikte otobüsün şoförü ve otobüsün yardımcı şoförü gözaltına alındı. Şu an için gözaltına alınan sürücüler hakkında herhangi bir tutuklama veya serbest bırakılma kararı yok. Onunla alakalı da sürücülerin sorguları emniyette devam ediyor diyelim ve sözü Bursa'dan bize bırakalım.
1: Fatih Mısır, peki güzergahı nasıldı otobüsün, tur otobüsünün?
0: Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesinden ilk olarak 06:30 sıralarında yola çıkıyor. Hatta güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. İlk olarak kalkış noktası orası. Daha sonrasında ise Bursa'nın aslında en uzak ilçelerinden Karacabey'e gidiyor. Oradan aldığı yolcularla birlikte saat 07:45 sıralarında yola çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesine uğruyor. Burada da bir benzinlik istasyonunda mola veriyor. Daha sonra buradan aldığı yolcularla birlikte oradan Orhan Gazi İzmir Gebze Otoyolu'na bağlanıyor. İzmir Otobanı diye biliniyor bu yol tabii ki. Ancak Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında görüntüler de yansıyor tabii ki. Güvenlik kamera görüntüleri de var. Yolu kaçırdığı iddia ediliyor otobüsün. Yavaşlayıp geri gelmek istiyor aslında. Bir süre geri geldikten sonra arkasını onu fark etmeyen kereste yüklü tır otobüse tabii ki kötü bir şekilde çarpıştıktan sonra ikisi birden devriliyor. Bu şekilde Bursa'daki güzergahları bu şekildeydi. Hayatını kaybedenlerin 3'ü Karacabeyli, 3'ü Mustafa Kemal Paşalı, diğerleri ise Bursa'nın diğer mahalle ve ilçelerinde toprağa verilecek diyelim ve sözü Bursa'dan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Gazeteci Fatih Mısır aktardı son gelişmeleri. Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması kapsamında 46 bin kişinin mağduriyetinin giderildiğini açıkladı. Fon ödemelerinde kamu kaynağının kullanılmayacağını belirtti Yılmaz. Devlet Denetleme Kurulu bütün kurumları inceliyor dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu 3'ü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. Dolayısıyla yani 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu, teklif bu. Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Yerel yönetimlerde gerçekleşen yolsuzluklar ve buna dönük yaklaşımları da hatırlatmak isterim. Maalesef oralarda iyi bir imtihan veremedi ana muhalefet partisi. Ama şimdi haksız bir yere araştırmadan etmeden en ağır ithamlarda bulunmayı da hiç ne diye

0: Yapabiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil.
1: Efendim şimdi ilginç bir hırsızlık anı getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da yaşandı bu olay. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan adamın yanına sürünerek gelen hırsız cep telefonunu çaldı adamın. Kaçan şüpheli güven timleri tarafından Taksim metrosunda yakalandı.
2: Sürünerek geldi, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan bir kişiyi gözüne kestiren iki şüpheli önce yakınlarına oturdu. Hırsızlardan biri uyuyan adamın yanına sürünerek yaklaştı ve cep telefonunu çalıp gömleğine sakladı. Şüpheli ve gözcülük yapan arkadaşı olay yerinden kaçtı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını fark eden adam durumu polise bildirdi. Cep telefonunu çalan şüpheli güven timleri tarafından Taksim metrosunda gözaltına alındı. Sürünen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları MOBESE kameralarına yansıdı.
1: Sosyal medya platformlarının 15 yaşından küçüklere hizmet sunmasını yasaklayan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yaş doğrulaması da E-Devlet üzerinden yapılacak. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konu bizi bekliyor şimdi. Hemen detaylar için size bırakalım sözü Kübra.
3: Teşekkür ederiz Merve. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Senin de belirtmiş olduğun gibi süreç ne zaman başlayacak, nasıl işleyecek? Tabii bunlar merak konusu. Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
3: Evet, teşekkür ederiz. Efendim 15 yaş altı için sosyal medyalarda bir kısıtlama gelecek. Peki bu kısıtlama ne zamandan itibaren hayatımıza girecek ve doğrulama nasıl gerçekleşecek?
4: Evet, bu aslında uzun süreden beri konuştuğumuz, tartıştığımız bir konuydu. Çünkü geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz yıllarda maalesef çocuklarımızın bu platformlarda bir çeteleşmeye veya bir çete örgütlerin mağduru olarak sonuçlandığını çok fazla gördük. Özellikle çocukların kapalı ortamlarda gruplaştığı bu platformlarda ebeveyn kontrollerinin sıfıra indiği, hatta odalarından çıkmayan çocukların daha sonradan çok daha büyük suçlar işlediğini net olarak gördük. Önceden sokağa çıkan çocuklara korkarken artık şimdi odalarında kalan çocuklardan korkuyorduk. Devlet de burada bir yönetmelik düzenleme yaptı. 10 Ekim'de bu resmi olarak resmi gazetede yayınlandı. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı tamamen kapatıldı diyebiliriz. Çocuklar için denilen kısım da 15-18 yaş arasındaki çocuklar için geçerli oluyor. Burada da kısıtlamalar mümkün. Ne gibi? Canlı yayınlarda, mesajlaşmalarda ve platformların da kişiselleştirilmiş reklamlarda kısıtlamaları yoğun olarak kullanılacak. Yani devlet kişiye özel reklamları çocuklar üzerinde kullanılmasını kesin olarak yasakladı. Aslında bu düzenlemeler biz vatandaşları değil platformları daha çok zorlayacak. Çünkü platformlar farklı şekilde düzenlemelere gitmek zorunda. Öncelikle girişlerde bir token dediğimiz yani kimlik doğrulama yapılması gerekmekte. Kimlik doğrulaması da aslında bizim bütün bilgilerimiz bu platformlara gidiyor anlamına gelmemeli. Sadece yaşımızı doğrulayacak E-Devlet üzerinden aldığımız bir belirteç denilen yani yönetmelikte de direkt böyle geçiyor. O kelimeyle, o şifreyle biz sosyal medya hesaplarımızı açabileceğiz. Açtıktan sonra da bulunduğumuz yaşa göre de kısıtlamalara, düzenlemelere gidecek. 15-18 yaş arasında kısıtlamalar varken 18'den sonrakiler için de sadece doğrulama yapılmış olacak. Bu uygulamada 1 Kasım'dan itibaren hayatımıza girmiş olacak. 1 Kasım'dan itibaren açılmış bütün hesaplar, açılacak hesaplar bu doğrulamaya zorunlu hale gelecek. Şu an hali hazırda kullanılan hesaplarda bir süre yani 1-1,5 yıllık gibi bir süre öngörülüyor. Doğrulama zorunluluğu olmuş olacak. Aslında bir süre sonra doğrulanmamış hesap hiç ortada kalmayacak ve anonim hesaplar tamamen ortadan kalkacak diyebiliriz.
3: Aslında bize daha güvenli platformlarda daha güvenli bir ortam sunuyor. Çünkü çok fazla karşılaşıyorduk. İşte anonim hesaplar oluyor. Yine oradan gruplaşan kişiler oluyordu. Kimlik gibi belgeli bir şekilde sosyal medyada artık o hesabın kime ait olduğu, ne yaptığı devletin de elinde olacak. Kolluk kuvvetlerimizin de elinde olacak. Böylelikle o olumsuzlukları en azından olabildiği kadar aşağı indirmiş olacak bu durum sanırım.
4: Evet, denetlemeler önceden sadece platformlara özeldi. Yani platformların inisiyatifine bırakılmış durumdaydı. Şu an devletimiz de olaya el atmış durumda. Önceden beri de aslında denetlemeler çok yüksekti. Artık bu iş tamamen resmiyete dökülmüş oldu. Yani anonim hesaplar ortadan kalkmasıyla suç işleyen kişilerin doğrudan tespit edilmesi de

0: net şekilde hızlandırılmış olacak. Çocukların da aslında kontrolü, ebeveynler tarafından denetimi artmış olacak. Çünkü platformlara böyle bir zorunluluk da koşuluyor. Yani sizin çocuklarınıza ekran süresi, nerelerde bulunduğu, indirme yaptığı veya hangi platformlara ödeme yaptığı gibi durumları da ebeveynler tarafından kontrol edilmiş olacak. Bu da çok önemli bir durum.
1: Ki bazı platformlarda çocuklar gruplaşıp kötü şeyler yaptığını çok fazla gördük, tanıklık ettik. 15-18 yaş arası aslında burada çok kıymetli. O çünkü kısıtlamada anne baba o ekranı kontrolde edebilecek sanırım. Kimlerle temasa geçti, nasıl bir iletişim kuruyor. Anne baba bu erişime sahip olacak. Zaten 15 yaşın altında da kullanamayacaklar değil mi?
0: Evet, 15 yaş altı hiç kullanılmayacak. 15-18 arasında sert kısıtlamalara maruz kalınacak. Bu platforma göre de değişecek. Ebeveynlerin kontrolleri değişiklik gösterecek. Sizin de söylediğiniz gibi burada en önemli konu kapalı gruplardı. Yani bu gruplar içerisinde bir hiyerarşik düzen vardı, emir veren vardı, bu suçu işleyen kişiler vardı, görev yetkisi vardı. Çocuklar görev olarak gidip hayvanlara zarar verdiği oldu veya farklı suçlar işlediği oldu. Kendi canlarını tehlikeye atacak hareketlerde bulundukları oldu. Maalesef bu gibi artık uç örnekleri ülkemizde de görmeye başlamıştık ki bu düzenlemeyle bunlar daha az minimalize edilecek hale gelebilir. Çünkü kapalı gruplara aslında referans yöntemiyle de girilme vardı. Yani biz girip burada ne varmış diye kontrol bile edemiyorduk. İçeride gerçekten sert bir düzen vardı. Artık bu gruplarda daha kontrollü olmuş olacak. Yani isteyen herkes her şeyi yapacak durumu söylemek mümkün değil. Ayrıca platformların da log kayıtları ve bilgi akışı da devlet tarafından denetlenmiş olacak. Böylelikle geriye dönük de işlenmiş suçlar net şekilde ortaya çıkacak diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki'ye teşekkür edip sözü. Sevgili izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 ayda 81 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Yasa dışı bahis ve uyuşturucu başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda 7818 operasyon yapıldığı ve 32882 kişinin de tutuklandığı bildirildi.
2: Adalet Bakanlığı koordinesinde ve ilgili kurumların işbirliğiyle ülke genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat ve Eylül dönemini kapsayan 8 aylık süreçte yapılan operasyonların detaylarını paylaştı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplam 7818 operasyonda büyük başarı sağlandı. Yasa dışı bahis ve uyuşturucu ağlarına yönelik operasyonlarda toplam 32882 şüphelinin tutuklandığı açıklandı. Ayrıca operasyonlar kapsamında suç örgütlerinin hedef alındığı ve milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğu belirtildi. Bakan Gürlek, hukukun üstünlüğü ve toplumun huzuru için suçlulara geçit verilmeyeceğini ve mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
1: Siyasette devam edelim şimdi. AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çok konuşulan o kararın perde arkasını anlattı. Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme için Cumhurbaşkanımız bana güven verdi diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakıldığını anlatan Tugay, belediyeyi borç batağındayken devraldığını da söyledi.
3: Bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
4: Bu sözlerle katılmıştı AK Parti saflarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, o tarihi kararın perde arkasını anlattı.
3: Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
4: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, rozet töreniyle başladı söze. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüyü kendisine bıraktığı an yaşadıklarını anlattı. Ben hayatım boyunca yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni diye konuştu.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük lider.

0: Sözlerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
1: Sonra CHP'den istifa edip bağımsız olarak yola devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı konuşmayı anlattı. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. O gün Bakan Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim dedi.
0: Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim.
1: Belediyeyi borç içinde devraldığını anlatarak devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözleri içinde söyleyecekleri vardı. Beni yalnız bıraktılar dedi. AK Parti'ye katılmadan 10 gün öncesine kadar hem yeni partiden hem de CHP'den davet geldiğine dikkat çekti. Ben AK Parti'ye geçtim diye birdenbire nasıl bu kadar kötü bir adam oldum? Gerçekten anlam veremiyorum ve utanmaları gereken laflar ediyorlar. Madem bu kadar kötüydüm partiden atsaydınız diye ekledi. Milletimin emrinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yaptığı görüşme. Tugay, ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini, İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu diye konuştu.
2: Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza taşıdık. İzmir'in ardından bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti'ye geçeceği iddiaları var. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Şimdi biz de bunları konuşacağız. Gazeteci Sinan Burhan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, şimdi detayları da konuşalım dilerseniz. Şimdi İzmir'in ardından Antalya konuşuluyor. Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddiası özellikle neye dayanıyor diye sormak istiyorum. Bu iddiaları destekleyen bir gelişme var mı ve bu yönde somut siyasi bir trafik var mı yoksa kulis bilgileri mi?
3: Şöyle söyleyeyim, tabii kulis bilgisi olarak biz bunu ifade ettik ama elbette şunu söyleyeyim, bir gazeteci olarak kulis bilgisi verirken mutlaka kaynaklarınızla görüşürsünüz ve ben çift yönlü görüşmeler de yaptım doğrusunu isterseniz Merve Hanım. Yani hem AK Parti'ye yakın kaynaklarla bir görüşme yaptım, hem CHP ve Yeni Parti kaynaklarıyla da bir görüşme yaptım nihayetinde. Tabii CHP'li bir belediye başkan vekili. Kaynaklarım beni yalanlamadılar, size o kadar söyleyeyim. Hani AK Parti'deki isimler olsun, özellikle CHP ve Yeni Parti'nin daha çok hani yalanlamasını beklersiniz doğal olarak. Şu ana kadar da dün akşam itibariyle, işte dün akşam saat sanıyorum 8 gibi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştık Merve Hanım. Geniş bir medyada da yer buldu. Şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan CHP yetkililerinin de hani kendisini aradığını ve bu konuyla ilgili ulaşmaya çalıştıklarını fakat ulaşamadıklarını ifade ediyorlar. Ben hem Antalya'daki yerel kaynaklarımla görüştüm. Şu ana kadar ki edinmiş olduğum izlenim, kulis bilgisi bu yönde. Ben burada bir sürpriz olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağını öngörüyorum. Tabii bunu bir kulis bilgisi olduğunun da altını özellikle çizelim ama elbette bilgiye dayalı bir kulis bilgisidir.
2: Sayın Burhan, daha peki önce de bunun emareleri ne yönde? Yani bu bilgiler size yine gelirken hangi emareler ışığında böyle bir iddia var?
3: Şunu söyleyeyim. Şimdi bir taraftan malumunuz COP31 süreci var Merve Hanım. Biliyorsunuz NATO toplantısından daha büyük bir katılım var liderler bazında. Ki Antalya'da yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin uyum içerisinde çalıştığı bilgisi var. Hı hı. Daha önce malum haliniz Ankara'da da NATO zirvesi çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla merkezi hükümet bir uyum içerisinde çalışmış idiler. Şimdi tarihin en önemli zirvelerinden birisi malum haliniz COP zirvesi, yani yüzün üzerinde devlet başkanının katıldığı bir katılacağı programdan bahsediyoruz. Bu bir. Evet. İkincisi Antalya Turizm şehri, tarım şehri, uluslararası kongreler, toplantıların yapıldığı bir şehir. Bu minvalde de bu şehrin daha ileriye gitmesi noktasında çeşitli atılımlar var. Belediye başkanının da bu minvalde hizmet etmek istediğini, Antalya'nın önemli sorunlarını çözmek istediğini biz biliyoruz.
2: Peki Sayın Burhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir siyasi değişim gerçekleşirse bu yalnızca Antalya ile sınırlı mı kalır, yoksa yerel siyasette de daha geniş bir dönüşümün işareti mi olur?
3: Öyle, evet Merve Hanım, benim aldığım bilgi ilçe belediyeleri de şu anda Antalya'da geçmek için beklediklerini biliyoruz. Hı hı. Bir 5'e yakın işte Kepez'di, Demre'ydi, Finike gibi bazı Elmalı sanıyorum geçmişti. İlçe belediyesinin de geçeceği noktasında bir kulis bilgisine sahibiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Hanım daha önce Konya altından 2 defa meclis üyeliği seçilmişti. En son Muhittin Böcek tutuklanınca grup başkan vekili olarak atanmıştı ve sonra Muhittin Böcek'in de onayıyla başkan vekili seçildi. Aslında Büşra Hanım çok CHP geleneğinden de gelen bir isim olmadığını biliyoruz Merve Hanım. Hı hı. Daha çok işte merkez sağ siyasetten gelen bir iş olduğunu öngörüyoruz. Hı hı. Bu minvalde Antalya'nın çok ciddi sorunları var ki Antalya şu anda Türkiye'nin turizmde en gözde kenti. COP31 zirvesinde çok başarılı işlerin de yapılacağını öngörüyoruz. Eğer Büşra Hanım bizim almış olduğumuz kulis bilgisi doğrultusunda geçerse, ki kuvvetli görüyorum ben şu ana kadar, çok şükür hani vermiş olduğumuz kulisler konusunda yanılmadık. Her ne kadar başlangıçta çeşitli belediye başkanları böyle bir durum yok deseler de birkaç adım sonra geçtiğini görüyoruz. Benim bu konuyla ilgili kuvvetli bir bilgi olduğunu söyleyeyim. Antalya'nın hizmet almak istediğini biz biliyoruz. Antalya'nın turizmde atılım yapmak istediğini biliyoruz. Ve artık CHP ve Yeni Parti arasındaki bu gerilimin hizmet üretme noktasında bir engel olduğunu da görüyoruz Merve Hanım. Dolayısıyla da belediye başkanları hizmet, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında bir uyum arayışı içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Evet. Bu noktada artık sürpriz olmaz diyorum ben.
2: Evet, çok sağ olun, teşekkür ederiz paylaştığınız kıymetli bilgiler
3: için. İyi yayınlar dilerim Merve Hanım.
2: Çok sağ olun, Sinan Burhan konuğumuzdu. Yayına katkı için teşekkür edelim bir kez daha. Ve devam edelim efendim, şimdi yine dünyadan gelişmelerle. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahibi olduklarını öne sürdü. Amerikan ordusunu Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullanarak Boğaz'da petrol kaçak çakçılığı yapmakla suçladı Rızai ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın bazı şartlarını kabul ettiğini iddia etti.
4: Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet bizde dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin Boğaz'dan petrol kaçırdığını öne sürdü.
5: Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
4: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin televizyon kanalına röportaj verdi. Rızai, Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda kıskaca girdiğini, petrolü Hürmüz'den çıkarmak için kaçakçılık yaptığını öne sürdü. Amerikan kuvvetlerinin en üst düzey komutanı Amiral Brett Cooper'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak bu yasa dışı sevkiyatı yönetmekle suçladı.
5: Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
4: Savaşın devam etmesi durumunda İran'ın yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
6: Boyek et
5: henüz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'nin değerli varlığı

0: Yaptıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde.
1: İranlı yetkili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'ye sunduğu 7 şarttan bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran'ın bunu yeterli bulmadığını kaydetti. Öte yandan 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda İran mayınına çarpan petrol tankeri sayısı 2'ye yükseldi. İran devrim muhafızları etkisiz hale getirilen geminin 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli bir süper tanker olduğunu açıkladı.
2: Efendim, Batı Şeria'da işgalci zulmü bitmiyor. İsrailli işgalciler Filistin topraklarını gasp etmek için türlü türlü yollara başvuruyor ve son olarak bir işgalcinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsraillilere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Evet, Batı Şeria'daki işgalci zulmünü sık sık ekranlarınıza taşıyoruz. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayir köyü yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve söz konusu hayvanların daha sonra telef olduğu görülüyor. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması ayrıca dikkat çekti. Telef olan hayvanların köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere ait olduğu öğrenildi. Söz konusu zehirleme eyleminin ise bölgedeki Filistinli halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği de ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğu ifade edildi. Tekrar yurda dönelim. Şimdi havanın notlarına bakacağız. Mega kentte yeni haftada hava nasıl olacak? Havanın notlarını almak için de A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve konu bizi bekliyor. Hemen dönelim. Müzeyyen, özellikle yine havanın notlarına baktığımızda bir azot yükünün fazla olduğuna dair bilgiler vardı. Hocama da özellikle bunu da sormak isterim. Böyle sisli kirli bir havadan söz ediyoruz İstanbul'da. Bu hafta nasıl olacak? Sonrasında da onu öğrenelim. Sözü hemen sana bırakayım.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonu pastırma sıcaklarının gelmesiyle birlikte yurt genelinde vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın etmişti. Ancak yeni haftanın da başlamasıyla birlikte pastırma sıcakları yerini yağışa bırakabilir. Bununla birlikte değerli yayın konuğum meteoroloji mühendisi Adil Tek yanımda. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle şunu sorayım size. Son günlerde havada azot olduğu konuşuluyor. Aslında biraz pis ve puslu bir hava olduğundan da bahsediliyor. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz?
4: Öncelikle bu kirli havanın en büyük etkisi yüksek basınçtan dolayı kaynaklanan etki. Gece yer seviyesinden uzun dalga boylu radyasyondan soğumadan dolayı yer seviyesi soğuk oluyor. Atmosferin yukarısı üst tarafları da biraz daha sıcak oluyor. Ve bu enverzyon diye adlandırdığımız yapıyı oluşturuyor. Beraberinde de o kirli hava yere çökmeye başlıyor. Aslında azot kirliliğiyle birlikte daha çok ozon yığılması oluyor ki bu Marmara Denizi üzerinde uzağa baktığınızda bunu gri bir tabaka şeklinde rahatlıkla görebilirsiniz ama güneşin etkisini arttırmasıyla birlikte gün içerisinde kişi şu saatlerde o yerdeki yerde ısınmaya başlıyor ve o aşağı seviyedeki hava yukarıya doğru yükselmeye başlıyor. Beraberinde rüzgar da kendini gösteriyor. Şu sabah saatlerinde hiç rüzgar esmezken erken saatlerde şu saatlerde kuzeyden esen hafif Poyraz'dan esen bir güneyden esen hafif bir kıble ve lodos'tan esen rüzgar var. O da o kirliliği biraz daha atmış oluyor ama bu kirli hava çok uzun soluklu olmayacak ki şu anda yaklaşmakta olan bir yeni yağışlı sistem var. Şu saatler itibariyle Çanakkale ve Balıkesir'in özellikle Ege kıyılarındaki yani batısındaki ilçelerde etkisini kuvvetli bir şekilde gösteriyor. İzmir'de yağış vardı bir yarım saat kadar öncesine kadar. Yine Muğla'da yağışlar vardı. Akdeniz'de de yine yağışlar devam ediyor. Özellikle Akdeniz'in doğusunda Mersin, Adana ve Hatay çevresinde olan yağışlar var ve yurdun doğusunda da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Öncelikle

0: güney kesimlerden başladı bu yağışlı sistem. İlerleyen saatlerde, önümüzdeki saatlerde kirlilik ortadan kalkmış olacak ve yağışlı hava yavaş yavaş Ege'yi, Marmara'nın batısını ve güneyini etkisi altına almış olacak. Ki ama İstanbul'a bugün gün içerisinde gelmiyor. Akşam saatlerinde, yani hava kararmaya başladıktan sonra İstanbul'da yağışta etkisini göstermeye başlayacak ama çok kuvvetli bir yağış değil bu İstanbul'daki. Özellikle Ege'deki yağışlar biraz daha etkili olacak ve yarın da bu yağışlı hava devam ediyor. Bugün oldukça sıcak bir hava var. İstanbul'da şu anda sıcaklık yaklaşık 22 ile 26 derece arasında değişiyor ama bu sıcaklık yarına göre yaklaşık bir 5 derecelik düşüş gösterecek. Yarın en yüksek sıcaklık 20 dereceler civarında olacak ve beraberinde yağmur var. İstanbul'da çarşamba gününe dikkat. Fırtına, yağmur, aşırı soğuk o kuzeyli hava etkisini gösterecek ve İstanbul çarşamba günü ve perşembe günü çok kuvvetli yağışın etkisinde kalacak gözüküyor.
1: Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizler de vatandaşlarımızı önümüzdeki günlerdeki yağışlı hava için uyarmış olalım ve sözü merkeze bırakalım.
2: Evet, havanın notlarını aldık. Şimdi Mersin'e gideceğiz. Mersin'de 16 yaşındaki Hira Nur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülüyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur şimdi bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen sözü sana bırakalım Halil İbrahim.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Evet, 16 yaşındaydı Hira Nur Nilgün Aygan ve maalesef 31 Ağustos 2025 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Zira yerel mahkemenin vermiş olduğu karar bozuldu ve Adana Bölge Adliyesi işte yerel mahkemenin vermiş olduğu o kararı askıya aldı ve şu dakikalarda hemen şu anda kameraman arkadaşım gösteriyor, Adana Bölge Adliye Mahkemesi içerisinde tekrar istinafa giden dava tekrar burada yeniden yargılanma süreci başlamış oldu. Tabii ki olayın hemen ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yerel mahkeme tarafından, yani Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonrasında sanıklardan biri çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı ve diğer iki sanıkta yine suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye olmuştu. İşte Aygar ailesi de bu karara itiraz etti ve istinaf sürecinde Adana Bölge Adliyesi yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararı askıya aldı ve yargılamayı tekrar kendisinin yapacağı kararını aldı ve şu dakikalarda da yine mahkemenin başladığını ikinci kez Hira Nur Nilgün Aygar için sanıkların tekrar hakim karşısına çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki üzücü bir olaydı ve alınan karar sonrasında yerel mahkemenin almış olduğu karar şu anda yeniden Bölge İdare Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başladı. 18. Ceza Dairesi Mahkemesi'nde şu anda dava görülmeye başladı. Sonuç çıktığında veya alınan bir ayrıntı ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, şimdi Mersin'e gidiyoruz, Toroslara. Toroslar'da yeni gün kaval sesiyle başlıyor. Çoban Mustafa Topkara 4 kuşaktır sürdürülen aile geleneğini yaşatıyor. 35 yıldır sürülerinin peşinde doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Kimi zaman kavalıyla, kimi zamansa zurnasıyla Torosları ezgileriyle buluşturuyor. Şimdi onun hikayesine bakacağız.
4: Gün kaval sesiyle başlıyor. Çoban Mustafa Topkara yine sürüsünün peşinde. 35 yıldır aynı yollarda, aynı dağlarda, aynı sevdayla.
5: Mersin Yenişehir Çukurkeşlik köyündeyim. Doğdum doğalı bu keçilerimle uğraşıyorum. Emekliyim kendim ama boş zamanlarımda değil. Ata mesleğini ben 3. nesil olarak 6 yıldır devam ediyorum. Daha öncesinde de var hayvancılığımız ama boş kalmamak için yine devam ettiriyorum. Ölene kadar da bu mesleğin peşindeyim. Yaşım 60, ölene kadar devam edeceğiz artık. Keçilerimizi görüyorsunuz.

Otlatıyoruz. Bunları 3 taneyken aldım. Şu anda 30 tane oldular. Devamı artık nereye gidebilirsek o şekilde devam edip gideceğiz.

0: Kimi zaman elinde kavalı var, kimi zaman zurnası, kimi zaman da sazı.
1: İlah ilah duydum.
0: Çoban Mustafa sürüsünü otlatırken Anadolu'nun ezgilerini de Toroslara taşıyor. Dağlar susuyor, kaval konuşuyor.
2: Mustafa Topkara tam 35 yıldır Torosların eteklerinde, o kınalı yamaçlarında küçük baş hayvanlarını otlatarak çobanlık yapıyor. Aynı zamanda birçok enstrümanı de çalıyor. Flütler, sazlar ve zurnalar. O zurnanın sesi farklı bir ses. O Toros dağlarında yankılanıyor. Hatta keçileri bile o zurnanın sesini hayran kalarak onunla beraber yollara dökülüyor. Bir de flüt çalıyor. O flütün sesi de bir başka keçinin ise tam böyle müzik kaynağı oluyor. Ve pür dikkat Mustafa çobanın dinlediği ve çaldığı o flütle o da

0: Biz bununla davarlarımızı otlatırken belli bir kısımdaki olan, mesela isim olarak Dilberimiz var, Nazlımız var, Kınalımız var, Güllümüz var. Bunlar bu sese alışkın. Uzaklaştığı zaman geri dönmesi için ben zurnayı çalmaya başladığımda benim keçilerim benim yanıma geliyor.
1: Gel kızım, gel. Gel, gel.
2: Talep ırkı olan keçilerin ayrı ayrı isimleri var. Hatta o isimleri de kendince Çoban Mustafa ile beraber ezberlemişler. Çoban Mustafa'nın isim olarak çağırdığı her Halep cinsi keçi koşarak geliyor.
0: 29 tane kendi keçim var. Hepsinin ayrı ayrı ismi var. Kınalı var, Güllü var, Nazlı var, Dilber var, Sumru var, Zarife var, Linda var. Hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Hepsini birlikte yeri geldiği zaman çağırdığımda koşa koşa yanıma geliyorlar.
2: Efendim, çobanlık çok bir zor bir meslek.
0: Tabii zor bir meslek. Çünkü sürekli peşinde olman gerekiyor. Hayvanın her gün nereye gideceği bellisiz ama günübirlik gütmek için sabahın erken yola düşüyorsun. 3 saat 4 saat gidiyorsun, geri geliyorsun. Belli bir şekilde hayvanlar dinleniyor. Tekrar saat 3 gibi götürüp akşam 7.30'a kadar dağda kalıyorsun. Ondan sonra tekrar eve geliyoruz.

0: Yeri geliyor sazımı götürüyorum, flütümü götürüyorum, zurnayı götürüyorum. O gün, o günün şartlarında hangisini çalmak istiyorsam onu götürüyorum. Çıkıyorum bir taş başına. Keçilerim, davarlarım yayılırken taşın başından ağrı. Ben çalarken onlar da etrafımda güzelce yayılıyorlar. Beni dinliyorlar. Uzaklaşıyorlar, uzaklaştıkları anda bakıyorlar ki ben yokum. Tekrar kavalı çalarken bir kısmı geri dönüyor. Diğerleri de onun peşinden beni takip edip geliyorlar.
1: Günün sonunda sürüler geri dönüyor. Toroslar yine sessizliğe bürünüyor. Çoban Mustafa'nın hikayesi ertesi gün yeniden başlıyor.

0: Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
1: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Ne olup bitiyor bunu anlamaya çalışacağız.
0: Melih Altınok'un konukları, gazeteciler Bülent Erandaç, Doktor Murat Özer, Mete Softaoğlu, akademisyen doçent doktor Kemal Olcan. A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
2: Onlar sınır

0: tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana hayata.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
10: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız.
13: Türkiye, yılın 9 ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden edinilen bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın Ocak ile Eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo.
11: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
16: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
15: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: kasasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Türkiye'den Ocak-Eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada söz konusu dönemde yurt dışına 152.543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemi gerçekleştirilen 187.618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Reklam.
9: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
10: Garanti BBVA Emeklilik.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister ister ol.
4: Bir reklam.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo canlı yayın.
13: Mersin'de bir işletmede yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürmeye çalışıyor. Tarsus'ta organize sanayi bölgesindeki tütün işletmesinde yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs Antalya-Sparta Karayolu Topallı Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Sparta Karayolu'nda

0: ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi trafik kazasında 27 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların tedavileri sürüyor. Durumu kritik olanlar da var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu aktaracak.
1: Teşekkürler Can Okanar. Siz de belirttiniz, katliam gibi bir kazaydı. Evet, 11 kişi yaşamını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Yaralananlar Manisa'nın çeşitli hastanelerine gönderilmişti. Tedavileri başladı. Akhisar'da da bir yaralı vardı. Ve 13 kişi şu ana kadar 13 kişi kaldı. 27 kişiden diğerleri taburcu oldu. 13 kişi kaldı. 6 yaralı Celal Bayar Hastanesi'nde 4 kişiye düştü. Şu anda 4 kişiye düşen hastane şu anda bulunduğumuz Merkez Efendi Hastanesi. 10 kişi vardı. 4'e düştü bu sayı. 4 kişinin de şu anda polikliniklerde tedavileri devam ediyor. Ve ikisi şehir hastanesinde bir yaralının, Manisa Şehir Hastanesi'nde onların da tedavisi devam ediyor. Bazı hastalar Bursa'da tedavi olmak istediklerini belirttiler. Çünkü otobüs Bursa'dan Denizli'ye doğru gidiyordu ve o yüzden de Bursa'da tedavi olmak istediklerini söylediler. Durumları hafif olanlar. Ve ardından bir yaralının durumu ağırdı. Akhisar'da, o da bir hastanede şu anda tedavisi devam ediyor. Evet, kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığında görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri titizlikle devam ediyor. İfadeler var. Evet, ilk ifadelerini aktaralım. Otobüs şoförü jandarmadaki ifadesinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine, yani otobüs şoförüne yolcular haber veriyor. Kavşağı kaçırdın. O Akhisar kavşağını sabah da aktarmıştık o görüntülerde. Akhisar'a girmesi gerekiyordu ama o İzmir istikametine girdi. İşte bu uyarı yolculardan geldi. İşte uyarı yolculardan geldikten sonra da emniyet şeridine girmeye çalıştığını verdiği ifadede ve bu sırada olayın yaşandığını ifade etti. Tur otobüsünün sahibi ise yedek şoför. Kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkarak ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini belirtti. Bunun da ifadesi, bu kişinin ifadesi böyle, yardımcı şoförün. Çekici sürücüsünün ise HK'nın ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini ve sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Çünkü güvenlik şeridinden giriyordu. O tır şoförü de tam kavşağı döndükten sonra bir anda fark ettiğini belirtti. Tur otobüsünün sürücülüğünü MEA'nın Balıkesir Susurluk ilçesinde de devraldığını, şu anda da MEA'den devraldığı da öğrenildi. Ve bu arada kazanın hemen ardından Manisa Valiliği bünyesinde kriz merkezi de oluşturuldu bu hastanelerde ve kriz merkezi de koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimde de 3'er kişilik özel destek ekipleri de şu anda tedavileri süren hastalar içinde onlar da destek veriyorlar. Evet, dediğimiz gibi şu anda 27 kişilik sayı 13 kişiye düştü. Çeşitli hastanelerde şu anda devam ediyor. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.
0: İstanbul Boğazı'nda yine bir facianın eşiğinden dönüldü. Kanlıca önlerinde sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı kimyasal madde yüklü tanker kıyıya sadece metreler kala durabildi ve işte o anlar.
2: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
3: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor, hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
2: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesi

0: ulaşma için geri sayım sürerken kara borsa bilet satışı yapan şüpheliler yakalandı. İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı. Bilet satışları üzerinden haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Kabine Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Masada birçok kritik başlık olacak. A Haber muhabiri Kübra Bal ayrıntılarla Ankara'dan karşımızda.
2: Kabine bugün saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ise fon soruşturmasına yönelik yaşanan son gelişmeler olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son olarak dördüncüsünü gerçekleştirdikleri fon koordinasyon kurulu toplantılarının yansımaları, çıktıları masada olacak diyebiliriz. Devletin tüm kurumları da aslında çalışmalarını sürdürüyor ilk andan itibaren ve bu noktada da özellikle tasfiye kapsamındaki fonlara yönelik yürütülen soruşturma ve mağdur yatırımcılara yapılacak ara ödemeler masada olacak. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 maddelik bir kanun teklifi sunuldu. İşte bu noktada benzer durumların yaşanmaması için atılacak ek kanuni adımlar, aslında düzenlemeler atılacak adımlar masada olacak, alınacak tedbirler ve tasfiye süreci değerlendirilecek diyebiliriz. Bir diğer kritik başlık ise elbette terörsüz Türkiye süreci olacak. Çerçeve yasanın kabulü sonrası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir yürütme kurulu oluşturulmuştu ve bu kurul aslında alt komisyonları, alt kurullarında görev ve yetki alanlarını karara bağlamıştı. Bir yandan da meclis bünyesinde bir izleme komisyonu kurulu oluşturulmuş olacak. İşte bu kapsamda da yasal adımların atılabilmesi için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde özellikle terör örgütünün hem silah bırakma hem de bölgeden çekilmesine dair MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait raporların değerlendirileceğini kabine toplantısında ifade ederim. Tabii bir diğer kritik başlık da dış politika başlığı olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İran Savaşı ve özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kabine toplantısında değerlendirilecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında 46 bin kişinin mağduriyetinin giderildiğini açıkladı. Fon ödemelerinde kamu kaynağının kullanılmayacağını belirten Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu bütün kurumları inceliyor dedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. Dolayısıyla yani 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu, teklif bu.

0: Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Yerel yönetimlerde gerçekleşen yolsuzluklar ve buna dönük yaklaşımları da hatırlatmak isterim. Maalesef oralarda iyi bir imtihan veremedi ana muhalefet partisi. Ama şimdi haksız bir yere araştırmadan etmeden en ağır ithamlarda bulunmayı da hiç yapabiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil.
1: Meclis yoğun bir haftaya başlıyor. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren fon yasası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktaracak.
2: Can Okunar fon soruşturması ve bu kapsamda hazırlanan fon yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana gündem başlığı. Malum geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirmiş ve milletvekillerinin bu konuya dair sorularını yanıtlamıştı. Fon yasasıyla yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor. 9 maddelik bir tekliften bahsediyoruz. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme imkanı getirilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacak, kullanılmasına izin verilmeyecek, tamamı kendi varlıkları içinde tasfiye süreci devam edecek demişti. Bunun özellikle AK Parti kanadı zaten altını çiziyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bunu bir kez daha geçtiğimiz haftaki basın toplantısında vurguladı ve kişi başına en fazla 1 milyon lira ödeme yapılabilmesi öngörülüyor kanun teklifiyle birlikte. Teklifte ayrıca olağan dışı gelir elde edenlerin gönüllülük esasına göre kazançlarını iade edebilmelerine olanak tanınacak ve tabii ki bununla birlikte suç da ortadan kalkmıyor. Malum bir soruşturma süreci başlatılmıştı. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Bunun da özellikle AK Partili kurmaylar altını çiziyorlar. Yine teklife göre fonlardaki varlıklar aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılmayacak. Mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi sağlanacak ki bu sayede daha fazla mağdura ulaşılacak ve bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında somut adımlar atılabilecek. Piyasa dolandırıcılarına da geçit verilmeyecek. Suç işleyenler mekanizmanın tamamen kapsamı dışına bırakılıyor. Yasa dediğimiz gibi 455.578 yatırımcıyı ilgilendiriyor. 1 milyona kadar ödeme yapıldığında 350 bin yatırımcı ödeme almış olacak. Böyle bir plan söz konusu. Biz de süreci yakından takip ediyoruz, aktaracağız.
1: CHP ile yeni parti arasındaki İzmir tartışması ise her geçen gün büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gayrimeşru genel başkan ifadesi yeni bir siyasi kavganın da fitilini ateşlemiş oldu.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
4: genel başkanın odasında bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.
5: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir.
6: CHP ile yeni parti arasında Cemil Tugay tartışması büyüyor. Bu kez genel başkanlar karşı karşıya geldi.
7: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
5: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
6: Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra Özel'e Cemil Tugay'ı aday gösterme dediğini ileri sürdü. Özel Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. CHP genel başkanına gayrimeşru dedi.
5: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde.
6: Özgür Özel 8 Kasım 2023'te devir teslim töreninde Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, Kılıçdaroğlu'nun kendisine öğütlerde bulunduğunu söylemişti.
8: Bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. O bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getirmeye çalışacağım.
6: CHP yeni parti kavgası sürerken AK Parti'ye katılmasından dolayı huzurlu olduğunu söyleyen Cemil Tugay, AK Partili kimliğiyle çalışmalarına başladı.
9: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: İsrailli işgalciler Filistin topraklarını gasp etmek için türlü türlü yollara başvuruyor. Son olarak bir işgalcinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onları suçlamak amacıyla İsraillilere ait hayvanları zehirlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Batı Şeria'da işgalci zulmü bitmiyor. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayir köyü yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve söz konusu hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin bulunması da dikkati çekti. Zehirlenen hayvanların İsraillere ait olduğu bildirildi. Zehirleme eyleminin ise bölgedeki Filistin halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği ortaya çıktı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve kamikaze İHA'larda 4 saldırı daha düzenledi. Hedefte başkent Riyad ve Damman'daki uluslararası havalimanları ile enerji devi Aramco'ya ait kritik tesisler vardı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden saldırılara sert tepki geldi.
10: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halit, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait 2 enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
11: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldık ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
10: Husiler 2 havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halit Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
11: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şeybah Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
10: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
1: Yemen'de İran destekli Husilerle Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri tarafından esir düşen Husi mensubu çarpıcı bir itirafta bulundu. 18 yaşındaki gencin Yahudiler ve Hristiyanlara karşı savaşıyorsunuz diyerek cepheye gönderildiği ortaya çıktı.
12: Beşar.
13: Kaç yaşındasın? 18. Ne iş yapacak lan yine?
12: Yine
13: Arap mı
12: gelecek?
13: Gelmen. Yahud ve Nasara. Yahud? Yahud. Dön Yemeniyin. Sah? Yine Yahud. Ana zindar ne hana?
12: Yahud
13: dahil. Fen dahil. Dahil Filistin. Sah? Yahud fen?
12: İsrail.
13: لا هنا ما في يهود ولا في امريكان صح
12: ايوه
13: اجل اخي اخوانك يمنيين من عندكم من اليمن
12: ايوه
13: هذا غسيل
1: ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna ve Rusya arasında derhal yürürlüğe girecek bir enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve her iki tarafında bunu kabul ettiğini söyledi. Kremlin'den ateşkes açıklamasına henüz yorum gelmedi. Ukrayna lideri Zelenski ise haberimiz yok dedi. Ayrıntılara bakacağız. Haber muhabiri Akşin Kişiyev'e dönüyoruz.
14: Teşekkürler Can Okanak. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığına ilişkin açıklamasına rağmen Türkiye arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü haberleri geliyor. Rusya daha önce olduğu gibi yine de Trump'ın enerji ateşkesi sağlandığı haberini teyit etmezken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamalarını kendi ülkesindeki seçim süreciyle ilgili olduğunu iyi anlayan Moskova ve Kiev yönetimleri ateşkesi teyit etmeseler de ABD Başkanı'nı kızdırmamak adına ılımlı mesajlar veriyor. Trump'ın enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Kiev'in Rusya'nın enerji altyapısına saldırmamaya hazır olduğunu ve Moskova'dan da aynı yönde adım atmasını beklediklerini ifade etti. Batı basında göre ABD'nin özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in 9 Ekim'de Miami'deki görüşmelerde Kiev'e Rus rafinerilerinden yönelik saldırıların sürmesi halinde ABD istihbarat paylaşımının durdurulabileceği uyarısında bulundu. Kremlin sözcüsü Peskov ise ateşkes konusunu yorumlamazken Rus dizel yakıtına yönelik küresel talebin çok yüksek olduğunu ve Rusya'nın dünya piyasalarına sorunsuz şekilde dizel tedarik edebileceğini söyledi. Rusya hükümeti 10 Ekim tarihinden itibaren yakıt ihracatına getirilen yasağı kısmen kaldırırken ilk etapta Rusya'nın yurt dışına 500 bin ton dizel sevk edeceği bildirildi. Rusya'nın dizel ihracatının dünya piyasasında çok da önemli bir payı bulunmadığına da dikkat çeken ekonomi uzmanları bu kararların sadece ABD'li seçmenlere yönelik olduğunu söylüyorlar. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın Zelenski'ye ülkesinde seçimlere gitme çağrısını değerlendiren Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın barış istemediğini dolayısıyla ABD Başkanı'nın çağrısının da bu gerçeğe dayandığını söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise ülkesinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması için en azından 60 günlük ateşkes sağlaması gerektiğini savunuyor. Rusya ise ateşkese olumlu yanıt vermiyor ve ateşkes için Ukrayna'nın öncelikli olarak Donbas bölgesinden çekilmesine şart koşuyor.
1: Polonya'da Başbakan Tusk ve Savunma Bakanı'na yönelik saldırı ihbarı üzerine ülkede güvenlik alarmı verildi. Suikast tehdidinde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Tusk, Rusya'nın yeni hamlelerine karşı Polonya'nın korunması gerektiğini vurguladı.
10: Üst düzey suikast ihbarı Polonya'yı olağanüstü alarma geçirdi. İhbara göre suikastçının hedefindeki isimler Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamir'di. Polise gelen ihbarın ardından tüm güvenlik birimleri acil toplandı. Tehdidin ciddiyeti değerlendirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galetska ihbarın ciddiyetle incelendiğini söyledi. Hükümet Sözcüsü Adam Szwepka ise Tusk'un tehditten haberdar edildiğini açıkladı. Başbakan Tusk, bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan hızlı müdahale için polise teşekkür etti.
11: Şu anda Rusya'nın kötü bir şey planlayıp planlamadığını değil, Polonya'yı nasıl koruyacağımıza odaklanıyoruz. Çünkü Rusya'nın bir şeyler planladığını biliyoruz.
10: Polonya basınına göre tehdit e-posta yoluyla iletildi. İstihbarat servisi, Başbakan ve Savunma Bakanı'nı hedef alan bu tehlikeli girişimin arkasındaki odakları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Türkiye, yurt dışında zorunlu askerlik yapan çifte vatandaşların askerlik hizmetini tanımaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. AK Parti'nin gündemindeki teklif yasalaşırsa şartları karşılayan kişiler Türkiye'de yeniden askerlik yapmak zorunda kalmayacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
15: Can Akoner, yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının askerlik durumunu ilgilendiren düzenlemede yeni bir adım atılıyor. AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında çifte vatandaşların iki kez askerlik yapma sorununu çözmeye yönelik yeni bir yasa teklifi ele alındı. Toplantıda konuyla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. Düzenlemenin bu yasama döneminde çözüme kavuşması bekleniyor. Peki yeni düzenleme neleri değiştirecek? Hazırlanan teklifle hem Türkiye hem de başka bir ülkenin vatandaşı olan ve yaşadığı ülke de zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilerin Türkiye'de yeniden askerlik yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Teklifin yasalaşması halinde şartları karşılayan çifte vatandaşlar ikinci kez askerlik yapma zorunda kalmayacaklar. Peki Almanya'daki Türkleri de kapsayacak mı bu? Burada önemli bir ayrıntı var. Zira Almanya'da zorunlu askerlik 2011 yılından bu yana uygulanmıyor. Bu nedenle düzenlemenin Almanya'daki çifte vatandaşlara nasıl uygulanacağı teklifin kapsamı açıklandıktan sonra netleşecek. Şimdilik düzenleme henüz yasalaşmış değil. Yeni teklif yasalaşana kadar halen mevcut askerlik yükümlülükleri, erteleme ve döviz askerlik uygulamasının devam ettiğini belirtelim. Gözler şimdi meclise sunulacak yasa teklifinde ve yapılacak açıklamalarda diyelim. Can Okanar, sözü tekrar size bırakalım.
1: İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu dakikalar yaşandı. Fren yerine gaza basan 79 yaşındaki sürücü otomobiliyle bir sitenin bahçesine vuruştu.
10: Pedalları karıştırdı, metrelerce yüksekten uçtu. Görüntüler İstanbul Beşiktaş'tan. 79 yaşındaki Yaşar Nurtaç otomobilini park etmeye çalışıyordu. Fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düştü. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaşlı sürücüyü itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. İlk müdahalenin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde minibüs devrildi. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza Antalya Isparta Karayolu Topallı Mahallesi karşıında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Değişensiz boyasız olarak tanıtılan aracı ekspertize sokan vatandaş mor ışık altında gerçekleri kendi gözleriyle gördü. Araçlarda söylenmeyen kusurların nasıl fark edilebileceğini A Haber ekibinden Kübra Tepeci konuyla konuşacak.
16: Evet, aslında mor ışıkla birlikte neler belli oluyor, neler belli olmuyor, bunları canlı olarak göstereceğiz. Arkamda iki tane de aracımız var ama öncelikle şöyle bir araçları size göstermek istiyorum. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak bir göstersin. Gözle baktığımızda bu araçlarda boya olup olmadığı görmüş olduğunuz gibi belli olmuyor. Hatta bir rica ederim, ustamı da yanıma alayım. Araçları şöyle genel olarak bir gösterdik zaten. Işıkları kapatalım. Şimdi devreye hem ustam hem de mor ışık girecek. Işıkları kapatabilir miyiz? Işığı kapattık. Ve mor ışığı açacağız. Yusuf Yalçın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
17: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de.
16: Yusuf Bey, mor ışıkla şimdi bu araca bakalım isterseniz. Mor ışığımızı yakalım ve bu araçta boya var mı yok mu görelim.
17: Tamamdır. Şimdi sağ arka çamurumuzda boya işlem, macun işlemi gözüküyor zaten. Bu şekilde. Devamı geliyor bu şekilde. Yine frangat direğimizin arka kısmına kadar, buraya kadar boya işlemi, macun işlemi gerçekleşmiş burada. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Yine aynı şekilde sağ arka kapımızda, evet, yine bu şekilde macun işlemi gözüküyor burada. Geri kalanına yine ince bir boya atılıyor burada. Sadece işlem bu tarafta oluyor, macun işlemi. Geri kalanına yine aynı şekilde verniye ile ince boyası atılıyor.
16: Bu dalgalanma macun.
17: Dalgalanma yine boya işlem olarak, macun işlem olarak dediğimiz şeydir bu. Bilginiz olsun. Aynı şekilde yine sağ çamurluğumuz, sağ ön çamurluğumuzun macun işlemi ön kısımdan almış. Geri kalanına yine aynı şekilde boya işlemi yapılmıştı.
16: Bu ön tarafa baktım. Edelim.
17: Kaputumuzun aynı şekilde herhangi bir boya gözükmüyor esnasında ama gerçekte şu ön kısmımızda yine macun işlemi oluyor, bilginiz olsun. Yine aynı
16: şekilde mor ışıkta görünmediği oluyor mu o zaman?
17: Evet, bazen gözükmüyor. Mesela şu an kaputumuzun ön kısmında boya işlem, macun işlem, gözle baktığımız zaman veya makineyle baktığımız zaman burada macun işlemi oluyor. Şu an bu kısımda vernik atıkları oluyor. Bu şekilde belirtiyor ama kaputun geneli yine boyalı olarak gözüküyor ama mor ışıkta boya olarak gözükmüyor.
16: Bazen mor ışığın göremediği o zaman bölümler oluyor mu? Orada devreye ne giriyor?
17: Şu an mesela kaputun ön kısmında boya normalde var ama mor ışık boyayı göstermiyor. Vernik atıklarını gösteriyor burada. Solmaları gösteriyor ama genel olarak şu an boya gözükmüyor. Hı
16: hı. Orada devreye neler giriyor usta?
17: Orada devreye makinayla bakabiliyoruz veya işte usta gerçekten bir ustaysa macunu veya boyasına ince olarak gözle temas halinde bakarak bulabiliyor.
16: Son olarak arabanın bu bölgesine de bakalım isterseniz.
17: Bu bölgesinde herhangi bir boya gözükmüyor. Sol ön çamurumuzda herhangi bir boya gözükmüyor. Devam ediyoruz. Burada sadece izler oluyor. Bu VD40'lar sıkıyorlar, balatalar sıkıyorlar mesela kapı yayları için. O izlerdir. Onlar herhangi bir boya gözükmüyor. Sadece sol arka çamurumuzda kordon altı dediğimiz şekilde burada bir macun işlemi olmuş. Yine aynı şekilde. Bilginiz olsun. Hı hı. Tekrardan devam edelim. Bagajımızın üst kısmında herhangi bir boya yok. Sadece sol taraftan ve sağ taraftan darbe aldığı için alt kısımda lokal olarak boya gözüküyor. Üstümüzde bir boya gözükmüyor.
16: Çok sağ olun ustam. Evet, ustamızla birlikte de mor ışığın etkisini gösterdik. Mor ışıkla birlikte araçta boya var mı yok mu bunları gösterdik. Ama tam dediğimiz gibi bazen mor ışıkta görmediği noktalar oluyor. O zaman hem farklı cihazlar devreye giriyor hem de usta gözüyle de kontroller sağlanıyor diyelim ve sözlüğü size bırakalım.
1: İstanbul Şişli'de kontrol noktasından kaçan bir motosikletle polisi dakikalarca peşinde sürükledi. Hem mega kentin trafiği hem de polisin atikliği sayesinde yakayı da ele verdi.

0: Dur ihtarına uymadı, cadde boyunca gaza bastı, polisin nefes kesen kovalamasıyla yakayı ele verdi.
1: Kımıldama, dur.
0: İstanbul Şişli'de polis ekipleri trafikte kontrol sırasında bir motosikletliyi durdurmak istedi ancak o durmak yerine gaza yüklendi. O önde, polis arkada, cadde boyunca dakikalarca süren kovalamaca sonrası kaçak motosikletli Beşiktaş'ta trafik sıkışınca yakalandı.
1: Dur.
0: 16 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin motosikletinin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi, gözaltına alındı.
1: Kımıldama, dur.
2: Sivas'ta 5 katlı bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Çatı oluğunu tamir ettikleri görülen işçilerin tehlikeli mesaisi çevrede bulunanların dikkatini çekti. 5 katlı binanın çatısına çıkan işçiler çatı oluğunu tamir etmeye başladı. Yüksekliğe rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştıkları görülen işçiler olası bir iş kazasına davetiye çıkardı. Çatıda önlemsiz şekilde çalışan işçilerin görüntüsü iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözlerin önüne serdi. Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon barış çanı çalındı. Yani hırsızlar tarafından çalındı. Polisin takibi sonucu yakalanan zanlılardan biri 87 kiloluk çanı 26 bin liraya hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Polis diğer iki zanlıyı arıyor.
3: Türk-Japon barış çanını çalıp hurdacıya sattılar. Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon barış çanı hırsızların hedefi oldu. Süleyman Bey mahallesindeki parkı süsleyen çan 14 Eylül gecesi çalındı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızların izini sürdü. İncelemelerde 3 şüphelinin demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını keserek 87 kilogram ağırlığındaki çanı 3 tekerlekli motorun kasasına yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Polisin titiz çalışması sonucu şüphelilerden biri yakalandı ve zanlı barış çanını bir hurdacıya 26 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. Polisin kimliği tespit edilen diğer iki şüpheliyi yakalamak ve çanı bulmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
2: İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartal, mide küçültme ameliyatından bir süre sonra evinde ölü bulundu. Geriye annesini hareketsiz halde bulan 16 yaşındaki kızının çığlığı ve yakınlarının ihmal iddiaları kaldı.
4: Kendisi çok iyi bir insandı. Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu.
5: Mide küçültme ameliyatı oldu, evinde ölü bulundu.
4: Ya bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence.
5: İstanbul Sarıyer'de yaşandı olay. Müyesser Kartal bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak iddiaya göre ameliyat sonrası sağlığına kavuşamadı. Sık sık rahatsızlandı. Defalarca hastaneye gitti.
4: Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. Sürekli yediğini çıkarıyordu. Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı.
5: 6 Ekim akşamı ise acı haber geldi. Okuldan eve dönen 16 yaşındaki kızı annesinin yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Müyesser Kartav'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Kartav'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Karabük'e gönderilen Kartav, Safranbolu'da toprağa verildi. Ailesi ve yakınları ihmal olduğunu düşünüyor. Müyesser Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
4: İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
2: Sigara satışlarında kimlik kontrolü 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeler arasında. Düzenleme ile 18 yaşından küçüklere sigara satışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktaracak.
1: Evet Can, o kadar. Hayatımızın hemen her alanında yaşamamızı tehdit eden içerikler ve ürünler bulunuyor. O ürünlerden bir tanesi de şüphesiz tütün mamulleri. İşte bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldığını söylemek mümkün. Ki bu anlamda 18 yaş altına sigara satışına kimlik önlemi getirildi bu önlemler arasında. Peki neden böyle bir karar

0: alındı. Buradaki amaç aslında çok net. Zira çocukları ve gençleri tütünün zararlı etkilerinden korumak amaçlanıyor bu noktada. Peki sistem nasıl işleyecek ki? Baktığımız zaman TC kimlik numarasının ön planda olması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor olması öne çıkıyor. Bu anlamda tabii kişisel verilerin korunmasının en önemli önceliklerden bir tanesi olacağını söylemek mümkün ki Kemal Memişoğlu bu açıklamayı yaptı. Bu anlamda özellikle yine mahremiyeti gözeten güvenli elektronik yaş doğrulama sistemleri üzerinden de çalışılacağını belirtti. Sistem oldukça kolay olacak bu minvalde. Peki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hangi mesajları verdi başta? Özellikle vatandaşlarımız müsterih olsun dedi bu konuda. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi amacımız. Ayrıca sigara içmeyen vatandaşların temiz hava alma hakkını da bu anlamda önemsediklerinin altını çizdi. Sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri azaltmak için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Peki konuya ilişkin bu yasal düzenleme ne zaman meclise sunulacak? Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Akabinde de yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Burada az önce de söylemiş olduğumuz gibi en önemli amaç çocukları ve gençleri tütün mamullerinin zararlı etkilerinden korumak olduğunu söyleyelim. Alınmış olan bu kararla birlikte aynı zamanda toplum sağlığının korunması anlamında da önemli bir adım atılmış olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kış aylarının vazgeçilmesi, beyaz örtüye bürünen Anadolu'nun masalsı yolculuğu için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu sezon toplam 70 sefer olarak planladığı Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta yola çıkıyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bu görkemli rotanın biletleri 26 Ekim'den itibaren satışta olacak.
2: Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Buna göre Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlıyor. Ankara-Kars yönünde tren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Yolcular güzergah üzerindeki Erzincan, Erzurum, İliç, Divri ve Sivas'ta verilecek gezi molalarıyla Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan trende her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Her kompartımanda 2 yatak yer alırken vagonlar 20 yolcu kapasitesine sahip. Kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir yolculuk yaşamak isteyenler için bireysel biletler 26 Ekim 2026'dan itibaren Devlet Demiryolları taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.
1: Bir kase cacık sizce kaç lira olmalı? 50 lira, 100 lira mı yoksa 150 lira mı? Ankara'da bir restoran 4 porsiyon cacık için tam 1000 lira hesap çıkardı. Hesabı gören müşteri şaşkına döndü. Önceden fiyatı göremediği için de CİMER'e şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı o restoranın kapısını çaldı ve yapılan denetimde kapıda asılan fiyatlarla gerçek fiyatlar arasında tam 34 üründe uyuşmazlık tespit edildi. İşletmeye 135 bin lira ceza kesildi.
3: Restoranda bir kase cacığa ne kadar para ödersiniz?
4: Bir kase cacığın olması gereken fiyatta en fazla 50 lira.
5: Maksimum 100 lira derim ben.
6: 150 lira öderim herhalde en fazla yani. O rakamı söyleyen tek bir kişi bile çıkmadı. Oysa bir restoranda adisyona yansıyan fiyat 4 kase cacık için tam 1000 liraydı.
7: Böyle olmamalı. Tüketiciyi düşün.

0: Bilmeli. Ortalama bir fiyat olmalı diye düşünüyorum.
1: Salatalığı, yoğurdu, biraz da sarımsağıyla sofraların en mütevazı lezzetlerinden biri cacık ama başkentte bir restoranda adeta lüks tüketim ürününe dönüştü. Çankaya'daki restoranda 4 porsiyon cacık için 1000 lira ödeyen müşteri fiyatın açıkça belirtilmediğini öne sürdü, CİMER'e şikayette bulundu.
2: Tüketiciler fiyat uyuşmazlığı yaşadığında fişlerini, faturalarını ve menü görüntülerini saklayarak ticaret il müdürlüklerine, CİMER'e veya Alo 175 tüketici hattına başvurabilirler.
3: Şikayet etmezdim ama bir daha oraya gitmezdim ya da cacık yemezdim.
1: Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranın kapısını çaldı. Girişteki fiyat listesiyle masalardaki QR kodlu menü karşılaştırıldı. 34 ürünün fiyatı birbirini tutmuyordu. Fiyat listelerindeki uyuşmazlık nedeniyle işletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı.
4: Bir kase cacık için 200 gram yoğurt, 100 gram salatalık ve 5 gram sarımsak üzerinden örnek bir hesap yaptık. Bu hesaba göre bir kase cacığın maliyeti 26 lira 14 kuruş ediyor. 4 kase içinde maliyet 104 lira 56 kuruşa çıkıyor.
1: Elbette bu sadece malzeme fiyatı. İşin içine kira, elektrik, işçilik, servis, vergi ve işletme karı eklenince maliyet biraz daha yükselse de %856,4 oranına çıkması çok zor.
5: Adama'da kar marjı bıraktığımızda olması gereken fiyatına en fazla 100 lira olması lazım.
4: Bir kase cacık, yoğurt, salatalık, biraz da sarımsak. Peki bu lezzetin diğer restoranlarda fiyatı ne kadar? Biz de restoran dolaştık ve fiyat karşılaştırması yaptık.
1: 60 liraya satan da var, 180 liraya satan da. Bir işletmede 320 lira olması da dikkat çekti. Cacık aynı cacık, değişen sadece hesaba yansıyan rakamlar. Bazı restoranlarda ise cacığın fiyatı menüde bile yok. Çünkü
6: para almıyoruz cacıktan. Cacığı ücretsiz veriyoruz.
7: Normalde bizim gibi restoranlarda, Ankara'da genellikle bunlar ikram oluyor.
8: Bugünlük de bu kadar. Sen kalın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 40.201 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuzluklar için 287.473.069 lira ceza uygulandı. Denetimler metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Bu kapsamda asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu. Yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 40.201 sanayi ürünü denetlendi. Söz konusu ürünleri 3.796'sı ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 407'si teste gönderildi ve 148 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000

0: ele garante para a promoção do casado.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
0: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
11: Bir adım önde.
4: Reklam.
5: A Haber Radyo.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat.

0: 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'li bana hayata.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin

0: Doğalar pedallama etkinliğimize katıldım. Çok güzel geçti.
1: Camide buluştular, öğle namazını kıldıktan sonra doğaya pedal çevirdiler. Ankara'nın Çubuk ilçesinde gençler, ilçe müftülüğünün düzenlediği anlamlı etkinlikte bir araya geldi. 50 öğrencinin katıldığı programın ilk durağı Mevlana Camii oldu. Hep birlikte kılınan öğle namazının ardından gençler sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe bir gün için pedallara bastı.
0: Çok eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımla da çok iyi geçiniyorum. Oyunlar oynuyoruz. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum.
1: Bisiklet turunun ardından rotayı Abat Parkı'na çeviren gençleri burada gençlik liderleri karşıladı.
2: Gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz, değer veriyoruz. Bugün Mevlana Camii'nde öğle namazımızı gençlerimizle beraber kıldık. Şu anda Abat Parkı'ndayız. Abat Parkı'nda etkinliklerimize başladık.
1: Park alanında kurulan etkinliklerde öğrenciler liderlerin rehberliğinde geleneksel oyunlar oynadı, yarışmalarla doyasıya eğlendi. Camide başlayan, doğada sporla ve oyunlarla devam eden özel gün gençlerin yüzünü güldürdü. Hem öğrenen hem de arkadaşlarıyla sosyalleşen öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.
2: Gençlere bugün köfte ekmek ikram edeceğiz. Akabinde de kendi namazımızı hemen parkımızın yanında bulunan Selimiye Camii'nde cemaatle idrak ettikten sonra inşallah gençlerimizi evlerine uğurlayacağız.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans gün içinden merhaba efendim. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktarıyor olacağız. İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçsa bir börekçiye girdi. O sırada içeride bulunan bir müşteri ise ölümden kıl payı kurtuldu. Görüntüler Esenyurt Kuza Mahallesi'nde kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç börekçiye daldı. O sırada dükkanda bulunan bir müşteri aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ise kameraya böyle yansıdı. Efendim bir kaza haberi de İstanbul Arnavutköy'den. Freni boşalan bir minibüs bir evin bahçesine daldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Freni boşaldı. Sürücünün çabası yetersiz kaldı. Minibüs evin bahçesine böyle daldı. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy.
2: Sesle gürültüye uyanmış evdekiler. Gördüğünüz gibi aracım uçtu.
1: Servis şoförü aracını çalıştırdıktan sonra minibüsten gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktı. Ancak freni boşalan araç hareket etti. Sürücü peşinden koşarak araca binmeye çalıştı. Ancak yetişemedi. Minibüs iki katlı binanın bahçesine girdi. Park halindeki otomobile ve römorkuna çarparak durabildi.
2: Burada bir aracıma hasar vermiş. Ekstra bir aracım daha vardı. Altında bir römork var. Römorkuma hasar vermiş.
1: Hasara neden olan kazada tek teselli kimseye bir şey olmamasıydı.
0: Efendim Mersin Silifke'de yağış nedeniyle kaygan

Aşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüse şarampole yuvarlandı ve kazada 17 kişi yaralandı. Kaza Silifke ilçesine bağlı Akdere mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kaza ile ilgili de bir inceleme başlatıldı. Efendim, güvenlik kaynaklarından bir son dakika var. PKK-KCK İran kuzeyinde Metin alanında 4 barınma alanını boşalttı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. PKK'nın Gara, Metina ve Zap çevresinde 72 noktadan çekildiği ve bazı alanlardan ayrıldığı bildirildi. Son dakika bilgisi olarak bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Türkiye sınırına yakın silahlı unsurlarını çektiğini açıkladı. 8 Ekim tarihinde de benzer bir açıklama gelmişti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte gözler bir kez daha İran kuzeyine çevrildi. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki silahlı unsurlarını geri çekmesine ilişkin yeni açıklamalarda gündemde efendim. Türkiye sınırları içerisinde ve İran kuzeyinde Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde bulunan silahlı unsurlarını çektiği açıklandı. Gelen son dakika bilgisine göre, o açıklamaya göre bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKK-KCK İran kuzeyinde Metin alanını baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşaltmıştır. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason bölgeleri boşaltıldı efendim. Yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur dendi açıklamada. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanmak üzere geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacaktır dendi.

0: Efendim bu konuyu derinlemesine konuşuyor olacağız. Stüdyomuzda Orhan Sali bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle yeni bir gelişme, bir bilgi paylaşıldı bizlerle birlikte. PKK'nın özellikle son süreçte İran kuzeyinde bazı bölgelerden 4 bölge belirtildi. Çekilmesi, bunu nasıl okumalıyız?
1: Tabii ki bölgedeki bütün bu gelişen olaylardan bağımsız okumamak gerekiyor. Baktığımız vakit o terörsüz Türkiye süreci şimdi terörsüz bölge sürecine dönüşmüş durumda. Yani Türkiye'deki, Türkiye sınırlarının içerisindeki terör unsurları nasıl temizlendiyse şimdi sınır ötesindeki unsurların da temizlenmesine adım adım devam ediliyor. Yani bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Bakın Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD diye bir sözde bir devlete giden bir örgüt vardı. Terör örgütü vardı. Artık bunun olmadığını görüyoruz. Yani bir merkezi bir Suriye yönetiminin, Şam yönetiminin ülkeyi kontrol altında tuttuğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde özellikle son 4-5 ayda ki gelişmelere baktığımız vakit Bağdat'ın yeni başbakanı, yeni yönetimiyle işte Türkiye olsun, Suriye olsun bölgedeki ülkelerin büyük bir işbirliği içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Yani terör unsuru bölgedeki yani topraklardan komşunuzu tehdit eden bir terör unsuru olduğu vakit buna hemen müdahale ediliyor. Böyle bir mekanizma oluşturuldu.

0: çerçevesinde boşaltılacak ve tamamen terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölgeye doğru gidecek. Nasıl ki işte DAEŞ ortadan kaldırılırsa, YPG ortadan kaldırılırsa Suriye'de, aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde de bu Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'yi bırakın diğer ülkeleri de tehdit eden ne kadar unsur varsa hepsi ortadan kaldırılacak. Ki bu Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü emin bir politikayla, kendinden emin bir politikanın sonucu bunlar. Yani baktığımız vakit işte Suriye'ye yönelik yapılan sınır ötesi operasyonlar, 4-5 tane sınır ötesi çok önemli operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sayesinde bugüne gelindi. PKK'nın oradaki, PYD'nin oradaki hakimiyeti durduruldu ve yok edildi. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde de yıllardır askeri operasyonlar yürütülüyor. Teröre çok ciddi darbeler vuruluyor. Bunların hepsinin bir sonucu bu aslında Esra. Yani baktığımız vakit Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı da içine koyduğumuz vakit hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Ve yavaş yavaş o terörsüz bölge ideasına doğru da gidiş var. Bu çok olumlu bir gelişme
1: diyebiliriz. Sizin konuşmalarınızdan da özellikle terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önümüzdeki süreçte daha da yeni somut adımlar göreceğiz gibi görünüyor. Bir virgül koyacağım. Evet. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ da uzaktan bağlantıda yayınımıza katılıyor. Hocam hoş geldiniz sizlerde.
2: Hoş bulduk Esra. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bu bölgenin özelliklerini soracağım. Türkiye açısından bir anlam ifade ediyor mu? Ne anlam ifade ediyor? Terörsüz Türkiye hedefinde bu adımı nasıl okumalıyız?
2: Şimdi terörsüz Türkiye'de zaten bana göre Türkiye'de terör konusu bitti. Yani bu konuda çok önemli adımlar atıldı ve artık Türkiye terör konusunu gündemden çıkardı. Yani Sayın Erdoğan'ın terörü gündemden çıkaracağız sözü gerçekleşmiş oldu. Geldi esas konu Suriye ve Irak. Yani Sayın Erdoğan'ın işte bataklığı kurutacağız dediği coğrafya. Yani oralarda yapılacak çok iş vardı. Ve oralarda da bir Türkiye'nin elbette planı vardı. Dost ve komşu ülke Irak ve Suriye hükümetleriyle beraber. Şimdi bu konuda esas meselenin geldiği yer Irak ve Suriye'deki sürecin nasıl ilerleyeceği. Çünkü terörsüz Türkiye bir hedef ve bu hedefin içerisinde etap etap adılması gereken adımlar ve aşılması gereken yollar var. Ve Irak da bu konuda önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü Kandil ve diğer coğrafyada işte üzerine konuşulmuş metine dahil diğer yerleri düşünecek olursak terörün bir zamanlar at koşturduğu ve ülkeye de en büyük zararın ve hasarın verildiği coğrafyaları konuşuyoruz. Şimdi bu durumda yani terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin attığı adımlar Irak ve Suriye hükümetleri tarafından da benimsenip destekleniyor mu? Elbette zaten bir hedefle yola çıkıldı ve bir yol haritası var. Onun da uygulaması yönünde önemli adımlar atıldı. Irak bu anlamda önemli. Neden? Bir kere psikolojik bir avantajı var Irak'ın. Burada terörün tamamen çözülecek olması ve tasfiye edilecek olması bana göre terörle mücadelenin en kritik eşiğinin aşılması demek. Şimdi Türkiye bunu bildiği için yetkili makamlarla birçok temas kurdu, birçok görüşmeler yapıldı. Özellikle Irak'ta ne yapılması gerektiği konusunda da bir harita ortaya çıkarıldı. Bu harita kapsamında neler vardı? İşte örgütün silah bırakması, sözde karargah işte kampların boşaltılması, mağaraların temizlenmesi ve bu terörle iltisaklı olan yerlerin tamamen terörün bütün unsurlarından arındırılarak tertemiz bir bölge haline getirilmesi ve sivillerin kullanımına açılması. Bunlar plan dahilinde. Ve son dönemde de Türkiye'deki konu zaten bana göre çok önemli bir safhaya geldiği için Irak ve Suriye'ye odaklandık. Ve buralarda özellikle Sayın Bahçeli'nin önünü açtığı süreç sonunda planlamalara göre de yapılması gerekenlerle ilgili bir takım adımlar atıldı. İşte ilk silahların teslimi ve sonrasında yapılacak olanlar. Şimdi bu anlamda silahların bırakılmasıyla birlikte beklenen şuydu. Bu kampların boşaltılması, işte dediğim gibi mağaralarda, dağlık bölgelerde, terörün barındığı yerlerde buraların teröristten arındırılarak tamamen terör unsurlarından temizlenmesi, hatta bu sadece teröristten temizlemeyle kalmayacak, aynı zamanda orada tuzaklı bölgeler var, mayınlı araziler var. Bunların da tamamen temizlenmesiyle işin nihai noktaya getirilmesi. Bu açıdan

0: baktığınızda çok önemli bir eşik bu dört kampın boşaltılması. Çünkü Metin'e terör örgütünün çok yani yoğun faaliyette bulunduğu ve ülkemize de terörist faaliyetlerin sıçrama noktası olarak adlandırılan bir coğrafyaydı. Ve örgütün de üzerine çok düştüğü bir coğrafyaydı. Buradan örgütün kampları boşaltılacak olması diğer yerlerde de sürecin çok hızlı ilerleyeceğini gösterir. Esra, bir kere bunu görmekte fayda var.
1: Evet.
0: Çünkü
1: buyurun lütfen.
0: Dediğimiz gibi burada geçtiğimiz günlerde Amerika Irak'tan tamamen çekildiğini açıkladı. Bu bana göre üzerinde dikkatle durulması gereken bir konuydu ama gündem o kadar yoğun ki çok konuşulmadı, çok tartışılmadı. Bu önemli bir hamleydi aslında terörle mücadele anlamında.
1: Evet.
0: Ve hemen şunu bırak, cümleyi kurayım, sen al sözü. Hı-hı. Amerika'nın bölgeden çekilecek olması, çekilmiş olması önemli bir merhaleydi. Ve hemen sonrasında da örgütün kampları boşaltması bana göre sürecin birlikte okunması gereken dönemleri. Ben önümüzdeki gün ve saatlerde başka yerlerin de gene tasfiyesi ve tahliyesiyle ilgili önemli haberlerin geleceğini düşünüyorum. Ve Irak'ta sürecin görülen o ki çok hızlı ilerleyeceğini değerlendiriyorum bu gelişmeyle birlikte. İran buna ihtiyacı var. Çünkü Irak'ta yapılacak çok iş var. Irak'ta terör sonrası Türkiye'nin Irak hükümetiyle planladığı kalkınma yolu gibi çok önemli ekonomik hamleler var. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi için ki Irak'ta bu hani hem demir yolu hem karayoluyla ilgili o kalkınma yolu dediğimiz yolla ilgili önemli aşamalar da tamamlandı. Örneğin o liman bitti, artık denemeleri bile yapıldı. Bunların bir an önce işlemesi için terörden arınması lazım coğrafyanın. O nedenle ben çok önemli buluyorum bu gelişmeyi ve zannederim önümüzdeki günlerde, saatlerde Irak'la ilgili yeni gelişmeleri değerlendireceğiz ve yine zannediyorum herhalde yeni yıla Irak'ta terörsüz girecek diye düşünüyorum bu hızlı ilerlemeden sonra.
1: Evet, bir de şunu açıklamada görüyorum. Sayın Salisi'de de yönelteyim bu soruyu. Dikkat çekici bölümlerden bir tanesi olarak örgüt mensuplarının yasal düzenlemeden yararlanarak Türkiye'ye dönebileceğini de belirtiliyor. Burada da hukuki altyapıyı da çerçeveyi de konuşmuştuk geçmiş dönemlerimizde. Bu da oldukça önemli maddelerden bir tanesi, evet. Bence açıklamada.
2: Çok tartışık. Bunu hatta meclisteki o tasarıda da çerçevesi net bir şekilde belirtiliyor orada. Yani bu işte yani herhangi bir eyleme katılmayan vesaire, yani çok uzun ve net bir şekilde bir onun anlatımı var. O çerçeveden bakmak gerekiyor. Yani yoksa
1: artık
2: hani,
1: yani temelden çözülmek istenen, evet, bir konu olduğunu kesinlikle görüyorum burada.
2: Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten şu anda belki hani bu çok basit gibi işte son dakikasını veriyoruz. Ama şu anda yaşadığımız son bir senede, iki senede yaşadığımız şey tarihi. Yani Türkiye'nin bugüne kadar işte son yakın tarih, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine baktığımız vakit bizi en çok tehdit eden, gelecek adına bizi en çok şüpheye düşüren, işte toprak bütünlüğümüzü tehdit eden olay PKK. Bir terör örgütü vardı. On binlerce şehidimiz var. Ve bu terör örgütünün varlığı şu anda ortadan kalkıyor. Tarihi bir süreç. Yani sadece Türkiye'de değil. Yani Türkiye kendi topraklarında bu işi bitirdi ama yetmez dedi. Sınır ötesinde de biz bu işi bitiriyoruz dedi. Evet. Yani çok kararlı bir politika izlenildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onun önderliğinde. Ve bunun adım adım nasıl işlediğini görüyoruz şu anda. Hani bunun bütün parçalarını arka arkaya koyduğumuz vakit bölgedeki bu işte Türkiye'ye yönelik tehditlerin teker teker ortadan kalktığını görüyoruz. Bu süreç içerisinde de işte bu nasıl işleyecek, işte terörden işte katılmayan insanların, oradaki üyelerin durumu ne olacak, işte bu süreç zaten dediğimiz gibi şeyde, meclisteki tasarıda net bir şekilde belirtiliyor. Bundan sonraki süreçte işte burada mesela Sincar, işte Kuzey Irak'ın bu bölgesinde, işte Kandil'den tutun da bu bölgede de terör örgütünün varlığı vardı ama burada tamamen artık pasifler. Yani burada herhangi bir eylem içerisinde, eğitim içerisinde değiller ve yavaş yavaş da buradaki bu barınakları, bu kamp alanlarını boşaltıyorlar. Bunu oradaki yetkililer söylüyor. Yetkililerden öte orada bizim zaten kendi güvenlik güçlerimiz var. Onların da verdiği bilgiler bu yönde. Bu çok bir olumlu gelişme. Sadece Türkiye için değil, Irak için de öyle. Bakın, Irak bundan 10 sene öncesine kadar bölünmüştü. Kuzey Irak, işte orada bir Şii, orada bir Sünni devleti, orada bir Şii devleti. Daesh bir taraftan Musul'u almıştı. paramparça tam da birilerinin İsrail

0: İsrail'in istediği gibi parçalı bir Irak, parçalı bir Suriye hayali buydu. Ama bugüne baktığımız vakit Bağdat merkezi yönetimi şu anda ülkenin tamamına hakim. Yani Kuzey Irak bölgesel yönetimi de Bağdat yönetimiyle çok istikrarlı bir şekilde bu işin içerisinde. Suriye'ye bakıyoruz, bir toprak bütünlüğü sağlanmış, parçalı bir yer yok. İşte YPG, PYD ortadan kalkmış, DAEŞ yok.
1: Türkiye güçlenirken çevresini
0: güçlendiriyor.
1: Ülkeleri de güçlendirmek, istikrar halinde ilerletmek istiyor değil mi?
0: Türkiye'nin dediği o zaten. Toprak bütünlüğü sağlanmış komşular benim işime geliyor.
1: Evet.
0: Çünkü aksi takdirde böl parçala yönet taktiği İsrail'in, işte Amerika'nın ya da Avrupa'nın yıllardır Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu güçlerin taktiği buydu. Şu anda onlar da strateji değiştirmek zorunda kaldı. Bakın Amerika çekiliyor oradan. İşte İsrail bir şekilde saldırıda olan İsrail şimdi savunmaya geçmeye çalışıyor. İnanılmaz bir güç dönüşümünün değişiminin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu önümüzdeki bir yılda çok kritik. Körfez'den tutun da Doğu Akdeniz'e kadar yeni güç dengeleri Amerika'nın ya da İsrail'in İsrail sonrası bazı güç boşluklarını dolduracak yeni güçler var. Bunun böyle olmasını istemiyor. İşte Yemen'deki olayları görüyoruz. Yani Husilerin elinde nasıl bir teknoloji var ki nokta atışıyla Riyad'daki havalimanı ya da farklı noktalardaki hedefleri vurabiliyor. Husilerin elinde böyle bir teknoloji yok. Altyapısı da yok. Yıllardır Yemen'de bir iç savaş var. Acaba onları kim destekliyor? Ona bakmak gerekiyor. O bölgeyi de karıştırmaya çalışıyorlar ama onlar karıştırmaya çalışırken Türkiye'de bu bölgeyi birleştirmeye çalışıyor. Emin adımlarla gidiyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye dönüştü şu anda. Bu sürecinde devam etmesini bekliyoruz ki öyle görünüyor. Çünkü yapılan açıklamalar o yönde. Aynı şekilde İran'da da bir PEJAK yapılanması vardı, PKK yapılanması var. Ama İran'daki o savaş nedeniyle onun boyutunu şu anda henüz bilemiyoruz ama en azından güney sınırımız şu anda tamamen o terörden temizlenmek üzere Esra diyebiliriz.
1: Bir yandan da Sayın Coşkun Başkulu da ifade etmişti. Artık bu konuları geçip bizim orada yeni projeler başlatmamız gerekiyor dedi. Bu anlamda ne ifade ediyor Irak?
0: Çok şey ifade ediyor. Yani Irak'a baktığımız vakit biz öteden beri hani iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olduk. Zaman zaman bunun için de çok ciddi bedeller de ödendi. Yani işte o işte çeşitli olaylar oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Irak neden önemli? Bir kere Irak yani sadece Türkiye için de dünya için önemli bir ülke değil mi? Yani enerji üretiminde, işte petrol üretiminde çok ciddi ve son döneme baktığımız vakit Kuzey Irak'taki petrollerin Türkiye üzerinden dünyaya satılması, planlanması, satılması ve bununla ilgili yeni boru hatlarının devreye girmesi çok önemli. Türkiye de burada önemli bir rol üstleniyor. Nitekim işte güneyde Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, çatışmaların Babül Mendeb'de devam etmesi, kim nereyi kontrol ediyor kimsenin bilmemesi Irak'ın bu enerji arzını nasıl dünyaya vereceğini de çok ciddi bir şekilde sorguluyor. Türkiye burada baktığımız vakit bu savaşların, iç çatışmanın ya da bu kargaşanın, kaosun olmadığı tek ülke Türkiye. Bu yönüyle ön plana çıkıyor. Bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi Bağdat yönetimiyle Ankara'nın çok iyi noktada, bu noktada çok iyi anlaşması bir nevi bu ikili ilişkilerin sadece iki ülkenin yararına değil bütün dünyanın yararına gideceğini gösteriyor.
1: Şunu da merak ediyorum. Hem Irak Merkezi Yönetimi'nin hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK'ya bakışı geçmiş yıllarla bugünü karşılaştırdığımızda da bir değişim görüyoruz burada zannediyorum ki.
0: Muhakkak bu kesinlikle. Çünkü artık mesela geçtiğimiz dönemlerde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'yle PKK arasında mesela çok ciddi çatışmaları gördük. Bunun nasıl devam ettiğini gördük. Yine aynı şekilde işte Kerkük'te bunun en büyük şeyini gördük. PKK yanlısı işte bazı siyasiler, sözde siyasiler işte ya da terör örgütü üyeleri Kerkük'ü terörize etmeye çalıştılar. Burada Bağdat yönetimiyle karşı karşıya geldiler. Nitekim bugüne baktığımız vakit Kerkük'te artık bir Türk vali var ve Kerkük'ü bir Türk yönetiyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin çıkarları açısından çok önemli bir gelişme. Hal böyleyken şu anda Bağdat yönetimi de PKK'nın yani kendi toprakları içinde tehdit olduğunun farkında. Ama geçmiş yani yönetimlerde işte özellikle ismini verelim burada, işte Nuri el Maliki döneminde ya da farklı

0: Irak'taki başbakanlık iktidarlar döneminde bu PKK sürekli Türkiye'ye karşı böyle bir koz olarak kullanılmış. Zaman zaman işte sadece Irak değil, Irak üzerinden farklı ülkelerin, işte İsrail gibi, işte Amerika gibi farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik bir balans ayarı verme ya da Türkiye'yi terörize etme aparatı olarak kullanılmış PKK sürekli. Bugüne gelindiğinde artık bu PKK'nın aslında Irak içinde büyük tehlike olduğu, Suriye'de gördük, 1/3'ünü kontrol etmeye çalıştı YPG. Suriye içinde büyük tehdit olduğunu, İran'da gördük, İran içinde PKK PEJAK çok büyük tehdittir. Trump kendisi dedi, ben orada Kürtleri silahlandıracağım dedi, orada benim adamlarım var dedi, PEJAK var dedi. İran yönetimi de bu işler biraz daha durulduktan sonra, bir süre sonra artık yani o da o PEJAK'ın PKK'nın icabına bakacaktır büyük ihtimal. Böyle hal böyleyken bölge ülkeler artık bu PKK'nın sadece Türkiye'ye değil kendilerine de zarar verdiğinin farkında. O terörsüz bölge o hedefine doğru bu dört ülkede, Türkiye başta olmak üzere Suriye, Irak ve İran'da emin adımlarla ilerliyor, ilerlemesi gerekiyor. Yoksa işte gördük, İran noktasına hafif bir karışıklıkta ya da dışarıdan gelecek bir saldırıda hemen içerideki silahlı unsurları ayaklandırmak isteyen bir Batı var, bir İsrail var, bir Amerika var. Umuyoruz ki İran da bunun farkına varır ve oradaki PEJAK, oradaki PKK yapılanması da ortadan kalkmış olur. Ama dediğim gibi tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç henüz tamamlanmış değil. O PKK'nın kalıcı olarak işte silah bırakması, kalıcı olarak bir daha eyleme geçmemesi için de Türkiye çeşitli şartlar sunuyor. Çünkü bir tamam, silah bıraktınız bitti, tamam, bu bir olay değildir. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki bunu kalıcı hale getirmek gerekiyor.
1: İşte bunun için açıklamada da geri dönebileceklerinin evet, ifade edilmesi de zannediyorum ki bunu anlatıyor. Artık bu süreç tamamen kökten bitsin, evet, ve biz yeni Türkiye'de, bölge ülkelerin güçlü olduğu bir bölgede, Orta Doğu'da yaşama hedefine doğru adım adım ilerlendiğini gösteriyor zannediyorum ki. Bir de şunu sormak istiyorum. Şu anda da ekranlarımızda da görüyoruz o haritayı. Geçmiş dönemlerde Suriye'de gördük. Özellikle koridorun oluşturulması da zamanında Türkiye'nin attığı adımları gördük ama burada şimdi Metina bölgesinden çekildiğini ifade ettik. Evet. Burada Türkiye nasıl bir organizma kuracak, kontrol mekanizması kuracak, yoksa bu kontrol mekanizması Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle koordinasyon şeklinde mi ilerleyecek?
0: Yani tabii ki koordinasyon şeklinde olacak çünkü orası da farklı bir ülke yani. Hı hı. İşte Bağdat yönetimiyle bir koordinasyon olacak ama bu bölgenin kontrolü şu anda bizde. Evet. Yani burada bizim çeşitli kamplarımız var. Burada terörün tamamen ortadan kalktığını biz, eğer biz buna ikna olursak, Türkiye olarak ikna olursak, tabii ki çok daha farklı bir, hani Bağdat yönetimi, çünkü ne oldu? Bağdat ya da Kuzey Irak bölgesel yönetimi burayı kontrol edemedi. Türkiye dedi ki benim sınırımda beni tehdit eden, benim askerimi şehit eden, vatandaşımı şehit eden terör örgütü var. Bunlarla mücadele et dedi. Bunları istemiyorum dedi. Biz belli bir süre tanıdık. Ama ne Erbil yönetimi, o dönemden bahsediyorum, ne Bağdat yönetimi bu yola yanaşmadı. Türkiye'de bu bölgelere işte çeşitli askeri operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar düzenledi. Kamplar kurdu. Bu dağlık bölge burası, çok çetin bir coğrafyaya sahip. Hı hı. Buradan Türkiye'ye yönelik terör örgütünün sızmasını önlemek için sınır ötesinde artık varlık göstermeye başlamıştı. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi eğer Türkiye ikna olursa burada bir terör unsurunun artık Türkiye'yi tehdit etmediği ya da bundan sonra etmeyeceğini karar verirse, o zaman çok daha farklı bir komşuluk ilişkileri içerisine girilebilir. Ama dediğim gibi Bağdat yönetimi de bunun şu anda farkında. İleriki aşamalarda tabii ki çok daha farklı bir işbirliği içerisinde olacaktır. Dediğim gibi hani sadece bu bölge değil, yine bu Sincar bölgesinin de burada onun için de hazırlıklar yapıldı. Onun için de o bölgedeki PKK unsurlarının terk etmesi konusunda hazırlıkların da yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Bundan sonraki süreçte bakacağız ama dediğim gibi bu tarihi bir fırsat Türkiye açısından, bölge açısından. Şu anda savaştan çıkmış, çok uzun bir savaştan çıkmış, yorgun bir Irak var aynı zamanda. Irak için de çok büyük bir fırsat. Türkiye gibi güçlü, istikrarlı bir komşusu var. Türkiye üzerinden arzını dünyaya verebilir. Yani

0: petrolü ya da içerisindeki zenginliği. Yine aynı şekilde işte Irak'a baktığımız vakit işte doğusunda İran var, batısında Suriye var, güneyinde işte başka bir savaş var. Tek nefes alabildiği yer burası. Evet. Türkiye, kuzey, Irak'ın kuzeyi. Hal böyleyken Bağdat yönetiminin Ankara ile arasını iyi tutması gerekiyor. Aksi takdirde orada çok daha fazla sıkışıp kalacak gibi görünüyor Bağdat yönetimi.
1: Sayın Coşkun Başbuğ'a da bu arada bir soru yöneltmek istiyorum. Coşkun Hocam, özellikle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında attığı adımlar bu sürece nasıl katkı sağladı? Hem insansız hava araçları hem dronlar bu süreçte nasıl bir rol oynadı sizce?
2: Şimdi savunma sanayindeki hamleler bizi konuşturuyor. Yani bugün sevgili Orhan, ben silahlı kuvvetlerin başarısından, bölgedeki hakimiyetinden ve alanda yaşanan gelişmelerden övgü ve başarıyla söz ediyorsak, geleceğe daha umut ve güvenle bakabiliyorsak, bunun bir tek sebebi var: savunma sanayindeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüz. Niye bağımsızlık ve özgürlük diyorum? Çünkü zaten terörün esas finansörü olan kaynaklardan sen silah tesisatı, mühimmatı tedarik ettiğin için bunlar terör konusunda kendi menfaatlerine dokunduğu an işin ucu hemen seni bir şekilde bu sattıklarından bazı çekinceler ortaya koyarak kullanamazsın, terörle mücadelede bunu kullanmana müsaade etmem diyerek veya seni engelleyerek, yani mühimmat satmayarak, işte yedek parçasını vermeyerek bugüne kadar yıllarca oyaladı. Dolayısıyla eğer biz savunma sanayinde o herkesin gururla seyrettiği süreci yaşamamış olsaydık, benim mesela yeni başladığım yıllarda olduğu gibi dışa bağımlılık neredeyse %80-90 seviyesinde olsaydı, bu harekatları biz sadece kitaplarda okurduk, masallarda dinlerdik. Hiçbirini yaptırmazlardı. Bu çok net. Çünkü daha önce her denediğinde karşına beton duvar gibi hep bu gerçek çıktı. Kullanamazsın, yapamazsın, edemezsin. Niye? Çünkü zaten onun arkasındaki finansör benim. Benim kurduğum bir tuzağa, benim verdiğim silahla yerle bir edemezsin. Mantık bunun üzerine kurulmuştu. Ama Allah'a şükür bu handikapı gören, bu sarmaldan kurtulmak isteyen Türkiye, Sayın Erdoğan önderliğinde taşımasıyla değirmenin dönmeyeceğine bildiklerinden, onun başlattığı dönemle birlikte şaha kalktı. Ve bugün dünyada hani bütün ülkelerin gıptayla baktığı, emin ve tedarik etmek için de birbiriyle yarıştığı bir sektör ortaya çıktı. Şimdi Fırat Kalkanı, ben çok iyi hatırlıyorum. FETÖ ihanet şebekesinin o darbe girişimi, ülke işgal girişiminden kurtulmuşum. Büyük bir belayı Badri'ye atlatmışsın. Ve gerçekten de ordu olarak çok yara aldığın bir dönemin içindesin. Sen şimdi böyle bir dönemde, hele bir de dışa bağımlı olduğunu varsayalım, yani savunma sanayindeki bu işler olmasaydı, bu harekatların hiçbirine aklından dahi geçirtilmezdi ve emperyalist güçler. Bu neden? Çünkü burada onların menfaatine dokunan ve uykularını kaçıran bir süreç ilerliyor. O halde ne yapmalı? Kimseye icazet almaya çalışmadan, kimseden bir beklentiye girmeden, kimsenin güdümünde olmadan kendi ayakları üzerine duracak ve dışa bağımlılığı neredeyse sıfırlayacak ve istediği an harekat yapabilecek, istediği süreçte de bu harekatı destekleyecek. Mesele bir noktaya getirilmeliydi. Sayın Erdoğan bunu yaptı. Ve bugün kara, hava, deniz birbiriyle yarışan 3 tane kuvvet ve bu kuvvetteki silah, tesisat, mühimmat, kendi imkanlarımıza üretilenler bize bu destanı yazmamıza sebep oldu. Hatta şunu da ifade edeyim. İyi ki de engellediler. Yani kötü komşu ev sahibi yapar misali. Bizim aldıklarımızdan çok daha iyisini, tekamül etmişini ve mükemmelini ürettik. Ve gerçekten de sahadaki bütün başarı buna bağlı. Bakın eskiden binlerce, on binlerce askerin yaptığı işleri biz bugün SİHA'lar ve İHA'lar sayesinde oturduğumuz yerden 3-4 askerle o bölgeleri 24 saat esaslı kontrol eder hale geldik. Teröristler inlerinden, mağaralarından çıkamaz hale geldiler. Ve o psikolojik baskı, ardından operasyonel faaliyetler ve birbiri ardına gelen başarılar, gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla buradaki işte herkes

0: Müthiş katkısı ve desteği var. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere. O yiğitler, o kahramanlar gerçekten inanılmaz işler yaptılar. Hatta hatırlayın, yani diğer orduların tatbikatını dahi yapamayacağı birçok senaryo fiili olarak alanda, sahada bizzat uygulandı. En karlı tipili kışlı aylarda, en yoğun coğrafyalarda, dağlık ve yani bırakın helikopterle indirmeyi, personel indirmeyi, bir yani oradaki coğrafya hayvanın dahi gezemeyeceği kayalarda, mağaralarda Mehmetçik cirit attı. Resmen şov yaptı. Dolayısıyla bunların her biri bize bu destanı getirdi. İşte elindeki silah tesisat senin olursa, onu kullanan Mehmet'te, Mehmetçik'te, Peygamber Ocağı'ndan yetişme bu yiğitlerde iman, inanç ve davaya adamışlık olursa zaten önünde Allah'tan başka duracak bir güç yok. Ve öyle olduğu için de zaten bütün o terörü destekleyen batılı ülkelerin hepsi hayretle, ibretle, büyük bir kıskançlıkla olan biteni seyrettiler ve teslim olmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü biz burada evet terörü konuşuyoruz, PKK'yı konuşuyoruz ama biz esas bu işin arka planında batının olduğunu, batıda demokrasi havarisi kesilen ülkelerin bu konuda esas süreci destekleyen, süreci bugünlere kadar sürdüren yapı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu gerçek göz ardı edilemez. Onun için biz burada 7 devire diz çöktürdük. Biz burada teröre destek veren başta Amerika dahil, bütün İsrail'i, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Avrupa'nın diğer emperyal devletleri, hatta sevgili Orhan az önce bir başlık açtı. Bugüne kadar maalesef bu konuda bize ayağımıza engel olmak üzere hep taş döşeyen İran bile süreç sonunda teslim olmak veya meseleye farklı bir gözle bakmak zorunda kaldı. Ve Türkiye'nin bu getirmiş olduğu nokta, mesele, istemeseler de onların kabul etmek zorunda kaldığı bir sürece evrildi. Şimdi biz bu dört kampla kalmaz bu iş. Yani kesin kararlıyız ve bu Irak'ta bütün o mağaralar, inler, kamplar, sözde karargahlar tamamen terörden arındırılana kadar Türkiye'nin şakası yok. Süreci yakından takip edeceğiz ve evet, sürecin gözetleyeni, kollayanı ve yöneteni olacağız. Bu niyette yola çıktık ve Sayın Erdoğan hani bataklığı kurutacağız, sivrisinekle uğraşmayacağız dediği tam da olayın aslı buydu. Evet. O nedenle silah tesisattaki geldiği nokta, inanmış siyasi irade ve onun emrindeki Türk Silahlı Kuvvetleri evvelallah çok kısa sürede burada sonucu alacak ve hani o 40 yıldır, yarım asırdır neredeyse kanımızı emen, maddi manevi ciddi hasarlar açan o beladan ülkeyi, bölgeyi kurtarmış olacak.
1: Coşkun Hocam dedi ki Türkiye'ye uygulanan ambargolar, yaptırımlar bugünkü güçlü Türkiye hedefine ulaşmamızda bir aracı oldu. Bugünlere gelmemizde yardım etti dedi. Bir yandan da hemen arkamızda haritayı görüyoruz. Şimdi şunu da merak ediyorum. Terör örgütü PKK yıllarca bu bölgede, şu an görmüş olduğumuz Zap, Gara, Metina, Hakurk, Kandil gibi bölgede konuşlandı, silah yığdı, bu bölgelerde stratejik varlığını korudu. Neden? PKK için bu bölge ne anlam ifade ediyordu?
2: PKK için değil, başka güçler için çok şey anlam ifade ediyor. Yani dediğim gibi hani bu bölgenin coğrafyasına baktığımız vakit çok dağlık, işte özellikle kış aylarında gidilmesi, girilmesi imkansız yerler. Yaz aylarında da aynı şekilde. Nedenle yani buradan Türkiye'ye yönelik bir terör işte koridorunun açılması o taraf açısından mümkündü. Yani PKK'nın tek başına bu bölgede yıllarca, sizin dediğiniz çok önemli şey, yıllarca faaliyet göstermesi, bunun finanse edilmesi, silahların verilmesi, işte binlerce tırdan bahsediyoruz. İsrail buralarda eğitim kampları açtı. Eğitim kampları açtı. Çok önemli bir şey. Yani bütün 7 düvel burada bir şekilde PKK'ya destek vermek için, bir şekilde burada bir terör devleti kurmak için elinden geleni yaptı. DAEŞ'le denediler, PKK'yla, YPG'yle denediler. Olmadı ve olmayacak da. Çünkü buranın doğasına aykırı, yani olağan hayatın akışına aykırı bir şey. Ve buna Türkiye izin vermedi. Baktığımız vakit bunun işte 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ unsurlarının yavaş yavaş sistemin içerisinden artık atılmasıyla birlikte yepyeni bir Türkiye'yi gördük. Sınır ötesinde çok başarılı operasyonlar

0: taşı vurmayan insanları gördük. FETÖ'cüler çünkü o dönemde PKK'yla da çok ciddi işbirliği içerisindeler ki bunun itiraflarında bulundular. Bugüne gelinmesinde çok önemliydi 2016. Şimdi baktığımız vakit işte Metina bu bölgeye, şuradan Suriye'den İran'a kadar olan bu bölgede PKK'nın varlığı vardı. Şu bölgeden artık temizlendi. İşte Kamışlı'da bir YPG'nin sözde sivil bölgesi var ama burada artık silahlı bir unsur kalmadı. Sadece bu bölgede işte Metina Baze bölgesinde 4 barınma noktası, hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim, Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi. Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur. Tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir. Dediğim gibi bu Metina'yla kısıtlı kalmayacak. Diğer bölgelerde de aynı şekilde irili ufaklı barınma noktası diyoruz. Belki yani yapılan açıklamada da, güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamada da barınma noktaları artık yok. Yani ne yapıyorlardı bu barınma noktalarında? İşte kış şartları bastırdığında buralara, mağaralara girip ya da işte o barınma noktalarına gidip bekliyorlardı. Ondan sonra pusu kurup oradaki askerlerimize saldırı yapıyorlardı, düzenliyorlardı. Dahası Türkiye'nin içerisine o noktalardan giriş yapma imkanı buluyorlardı. Artık öyle bir şey söz konusu bile değil. Çünkü bırakın kampları, artık barınma noktaları da ortadan kalkmış durumda, o bölgeleri boşaltıyorlar. Dediğimiz gibi burası işte Kandil'e baktığımız vakit, Kandil'de İran'la çok yakın bir mesafede. Buradan da zaman zaman İran'la Irak arasında terör örgütü unsurlarının çok ciddi bir şekilde alışveriş yaptığı, seyahat ettiği biliniyordu, görülüyordu. Artık onun da önü kesiliyor. Irak yönetimi ona da izin vermiyor. İran yönetimi de artık gerçekleri görmüş durumda. Bu süreç içerisinde ki artık işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekildi biliyorsunuz. Irak'tan da çekildi. Irak'ta artık hiçbir askeri kalmadı. Yani misyonlar için işte büyükelçiliğin işte önündeki özel şeyleri saymazsanız burada savaşan sahada bir askeri ya da askeri kampı yok. Bölgedeki tamamen çıkardı. Bir kısmını Ürdün'e getirdi, bir kısmı bölgedeki diğer Körfez ülkelerine gitti. Büyük bir kısmı da ülkelerine geri döndü.
1: Evet.
0: Ve hal böyleyken Irak için de çok büyük bir umut, Irak'ın toprak bütünlüğü için çok bir büyük bir fırsat oluşturan.
1: Şunu da merak ediyorum. Şimdi arada kilometreler var Hakkari ile, evet. Şırnak'la oldukça yakın bir bölgede. Evet. Türkiye özellikle artık keşif, gözetleme, istihbarat noktasında sınırlarından çok daha ötesini ötesinde işlem yapabilen bir ülke haline geldi. Bu durum da aslında biraz da terör örgütlerinin elini kısıtlamış mıydı?
0: Tabii ki. Yani sadece terör örgütü de Türkiye'ye karşı hasmane düşünce içinde olan herkesi kısıtlamış durumda. Dosta güven, düşmana korku vermiş durumda. Yani Türkiye'nin son dönemdeki savunma sistemleri, özellikle hava savunma sistemleri çok gelişmiş durumda. İnsansız hava sistemleri çok gelişmiş durumda. Baktığımız vakit hani sadece havada uçan araçların dışında uydudan gözetleme, yani uydu gözetlemeleri yapıyor şu anda Türkiye buralarda. Diğer gelişmiş dünyanın işte süper güçlerinin yaptığı gibi Türkiye'de artık uzaydan bölgeyi gözetleme imkanına, kabiliyetine sahip birkaç ülkeden birisi. Çok önemli bir şey bu. Bunun dışında sadece Irak, Suriye, İran ya da bölgedeki işte Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz değil, çok geniş bir alanı görebilecek teknik unsurlara sahip. Keşif hava araçlarına sahip. Belki de hiç kimsenin ruhu bile duymadan o keşif araçları başka işte terör örgütlerine ilişkin istihbarat toplamak için üzere görev yapıyor olabilir. Çünkü diğer ülkelere baktığımız vakit onlar da yapıyor. Hal böyleyken şu anda dediğin gibi Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin sınırlarında bir saldırı yapmayı planlayacak, düşünecek bir terör örgütü birkaç kez düşünmek zorunda. Bırakın terör örgütünü, bir ülke bile düşünmek zorunda. Aynı şekilde işte bugün işte Suriye'yi tehdit

0: Eden işte bölgeyi tehdit eden bir İsrail vardı. İşte Davut koridoruyla oluşturup ne yapmak istiyordu? Suriye'nin Irak'ın kuzeyine gelmeye çalışıyordu İsrail, hatırlarsınız dedik ya az önce. Burada İsrail eğitim kampları kurdu. Suriye'nin kuzeyinde YPG milyonlarca milyarlarca dolar gönderdi. Bu İsrail'in de hayali suya düşmüş oldu. Artık bu bölgeye ulaşması çok zor. Ulaşamaz çünkü muhatabı kalmadı. Ulaşsa da kiminle burada muhatap olacak onu bilmiyor. Velhasıl bir saldırıda olan böyle işgalci, soykırımcı İsrail artık geri çekilmek zorunda kaldı. O bölgede hatta işte İsrail'de önümüzdeki haftalarda bir seçim var. Seçimde Netanyahu bir şekilde oy kazanmak için sürekli nereye saldırıyor? Türkiye'ye saldırıyor. Bu çok önemli bir gelişme bölge için. Baktığımız vakit artık İsrail gibi işgalci, soykırımcı ülkelerin de bu daha da genişleme, işte sözde haritaları vardı, sürekli yayınladıkları haritalar. Bu haritaların hayata geçme imkanı da ortadan kalkmış durumda. Çok yaklaşmışlardı ama ya. Çünkü bölgedeki bütün yabancı unsurları, bütün terör unsurlarını finanse ediyorlardı. İşte FETÖ'sünden tut PKK'sına, DAEŞ'ine kadar. Ama Türkiye'nin aklı, buradaki stratejik aklı Cumhurbaşkanımızın, bu bütün düşmanların bölgeyi parçalama, parçalayarak yönetme planlarını da suya düşürmüş oldu. Şu anda adım adım tarihi bir süreçten geçiyoruz dedik. O çok önemli. Bu arkadaşlar şimdi daha detaylı bir harita getirdiler ekrana. Az önce saydık. 4 barınma noktası. Nereleri bunlar? Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason. Türkiye-Irak sınırının hemen yanı başında Irak topraklarında Metina diye bir bölge var. İzleyenlerimiz, bilenler zaten bölgeyi bu isme oldukça aşinadır. Bu Metina mıntıkasında, bölgesinde 4 barınma yeri PKK'nın uzun yıllar boyunca kullandığı, yaz kış, altını çiziyorum, yaz kış kullandığı bu barınma yerlerini 8 Ekim itibarıyla boşalttığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin yaptıkları araştırmalar, orada o bölgeye gittik, yani o noktada yaptıkları istihbarat araştırmaları sonucu artık bu barınma noktalarının orada olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Diğer bölgelerde de yavaş yavaş adım adım bunlar hayata geçecektir.
1: Şunu da sormak istiyorum. Biraz önceki haritamızda batıya doğru baktığımızda Sincar bölgesi de görünüyordu. Evet. Sincar'a da biraz değinmek istiyorum. Çünkü o noktanın da çok önemli olduğunu biliyoruz.
0: Sincar neden önemli? Yani baktığımız vakit burası Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin sınırında, İran sınırında her iki ülkeyi terörize etmeye çalışan, saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütü Sincar, Telafer bölgesi, Telafer'in güneyinde çok daha stratejik bir noktaydı. Çünkü Suriye ile Irak arasındaki o koridorun ana merkeziydi, kalbiydi. Ve YPG'nin bu süreç içerisinde PKK ile birleşip daha böyle geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalışması işte bu Sincar üzerinden oluşuyordu. Sincar'da çok güçlü bir kalesiydi YPG'nin, PKK'nın. Ama bu süreç içerisinde orası da şu anda artık işlevini yitirmiş oldu. Çünkü sınırın öte yanında, yani Suriye topraklarında yine PYD-YPG hakimiyetinin olmadığı bir yer. Daha işte bundan bir sene öncesine kadar düşündüğümüz vakit hemen Irak sınırının öteki tarafında çok geniş bir alanda, Fırat'ın kuzeyinin tamamını, yani Suriye toprakları içerisinde Fırat'ın kuzeyini kaplayan tamamındaki alanda bir terör örgütü hakimiyeti vardı. Hal böyleyken Sincar'da o terör örgütü için hayati bir önem taşıyordu. Çünkü Irak'ta, hatta daha da ötesi İran'la irtibatı, iletişimi sağlayan bölgeydi Sincar. Orası da artık önemini yitirmiş durumda. Çünkü PKK da işlevini yitirmiş durumda. Bitti yani. Yani fiziki ve fikir olarak da artık bir anlamı kalmadı. Feshetti kendini. Çünkü artık bunca mücadelenin, bu terör saldırılarının bir yere varamayacağını herkes biliyor. Arkasındaki destek de çekildi. Bölge ülkeleri de bunun farkına vardı. Bu süreç içerisinde öyle inanıyorum ki, yani Suriye'deki gelişmeler de çok önemli olacak. Evet. Suriye'deki o toprak bütünlüğünün adım adım ilerlemesinin bir benzeri Irak'ta da gerçekleşecek. Bugüne kadar biz Bağdat yönetimleriyle zaman zaman sıkıntılar yaşadık.

0: bu sıkıntıların artık yaşanmadığı bir döneme girmiş oluyoruz. Evet. Bunu da iki ülkenin arasında yaptığım ikili anlaşmalardan da çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Bu dönem demişken Coşkun Hocam'a da sormak istiyorum. Hocam, ilerleyen süreçte nasıl bir dönem bizleri bekliyor olacak? Size de bu soruyu yönlendireyim.
2: Şimdi Irak ve Suriye iki tane önemli coğrafya. Bunlar birbirinin tetikleyicisi coğrafyalar. Yani Irak'taki gelişmelerden Suriye etkilenecek, Suriye'deki gelişmelerden Irak etkilenecek. Şimdi burada anahtar ülke hangisi dersen, ben Suriye'nin biraz daha terörün kümelendiği, yuvalandığı yer olduğundan biraz daha ön plana çıktığı kanaatindeyim. Ancak bu şu demek değil. Irak hani göz ardı edilsin, orada zaten bir süreç var, işliyor. Suriye'ye odaklanmak lazım. Hayır, böyle bir şey demiyorum. Tam tersi, iki coğrafyada eşit şekilde bana göre odaklanmakta büyük fayda var. Zira dediğim gibi bunlar birbirlerini etkileyen coğrafyalar. Şimdi Irak'taki bu boşaltılan kamplar, sonrasında yaşanacak olanlar bölgede yani örgütsel bazda inanılmaz önemli psikolojik etkiler olacak. Bir kere örgüt içerisinde zaten hani bu işin sonu geldi, teslim olmalıyız diyenler müthiş bir çoğunluktaydı. Ve örgütten bugüne kadar yani nemalanan bir kabuk yapı da vardı. İşte bu yapının baskısı zaten süreci buralara kadar getirdi. Ben bu baskının bu gelişmeyle birlikte zayıflayacağını ve örgüt içerisinde artık toplu teslim olmalar, silah bırakmalar ve bu sürecine de destek verenlerin baskısının daha da artacağını değerlendiriyorum. Şimdi bu Irak'ta bana göre önemli bir süreç başladı. Çok seri, hızlı bu diğer coğrafyalarda, Irak içindeki diğer coğrafyalarda da mutlaka bunun bir yetkisi, yansıması olacak. Buradaki zaten o süreç hızlandığı takdirde hemen bunun Suriye'de yakın etkilerini hissediyor olacağız. Zaten aslında işin geleceği yer belliydi. Yani nereye odaklanacağı, bu süreci yürütenlerin ve ne yapacağı çok net ortadaydı.
1: Evet.
2: İşte bu bahsettiğim gelişmelerden dolayı, beklenen hadiselerden dolayı geçtiğimiz günlerde aslında dünyanın gündemi çok yoğun olduğu için evet, arada kayboldu. Suriye'de YPG, SDG gibi yapılar, Amerika'nın, İsrail'in kışkırtmasıyla, desteğiyle ayakta kalmaya çalışan, can çekişen yapılar bir anda hani biz burada silah bırakmayız, işte evet, toplu olarak bulunuyoruz, Suriye ordusuna bu şekilde entegre olacağız gibi namelerin yerine teslim oluyoruz. Biz de çözüm sürecine ve bu sürece ayak uyduracağız, silah bırakıyoruz,
1: evet,
2: ve Suriye hükümetinin emrindeyiz gibi cümleler kurmaya başladı. Yani aslında dediğim gibi birbirinden etkilenen coğrafyalarda süreç Türkiye'nin planlandığı gibi işliyor ve çok daha hızlı işleyecek ve hani önümüzdeki dönemde inşallah Suriye'de bu hıza yetişir.
1: Evet.
2: Yeni yıla girdiğimiz takdirde coğrafyada artık terör tehdidi kalmamıştır. Bundan böyle kalkınma ve hamle zamanı, ekonomik yatırımlar, ekonomik hamlelerin zamanı diyerek yeni bir dönemde kapısını aralamış olacağız.
1: Çok teşekkür
2: hem
1: ediyoruz.
2: Hem Irak hem Suriye'nin buna inanılmaz böyle bu konuda ihtiyacı var, beklentileri var. İnşallah 2027 iki ülke için de çok hayırlı olacak diye değerlendiriyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ yayın konuğumuzdu. Enis yayın koordinatörü, haber koordinatörü Orhan Salih bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye'nin Türkiye konusunda atılan o adımları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz efendim. Şimdilik kısa bir araya gidelim. Yeni saatte görüşmek üzere.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Çin'de açıklanan veriler, Merkez Bankası'nın Eylül'de altın alımlarını arttırarak alım serisini üst üste 23. aya taşıdığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin Aralık ayına ötelenmesini sağladı. Fed'in 15-16 Eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar ilave faiz artırımını uygun gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda enerji fiyatlarındaki artışın ve güçlü talebin enflasyonu üzerindeki etkilerine işaret edilirken gelecek kararların açıklanacak verilere bağlı olacağı vurgulandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber. reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.
9: Bir adım önde.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam.
11: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
12: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
14: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
15: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
10: A Haber Radyo.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
1: Uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır.
2: Bu yıl 77.si düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne Türkiye'de rekor katılım gerçekleşti. Kongreye 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 kişi katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongre öncesi 108 ülkeden 8330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Söz konusu bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. The World Needs More Space temasıyla düzenlenen kongre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan görkemli açılışından, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki büyüleyici kapanış gecesine kadar bilim ve teknoloji

0: tarihine geçen anlara sahne oldu. Kongrenin en kritik uluslararası siyasi ve diplomatik çıktısıysa dünyanın dört bir yanından gelen politika yapıcıları, bakanlar ve milletvekillerini bir araya getiren bakanlar ve parlamenterler toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edilirken, deklarasyon ilk gününde 21 ülkeden 32 katılımcı tarafından desteklendi. Böylece Antalya Deklarasyonu tüm dünyada ilan edildi.
1: Uzayda barış için Antalya Deklarasyonunu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum.
0: Ayrıca Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen ve kongre alanında kurulan uzay temalı Anadolu'dakiler Bazar Space Mission, binlerce yıllık üretim hafızasını uzayın keşif ruhuyla buluşturarak astronotların ve yabancı delegelerin akınına uğradı. Uzay temalı TÜBİTAK ufkun ötesinde sergisi açıldı. Teknofest şampiyonları ise uzay tutkunlarıyla bir araya geldi. Kongrenin son gününde kapılar halka açıldı. Halk gününde Antalya Nest Kongre Merkezi'ne 11.000'den fazla teknoloji tutkunu, öğrenci ve vatandaşlar akın etti.
2: Kendini kanıtlamış güçlü üretim ekosistemiyle, genç nüfusuyla, geniş araştırma altyapısıyla, kapsamlı teşvikleriyle ülkemiz uzay alanında öncü projeler için doğru adres.
0: 5 gün süren bilim, teknoloji ve diplomasi maratonu, binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli geceyle sona erdi. Kapanış töreninde ise bir sonraki kongrenin 2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenmesi amacıyla resmi bayrak devir teslimi gerçekleştirildi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibinin ise Cenevre olacağı ilan edildi.
3: A Haber Radyo.
4: Ajans gün içindeyiz efendim. Saatlerimiz 15'e ulaşmak üzere. Bizler Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Efendim izleyelim.
1: Değerli devlet ve hükümet başkanları, sayın genel direktör, kıymetli katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün yenilik yap, yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde

0: 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.
1: Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın İran kuzeyindeki Metinan'ın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Ayrıntıları alacağız efendim. Haber muhabiri Sinan Yılmaz gelişmeleri aktarmak üzere hazır. Hemen sözü Sinan'a bırakayım.
2: Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye projesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Artık finale doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürütülen bazı çalışmalar var. Bu kapsamda da terör örgütü PKK'da da adım atmaya devam ediyor. Yasadan hemen sonra 2 adım attı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tamamen çekildiklerini açıklamıştı. Bazı yerlerden çekildiklerini açıklamıştı. Yine geçtiğimiz günde de yine bir açıklama daha söz konusuydu ve güvenlik kaynaklardan aldığımız bilgilere göre de Metina bölgesinde bulunan 4 kamp tamamen boşaltıldı PKK tarafından. Çünkü orası örgüt için oldukça önemli bir noktaydı. PKK'nın hem eğitim hem de silah mühimmat kamplarının olduğu bir noktaydı orası. Ve terör örgütünün sözde savaş alanları olarak tabir ettiği mağara ve tünellerden oluşuyordu. Çok sayıda örgüt mensubu o tünellerden, mağaralarda barınıyordu. Ve aldığımız bilgilere göre, güvenlik kaynaklarına aldığımız bilgilere göre 8 Ekim itibariyle 4 bölgeden tamamen çekildiği bilgisi paylaşıldı. Bu anlamda da önemli bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Oradaki örgüt mensupları Kandil'e doğru çekilmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Bir yandan aslında yine Milli İstihbarat Teşkilatı, biliyorsunuz, İran kuzeyinde birçok yerde hali hazırda çalışmasını sürdürüyor. Çünkü sahadaki bilgiler çok kıymetli, çok değerli olacaktır bu anlamda. Dolayısıyla MIT'in Dış Operasyonel Başkanlığındaki saha ajanları, saha elemanları hali hazırda Irak'ın kuzeyindeki birçok noktada, birçok lokasyonda çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Elde ettiğimiz bilgilere göre 4 mağara tamamen boşaltıldı ve mağaradan dumanların da görüntülerde yansıdığı gibi dumanların da yükseldiğini net bir şekilde gördük ve oradaki örgüt mensupları tamamen Kandil bölgesine doğru geri çekildiklerine dair bilgiler de söz konusu. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda 5 ve 7 Mayıs 2025 tarihli günde PKK kongresini toplamış ve kendisini feshetmişti. Daha sonra 11 Temmuz 2025 yılında İran kuzeyindeki Süleymaniye bölgesine bağlı Casana mağarasında bir tören yapılmıştı. Orada BSE Hozat Başkanlığındaki bir grup örgüt mensupları silahlarını yakarak tekrar kendi bölgelerine, mağaralarına geri dönmüşlerdi. O günden sonra da yine Ekim ayında 2025 yılında terör örgütü bir kez daha açıklama yapıp Türkiye'den çekildiklerini açıklamışlardı. Dolayısıyla da perderpey örgüt tarafından adımlar da atılıyor ve artık sürecin finale doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi başarılı bir süreç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde bu süreç şu anda yürütülüyor ve gerçekten de Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar bu süreçten bir hayli memnun. Çünkü bölge halkı 40 yıl boyunca büyük bir acı yaşadı, büyük bir zulüm yaşadı gerçekten. Biz şu anda Şırnak

0: Havanın olduğunu söyleyebiliriz. O bölgede de şu an için herhangi bir problem yok. İran kuzeyindeki Sincar bölgesinde, bazı Şengal bölgesinde de bazı görüşmeler de söz konusu. Bu aradaki görüşmeler bittikten sonra da Irak askerleri de Şengal bölgesine geçmesi planlanıyor ve oradaki güvenlik sağlıktan sonra da terörsüz bölge projesi de bu anlamda hayata geçirilmiş olacak. Kamera arkadaşımla beraber bir Şırnak'tan bu yanımızı gerçekleştirip diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine yönelik konuştu. Sürecin olumlu seyirde devam ettiğini dile getiren Yılmaz, sahadaki tespitleri anlattı.
2: Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bu işin bir devlet politikasına dönüşmesi ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Tehdit tespit mekanizmasının işletildiğini belirterek sahadaki yeni gelişmeleri anlattı.
2: Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir seyirde sürdüğünü belirtti.
2: Diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
3: Küresel ve bölgesel gelişmelerin ekonomiler üzerindeki etkisine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, ABD ile İran gerginliğinin enflasyona olan etkisini rakamlarla anlattı.
2: Savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması.
4: İran savaşını
2: diyorum. Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız.
1: Efendim ve gözler külliyede. Başkan Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Fon tasfiye süreci, terörsüz Türkiye ve bölgesel gelişmeler gündemde. Peki hangi başlıklarda hangi adımlar bekleniyor? Ayrıntılar ve daha fazlası A Haber muhabiri Kübra Bal'da.
5: Kabine yaklaşık yarım saat öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İç ve dış politikaya dair de kritik başlıklar masada olacak. Ana gündem başlığının da fon soruşturmasına yönelik yaşanan son gelişmeler olacağını ifade edelim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son olarak dördüncü toplantısını gerçekleştiren Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarının yansımaları, çıktıları masada olacak diyebiliriz. Özellikle devletin tüm kurumları aslında ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da tasfiye kapsamındaki fonlara yönelik yürütülen soruşturmalar, yine mağdur yatırımcılara yapılacak ara ödemeler gibi başlıklar masada olacak. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 maddelik bir kanun teklifi sunuldu. İşte artık gözler meclise çevrilmiş durumda. Benzer durumların yaşanmaması için de atılacak ek kanuni adımlar, alınacak tedbirler, tasfiye süreci değerlendiriliyor olacak kabine toplantısında. Tabii bir diğer kritik başlık elbette terörsüz Türkiye süreci, ki bu kapsamda da çerçeve yasanın kabulü sonrası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir yürütme kurulu oluşturulmuştu ve bu kurulda da alt kurulların görev ve yetki alanları karara bağlanmıştı. Bir yandan da meclis bünyesinde izleme kurulu oluşturulacak. İşte bu kapsamda yasal adımların atılabilmesi için aslında alınacak milli güvenlik kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bölgeden temizlenmesi ve silahları bırakmasına dair MİT ve TSK'nın raporları bugün kabine toplantısında değerlendiriliyor olacak diyebiliriz. Tabii bölgesel gelişmeler de dış politika başlığı da masada olacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki temas trafiği, Ankara'nın yakın takibinde Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, yine Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği meselesi. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump da dün aslında taraflar arasında bir enerji ateşkesinden söz etmişti. İşte tüm bu başlıklar masada olacak. olarak yine Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, ki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu noktada da gözler Mekke Anlaşması'na çevrilmiş durumda. Anlaşmanın da yakın zaman içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de birkaç gün içerisinde meclise geleceğini ifade etmişti. İşte tüm bu başlıklar masada olacak.

0: Yine toplantısında yine ekonomi başlığında aslında önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi beklenen merkezi yönetim bütçe maratonunun çerçevesi de bugün kabine toplantısında görüşülüyor olacak. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Efendim Mersin'e uzanacağız. Mersin'de şiddetli yağış sele dönüştü. Bazı araçlar su birikintileri içerisinde mahsur kaldı. Silifke ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar adeta göle dönerken kimi araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kimi ise su birikintisinde mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Silifke Devlet Hastanesi yolunda da ulaşım aksadı. Trafik polisleri bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selde mahsur kalan araçlar çekicilerin yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini yerden yere vurdu efendim. Özgür Özel ve ekibinin CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldığını söyledi. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yönetseydi ne olurdu diye sordu.
2: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
3: Yeni partiyi hırsızlıkla suçladı. CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldılar dedi. Hedefinde Özgür Özel vardı.
2: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yönetmiş olsalardı ne olurdu?
3: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ı anketlerde önde çıktığı için aday gösterdiklerini söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı, anket yok dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na yanıtıyla birlikte arşiv hırsızlığı tartışmasının da fitili ateşlenmiş oldu. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat Özel ve ekibine hedef aldı.
4: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
5: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
2: İşin hırsızlık boyutu bir tarafa, suç boyutu bir tarafa, size deniyor ki anket yaptırmadınız deniyor. Siz de diyorsunuz ki biz anket yaptırdık. Bunun karşılığında sizin ne yapmanız lazım? Mesela çıkıp şunu söylemeniz lazım değil mi? Demeniz lazım ki kardeşim anket burada, burada anket, buyurun. Diyor musunuz bunu? Demiyorsunuz.
3: Ali Haydar Fırat'ın gündeminde bakanlarla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar da vardı. Yeni parti yönetimine tepkisini üst perdeden dile getirdi.
2: Aynı şeyi Sayın Akın Gürlek ve bakanlarla ilgili de söylemedim Özgür Özel. 10 gün süre veriyorum, 3 gün süre veriyorum. Elimizde bilgi var, belge var. Açıklayacağız şu oldu bu oldu. Açıkladı mı bir şey? Hiç ilgisi olmayan Aile Bakanı'nı töhmet altında bıraktı. Aile Bakanı çıktı ne dedi? Dedi ki eğer bu doğru çıkarsa ben istifa ediyorum. Doğru çıkmazsa siz istifa edin dedi. Bence çok mertçe, çok delikanlıca bir meydan okumaydı. Peki bu arkadaşlar bunun gereğini yaptılar mı? Yapmadılar.
1: Efendim AK Parti'ye geçen Cemil Tugay bugün göreve başladı. Şimdi bizler de İzmir'e uzanalım. Detaylara haber muhabiri Sefer Ayça ve konuğunda olacak efendim. Detaylar için sözü Sefer Ayça'ya bırakalım.
6: Teşekkürler Esra. Evet, AK Parti'ye geçen Cemil Tugay göreve başladı. Artık İzmir'de yeni bir dönem başlıyor. Peki neler olacak? Mecliste neler olur? Bundan sonraki yatırımlar için neler olacak? Onu da konuğum var. Konuğuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
7: Merhaba, hoş bulduk.
6: Yeni bir dönem başlıyor İzmir'de.
7: Evet, İzmir artık AK Parti dönemi başlıyor İzmir. Başkan Cemil Bey bugünden itibaren artık yeni projeleri için çalışmalara başladı. Bugün İzmir'de meclis toplantısı var. Evet. Büyükşehir meclis toplantısı ama başkan meclis toplantısına katılmayacak. Fakat yarınla Ankara'ya gidiyor. Dediğimiz bilgilere göre Ankara'da bakanlarla projeleri görüşecek. Ondan sonra Gaziantep ziyareti var ama onun dönüşünde İzmir'de start verecek. Yani projeler var önümüzde. Nedir?

0: önemli projeler var.
1: Evet. Yani o da çok hızlı başlayacağım, gece gündüz çalışacağını söyledi bize yaptığımız röportajlar. Mesela ikinci çevre yolu projesi. Ondan sonra Konak, Karşıyaka, Alp Geçit, Körfez Geçit projesi. Ondan sonra kentsel dönüşüm. Yani başkanın özellikle vurguladığı şey, biz diyor deprem bölgesiyiz. Hı hı. Çok canlı fay hatlarımız var. Onun önce, bir an önce kentsel dönüşüme geçeceğiz. Onun için hemen başlayacağız diyor. Ballıkuyu projesiyle başlayacağız. İzini aldık diyor. TOKİ ile çok hızlı çalışacağız diyor. Bazı projelerimiz bakanlıklarla beraber yürüteceğini açıkladı. Nedir? Önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bakanımız ve deneyimli bürokratlarla burada toplantı yapacaklarını, yolları, ondan sonra havaalanına ekstra yeni yollar İzmir'in çeşitli yerlerinde yapacaklarını, hızlı tren, tramvaylar.
0: Metronun gara kadar gitmesi var en önemli projelerde bir tanesi. İzmir bunu çok bekliyordu.
1: Evet, gar İzmir'in bambaşka bir yeriydi. Hiç ulaşım imkanı yok. Sadece taksiyle gidip gelebiliyorlar insan. Oraya ulaşması ve oranın da atıl durumdan bir şekilde canlı hale gelmesi İzmir için büyük bir şey olacak. Metronun oraya gitmesi. Ayrıca Seferihisar'a, Uğurlu'ya kadar metro projeleri var. Yani başkan her şeyi bize anlatınca.
0: Bu hizmetler hızlı bir şekilde başlayacak İzmir'de.
1: Ya bunu 2,5 yıl gibi bir sürem vardır başkan. Bu süre içerisinde %90'ın hepsini bitireceğim dedi. Çok farklı projelerimiz de var dedi. İzmirliler bizi beklesin ve izlesin. Biz çalışacağız. Onlar keyfini çıkarsın. Başkanın bize söyledikleri buydu yani. Yine asırı anlattıkları.
0: Bizi beklesin, hizmetleri keyfini çıkarsın. Keyfini önemli bir söz.
1: Çıkarsınlar. Yani. Gerçekten de biz diyor gece gündüz çalışsınlar. Onların yaşam şeylerine karışmayacağız diyor. Karışılmayacak. Belediye olarak biz bunları yapmak zorunda değiliz dedi.
0: Yani. Şimdi meclise de bakarsak. Bugün meclis var. Mecliste aritmetik tabii değişiyor. Her dakikada önümüzdeki aylarda belki değişebilir. Meclise baktığımızda şu andaki aritmetik nasıl bir değişim gösterecek?
1: Yani, İzmir Meclisi 184 üyesi var. 91 yeni parti, AK Parti 39, CHP 35, MHP ve bağımsızlar var kalanlar. Yani bu çoğunluk muhaliflerde. Evet. Ama bunu biz başkana da sorduk. Yani, evet. Sayın Başkanım bu ne diyorsunuz dedi. Ya dedi bir İzmir için hizmet yapacağız.
0: Evet.
1: Bu arkadaşların da karşı geleceğini sanmıyorum dedi. Yani bizde mesele burada birikmiş 30 yıldır, 40 yıl hatta daha fazla diyor sorunları biz çözmek istiyoruz diyor. Bunun için
0: karşı gelemez bu kadar hizmete kimse.
1: Bence de karşı yani, geleceklerini sanmıyorum.
0: Hizmet bekliyor.
1: Evet yani orada da her şeyin ortaya çıkabilir. Yani yeni parti ve CHP yani. Üyeleri karşı çıktığı zaman ya siz hizmet istemiyor musunuz? Burada hizmet bekliyor. Çöp var, koku var. Trafik sıkışmış. Bunları çözmek gerekiyor diyoruz. Ve onun için de herhalde önümüzdeki günlerde güzel projelerle güzel günler olabilir.
0: Çok teşekkür ederiz. Rica
1: ederim. Teşekkürler.
0: Evet, Yeni Asır Gazetesi Genel Yönetmeni Ercan Dibir konuğumuzdu. Bundan sonraki Cemil Tugay'ın yapacağı projeleri ve 2,5 yılda yapacağı projeleri konuştuk. Hızla görevi başladıktan sonra bu projeler tamamlanacak. İzmirler seyretsin, keyfine baksın dedi Cemil Tugay. Evet, bundan sonraki projeler büyük bir hızla başlayacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Esra.
2: Evet, Sefer Ayça ve konuğuna teşekkür edelim efendim. İzmir'i bundan sonraki süreçte neler bekliyor bizlere aktardılar. Şimdi bir de Mersin'e uzanacağız. Çünkü Mersin'de eski CHP Yenişehir ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi kuyumcu İmam Doğan adıyla gündeme gelen 200 milyon liralık vurgun iddiasını konuşuyor efendim. Altın yurt dışına mı kaçırıldı? Detaylar Sağ Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'da olacak.
3: Esra, Türkiye'nin gündeminde yaşanan bu kuyumcu vurgunu Mart ayında yaşandı, hatırlayacaksınız. İşte bu kuyumcu vurgunuyla ilgili yeni gelişmeler var. Onları anlatmakta fayda var elbette. Tabii ki vurgunu yapan kişi, kuyumcu vurgunu aslında Mersin'de yaşanmıştı. Mersin'de Yenişehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi CHP'li İmam Doğan 200 milyonluk altını almıştı ve yurt dışına kaçmıştı. İşte bununla ilgili de sonrasında yaşanan bu olay sonrasında İmam Doğan'ın kardeşi İrfan Doğan gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 85 günde hapiste yatmıştı. İşte tahliye olduktan sonra sessizliğini bozdu. İrfan Doğan ve kardeşi CHP'li İmam Doğan'ın da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını iddia etti. Ve bununla ilgili de yasal hukuki süreci başlatacağını açıkladı. Peki olayla ilgili başka

0: neler söyledi onları da anlatalım. İşte CHP'li İmam Doğan eve bu olaydan önce, yani Gürcistan'a gitmeden önce iki valiz dolusu altınla geldiğini ve ardından da o altın dolu valizlerden bir tanesini diğer aile fertlerine verdiğini ve sonrasında da aile fertleri bu altını aldığını, işte bu olaya da yine İrfan Doğan gözleriyle tanık olduğunu söyledi. Bunları anlattı ve tabii ki şu anda bahsettiğimiz olay yaklaşık 64 ila 70 kişiyi kapsayan, mağdur eden bir olay. Çünkü 200 milyonluk bir vurgun. İşte İrfan Doğan da bunu söylüyor. Kendisiyle beraber 64 ila 70 kişinin yine CHP'li eski meclis üyesi İmam Doğan tarafından mağdur edildiğini ifade etti ve kardeşine de yine çağrıda bulundu. Yurt dışından dönmesini ve Türk adaletine teslim olması yönünde de yine çağrı yaptı. Tabii ki şu anda altından nerede? Tabii ki bunun da şu anda net bir cevabı yok. Çünkü yine İrfan Doğan da diğer mağdurlar gibi yine o altınların, paraların izini sürmeye devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım. Esra.
1: Ali İbrahim Uğur'a teşekkür edelim aktardığı bilgilerden dolayı. Efendim şimdi bir de Suudi Arabistan'a uzanalım. Çünkü Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a füze ve kamikaze İHA'larla 4 saldırı daha düzenledi. Hedefte başkent Riyad ve Dammam'daki uluslararası havalimanlarıyla enerji devi Aramco'ya ait kritik tesisler vardı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden saldırılara sert tepki geldi.
2: Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halit, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait 2 enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
3: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldık. Ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
2: Husiler 2 havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halit Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
3: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şehbaz Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
2: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
1: Efendim İran ve ABD arasında bir barış anlaşması daha hala imzalanamadı. İran olası bir ABD saldırısına hazırlık yapıyor. İran bir kez daha Körfez'i tehdit etti. Şimdi bizler de o noktaya uzanacağız. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da olacak efendim. Hemen sözü Ekber'e bırakalım.
4: Esra, teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce ifade ettiği üzere seçimlere kadar, ara seçimlere kadar İran'a yönelik bir saldırı olmasa söylemine rağmen İran'a yönelik yeni bir saldırının olması kuvvetle muhtemel olarak İran tarafından görülüyor. Neden? Çünkü ortada ciddi bir sorun söz konusu ve en azından şimdilik bu sorunun diplomatik yöntemlerle çözülmesi öngörülüyor. İran'da da bu yönde ciddi anlamda hazırlıklar yapılmaktadır. İran'dan gelen son açıklamada İran yeni bir savaşın kendilerine

0: dayatılması durumunda o 40 günlük savaş süresince vurmadığı noktaları bu kez hedef alacağını belirtti. Dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde İran Devlet Televizyonu'na konuşan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai bu kez bölgedeki internet kablolarını, yapay zeka merkezlerini, veri merkezlerini hedef alacaklarını ifade etti ve bunun da kendi anlatımına göre bölgedeki, Orta Doğu bölgesindeki değerinin takribi olarak 2 trilyon dolar olduğunu ifade etmiş oldu. İranlı yetkili aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarıyla ilgili sunduğu yanıtın da kendi açılarının yetersiz, tırnak içinde olduğunu ifade etti. Gerçi bu akşam saatlerinde söz konusu yetkili, yani Muhsin Rızai böyle bir ifade kullansa da birkaç saat önce konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisini hala değerlendirdiklerini ifade etti ve kesin cevaplarının bu değerlendirmenin ardından işte aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletileceğini ifade etti. Yani hala diplomasi masasının da bir şekilde devam ettiğini ifade edebiliriz. Az önce de belirttiğim üzere, gerçi buradan pek de bir sonuç çıkması öngörülmüyor. Son olarak da şunu belirteyim ki bu açıklamalarla birlikte bölgede özellikle Hürmüz'deki gemilere yönelik saldırılar da devam etmektedir ki öyle ki sadece dün devrim muhafızlarının açıklamalarına göre 3 gemide patlama oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında varılan uzlaşmayla birlikte petrol fiyatlarının bugün, yani haftanın ilk günüyle birlikte düşmesi öngörülse de İran'ın saldırılarının artmasıyla birlikte böyle bir şey yaşanmadı.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ediyoruz aktardıklarından dolayı. Tahran'dan son gelişmeleri aktardı bizlere. Şimdi İsrail'de de efendim genel seçimler 27 Ekim tarihinde yapılacak. Soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun partisi anketlerde geride olsa da blok olarak önde gözüküyor. Hükümeti kimin kuracağına karar verecek olanlarsa blok dışı partililer. Peki İsrail'deki seçimlerde hangi senaryolar bekleniyor? Detaylar haberimizde olacak.
2: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Sandıklar 27 Ekim'de kurulacak. Peki anketler ne diyor? İsrail resmi haber ajansı KAN'ın son anketine göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset'te soykırımcı Netanyahu bloku 53 vekille önde. Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 50 sandalyede. Seçimin garanti olmadığının farkında olan Netanyahu, İsrail toplumuna da korku pompalıyor. Sözde terör söylemleri üzerinden yasak olmasına rağmen askeri propaganda yapıyor ki bu konuda para cezası dahi aldı. Çünkü anket soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun partisinin vekil oranını 20 olarak gösteriyor. Muhalefet lideri Eisenkot'un partisi ise 23 vekille önde. İsrailliler de Netanyahu yönetimine pek sıcak bakmıyor.
3: Korkarım ki Netanyahu'yu yeniden başbakanlık koltuğunda göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna katlanmak zorundayız. Ama gerçek bu. Sosyal ağlarda gördüğüm manzara bu. Umarım yanılıyorumdur.
2: 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kimin kuracağına karar verecek olan blok dışı partiler. Toplamda blok dışından 17 vekil çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların 13'ü Filistinlileri temsil eden partiler. 8'i ortak liste, diğer 5'i ise Birleşik Arap listesi Ra'am'dan. Onlar da Netanyahu yönetimiyle yürümeyecektir. Bu da İsrail Başbakanı'nın görevinin son günleri olma ihtimalini artırıyor. Filistinli vekillerin muhalefete dahil olmasıyla Netanyahu hükümetini düşürebilecek güce sahip oldukları da net. Buna rağmen anketler net sonuçları göstermiyor. %21'lik bir kesim oy kullanmayı düşünmediğini söylüyor. Seçmenin %30'u da kime oy vereceğini kesinleştirmiş değil. Managing the
3: entire system. Bence hükümet İsrail adı verilen tüm sistemi yönetmekten sorumlu olan mercidir.
1: Efendim, İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Barcelona maç öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

dev karşılaşma için geri sayım sürerken kara borsa bilet satışı yapan şüpheliler yakalandı. İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı.

0: bilet satışları üzerinden haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Yapay zekalı ve internet bağlantılı yabancı elektrikli araçlar siber saldırı ve veri güvenliği riski mi taşıyor? Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TAI kampüslerine yabancı elektrikli araç girişi yasaklandı efendim. Detayları alacağız. Şener Çetin bizleri bekliyor. Gelişmeler için sözü Şener Çetin'e bırakalım.
2: Evet, dijital dünya hayatımızı kolaylaştırıyor ama güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle günümüzde son dönemlerde yaygınlaşan akıllı araçlarda bunlardan örnek olarak gösterilebilir. Zira modern otomobiller özellikle tekerlekler üzerinde çalışan devasa bir bilgisayar sisteminden bahsediyoruz. Peki olası tehlikeleri neler? Zira bu noktada TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit bir açıklama yapmıştı. Özellikle yürüyen güdümlü bir füze benzetmişti. Yapmıştı bu anlamda. Biz de o olası tehlikelerini konuşacağız. Yanımızda da kıymetli bir konu.

0: Sayesinde aslında haberinizde de belirttiğiniz gibi bunlar birer saatli bomba misali çok abartılı olmayacak aslında.
1: Yine siber güvenlik açısından. Ses kaydı da yapılabiliyor mu yine? Uzaktan hacklenebiliyor mu?
0: Tabii şöyle, şimdi çok kolay olmadığını belirtelim başlangıç olarak, ancak teknik olarak bir cep telefonunun hacklenmesi veya bir bilgisayar sisteminin hacklenmesi teknik olarak ne kadar mümkünse, bu araçlar da aynı mantıkla ve aynı teknolojiyle çalıştıkları için bunların da uzaktan erişilmesi, uzaktan manipüle edilmesi, direksiyonunun kontrol edilmesi, belki gaz fren pedalının kontrol edilmesi gibi durumlar da teknik olarak mümkündür.
1: Diğer yandan tabii bu alınan önlemler özellikle Türkiye'nin savunma sanayindeki kritik noktalarında, kritik tesislerinde bundan böyle bu araçlar yasaklanacak. Evet. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında yerinde bir karar, çünkü dünyada farklı ülkelerde Danimarka, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, hatta Çin, Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkede buna benzer yasaklar var. Ki Çin 2021 yılı itibariyle ünlü Amerikan üreticisi firmanın araçlarıyla ilgili ciddi bir yasaklama söz konusu olmuştu zaten. Çünkü uydudan tespit edilemeyecek şekilde veya başka türlü elde edilemeyecek bilgiler bu araçların bir tesis içerisinde bulunması ve tesis içerisinde dolaşması halinde daha net veriler, o yerin haritalandırılması, hatta sensörler aracılığıyla oradaki iletişimin kayıt altına alınması gibi manipülasyonlar teknik olarak mümkün. Dolayısıyla çok yerinde bir karar.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, özellikle modern otomobillerde az önce de ifade ettiğimiz gibi bazı riskler söz konusu. Olası tehlikelere dikkat çekti kıymetli konuğumuz, siber güvenlik uzmanı Valit Öz Aslan Kolda. Biz de buradan bu yayınımızda sözü size bırakalım.
2: Şener Çetin'e ve konuğuna teşekkür ederim. Devam edelim efendim. İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Gül, çöken binayla çevresinde tahliye edilen apartmanlarda yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon TL aktarıldığını duyurdu.

0: AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
1: İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Faciada 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Devlet yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül yapılacak destekleri açıkladı.
0: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşerilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa mağdurlara 3 farklı alternatif sunulduğunu belirtti.
2: Kardeşler Apartmanı'nda yıkım meydana geldi. Bunun etrafında da 5 tane bina tedbirin boşaltıldı. Tabii İstanbul'da devam eden yarısı bizden projemiz var. 1 milyon 875 bin lira destek vermiş suretiyle vatandaşımızın kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi yapma imkanı var. Biz devlet olarak bu süreçte o anlaşma süreçlerini devam ettirmelerinin zor olacağını, çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
1: İstanbul'da bugüne kadar 1 milyona yakın konutun dönüştüğünü ifade eden Bulut, vatandaşlara çağrıda bulundu.
2: Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim.
3: Efendim, Manisa'da 11 kişinin öldüğü kaza bir kez daha güvenli sürüşü gündeme getirdi. Peki kazaları önlemek için neye dikkat etmeli? Cevabı haberimizde olacak.
4: Burada bir otobanda geri geri gitmeyi nasıl düşünebilir? Yani baştan biz belki çocuklarımıza en küçük yaştan bunu öğretmemiz lazım.
5: Kavşağı kaçırdı, otoyolda geri geri gidince facia kaçınılmaz oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırın tur otobüsüne çarptığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Feci kaza güvenli sürüşü gündeme getirdi.
4: Pedala, ilk pedala basarken bu işin ne kadar ciddi bir şey olduğunu öğrenmesi, bilmesi lazım.
6: Kazanın olduğu nokta işte tam burası. Otobüs şoförü yapılmayacak hata yaptı. Otobanda geri geri gitmekle işte tam bu noktada tırla çarpıştı. 11 kişi yaşamını kaybetti. Peki neler yapılmalıydı? Otobüs şoförü nasıl önlemler almalıydı? Bundan sonra neler yapılmalı?
4: Tersten gidemezsin. Nasıl çöp atamayacaksan, nasıl yere tükürmeyeceksen, nasıl kurallara uyacaksan, nasıl emniyet kemerini takacaksan, bazı kurallar var. Bunları iyi öğretmemiz lazım.
5: Uzmanlara göre şoförler gidecekleri güzergahta yolu kaçırdıkları zaman sürüşe devam etmeli.
4: Hep onu söylüyorlar. Bir kere yapsan bir şey olmaz. Olur. İşte böyle olur.
6: Yani otobanda geri gidilirse böyle olur.
4: Böyle olur. Geri gidersen böyle olur. Kırmızı ışıkta geçersen birisinin canına mal olur.
5: Güvenli sürüş eğitmeni Erol Hülagü, kazaların önüne geçmek için şoförlere trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptı.
4: Evdeki sizi bekleyen 5 kişiyi düşünün. Bu 5 kişiyi düşünmek üzere bazı şeyleri hatırlatıcı önünüze bir şeyler koyun demişti. Ve biz onlar için yaşıyoruz. O hep beraber eve sağlam gitmemiz lazım.
3: Efendim, Mersin sahillerinde dünyaya gelen yavru deniz kaplumbağaları hayatta kalmaya başardıklarında yaklaşık 25 yıl sonra yine aynı kumsallara dönüyor. Böylece yıllar önce kumdan denize uzanan o zorlu yolculuk yeni bir nesille birlikte tekrar başlıyor.
7: Mersin sahillerindeki yavru deniz kaplumbağalarının mavi sulardaki zorlu yolculuğu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı

0: Bakanlığı'nın verilerine göre kentte son 5 yılda yaklaşık 3500 kaplumbağa yuvası tespit edildi. Bu yuvalardan çıkan 200 binin üzerinde yavru denizle buluştu. Türkiye'deki 21 deniz kaplumbağası üreme alanının 4'ü Mersin'de. Bu kumsallar nesli tehlike altındaki türlerin korunmasında önemli role sahip. Yavruların büyük bölümü denizdeki doğal tehditler sebebiyle yetişkinliğe ulaşamıyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 200 bin yavru deniz kaplumbağası yumurtalarını kırarak Mersin kumsallarından okyanus sularına kulaç attı. 25 yıl aradan sonra erginleşen o yavru deniz kaplumbağaları manyetik alanlarını kullanarak doğdukları kumsala gelip yumurtalarını bırakacak.
0: Bu döngü yalnızca kaplumbağaların değil, deniz ekosisteminin geleceği için de büyük önem taşıyor.
2: Yalnız vatandaşlarımız olarak özellikle yetişkin deniz kaplumbağalarını kırada gördüğümüzde onları rahatsız etmeyelim, ışık tutmayalım onlara, yanlarına gitmeyelim. Uzaktan sessizce takip edebiliriz, yumurtalarını bırakana kadar izleyebiliriz ama fotoğraf çektirmek için ya da dokunmak için onları rahatsız etmemeliyiz.
3: Efendim, Isparta'da elma hasadı devam ediyor. Peki bu yıl beklenen rekolte ne? A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve konu ayrıntılarla karşımızda.
4: Anadolu'nun verimli topraklarında, bereketli topraklarında hasat heyecanı devam ediyor. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Türkiye'nin elma deposundayız. Isparta'dayız ve Eğirdir ilçesindeyiz. Hasat da burada olanca hızıyla devam ediyor ve adeta ürün fışkırıyor gördüğünüz gibi. Yanımızda da ziraat mühendisi Gürcan Çınardal var. Hoş geldiniz A Haber yayınına. Nasıl gidiyor hasat?
5: Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Hasadımız yaklaşık 10 gündür devam etmekte. Şu an bölgemizde yoğun bir şekilde hasat sürüyor. Şu an için kaliteli elmalarımız mevcut. Bunun için işte çiftçilerimiz canla başla şu an çalışmakta.
4: Şimdi ben dedim ya, bu ağaçlardan fışkırıyor diye, adeta ürün fışkırıyor. Böyle artık yerlere de sallanmaya başlamış elmalar.
5: Aynen, şu an tam verim zamanı, artık toplanma zamanı. İşte artık bundan 10 gün 15 gün sonra hasatımız bitecek. Tam ortasındayız, tam verimli bir alandayız. Şu an için devam ediyoruz.
4: Bu yıl rekolte 1 milyon 250 bin ton diyorlar. Geçen yıl bir don olayları vardı. Rekolte de herhalde çok iyi değil mi?
5: Doğru. Geçen sene hem don olayları hem de su sıkıntımız vardı. Bu sene de su sıkıntımız vardı ama bu sene yağmurların ve yağışların etkisiyle çok kaliteli bir elmamız mevcut şu an.
4: Tabii sadece toplanmakta bitmiyor bu elmalar. Buradan nereye gidiyor?
5: Şu an tabii bu müstahsillerimiz, çiftçilerimiz bunları toplayıp soğuk hava depomuza teslim ediyorlar. Orada da işleyiş devam ediyor. Depomuzda soğutulan elmalar tahsisleme makinelerimizle bunlar üreticiden tüketiciye sunulmakta.
4: Peki son bir soru soracağım. Yani beyazı var, kırmızısı var. Kaç çeşit elma var Isparta'da?
5: Isparta'da genellikle Golden, Star King, Granny Smith ve Pink Lady diye ağırlıklı çeşitlerimiz var. Ama butik olarak da diğer çeşitlerimiz Fuji'dir. Diğer butik çeşitlerimiz de mevcut.
4: Peki yurt dışına da gönderiliyor mu elmalar?
5: Tabii iş piyasanın dışında, yurt dışında Hindistan, İran, Irak gibi bu ülkelere de ihracatımız mevcut.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun diyelim. Şöyle gel Köksal, devam edelim yavaş yavaş. Bakın her bir bahçede, her bir ağaçta, şunu da söyleyelim, ortalama olarak bir ağaçtan 250 kilogram ürün elde ediliyor. Bakın burada kovalara dolduruluyor ilk etapta gördüğünüz gibi. Daha sonra da bu şekilde kasalara konuluyor ve soğuk hava depolarına gönderiliyor. Her bir kasada yaklaşık 300-350 kilogram elma alıyor ve buradan da soğuk hava depolarına gönderiliyor. Az önce de Gürcan Bey'in de söylediği gibi o soğuk hava depolarında ebatlar ayrılıyor. Tasnifleme işlemi gerçekleştiriliyor ve hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tüketicilere ulaştırılıyor. Isparta'nın o meşhur elmaları son bir kez daha gösterelim. Adeta ürün fışkırıyor. Maşallah diyelim, bizde gerçekten de bereketli bir sezondan bahsediliyor. 1 milyon 250 bin ton rekolte bekleniyor bu yıl Isparta'nın o meşhur elmasında diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Efendim, Diyarbakır'ın Çüngüşe ilçesinde uçurumun kenarında 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde bulunan ev ve bitişindeki bahçeye görenlerin dikkatini çekiyor. Evin bahçesine ise bir köprüyle ulaşılıyor.
6: İki kayayı birbirine bağlayan köprü evi ve bahçeyi birleştiriyor.
7: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde. Yapı ayrı bir şeyin, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde, ikisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
6: Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki yapı kanyonun 168 metre üzerinde bulunuyor. Ev bir kayada, bahçe ise başka bir kayada yer alıyor. İki bölüm köprüyle birbirine bağlanıyor. Kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar kerpiç bir yapı bulunuyordu. Daha sonra betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar ulaşan ev görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor.
7: Çok güzel bir yapı. Arada arka alt tarafında büyük bir kanyon var.
6: Uçurumun kenarındaki bu sıra dışı yapı hem konumuyla hem de iki kayayı birbirine bağlayan köprüsüyle dikkat çekiyor.
3: Efendim, Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık babasından kalan klasik otomobil tutkusunu milyonlarca liralık bir koleksiyona dönüştürdü. Otomobillerin her biri geçmişin izini günümüze taşıyor.
0: Yıllar geçiyor, modeller değişiyor. Ancak bazı otomobiller zamana karşı koymaya devam ediyor.
8: Erzurum'da ücretsiz bir müze yapıp hani benim gibi klasik tutkunların gelip gezip görebileceği bir yer yapmak istiyorum.
0: Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık babasından miras kalan klasik otomobil merakını özel bir koleksiyona dönüştürdü.
8: Ne yazık ki yani bunlara bindikten sonra yeni nesil arabalar, yani ne getirseniz de getirin, yani binsem de o zevki alamam bunlara alıştıktan sonra.
0: Koleksiyondaki 1956 ile 1978 yılları arasında üretilen otomobiller, markaları ve kendilerine özgü tasarımlarıyla dikkati çekiyor.
9: Babasından kalan klasik otomobil tutkusunu yaşatmaya devam eden Burak Arpacık'ın şimdi 60 milyon TL değerindeki o klasik otomobil garajındayız ve garajdaki araçların hikayesini de yine kendisinden dinleyeceğiz. Şöyle sırasıyla bahsedersek, bu aracın özelliği nedir sizde?
8: 1975 model. Bu aracı bizim garajımızdaki en büyük aracımız, 7700 motor. Klasikte tabi nadir bulunabilen araçlardan biri. Bu da tek kapı otomatik. Bu da 4500 V8 motor. Bu eskiden Adana milletvekilinin makam arabası olarak kullanmış bir araba.
0: 11 klasik otomobilin yer aldığı koleksiyonun değeri yaklaşık 60 milyon lira. Koleksiyoner Burak Arpacık için bu otomobillerin anlamı yalnızca maddi değerleriyle sınırlı değil. Her biri geçmişin izlerini ve yıllar içinde büyüyen bir tutkuyu taşıyor.
8: Bindiğiniz zaman o döşemesindeki rahatlık, o süspansiyon sistemi ve bir de biraz daha tabii genç olduğum için yaşayacağım o motor sesi, yani beni tatmin ediyor.
10: Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
11: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Ne olup bitiyor? Bunu anlamaya çalışacağız.
10: Melih Altınok'un konukları, gazeteciler Bülent Erandaç, Doktor Murat Özer, Mete Softaoğlu, akademisyen Doçent Doktor Kemal Olcay. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
13: Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
14: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
15: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 20

0: varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle Idefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. Idefix, alışılmadık alışveriş. Idefix.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! Idefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. Idefix, alışılmadık alışveriş.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
5: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
5: Reklam.
1: A Haber Radyo.
5: Reklam.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
3: Sadece bu bölgede, işte Metina'nın Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
3: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur. Tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
2: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
4: Efendim, Tokat'ta 3000'den fazla vatandaş mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri sebebiyle hastanelere başvurdu. İçme suyundan numune alınırken il genelinde ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.
5: Binlerce kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle acil servislerin yolunu tuttu.
6: İki çocuğum da yatıyor şu anda. İshal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat ettik.
7: Sabaha kadar 4 sefer kustu. Dedesi olarak dayanamadım. Sabah da şeye getirdim. Çocuk acile getirdim.
5: Tokat kent merkezinde hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.
8: Tokat'ta 3000'den fazla vatandaş aynı şikayetlerle hastanelere, acil servislere müracaat etti. Mide bulantısı, kusma, ishal, yorgunluk, halsizlik. Hastanelere müracaat eden vatandaşlar hemen tedavi altına alındı.
5: Şikayetler ilk olarak çocuklarda görülürken yetişkinlerde de bir süre sonra aynı belirtiler kendini göstermeye başladı.
9: Midem bulandı. Biraz istifarım var. Ondan sonra ateşim çıktı. Biraz da karnım ağrıyordu. Serum verdiler. Çok şükür şimdi iyiyim.
8: Hastanelerde ek poliklinikler açıldı. Nöbetçi eczanelerin sayısı ise artırıldı.
6: Sabah hocamız değerlendirdi. Öğlene kadar takip edelim dedi. Eğer durumda şu anda kötü bir işte kusmadır vesaire durumlar yaşanmadığı için taburcu edebiliriz şeklinde konuştu. İnşallah tüm hastalarımıza Rabbim şifa versin.
8: İlk başta şebeke suyundaki virüsten şüphelenildi. Ancak yapılan tahlillerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
5: İl genelinde salgın nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.
4: Karabük'te hatalı sollama yapan bir otobüs şoförü hem kendi canını hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı efendim. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük Yenice Karayolu'ndaki otobüs şoförü sollamanın yasak olduğu yolda önündeki araçları tek tek sollayarak geçti. Otobüsün hatalı sollama yaparak trafiğin güvenliğini tehlikeye attığı o anlar başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

0: Antalya'nın Aksu ilçesinde bir minibüs devrildi efendim. Bu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza Antalya-Isparta Karayolu Topallı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi sağlık personellerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta Karayolu'nda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Trabzon'da yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Oktay sokak ortasında eski eşi tarafından vahşice katledilmişti. 7 kurşunla vurularak öldürülen kadın hakkında ortaya çıkan detaysa yürekleri buktu efendim.
1: Kurtardığı hayat onu kendi canından etti. Gülşah Oktay'ın kendisini öldüren eski eşinin günler önce yardımına koştuğu ortaya çıktı. Genç kadın 6 Ekim'de Trabzon'un Arsin ilçesinde cinayete kurban gitti.
2: Olaydan 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ve Gülşah Oktay buluştukları araç içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ve Aydın Yediparmak yanında bulunan tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti.
1: Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntı yürekleri burktu. Gülşah Oktay'ın öldürülmeden 4 gün önce intihar girişiminde bulunan eski eşi Aydın Yediparmak'ın yardımına koştuğu ortaya çıktı.
2: Evinde 4 tablet ilaç içip fenalaşan Yediparmak'ın yanına giden Oktay'ın çöp kutusunda boş ilaç kutularını görmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.
1: Eski eşini öldüren Aydın Yediparmak cinayet sonrası yakalandı. Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu iddia edilen Yediparmak cinayeti itiraf etti.
3: Gülşah bana verdiği borcu sordu. Ardından bana hırsız diyerek ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı. Araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım.
1: Aydın Yediparmak kasten öldürme suçundan tutuklandı.
0: İstanbul Boğazı'nda ise yine bir facianın eşiğinden dönüldü. Kanlıca örneğinde sürüklenmeye başlayan Malta bayraklı kimyasal madde yüklü tanker kıyıya sadece metreler kala durabildi.
4: İstanbul Boğazı yine korku dolu anlara sahne oldu. Kanlıca önlerinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tanker kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Yalıların ve insanların hemen yanı başında yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
5: Demir atmış durumda. Hareket etmiyor. Evet, çalışmıyor. Makine çalışmıyor, hareket etmemiş durumda. Geldiğimizden yaklaşık 20 metre ileri aldı.
4: Dev tanker kıyıya sadece metreler kala mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bölgeye EGM 4 ve Kurtarma 11 römorkörleri sevk edildi. Olası bir kazaya karşı İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve Kurtarma 7 römorkörü eşliğinde Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Tankerin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı.
0: Efendim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Gündemde ise fon krizi vardı. Ara ödemelerin Ekim ayı içerisinde yapılacağını vurgulayan Yılmaz kamu kaynağının kullanılmadığını belirtti. Cevdet Yılmaz ayrıca sürece dair Devlet Denetleme Kurulu'nun kamu kuruluşlarının mercek altına alındığını da ifade etti.
6: 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu.
1: Süreç sonrası sermaye piyasaları daha da güçlenecek dedi. Fon ara ödemelerinin Ekim ayı içinde yapılacağını belirterek kamu kaynağının kullanılmayacağını vurguladı. 10

0: Yine Cumhurbaşkanımız görevlendirdi. Cumhurbaşkanımıza bağlı bir yapı ve çok geniş yetkileri olan bir denetleme kurumumuz. Kurumları ve kurumların içindeki kişileri, yetkili kişileri, karar alıcıları, bunları inceleyecek.
1: Bu süreç başladı mı?
0: Başladı, hem de çok yoğun bir şekilde başladı. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle devlet denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
2: Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarındaki spekülasyonların tekrar yaşanmaması için fon sürecine dair kanuni düzenleme vurgusu yaptı. Teklifin çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacağını belirtti.
0: Bunların hakkını, hukukunu gözetecek şekilde bir kanun teklifi de fon koordinasyon kurulumuzda tartışıldı. Genel prensipler itibariyle, ana çerçeve itibariyle grubumuzla, meclis grubumuzla bunu konuştuk. Sayın Abdullah Güler de geçtiğimiz cuma günü biliyorsunuz bunu açıkladı. Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim, piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar.
2: Muhalefetin fon sürecinde iftira politikası sürdürdüğüne dikkat çeken Cevdet Yılmaz, muhalefetin aksine kim olursa olsun AK Parti'de gereği yapılır dedi.
0: Gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, ister hani babamızın oğlu da olsa diyelim, en yakınımızdaki insan da olsa, eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben, ve yatırımcıya hiçbir şekilde biz saygı duymak zorundayız. Yatırım yapmış, kazanmış, kaybetmiş. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur.
3: Efendim, Türkiye gündeminde çok önemli başlıklar var. Bir yandan binlerce kişinin merak ettiği fon soruşturmaları, diğer yandan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin detaylar, hepsini ve çok daha fazlasını, sıcak gelişmeleri konuşuyor olacağız. Ama bir konuğumuz var, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş bizlerle birlikte, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Bizi takip eden seyircilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen fon soruşturmasıyla başlamak istiyorum. Şimdi fon soruşturması konusunda özellikle bir yandan sürecin devam ettiğini biliyoruz. Ama bu anlamda hem mağdurlar var hem de bir yanda sorumlular var. Bu tespitler, bu ayrımlar ne durumda? Tespit süreçleri tamamlandı mı? Gelişmeleri sizden alalım.
4: Sürecin en başında, yani bazen belirli olayları gündelik olarak çok tansiyonu yükseldiğinde ne zaman başladı, nerede ne oldu, onu bazen kaçırabiliyoruz. Bir kere şunu tespit ederek bu konuları konuşmamızın çok değerli olduğuna inanıyorum. Sürecin en başında gerek Hazine Maliye Bakanlığımızdan, gerek ilgili kuruluşlarımızdan ve Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla da başsavcılıkların yürütmüş olduğu soruşturma süreçlerinden bu konuyla ilgili bilgi sahibi olup bunun sonuna kadar gidilsin. Burada kim ne yaptıysa hepsi sonuna kadar ortaya çıkartılsın diyen iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizzat devletimizin en başındaki kişi olarak burada gerekli olan iradeyi ortaya koymuş ve yargının, biliyorsunuz bu sürecin 3 tane boyutu var. Birincisi yargı boyutu. Burada yargının işini kolaylaştırmak için ilgili tüm devlet kuruluşları, ilgili tüm piyasa oyuncularının ne yapması gerektiğiyle ilgili tüm süreci bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız takip ediyor. Ve yargı buradaki araştırmalarını, buradaki soruşturma süreçlerini, işte ifade almalar, yargılama süreçlerinin başlaması, bunu çok etkin bir şekilde yürütüyor. İkinci olarak da meselenin bir de idari boyutu var. Çünkü buradan anladığımız, bir takım kamudaki aktörlerle piyasa oyuncularının asimetrik ilişkilere girdiği yönünde. Bunların da tüm yönleriyle araştırılması için bizzat Devlet Denetleme Kurulu'nu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiğini ve burada da çok açık bir şekilde, burada mesele nereye giderse gitsin sonuna kadar bunu soruşturacağız ve bu soruşturmanın da neticesinde idari olarak gerek görev değişiklikleri anlamında, gerek idari düzenlemeler anlamında atılacak tüm adımları da atacağız diyerek olayları

0: ortaya çıktı hemen o akşam. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirerek. Burada tabii Devlet Denetleme Kurulu ne yapar? Bir anayasal kurul burası. Sadece idarenin parçası bir kurum değil. Türkiye'deki tüm kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki tüm organizasyonlara istediğini sormak, istediğini soruşturmak ve istediği belgeyi anında temin etme hakkına sahip bir kuruldan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak görev yapan bir anayasal kurum Devlet Denetleme Kurulu. Yani idarenin tamamını kuşatan bir boyuta sahip. İdare ile ilgili olan kısımları da bunun süratle şu an devam ediyor. Tabii üçüncü bir boyutu da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş. Burada kaynaklarını bu fonlar nedeniyle kilitli kalmış vatandaşlarımız var. Onların da mağduriyetlerini giderecek, olumsuz etkilenmelerini burada giderecek adımlar atılması tabii bizim en önemli gündem maddemiz. Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bir kez daha ifade etti. Buradaki olumsuzlukları giderilirken kesinlikle ama kesinlikle bütçeden bir tek kuruş dahi bu iş için kullanılmayacak. Bu bizim için önemli bir eşik nokta ve bununla beraber de hem soruşturmalar vasıtasıyla kim piyasa bozucu işlem gerçekleştirmiş, kim burada manipülasyonlarla menfaat temin etmiş, bunlar hemen kovuşturmaya konu hale getirilecek, getiriliyor ve bunlardan temin edilecek olan suç geliri niteliğindeki bu tutarlarda aynı zamanda fon süreçlerinden olumsuz etkilenmiş vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakın bizim finansal geçmişimizde de dünya finansal tarihinde de bu ve benzeri olaylar maalesef gördüğümüz işler. Düşünün yani hafızası yetenler yaş itibariyle hatırlasınlar. Bankal krizlerini yaşadı Türkiye. AK Parti'miz iktidara geldiğinde key yardımları diye bir şey vardı. Devlet vatandaşlarından konut edindirme yardımı vasıtasıyla bir fon toplamış ama fonun kendisi buharlaşmış. Bütün bunları gideren, bütün bu olumsuzlukların başından itibaren üzerine gidip olumsuz etkilenen herkesin hakkını geri iade eden bir iktidar geçmişine biz sahibiz. Dolayısıyla çok hızlı, hemen geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Perşembe, Cuma ilk ödemeler gerçekleşmeye başladı. Burada şunu anlıyoruz, çok etkin bir şekilde yargı buradaki manipülasyonları yapanların sonuna kadar üzerine gidiyor. Kim olursa olsun, bürokraside hangi noktada olursa olsun, siyasetteki görevi ne olursa olsun, biz bunun bilincinde siyaseti ahlak temelli yapan bir siyasi hareketiz.
1: Burada bir virgül koyacağım çünkü her konuya değiniyorsunuz ama bazı noktaları böyle açarak ilerlemek istiyorum. Devlet Denetleme Kurulu'na çok yük düşüyor bu anlamda. Önemli görev düşüyor. Sizler de söylediniz. Başkan Erdoğan da ilk günü itibariyle sorumlu kimse hesap verecek diye açıklamalar gerçekleştirdi. Şimdi bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarındaki sorumlular için çalışmalar ne düzeyde? Şimdi şunu da zannediyorum idrak etmemiz gerekiyor. Kim bu işin içerisinde ve kim sorumluysa bunların ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Evet. Bu süreçteki çalışmalar neler?
0: Devlet Denetleme Kurulu kurumların adeta röntgenini çekiyor. Hı hı. Yani buradaki yapısal bozukluklar neler? Burada aktörler hangi eylemlerde bulunmuş, hangi kararları almış, ne yapmış da bu konuyla ilgili bir ilgisi var mı yok mu bunu 360 derece araştırıyor. Çok hummalı bir burada çalışma var ve çok inanıyorum ki kendi ritmi bakımından çok kısa bir süre içerisinde de bununla ilgili kararlar alınmaya ve kamuoyuna açıklanmaya devam edecek. Buradaki aslında Esra Hanım önemli nokta bütün bu süreçlerin birbirine eş zamanlı yürütülmesi. Evet. Yani bir yandan fonlar tasfiye ediliyor. Bunlarla ilgili ödemeler başladı.
1: Çok da hızlı bir süreç.
0: Çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan bunun daha da hızlanması için gerek sermaye piyasaları aktörleri gerek ilgili bakanlıklarımız belirli yasaların ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Onunla da ilgili bir paket hazırlandı. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hızlıca yasalaşacak. Cumhur İttifakı olarak burada da önemli bir irademiz var. Bir yandan da yargısal süreçlerde suç unsurları ne? Bunlar ortaya çıkartılıyor.
1: Bir de Cevdet Yılmaz da şöyle bir açıklama yapmıştı geride bıraktığımız günlerde. Hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılmayacak.
0: Evet.
1: Bu anlamda kamu kaynaklarının kullanılmayacağını artık biliyoruz. Peki ödemeler de gerçekleştirilecek. Artık mağdurlarla ilgili süreçler de yavaş yavaş belli oluyor. Kamu kaynakları kullanılmadan ödemeler nasıl gerçekleştirilecek ve ödemelerde özellikle mağdurların merak ettiği konulardan bir tanesi, ödemeler yeterli olacak mı?
0: Burada bizim hazırlamış olduğumuz ana çerçevede birincisi, şu an fonların içerisinde hali hazırda kilitli kalan kaynaklar var. Bu tarafı meselenin önemli. İkincisi, burada suçu tespit edilip bu bir mali suç olduğu için o suç gelirine de el konulma meselesi var. Bu da bir yandan yargı mekanizması çerçevesinde devam ediyor. Burada net yatırımcı, net yatırım tutarı üzerinden bir hesaplama gerçekleştirilip bunun ilgililerinin olumsuz etkilenen vatandaşlara ödenmesi söz konusu. Yani diyelim ki siz 1 milyon TL'lik bir buraya kaynak aktardınız. Zamanla işlem yaparak 1 milyon TL'lik de bir gelir elde edip bunu çektiniz. Ama içeride bir kaynağınız daha var. Burada ilk giren tutar, yani net yatırım tutarınız neyse, onun size ilk etapta 1 milyon ve altı şeklinde iadesi gerçekleştirilecek. Dolayısıyla buradaki hesaplamalar yapılırken de bir aslında temelde finansal balondan söz ediyoruz. Yani 1 lira gerçek bir tutar buraya yatırılmış. Bu tutar balon şeklinde 6-7 kat, 8 kat, 10 kat büyütülerek bir finansal hacim oluşturulmuş. Şimdi dönüp buradaki zarar o balonun kendisidir demek ne kadar anlamsızsa, buradaki tutarları da böyle abartarak açıklamak o nedenle rasyonel olmuyor. Dolayısıyla esas olan buraya gerçek bir finansal enstrüman olarak yatırılmış olan kaynakların tespiti. Bunu da hem yargı mekanizması hem Hazine Maliye Bakanlığımız çok titiz bir şekilde yürütüyor.
1: Bir yandan da özellikle olağan dışı hareketlere yönelik açıklamalar gelmişti. Olağan dışı kazanım sağlayanlar, gelir sağlayanlar için de ayrı hesaplar açıldı ve dendi ki olağan dışı kaynaklarınızı buraya gönüllü faaliyetlerle aktarabilirsiniz dendi. Bu konuya da bir değinmenizi isteyeceğim. Sonrasında Adalet Bakanı'nın da açıklamaları oldu. Bu paralar buraya yatırılsa bile haklarında hukuki işlemler devam edecek dedi. Bu konuya da bir
0: buradaki aslında temel mesele, burada işlenen suçun finansal bir suç olmasıyla ilgili. Yani ilgili soruşturma, kovuşturma süreçleri başlamadan önce adeta böyle itirafçı niteliğinde, ben buradan şöyle bir gelir elde ettim, bunu araştırıp soruşturmanızdan önce ben bununla ilgili olarak elde ettiğim geliri buraya geri iade ediyorum ve itirafçı oluyorum diyenlerin soruşturma süreci elbette bunu reddeden, bununla ilgili bilgi vermeyen, itirafçı olmayanlarla hukuk düzenimiz içerisinde aynı olmuyor. Dolayısıyla burada ilgili idareler ve özellikle başsavcılıklarımız sıklıkla bu duyuruyu dile getiriyor ki burada itiraf edip yaptıkları yanlışa dair olan finansal kaynağı iade etmek isteyenler varsa bununla ilgili işlemi hemen gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla burada ifade ettiğiniz aslında kavram bununla ilgili.
1: Peki kimler ödeme alamayacak? Bir de böyle bir konu var. Yani burada haksız kazanç elde edenlerin ödemesi yapılacak mı? Buradaki ayrım nasıl olacak?
0: Tabii şimdi özellikle bu işi bütün ekonomik sistemin tehlikeye atıldığı şeklinde abartan ve işi gündelik siyasetin polemiğin konusu haline getirenler, burada yüzlerce milyar dolarlık bir mesele varmış gibi göstermelerindeki ana fikri taban burası. Yani bir ortada 1 liralık bir gerçek para var. Bunu balon şeklinde büyütmüşler ve şimdi dönüp o balonun kendisini ben hak olarak iddia ediyorum demek burada akla ziyan bir davranış. Dolayısıyla bununla beraber bir de manipülasyon yapanlar var. Buradaki spekülatif süreçlerin parçası olanlar, yani suç işleyenler var. Elbette onların burada diyelim bu işlemleri gerçekleştirmeye kalkarken oluşan herhangi bir zararları varsa bu da elbette tanzim edilmeyecek.
1: Efendim, fon soruşturması ile ilgili sorularımı yavaş yavaş noktalamak istiyorum. Sizin ekleyeceğiniz değerler varsa rica edeyim. Sonrasında Türkiye Yüzyıla buluşmalarına geçmek istiyorum.
0: Burada tabii şunun da üstünde durmamız lazım. Süreç başladığından itibaren bu kadar şeffaf bir şekilde konuya yaklaşan bir cumhurbaşkanımız var. İlgili yargı ve idare süreçlerinin de çok kapsamlı bir şekilde biz devam ettiğini gözlemliyoruz. Ama burada özellikle yani kendilerine yeni parti diyorlar ama ismini sırf yeni koyarak bir siyasal hareket yeni olmuyor. Aslında bizim CHP'de alıştığımız pörsümüş, hiçbir yeni yahut hiçbir canlı boyutu olmayan yalan söyle, iftira at, dezenformasyon oluştur siyasetine de

0: Muhalefetin devam ettiğini görüyoruz. Yani eski alışkanlıkları neyse o eski alışkanlıklarıyla iftira atmaya devam ediyorlar. İşte geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında biz bir meseleyi müzakere ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımız gelmiş, orada bilgilendirmede bulunuyor. Bu konuyu etraflıca ele alalım diyoruz ve bizim kutsal kabul ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında alenen yalan söyleniyor. Alenen iftira atılıyor. Burada neyi anlıyoruz? Kendileri gerek belediyelerde başlayan süreçler, gerekse parti içlerinde yaşanan ahlaksızlıklar, delegelerin iradesinin parayla satın alınması, yapılan siyasi yolsuzluklar, yani mali kamu kaynaklarının burada sömürülmesine ek olarak bir de siyasi yolsuzluklar yapıldı. Biliyorsunuz bir kongre süreci yaşadılar. Bütün bunların tek birini dahi soruşturamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi ve arkasından şimdi kendisine yeni diyen kadrolar var. Peki buradan ben sormak istiyorum. Bunun ucu kime giderse gitsin diye açıkça irade koyan bir Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var. Siyasette ya da bürokraside hiç fark etmez. Bunları detayına kadar gitmeye biz bir açık irade ortaya koyduk ve milletimiz de şeffaf bir şekilde bu irademizi görüyor. Peki döndüğümüz bu tarafa baktığımızda işte şimdi görüyoruz mahkeme salonlarında ben Ekrem İmamoğlu'na makamında şu kadar rüşvet verdim diyor. Bunun acaba üzerine gidecek cesaret var mı Özgür Özel'de? Yok. Ben adaylığım için şu kadar rüşvet verdim diyen bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları var. Bunun üstüne gidip ya bu nedir ne değildir bunu araştırabilecek bir cesaret var mı Özgür Özel'de? Hiçbiri yok. En ufak bir konuyu Uşak'taki hadise, yani orada diyor ki ilgili şahıs belediye başkanlığı yapmış biri, türlü ahlaksızlıkların içerisine düşmüş biri, ben bu rüşvet paralarıyla ona makam arabası aldım diyor. Bunu analiz edecek, tetkik edecek, araştıracak bir cesaretleri var mı? Yok. Bütün bunlar yokken millete dönüp ahlak dersi vermeye çalışan bir hava içerisindeler. Bizim onlardan, milletimizin onlardan alacak tek bir ahlak dersi de yok. Bizim gayemiz milletimize hizmet. Dolayısıyla burada da yaşanan olumsuzlukların hızla giderilmesi, sermaye piyasalarımızın etkin, düzenli bir şekilde çalışması bakımından hem idari hem yargısal tüm tedbirlerle burada çalışıyoruz. Ve şundan da milletimiz gerçekten emin. Sürekli sahadayız. İfade ettiniz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarını yaptık. Bunun arkasından açılışlarda, meydanlarda, başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Yani sürekli milletle iç içe siyaset yapan bir siyasetçiden bahsediyoruz Recep Tayyip Erdoğan dediğimizde. Dolayısıyla bizim hani böyle geri adım atacağımız yahut bunlara pabuç bırakacağımız hiçbir boyutta yok. Burada meselenin üzerine gidilecek. Kim burada milletimizin kör bir kuruşuna dahi tenezzül ettiyse onun hesabı sorulacak. Burada bunu ortaya çıkarmaktan kim çekiniyorsa ondan da hesap sorulacak.
1: Bu konuya girmişken şu soruyu da sormak istiyorum. Geride bıraktığımız günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'a ve aynı zamanda Ömer Bolat'a Ticaret Bakanı'na yönelik sözler sarf edilmişti. Ardından yalanlamalar geldi. Çok ciddi yalanlamalar geldi ama karşı taraftan bir geri adım, bir özür dileme dahi gelmedi. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz?
0: Yani bakın şöyle bir şey olabilir mi? Bir siyasetçiden, bir genel başkandan söz ediyoruz. Ben babasından özür diliyorum dedi. Ya buradaki mesele bu mu? Yani bakan hanımın orada mecliste nöbetçi. Yani bir şöyle düşünün. Mecliste bakanlar nöbetçi olduğunda işte şu partidendir, bu partidendir demez. Görüşmek isteyen tüm oradaki milletvekilleriyle siyasi parti grubu ayırt etmeksizin görüşürler. Böyle bir günde çok ağır bir yalan ifade ediliyor. Ve bu yalan karşısında da verilen tek cevap ben babasından özür dilerim. Ya bu aklı ziyan, kabul edilebilir bir şey değil. Acaba parti içinde bir soruşturma başlattılar mı? Yani bu konu neden gündeme geldi? Bu bilgi onlara nereden geldi? Parti kurullarında ne şekilde görüşüldü? Ve onu dile getiren parti yetkilisi neden dile getirdi? Hangi zeminde dile getirdi? Bunları sunacak, toplumla paylaşabilecek en ufak cesaretleri var mı? Yok. Ama ne var? Yalan söylemek var, dezenformasyon var, iftira var. Burada aslında tablo açık ve net. Bir yanda yaşanan bütün olumsuzlukların, bütün problemlerin üzerine giden güçlü bir irade Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var. Öte tarafta da en ufak bir meseleyi bile yönetmekten, karar oluşturmaktan aciz, en ufak bir olumsuzluğun, yaşanan onca rüşvet skandalının, ahlaki sıkıntının üzerine bir adım dahi gitmekten cesaret yoksunu bir işte kendilerine yeni dedikleri bir oluşum var. Biz artık onları bir siyasi parti olarak da görmekte zorlanıyoruz. Çünkü bir siyasi parti milletin sorunlarını tespit eder, bunların çözümü etrafında bir heyecan oluşturur ve biz böyle rekabet ederiz. Bu rekabetçi demokrasi ülkelerin gelişmesi, kalkınması için son derece kritik. Ama dönüp bunlara baktığımızda ülkenin hiçbir meselesiyle ilgili temel bir fikirlerinin olmadığını görüyoruz. Karşımızda muhatap olarak aldığımız kişiler iftiracı, yalancı ve haysiyet cellatlığına soyunmuş kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla nasıl ciddiye alıp siyaset burada yürüteceğiz? Ben buradaki tüm bu oyunların ne manaya geldiğini, tabii bir de Esra Hanım şunun üstünde durmamız lazım. Bu olaylar yaşanırken elbette burada çözüme kavuşturulması gereken olumsuzluklar var ve bunun üzerine giden Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir hükümet ve bir siyasi hareket olarak AK Parti var. Buradan ben ne kapabilirim? Buradan Erdoğan'a ben nasıl çelme takabilirim? Bunun hesabına düşmüş türlü işbirlikçilikleri içerisine giren biz içeride ve dışarıda bazı süreçler gözlemliyoruz. Dolayısıyla onları da not ediyoruz. Her zaman siyasi söz ve irade zamanında ve zemininde ifade edilir. Zamanı ve zemini geldikçe o çelme atmak isteyenler kimse, o kirli pazarlıklara girenler kimlerse onlardan da hesap sorulacak.
1: Evet, bu konuyu artık noktalıyorum efendim müsaadenizle. Ve hemen geçmek istiyorum Türkiye Yüzyılı buluşmaları. Buluşmalar devam ediyor efendim.
0: Evet.
1: Bu kapsamda da 81 il 973 ilçeye genel başkan yardımcısı ve milletvekilleriyle birlikte şu anda da gördüğümüz gün görüntülerde olduğu gibi Türkiye'yi adeta karış karış gezdi. Şimdi izlenimlerinizi soracağım. Öncelikle sizin izlenimleriniz neler? Vatandaşla temaslarınız halinde vatandaşın görüşleri, düşünceleri neler? Bu konuyu aktarmanızı istedim.
0: Biz her Ağustos ve Eylül aylarında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarımıza ara verildiğinde sahada tüm kadromuz, mahalle teşkilatlarımızdan bakanlarımıza, genel merkezimizden köy temsilciliklerimize kadar tüm kadro olarak sahada oluyoruz ve sözü, fikri, heyecanı nerede milletimiz varsa orada, çarşıda, pazarda, sivil toplum kuruluşlarında, muhtarlıkları ziyaret ederek, çeşitli platformlarda, şölenlerde, piknik programlarında bir araya gelerek milletimizi dinliyoruz ve burada giderken de ekonomi programımız, burada terörsüz Türkiye kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ve bununla beraber işte şimdi hatırlıyorum bu olaya dair Sayın Cumhurbaşkanımız ilk talimatı verdiğinde bir cumartesi günüydü ve fon soruşturmaları ile ilgili süreç yoğun bir şekilde başladı. Biz hemen pazar günü tüm İstanbul'da, İstanbul'un tüm mahallelerinde tüm kadro sahadaydık. İlk anda elde ettiğimiz bütün bilgileri milletimizle paylaştık. Burada yaşanan olumsuzlukların temelinde şunlar var. Bu konuların üzerine şu şekilde gideceğiz. Ve burada kim olursa olsun onun üzerine gidip gerekli cezayı onlara hem tazmin ettireceğiz hem de hukuk önünde hesap vermelerini temin edeceğiz. Bunları paylaştık. Soruları cevapladık. Sahadan öğrendiğimiz bir takım bulgu ve belgeleri ilgili bakanlarımızla paylaştık. Dolayısıyla AK Parti dediğimizde aslında milletimizin %100'üne tamamına hitap eden bir siyasi hareketten ve özgüven sahibi ahlaki bir zeminde siyaset yapan kadrolardan bahsediyoruz. Bizim dolayısıyla sahadan hiçbir zaman geri duracak bir halimiz, tavrımız yok. Sözümüzü, iddiamızı da her zeminde ifade ediyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayın konuğumuz oldunuz, aktardığınız bilgilerden dolayı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş yayın konuğumuzdu. Sağ olun, var olun, aktardığınız
0: bilgiler. Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Bir son dakika bilgisi var, onu da hemen paylaşalım. Manisa'daki otobüs faciasında yeni bir gelişme oldu. Otobüs faciasında şoförler tutuklandı efendim. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi ise yaralanmıştı. Manisa'daki kaza sonrası gözaltına alınan otobüs ve tır şoförü tutuklandı. Manisa Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamayla birlikte kaza sonrası 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkinse gelişmeler

0: Takip ediliyor efendim. En yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş ve bir kısmının tedavisinin devam ettiği bilgisi elimize ulaşmıştı. Ancak son dakika gelişmesi olarak Manisa'daki o kaza sonrası gözaltına alınan otobüs ve tır şoförü tutuklandı. Efendim Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını art arda hedef alıyor. Çok sayıda can kaybı var. Bölgedeki son durumu alacağız. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Suudi Arabistan kritik günlere sahne oluyor efendim. Husilerin saldırıları adeta ard arda gelmeye devam ediyor. Bir yandan Riyad'dan gelen açıklamayla birlikte eğitim öğretmede bir hafta uzaktan eğitime geçileceği açıklanmıştı. Oradaki son durumu sizden rica edeceğiz.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Hafta sonu en ölümcül saldırılar gerçekleşti. Cumartesi günü başkent Riyad'daki bir uluslararası havaalanına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Biraz önce gelen habere göre yaralı olan 300 kişiden birisi daha hayatını kaybetti. Cumartesi günü ölenlerin sayısı havaalanında 13'e yükseldi. Pazar günü de aynı havaalanına yine Husilerin saldırılarında hedef alındı. Pazar günkü saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Birkaç saat önce de yine İHA'larla, SİHA'larla ve seyir füzeleriyle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenlendi. Yemen'den Suudi Arabistan Devlet Televizyonu'nun haberine göre Suudi Arabistan hava savunma birimleri de bu saldırılara karşı koymaya çalıştı. Hayatını kaybedenler arasında Suudi Arabistanlı olmayanlar da vardı. Bunlardan birisi de Ürdün vatandaşıydı. Suudi Arabistan'daki vurulan havaalanında bir restoranda çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Bugün cenazesi buraya, memleketi Ürdün'e ulaştı. Biraz önce cenaze namazı kılındı. İki çocuk babası olan Hüseyin ismindeki, Mahmut Hüseyin ismindeki Ürdünlü de birazdan yakınlarındaki mezarlığa defnedilecek. Arkasında biri 1 yaşında, biri 5 yaşında iki çocuğu da yetim bıraktı diyelim. Tekrar Yemen'deki, Suudi Arabistan'daki duruma dönecek olursak altını çizmek lazım. Husilerin, İran destekli Husilerin saldırıları artarak devam ediyor. Suudi Arabistan'da son 10 gün içerisinde en az 5 havaalanı hedef alındı. Suudi Arabistan hava sahası da bundan etkilenmiş durumda. Uçuşlar büyük oranda askıya alındı. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havaalanı da hala kapalı olmaya devam ediyor. Diğer taraftan sahada da çatışmalar devam ediyor Yemen'de. Suudi Arabistan'ın desteklediği meşru hükümet güçleriyle İran'ın desteklediği Husilerin savaşçıları arasında birçok cephede ciddi çatışmalar olduğuna dair haberler geliyor. Özellikle Taiz kenti civarında, şu an hükümetin kontrolünde olan Taiz kenti civarında Husilerin saldırıları devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda onların saldırılarının püskürtüldüğü yönünde haber. Husiler ise ilerlemelerine devam ettiklerini söylüyorlar. Eğer bu şehirde düşer ve İran destekli Husilerin eline geçerse hem meşhur hükümet hem Suudi Arabistan'a yönelik büyük bir darbe olacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan makamları, daha doğrusu Suudi Arabistan'ı desteklediği meşhur hükümet yetkilileri Kızıldeniz kenarında son 10 gün içerisinde Husilerin ele geçirdiği yerleri büyük oranda kontrol altına aldıklarını söylemişlerdi. Ancak Husiler tarafından yapılan açıklamalarda ve paylaşılan videolarda bu haberler yalanlanıyor ve büyük oranda Kızıldeniz'e kendilerinin hakim olduğu iddia ediliyor. Kızıldeniz sahilin neden önemli? Dünya için de çok önemli, onu da hatırlatalım istersen. Dünyanın ticaretinin yaklaşık %12'si buradaki Babül Mendeb Boğazı'ndan geçiyor. Özellikle Asya'dan batıya yönelik ticaret gemilerle buradan sağlanıyor. Babül Mendeb'den geçen gemiler Mısır'daki Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Buradaki bu gerginlik bu ticaret yolunu da etkiliyor. Zaten İran ile Amerika arasında devam eden gerginlik, savaş nedeniyle Körfez'in diğer tarafındaki Hürmüz Boğazı fiilen büyük oranda kapalı durumda. Oradan enerji, petrol büyük oranda çıkamıyor. Bu sebepten dolayı enerji fiyatları yükselmiş durumda. Buna şimdi bu piyasaların üzerine bir de Babül Mendeb baskısı eklendi. Savaş bu şekilde sahada devam ediyor. Diplomatik olarak da bir girişim, bir umut gözükmüyor. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri yoğun bir şekilde sahadaki meşru hükümet güçlerine de destek vermeye devam ediyor. Ancak tekrar altını çizelim, Suudi Arabistan son bir hafta içerisinde birçok saldırıya maruz kaldı. Husiler hem SİHA'ları kullanıyor. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda hem seyir füzelerini hem balistik füzeleri hedef alıyorlar. Hafta sonu düzenlenen saldırıda da az önce aktardığım gibi 14 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi yaralandı. Son bir hafta içerisinde de en az 20 kişi Suudi Arabistan'da İran destekli Husilerin saldırılarında yaşamını yitirdi.
0: Turgut Alp Boyraz aktardı efendim Ürdün'den son gelişmelere. Şimdi devam edelim. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Muhsin Rizai Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahibi olduklarını öne sürdü. Amerikan ordusunu Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullanarak Boğaz'da petrol kaçakçılığı yapmakla suçlayan Rizai, ABD'nin İran'ın bazı şartlarını kabul ettiğini iddia etti.
2: Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet bizde dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin Boğaz'dan petrol kaçırdığını öne sürdü.
3: Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
2: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin televizyon kanalına röportaj verdi. Rızai, Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda kıskaca girdiğini, petrolü Hürmüz'den çıkarmak için kaçakçılık yaptığını öne sürdü. Amerikan kuvvetlerinin en üst düzey komutanı Amiral Brett Cooper'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak bu yasa dışı sevkiyatı yönetmekle suçladı.
3: Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
2: Savaşın devam etmesi durumunda İran'ın yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
3: Henüz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde.
2: İranlı yetkili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'ye sunduğu 7 şarttan bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran'ın bunu yeterli bulmadığını kaydetti. Öte yandan 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda İran mayınına çarpan petrol tankeri sayısı 2'ye yükseldi. İran devrim muhafızları etkisiz hale getirilen geminin 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli bir süper tanker olduğunu açıkladı.
0: Efendim, İsrail'li işgalciler Filistin topraklarını gasp etmek için türlü türlü yollara başvuruyor. Son olarak bir işgalcinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsraillere ait hayvanları zehirlediği anların o görüntüleri ortaya çıktı.
4: Batı Şeria'da zulüm bitmiyor. İşgalci Yahudiler Filistinlilerin topraklarını gasp etmek için her türlü yolu deniyor. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayye köy yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekti. Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere ait olduğu öğrenildi. Söz konusu zehirleme eylemini ise bölgedeki Filistinli halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.
0: Efendim, Mersin'de CHP'li eski belediye meclis üyesi Kuyumcu İmam Doğan'ın yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yapıp Gürcistan'a kaçtığı soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturmada tutuklanan ve 85 gün cezaevinde kalan kardeşi İrfan Doğan sessizliğini bozdu. Doğan, ağabeyinin kaçmadan önce 2 valiz dolusu altın getirdiğini ve kendisini de 3 milyon lira dolandırdığını öne sürdü.
2: CHP'li eski meclis üyesinden 200 milyon liralık vurgun iddiasında yeni gelişme yaşandı. Mersin'de kuyumculuk yapan CHP'li eski Yenişehir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan, iddiaya göre yaklaşık 70 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp Gürcistan'a kaçtı. Altınları ve paraları buharlaşan onlarca mağdur şikayetçi olurken yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
5: CHP'li kuyumcu İmam Doğan'dan kardeşi İrfan Doğan da şikayetçi oldu. Cezaevinde 85 gün yatan İrfan Doğan, Yenişehir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi İmam Doğan'a yaklaşık 3 milyon lira kaptırdığını iddia etti.
2: İrfan Doğan üstelik kayıp altınlarla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.
5: İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'ın Gürcistan'a gitmeden önce eve iki valiz dolusu altınla geldiğini, valizlerden bir tanesini aile fertlerine teslim ettiğini iddia etti. Ayrıca İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'dan yurt dışından tekrar Türkiye'ye dönmesini ve adalete teslim olmasını istedi.
2: Doğan, ağabeyinin Batum'a gitmeden önce iki daireyi de hileli yoldan devrettiğini öne sürdü. Kendisine cezaevindeyken ailesi üzerinden tehditler geldiğini savunan Doğan, tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim edeceğini söyledi.
5: CHP'li eski meclis üyesi İmam Doğan'la sadece aralarında kardeşlik bağı olduğunu, herhangi bir ticari ortaklığın olmadığını kaydeden İrfan Doğan, kardeşinin 64 ila 70 kişi arasında yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.
2: Elindeki banka dekontları ve dosyalarla adliyeye başvuran İrfan Doğan, Gürcistan'a kaçan ağabeyine ve yeğenine dönün ve hesap verin çağrısında bulundu. 200 milyon liralık vurgunla ilgili adli süreç devam ediyor.
0: Efendim, Antalya'da son 3 ayda botoks yaptırdıktan sonra 16 kişi rahatsızlandı. Hastalar nefes darlığı, göz kapağı düşmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
6: Göz kapaldı, gözüm düştü. Ve daha sonra yüktürme problemi yaşamaya başladı.
2: Botoks yaptırdı, hastanelik oldu. Antalya'da bir kadına botoks işlemi uygulandı. Genç kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Göz kapağı düşen kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadın işlemi doktorun değil sekreterinin yaptığını öne sürdü.
6: Ben doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı.
2: Hastane yetkilileri son 3 ayda botoks yaptıran 16 kişinin zehirlendiğini ve tedavi altına alındığını söyledi.
7: 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastadan daha da fazla aslında. Bu 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
8: Ses kısıklığı, bazen de nefes darlığı, göz kapaklarında iki taraflı düşme ve güçsüzlükle başvuruyorlar sıklıkla. Çift görme olabiliyor tarif ettikleri.
2: Uzmanlar botoks işleminin merdiven altı yerlerde yapılmaması gerektiğini vurguladı.
9: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor.
7: Etken madde farklı olduğundan veya uzman olmayan illerde yapıldığında, menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında, tecrübesiz kişiler tarafından yapıldığında bu toksin maalesef kana karışıyor. O zaman sistemik bir zehirlenme görüyoruz hastalarda, bir toksin zehirlenmesi.
0: Efendim, Bursa'da kapalı marketten aldıkları meyve sularının parasını güvenlik kamerasına gösterip ardından da kapının altından bırakan iki kız kardeş yaşadıklarını anlattı. Çocuklarıyla gurur duyan babaları mutluluğunu paylaşırken market sahibi de o kardeşleri hediyelerle sevindirdi.
2: Market kapalıydı ama onlar parasını ödemeden gitmedi. Küçük kardeşlerin örnek davranışı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
10: Bu Bursa'da izleyenlerin için ısıtan görüntülerin olduğu Mahalle Bakanı'nın önündeyiz. 9 yaşındaki Elif ile 10 yaşındaki ablası Merve okula gitmek için evden çıkıyor ve meyve suyu almak için ise bu markete geliyor, ancak o anda market kapalı. Buradan aldıkları meyve suyun parasını ilk olarak işte bu güvenlik kamerasına gösteriyor ve ardından marketin kapısını içeri attıktan sonra okula gitmek üzere buradan ayrılıyor.
2: Kardeşler.

0: O gün yaşananları tüm masumiyetleriyle anlattı.
1: Kameraya göstermişsiniz parayı.
2: Evet, ben gerçek mi diye böyle açtım, gerçek mi diye gösterdim. İkimizin de 10 TL'miz vardı. 10 TL ile meyve suyu alıyorduk. Parayı gösterdim, sonra Elif dedi parayı içeri atıp okula gidek dedi. Meyve suyu alacaktık. Bakkal kapalıydı. Bakkalın sahibi namaz kılıyordu içeride. Sonra biz meyve suyu alıp atacakken attık. Sonra abi geldi.
0: 30 yıllık esnaf Mustafa Targay yaşananları komşusundan öğrendi. Kamera görüntülerini izleyince hem şaşırdı hem de duygulandı.
3: Ben her zaman namaz vaktinde dükkanımı kapatır içeride namaz kılarım. O gün de yine öyle oldu. Çocuklar da tam okul saatinde gelmişler, bakmışlar dükkan kapalı, meyve suyu alacakmışlar. Bakmışlar dışarıda meyve suyu var. Oradan iki tane meyve suyu almışlar. Parasını da şöyle kamera uzatarak göstererek kapıdan içeri atmışlar.
0: Kardeşin babası Fatih Ataş da kızlarının bu davranışıyla gurur duyduğunu söyledi.
4: Çocuklarıma bu yapmış olduğu davranışlardan dolayı gurur duyuyorum. Böyle bir olayın olması bizi ayrıca gururlandırdı. Bütün çocuklarımıza inşallah örnek olur. Tertemiz nesiller yetiştirebiliriz hep beraber.
3: Gerçekten çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra bütün çocuklar böyle olur. Aileye ulaştım. Zaten mahalleden komşularımız bizim. Çocuklar geldi, onlara hediyeler verdim, çikolatalar verdim. Onlar da memnun oldu, biz de memnun olduk.
5: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı efendim. Detaylar haberimizde olacak. İzleyelim ve Ajans Gün Ortası'nı noktalayalım.
6: ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan geldi. Spor Bakanı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yüksek öğretim programına devam eden, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs kredi başvurusunda bulunabilecek. 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs kredi başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler yine bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin burs kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren Alo GSB ve KYK destek hesabı üzerinden yardım talep edebilecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye yılın 9 ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden edinilen bilgilere göre Türkiye geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın Ocak ile Eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor.
11: TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit olası tehlikeyi açıkladı. Yapay zeka savaş simülasyonlarında arabaları füzeye çeviriyor dedi.
10: Arabanın kontrolü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı peki bilmiyor.
12: Sayın Akşit'in açıklaması, Türkiye'nin savunma sanayi açısından son derece önemli bir güvenlik uyarısı olarak alınması gerekiyor.
11: Yapay zekanın olası tehditleri ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Akşit, kritik tesislere yabancı üretim elektrikli araçları sokmadıklarını belirtti.
10: Asansan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritası çıkarıyor. Kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde.
12: Bir aracın kameraları, sensörleri, konum bilgileri veya uzaktan bağlantı özellikleri varsa o araç aynı zamanda çevresinden veri toplayabilen bir platform olarak da kullanılabilir. Tesisin yerleşimi, personelin giriş çıkış saatleri veyahut da güvenlik noktalarının konumu gibi bilgiler bir araya geldiğinde bir istihbarat değeri kazanabilir. Ayrıca bu değerlendirme yalnızca elektrikli araçlara sınırlı tutulmamalı, bağlantılı diğer araçları, akıllı kameraları ve robotik sistemleri de mutlaka kapsaması gerekir.
10: İnternette açık olan her şey bir şekilde kırılabilir. Siz diyeceksiniz ki sizin ilgili motorların bilgileri nasıl koyuyorsunuz? Bizim özel güvenlik sistemimiz var. O bilgileri internetten...

0: fiziksel olarak ayrı, internete bağlı olmayan iç şeyde tutuyoruz.
1: Yerli ve milli teknolojilerin önemi burada çok açık biçimde ortaya çıkıyor.
0: Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkıntı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse onu istiyorsa onu yapar.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Ajans Akşam'a doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise hızlı bir şekilde detaylandıracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada fon mesaisi başlıyor. Fon mesaisine ilişkin biliyorsunuz 1 milyon liraya kadar olan ödemeler gerçekleştirilecek. Bununla ilgili planlama yapılıyor ve bununla ilgili bir yasa tasarısı gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon mesaisi başlayacak bu hafta. Neler var yasa tasarısının ayrıntısına, detayları birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Terörsüz Türkiye konusunda PKK terör örgütü Kuzey Irak'ta 4 kampın boşaltıldığına dair bilgiler var sevgili seyirciler. Hangi kamplar boşaltıldı, neler yaşanıyor, onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ve göğsümüzü kabartacak anlara şahitlik edeceğiz. Bugün değil ama yarın gerçekleşecek bu anlar. Biz öncesinden haberleştirdik size. Çelik Kubbe'ye ejderha gücü geliyor efendim. Ejderhanın amacı şu. Biliyorsunuz son zamanlarda ve son yıllarda özellikle İHA'lar çok tehlike arz eden bir savaş unsuru. Özellikle İran Savaşı'nda biz bunları çok rahat gördük. İşte Ukrayna, Rusya Savaşı'nda gördük. İHA'lara karşı yerli ve milli bir silah sistemi geliştirdik. Ejderha. Birazdan o ejderhanın da detaylarını ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Ankara'ya gitmek istiyoruz. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısı 14.40 sularında toplantı ve hala devam ediyor kabine toplantısında. Gündeminde neler var? Kübra'ya gidelim hemen. Kübra Bal bize ayrıntıları aktarsın. Kübra, dinleyelim seni.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında 2 saat geride kaldı. Tabii öncelikli gündem başlığının özellikle fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler olacağını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son olarak 4. toplantısını gerçekleştiren Fon Koordinasyon Kurulu'nun yansımaları, çıktıları masada olacak diyebiliriz. Tabii devletin tüm kurumları ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada özellikle tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin yürütülen soruşturma süreci, yine aynı zamanda mağdur yatırımcılara yapılacak ara ödemeler kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 maddelik bir kanun teklifi sunuldu. İşte bu kapsamda benzer durumların yaşanmaması için atılacak ek kanuni düzenlemeler, adımlar ele alınıyor olacak, alınacak tedbirler, tasfiye süreci değerlendirilecek diyebiliriz. Bir diğer kritik başlık elbette terörsüz Türkiye süreci, ki bu kapsamda çerçeve yasanın kabulü sonrası milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir yürütme kurulu oluşturulmuştu ki bu kurulda da alt kurullara ilişkin görev ve yetki alanları karara bağlanmıştı. Bir yandan da meclis bünyesinde bir izleme kurulu oluşturulacak. İşte yasanın çıkması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesi terör örgütünün bölgeden temizlenmesi ve silah bırakma sürecine dair hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporları masada olacak kabine toplantısında. Elbette bir diğer başlıkta dış politika başlığı, bu noktada da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki temas trafiği Ankara'nın yakın takibinde. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler, yine Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz güvenliği meselesi, ki buna ilişkin olarak da dün ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesinde bir anlaşmaya varıldığı noktasında. İşte tüm bu meseleler, Gazze'deki son durum değerlendiriliyor olacak. Yine Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu noktada gözler Mekke Anlaşması'na çevrilmiş durumda. Mekke Anlaşması'nın da birkaç gün içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu şekilde olacağını duyurmuştu. Ekonomi başlığında da özellikle önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmesi beklenen merkezi yönetim bütçe maratonuna ilişkin çerçevenin ele alınacağını ifade edelim. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, gündemin başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz ama çok sıcak bir görüntü var. Ağrı'da heyelan meydana geldiği anları getireceğiz ekranlarınıza, ki bu sırada dağcı grup kayaların altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Şimdi ekranlarınızda daha net göreceksiniz. Bakın, Ağrı Dağı'na zirve tırmanış yapan dağcılar bölgede meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle büyük tehlikeyi atlatıyorlar. O anlar tam da ekranlarınıza geliyor. Tam da dağcıların çıkış istikametinde meydana geliyor bu kaza. Ağrı Dağı'nın 4200 metrelik kamp alanında konaklıyor dağcılar. Daha sonrasında zirveye yakın dik yamaçlardan kopan dev kaya parçaları ve taş yığınları süratle üzerlerine yuvarlanmaya başlıyor. Ekranlarınıza gelen görüntü bakın çok çarpıcı. O anlar işte cep telefonu kamerasına an be an bu şekilde kaydediliyor. Dağcılar yüksek sesle birbirine bağırarak hem birbirlerini uyarıyor hem de diğer arkadaşlarından yardım istiyorlar. Kayaların geliş yönünden hızla uzaklaşmaya çalışıyor dağcılar ama ucuz atlatmışlar gibi gözüküyorlar felaketi. Bölgede yansıyan görüntülerde tam da tırmanışı devam ederken meydana gelen işte bakın bu gürültü halinde son anda kendini kurtaran bir dağcı. Ekranlarınıza bu şekilde geliyor. Saniyelerle kurtulmuş o felaketten. Bağırışma sesleri var. Onlara da bir kulak verelim. Tamamlayacağız. Evet, bu şekilde yansıyor ekranlarınıza. Dağcıların felaketten son anda kurtulma anları. Efendim açılışta da aktardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama haftasında yüz binlerce yatırımcının merakla beklediği kritik düzenlemeyi masaya yatırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde yürütülecek yeni tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon liralık sınır uygulamasını öngören kanun teklifinin detayları netleşti. İşte ayrıntılar.
2: Üstüne gideceğiz. Kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. Yeni yasama haftasında 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak.
2: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek.
3: 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkanları kesinlikle kullanılmadan yalnızca fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
2: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
3: Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini yerden yere vurdu. Özgür Özel ve ekibinin CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldığını söyledi. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yöneseydi ne olurdu diye sordu.
4: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
3: Yeni partiyi hırsızlıkla suçladı. CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldılar dedi. Hedefinde Özgür Özel vardı.
4: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar. Kendi partisine bunu yapanlar.

0: teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
1: İşin hırsızlık boyutu bir tarafa, suç boyutu bir tarafa, size deniyor ki anket yaptırmadınız deniyor. Siz de diyorsunuz ki biz anket yaptırdık. Bunun karşılığında sizin ne yapmanız lazım? Mesela çıkıp şunu söylemeniz lazım, değil mi? Demeniz lazım ki kardeşim anket burada, burada anket, buyurun. Diyor musunuz bunu? Demiyorsunuz.
2: Ali Haydar Fırat'ın gündeminde bakanlarla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar da vardı. Yeni parti yönetimine tepkisini üst perdeden dile getirdi.
1: Aynı şeyi Sayın Akın Gürlek ve bakanlarla ilgili de söylemedi mi Özgür Özel? 10 gün süre veriyorum, 3 gün süre veriyorum. Elimizde bilgi var, belge var. Açıklayacağız, şu oldu, bu oldu. Açıkladı mı bir şey? Hiç ilgisi olmayan Aile Bakanı'nı töhmet altında bıraktı. Aile Bakanı çıktı, ne dedi? Dedi ki eğer bu doğru çıkarsa ben istifa ediyorum. Doğru çıkmazsa siz istifa edin dedi. Bence çok mertçe, çok delikanlıca bir meydan okumaydı. Peki bu arkadaşlar bunun gereğini yaptılar mı? Yapmadılar.
3: İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
2: Dev karşılaşma için geri sayım sürerken kara borsa bilet satışı yapan şüpheliler yakalandı. İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı. Bilet satışları üzerinden haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
3: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Zehir tacirlerinin potası bir kez daha kesildi. Narkotik timleri havalimanının yanı sıra 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyerek uyuşturucu şebekelerini çökertti.
4: Uyuşturucuyu sadece kullananı değil, aynı zamanda aileleri ve toplumları tehdit eden büyük bir tehlike.
5: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Şampuan ve konserve kutularından uyuşturucu çıktı. Zehir ağına havalimanında darbe vuruldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışından ülkeye giriş yapmaya çalışan bir kadın ekiplerin dikkatini çekti.
4: Kadın kendisi Tunus uyruklu aslında, ve yurt dışından havalimanına geliyor. Şu anda da görüyorsunuz, havalimanına geldiğinde yanında bir bavulu var ama öncesine şunu söyleyeyim. Uçaktan indikten sonra direkt oraya gitmek yerine önce bir vatandaşların içerisinde geziyor. Bir turist gibi o bölgede polis gizli istihbaratın o bölgede yaptığı bir çalışma var. Ve sonrasında Tunuslu 29 yaşındaki kadın geliyor, valizini aldıktan sonra tam da o sırada narkotik polisleri devreye giriyor.
2: Şüpheli kadının valizinde yapılan incelemelerde şampuan kutusu ve konservelere gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Valizi açtıklarında şaşırıyorlar. Neden? Çünkü içerisinde şampuan kutuları, konserve ve salça var. Konserve kutusunun, bu arada şampuan kutusunun içerisinde de kapsüllere koymuş. Hı hı. Kapsülleri de şampuan kutusunun içerisine yerleştirmiş. Bak görüyorsun şu anda. Orada özellikle salça kutularına baktığında dışarıdan bunu anlaman imkansız.
2: Öte yandan İstanbul'un 4 ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
4: 57 kilogramı aşkın, 57,5 kilogram bir uyuşturucu madde daha yakalandı. İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Başakşehir'de yapıldı. Aracı durdurdu ve narkotik polisi bir anda operasyonu düzenleyerek araçtan aldı, etkisiz hale getirdi. Hı hı.
3: Hatırlayacaksınız 7 Ekim'i, bundan 3 yıl önce. O 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunda bir Filistinli, tam 30 İsrailli, o böyle saldırıların olduğu yerde kendi aracından alıyor, kurtarıyor ve onları o bölgeden çıkarıyor. Sonrasında o Yusuf El Ziyatna İsrail'de kahraman ilan edildi. İsrail tarafından işte fotoğrafları çekildi, Cumhurbaşkanı tarafından, Başbakan tarafından kendisine madalyalar falan verildi. Ama bugüne geldiğimizde

0: Bakın biraz sonra, biraz önce gördünüz, bir yıkılan ev vardı. İsrail bugüne geldiğimizde Yusuf El Ziyatna'nın Necef'teki evini yerle bir etti, yıktı. Nedenini birazdan haberde izleyeceğiz.
1: İsrail kahraman ilan etti. Madalya takıp tören düzenledi. Ancak unutulması 3 yıl sürdü. İşgalciler yaşadığı evi yerle bir etti. Yusuf El Ziyatna, İsrail'in Necef bölgesinde yaşayan bir Filistin bedevisi. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sırasında gündeme geldi. Müzik festivalindeki gerilim sırasında aracını İsraillileri kurtarmak için kullandı. "Biz bir İsrail vatandaşıyız," dedi.
2: "Benim aracımın ruhsatı 14 yolcu kapasitesindeydi ancak ben içine 30 kişi bindirdim ve onların hayatını korumak için ve sağ salim ulaştırmak için arazi yollarından aşağı indim."
1: İsrail El Ziyadna'yı maşa olarak kullandı. Propaganda aracı yaptı. Cumhurbaşkanından Genelkurmay Başkanı'na herkes onunla birlikte fotoğraf verdi. Hatta törenle madalya bile takıldı. Tel Aviv onu Filistinlileri karalamak için kullandı. "O da bir Filistinli ama bizden," mesajı verildi. Ancak aradan 3 yıl geçti, yaptıkları unutuldu. İsrail menfaati bitince düşmanlığa devam etti. Kendisine yardım eden Filistinlinin evini yıktı. Buldozerler onun yanı sıra kuzeni ve kardeşinin evini de yerle bir etti. Kendisini İsrail vatandaşı olarak nitelendiren El Ziyadna, İsrail'e yardımın bedelini eviyle ödedi.

0: Fransa 2027 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Aşırı solun adayı Mélenchon düzenlediği mitingde binlerce kişiye seslendi. Dış politikada tarafsızlık çizgisi izleyeceklerini belirterek çocuklarımızın NATO tarafından icat edilen savaşlarda ölmesine izin vermeyeceğiz dedi ve Gazze'de soykırım olduğunu bir kez daha haykırdı.
1: Fransa 18 Nisan 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Anketlere göre seçim aşırı sağın adayı Le Pen'le aşırı solun adayı Mélenchon arasında geçecek. Mélenchon, Zenit'te 10 binden fazla taraftarının katıldığı mitingde konuştu. Seçilmesi halinde Fransız dış politikasında köklü değişiklikler yapacağının sinyalini verdi.
2: Çocuklarımızın, torunlarımızın NATO tarafından icat edilen gereksiz operasyonlarda ölmeleri için hazırlık yapmayacağız. Tarafsızlığı destekliyoruz. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizin kararını biz vereceğiz. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez.
1: Mélenchon bir kez daha Gazze'de soykırım var dedi.
2: Tek bir çıkarımız olacak. İnsanlığın çıkarı. Şimdi barış istiyoruz. Ukrayna'daki katliamın sona ermesini, Gazze'deki soykırımın sona ermesini, katliamın olduğu her yerde bunun sona ermesini istiyoruz.
1: Mélenchon küresel ekonomik kriz uyarısında da bulundu.
2: Küresel bir finansal kriz yaklaşıyor. Yüksek faiz oranları devletler için dayanılmaz hale geldi. Özellikle bizim gibi borçlu ülkeler için. Suç kimin? Macron'un. O ve selefleri sırayla ülkeyi borçlandırıp mahvettiler.
1: Son yapılan anketlere göre Mélenchon, Le Pen'le seçimlerde ikinci tura kalıyor.
0: Polonya'da Başbakan Tusk ve Savunma Bakanı'na yönelik saldırı ihbarı üzerine ülkede güvenlik alarmı verildi. Suikast tehdidinde bulunan şüpheli gözaltına alınırken Tusk, Rusya'nın yeni hamlelerine karşı Polonya'nın korunması gerektiğini vurguladı.
3: Üst düzey suikast ihbarı Polonya'yı olağanüstü alarma geçirdi. İhbara göre suikastçının hedefindeki isimler Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamir'di. Polise gelen ihbarın ardından tüm güvenlik birimleri acil toplandı. Tehdidin ciddiyeti değerlendirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka ihbarın ciddiyetle incelendiğini söyledi. Hükümet sözcüsü Adam Szwepka ise Tusk'un tehditten haberdar edildiğini açıkladı. Başbakan Tusk, bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan hızlı müdahale için polise teşekkür etti.

0: demek.
1: Şu anda Rusya'nın kötü bir şey planlayıp planlamadığını değil, Polonya'yı nasıl koruyacağımıza odaklanıyoruz. Çünkü Rusya'nın bir şeyler planladığını biliyoruz.
2: Polonya basınına göre tehdit e-posta yoluyla iletildi. İstihbarat servisi, Başbakan ve Savunma Bakanı'nı hedef alan bu tehlikeli girişimin arkasındaki odakları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Büyükelçisi Guilfoyle'un başı dertte. Görevini kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi görevden alınma riskiyle karşı karşıya.
4: Lüks hediye eder, yönetim yetkilerine erişim için rüşvet, görevi kötüye kullanma. ABD Başkanı Donald Trump eski gelin adayını görevden almayı değerlendiriyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un başı bu aralar suçlamalarda dertti. ABD basınına göre Büyükelçi Guilfoyle lüks hediyeler kabul etti. Kendi yetkilerini kullanarak Senato veri tabanına para karşılığı erişim sağladı. İddialarsa Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretine denk geldi. Bu Beyaz Sarayı rahatsız etti. Rubio kendisine sorulduğunda bile bu işe karışmak istemedi.
5: Bu oyun oynamıyorum. Bunu size söylediğim için üzgünüm. Hayır, bildirdiğiniz şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum.
4: Donald Trump da benzer bir tavır takındı.
5: Bunu henüz duydum, yazık olmuş. Yani bilmiyorum, sadece biraz haberim oldu. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama kendisi her zaman çok nazikti.
4: Bu da Yunanistan Büyükelçisi'nin görevden alınacağı iddialarını güçlendirdi. Bununla da kalmadı. Trump'ın eski bağışçısı olan Eric Peterson Guilfoyle mesajları ABD gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Guilfoyle senat onayı öncesinde bağışçıdan kredi kartı borcu için $100,000 talep etti.
5: Elbette kimsenin başka bir hükümet yetkilisine, hele ki üst düzey bir yetkiliye erişim satmasından hoşlanmam. Gerçeğin ne olduğunu görelim. Açıkçası kötü bir şey yaşandıysa insanların bunun sonuçlarına katlanması gerekir.
4: Daha önce de Atina'daki özel bir akşam yemeği sırasında Romanya hükümetinin çöküşü üzerine konuşulurken istediğimiz her ülkeye bunu yapabiliriz, burada da yapabiliriz dediği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Guilfoyle, Trump Jr.'la ayrıldıktan sonra Atina'ya atanmıştı.
3: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Donald Trump füze adam diyor buna, Kim Jong-un'a ve füze denemeleriyle meşhur. Yine yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi Kuzey Kore'de ve sonrasında bölgede bir anda teyakkuz haline. Tabii ki bir taraftan Japonya, bir taraftan Güney Kore teyakkuz halinde. Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemeleri gözetim altında tutuluyor ama bir taraftan da teyakkuz hali devam ediyor.
6: Kore Yarımadası'nda füze gerilimi yeniden tırmanıyor. Kuzey Kore bir ay içinde dördüncü kez balistik füze fırlattı. Güney Kore ordusu füzelerin Pyongyang yakınlarından doğu kıyıları açıklarına fırlatıldığını duyurdu. Füzelerden biri 900 kilometreden fazla mesafe kat etti.
1: Ordumuz Kuzey Kore'nin Pyongyang bölgesinden doğu kıyısı açıklarındaki denize doğru çok sayıda balistik füze fırlattığını tespit etti. Füzeler 900 kilometreden fazla mesafe kat etti. Güney Kore ve ABD füzelerin kesin özelliklerini belirlemek için ayrıntılı analiz yürütüyor.
6: Güney Kore olası yeni atışlara karşı gözetimi artırdı. Muharebe hazırlığını yüksek seviyede tuttu. Seul ve Washington Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip ediyor.
1: Güney Kore ve ABD istihbarat yetkilileri gelişmeleri yakından takip ederek bilgi paylaşımında bulunuyor.
6: Geçen hafta Güney Kore'nin ilk hipersonik füze denemesinin ardından yaşanan bu son gelişme, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
3: Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada tır şoförü ve otobüs şoförü tutuklandı. Faciaya ilişkin yeni bilgiler var efendim. Ekranlarınıza taşıyacağız.
7: Burada bir otobanda geri geri gitmeyi nasıl düşünebilir? Yani baştan biz belki çocuklarımıza en küçük yaştan bunu öğretmemiz lazım.
6: Kavşağı kaçırdı, otoyolda geri geri gidince facia kaçınılmaz oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırın tur otobüsüne çarptığı kaza.

0: kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Feci kaza güvenli sürüşü gündeme getirdi.
1: Pedala, ilk pedala basarken bu işin ne kadar ciddi bir şey olduğunu öğrenmesi, bilmesi lazım.
2: Kazanın olduğu nokta işte tam burası. Otobüs şoförü yapılmayacak hata yaptı. Otobanda geri geri gitmekle işte tam bu noktada tırla çarpıştı. 11 kişi yaşamını kaybetti. Peki neler yapılmalıydı? Otobüs şoförü nasıl önlemler almalıydı? Bundan sonra neler yapılmalı?
1: Tersten gidemezsin. Nasıl çöp atamayacaksan, nasıl yere tükürmeyeceksen, nasıl kurallara uyacaksan, nasıl emniyet kemerini takacaksan, bazı kurallar var. Bunları iyi öğretmemiz lazım.
0: Uzmanlara göre şoförler gidecekleri güzergahta yolu kaçırdıkları zaman sürüşe devam etmeli.
1: Hep onu söylüyorlar. Bir kere yapsan bir şey olmaz. Olur. İşte böyle olur.
2: Yani otobanda geri gidilirse böyle olur.
1: Böyle olur. Geri gidersen böyle olur. Kırmızı ışıkta geçersen birisinin canına mal olur.
0: Güvenli sürüş eğitmeni Erol Hülagü, kazaların önüne geçmek için şoförlere trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptı.
1: Evdeki sizi bekleyen 5 kişiyi düşünün. Bu 5 kişiyi düşünmek üzere bazı şeyleri hatırlatıcı önünüze bir şeyler koyun demişti. Ve biz onlar için yaşıyoruz. O hep beraber eve sağlam gitmemiz lazım.
3: İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobilin çarptığı anlar bir başka otomobilin kamerasına yansıyor. O sürücü ise kaçtı gitti kazadan sonra.
4: Yayaya çarptı, arkasına bakmadan kaçtı. Görüntülerin adresi İstanbul Eminönü. Trafik ışığı yeşile döner dönmez hareket eden bir otomobilin sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sorumsuz sürücü arkasına bile bakmadan gaza basıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya neyse ki kazayı yara almadan atlattı. Kaçan sürücüye tepkisi sert oldu. Yaşanan o tehlikeli anlar arkadaki bir araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.
3: İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu dakikaların yaşandığı görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Fren yerine gaza basan 79 yaşındaki sürücü otomobiliyle bir sitenin bahçesine uçtu.
4: Pedalları karıştırdı, metrelerce yüksekten uçtu. Görüntüler İstanbul Beşiktaş'tan. 79 yaşındaki Yaşar Nurtaç otomobilini park etmeye çalışıyordu. Fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil bir sitenin bahçesine düştü. Hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaşlı sürücüyü itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. İlk müdahalenin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.
3: Antalya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Karabük, Düzce ve Kütahya'daki kazalardaysa 22 kişi yaralandı.
4: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Cemal Oktay'ın kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler yardıma koştu. Jandarma ve sağlık ekipleri araçta sıkışanlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Sürücü Cemal Oktay'la yanındaki Şükrü Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabük Eski Pazar Bayındır Köyü yakınlarında bir kamyon sürücüsü dinlenme tesisinden çıkan tıra çarpmamak için manevra yaptı. Ancak direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon dinlenme tesisinde park halindeki otomobil ve tıra çarptı. Kazada yaralanan biri 6 yaşındaki çocuk 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu

0: Sonucu 11 kişi yaralandı.
1: Eyvah! Traktörün altında.
2: Elim abla, Elim abla. Elim.
0: Bir kaza haberi de Kütahya'dan geldi. Kütahya Tavşanlı Karayolu'nun 23. kilometresinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralanan biri ağır 7 kişi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
3: Antalya'da 6 Eylül'de çıkan orman yangınında 180 hektar alan zarar görmüştü. Yangını kasten çıkardıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
1: Çoğaldı, üstümüze geliyor yine. Çok kötü.
4: JASAT orman yangınlarını mercek altına aldı. Kasten yangın çıkardıkları öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 Eylül'de orman yangını çıkmış, yerleşim yerlerine ulaşan alevler güçlükle kontrol altına alınmıştı. 180 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın güçlükle söndürülmüştü.
1: Alev geliyor, alev geliyor, geliyor, geliyor, yürü. Yürü, ısı geldi.
4: Jandarma suç araştırma timi yangınları mercek altına aldı. Yapılan detaylı çalışmada iki yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
3: Efendim, İstanbul Taksim Gezi Parkı burası. Bir vatandaş uyuyor burada. Burada iki kişi var. Onlardan bir tanesi sürünerek o vatandaşın yanına doğru gidiyor. Sonrasında vatandaşın cep telefonu alıyor ve oradan hızlıca uzaklaşıyor. Güven timleri tarafından o hırsız yakalandı.
4: Sürünerek geldi, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan bir kişiyi gözüne kestiren iki şüpheli önce yakınlarına oturdu. Hırsızlardan biri uyuyan adamın yanına sürünerek yaklaştı ve cep telefonunu çalıp gömleğine sakladı. Şüpheli ve gözcülük yapan arkadaşı olay yerinden kaçtı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını fark eden adam durumu polise bildirdi. Cep telefonunu çalan şüpheli güven timleri tarafından Taksim metrosunda gözaltına alındı. Sürünen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları MOBESE kameralarına yansıdı.
3: Hatay'da 6 yıl önce botla denize açılan Ali Naili Gündoğan kaybolmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen 23 yaşındaki gençten bir iz bulunamadı. Acılı aile evlatlarıyla ilgili dosyanın yeniden incelenmesini talep ediyor.
5: Özellikle oğlum kayboldu. O günden bugüne kadar hiçbir kayıp yok.
4: Acılı aile 6 yıldır evlatlarından gelecek bir haberi bekliyor. Hatay'da yaşayan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak için botla denize açıldı. İki genç bir süre sonra kayboldu. Yapılan aramada Gündoğan'ın arkadaşına kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda ulaşıldı. O kurtuldu ama 23 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.
5: Suriye'den Alanya'ya kadar, Muğla'ya kadar denizi gece gündüz aradık.
4: Aylar süren geniş çaplı aramalarda bir ize rastlanmadı. Aradan 6 yıl geçti. Acısı bir türlü dinmeyen aile çocuklarının bulunmasını istiyor.
5: Ne oğlumun bir izine, ne oğlumun bir izine, botuna, sırt çantasına, sırt çantası özellikle suyu geçirmez. Küreği olsun, kafasındaki fener olsun. Oğluma ait hiçbir şey bulunmadı.
4: Baba Cumali Gündoğan 70 sayfalık dosya hazırladıklarını belirtti. Adalet Bakanlığı'nın konuyu tekrar ele almasını talep etti.
5: Kimin ne suçu varsa çıksın meydana. Lütfen Adalet Bakanım.
3: Suudi Arabistan'daki havalimanları Husilerin hedefinde. 5 kez saldırıya uğrayan ve toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği başkent Riyad'daki havalimanı da 17 Ekim'e kadar kapalı kalacak. Suudi Arabistan'dan yayımlanan havacılık bildirimi Notam'a göre Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın 17 Ekim'e kadar kapalı kalacağı gün belirtildi. Husilerin saldırılarında Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanı hedef alınırken 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi de yaralandı. Başkent

0: Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı ise 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılar nedeniyle havalimanındaki operasyonlar geçici olarak durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde Türk eğitim sisteminin başarıları vardı. Eğitim altyapısı ve kalitesinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, bunun uluslararası eğitim raporlarıyla sabit olduğuna vurgu yaptı.
1: Program adımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerinize hoş geldiniz diyoruz.
2: Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayışla ve kararlılıkla 2002'den itibaren eğitimde devrim niteliğinde işler yaptık. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz noktada 2002'den itibaren eğitim öğretime hem fiziki altyapı itibariyle hem de erişim açısından, fırsat eşitliği açısından devasa yatırımlar yaptık.
3: 2002'den bu yana eğitim altyapısı ve kalitesindeki gelişime dikkat çekti. Bu gelişimin uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA raporundaki yerini anlattı.
2: 2022 yılında yapılan PISA sınavlarına göre matematik fen bilimlerinde 18 puan, okumada 16 puan, matematikte 8 puan notlarımızı yükselttik. Fen bilimlerinde ve okuma alanında OECD ortalamalarının üzerine çıktık. Fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında 15 basamak birden yükseldik ve 14. sıraya geldik.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi'nin 2026-27 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gündeminde
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Medeniyetler Şehri Diyarbakır oldu. 9 gün sürecek olan dev kültür, sanat ve gastronomi maratonu coşkulu etkinliklerle başladı. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında düzenlenecek sergiler, konserler ve lezzet durakları ziyaretçilerini bekliyor.
4: Diyarbakır'a gelin, Diyarbakır'ı bir görün.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali 22. durağında Diyarbakır'a konuk oluyor.
6: Diyarbakır'ın yemek zenginliği, sunum zenginliği, misafirperverliği her festivale layık.
5: Kentin köklü tarihini, kültürünü ve gastronomi mirasını ön plana çıkarmayı hedefleyen festival 18 Ekim'e kadar sürecek. Festivalde konserler, sergiler, edebiyat söyleşileri ve geleneksel atölyeler sanatseverleri ağırlıyor.
7: Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri olarak çalışıyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında burada bir sergimiz açıldı. Şu anda elimde bulunan şey Maraş işi ve Yasim Sırma tekniğiyle yaptığımız Allah'ın isimlerini yapıyoruz.
8: Festival kapsamında 14 farklı noktada 249 etkinlik yapılıyor. Festivale vatandaşlar yoğun bir ilgi gösteriyor.
9: Festivalden çok memnunuz. Böyle aktivitelerin, böyle organizasyonların bizim memleketimizde olmasından memnunuz, mutluyuz.
5: Festivalde çocuklar da unutulmadı. Eğitici ve eğlendirici etkinlikler Diyarbakırlı çocukları aynı çatı altında buluşturuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali sadece göze ve kulağa değil damağa da hitap ediyor. 48 lezzet noktasında Diyarbakır'ın tescilli ciğerinden kadayıfına uzanan asırlık gastronomi mirası beğeniye sunuldu.
10: Gelen misafirlere sunuyoruz. Yöresel olsun, bize ait, patenti bize ait olan yemekler olsun yapıyoruz. Şu anda Diyarbakır'ın hemen hemen en eski lokantası hizmet veriyoruz.
8: Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Kente gelen ziyaretçiler en çok Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerine ilgi duydu.
11: Kültür Festivali ile gerçekten hem yöresel zenginlikleri hem de gıda turizmi çok kıymetli.
4: Diyarbakır candır! Maşallah, maşallah.
6: Gerçekten geldiğimden beri yediğim yemekler, lezzetler, doğallığı, tazeliği ve aynı zamanda en başta konukseverlik beni hayran bıraktı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2027 yılından

0: İtibaren Tarsim kapsamında don olayına karşı güvence altına alınan ürün sayısının 25'e yükseltildiğini açıkladı. Yumaklı, üreticilere yönelik yeni destek paketlerinin de devreye alındığını duyurdu.
1: Devlet destekli tarım sigortalarının koruma şemsiyesi genişletiliyor. Temel sigorta paketine 16 ürün daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama altına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını açıkladı. Yumaklı açıklamasında temel sigorta paketine de 16 ürün daha dahil edilerek teminatın 25 ürüne çıkarıldığını duyurdu.
2: Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne ürünlerinde uygulanan don hadisesi teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yeni dünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçi boynuzu, muz ve kestane olmak üzere 16 yeni ürün daha eklendi.
1: Parsel bazlı verim sigortası pilot olarak Tekirdağ ilinden sonra Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de uygulanmaya başlanacak. Daha sonrasında ise tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Ayrıca şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzunun erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıplarıyla baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına eklendi. Öte yandan büyükbaş hayvan hayat sigortalarında da üretici lehine kritik adımlar atılıyor. Süreçlerin daha şeffaf ve hızlı takibi için bakanlığın güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle Tarsim entegrasyonu sağlandı. Seracılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla sera sigortalarında örgüt onarım masrafı 6500 liradan 8500 liraya çıkarıldı.
0: Yılın ilk 9 ayında en fazla para cezası asansörlere uygulandı. Piyasa gözetimi ve denetimlerinde asansörler para cezasının en çok kesildiği ürün grubu oldu.
3: Yılın ilk 9 ayında en fazla para cezası uygulanan ürün grubu asansörler oldu. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde ürün güvenliği kriterlerine uymayan ürünler mercek altına alındı. Asansörler 154 milyon 252 bin 869 liralık cezayla ilk sırada yer aldı. Asansörleri 58 milyon 715 bin lirayla otomotiv, 18 milyon 663 bin lirayla elektrikli ekipmanlar ve 17 milyon 242 bin lirayla makineler izledi. Denetim sonuçlarına göre yılın ilk 9 ayında 40.201 sanayi ürünü kontrol edildi. Bunların 3.796'sında mevzuata aykırılık tespit edildi. Uygunsuz ürünler nedeniyle toplam 287 milyon 473 bin lira ceza kesildi. Denetimlerin temel amacı piyasaya sunulan ürünlerin güvenliğini sağlamak, standartlara uygun olmayan ürünlerin satışını önlemek ve tüketicileri olası risklere karşı korumak. Yetkili kurumlar, ürün güvenliği mevzuatı çerçevesinde denetimlerini sürdürürken, uygunsuzluk tespit edilen ürün ve işletmelere yönelik idari yaptırımlar da uygulanıyor.
0: Müthiş bir klasik araç koleksiyonu gelecek ekranlarınıza. Erzurum'da yaşayan Burak Harpacık, babasından kalan araçları efendim böyle bakımlarını yapmış ve onları klasik araç olarak da sergiliyor. Çok güzel bir sergi, izleyelim.
4: Yıllar geçiyor, modeller değişiyor. Ancak bazı otomobiller zamana karşı koymaya devam ediyor.
5: Erzurum'da ücretsiz bir müze yapıp hani benim gibi klasik tutkunlarının gelip gezip görebileceği bir yer yapmak istiyorum.
4: Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık, babasından miras kalan klasik otomobil merakını özel bir koleksiyona dönüştürdü.
5: Ne yazık ki yani bunlara bindikten sonra yeni nesil arabalar, yani ne getirseniz de getirin, yani binsem de o zevki alamam bunlara alıştıktan sonra.
4: Koleksiyondaki 1956 ile 1978 yılları arasında üretilen otomobiller, markaları ve kendilerine özgü tasarımlarıyla dikkati çekiyor.
6: Babasından kalan klasik otomobil tutkusunu yaşatmaya devam eden Burak Arpacık'ın şimdi 60 milyon TL değerindeki o klasik otomobil garajındayız ve garajdaki araçların hikayesini de yine kendisinden dinleyeceğiz. Şöyle sırasıyla bahsedersek bu aracın özelliği nedir sizde?
5: 1975 model. Bu aracı bizim garajımızdaki en büyük aracımız, 7700 motor. Klasik'te tabii nadir bulunabilen araçlardan biri. Bu da tek kapı, otomatik. Bu da 4500 V8 motor. Bu eskiden Adana Milletvekili'nin makam arabası olarak kullanmış bir araba.
4: 11 klasik otomobilin yer aldığı koleksiyonun değeri yaklaşık 60 milyon lira. Koleksiyoner Burak Arpacık için bu otomobillerin anlamı yalnızca maddi değerleriyle sınırlı değil. Her biri geçmişin izlerini ve yıllar içinde büyüyen bir tutkuyu taşıyor.
5: Bindiğiniz zaman o döşemesindeki rahatlık, o süspansiyon sistemi ve bir de biraz da tabii genç olduğum için yaşayacağım o motor sesi yani beni tatmin ediyor.
0: Efendim, kış aylarının vazgeçilmezi beyaz örtüye bürünen Anadolu'nun masası yolculuğu için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu sezon toplam 70 sefer olarak planladığı Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta yola çıkıyor. Ankara'dan Kars'a uzanan bu görkemli rotanın biletleri 26 Ekim'den itibaren satışa çıkıyor.
2: Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Buna göre Anadolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuk sunan Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlıyor. Ankara-Kars yönünde tren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Yolcular güzergah üzerindeki Erzincan, Erzurum, İliç, Divri ve Sivas'ta verilecek gezi molalarıyla Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan trende her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor. Her kompartımanda 2 yatak yer alırken vagonlar 20 yolcu kapasitesine sahip. Kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir yolculuk yaşamak isteyenler için bireysel biletler 26 Ekim 2026'dan itibaren Devlet Demiryolları Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım oldu. İlk kez Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kongreye 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 kişi katıldı.
7: Public of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
8: Uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. İnsanlığın ortak geleceğine yönelik aleni bir tehdit oluşturmaktadır.
2: Bu yıl 77.si düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne Türkiye'de rekor katılım gerçekleşti. Kongreye 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 kişi katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongre öncesi 108 ülkeden 8330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Söz konusu bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. The World Needs More Space temasıyla düzenlenen kongre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan görkemli açılışından, tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki büyüleyici kapanış gecesine kadar bilim ve teknoloji tarihine geçen anlara sahne oldu. Kongrenin en kritik uluslararası siyasi ve diplomatik çıktısı ise dünyanın dört bir yanından gelen politika yapıcıları, bakanlar ve milletvekillerini bir araya getiren bakanlar ve parlamenterler toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edilirken, deklarasyon ilk gününde 21 ülkeden 32 katılımcı tarafından desteklendi. Böylece Antalya Deklarasyonu tüm dünyada ilan edildi.
8: Uzayda barış için Antalya deklarasyonunu imzalayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum.
2: Ayrıca Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen ve kongre alanında kurulan uzay temalı Anadolu'dakiler Bazar Space Mission, binlerce yıllık üretim hafızasını uzayın keşif ruhuyla buluşturarak astronotların ve yabancı delegelerin akınına uğradı.
9: Türkiye'nin Haber Radyosu, A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 40.201 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuzluklar için 287.473.069 lira ceza uygulandı. Denetimler metrolojik ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Bu kapsamda asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu. Yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 40.201 sanayi ürünü denetlendi. Söz konusu ürünleri 3.796'sı ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 407'si teste gönderildi ve 148 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Haberin radyosu A Haber Radyo.
13: Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacı

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi
5: ki Tep. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
6: BBVA. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Reklam. A Haber Radyo.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
18: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
19: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
21: Göz kapandı, gözüm düştü ve daha sonra yutkunma problemi yaşamaya başladı.
22: Botoks yaptırdı, hastanelik oldu. Antalya'da bir kadına botoks işlemi uygulandı. Genç kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Göz kapağı düşen kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadın işlemi doktorun değil sekreterinin yaptığını öne sürdü.
21: Ben doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı.
22: Hastane yetkilileri son 3 ayda botoks yaptıran 16 kişinin zehirlendiğini ve tedavi altına alındığını söyledi.
23: 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastadan daha da fazla aslında. Bu 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
24: Ses kısıklığı, bazen de nefes darlığı, göz kapaklarında iki taraflı düşme ve güçsüzlükle başvuruyorlar sıklıkla. Çift görme olabiliyor tarif ettikleri.
22: Uzmanlar botoks işleminin merdiven altı yerlerde yapılmaması gerektiğini vurguladı.
25: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulamayı yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor.
23: Etken madde farklı olduğundan veya uzman olmayan illerde yapıldığında, menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında, tecrübesiz kişiler tarafından yapıldığında bu toksin maalesef kana karışıyor. O zaman sistemik bir zehirlenme görüyoruz hastalarda, bir toksin zehirlenmesi.
20: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Efendim gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir sıcak gelişme var. Afyonkarahisar'ın Şurt ilçesinde işçileri taşıyan bir servis devrildi. Atagündüz Kurşun telefonu hattımızda detayları aktaracak bize. Ata, dinleyelim seni ayrıntılar için.
1: Teşekkür ediyoruz Zikret Öztürk. Evet, bugün kazalardan gidiyoruz. Antalya'da yaşanmıştı. Dün de malum bir facia yaşanmıştı Manisa'da, Akhisar'da. Bölgedeki havanın yağışlı olmasından sebep bugün öğle saatlerinde Antalya'da bir servis minibüs devrilmişti. Az önce de Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden bir haber geldi. Şuhut ilçesinde bir minibüs, öyle söyleyelim, otobüs değil bu, Isparta'nın Uluborlu ilçesinde elma toplayan, işçileri taşıyan bir minibüsten bahsediyoruz. Malum bölgede elma hasadı da başladı. Hatta biz de gün içerisinde haber ekibi olarak oradaydık, Isparta civarındaydık, elma hasadına tanıklık ettik. Elma toplayan, işçileri taşıyan bir servis minibüsü kazaya karıştı. İcikli köyü yakınlarında, onu söyleyelim. Dönüş yolunda İcikli köyü yakınlarında kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 25 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ancak can kaybıyla alakalı şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı yetkililer tarafından. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri, kurtarma ekipleri ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Şu an itibariyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor ekipler. Tekrar edelim, henüz çok sıcak bir bilgi bu. Şuhut ilçesinde meydana geldi bu kaza. Isparta'nın Uluborlu ilçesinde elma toplayan işçileri getiriyordu Şuhut ilçesine. Çünkü Şuhut'la Isparta'nın Uluborlu ilçesi oldukça yakın. Şu an itibariyle 25 kişinin yaralı olduğunu söylemek mümkün.
0: Peki Ata, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, terörsüz Türkiye süreci planlandığı şekilde devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK-YPG'nin Kuzey Irak'tan çekildiğine dair de bilgiler paylaşıldı. Güvenlik kaynakları tarafından paylaşılıyor o bilgiler. 4 kamp boşaltılmış teröristler tarafından.
2: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
3: Sadece bu bölgede, işte Metina'nın Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
3: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
2: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terör suçlarına yönelik yasal sürecin takvimini açıkladı. Kasım ayına işaret eden Yıldız, cezaevindeki işlemlerin başlayacağını duyurdu. Fethi Yıldız ayrıca 2800 kişinin yasadan faydalanacağını belirtti.
4: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. 1000 yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
5: Terör belası tarihin karanlık çöplüğüne gönderiliyor. Sürece ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuştu. Söyleyecek sözü olan herkesin konuştuğunu belirtti.
2: Her toplantı

0: 2 saat sürdü. Herkesi dinledik. Herkes özgürce düşüncesini söyledi. Şehit aileleri, gazilerimiz, sivil toplum örgütleri, Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri, iş insanları, akademisyenler, vakıflar ve dernek temsilcileri. Hepsini meclise davet ettik. Söyleyecek sözü olan herkes hiçbir kısıtlama olmadan konuştu. Sonunda ortaya çıkan ve mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa muhteşem bir olay. Milletin iradesi.
1: Fethi Yıldız sürecin geleceğiyle ilgili takvimi de açıkladı. Kasım sonuna kadar sonuç alınacağını, ardından cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemlerin başlayacağına dikkat çekti. 2800 kişinin yasadan faydalanacağını söyleyen Yıldız, örgütün üst düzey yönetiminde görev almış 230 kişinin ise kapsam dışı kaldığını söyledi.
2: AK Parti, İzmir'in ardından bir büyükşehir belediyesinin daha katılması bekleniyor. Kulis bilgisini gazeteci Sinan Burhan A Haber'de açıkladı. Burhan, o büyükşehrin Antalya olduğunu belirtti.
3: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
0: Siyasette AK Parti'ye ilgi artıyor. Katılımlarsa aralıksız sürüyor. AK Parti ailesine katılan son isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
4: Yunus Emre Binsali, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
0: Geçişler bununla sınırlı değil. Zira bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti'ye katılması bekleniyor. Kulis bilgisini gazeteci Sinan Burhan açıkladı.
5: AK Partili kaynaklar, CHP'li yeni partili kaynaklarla görüştüm. Bu ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu noktasında bir bilgi edindim. Bununla ilgili de açıklama yaptıktan sonra şu saat itibariyle herhangi bir yalanlama söz konusu olmadı. Ben kaynaklarıma güveniyorum.
0: Sinan Burhan sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin değil 5 ilçe belediyesinin de AK Parti'ye geçebileceğini söyledi.
5: Büyükşehir'in dışında çeşitli Finike, Demre, Kepez gibi Elmalı zaten katılmıştı. Çeşitli 5 ilçenin daha AK Parti'ye ben Antalya'da katılacağını söyleyebilirim.
0: Sinan Burhan AK Parti ile birlikte Antalya'nın daha iyi bir noktaya geleceğini de sözlerine ekledi.
5: Antalya çok önemli bir şehir. Turizm, kültür, sanat ve sanayi şehri, tarım şehri. Bu kadar önemli bir şehrin AK Parti'ye geçiyor olması hakikaten siyasette çok bomba etkisi yaratacak bir durumdur. AK Parti ile birlikte Antalya'nın daha hem ticarette hem sanayide hem de belediye hizmetlerinde önemli bir noktaya geleceğini düşünüyorum.
2: İsrail'de genel seçimler 27 Ekim'de yapılacak. Soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun partisi anketlerde geride olsa da blok olarak önde gözüküyor. Hükümeti kimin kuracağına karar verecek olanlarsa blok dışı partiler. Peki İsrail'deki seçimlerde hangi senaryolar bekleniyor? Haberimizi izleyeceğiz.
0: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Sandıklar 27 Ekim'de kurulacak. Peki anketler ne diyor? İsrail resmi haber ajansı Kan'ın son anketine göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset'te soykırımcı Netanyahu bloku 53 vekille önde. Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 50 sandalyede. Seçimin garanti olmadığının farkında olan Netanyahu, İsrail toplumuna da korku pompalıyor. Sözde terör söylemleri üzerinden yasak olmasına rağmen askeri propaganda yapıyor ki bu konuda para cezası dahi aldı. Çünkü anket soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun partisinin vekil oranını 20 olarak gösteriyor. Muhalefet lideri Eisenkot'un partisi ise 23 vekille önde. İsrailliler de Netanyahu yönetimine pek sıcak bakmıyor.
6: Korkarım ki Netanyahu'yu yeniden başbakanlık koltuğunda göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna katlanmak zorundayız. Ama gerçek bu. Sosyal ağlarda gördüğüm manzara bu. Umarım yanılıyorumdur.
0: 61 sandalyeye ulaşan

0: kesim oy kullanmayı düşünmediğini söylüyor. Seçmenin %30'u da kime oy vereceğini kesinleştirmiş değil.
1: Managing the entire system.
2: Bence hükümet İsrail adı verilen tüm sistemi yönetmekten sorumlu olan mercidir.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti Minnesota Milletvekili İlhan Omar'ın Washington yakınlarındaki evine göçmenlik belgelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı mahkeme kararıyla arama yapıldığını doğrularken soruşturmanın Omar'ın çocukluğunda babası tarafından doldurulan göçmenlik belgeleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Somali doğumlu Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Washington bölgesindeki evinde federal ajanlar tarafından baskın düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aramanın mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre soruşturma Omar'ın Amerika'ya göç ettiği dönemde düzenlenen belgelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dayanıyor. Söz konusu belgelerin Omar henüz çocukken hayatını kaybeden babası tarafından doldurulduğu belirtildi. Somali'de doğan Omar ailesiyle birlikte 1990'lı yıllarda Amerika'ya göç etmişti. İlhan Omar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikaları ve Müslümanlara yönelik açıklamalarını eleştiren demokrat siyasetçiler arasında yer alıyor. Trump, geçmişte Omar'ı defalarca hedef almış, Somali kökenli Amerikalılara yönelik açıklamaları da tartışmalara yol açmıştı. Efendim, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahibi olduklarını öne sürdü. Amerikan ordusu Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullanarak Boğaz'a petrol kaçakçılığı yapmakla suçlayan Rıza'yı Amerika'nın İran'ın bazı şartlarını kabul ettiğini iddia etti.
0: Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet bizde dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin Boğaz'dan petrol kaçırdığını öne sürdü.
4: Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
0: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı ülkesinin televizyon kanalına röportaj verdi. Rıza'yı Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda kıskaca girdiğini, petrolü Hürmüz'den çıkarmak için kaçakçılık yaptığını öne sürdü. Amerikan kuvvetlerinin en üst düzey komutanı Amiral Brett Cooper'ı Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak bu yasa dışı sevkiyatı yönetmekle suçladı.
4: Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
0: Savaşın devam etmesi durumunda İran'ın yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
4: Henüz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde.
0: İranlı yetkili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'ye sunduğu 7 şarttan bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran'ın bunu yeterli bulmadığını kaydetti. Öte yandan 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda İran mayınına çarpan petrol tankeri sayısı 2'ye yükseldi. İran devrim muhafızları etkisiz hale getirilen geminin 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli bir süper tanker olduğunu açıkladı.
3: Efendim, an itibariyle piyasalar kapandı. Bakalım piyasalar günü nasıl noktalamış? Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da %0,94'lük bir kayıp var. Borsa İstanbul günü 12.150 puandan tamamladı. Dolarda yukarı doğru küçük bir hareketlilik var. 49.32.81'den işlem görüyor. Euro'da da aşağı doğru bir hareketlenme var. %0,24'lük bir kayıpla 55.16.22'den işlem görüyor. Gram altında aşağı doğru bir düşüş var. 0,62'lik bir düşüşte 6603 liradan işlem görüyor. Gümüşte de hakeza yine bir aşağı doğru hareketlenme var. %0,69'luk bir kayıpla gümüş ise 60 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Brent petrolde son günlerin en yüksek rakamını görüyoruz. Brent petrolde ise yükseliş %1,85'e, hatta an itibariyle %88'e dayanmış durumda. Brent petrol an itibariyle 106 lira 69 kuruştan, işte 106 dolar 69 sentten işlem gördüğünü ekranlarınıza

0: taşıyoruz ve devam edelim. Şimdi Yemen'deki Husiler, İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve kamikaze İHA'larla 4 saldırı daha düzenledi. Hedefte başkent Riyad ve Damman'daki uluslararası havalimanlarıyla enerji devi Aramco'ya ait kritik tesisler vardı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden saldırılara sert tepki geldi.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve İHA'larla 4 yeni saldırı düzenledi. Hedefte Riyad'daki Kral Halit, Damman'daki Kral Fahd havalimanları ve Aramco'ya ait 2 enerji tesisi vardı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini söyledi.
2: İlk operasyonda önceki akşamdan başlayarak 3 aşamada Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldık ve havalimanında hava seyri seferinin aksamasına ve tamamen durmasına neden olduk.
1: Husiler 2 havalimanının da isabet aldığını ve uçuş trafiğinin aksadığını ileri sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Kral Halit Havalimanı'nın 4 numaralı yolcu terminaline düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Suudi yetkililer Riyad yakınlarında tespit edilen bir füzenin de hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi. Saldırıların diğer hedefleri ise Şehbaz Doğalgaz ve Tanacip Petrol tesisleriydi.
2: İkinci operasyonda Doğu bölgesindeki Aramco'ya ait Şeybah Doğalgaz tesisine hedef aldık. Allah'a şükür vuruş isabetli oldu ve hedef alınan bölgede büyük yangınlara yol açtı. Üçüncü operasyonda ise Aramco'nun Doğu bölgesindeki Tanacip Petrol tesisine hedef aldık. Çok şükür ki vuruş isabetli oldu ve tesiste yangına neden oldu.
1: Husiler, Damman'daki Kral Fahd Havalimanı'nın da doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını iddia etti. Daha önce Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı bildirildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu vurgulandı.
0: İçişleri Bakanlığı okullarda yaşanan saldırıların önlenmesine ilişkin yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projenin ismi Şefkat Kalkanı. Bu kapsamda öncelikle annelere eğitim verilecek. Projenin detaylarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı.
3: Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.
4: İçişleri Bakanlığı okullarda yaşanan saldırıların önüne geçmek için projelerine bir yenisini daha ekledi. Ailelere yönelik yeni proje hazırlandı. İsmi Şefkat Kalkanı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında paylaştı.
3: Bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. Bunu açıklayacağız.
5: Projeyle birlikte annelere eğitim verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak. En iyi anne mi fark eder çocuğundaki değişimi?
6: Bence anne. Aslında çocuklara suçlamayacağız. Bireyler iyiyse o evde, düzgünse zaten çocuk da düzgündür.
7: Ya eğitim evde başlar, anne baba da başlar. Ne kadar güvenlik de koysalar, ne kadar polis de koysalar, o çocuğu bir kere düzeltmemiz lazım.
6: Eğitim verilmeli, anneye babaya da verilmeli yani.
4: Bakan Çiftçi aileleri uyardı. Çocukların dijital dünyada nasıl vakit geçirdiklerini takip etmelerini istedi.
3: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı?
8: Evde çocuğumuzu iyi gözlemlemek, davranış değişikliklerini iyi saptamak çok önemli. Eğer ki çok uzun süreler ekrana maruz kalıyorsa nasıl vakit geçirdiği konusunda mutlaka bilgi sahibi olması gerekiyor. Tabii ki bunun temellerinden biri iletişim. Eğer ki sorunlu bir davranış gözlemliyorsak mutlaka bir uzman desteği almalıyız.
7: 3 tane çocuğum var, en büyüğü 17 yaşında. Hep böyle peşindeyiz. Sürekli konuşurum, okuldan gelince var mı sıkıntı kızım?
6: Sürekli bence gözetim altında olması lazım çocuklar.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında

0: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını dinleyeceğiz ama gelen kaynaktan dinliyoruz şimdi.
1: Dün Manisa Akhisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edilmiş, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor. Bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2000 yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede

111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. 9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık için Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapı Kule arası seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum. 10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. 3 çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi

gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Aziz milletim, 4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544.564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutlara kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin.

Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor. Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl
hayata geçirdiğimiz İşkur gençlik programıydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur gençlik programına gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur gençlik programında ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve iktisat katılım bankasının emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz
kamuoyumuzu detaylı

0: ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin'de açıklanan veriler, Merkez Bankası'nın Eylül'de altın alımlarını arttırarak alım serisini üst üste 23. aya taşıdığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin Aralık ayına ötelenmesini sağladı. Fed'in 15-16 Eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar ilave faiz artırımını uygun gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda, enerji fiyatlarındaki artışın ve güçlü talebin enflasyon üzerindeki etkilerine işaret edilirken, gelecek kararların açıklanacak verilere bağlı olacağı vurgulandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
12: Önemli çünkü gerek bürokrasi gerekse bu konuyla ilgili tüm birimler bu direktifler doğrultusunda hareket etmek durumundalar. Evet, piyasaya baktığınızda ciddi bir etkisi oldu mu? Özellikle sermaye piyasalarına oldu. Ama ülkenin diğer fonlarına veya finansal piyasaların tamamına bir etkisi oldu mu? Son derece sınırlı bir etki olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarımızda alınan bu önlemlerle yavaş yavaş kendine gelecektir. Ancak biraz zaman alacak bu süreç tabii. Tasfiyeler 6 ay kadar sürebilir. Öyle bir düzenleme yapıldı. Tasfiyelerde de özellikle haksız kazanç elde etmiş olanların tüm mal varlıklarıyla gerektiğinde bu fonlardan sorumlu tutulacakları da daha önce Sayın Cevdet Yılmaz tarafından defaatle vurgulandı. Dolayısıyla bir zamana ihtiyacımız var. Ancak tabii rakamlar da çok büyük. Bunların da dediğim gibi ortaya çıkarılması ve ilgili kişilerin de gerektiğinde tasfiye süresince elde edilen veriler doğrultusunda mal varlıklarına da el konup ve bunun da tasfiyede kullanılacak olması ile ilgili bir yasal düzenleme de yapılıyor. Ekim ayı içinde bu da çıkacak. Dolayısıyla ancak yasal düzenleme yapıldıktan sonra bazı işlemlerde yapılabilecek hukuki bir zeminin olması lazım. Dolayısıyla bunların hepsi biraz süre alacak. Aldıktan sonra da piyasalar biraz daha kendini bulacaktır. Ancak bundan sonra bu gibi olayların, bu gibi fiillerin bir daha olmaması için tüm paydaşlara yönelik, gerek işlem yapanlar, gerek finansal kurumlar, gerek düzenleyici ve denetleyici otoriteler, gerek işleticilerin hepsinin belli organizasyon yapılarının, belli düzenlemelerin de yapılması gerekiyor ki bununla da ilgili muhtemelen çalışmalar arka tarafta devam ediyor.
13: Evet.
12: Dolayısıyla bu finansal tarihimizde bir dönüm taşı olacak, dönüm noktası olacakmış gibi geliyor bana.
13: Evet, zaten SPK tarafının düzenlemelerin yapıldığını biliyor. Bu muhtemelen bir sürecin de başlangıcı, hatta belki fon piyasasına çok daha güvenli bir geri dönüşü de sağlayacak bir başlangıç da olabilir. Ama bunu biraz tabii çatı tartışmalar üzerinden sormak isterim. Çünkü biliyorsunuz bu fon piyasasının neredeyse %4'lük dilimi gibi bir rakam. Ama sanki çok daha büyük bir kısmıymış gibi lanse ediliyor ve artık siyasetin de konusu olduğu için tabii Cumhurbaşkanı

0: Başkan'ın en üst perdeden bir kez daha hem hukuk vurgusu hem de ekonomi temeline vurgu yapması daha önemli. Bu yabancı yatırımcı açısından çünkü önemli bir güven teşkil ediyor. Biraz aslında bu tarafı kaşımak istiyorlar en başından beri. Sanıyorum benim sizin söylediklerinizden anladığım tasfiye sürecinin başarılı olduğu ve hukuki zeminde de bir karşılığı olduğu görüldükçe tekrar bu borsaya ve fonlara geri dönüşler de sağlanacak gibi duruyor.
1: Şüphesiz bir de finansal piyasalar hani kelimenin tam anlamıyla deyim yerinde olsun diye söyleyeceğim, buluttan nem kapan piyasalardır. Dolayısıyla güven ortamının tesisi kolay olmaz, güven çabuk kaybedilir. Tabi burada haksız fiille para kazananlar da olduğu için bu olayın biraz zamana yayılmasına ihtiyaç var, bir daha da olmamasını sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da sürecin ben belli bir süre sonra yıl sonuna kadar daha rayına oturmuş olacağı düşüncesindeyim.
0: İşin tabii önemli bir kısmı bu tartışmaların başlangıcı olan noktada da bu hazine kaynaklarının kullanılmayacağına dair açıklamaydı. Tabii burada da spekülasyonlar biraz böyle milletin parası mı ödenecek gibi bir tartışmaya gelmişti. Biraz tabii bu hazine kaynaklarının kullanılmaması ama bu tasfiye sürecinin özellikle şirketlerin kaynaklarının geri dönüşüm noktasında bu fonda parası olanlar da şu soruyu soruyor. Bu paralar nasıl geri ödenecek? Hangi parayla geri ödenecek? Şimdi hazine kaynaklarının kullanılmayacağını ve bu şirketlerin taşınmazlarının satılıp ya da tahvillerin, bonoların çevrilip Türk lirasına bu şekilde piyasalara para verileceğini ya da yatırımcılara para ödeneceğini biliyoruz. Biraz bu yakın vade tasfiye sürecini anlatabilir misiniz? Nasıl bir tasfiye süreci işleyecek?
1: Geçtiğimiz hafta tasfiye süreci başladı. Hı hı. Özellikle burada likit fonlara yönelik bir çalışma yapıldı. 46 bin civarında yatırımcının pay sahibi olduğu, riski son derece düşük olan fonların tasfiye süreci başladı. Likit fonlardan kastımız şu: içindeki menkul kıymetler, sabit getirili menkul kıymetler, devletin çıkardığı genellikle hazine bonosu ve devlet tahvillerinden oluşuyor veya mevduattan oluşuyor ki bunlardaki değer kaybı yok denilecek kadar azdır veya yoktur diyebiliriz rahatlıkla. Bir de tasfiye sürecinde tabii güzel bir uygulama yapıldı. ÜFE artı TÜFE, yani enflasyon kadar yıpranma payını da ana paraya eklemek durumunda tasfiye sürecinde bu tasfiye yürütenler. Dolayısıyla 1 milyonluk paylarını bu likit paylardan olanlar alıyorlar. Daha sonra muhtemelen bütün tasfiye bittikten sonra ana paraları kaldıysa daha fazla onu da alacaklar. Ancak asıl sorun serbest fonlar ve özellikle de hisse senedi fonlarında. Hı hı. Çünkü bunların içinde şişirilmiş, hayali noktalara gelmiş hisse senetleri var ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bu hayali noktalara gelmiş hisse senetlerinin yarattığı sorun hala devam ediyor. Çünkü bu hisse senetlerini satmaya kalktığınızda borsada günlerdir, yaklaşık bir 12-13 gündür taban gittiklerinden nakde çeviremiyorsunuz. Bir de fona alındığı değerle şu andaki piyasa değeri arasında negatif ölçüde çok ciddi bir açılma söz konusu. Dolayısıyla işte burada ana para kaybı da söz konusu olabilecektir. Ancak yetkililerin açıklamalarından biz şunu anlıyoruz: bu tasfiye süresince haksız fiille para kazanmış olanların hem para hem de mal varlıkları konarak buna doğrudan bulaşmamış kişilere ödenme yolu açılmaya çalışılıyor. İşte bunun için bir yasal düzenleme yapılıyor. Bu da biraz az önce ifade ettiğim gibi zaman alacak. Ama tabii burada yine usulsüz uygulamalar, denetim aksaklıkları ve denetimle ilgili ciddi sorunlar da yok değil. Evet. Bunların da önlenmesi için muhtemelen daha sonraki aşamalarda yeni düzenlemeler de yapılacaktır.
0: Evet, bu spekülasyon oluşturulan hisselerin, yani örneğin 3 liralık bir hissenin 3000 liraya getirilmesi, bunun oluş süreci, böyle bir piyasada reel karşılığı olmadığı halde bu nasıl yapılabildi? Bunun önüne geçilmesi için de bu yasal düzenlemeler hepsini kapsayacak, bizim SPK düzenlemelerinden anladığımız. Doçent Doktor Sayın Levent Ersin Oral'la da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merve Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar, yayınlar
0: diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Bey'le konuştuk. Tabii bu sürecin çatı noktasında güven var. O yüzden aslında ekonomi ve hukuk deyince eşittir güven esası en önemli nokta. Cumhurbaşkanı da ısrarla buna vurgu yapıyor ve hukuk önünde kim bu haksız kazancı ya da fahiş kazançları sağladıysa hesap verecekler. Bunu sonuna kadar götüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem bu

0: yasal düzenlemeler az önce Mustafa Bey de dedi çok önemli bir sürecin başlangıcı olacak ama elbette burada kim olursa olsun bu süreçte hukuk önünde hesap vermesi sanıyorum kamuoyunda çok daha büyük bir güven getirecek.
1: Güven kavramı ne kadar kıymetli değil mi? Güven ruh gibidir. Bedenden bir defa çıktığında o bedene tekrar dönmez derler. Fakat sermaye piyasaları bazlı yeni bir kalkınma modeli inşa ederken bu güveni yeniden sağlamak zorundayız. Hukuki anlamda zorundayız. Siyasi anlamda zorundayız. Ve kıymetli hocam belirttiği şekliyle finans çevreleri bağlamında bu güvenin yeniden tesisini hatta çok daha kuvvetli şekilde tesisini zorlamalıyız. Biz 1999 depreminde çok canımızı kaybettik. Bir kere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ardından çıkan yönetmelik ve o yönetmeliğe uygun binaların ne kadar daha sağlam olduğunu gördük. 2001, İmar Bankası üzerinden çok sayıda bankacılık krizi bağlamında çok büyük bir kabiliyetimizi kaybettik. Ama oradan sonra yapılan yeni düzenlemelerle beraber bankacılık sisteminin ne kadar sağlama alındığını gördük. Uluslararası alanda yaşanan mortgage krizinden en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Çünkü hemen öncesinde yeni bankacılık düzenlemeleri yapılmıştı. O zaman umut var olmak lazım. Sermaye piyasaları bazlı. Bu süreç sonunda ortaya koyacak yeni hukuki düzenlemeler sermaye piyasaları ve finans çevresinde de çok daha güçlü bir güven iklimi doğuracaktır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli değerlendirmeleri. Diğer tarafta Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir hafta içerisinde defalarca yapmış olduğu toplantılar. Toplamda 4 toplantıyı üst üste yaptı. Mehmet Şimşek'in ekonomi bürokrasiyle beraber ortaya koymaya gayret ettiği güçlü güven iklimi, acil olarak alınan tedbirler, 3 tane şirketin ve o fonların bir kısmının hızlı bir şekilde geri ödendiği gerçeği bundan 4 gün önce, ardından özellikle risk seviyesi bağlamında para piyasası fonlarının geri ödeneceğine ilişkin öncelikli güven süreci ve ardından da 1 milyon TL'ye kadar hızlı bir dönüş Ekim ayı içerisinde. Hı hı. Bana sorarsanız ekonomi bürokrasisi bu süreçle ilgili olumsuz iklimi olumluya döndürmek ve Merve Hanım sizin belirttiğiniz gibi güven iklimini yeniden inşa etmek adına çok önemli adımlar attı. Bu saatten sonra konuşacağız. Doğru. Çünkü bu işin idari bir süreci var, iktisadi bir süreci var, siyaseten de bir süreci var. Farkındayız ve görüyoruz ama bir de hukuki süreci var. Gözaltında olan onlarca kişi, tutuklu olan onlarca kişi ve hem sermaye piyasaları kanunundan piyasa dolandırıcılığı bağlamında bir yargılama süreci olacak. Türk Ceza Kanunu bağlamında hem dolandırıcılık hem nitelikli hali hem de güveni kötüye kullanmadan kaynaklı büyük bir yargılama bizleri bekliyor. Ama kıymetli izleyenlerimiz şunu bilsin. Yargı çok net bir şekilde süreci okudu. Yargı bu süreci okurken çok önemli bilirkişilerden istifade ediyor. Savcılıktaki aşamalar devam ediyor. Soruşturma ve tahkikat devam ediyor. Sadece ahlaksızlık olarak anılmayacak. Aynı zamanda bu suç olgusunu suçlu kişileri net bir şekilde ortaya koyarak da tamamlamaktan mesul bir yargı var. Ve herhalde Türk yargısı bunu yapabilecek kabiliyete yıllardır sahip olduğunda birçok sınavda ortaya koydu Merve Hanım.
0: Bundan sonraki süreçte de sanıyorum bu yargılamaların sonucu görüldükçe aslında bu hukuki ve ekonomik açıdan da güven bir kez daha tahsis edilmiş olacak diyorsunuz.
1: Kaçınılmaz, kaçınılmaz. Biz vatandaşlarımıza günlerdir, aylardır, yıllardır ne diyoruz? Paranızı yastık altında tutmayın. İktisadi alana destek olacak şekilde paranız piyasada olsun. Döviz almayın. Yerli paramızı, yerel paramızı, TL'mizin değerini korumak zorundayız. Enflasyonla mücadelede herkes bir rol üstlensin, herkes bir katkıda bulunsun. Böylece finans çevrelerine ilişkin bir güven iklimi oluşsun dedik. Finans çevrelerindeki o fon bağlamlı süreç büyüsün ki sanayicimiz, ihracatçımız krediye daha kolay ulaşabilsin. Büyüme modelimiz çok daha olgunlaşsın. İstihdam sağlama noktasında evet, geride kalmayalım. Hem enflasyonla mücadele etmek hem de bir büyüme ritmi sağlamak kolay değildir. Mustafa Hocam muhakkak suretle bu alanı değerlendiriyor, yıllardır değerlendiriyor. Evet. Böyle bir alanda güven iklimini yeniden inşa etmek hatta çarpan etki doğurmak

0: durumundasınız ki hem biz yerli bağlamda bu alanda faaliyet gösteren sıradan bireyler sahada olmaya devam etsin, hem de yabancılar buradaki iklimi görüp Türkiye'de borsada fon bağlamında, sermaye piyasaları bağlamında pozisyon almaya devam etsinler. Bunu yaparsak iyi olur demiyorum Merve Hanım.
1: Peki.
0: Yapmak durumundayız ve çok uzun bir uğraşta değil. 6 ay içinde eğer bu kriz çözülebilirse Türkiye burada da o güven veren pozisyonunu bir kere daha sağlama almış olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Sayın Levent Ersinoğlu ve ekonomist Mustafa Aşkın yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diyorum. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür,
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası fon soruşturmasına ilişkin son bilgileri, verdiği bilgileri konuştuk. Akşam Ajansı'na devam ediyoruz.
3: Yüzleri maskeli işgalci Siyonistler, İsrail askerlerinin koruması altında yerleşim yerleri işgaline bahane bulmak için kendi vatandaşlarının hayvanlarını zehirledi. Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Ve şimdi bugünün manşetlerine bakacağız. Yoğun bir gündü. Hem içeride hem dışarıda önemli gündem başlıkları var. Akşam Ajansı'nda şöyle kısaca bir derleme yapacağız. İran başlığı, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'den petrol mü kaçırıyor diye soruyoruz. Çünkü İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol kaçakçılığı suçlaması geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rizai bir açıklama yaptı ve dedi ki Hürmüz Boğazı'nda tam kontrol sahibiyiz. Biz yönetiyoruz şu anda Hürmüz Boğazı'nı ama Amerikan ordusunu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullanarak Boğaz'dan petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın bazı şartlarını da kabul ettiğini iddia ediyor. O açıklamalara bakacağız. Devam edelim. CHP ile Yeni Parti arasında her geçen gün özellikle Cemil Tugay meselesinden sonra da bir tartışma var. Bu kez hırsızlık suçlaması. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat Yeni Parti yönetimini yerden yere vurdu bugün ve Özgür Özel ve ekibine CHP'nin arşivini, sosyal medya hesaplarını çalmakla suçladı. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yönetseler neler yaparlar diye sordu. O açıklamalara da bakacağız ve tabii ki kusurlu kim diye dün uzun uzun konuştuk. Bu görüntüleri verdik. Manisa'da 11 kişinin hayatını yok yere kaybettiği otobüs kazasında. İki şoför de ifadeleri ortaya çıktı. Otobüs sürücüsü aslında bir yolcunun uyarısıyla ben geri manevra yapmaya çalıştım, yolu kaçırdım dedi. Kazada tır şoförü ise herhangi bir sıkıntı olmadığını, ben şeritte ilerlerken devam ederken sola manevra yapamadığını söyledi. Her ikisi de tutuklandı. O açıklamalara da birazdan bakacağız. Ve Maltepe'de yaşanan kazadan, bu göçükten sonra mağdurlar için 9 milyon TL aktarılması kararlaştırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'den bir açıklama var. Onun da ayrıntılarına bakacağız. Gazze'de ise yine siviller hedef alınmaya devam ediyor. Bir yandan Batı Şeria'da da ilerleyiş sürüyor. Batı Şeria'da İsrailli işgalciler yeniden yayılmacı planlar yapıyorlar. Oradan gelen son bilgileri de bakacağız. Önce Akşam Ajansı'nda şimdi minibüs kazasının görüntülerini paylaşalım. Afyonkarahisar'da minibüsün devrildiği ve 25 kişinin yaralandığı kazada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yaralıların sayısının artmasından endişe ediyorlar. Akşam saatlerinde kaza Şuhut ilçesi Karadilli beldesi yakınlarında yaşandı. Dün tam Manisa'daki kazanın şokunu henüz atlatamamışken bu akşam saatlerinde Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonrasında kontrolden çıktı ve yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada ilk gelen bilgilere göre 25 kişi yaralı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. Aralarında durumu ağır olanlar da var. Ve bölgede çalışmalar şu an sürüyor. Manisa'daki kaza, 11 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü faciasında gözaltına alınan otobüs ve tır şoförü tutuklandılar. Az önce söylemiştik. Otobüsün yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama ifadeleri ortaya çıktı. Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de bugün toprağa

0: Yolcuların jandarmadaki ifadesinde kazanın yolcuların kavşağa kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi.
1: Otobüsün sahibi ve yedek şoförü ise kaza sırasında arka koltukta olduğunu, çarpışmanın etkisiyle öne savrulduğunu anlattı.
0: Tır şoförü ise ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsüne fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi.
1: Kazada yaralanan ve eşini kaybeden 76 yaşındaki Süleyman Er Yılmaz hastanede o anları anlattı.
2: Yol uzayacak herhalde, bilemiyorum. Oradan onu Metin geriye çevirdi. Geriye çevirdi derken şoför durdu. Geri gelmeye başladı. Sağda. Geri gelmeye başlayınca artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
0: Katliam gibi kazada 27 kişi yaralanmıştı ve kazazedeler Manisa'nın çeşitli hastanelerine tedavi için gönderildi. 27 kişiden 13'ü taburcu oldu. Bir kişinin durumu ağır.
3: Hali hayatında nasıl bilirsiniz?
1: Faciada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. 11 kişiden 10'unun cenazesi Bursa'nın farklı ilçelerinde toprağa verildi. Zülfin Astos'unsa Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otobüs ve tır şoförü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken otobüsün yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı. Günün en önemli gelişmesi. Üstelik güvenlik kaynakları da görüntüler paylaştı. İşte Metina'da PKK kamplarının boşaltıldığı o görüntüler.
1: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
5: Sadece bu bölgede, işte Metina Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
5: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
1: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntüde paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
4: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Yeni parti lideri Özgür Özel'i çok sert sözlerle hedef aldı. Meclis grubunun hesabındaki paranın akıbetini sordu Faik Öztürak. Özgür Özel yönetiminin partinin belgelerini teslim etmeyerek suç işlediğini iddia etti.
6: Meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğiniz de bir izah edin. Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i bu sözlerle hedef aldı. Suç işlediler dedi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yaptırdığı anketleri buluta koyduklarını ama bulutun şifrelerini parti yönetimimize gider ayak parti yönetimimize devretmediklerini de itiraf ediveriyorlar. Bu suç, siz suç işlemişsiniz.
7: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak mecliste kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlayan Özgür Özel'e yüklendi.
6: Yalanları yüzlerine vurulanlar.

0: var. Şimdi çıkmışlar hiç utanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını yalan söylemekte suçlamaya kalkıyorlar. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
1: Özsırak yeni partilerin CHP binalarına yaptığı tahribatı hatırlattı.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar neden bu partiden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın bakalım.
1: Sözü Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferine getirdi Özsırak.
0: Sütte leke var onda yok dedikten sonra AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır.
2: Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Az önce PKK'nın Metin'de boşalttığı kampları anlatmıştık. Bunun sahadaki karşılığı daha önemli. Sürecin sahadaki devamlılığı önemli demiştik. Sürecin olumlu devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sahada farklı tespitleri olduklarını söyledi. Onları da anlattı. Bir izleyelim.
3: Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bu işin bir devlet politikasına dönüşmesi ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Tehdit tespit mekanizmasının işletildiğini belirterek sahadaki yeni gelişmeleri anlattı.
3: Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir seyirde sürdüğünü belirtti.
3: Diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
1: Küresel ve bölgesel gelişmelerin ekonomiler üzerindeki etkisine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, ABD ile İran gerginliğinin enflasyona olan etkisini rakamlarla anlattı.
3: Savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması.
4: İran savaşını
3: diyorum. Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız.
5: Kavşağı kaçırdı, otoyolda geri geri gidince facia kaçınılmaz oldu. Araç şoförleri ilk ifadelerinde ne dedi? Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
2: Ve İsrail, Batı Şeria'da işgalini göz göre göre her geçen gün devam ettiriyor. Şimdi bir görüntü, İsrail'i işgalci, Ramallah yakınlarında bir köy burası. İsraillilere ait olduğu söylenen hayvanlar bunlar da. Filistinlilere saldırmak, suçu onlara atmak için bu hayvanları zehirliyor. Bakın neler yaşanıyor.
1: Batı Şeria'da zulüm bitmiyor. İşgalci Yahudiler, Filistinlilerin topraklarını gasp etmek için her türlü yolu deniyor. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayye köy yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekti. Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere ait olduğu öğrenildi. Söz konusu zehirleme eylemini ise bölgedeki Filistinli halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.
2: Şimdi bölgedeki gelişmeleri anlatacağız ama bunların hiçbiri tabii ekonomiden ayrı değil. Önce bugün piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası hafta sonu hatırlayın. Husilerin saldırıları sonrasında bu yaşanan gelişmelerle birlikte bu hafta başlangıcında piyasalarda

0: Sert yükselişler oldu. Özellikle petrol fiyatlarında petrolün yeniden Brent petrolün 105 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu enflasyon içinde tüm dünya ve işte Amerika'nın Rusya ile yapmaya çalıştığı bu dizel anlaşması içinde aslında büyük bir felaket. Dolar tarafında sınırlı bir hareket var. Borsaya bakıyoruz. Borsada sınırlı bir düşüş görüyoruz. Altının onsunda ve gram altında yine bu gerginlikler sebebiyle aslında baskı devam ediyor. Çünkü enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmedikçe faiz de düşemiyor. Ve tabii ki Brent petrol. Orta Doğu'da yaşanan tüm bu gelişmelerden en fazla etkilenen petrol. Petrol fiyatı yeniden 105 doların üzerinde bugün %2'nin de üzerinde bir yükseliş gördü. Ve petrol düşmedikçe, daha doğrusu bölgede gerilim dinmedikçe petrol de düşmeyecek. Bu da enflasyondaki düşüşün ne kadar zor olduğunu aslında bize gösteriyor. Kilit nokta burası. Hürmüz ve Babülmendeb. Şimdi İran diyor ki aslında Amerika Birleşik Devletleri burada hakim değil. Biz Hürmüz Boğazı'nda tam hakimiz. Ancak Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullanarak buradan petrol çalmaya çalışıyor. İddialar neler? İzleyelim.
1: Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet bizde dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin Boğaz'dan petrol kaçırdığını öne sürdü.
2: Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
1: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ülkesinin televizyon kanalına röportaj verdi. Rızai, Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda kıskaca girdiğini, petrolü Hürmüz'den çıkarmak için kaçakçılık yaptığını öne sürdü. Amerikan kuvvetlerinin en üst düzey komutanı Amiral Brett Cooper'ı Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak bu yasa dışı sevkiyatı yönetmekle suçladı.
2: Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
1: Savaşın devam etmesi durumunda İran'ın yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
2: Henüz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde.
1: İranlı yetkili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'ye sunduğu 7 şarttan bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran'ın bunu yeterli bulmadığını kaydetti. Öte yandan 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda İran mayınına çarpan petrol tankeri sayısı 2'ye yükseldi. İran devrim muhafızları etkisiz hale getirilen geminin 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli bir süper tanker olduğunu açıkladı.
0: Bu arada tabii Rusya-Ukrayna savaşında herhangi bir tansiyon düşmüş değil. Şimdi bir görüntü, hakikaten inanılmaz bir görüntü. Ukrayna'nın Kharkov kenti burası. Rusya'nın savaşın başlarında da çok fazla hedef aldığı bir yer. Bir kadın bir video çekiyor ve bakın tam bir video çekerken bir anda Rus füzesinin hedefi oluyor. Burası bir sivil yerleşim yeri. Kharkov kenti, bir füze atılıyor Rusya tarafından ve bir kadın o sırada bir çekim yapıyor. Tam kamera açıkken bu sırada Rus yapımı Banderol füzesi çok yakın bir noktaya düşüyor. Ukrayna basınında bir haber çıktı ve Ukrayna basınında yer alan haberde de bu videoyu çeken hanımefendinin yaralı olarak kurtarıldığı duyuruldu. Kharkov bölgesinde bu saldırıda sadece 3 sivil hayatını kaybetti. 28 kişi yaralı ama dediğimiz gibi Kharkov zaten savaşın başından bu yana Rusya'nın Ukrayna'da en çok hedef aldığı yerlerden biri.
1: İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Rus Rusya Avrupa'ya mı saldıracak? İlk hedef Polonya mı olacak? Bu soruyu uzun zamandır soruyoruz. Dünya da konuşuyor. Derken tam bu tartışmalar gündemdeyken Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Savunma Bakanı'na yönelik bir saldırı ihbarı çıktı. Ülkede alarmın rengi bir anda kırmızıya döndü. Suikast tehdidinde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Polonya Başbakanı diyor ki Rusya'nın yeni hamlelerine karşı Polonya'yı korumamız gerekiyor.
3: Üst düzey suikast ihbarı Polonya'yı olağanüstü alarma geçirdi. İhbara göre suikastçının hedefindeki isimler Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamir'di. Polise gelen ihbarın ardından tüm güvenlik birimleri acil toplandı. Tehdidin ciddiyeti değerlendirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka ihbarın ciddiyetle incelendiğini söyledi. Hükümet sözcüsü Adam Szwepka ise Tusk'un tehditten haberdar edildiğini açıkladı. Başbakan Tusk, bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan hızlı müdahale için polise teşekkür etti.
4: Şu anda Rusya'nın kötü bir şey planlayıp planlamadığını değil, Polonya'yı nasıl koruyacağımıza odaklanıyoruz. Çünkü Rusya'nın bir şeyler planladığını biliyoruz.
3: Polonya basınına göre tehdit e-posta yoluyla iletildi. İstihbarat servisi Başbakan ve Savunma Bakanı'nı hedef alan bu tehlikeli girişimin arkasındaki odakları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de 5 kişinin hayatına mal olan o binanın çökmesiyle ilgili bir açıklama yaptı bugün. Ve çöken binayla çevresinde tahliye edilen apartmanlarda yaşayanların acil ihtiyaçları için 9 milyon liralık bir kaynak aktarılacağını açıkladı.

0: AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
1: İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Facada 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Devlet yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül yapılacak destekleri açıkladı.
0: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle bir istişarede bulunduk.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa mağdurlara 3 farklı alternatif sunulduğunu belirtti.
2: Kardeşler Apartmanı'nda yıkım meydana geldi. Bunun etrafında da 5 tane bina tedbirlerin boşaltıldı. Tabii İstanbul'da devam eden yarısı bizden projemiz var. 1 milyon 875 bin lira destek vermiş suretiyle vatandaşımızın kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi yapma imkanı var. Biz devlet olarak bu süreçte o anlaşma süreçlerini devam ettirmelerinin zor olacağını, çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
1: İstanbul'da bugüne kadar 1 milyona yakın konutun dönüştüğünü ifade eden Bulut, vatandaşlara çağrıda bulundu.
2: Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim.
3: İstanbul'da suç örgütlerine yönelik son bir aylık düzenlenen operasyonlarda 289 şüpheli yakalandı. Bunlardan 175'i tutuklandı. İş yeri kurşunlamadan yağmaya, silah kaçakçılığından motosikleti suç çetelerine kadar 85 ayrı eylem mercek altına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve binlerce mermi de ele geçirildi. 20 kurşunlama girişimi engellendi.
1: Silah kaçakçılığı, yağma, kurşunlama ve hatta kasten öldürme.

0: mi? İstanbul polisi o suç örgütlerine göz açtırmadı. 10 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütleriyle bağlantılı 85 eylemi inceledi. Ayrıca bu tarihler arasında 20 kurşunlama girişimi de engellendi.
1: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir. Özellikle bu süre zarfında 20 adet kurşunlama eylem girişimi engellenmiştir.
2: Son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kurşunlama eylemi engellendi. Bunun yanı sıra yapılan operasyonlarda da çok sayıda çeşitli farklı tabanca türü ele geçirildi.
0: Motosikleti suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 161 silah ele geçirildi.
2: Bu kurşunlama eylemlerini gerçekleştirmek için suçlular ağırlıklı olarak motosikletleri kullanıyor ve motosikletlerin üzerinde görünmez olduklarını iddia ediyorlar. Kaskları taktığı zaman her yeri kurşunlayabileceğini iddia eden o suçlulara emniyet demir yumruğunu vuruyor ve ardından sonuç işte gördüğünüz gibi oluyor.
1: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkta suçla mücadele sürdürüyoruz.
0: Operasyonlarda 289 şüpheli ise yakalandı. Bunlardan 175'i tutuklandı.
3: İstanbul'da her gün milyonlarca yolcunun hareket halinde olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Konserve kutularından, şampuan kutularından uyuşturucular çıktı. Zehir tacirlerinin rotası kesildi. Narkotik timleri havalimanı değil sadece, yanı sıra 4 ilçede de aynı anda operasyon düzenledi ve uyuşturucu şebekelerini tamamen çökertti.
4: Uyuşturucuyu sadece kullananı değil, aynı zamanda aileleri ve toplumları tehdit eden büyük bir tehlike.
1: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
5: Şampuan ve konserve kutularından uyuşturucu çıktı. Zehir ağına havalimanında darbe vuruldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışından ülkeye giriş yapmaya çalışan bir kadın ekiplerin dikkatini çekti.
4: Kadın kendisi Tunus uyruklu aslında, ve yurt dışından havalimanına geliyor. Şu anda da görüyorsunuz, havalimanına geldiğinde yanında bir bavulu var ama öncesine şunu söyleyeyim. Uçaktan indikten sonra direkt oraya gitmek yerine önce bir vatandaşların içerisinde geziyor. Bir turist gibi o bölgede polis, gizli istihbaratın o bölgede yaptığı bir çalışma var. Ve sonrasında Tunuslu 29 yaşındaki kadın geliyor, valizini aldıktan sonra tam da o sırada narkotik polisleri devreye giriyor.
5: Şüpheli kadının valizinde yapılan incelemelerde şampuan kutusu ve konservelere gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Valizi açtıklarında şaşırıyorlar. Neden? Çünkü içerisinde şampuan kutuları, konserve ve salça var. Konserve kutusunun, bu da bu arada şampuan kutusunun içerisinde de kapsüllere koymuş. Kapsülleri de şampuan kutusunun içerisine yerleştirmiş. Bak görüyorsun şu anda. Orada özellikle salça kutularına baktığında dışarıdan bunu anlaman imkansız.
5: Öte yandan İstanbul'un 4 ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
4: 57 kilogramı aşkın, 57,5 kilogram bir uyuşturucu madde daha yakalandı. İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Başakşehir'de yapıldı. Aracı durdurdu ve narkotik polisi bir anda operasyonu düzenleyerek araçtan aldı, etkisiz hale getirdi.
3: Yarın Galatasaray-Barcelona maçı var İstanbul'da ve İstanbul'da oynanacak bu maç öncesinde kara borsa bilet operasyonu yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması için kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen 9 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Dev karşılaşma için geri sayım sürerken kara borsa bilet satışı yapan şüpheliler yakalandı. İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik çalışma başlatıldı. Bilet satışları üzerinden haksız kazanç elde eden şüpheliler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

0: Mersin'de Cumhuriyet Halk Partili eski belediye meclis üyesi Kuyumcu İmam Doğan'ın yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yapıp Gürcistan'a kaçtığı soruşturmada yeni iddialar var. Soruşturmada tutuklanan ve 85 gün cezaevinde kalan kardeşi İrfan Doğan bir açıklama yaptı. Uzun zamandır konuşmuyordu bu konu hakkında. Doğan abinin kaçmadan önce 2 valiz dolusu altın getirdiğini ve kendisine de 3 milyon lira dolandırdığını iddia etti.
1: CHP'li eski meclis üyesinden 200 milyon liralık vurgun iddiasında yeni gelişme yaşandı. Mersin'de kuyumculuk yapan CHP'li eski Yenişehir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan, iddiaya göre yaklaşık 70 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp Gürcistan'a kaçtı. Altınları ve paraları buharlaşan onlarca mağdur şikayetçi olurken yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
2: CHP'li kuyumcu İmam Doğan'dan kardeşi İrfan Doğan da şikayetçi oldu. Cezaevinde 85 gün yatan İrfan Doğan, Yenişehir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi İmam Doğan'a yaklaşık 3 milyon lira kaptırdığını iddia etti.
1: İrfan Doğan üstelik kayıp altınlarla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.
2: İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'ın Gürcistan'a gitmeden önce eve 2 valiz dolusu altınla geldiğini, valizlerden bir tanesini aile fertlerine teslim ettiğini iddia etti. Ayrıca İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'dan yurt dışından tekrar Türkiye'ye dönmesini ve adalete teslim olmasını istedi.
1: Doğan, ağabeyinin Batum'a gitmeden önce iki daireyi de hileli yoldan devrettiğini öne sürdü. Kendisine cezaevindeyken ailesi üzerinden tehditler geldiğini savunan Doğan, tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim edeceğini söyledi.
2: CHP'li eski meclis üyesi İmam Doğan'la sadece aralarında kardeşlik bağı olduğunu, herhangi bir ticari ortaklığın olmadığını kaydeden İrfan Doğan, kardeşinin 64 ila 70 kişi arasında yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.
1: Elindeki banka dekontları ve dosyalarla adliyeye başvuran İrfan Doğan, Gürcistan'a kaçan ağabeyine ve yeğenine dönün ve hesap verin çağrısında bulundu. 200 milyon liralık vurgunla ilgili adli süreç devam ediyor.
0: Şimdi İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de, hatta Taksim Gezi Parkı'nda bir hırsızlık olayı. Bir beyefendi Gezi Parkı'nda uyuyor ve ondan sonra yanına bir kişi geliyor ve çaktırmadan, sürünerek geliyor hırsız. Hemen cebinden cep telefonunu alıyor, çalıyor. Sonrasında kaçmaya başlıyor. Ama çok fazla kaçamadan biraz ileride Taksim metrosunun girişinde yakalanıyor.
1: Sürünerek geldi, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan bir kişiyi gözüne kestiren iki şüpheli önce yakınlarına oturdu. Hırsızlardan biri uyuyan adamın yanına sürünerek yaklaştı ve cep telefonunu çalıp gömleğine sakladı. Şüpheli ve gözcülük yapan arkadaşı olay yerinden kaçtı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını fark eden adam durumu polise bildirdi. Cep telefonunu çalan şüpheli güven timleri tarafından Taksim metrosunda gözaltına alındı. Sürünen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları MOBESE kameralarına yansıdı.
0: Trabzon'da yaşayan 33 yaşındaki Gülşah Oktay sokak ortasında eski eşi tarafından vahşice katledilmişti. 7 kurşunla vurularak öldürüldü Gülşah Oktay ve hakkında öyle bir ayrıntı ortaya çıktı ki meğer 15 gün geçmeden daha önce kendisi katilinin hayatını kurtarmış.
1: Kurtardığı hayat onu kendi canından etti. Gülşah Oktay'ın kendisini öldüren eski eşinin günler önce yardımına koştuğu ortaya çıktı. Genç kadın 6 Ekim'de Trabzon'un Arsin ilçesinde cinayete kurban gitti.
3: Olaydan 20 gün önce boşanan Aydın Yediparmak ve Gülşah Oktay buluştukları araç içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

0: ve Aydın 7 parmak yanında bulunan tabancayla Gülşah Oktay'a ateş etti.
1: Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntı yürekleri burktu. Gülşah Oktay'ın öldürülmeden 4 gün önce intihar girişiminde bulunan eski eşi Aydın 7 parmakın yardımına koştuğu ortaya çıktı.
0: Evinde 4 tablet ilaç içip fenalaşan 7 parmakın yanına giden Oktay'ın çöp kutusunda boş ilaç kutularını görmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.
1: Eski eşini öldüren Aydın 7 parmak cinayet sonrası yakalandı. Hakkında 4 ayrı suç kaydı bulunduğu iddia edilen 7 parmak cinayeti itiraf etti.
2: Gülşah bana verdiği borcu sordu. Ardından bana hırsız diyerek ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı. Araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım.
1: Aydın 7 parmak kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3: Kavgaların görüntüsü İstanbul'dan, bir görüntü Başakşehir'den. Başakşehir'de motosikletli kuryeyle bir esnaf arasında bir tartışma çıkıyor ve bakın ondan sonra neler yaşanıyor. Yerde sürükleniyor bir kişi. Bir başka görüntü de Esenler'den. Esenler'de de kız kavgası var. İki kız arasında çıkan tartışma. Kızlardan biri diğerini saçından tutarak yerde sürüklüyor.
4: Tartıştıkları moto kuryeyi sokak ortasında böyle dövdüler. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Moto kurye ile esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle esnaf moto kuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Bu görüntülerde Esenler'de kayda geçti. Sokak ortasında iki kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kızlardan biri diğerini saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
3: Hatay'da bundan tam 6 sene önce botla denize açılan Ali Nail Gündoğan kaybolmuştu. O günden beri de kendisinden bir iz yok. Aradan geçti yıllar ama 23 yaşındaki gence dair hiçbir iz bulunamadı. Şimdi aile evlatlarıyla ilgili dosyanın yeniden açılmasını ve incelenmesini istiyor.
5: Özellikle oğlum kaybolduğu bu... O günden bugüne kadar hiçbir kayıp yok.
1: Acılı aile 6 yıldır evlatlarından gelecek bir haberi bekliyor. Hatay'da yaşayan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak için botla denize açıldı. İki genç bir süre sonra kayboldu. Yapılan aramada Gündoğan'ın arkadaşına kıyıdan 73 metre uzaklıktaki kayalıklarda ulaşıldı. O kurtuldu ama 23 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.
5: Suriye'den Alanya'ya kadar, Muğla'ya kadar denizi gece gündüz taradık.
1: Aylar süren geniş çaplı aramalarda bir ize rastlanmadı. Aradan 6 yıl geçti. Acısı bir türlü dinmeyen aile çocuklarının bulunmasını istiyor.
5: Ne oğlumun bir izine, ne oğlumun bir izine, botuna, sırt çantası özellikle suyu geçirmez. Küreği olsun, kafasındaki fener olsun. Oğluma ait hiçbir şey bulunmadı.
1: Baba Cumali Gündoğan 70 sayfalık dosya hazırladıklarını belirtti. Adalet Bakanlığı'nın konuyu tekrar ele almasını talep etti.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli

0: yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTek, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTekistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Reklam.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
14: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Rus hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix

alışverişinde bir araya gelin, stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak. Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
9: Tekrar hoş geldiniz. Akşam ajansında saatlerimiz artık 20'ye yaklaşıyor. Gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve kabinede ana gündemin fon meselesi olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın mesajı net. Haksız kazancı olan kim varsa bedelini ödeyecek, kim olursa olsun hesap soracağız dedi.
10: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve iktisat katılım bankasının emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz.
9: Evet, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları önemli. Aslında tabii ki hem ekonomi ayağında hem de adli ayağında sürecin takibini sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün fon soruşturmasında kurumlara gönderilen gizli ibareli belgelerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hemen harekete geçti ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar hakkında resmen soruşturma başlatıldı.
8: Gizli belgeler sosyal medyada paylaşıldı. Başsavcılık harekete geçti. Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimat ve müzekkereler gönderildi. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin gizli ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşıldığı tespit edildi. Başsavcılık söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamına girdiğini bildirdi. Açıklamada belgeleri paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı belirtilmişti.
9: Sıcak bir gelişme. Radyolarında bizi dinleyenler için de bir bilgilendirme yapalım. İstanbul Etiler'de elektrik altyapısı ile ilgili yürütülen bir çalışmada su borusu patladı. Yol göle dönmüş durumda. Araçlar mahsur kaldı. Şu an Etiler bölgesinde de trafik kilitlenmiş durumda. Hemen gidelim olay yerine. Meral Dağlılar son bilgileri paylaşacak. Meral.
11: Merve, Etiler'de bulunan Nispetiye Caddesi'ndeyiz şu anda. O caddenin üstünde de işte bu üst geçit var aslında. Bu üst geçitte oldukça sık kullanılan alanlardan bir tanesi. Alt geçitte bulunan su borusunun patladığını biliyoruz. Şu an için ekipler müdahale etmeye çalışıyor ama yaklaşık 2 saattir böyle bir görüntünün içerisinde aslında trafik yavaş yavaş ilerlemeye

0: birlikte köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bağlantı var. Peki sebep ne? İddialar şu ki bu alt geçidin hemen bir 500 metre ilerisinde bir ara sokakta aslında bir elektrik çalışması, altyapı çalışmasının olduğunu biliyoruz. Bu altyapı çalışmasından ötürü bu su borusunun patladığı ihtimal üzerinde duruluyor. En azından buradaki ekipler şu an için onu söylüyor. O noktada da tamamen yol trafiğe kapanmış durumda. Şu an için işte bu su borusu patlayan kısımda da kısmi olarak trafik açık ve devam etmeye çalışıyorlar ama elbette ki hem ara sokaklarda hem de Rusya Caddesi'nin yol boyunca trafiğin çok yavaş ilerlediğini söylemek mümkün. Yine dediğim gibi aslında radyo başında bizleri dinleyen dinleyicilerimize de bu güzergi kullanacaklarsa bu durumu da yine göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatmış olalım. Yine yol boyunca yerlerle tamamen ıslak, yani Nusretiye Caddesi'nin tamamının ıslak olduğunu söylememiz mümkün. Bu noktada işte şu an birçok ekip aslında yolu açmaya çalışıyor ama su borusu oldukça şiddetli bir patlama yaşandığını görmüştük yayın öncesinde. Şu an işte çalışmaların devam ettiğini ama trafiğin oldukça yavaş ilerlediğini söyleyelim, tekrar hatırlatalım. Bu nokta hem Levent hem Metrobüs Güzergahı hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı noktalarından bir tanesi ve şu anda trafik anlamında oldukça yavaş bir ilerleyiş var diyelim ve biz de geçtiler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözüm herkese.
1: Teşekkürler. Meral Dağlılar anlattı. Ege Ural'ın görüntüleriyle İstanbul Etiler'deki bu çalışmaların ayrıntılarını. Şimdi Suudi Arabistan gündemine dönelim. Biliyorsunuz hafta sonu da havalimanları İran destekli Husilerin hedefi altındaydı. 5 havalimanına bir haftada düzenlenen son saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. Peki Husiler neden stratejik olarak havalimanlarını hedef alıyor? Önce bu sorunun cevabına bakalım.
2: Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Yemen hükümet güçleri ve onlara destek veren Suudi Arabistan. Ancak Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husilerin Yemen'deki ilerleyişine karşı Suudi Arabistan'daki Arap koalisyonu Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Husiler ise Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Hedefte ise son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanları var.
3: Dünyadaki tüm şirketleri, uzmanları, çalışanları ve yolcuları Suudi havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikelerine karşı tekrar uyarıyoruz. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahaları hariç diğer havalimanları güvende değildir.
2: Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı da 2 saldırının hedefi oldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. Abha Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıdaysa 2 kişi hayatını kaybetti. Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırılarda da yaralananlar oldu. Böylece Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü. Peki Husiler neden havalimanlarını hedef aldı? Husiler öncelikle Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını sekteye uğratmayı amaçlıyor. Husiler Suudi Arabistan'ın hava sahasını aktif bir askeri çatışma alanına dönüştürerek ticari havacılığı da durdurmayı istiyor. Yemen hükümetine verdiği desteği geri çekmesi için Suudi yönetimine baskı yapmayı hedefliyor.
1: Şimdi bu saldırıların arkasında kim var? Aslında dünya basını şöyle yorumlar yapıyor. Amerika-İran savaşı Suudi Arabistan ve Husiler arasında başladı. Yani Amerika-İran savaşı artık başka bir cepheye geçti. Artık yeni cephe Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki bu cephe. Ama bu cephenin tabii ki Mekke Savunma İttifakı, yani bu fotoğrafın verilmesinden sonra olması hiç şüphesiz ki tabii ki bakıldığında tesadüf mü? Hayır değil. Mekke İttifakı'nın kurulmasının ardından hatırlayalım İsrail ne demişti? Bizi hedef alıyorlar. Bu ittifak bizi hedef alacak. Bu yüzden bu ittifaka karşıyız dedi. Bölgede düşman olan iki aktör Husi

0: Bizim pençesinde. Hamleler deyim yerindeyse ince buz üzerinde yapılırken ortaya bir de Husiler çıktı. Yemen'de Şii bir aşiret olan Husiler, İran'ın desteğiyle güçlendi. Bölgesel aktör haline geldi.
1: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi.
0: Husilerin Orta Doğu'da karmaşık bir rolü var. Gazze'yi destekledikleri için İsrail'i hedef aldılar. İran'ı destekledikleri için de ABD karşıtı hamle yaptılar. Aynı zamanda Suudi Arabistan'la da çatışma halindeler. Tam bu karmaşanın ortasında bölge güvenliğini sağlayacak bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ortak güvenlik mesajı verildi. Savunma alanında birliktelik kararı alındı. Adı üzerinde Mekke İttifakı, İslami Değerler Ortaklığı'nda kurulan bir oluşum. Yani doğal olarak İsrail için bir tehdit. Ama aynı zamanda Riyad'ın katılması, Husilerin de tedirgin olmasına neden oluyor. Yani görünürde düşman olan Husiler ve İsrail, Mekke İttifakı karşısında dost haline geliyor. Husiler son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artırdı. Havalimanlarını vurdu. Mekke İttifakı devreye girecek mi soruları gündeme geldi. Tam da bu noktada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarında İsrail teknolojisi kullandığı iddia edildi. Ayrıca Tel Aviv'in desteğini aldığı da belirtiliyor.
2: Dünden bugüne dengeler nasıl değişebilir demeyin. Bakın ona örnek bir haber. İsrail 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrail'i kurtardığı için kahramanlık madalyası takmıştı Bedevi Yusuf El Ziyadna'ya. Bu kez Necef'teki evini yıktılar. İşgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler El Ziyadna'nın evini ters yüz etti.
0: İsrail kahraman ilan etti. Madalya takıp tören düzenledi. Ancak unutulması 3 yıl sürdü. İşgalciler yaşadığı evi yerle bir etti. Yusuf El Ziyadna, İsrail'in Necef bölgesinde yaşayan bir Filistin bedevisi. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sırasında gündeme geldi. Müzik festivalindeki gerilim sırasında aracını İsraillileri kurtarmak için kullandı. "Biz bir İsrail vatandaşıyız," dedi.
3: Benim aracımın ruhsatı 14 yolcu kapasitesindeydi ancak ben içine 30 kişi bindirdim ve onların hayatını korumak için ve sağ salim ulaştırmak için arazi yollarından aşağı indim.
0: İsrail El Ziyadna'yı maşa olarak kullandı. Propaganda aracı yaptı. Cumhurbaşkanından Genelkurmay Başkanı'na herkes onunla birlikte fotoğraf verdi. Hatta törenle madalya bile takıldı. Tel Aviv onu Filistinlileri karalamak için kullandı. O da bir Filistinli ama bizden mesajı verildi. Ancak aradan 3 yıl geçti, yaptıkları unutuldu. İsrail menfaati bitince düşmanlığa devam etti. Kendisine yardım eden Filistinlinin evini yıktı. Buldozerler onun yanı sıra kuzeni ve kardeşinin evini de yerle bir etti. Kendisini İsrail vatandaşı olarak nitelendiren El Ziyadna, İsrail'e yardımın bedelini eviyle ödedi.

0: Ve Gazze, Gazze'de sözde bir ateşkes var. Çünkü sözde ateşkesin imzalandığı günden bu yana maalesef katliamlar bir türlü bitmiyor. Bu kez Hamas'ın yeniden silahlandığını iddia ediyor İsrail Devleti ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Bir bombalama son 24 saatte yeniden bomba atıldı ve 5 Filistinli hayatını kaybetti. En az 18 yaralı var Gazze'de.
1: Ateşkes sözde kaldı. Soykırım devleti Gazze'ye yeniden ölüm yağdırdı. İşgalci İsrail devleti 3 yıldır aralıksız bombaladığı Gazze şeridinde insanlık suçlarını durmaksızın işlemeye devam ediyor. 2 milyona yakın sivilin yaşadığı kentin 4 bir noktası yeniden İsrail saldırıları.

0: ile vuruldu.
1: Soykırım ordusuna ait İHA'lar, Han Yunus'un Güney Burak bölgesinde yerinden edilenlere ait bir çadırı, Refah'ta ise Muaviye Camii yakınlarında toplanan Filistinlileri hedef aldı. Ayrıca Han Yunus'un kuzeyine topçu atışıyla saldıran İsrail, denizden hücum botlarla sahil şeridine ateş etti.
2: Gördüğünüz gibi yıkım çok büyük. Evler gitti, aileler ayrıldı ve hepsi şimdi sokaktalar. Nereye gidecekler? Barınacak bir yer yok. Kuzeyde, güneyde veya yaşadığımız orta kesimde her yer çadırlarla dolu. İçinde bulunduğumuz bu durumla yaşama isteğimiz de yok.
1: Saldırıların ardından birçok Filistinli yaşamını yitirdi. Ondan fazlası da yaralandı. Geriye acılı aileler ve Filistinlilerin daha önce yuva diyebildikleri enkaza dönmüş beton yığınları kaldı.
3: Komşulardan birinden telefon geldi. Yüksek sesle "evi boşaltın, 5 dakikanız var" diye bağırdı. Dışarıya koştuk. Tekerlekli sandalyede bir kızım var ve merdivenlerden inmek çok zordu. Gördüğünüz gibi gözlerimizi kapattık ve açtık. Evlerimiz ve tüm mahalle yok olmuştu.
1: İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli şehit oldu. 176 bine yakın kişi de yaralandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında bu kez büyükelçi krizi var. Amerika'nın Yunanistan büyükelçisinin başı dertte. Çünkü görevi kötüye kullanmakla ve rüşvet almakla suçlanıyor. Görevden alınma riski de var. İki ülkede tabii karşılıklı olarak ipler gerilmiş durumda. Bir bakalım.
5: Lüksedeyder, yönetim yetkilerine erişim için rüşvet, görevi kötüye kullanma. ABD Başkanı Donald Trump eski gelin adayını görevden almayı değerlendiriyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un başı bu aralar suçlamalarla dertti. ABD basınına göre Büyükelçi Guilfoyle lüksedeyler kabul etti. Kendi yetkilerini kullanarak Senato veri tabanına para karşılığı erişim sağladı. İddialarsa Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretine denk geldi. Bu Beyaz Sarayı rahatsız etti. Rubio kendisine sorulduğunda bile bu işe karışmak istemedi.
6: Bu oyunu oynamıyorum. Bunu size söylediğim için üzgünüm. Hayır, bildirdiğiniz şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum.
5: Donald Trump da benzer bir tavır takındı.
6: Bunu henüz duydum. Yazık olmuş. Yani bilmiyorum. Sadece biraz haberim oldu. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama kendisi her zaman çok nazikti.
5: Bu da Yunanistan Büyükelçisi'nin görevden alınacağı iddialarını güçlendirdi. Bununla da kalmadı. Trump'ın eski bağışçısı olan Eric Dieters'ın Guilfoyle mesajları ABD gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Guilfoyle, Senato onayı öncesinde bağışçıdan kredi kartı borcu için 100 bin dolar talep etti.
6: Elbette kimsenin başka bir hükümet yetkilisine, hele ki üst düzey bir yetkiliye erişim satmasından hoşlanmam. Gerçeğin ne olduğunu görelim. Açıkçası kötü bir şey yaşandıysa insanların bunun sonuçlarına katlanması gerekir.
5: Daha önce de Atina'daki özel bir akşam yemeği sırasında Romanya hükümetinin çöküşü üzerine konuşulurken istediğimiz her ülkeye bunu yapabiliriz, burada da yapabiliriz dediği ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Guilfoyle, Trump Junior'la ayrıldıktan sonra Atina'ya atanmıştı.
4: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim var biliyorsunuz. Amerikalılar 3 Kasım'da sandık başına gidecekler ve Donald Trump'ın 2 yıllık karnesi olacak aslında bu seçim. Şimdi iddia o ki konuşulanlar şu: Donald Trump Rusya ile bir enerji anlaşması yapıyor ki piyasaya dizel sürsün ve dizel fiyatlarını aşağı çeksin. En azından ara seçime böyle gitsin diye hesap yaptığı söyleniyor. Ama ara seçimlerden çıkacak sonuç tabii 2028'deki başkanlık seçimi hesaplarını da tamamen değiştirebilir.
1: Bir yanda İran savaşı, diğer yanda petrol fiyatlarındaki yükseliş. ABD'de ara seçimler yaklaşırken partiler 2028'deki başkanlık seçiminin hesabını yapıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak 4. dönem için aday olmak niyetim. Bunu yapacağım.
1: Washington'da ara seçim için geri sayım başladı. Amerikan seçmeni 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için yeniden oy kullanılacak. Senato'da ise 35 sandalye için yarış var. Şimdilik her iki kanatta da cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Ancak seçim sonucunda dengeler değişebilir. Demokratların kongrede çoğunluğu ele geçirmesi halinde

0: Trump yönetiminin yasama sürecindeki hareket alanı daralabilir. Bu seçim sadece Kongre'deki sandalyeleri belirlemeyecek. Trump yönetiminin 2 yıllık performansı da oylanacak. Bu da Trump'ın gelecek başkanlık seçimlerindeki durumunu gösterecek. Seçimin en kritik başlıklarından biri İran Savaşı. 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar ABD'nin iç siyasetini de etkiliyor. Savaşın ekonomiye yansımaları seçmenin gündeminde. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepkili olanların oranı çok yüksek. Trump da bu yüzden savaş bitecek ve petrol düşecek diyor.
1: Söz verdiğim gibi İran'ın çok hızlı bir şekilde sona ermesini sağlıyorum. Enerji fiyatları hızla düşecek.
0: Hatta Rusya ile dizel anlaşması bile yaptı.
1: Bu arada bugün Rusya bize milyonlarca varil petrol göndermeyi kabul etti. Gerçekten ihtiyacımız olan dizel bu. O yüzden teşekkür ederim.
0: Peki demokratlar kongrede çoğunluğu elde ederse ne olacak? Kongrede güç dengesinin değişmesiyle denetim ve soruşturma süreçleri gündeme gelebilir. Bütçe ve dış politikada yaşanacak sorunlarla Trump'ın yasama sürecinde daha fazla muhalefetle karşılaşması olasılıklar arasında. Bir diğer hesapsa 2028 başkanlık seçimleri. Ara seçimler iki parti içinde geleceğin mücadelesi niteliğinde. Cumhuriyetçilerde J.D. Vance ve Marco Rubio'nun siyasi konumu yakından izleniyor. Demokratlarda ise Kamala Harris, Gavin Newsom ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimler tartışılıyor. Ara seçimlerde alınacak sonuç partilerin içindeki güç dengelerini de etkileyebilir.
2: Şimdi sırada Dünya Raporu var. Dünyadan derlediğimiz görüntüleri ekrana taşıyacağız.
0: Piste teker koydu ancak son anda vazgeçerek pas geçti. Uçağın kuyruk kısmı az kalsın piste çarpıyordu. Facianın eşiğinden dönülen anlar ABD'nin Los Angeles kentinde kayda geçti. Alman havayolu Lufthansa'ya ait Boeing 747-8 tipi uçak inişinde pisti pas geçti. Tekerlerin piste temas etmesinin ardındansa burnunu yukarı kaldırarak tekrar yükselişe geçti. O kritik anlarda uçağın kuyruk kısmının piste değmesine sadece santimler kaldı. Uçak ikinci denemesinde havalimanına başarıyla iniş yaptı. Hindistan'da ise panik dolu anlar uçağın içinde yaşandı. Şehirler arası uçuş yapan bir uçakta powerbank'in fazla ısınması sonucunda yangın çıktı. Kabin dumanla doldu. Ardından mürettebat yangına müdahale etti. Olayın ardından Haydarabad'a acil iniş yapan uçaktaki yolcular başka bir uçağa transfer edilerek seyahatlerini tamamladı. Bu görüntülerse Şili'den. Ülkeyi vuran şiddetli yağışlar çamur seline yol açtı. Araçlar devrilip selde sürüklendi. Yan yatan bir kamyonetin sürücüsü aracının üstüne çıktı, selden kaçmaya çalıştı. Sürüklenen kamyonet bir ağacın yanına yaklaşınca şoför ağaca tırmanarak son anda kurtuldu. ABD'nin Florida eyaletini vuran Isaias kasırgası büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli rüzgar bir çatıyı tamamen söktü. Enkaz parçaları havada savruldu. O anlar kameralara yansıdı. Bu rengarenk görüntülerse Finlandiya'dan. Kuzey ışıkları gökyüzünü aydınlattı. Yeşil, mor ve pembe ışıklar şölen oluşturarak izleyicilerin dikkatini çekti.
2: Ve Türk savunma sanayi dünyanın savunma alanında en önemli sınamalarından biri olarak sınıflandırdı. Drone tehdidine karşı yeni bir teknoloji üretti. Aselsan imzalı Ejderha Anti-İHA karşı tedbir sistemi yeni versiyonuyla birlikte Ateş Serbest 2026 tatbikatında görücüye çıkacak. Peki sistemin diğerlerinden farklı özellikleri neler? Sahada nasıl bir avantaj sağlıyor? İzleyelim.
0: Çelik kubbeye ejderha gücü geliyor. Ejderha Anti-İHA karşı tedbir sistemi geliştirilmiş versiyonuyla 13 Ekim'de Ateş Serbest 2026 tatbikatında görücüye çıkacak.
3: Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
0: Ejderha AD-200 taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü insansız hava aracını imha edebiliyor. Sistem, navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerinin güvenli mesafeden zararsız hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Ejderha aynı zamanda Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma şemsiyesi Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden biri olarak tasarlandı. Ejderha

0: Mobil bir platform üzerinde konumlandırılıyor. Ejderhanın temel çalışma prensibi elektromanyetik dalgalarla İHA'ların etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretiyor ve drone mini mikro insansız hava araçlarının elektronik sistemlerini felç ediyor. Ejderha özellikle meskun mahallede gerçekleşebilecek drone saldırılarında Türk askerinin en önem verdiği husus olan sivil ve çevre hassasiyeti noktasında kullanıcıya önemli avantaj sağlıyor. Şehirlerde İHA tehdidinin varlığı halinde ateşli silahlarla gerçekleştirilecek bir önleme yerine elektromanyetik dalgalarla imha edilmesi daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkıyor.
1: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
2: Vatandaşlık maaşı üzerine çalışmalar devam ediyor. 2,5 milyon haneye destek verilmesi planlanıyor. En yüksek ödeme tutarı ise 9.358 lira olacak. Kira, enerji, gıda ve çocuk yardımlarını kapsayacak bu sistem. İlk ödemelerinde önümüzdeki yıl yani 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor.
3: Milyonların merakla beklediği vatandaşlık maaşında detaylar netleşmeye başladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek verilmesi planlanıyor.
4: Dar gelirli aileleri kapsayacak sistemde hane gelirinin 23.552 liranın altında olması kriteri öne çıkarken en yüksek ödeme tutarının 9.358 lira olması bekleniyor.
3: Ailelerin gelir durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek destekler kira, elektrik, doğalgaz, gıda ve çocuk yardımlarını kapsayacak. Özellikle büyük şehirlerde kira, kış şartlarının ağır geçtiği illerde ise enerji desteğine öncelik verilmesi planlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının elindeki veriler esas alınacak. SGK, Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Maaş geliri, kira durumu, çocuk sayısı ve hanenin yaşam koşulları değerlendirilecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Öte yandan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.
5: Gayrimenkulü varsa, oradan bir kira geliri varsa veyahut da başka gelirleri varsa bu maaştan faydalanması söz konusu olmayacak. Burada tamamen en düşük emekli maaşını alıp da devamında herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızı etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz.
3: Taslak takvime göre pilot illerin Aralık 2026'ya kadar belirlenmesi, ilk ödemelerin ise 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor. Başvurular E-Devlet ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları üzerinden yapılabilecek. Belirlenecek kriterler doğrultusunda başvurular elektronik sistemle otomatik sonuçlandırılacak.
2: Bir kaza haberi, bu kez yine adres İstanbul. Bir sürücü park halindeki bir otomobile çarpıyor ve o çarptığı otomobil de savruluyor, börekçiye dalıyor. O sırada dükkandaki müşteri ölümden kıl payı kurtuldu.
0: Dükkanda börek yerken az daha canından oluyordu.
6: Başka bir araç freni boşalttı, o araca vurup içeri girdi. Orada herhangi bir yaralanma falan söz konusu değil herhalde. Bir hasar var.
0: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki araç börekçiye daldı.
6: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
0: O sırada içeride börek yiyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Bu görüntüde İstanbul Beylikdüzü'nden, Beylikdüzü'ndeki tır garajı burası. Kimliği belirsiz 3 kişi kundaklıyor Beylikdüzü'ndeki tır garajını ve alevlere teslim olan 4 tır kullanamaz hale geliyor.
0: Tır garajı kundaklandı, araçlar alev alev yandı. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir tır garajında yaşandı. İddiaya göre 3

0: beni yanıcı madde dökerek tırları ateşe verdi. Çok sayıda tırın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yangında metrelerce yükselen duman çevre ilçelerden de görüldü. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 tır kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından araçla kaçan kundakçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Bir zehirlenme vakası Tokat'ta. 3 kişi 5 kişi değil, tam 3000'den fazla kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Tokat'taki acil servisleri doldurdu. Hastanelere başvuru yaptı. İçme suyundan numune alındı. İl genelinde öyle bir durum ki eğitime de bir gün ara verildi.
2: Binlerce kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle acil servislerin yolunu tuttu.
3: İki çocuğum da yatıyor şu anda. İshal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat ettik.
4: Sabaha kadar 4 sefer kustu. Dedesi olarak dayanamadım. Sabah da şeye getirdim. Çocuk acile getirdim.
2: Tokat kent merkezinde hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.
5: Tokat'ta 3000'den fazla vatandaş aynı şikayetlerle hastanelere, acil servislere müracaat etti. Mide bulantısı, kusma, ishal, yorgunluk, halsizlik. Hastanelere müracaat eden vatandaşlar hemen tedavi altına alındı.
2: Şikayetler ilk olarak çocuklarda görülürken yetişkinlerde de bir süre sonra aynı belirtiler kendini göstermeye başladı.
6: Midem bulandı. Biraz istifarım var. Hı hı. Ondan sonra ateşim çıktı. Biraz da karnım ağrıyordu. Serum verdiler. Çok şükür şimdi iyiyim.
5: Hastanelerde ek poliklinikler açıldı. Nöbetçi eczanelerin sayısı ise artırıldı.
3: Sabah hocamız değerlendirdi. Öğlene kadar takip edelim dedi. Eğer durumda şu anda kötü bir işte kusmadır vesaire durumlar yaşanmadığı için taburcu edebiliriz şeklinde konuştu. İnşallah tüm hastalarımıza Rabbim şifa versin.
2: Tokat Valisi Abdullah Köklü son durum hakkında bilgi verdi.
7: Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığı'nın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum. Ama önlemlerimiz su ve yiyeceklere önlemli yaklaşıyoruz ki en çok kolay su ve yiyeceklerden biliyorsunuz. Bu virüse dayalı hastalıklar meydana bulaşa geliyor. Onun için biz de uyarılarımızı o minvalde yaptık. Suya ve özellikle suya ve diğer yiyeceklerimize, hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım.
2: İl genelinde salgın nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.
1: Şimdi okul çevrelerinde güvenliği son zamanlarda çok anlatıyoruz. Tabii bu sadece trafik önemli bir kısmı. Giriş çıkış saatlerinde hem çok yoğun bir insan yoğunluğu var hem de kimi zaman tehlikeli hale gelebiliyor. Çünkü malum sürücülerimiz ara sokaklarda bile çok hızlı gidebiliyorlar. Çocuklar aniden yola çıkabiliyorlar. Velilerin bir talebi var. Onlar diyorlar ki okulların kapısının açıldığı sokaklarda araç trafiği belli bir süre kapatılsın, durdurulsun. Bu mümkün mü? Bir bakalım.
8: Görün rezilliği. Arabalar ve çocuklar iç içe.
9: Bana çarpıyordu az kalsın. Sonra ondan kurtuldum. Kornayı falan da basmıyorlar.
10: Bebek arabasına araba vurdu. Kenar sıra geçti böyle. Hiç bakmadı bile.
11: Zil çalıyor, kapılar açılıyor. Okuldan çıkan çocuklar ve onları bekleyen veliler ezilmemek için kalabalığın içinde mücadele veriyor.
10: Kamyonlar sıra sıra geçiyor. Geçemiyoruz biz. Çocuklarımızın ayakları ezilecek. Korkuyoruz.
12: Yol da veremiyorlar. Bakın mesela geçiyor şu an yani. Orada beklemiyorlar. Uyardığımız zaman kızıyorlar bize.
13: Burası Esenler'de bir ilkokul. Şu an sabahçılar okuldan çıkıyor. Öğleyicilerse okula girmeye çalışıyor. Diğer taraftaysa veliler öğrencilere ulaşmaya çalışıyor. Ve işte bu kalabalığın ortasından araçlar geçiyor.
14: Ben burada yürüyordum. Araba geldi neredeyse beni eziyordu.
15: Arabalar arkada sırayla bekliyorlar. Hani kornayı basıyorlar. Bazen böyle hiç beklemiyor. Direkt basıp gidiyor. Hani kenara bile çekilmemizi beklemiyorlar.
16: Yaya geçidiler var ama durmuyorlar nedense.
13: Caddede trafik ışığı yok. Kaldırım var ama yetersiz. Yaya geçidi var ama araçlar durmuyor. Çocukların güvenliği sürücülerin insafına kalmış durumda.
8: Annesi yanında olmayan çocuklar için daha da tehlikeli. Çünkü çocuklar ne yapacağını şaşırıyor. Oradan oraya kaçıyor.
11: Üstelik aynı kaosun yaşandığı tek adres burası değil. İstanbul'un pek çok noktasında okul çıkış saatleri

0: de benzer manzaralar oluyor.
1: Bir çocuğun canına bir şey gelse kim onun hakkını ödeyecek?
2: Tehlike var. %100. Şuraya illa bir tane polis koymaları lazım.
0: Velilerin talebi ortak. Okulların önündeki yollar giriş çıkış saatlerinde araç trafiğine kapatılsın diyorlar.
1: Okul saatlerinde arabalar olmasın. Bir de rahat rahat çıkalım. Zaten yeterince kalabalık var. Ferah bir ortam istiyoruz. Tek istediğimiz bu.
3: Öğrencileri ilgilendiren bir haber. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları açıklandı. Başladı daha doğrusu bugün açıklamayı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Başvurular için son gün 16 Ekim. 16 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular da devlet üzerinden alınacak.
4: ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Spor Bakanı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yüksek öğretim programına devam eden, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs kredi başvurusunda bulunabilecek. 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs kredi başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler yine bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin burs kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren Alo GSB ve KYK destek hesabı üzerinden yardım talep edebilecek.
3: İndirim etiketleri biliyorsunuz indirimler de meşhur. Önce fiyatı artırıyorlar sonra indirim yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı ceza üstüne ceza kesiyor ama bir türlü maalesef bu dolandırıcılıktan da bir türlü vazgeçmiyorlar. Kozmetik sektöründe bu kez aynısı oldu. Bazı ürünlerde önce fiyatın yükseltildiği sonra da yüksek indirim oranlarıyla yeniden satışa sunulduğu tespit edildi Ticaret Bakanlığı tarafından. Uzmanlar tüketicileri de uyarıyor. Fiyat geçmişini mutlaka kontrol edin diyorlar.
5: Kozmetik mağazalarında indirim kampanyaları mercek altında. Özellikle Kasım ayı öncesinde yoğunlaşan kampanyalarda bazı ürünlerin fiyatlarının önce yükseltilip ardından indirimliymiş gibi satışa sunulduğu iddia ediliyor.
6: Ticaret Bakanlığı olarak iç ve dış ticaretin gelişmesinde üreticilerin, satıcıların işlerinin artmasını sağlamak olduğu kadar alıcı olan tüketicilerimizin de haklarının, hukukunun korunmasıdır. Onların alım kararının istismar edilmemesidir.
5: Sağdaki fiyat incelemeleri de dikkat çeken örnekleri ortaya koydu. Normal satış fiyatı 400 ila 500 lira arasında olan bir rujun fiyatının önce 900 liraya çıkarıldığı, ardından %50 indirimle 449 liraya düşürüldüğü görüldü. Bir başka örnekte ise 1 Eylül'de 132 liradan 66 liraya satılan likit farın fiyatı mevcut kampanyada 267 liraya yükseltildi. Ürün daha sonra %50 indirimle 133 liraya satışa sunuldu. Böylece indirim oranı yüksek görünse de ürünün fiyatı önceki kampanyadaki seviyenin üzerine çıktı. Uzmanlar tüketicileri yanıltıcı kampanyalara karşı uyarırken alışveriş öncesinde fiyat geçmişinin kontrol edilmesini öneriyor.
3: Akşam Ajansı'nda böylece bugün bize ayrılan süreyi tamamlıyoruz. Lütfen ayrılmayın. A Haber ekranlarında birazdan Melih Altınok Sebep Sonuç programı ile karşınızda olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, yılın 9 ayında 75 ülkeye 80 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden

0: edinilen bilgilere göre Türkiye, geçen yıl 94 ülkeye yaptığı fıstık ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın Ocak ile Eylül döneminde 151 milyon 827 bin dolar olan fıstık ihracatı, bu yılın aynı döneminde 80 milyon 906 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 9 ayında en fazla fıstık ihracatı 19 milyon 248 bin dolarla İtalya yapıldı. Bu ülkeyi 13 milyon 668 bin dolarla Almanya, 7 milyon 724 bin dolarla Kazakistan izledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. 1953 yılında Dumlupınar denizaltısında şehit düşen Mehmetçiklerimize ithafen yazılan Ah Bir Ataş Ver türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Bir denizaltının karanlık gövdesinde sonsuz maviliklere doğru sessizce ilerleyen cesur yürekler vardı. Vatanın güvenliği için derin suların kucağında görev yapan bu kahramanlar her nefes alışlarında sadece bir amaç taşıyorlardı. Bayrağımızın dalgalanması için göğüs germek. Onlar için deniz bir ev, dalgalar bir sırdaş, karanlık ise bir yoldaştı. Ancak bir gün o derin sular sonsuz bir sessizliğe büründü. Hüzün maviliklerin derinliklerine çöktü. Nefes almak bir umut, yaşamak bir mücadele oldu. Ve onlar tıpkı bir yıldız gibi karanlık sularda parlayarak vatanları uğruna canlarını feda etti.

Takvimler Nisan 1953 tarihini gösteriyordu. Dumlupınar denizaltısı NATO tatbikatına katıldıktan sonra Gölcük'teki üssüne dönmek üzere yola çıkmıştı. 3 Nisan 1953 gecesi tatbikatın ardından Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyordu. Hava sisliydi. Görüş mesafesi oldukça düşüktü ve deniz trafiği yoğundu.

4 Nisan 1953 sabahı saat 02.15 civarında Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu açıklarında Dumlu Pınar bir İsveç bandıralı yük gemisi olan Naboland'la çarpıştı. Naboland gemisi ağır tonajlı bir yük gemisiydi ve sis nedeniyle Dumlu Pınar'ı fark edememişti. Çarpışma sonucu denizaltı hızla su almaya başladı ve yaklaşık 90 saniye içerisinde 87 metre derinlikte deniz tabanına battı. Kazada deniz altında bulunan 81 mürettebattan bir kısmı ilk anda hayatını kaybetti.

etti. Ancak 22 denizci denizaltının kıç torpido bölgesinde hayatta kalmayı başardı. Deniz tabanındaki bu bölümde mahsur kalan mürettebat kazadan sonra telsizle dışarıdaki kurtarma ekipleriyle iletişim kurdu. Bir balık adam ekibi denizaltıya ulaşmaya çalıştı ancak suyun derinliği, akıntı ve diğer zorlu şartlar nedeniyle kurtarma operasyonunu zorluyordu. Denizaltının içinde ise şunlar oluyordu. Oksijeni idareli kullanmaları için gereksiz yere konuşmamaları, şarkı, türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri konusunda uyarılar yapılıyordu. 72 saat boyunca çalışmalar durmaksızın sürdü. Fakat boğazdaki şiddetli akıntı nedeniyle çalışmalar sonuçsuz kalacaktı. Artık deniz altında bulunanlar için umutlar kesilmişti. Yukarıda umutların tükendiği anda aşağıda karanlıkta bekleyen 22 Mehmetçe son kez izin veriliyordu. Artık konuşabilirler, türkü söyleyebilirler ve hatta sigara bile içebilirlerdi. Şamandıra'da bulunan telefon hattının öbür ucunda tüm Türkiye denizaltıda başı dik olarak ölüme giden 22 Mehmetçiğin son

Denizciler artık kurtarılamayacağını anlamışlardı. Telsizden şu son sözleri duyuldu. Vatan sağ olsun. İçerideki oksijen yavaş yavaş tükeniyor ve kahraman denizcilerimiz boğularak şehit oluyordu. Biz yeryüzünde rahat bir nefes alalım diye onlar denizin metrelerce altında nefessiz kalıyordu. Bugün her dalga onların anısını fısıldar. Her rüzgar onlar için yazılan bu kahramanlık türküsünü söyler. Dumlupınar denizaltısı ve mürettebatı Türk denizcilik tarihinde kahramanlık ve fedakarlık simgesi olarak kayıtlara geçer.

0: Çanakkale Boğazı'nda her yıl kazanın yıl dönümünde denizciler ve kazada hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor.
1: A Haber Radyo.
2: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bu akşam gündemimiz

0: Husilerin saldırısı. Suudi Arabistan'da bir havalimanını vurdular biliyorsunuz. Pek çok sivil hayatını kaybetti. Bir yandan da bütün dünyada petrol krizi var. Trump bu sorunu çözmek için Putin'le bir anlaşma yapıyor. Milyonlarca varil serbest bırakılacak Putin tarafından, ancak bu anlaşmanın hemen ertesinde Ukrayna eliyle Rusya'nın petrol yükleme tesislerini vuruyorlar. Dünya üzerinde bir şekilde petrol fiyatlarını tırmandırmak için yoğun çaba var. Bundan da kim kazanç sağlıyor? Elbette ki para babaları, finans kapitalin son sürümü olan para babaları diyebiliriz bu insanlara. Görüntülerde El Arabiya'nın yayınladığı Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'ndan. Bu arada Husiler açıklama yapıyorlar. Prens Selman'ı devirmek için herhangi bir darbe girişimini sonuna kadar destekleyeceğiz diye. Şimdi bu kavganın sadece bir bağımsızlık savaşı ya da Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bir gerginlik olduğunu düşünmek bence büyük resmi görmemek anlamına geliyor. Petrol ithal eden bizim gibi ülkeler, Avrupa devletleri bu krizden çok büyük oranda etkileniyorlar. Sorarsanız Husiler İsrail düşmanlığı yapıyor ama İsrail bence olan biteni bu süreçte ellerini ovuşturarak izliyor. Bu da saldırının görüntüleri, sivillerin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri. Evet, hemen başlayalım. Bu akşam konuşacak çok konumuz var. Bülent Erandaş bizimle. Bülent abi hoş geldin.
1: İyi akşamlar sevgili Beli. İç dış iç içe geçti.
0: Evet.
1: Hareket bereket.
0: Ankara'nın da gündemi
1: güzel günler.
0: Programın sonunda yine gireceğiz Ankara gündemine elbette, iç siyasetin konularına da. Ama bu konu çok sıcak ve ekonomiyi, enflasyonu bütün dünyada etkiliyor. Ben bunu biraz pandemiye benzetiyorum. Bu da petrol pandemisi.
1: Kesin, kesin.
0: Yani 2019'da bir pandemi başlattılar. 1500-2000 dolar olan konteynerlar çıktı 20 bin dolara.
1: Doğru, gerçekten.
0: Bütün tedarik zinciri kırıldı. Karadeniz'den geçişler aksadı. Daha sonra savaşlar patladı, her ekonomik darboğazda olduğu gibi. Devam ediyor, gidiyor. Bu sorunun bir şekilde aşılması gerekiyor.
1: Sigorta primleri yükseldi.
0: Evet.
1: Kaptanların fiyatları inanılmaz yükseldi. Londra'da birileri avuçlarına...
0: Değil mi? Onlar da avuçlarına avuçluyorlar.
1: İngilizler. Bütün dünyayı denizlerinde imparatorluk kurmuşlardı. Onların bir kısmını şimdi paraya mis gibi çeviriyorlar. Biraz önce de çok güzel başladın. Küresel çete, küresel sermaye. Bunların dini yoktur, imanı yoktur, ülkesi yoktur, milleti yoktur. Küresel çete, para.
0: Bülent abi, aslında milletin kafası karışıyor. Deniliyor ki ya kardeşim adres verin, bunu hangi devlet yapıyor? Ama artık devletleri aşan küresel sermaye, küresel şirketler değil mi söz konusu olan? Yani para sahipleri diyebiliriz onları, 10-12 kişi.
1: Gayet tabii, bir BlackRock diyoruz, mesela konuşuyoruz. 15 trilyon dolar, rakama bakar mısınız? Türkiye'nin 2 trilyon dolar, 15 trilyon dolar. Gazeteler bunlarda, silah sanayi bunlarda, petrol şirketleri bunlarda, sigorta şirketleri bunlarda.
0: Bu sadece şey, sektörlerin hepsi de der ki kriz olsun.
1: O kadar. 3 fon, 80 trilyon dolar. 3 fon. Bunlar Amerikalılar, İngilizler. Küresel sermaye ve çete.
0: Allah gözlerini doyursun. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
0: Sağ olun. Bir de şimdi Mekke Anlaşması çerçevesinde bu konu konuşuluyor.
2: Tabii.
0: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı açıkça söyledi. Mekke Anlaşması bir saldırı anlaşması değil, savunma anlaşması. Türk askeri herhangi bir yere gidip birine saldırmayacak. Savunma amaçlı duracak diye. Bir de Kemal Hocam, Türk askeri mesela gidiyor bile olsa Mekke'ye. Mekke'de Türk askerinin, Türk ordusunun bulunmasından kim rahatsızlık duyabilir?
2: Asli yeri bence yani.
0: Asli yeri.
2: Tabii asli yer. Bizim aslında çok gevşek ilişki kurduğumuz yerler zamanında buralar. Yani bir yapı onları engelledi. NATO mudur yoksa başka bir şey midir? Bizim güneye doğru ya da doğuya ya da Asya'ya doğru ilerlememiz engellendi sürekli. Türk devletleriyle ilişkileri ne zaman kurmaya başladık biz? 2000'den sonra kurmaya başladık sağlıklı ilişkiler. Afrika'da bu kadar büyükelçi açtık. Ne zaman başladık? 2010'lu yıllarda başladık. Yani neredeyse 53 tane ülkenin 44'ünde şu an temsilci var. Hatta bazıları çift ülkeden sorumlu.
0: Evet.
2: Yani çok gayet güzel. Askeri işbirliği, kültür ateşeleri var, ticaret ateşeleri var, büyükelçiler var. Orada tüm sektörlerde bizim temsilcilerimiz var. Ya bu tabii ticaret de yapılıyor buralarda. Kültürel yakınlığımız var. Eski baki olduğu topraklar var. Dolayısıyla buralarla Türk askerinin ilişki kurması çok normaldir, gayet normaldir. Sağlıklı olan da budur bence. Ya Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bayrak dalgalandırması kadar ulvi bir görev olabilir mi? O yüzden diyorum asli yeri aslında orası.
0: Bence güzel bir tanım bu, evet. Evet, Mete Sohtoğlu da bizimle. Mete hoş geldin.
3: Sağ olun, teşekkürler benim.
0: Sen de çok yakından takip ediyorsun. Bütün dünyanın boğazlarını sıkıyorlar Mete bir taraftan. Hürmüz, Kızıldeniz yukarıda.
3: Yani Mekke ittifakının aslında Suudi Arabistan finansının büyük bir bölümünü

0: Yüklenmek üzerine kendisini planlamıştı ve hazırlamıştı. Şimdi burada tabii sadece Suudi Arabistan meselesinde, Körfez içerisinde de bir Birleşik Arap Emirlikleri rekabet var. Bu Kızıldeniz'in öteki tarafına, Afrika boynuzuna da yayılmış durumda. Doğru. Ama Suudi Arabistan ayağı şu an çökertilmeye çalışılıyor. Burada sadece biz Umre'ye giden işte hacılar ya da işte din ibadet için gidenler dışında burada Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu vardı. Birincisi o parçalanıyor. Aynı bizim PKK terörünün başladığı yıllardaki gibi Suudi Arabistan'ın içeriğiyle oyalanacağı bir süreç yaşatılmaya çalışılıyor. Bu ekonomik olarak şu an biz havalimanlarını görüyoruz ama göreceksiniz limanlar ve demir yolları da dahil olmak üzere Husiler buralara da saldırı dalgasını yayacak.
1: Bu arada dediğin gibi Umre'ye gidenler değil mi?
0: Evet. Zaten bunun şöyle de bir anlamı var. Burada özellikle Husiler meselesinde Türkiye'de belli bir kesim ikna edilemiyor. Yani burada dini ibadet yeri ya da gidenler, bakın Irak'ta ya da o kadar çatışmalı bir dönem oldu Melih Bey. Hiçbir zaman Suriye'de de Irak'ta da hacca bir şekilde giden ya da Kabe'ye ulaşmaya çalışan insanların ne ulaşımı kesildi, ne onlara yönelik bir saldırı oldu, ne de bu anlamda havalimanları bombalandı.
1: Hac mevsiminde durdurulmuyor mu bu iş? Ta eski cahiliye döneminde işte, bile durmuyor muydu bu iş?
0: Sünni coğrafyada, Arap coğrafyasında çatlaklar yaratılmaya çalışılıyor. Yani burada şu deniyor. Bakın Mekke ittifakı başta olmak üzere İslam coğrafyası bir araya gelemiyor ve bu çatlaklardan, fikir ayrılıklarından dolayı da bir karar alma mekanizması oluşturulamadığı için işte bu sahneleri sebebiyle veriyor. O yüzden Mekke İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna sadece diplomatik kınamalarla, işte sessiz sedasız akamete uğratmalar dışında bu en basit somut akamete uğratmanın en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu ittifak İsrail kadar İran'ı da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Fransa'yı da, coğrafyada aklınıza gelmeyecek birçok ülkeyi bu anlamda engellenmesi gereken bir aslında diplomatik hedef oldu. Ve samimiyetle söylüyorum, bu Suudi Arabistan üzerinde bu devam edecek. Demir yolları, limanlar, aynı İran'a uygulanan ablukanın bir benzerini Husiler Suudi Arabistan'a aynısını yapmaya çalışıyor. Şu an uçuşların bir bölümü durduruldu. Bu havalimanında 17 Ekim'e kadar uçuşlar durduruldu. Hava sahasını kapatmaya başladığınız zaman yavaş yavaş bu limanlara gelecek. Ticari limanlarda hedef olacak, demir yolları hedef olacak. Ve Suudi Arabistan'ın bırakın Mekke ittifakıyla dışarıyla uğraşacak vakti kalmayacak. Çünkü ülkenin içerisinde bir de Şii nüfus var.
1: Evet.
0: Katif gibi. Muhtemelen bunlar da önümüzdeki günlerde kaşınmaya başlanacak. Ve yayının ilerleyen dakikalarında muhtemelen konuşacağımız Suudi Arabistan'da bir darbenin hazırlığı mı yapılıyor meselesini bile
1: destekleyeceğiz diyorlar açıkça. Bence çok boyutu var. Bunları da konuşalım. Murat Özer de bizimle. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sen buraları en yakından takip eden isimsin medyada. Çok da iyi izliyorsun. Analizlerini de değerlendiriyorsun. Ben de katılıyorum çoğuna. Murat, bu süreç nasıl bir şeye doğru evrilecek? Yani bir yandan İsrail konusu gündemdeydi. Gazze konusu gündemdeydi. Gazze'nin hakkını savunduğunu söyleyen bir yapı şu an savaşı yukarıya doğru kaydırmış durumda. Mekke anlaşmasına denk gelmesi tesadüf mü bu saldırıların başında?
2: Hiçbir şey tesadüf değil zaten. Husiler Gazze Savaşı esnasında İsrail İran'a saldırdıktan sonra İsrail'in bazı limanlarına bir takım füzeler attılar. Her zaman olduğu gibi İran yanlısı bu direniş ekseni denen gruplar propagandayı çok iyi bildikleri için, Müslüman halkların gözünü boyayabilmek için bunu yaptılar. O gün itiraz etmişti. Bunlara güvenmeyin. Bu zalimden mazlum için bir fayda gelmez demiştim. Bugün de aynısını söylüyorum. O gün bütün bu füze saldırılarında bir adet İsrail askeri öldü.
1: Doğru söylüyorsun. Ben diyordum ki ya bu adamlar gene İsrail'i vuruyor bu programda yine. Sen de diyordun ki bu kadar peşin kredi açma.
2: Bugün bir Filistinli'yi öldürmeyi başardı Husiler ama. Bir Filistinli bugün. Evet. Yani orada havalimanında, Riyad Havalimanı'nda bir Mısırlı, bir Filistinli, bir Suriyeli ve bir Bangladeşli olmak üzere 13 tane Müslümanı öldürmeye başardılar. Filistin'i her yerde öldürmeye başarıyorlar. Bunu görmemiz lazım. Şimdi emperyalistlerin ve Siyonistlerin uzantıları nerededir, şurada mıdır, İngiltere'de midir, Amerika? O düşman zaten. Bununla alakalı bir şey yok ki. Amerika'nın emperyal politikalarını biliyoruz. İngilizlerin 150 yıldır buradaki politikalarını biliyoruz. Emperyalistler politikalarını neyle uygulayabilirler? 1,5 milyarlık İslam dünyasında nasıl başarabilirler? Bu gibi aparatlar vasıtasıyla yaparlar. O açıdan direniş ekseni denen şey Esad rejimiydi. 1 milyon Müslümanı öldürdü. Orada Hizbullah'tı. Yani yakmadığı, yıkmadığı Filistinli mülteci kampı kalmadı. Hem Emel örgütünün hem Hizbullah örgütünün ne

0: Deir el-Belid'deki mülteci kampından Talal Zatar'a kadar. Yok etmediği Filistinli kalmadı. Irak'ta yok etmediği Filistinli kalmadı. Bağdat'taki bütün Filistinli mültecilerin hepsini gönderdiler Suriye'ye. Çöllerde aylarca insanlar yaşamak zorunda kaldı 2003-2004'te. Sonra Suriye'de de aynı şekilde Şam'daki mülteci kampında, hatırlayın, Yarmuk mülteci kampında insanlar kedi köpek yemek zorunda kaldılar. Yıllarca ambargo uyguladı. Kim yaptı? Direniş ekseni. Hizbullah bu Husi militanları getirdiler Esad rejimine destek için. Bu Husi denen yaratıklar Şam'da da savaştılar Esad için. Hizbullah sadece savaşmadı. Afganistan'daki Fatım Yuntugayları geldi savaştı.
1: Zeynep Yuntugayları.
0: Zeynep Yuntugayları. Nerede bir uyduruk bir şey varsa. Şimdi emperyalizm dediğiniz şey ne? İşte bu yani. Emperyalizm maşalarıyla, kollarıyla, ayaklarıyla, bacaklarıyla savaşır topraklarınızda. Filistin için yola çıktığını iddia edenler en çok Filistinli katletmişlerdir bugüne kadar.
2: Tablo öyle çıkıyor.
0: Çok net.
2: Yani hakikaten eğer işte ne eylemi yapacaksanız, Suudi Arabistan'ı da cezalandıracaksa, Husiler bir şey yapacaksa, sivillerin olduğu, Umre'ye giden insanların olduğu havalimanını bombalamak istihbaratı almışsınız ki nokta atışı yapıyorsunuz. Husilerin böyle bir kabiliyeti yok herhalde, değil mi? Yani İran geliyor.
1: İran veriyor.
2: Gidiyorsunuz orada sivilleri katlediyorsunuz. Bu arada hakikaten ilginç bir şey var. Şimdi programın girişinde sorduğum Kemal Olçer'e soru, hani Türk askerinin herhangi bir yerde olmasından, Somali'de, ne bileyim Libya'da, Suriye'de olmasından kim rahatsızlık duyar? Bunu dışarıya yönelik sormuyorum sadece. Ya günlerdir bu konuyla ilgili yazıyorum. Öyle bir ekip var ki sureti halktan görünüyor. Adam üstüne böyle profil fotoğrafına Kur'an-ı Kerim'den ayet koymuş. Altta diyor ki Türk ordusu oraya gidip Müslüman mı katledecek?
1: Bu ne?
2: Yani hayır, Türk askeri nerede Müslüman mazlum katletti? Ben onu, Mehmetçik nerede Müslüman katletti? Bunu söyleyen kim olabilir? Bunu bir İsrailli söyler. Yani propaganda için söyler.
1: İran propaganda.
2: İranlılar yapabilir. Propaganda için yapıyor olabilirler. Başka bir eksenden yaklaşıyorlar. Bunu Müslüman bir Türk, ben ne bileyim yani, hakkaniyetli kimse söylemez ya bunu. Bu ifadeyi. Ama inanılmaz. Bir de nasıl, ben bana en son bu FETÖ'cülerden gördüm. Nasıl küfürbazlık, nasıl şey, hiçbir şeye tahammülleri yok.
0: Ama biz bunu yaşamadık mı? Yani o FETÖ'cüler böyle tipler değil miydi? Müslüman değil. FETÖ'cüler sabahlara kadar namaz kılıyorlardı. Hala öyle. Yani FETÖ'cü yakalanan kadınların çoğu başörtülü. Yani kişinin Müslüman görünüyor olması Müslümanlara ve Türk devletine düşman olmayacağı anlamına gelmez. Hep hakikaten. Çok Müslüman gibi görünenler en çok düşmanlık ettiler.
2: Büyük
0: gerçekte bu yani.
1: Ya, Türk askerinin gittiği yerde öyle katliam hiç olmaz.
2: Yani, hocam sizi böyle alabilir miyim?
1: Sadece Müslüman coğrafyası için geçerli değil bu. Bosna'ya gittik.
2: Nereye örneğin. Gittiyse değil mi?
1: Tabii Bosna Hersek'te Hırvatlar da vardı, Sırplar da vardı, Boşnak Müslümanlar da vardı orada. Yani hepsinin ortasında. Öyle bir tarafta yer alıp da işte orayı katledelim, burayı yıkalım, yakalım vesaire. Mesela çok iyi hatırlarım ben o görev yaptığımız dönemlerde orada. Ya bir kilise yıkılmış, Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi zarar görmüş, bir de cami görmüş. Sırayla inşa ediyorlardı. Yani oradaki Türk askerinin, Mehmetçiğin ruhunu tadamayan, bilmeyen insanların yaptığı yorum bu. Ya da biliyor, bilerek sizin kastettiğiniz tam da o propagandayı yapıyor.
2: Propaganda.
1: Ki o daha muhtemel.
2: Afganistan'da demediler mi ya Afganlar, ya Türk askeri gelirse sorun olmaz hani. Türk o yüzden gidiyordu o bölgede.
0: Amerikan askerleri Türk bayrağı takıyorlardı araçlarına ki kimse kalkıp ateş etmesin. Taliban ateş etmiyordu çünkü.
1: Hocam Türk bayrağı takıyorlar ayrı, bir de önde bir tane bir araç var. Türk aracı. Arkada Amerikalıların konvoyu var. Yani o bir tanecik araç koskoca konvoyu korumaya çalışıyor. Ve dokunmuyorlardı hakikaten de. Dolayısıyla Türk Mehmetçik gittiği yerde şunu yapıyor. Önce sivil halka bakıyor. Çünkü sivil halkı korumakla mükelleftir Türk Mehmetçiği, Türk askeri. Yani oraya gittiğinde mazlum, masum, kim varsa, yani silahsız, düşman ya da dost tanımı yapmaz. Kime düşman der Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği yerde? İşte o korumaya çalıştığı mazlum halkı ateş eden kimse.
2: Çoluğu çocuğu sivili öldürene düşman der.
1: Kim olduğu önemli değil. O yüzden bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Hepimiz yıllarca çalıştık. Kosova'ya gittik, aynı şey orada da geçerli. Sırplar da var Kosova'nın içerisinde. Arnavut Müslümanlar da var. Çok çeşitli insanlar da var. Türkler de var. Türkçe konuşan kentler var. Prizren örneğin. Yani Somali'ye gidiyorsunuz, orada da işte Müslüman insanlar var, farklı gruptan insanlar var. Türk Mehmetçiğini kalkıp da Amerikan Johnny'siyle karıştırmasınlar. O gittiği zaman düşman tanımını öyle bir geniş yapar ki silahlı silahsız fark etmez. Onun için tehdit, risk, potansiyel risk ve hiçbir şey önemli değildir. karşıdan biri ona doğru yaklaşıyorsa ve Amerikalı değil

0: ise kesin düşmandır. Kadın öldürüyorlar. Sniper'la üstelik. Şimdi gidin bakalım İsrail katil devleti Gazze'de dost düşman nasıl ayırıyor? Hiçbir ayrım yok. Gazze'de bulunan İsrail o katil ordusunun üniformasını taşımayan herkes düşman. Hatta küçük çocuklar daha da düşman. Çünkü gelecekte onlar büyüyecekler. Sözde İsrail'e karşı. Sözde değil. Gerçekten de öyle. Onları bile küçük böyle beşikteyken bile vurmaya çalışıyorlar. Yani o yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mekke'de bir garnizon kurup orada bir askeri görev yapmakla beraber aynı zamanda toplumsal hayatı destekleme, toplumu destekleme, insanlara yardım, insana yardım yapmaya ilgili öncülük yapacaktır.
1: Keşke. Sayın Cumhurbaşkanı da bu arada lanetliyorum dedi bu saldırıyı. Biz barış ihraç ederiz dedi yapıyorsak da o bölgeye. Çok yani pek çok noktada Türkiye'nin üstleri var. Hakikaten ben anlam veremiyorum yani. Türk askerinin orada bir üst kuruyor olmasında, bir de dediğim gibi o terminolojiyi kullanan insanların rahatsızlık duyuyor olması bana bunların gelmesin anlamına geliyor. Maskeli ajanlar oldukları
0: anlamına orada, geliyor. Yok orada barış olmasın tabii, isteyenler.
2: Yaşadığım kaos bir olayı anlatabilir miyim tabii bu konuda? Ki. 2000 yılı Ankara'dan Genelkurmay Başkanlığı, Ankara'dan gazetecileri bir uçakla aldılar bizi. NATO, Afganistan bayrak töreni. General Akın Paşa ile beraber aynı uçakta gittik ve girdik. Tamamen Kabil'de hava meydanının etrafında bir güvenlik şeridi var. Bizi direkt hava meydanının içine indirdiler. Yemek yedik orada, briefingler verildi, bayrak törenleri yapıldı. Biz oradan komutanımıza dedi ki ya dışarı çıkamaz mıyız? Aman dediler çıkamazsınız falan diyorlar. Fakat dediler size biraz sonra sürpriz yapacağım. Kimse bilmiyor. Bir dediler Türk jibiyle beraber çıkacaksınız görürsünüz dediler. Oradan yabancıların bir tanesi kapıdan dışarıya çıkamıyor. Biz jiple
1: Türk jipiyle
2: çıktık. Türk bayrağı dalgalanıyor. Dolaştık. El sallıyorlar bize sokaklarda. Ve düşünebiliyor musunuz? Hava meydanının hemen yanında öyle bir şaşırdık ki Türkiye'deyi zannettik. Sevgiyle Türk ordusu orada diye nasıl mutlular? Türk bayrağı orada.
1: Evet.
2: Bu ikinciyi de zaten bütün herkes, bütün arkadaşlarım da biliyordur. Katar'da, eğer Katar'da Türk birliği olmasaydı paramparça edeceklerdi Katar'ı. Onun bir gün belki hep konuşuruz. Türk birliğinin Katar'da, Katar'ın kaderini nasıl etkilediğini, nasıl güvenlik sağladığını, bütün oyunları bozduğunu da çok çok ileride anlatacağız.
1: O üstlerin hepsine olur. Bakalım çok doğru söylüyorsun. Şey aynı propagandayı o zaman da yaptılar. Hemen geliyorum Mete. Evet. Şimdi Riyad'da şu an sirenler de çalıyor. Saldırı bekleniyor. Amerikan basını da Selman'ın şey olduğunu söylüyor. Sığınakta olduğunu söylüyor şu an itibariyle. Yani epey bir ciddi bir şey bekliyorlar herhalde. Saldırı bekliyorlar.
3: Şimdi Suudi Arabistan'da yeni bir uygulama başladı. Burada hem görgü tanıkları ihbar edebiliyor hem de bu erken uyarı sisteminden gelen mesajları görebiliyor. Burada genel uygulamadan gönderilen mesajlarda bir 911 var, bir de 998 var. Bu aranan numaralar yani Mekke, Medine, Riyad gibi şehirlerde burada gördüğünüz uyarılar şu şekilde: pencerelerden uzak durun. Eğer bir araç kullanıyorsanız en yakın sürede köprülerden uzak durun ve sığınak gibi bir yere sığının.
1: Arabanın bu gece için yapılan tavsiye bu, öyle mi?
3: Bu ilk defa erken uyarı sistemi bu. Yani Suudi Arabistan'ın gelen füzeleri ya da insansız hava araçlarını tespit edebildiğine dair herhalde bize bir done veriyor. Bu erken uyarı sistemi. Yani şu an bir saldırı oluyor da evlerinize girinden ziyade bir saldırı beklentimiz var. Bu yüzden dikkatli olunuz beklentisi. Bir de bununla ilgili şunu ben size katkıda bulunmak isterim. Bu tartışmaların aynısı Kemal Bey'in bahsettiği tartışmaların ve sizin sorduğunuz soru Pakistan kamuoyunda da dönüyor.
1: Öyle mi? Aynı kartışıyor.
3: Bu bizim savaşımız değil gibi belli kesimler tarafından dillendirilen bir görüş var. Fakat burada unutulan bir şey var. Bu da televizyonlarda pek değinilmez. 2.640.000 tane Pakistanlı şu an Suudi Arabistan iş gücü içerisinde. Ve Pakistan ekonomisi 6 ile 8 milyar dolar yıllık, sadece bu Pakistan'daki çalışan, Suudi Arabistan'da çalışan işçilerin memleketlerine gönderdiği para
1: Pakistan'ı ayağa kaldırıyor
3: gibi. İkincisi, Suudi Arabistan vadeli olarak petrol satışı yaptığı için Pakistan ekonomisi için Suudi Arabistan inanılmaz önemli. Aynı zamanda ben bunu Pakistan Genelkurmayı'ndan yetkililere sorduğum zaman da Bizim orada neredeyse 3 milyona yakın vatandaşımız var ve Suudi Arabistan iş dünyasında çalışıyorlar. Biz aynı zamanda kendi vatandaşlarımızı da orada korumak durumundayız. Ve bunun da Pakistan kamuoyu tarafından bu şekilde

0: biz yapalım. Madem böyle bir tehdit varsa, tehlike herhangi bir şey varsa biz yapalım diye yarışması evet. lazım.
1: Yani Türkiye'den de ziyade Pakistan bu konuda çok ısrarcı.
2: Türkiye'de de kamuoyunun büyük çoğunluğu böyle.
0: Böyledir değil mi Murat? Evet.
2: Yani Türkiye'de çok küçük bir azınlık. O azınlık da yani dediğim ya İran'ın İran tarafından örgütlenmiş İran istihbaratına çalışan adamlar olabilir. Ya da yani Türkiye düşmanlığı gözünü o kadar kör etmiştir ki artık dindar mı dinsiz olduğuna bakmaksızın neye sahip olursa olsun sırf Türkiye'ye ya da Erdoğan iktidarına düşman olalım da ne olursa olsun böyle bakan bir yapıda da olabilir. Çünkü yani şimdi orada çok net bir şey var yani. Hani bu görüntüyü geçtim yani. Hani ciddi Mekke'yi, Riyad'daki ihramları kana bulanan ve ihramları kefen olan insanları görüp vicdanları sızlamadı. Anladım. Bu kadar vicdanınız varmış. Ya 1 milyon Müslüman Suriyeli kıtır kıtır kıtır doğradılar. Cezaevine gittik kendi gözlerimizle devrimden sonra bütün dünya gösterdi. Pres makinalarını, ırzına geçilmiş Müslüman kadınların feryatlarını duymadınız mı? Nasıl olur da Esad rejimini desteklersiniz? Bu adamlar Allah, kitap, peygamberi ağzından düşürmeyen adamlar Esad'ı desteklediler. Hala destekliyorlar. Hala destekliyorlar.
0: Evet.
2: Şimdi ben bu adamlara ne söylenebilir ki? Yani Saadet Partisi için de söylüyorum, Yeniden Refah için de söylüyorum, Anadolu Gençlik Derneği için de söylüyorum, hepsi için söylüyorum. Biraz gözlerini açsınlar ya, Fatih'in ortasında İran bayrağıyla eylem yapıyorlar. 3-5 tane İrancı. Hiç sizde ar damar yok mu ya? Burası Müslüman bir ülke ya.
0: Onlar iç siyaseti alet etmek için bence bunu yapıyorlar. Evet. Yani biraz içeriden nasıl vururuz
2: diye. Ne yaparlarsa
0: diye.
2: Yapsınlar. Bu topraklarda İran bayrağıyla, hele ki bugün Kabe, Mekke, Riyad, umreciler ihramlarıyla kana bulanıp kefendendilerse bugün bu topraklarda bunların Husileri savunmak kesinlikle Husileri savunan bir insana tahammül edemeyiz yani. Hiçbir Müslüman Türkiye'de, hiçbir Müslüman Türk evladı şu katiller sürüsüne, Esad'ın şebbihalarını savunanlara tahammül edemez. O açıdan biraz kendine gelsin herkes yani. Biraz kendine gelsin.
1: Yani Amerika ile mücadele edilecekse Latin Amerika'da çok ciddi bir devrim muhafızlarının kudüs gücü var Melih Bey. Gitselerdi o zaman Maduro kaçırıldığı zaman direniş örgütleselerdi. Meksika üzerinden cephe açılsaydı.
0: Ya
1: niye Kasım Süleymani gibi adam yollayamıyorlar mı?
0: Amerika ile mücadele sonucu öldürülüyor. Bu arada Arap basını da geçiyor. Riyad'da arda arda patlama sesleri duyuluyor. Şu an başladı. Mete az önce söyledi, uyarı yapıldı herkese diye. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım Kemal Hocam. İsrail şu an değil mi? Bundan çok hoşnuttur.
3: Tabii o zaten savaşın yayılması ve derinleşmesini istiyordu ya. Yemen'de Husiler şu anda İsrail'e hizmet ediyorlar. Çok net söylüyorum.
0: Diyordur yani.
3: Yani hareket tarzında harita varsa göstereyim ben ne yapmaya çalıştıklarını.
0: Hemen onları da bakacağız.
3: Şimdi tabii az önce hocalarımın söylediği gibi mesela benzetmek gibi olmasın ama Vatikan bir saldırıya uğrasa şu anda. Katolik dünyası ne olur?
2: Hristiyan dünyası ne yapar?
3: Ne yapar?
2: Dünyaya yani, ateş yani, yakardı yani. Bütün tabii. Dünya yakardı. Alev alev.
3: Kim koruyor Vatikan şehrini? İsveçli mi? İsviçreli mi? Askerler.
1: İsviçreli.
3: Askerler koruyor. Yani şimdi çok tuhaf şeyler dönüyor. Mekke söz konusu olunca içeriden bir reaksiyon var. Enteresan. Yani içeriden gelecek olan reaksiyonu anlamak mümkün değil. Dışarıda anlıyorum. Mekke güçlenmesin, Mekke kuvvetlenmesin, Mekke sembolik kalsın, uluslararası statüsü olmasın vesaire gibi söyleyenler oluyor. Ama senin kendi kutsal toprakların, Kaben, değil sevgili mi? Peygamberimizin yattığı yer, buranın dediğiniz gibi 57 tane Müslüman ülke var. 6,5 milyon adet asker yapıyor toplamda. Ya bu kadar büyük bir kitle ki ellerinde uçakların her cinsi var bu ülkelerde, Türkiye dahil. Ve bu kadar büyük bir kitle Filistin'i koruyamaması, Mekke'yi koruyamaması, Medine'yi koruyamaması, Kudüs'ü ya nasıl anlatılabilir bu?
0: Doğru söylüyorsun. Hocam başka şey diyorlar, bakın burada. Biraz insaf diyor bir hocamız. Suud rejimi 2014'ten günümüze Yemen'de 370 bin kişinin yalan. Ölümünden sorumludur bu.
2: Yalan. Baştan sona yalan. Baştan sona yalan. Baştan sona yalan. Taiz'i kuşattı, Husi militanları 2014'te Sana'yı işgal ettiler. Sonra geldiler Taiz'i kuşattılar, 400 bine yakın çocuk, daha çoğunluğu da çocuk olan 400 bin Taiz'de Müslümanı ambargo sebebiyle açlıktan öldürdüler. İlaç yetişmediği için. Yalan. Kendileri yaptılar. Bu kadar olabilir mi?
0: Yemin ki böyle evet, olsa bile Suudi
2: Arabistan'ın hava saldırılarında siviller hayatını kaybetmiş olabilir. Çünkü savaş 15 yıldır devam ediyor. Bu mümkün. Suudi Arabistan saldırılarında hiçbir sivil ölmemiştir. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama 4

0: 400 bin kişi çocuk açlıktan öldü meselesi Taiz'in kuşatmasındadır. Taiz kuşatması halen devam ediyor. Hala şu anda Husiler Taiz'i kuşatma altında tutuyorlar.
1: Birleşik Arap Emirlikleri de Yemen'in o yıllardan beri ikiye bölünmesini savunan evet. ülkelerden bir tanesi.
0: Ay, evet. Zaten sorun o oldu. Onun
2: bir de şimdi şu yani. Boyutu var. Yani biz hep bunu konuşuyoruz da tamam bu mesele Müslümanlık açısından bu çok önemli. Birinci konularımızda. Ya bu Babil Mendebi kapatıp dünya üzerinde Bülent abi petrol fiyatlarını hoplatıyorlar. Şimdi ben en çok bundan etkileniyorum. Tamam İran şununla bununla savaşıyor bilmem ne yapıyor falan onun bedelini de göze almış olabilir. İran'ın petrolü de var. Ya bütün dünya mahvoldu. Bugün Riyad'daki petrol toplantısı gene iptal edildi. Hem içeride diyeceksin bu petrol fiyatları tırmanıyor hem de bu bölgeyi yani ben inanmıyorum Suudlara sadece aralarındaki gerginlikten dolayı bunu yaptıkları. Dünya üzerinde bir yeri hoplatıyorlar. Yani bir destek veriliyor, bir şey yapılıyor. Bu şimdi, kadar askeri istihbarat olmasa bu hedefler nasıl vuruluyor?
3: Şimdi bu Kızıldeniz'i ve Babur Mendeb'in onların kontrolüne girmeyeceğini herkes biliyor. Bu olayı sadece Husiler diye düşünmememiz lazım.
2: Değil mi?
3: Ki bir bazı toplantılarda burada arkadaşlarımız da konuştu. Hatta geçen hafta Kemal Hocam da söyledi. Husilerin bu hareketi yapmasının ilginç bir tarafı var. Bu işin arkasında doğrudan doğruya Amerika'da hem Trump'ı bu konularda desteklemeyen Siyonist, işgalci mekanizma ve küresel çeteyi, küresel sermaye çevrelerini unutmamamız lazım. Evet. Şimdi şu önümüzde çok dikkatli geliyor. Birleşmiş Milletler'de toplantı var. Ayın 21'inde Husiler büyük bir saldırı yaptı. Neden yaptı? Sembolik bir günleri. 2014'i biliyorsunuz 21 Eylül'de Sana'yı işgal etti bunlar. Sembolik bir gün.
2: Evet.
3: Bu aynı gün Cumhurbaşkanımız da New York'ta. Ve Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler orada hem savunma Arabistan'ın savunma ve dışişleri bakanıyla hem de Pakistan'la görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanımıza bilgi
2: genel
3: verdiler.
2: Genel sekreter seçildi.
3: Bilgi verdiler. Bir gün sonra Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. Orada çok önemli bir açıklama yaptı bir gün sonra. Newspeak'e verdiği demeç. Sordu gazeteciler. Dediler burada sizin bir anlaşmanız var. Savunma anlaşması. Bu savunma anlaşmasıyla bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Bakın saldırılar oluyor diye çok böyle kritik bir soru soruldu. Cumhurbaşkanının bu soruya verdiği cevap şu. Boyutları aşarsa, tehdit büyürse gereken askeri tedbir alınır dedi. Bitti. Bu kelime önemli. Bunu Husiler de biliyor. Bunu İran'da biliyor, İsrail'de biliyor. Ama esas Amerika'daki bu işin arkasında bu işi tezgahlayan bir mekanizma var.
2: Doğru. Onu
3: şimdi seçimlere yönelik bir savaş arayan bir Netanyahu var. İkincisi Trump'la ilgili alınan kararları Orta Doğu ile ilgili bu kararlar alındığı anda Türkiye'nin bu kurduğu sistem, savunma sistemi Mekke bir boşluğu dolduracak. Amerika'yı gölgeleyecek önümüzdeki dönemde. Zaten bunu istemiyor bu. Amerika'nın içindeki Siyonist, Evangelist, CIA ve Pentagon'daki adamlar. Çete.
2: Bunu yani düşünelim, sadece onlar kolay değil. Bu işte. Sadece, çok güzel bence tarif ettin. Sadece onlar değil. Yani ABD bölgeden çekilirken burada bir hegemonya boşluğu oluşuyor. Evet. Değil mi? Net bu Irak'tan çekildiler. Suriye'den çekildiler. Buradaki bu boşluğa vaziyet etmek Türkiye'nin bence öncelikleri arasında. Bunu sadece Amerika'daki neokonlar değil, bölgedeki istemeyen insanlar da, devletler de vardır. Yani Türkiye niye burada bu boşluğu doldursun bir şekilde?
0: Çünkü bu boşluğu Türkiye güçlü bir şekilde doldurmazsa, Yemen meselesi belki daha arzi bir konu. Yakın gelecekte, çok çok yakın gelecekte asıl meseleyi Kuzey Irak'ta
2: yaşayacağız. Irak'ta göreceğiz değil mi?
0: Kesinlikle Kuzey Irak'ta yaşayacağız.
2: Hep ya bu Samet daha büyük bir harita sana zahmet. Artık Babil Mendebi de aşağı bir konu var çünkü.
4: Tabii yani burada
2: bizi buraya fokusladılar ama.
4: Evet evet yani. Şimdi tabii bu çok maksatlı bir harekat aslında. Yani Husilerin yapmış olduğu saldırılar teknik olarak kendi güçlerinden çok daha fazla. Yani çok yüksek kapasiteli ve yetenekli saldırılar yapıyorlar. Çünkü burada İki cepheli savaş yürütüyor adamlar üstelik. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani Husiler dediğimiz grup işte en iyi tarifi Murat Hoca yapıyor Husilerle ilgili. Ama tabii küçümsememek de lazım bazen. Şöyle bir şey var. Husilerin ellerinde hakikaten uzun menzilli balistik füzeler var. Mesela ilk o havalimanına neydi adı? Halit'ti herhalde değil mi?
2: Bu şimdi
4: havalimanı evet. Riyad'daki. Şimdi az Riyad'daki o orada
2: Halit.
4: Ön şey yapmışlar adamlar.

0: tanımlanmayan bir cisim şeklinde ifade etmişler Suudiler. Yani anlayamamışlar ne olduğunu.
1: Mesela hocam patlama, hangi ülkenin yapımı olabilir bu silahlar?
0: İran, Şahit türü. Şimdi Şahit 136'lar vardı ya, çok anlattık burada, 129 var falan. Bunlar belli bir irtifada, alçak irtifada uçuyorlar çok süratli bir şekilde. Radara da yakalanmıyorlar. Gittikleri yerlerde kamikaze bunlar.
2: Ve ha, hiçbir, alttan uçtukları için.
0: Tabii çok yalayarak böyle topografik arızayı da kullanıyorlar.
2: Zaten yükseltin 0.2 metre.
1: Çöl orası, bomba.
0: Tabii dolayısıyla şimdi bunlar bizdekiler gibi değil. Bizdekiler dolanan tipte. Yani sensörü var, yapay zeka yüklü, hedefi tespit ediyor. Herhangi bir hedef eğer gerçekten tanımlı değilse vurmuyor mesela bizim kamikaze dronlar. Bunlarda böyle seçme şansı da yok. Direkt yörünge çiziyorlar. Fırlatma cihazları var. Fırlatıyorlar şöyle mancınık gibi. Sonra düz uçuş yapıp sürü şeklinde gidiyorlar üstelik bunlar. Bunları da şey yapmışlar. Çeşitli versiyonlarını üretmişler. Mesela Ruslar üretmiş bir tane değişik bir şey. Bir şahitlerden yola çıkarak üretmişler. Turbojet motor takmışlar bunlara. O kadar hızlı ki. İşte bunların bir kısmı düştü. Patlamadan yakalandı. İnceliyorlar şu anda Ukraynalılar falan.
2: Yani hava ya savunma sistemi niye çalışmıyor dediklerinde Suudi Arabistan'ın
0: işte tanımlayamamışlar
2: adamlar. Alttan geçiyor, tanımlayamıyor.
0: Tabii çok alçak irtifa uçuşları var ve çok kalabalık olduğu için vursanız bile, bir de bunları böyle Patriot'la falan vuramazsınız. Patriot vurursunuz ama yani bir tane Patriot 2,5-3 milyon dolar. Tabii. 20 bin dolarlık bir şey. Yani etkin de olmaz. Zaten yetmez de bataryalar. Hmm. Dolayısıyla çok fazla sayıda sivrisinek gibi uçuyorlar bunlar. Ve geldik vurdukları yerde müthiş patlama ve yangın çıkartıyorlar. Siz bunun içerisine fosfor bombası da koyabilirsiniz. C4 de koyarsanız, TNT kalıbı da, istediğiniz patlayıcı, plastik patlayıcı, yangın çıkartıcı, ısık etkisi yapacak çeşitli patlayıcı cinsleri de koyarsınız.
2: Ha, bunlardan atmadılar hiç İsrail'e falan, bu Hizbullah.
0: Zamanında şahitler atıldı.
2: Öyle mi? Bunlar biraz böyle... nasıl durduruyor peki? Onun sistemi var mı?
0: Yok, o da durduramadı çoğunu. O
2: hiç
0: da
2: böyle 12-13 ölü görmedik İsrail'de.
1: Bir kişi öldü, bir İsrail askeri öldü.
2: O da bir gene bir şeyin
1: İran attığında da bir Filistinli ölmüştü.
0: Ama Hizbullah genelde askeri hedefler attığını iddia ediyordu. Yani o dokunmasın falan diye. Burada sivil hedef...
2: Orada İsrail'de sivil hedef gözetiliyor, askeri hedef vuralım diyorlar.
0: Aynen öyle. Burada Suudi sivil hedef... değil. Aynen bu. İşte o yüzden ikinciyi vuralım diyorlar. Gayet net burada. Şimdi bunu böyle tanımlayamadıkları için patlamalar gerçekleşti. Şimdi arkasından bu kaostan istifadeyle hemen balistik... Bakın o kadar önemli bir arşiv çalışmış ki Husiler. Bunu da devrim muhafızları muhtemelen başlarında bazıları.
1: Hani muhtemelen ki, değil hocam, kesin.
0: Kesin.
1: Kesin bilgi bu.
0: Dolayısıyla bunlar sürü taarruzları yaparken arkadan şöyle 10 mahlık bir balistik füze yolluyor adam. Direkt. Tek bir tane. İşte o çarptı mı zaten yerle eksan oluyor. O yüzden bu İran'ın taktiğidir. Önce şey yollar, şahitleri yollar. Onun yanına bir de miraçlar koyar. Gözlemci şeyler. Ne derler ona? SİHA'lar. Onlar da...
2: Erkete SİHA.
0: Evet. Yanında böyle eskortluk ederler. Sürü yerine ulaştı mı? Ulaştıysa rapor veriyor arkaya. Yani oradan görüntü alabiliyorlar. Ondan sonra kendi kendine imha ediyor tekrar o. Geri gitmiyor. Hmm. Şimdi aynı taktiği bunlar da uyguluyor. Sonra seyir füzeleri atıyorlardı. Seyir füzesi attığına dair iddialar da var. Suudilerin en büyük açığı bu işte. Tanımlayamıyor. Neyin geldiğini farkında değil. Seyir füzeleri de yerden alçak uçuyor. Onlar da sürü taarruzu yapıyor. İşte arkasından o balistik füzeler tek tek böyle aralarından sıyrılıp 10-15 mah hızla, terminal hızla direkt çarpıyor.
2: Hocam epey de bir mesafeden bahsediyoruz Riyad'la.
0: 700-800 kilometre işte. 1000, hatta bazen 1000 kilometreye kadar uzayabiliyor.
2: Yakın falan değil, sınırda mı?
1: Tabii gerçek.
0: Şimdi birinci harekat bu. Yani
1: Husiler sadece mi? Husiler vurmadı Suudi Arabistan'ı. Irak'taki Haçlı Şabi de vurdu.
0: Oradan
1: aynı
0: da geldi. Doğru.
1: Irak'ta. Kuzeyden de vurdu.
0: Şimdi birinci harekat bu. Bu harekat başarıyla gidiyor. Tırnak içinde söylüyorum tabii. Zarar veriyor çünkü. Burada iki tane kuşatma yapılıyor arkasından. Kuşatma, birincisi Suudi Arabistan'ın koalisyonla beraber yaptığı bir kuşatma var. Sana ve Sada bölgesinden şöyle Aden'le birleşme harekatı yapacaklar. Suudiler bu harekatı bir şekilde kuşatma harekatını yaparken kuşatıldılar. Husiler bunları yine Sada Sana üzerinden güneyden kuşattılar. Dolayısıyla böyle bir çapraz kuşatma harekatı devam ediyor içeride. Onun için burada bir de şunu öğrendiler. Amerika'nın İran'a yapmış olduğu tüm taarruzlar havadan taarruzlardı. Yani yerden yere, havadan yere filan. Öğrendiler bunu. Mutlaka ve mutlaka Suudiler oraya çok ciddi bir kara taarruzu planlıyorlar. İşte o zaman Türkiye'ye müracaat edecekler. Çünkü karargâhı yönetebilecek bir

0: koalisyon kapasitesi yok orada. Yani büyük bir çaplı böyle orkestrasyon şeklinde aldatma harekatı olacak, elektronik harp harekatı olacak, SİHA harekatı olacak, uçak harekatı olacak, hava harekatı, derin taarruz yapılacak, yakın hava desteği ihtiyacı var. Denizden harekatı, bakın ne kadar çok saydık, yorulduk sayarken. Bütün bu harekatı yönetebilecek bölgede tek bir kurmay var, o da Türk kurmayları. Türk
1: bir şey söyleyebilir miyim? Suudi Arabistan mesela çok benim sık karşılaştığım bir soru bu. Yani Suudi Arabistan neden Yemen'e bir harekat düzenlemiyor? Ben bunu geçtiğimiz günlerde sorduğum zaman şöyle bir cevap aldım. Yani Suudi Arabistan'ın hava gücünün bu anlamda Yemen'de Husi hedeflerini bombalayacak kadar yeteneğe sahip oldu. Fakat orası bir çöl bölgesi ve Suudi Arabistan ordusunun yapılanması da sınır kontrolleri, yani sınırın güvenliği tutulması ve o çöl bölgesinde kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi üzerine kurulu bir güvenlik mimarisi var. Burada zaten Yemen içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı güçler var. Sayıları 40 ila 70 bin arasında değişen, kabilelerden oluşan ayrılıkçılar var. Bunu özellikle söylüyorum. Yani Yemen'in ikiye bölünmesini savunan, Suudi Arabistan'la da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen üzerine bir anlaşmazlığı var. Bunu tekrar vurgulayayım. Körfez Yarımadası'nda da bir liderlik kapışması var. Ama Suudi Arabistan'ın da destek verdiği bu Yemenliler, bunlar yabancı savaşçı değil, destek verdiği güçler de sayıları 200-300-400 binden başlıyor. Ve bunların yeniden organize edilmesi, o geçtiğimiz günlerdeki geri çekilme olmasın diye yeniden bir organizasyon yapılıyor. Bu bombardımanlar da işe yaradığı için sahil şeridinin alınmasıyla başlayan dağlık alanlara doğru kaydırılmak istenen bir harekat var. Aslında bir harekat var. Yani burada da artık bilmiyorum, bir Türk parmağı var, bir Pakistan parmağı var ki vardır.
2: Pakistan muhtemelen, kesin vardır.
1: Yani burada illa Pakistan meclisten bir anlaşma geçecek diye beklemeyelim. Çünkü ben Pakistan ordusunun bazı mensuplarının Riyad'da olduğunu ve aynı zamanda bu ortak komuta
3: Pakistan'la Suudi Arabistan arasında zaten bir askeri var. Anlaşma evet, var.
1: Şimdi kapasiteyi şöyle yapmışlar Murat. Yani hava savunma sistemi kısa orta menzilli, bu ekonomik hedefler için işte Kemal Bey'in anlattığı. Birincisi o, ikincisi yerleşim yerlerinin korunabilmesi için kısa orta menzilli füzeler, elektronik harp sistemleri. Pakistan bunları bir şekilde Riyad'a gönderdiğini söylüyor ama kapasitenin de artırılacağını söylüyor. Türkiye ile işbirliğiyle. Şimdi meclise geldikten sonra Türkiye Pakistan'ın da ortak sağlayacağı şeyler var. Bir de benim öğrendiğim, Suudi Arabistan bu gelişmelerden sonra lazer sistemleri konusunda ağırlık vermeyi planladığını, evet, ve bütçe ayıracağını ben öğrendim. Bir de şu var, bu Türkiye'de üretilen, üretimi de geliştirilmesi devam eden çelik kubbe, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dönemde bu Körfez Yarımadası'nda kaplayacak daha büyük bir projeye dönüşebilir Suudi Arabistan'ın finansmanıyla.
4: Bu çok önemli. Bunu konuşalım. Tamam hocam, sizi alabilir miyim? Bir hemen Riyad'a gidelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Metin Mutanoğlu bizi bekliyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Danışmanı tam Riyad'da. Metin hocam merhabalar.
5: Merhaba Melih Bey, sizlere ve diğer arkadaşlara selamlar.
4: Çok sağ olun. Hocam ne oluyor Riyad'da, hava nedir şu an?
5: Melih Bey, az önce, yaklaşık bir 10 dakika önce 3 ayrı patlama yaşandı burada. Aslında bugün gün içerisinde herhangi bir saldırı olmadı ama az önce bu saldırı oldu. Koalisyon tarafından açıklama yapıldı. Saldırıdan hemen önce de aslında bütün telefonlara bir uyarı mesajı geldi. Yani bu daha önceki İran saldırılarında da oluyordu. İşte bulunduğunuz yerden çıkmayın, güvenli bölgelerde bulunun şeklinde. Bundan hemen çok kısa bir süre sonra da bir patlama oldu. Yapılan açıklama, koalisyon tarafından yapılan açıklama, gelen balistik füzelerin havada patlatıldığı yönünde. Şu an en azından bilinen o. Doğrusu gelen ses ve daha önceki seslerden bizim de alıştığımıza göre, evet, yani böyle bir şey olmuş olabilir. Çünkü daha önceden de havada patlatılan balistik füze sesi buna benziyordu. Öyle görünüyor ki Husi saldırılarına karşı bir müdahale olmuş ve füzeler havada patlatılmış gibi görünüyor. Onun dışında şu an yeni bir bilgi yok. Yani biz de takip ediyoruz şimdi. Yani kaynaklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Oradan hani farklı bir durum var mı diye. Ama görünen o ki şu an herhangi bir bilgi dışarı çıkmış değil. Zaten çok kolay bir şekilde bilgi dışarı çıkmıyor. O da Suudi Arabistan'ın bir politikası. Yani çok fazla insanların korkmamasını istiyorlar. Çünkü bir savaş var. Bu savaşta da bunu biraz anlaşılabilir.

0: da karşılamak gerekiyor. Toplumda böyle bir panik ortamı evet. oluşmasını istemiyorlar.
1: Peki bu Kral Halit Havalimanı'nda hayatını kaybedenlerle ilgili ülkede nasıl bir atmosfer var? Nasıl değerlendiriliyor?
0: Şimdi şöyle, tabii biz Riyad'da yaşıyoruz ve ben de aslında bu Kral Halit Havalimanı'ndaki saldırı cumartesi günü olmuştu. Ben de cuma günü böyle saat 1 civarında gelmiştim, Medine'den gelmiştim. Yani herhalde buraya gelen son uçaklardan bir tanesindeydik biz de. Bizden hemen bir gün sonra bu saldırı gerçekleşti. Bizden bir gün önce de Perşembe günü de yine zaten o bir piloton vefat ettiği, iki kişinin daha öldüğü bir saldırı gerçekleşmişti. Yani şöyle, evet havaalanında bir saldırı var. Bu toplum tarafından biliniyor. Mesela az önce duyduğumuz işte üç patlama sesi, büyük patlama sesi. Bunu da bütün Riyad duyuyor. Ama sokağa baktığımızda, hayata baktığımızda hayat olağan akışında devam ediyor. Yani o sokakta herhangi bir değişiklik yok. Herkes şunu biliyor. Evet bir çatışma ortamı var. Bir savaş ortamı var. Ama savaşın Riyad sokaklarına yansımasına baktığımızda hayatı değiştirecek, hayatın olağan akışını değiştirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Hayat normal akışında devam ediyor. Yani bütün her taraf savaştan önce nasılsa savaştan sonra da daha doğrusu bugünkü ortamda da aynı şekilde herhangi bir farklılık yok.
1: Evet. Ama bugün mesela petrol şirketleri Riyad'da bir enerji kongresi vardı. Ondan çekildiklerini söylediler. Güvenlik endişesi duyuruyor. Bu arada Brent petrolün evet. $107 çıkmış şu saldırı sonucunda da. Zamanlamasını neye bağlıyorsunuz bu sürecin? Biz Mekke anlaşmasının hayata geçirilmesi, kurumsallaşmasıyla birlikte bu hareketliliğin arttığına dair yorumlar yaptılar konuklarımız. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Evet malum biliyorsunuz yani bu neredeyse işte son 10 aydır özellikle Şubat ayından itibaren bölge gerçekten diken üstünde. Bunu söyleyebiliriz. Amerika İsrail'in İran'a karşı yapmış oldukları bu saldırıdan sonra aslında bu saldırıdan en çok etkilenen ülkeler Körfez ülkeleri oldu. Çünkü Körfez ekonomilerini doğrudan hedef aldı. Bugün mesela Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması en çok petrol ihraç eden bu ülkeleri etkiliyor biliyorsunuz. Yani savaştan önce İsrail'in ve Amerika'nın İran'ı vurmasından önce sadece Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yaklaşık 130 civarındaydı. 130 gemi geçiyordu. Bunlar ticari gemiler geçiyorlardı. Şimdi bu sayı yaklaşık 10'a düşmüş durumda. Yani Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan şu an dışarıya petrol satma noktasında Hürmüz'ü evet. kaybetmiş durumda. Orada sıkıntılar yaşıyor. Daha sonra biliyorsunuz bu Doğu Batı petrol hattı var. Orayı devreye soktu Suudi Arabistan. Ama orada da Suudi Arabistan'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu sefer Irak merkezli Şii bir yapılanma. Bu sefer Suudi Arabistan'ın bu petrol hattını vurdu. Şimdi geldiğimiz noktada gördüğümüz şey şu. Evet Suudi Arabistan yani petrol ihracatında sıkıntı yaşıyor ama diğer taraftan sadece Suudi Arabistan değil Körfez'in tamamı aynı sıkıntı içerisinde. Yani aynı sıkıntıyı bütün Körfez yaşıyor. Mekke İttifakı'na baktığımızda Mekke İttifakı şöyle bir şey. Yani eğer biz bölgede bölgenin barış ve güven içerisinde olmasını istiyorsak bu bölgede üçüncü tarafların bölgedeki inisiyatiflerini kısıtlamak ya da azaltmak ya da etkilerini azaltmak istiyorsak Mekke İttifakı burada çok kritik bir rol oynayacak durumdadır. Çünkü evet. bölgenin en kritik üç ülkesi Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye üçünde çok değerli değerleri var. Yani çok güçlü değerleri var ve bu güçlü değerler mesela Suudi Arabistan'a baktığımızda hem coğrafi açıdan baktığımızda hem ekonomik açıdan baktığımızda toplumsal açıdan baktığımızda sadece Körfez değil Arap dünyasının neredeyse tamamında çok etkili bir ülke olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Yine sadece Pakistan Metin evet. Hocam sadece Körfez'deki ülkeler değil çok doğru söylüyorsunuz. Irak da mesela şu an petrolünü akıtacak hiçbir yeri kalmadı ama Türkiye başta olmak üzere petrol ithal eden ülkeler de çok büyük sıkıntı içerisinde. İşte petrol fiyatları artıyor yani herkesi çok etkileyen bir süreç. Şunu merak ediyorum. Suudi Arabistan burada konuşuluyor mesela olası bir işte Türklerin desteği. Türk ordusunun Mekke'de konuşlanması ya da Mekke anlaşması çerçevesinde ne işte yapılması gerekiyorsa. Buna nasıl bakıyor Mekkeliler? Türk askerini nasıl değerlendirir mesela?
0: Şimdi şöyle, bir kere Suudi Arabistanlıların bundan çok memnun olduklarını söyleyebiliriz Melih Bey. Hı hı. Çünkü Mekke ittifakın imzalandığı gün ben buradaydım, Riyad'daydım. Biliyorsun Mekke'de imzalandı, Sana Tepesi'nde, Safa Tepesi'nde imzalandı. Ve o gün Riyad başta olmak üzere bütün Suudi Arabistan'da her tarafta 3 bayrak dalgalanıyordu. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları dalgalanıyordu. Buradaki siyasi yorumcuları da dinlediğim zaman, televizyonlarda işte bu tartışma programlarında dinlediğim zaman şunu net olarak söylüyorlar. Yani bir nükleer güç olarak Pakistan'ın varlığı ve aynı zamanda askeri güç olarak Pakistan'ın varlığı, bir askeri teknoloji anlamında ve askeri güç anlamında Türkiye'nin varlığı ve Suudi Arabistan'ın varlığı çok büyük bir sinerji oluşturacak. Herkes bunu çok net bir şekilde görüyor. Özellikle Türkiye'nin yani Dağlık Karabağ bölgesinde Karabağ bölgesinde yapmış olduğu müdahale, Libya'daki müdahalesi, Suriye'deki meselesi, yine Akdeniz'de petrol arama noktasında Türkiye'nin göstermiş olduğu güç aslında bütün dünyada, özellikle Suudi Arabistan'a baktığımızda teknolojik, askeri teknoloji anlamında Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan ve Türk şirketleri özellikle Suudi Arabistan'ın yerli savunması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Suudi Arabistan aslında özellikle 1990 yılındaki bu Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika'ya olan bağlılığını azaltıyor ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bir askeri teknolojiye geçmiş oluyor. Aslında önümüzdeki yıllarda yani sadece bölgede coğrafi büyüklük değil, aynı zamanda askeri olarak da bölgenin en büyük gücü olmak istiyor. Bu anlamda Türkiye çok önemli bir destek, Pakistan çok önemli bir destek ve bu Mekke İttifakı büyüdükçe bu bölgede üçüncü bölgelerin burada herhangi bir inisiyatif almalarını eskisi kadar kolay olmayacak. Bunu herkes net olarak görüyor. Yani buna doğru bir gidiş var. Buradaki Husiler meselesi, İran meselesi aslında bunu geciktiren bir konu. Yani bunun Husiler meselesinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Suudi Arabistan Husilerin bu bölgedeki yönetiminden çok rahatsız ve bunu bir an önce bitirip yeni bir sürece geçmek istiyor Suudi Arabistan. Bu açıdan baktığımızda Mekke İttifakı'nın güçlenmesi gerekir ve bu bölgede daha etkin olması için bir an önce yani burada mesela bizim Türk savunma sistemlerimizin olmuş olması hem Suudi Arabistan'ı daha elini rahatlatacak hem yani Mekke İttifakı'nın bölgedeki belki ilk sınavı olacak. Evet. Bu açıdan baktığımızda Yemen meselesi bu ilk sınav diyebiliriz.
1: Bu arada Husiler çağrı yapıyorlar, gündüz içerisinde de yaptılar. Selman'ı devirmek için çıkacak halk hareketini veya Suud ailesindeki muhaliflerin yapacağı bir darbe girişimi destekleyeceğiz diyorlar. Böyle bir atmosfer oluştuğunu mu düşünüyorlar, oluşturmaya mı çalışıyorlar? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Husiler şöyle, ben Husileri de yakından takip ediyoruz burada. Onların yaptıkları çağrıları, açıklamaları da görüyoruz, neler yapmak istediklerini. Husiler şunu görüyorlar, yani bu tek başına yapılacak bir çağrının getireceği bir şey yok. Çünkü Suudi Arabistan yani kendi yapısı gereği böyle bir şeye uygun değil. Yani Suudi Arabistan bugün içinde bulunmuş olduğu mevcut durumdan dolayı özür dilerim, bir dakika. Suudi Arabistan şu an içinde bulunmuş olduğu durum aslında böyle bir şeyi herhangi bir şekilde ihtimal dahiline dahi görmemizi gerektirmiyor. Çünkü yeni bir yönetim var. Suudi Arabistan biliyorsunuz yani 1932'den sonra bir toprak bütünlüğü olan, kendi içerisinde bütün aşiretlerin, kabilelerin katıldığı bir Birleşik Krallık aslında olarak çıkıyor. Ve bir kraliyet sistemi o günden bugüne kadar devam ediyor. Onun Husilerin bunu değiştirme şansı yok ama Husiler şu an her türlü şeyi kullanıyorlar. Yani her türlü argümanı kullanıyorlar Suudi Arabistan'ı geri adım attırmak için. Ama bu şunu gösterir. Yani Suudi Arabistan hiçbir şekilde Husilerin kontrolündeki bir Yemen'e razı olmayacak. Ve mutlaka bir şekilde oranın ya ortak yönetime geçmesini sağlayacak ya da Husilerin İran ekseninde, Husilerin bu bölgedeki varlığı Suudi Arabistan'ı sürekli rahatsız edecek ve bundan dolayı Suudi Arabistan buna razı olmayacaktır hiçbir şekilde. Husileri de bitirmek için yapılan bu operasyonlar yani Ancak uzun bir dönem devam ederse belki başarılı olacak.

0: Çünkü
1: Evet.
0: orada da çok ciddi bir direniş var.
1: Evet. Şu an için Riyad'da hava sakin diyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir yandan da bombaların patladığına dair, saldırıların sürdüğüne dair haberler geliyor ama bulunduğunuz bölgede herhalde böyle bir sıkıntı olmadığını anlıyorum. Doğru mudur?
0: Ya bizim bölgemiz burası havalimanına yaklaşık 50 kilometre mesafede neredeyse bizim bulunduğumuz yer. Biraz şehrin dışında bir yerde havalimanı. Ama dediğim gibi yani insanlar bu patlamaları duysalar da hayat normal akışına devam ediyor. Çünkü yani bu bir savaşın aslında normal toplum üzerindeki etkisi ne kadar olacaksa burada da o kadar var.
1: Metin Mutanoğlu çok teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun.
2: Şimdi bir kısa bir analiz yapabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Tabii. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. İki gün önce de Dışişleri Bakanı açıkladı. Mekke Anlaşması çok süratli bir şekilde Cumhurbaşkanlığında son aşamaya geldi. Bu hafta içinde de gelebilir diyorlar ama
1: meclise gelecek,
2: muhakkak gelecek. Bu çok süratli. Neden? Çünkü bu mecliste bu onaylandıktan sonra Mekke Anlaşması ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ilgili bu hareketleri çok daha bir rahat olacak, daha kolay olacak. O bakımdan şu anda bütün hazırlıklar tamam.
1: Meclisten geçmeme ihtimali var mı?
2: Kesin geçer. Kesin.
1: Öyle mi?
3: Geçer.
1: Kesin.
2: Ama bunun enteresan bir şey
3: yok. Sınırlı operasyon değil ki bu. Suudi Arabistan topraklarıyla sınırlı. Savunma amaçlı.
1: Demeyecekler mi?
3: Destek amaçlı.
1: Hep çöl, Türk askeri, Müslüman kanı, üçlüsü kullanılıyor ya. Demeyecekler mi? Suriye çölleri falan.
2: Diyen birisi var Namık'tan. 6 Ekim'de böyle bir
1: Amerika'nın
2: anlaşma
1: Ankara
2: var mı? Var mı? Yok mu? Oraya bilmem Yemen'e asker gönderilecek. Nasıl gönderiyorsunuz? Böyle bir anlaşma metin mi? Yoksa basın bildirmesi diye küstahça bir açıklama yaptı. Ve zaten bir gün sonra da Dışişleri Bakanımız bunu çok güzel bir şekilde cevaplandırdı. Ucuz siyasal retoriktir bu dedi. Yani ucuz siyasal retorik. Aldı cevabını. Namık'tan. Namık'tan'ı hepimiz tanıyoruz artık. Yeni Parti'de şu anda beyin bu işlerle ilgili yaptığı açıklama çok kritik bir açıklamaydı. Rahatsız edici. Sosyal medyadan yaptı. Uyardı güya bizi. Onlarla beraber arka bahçelerinde de zaten bu Yeni Parti'nin bunu pompalamaya başladılar. Evet. Yemen asker gidecek mi gitmeyecek mi diye. Şimdi Pakistan'da İran'ın anlaşması, Pakistan'da Suudi Arabistan anlaşması 17 Eylül 2025. Bu çok önemli. Bunu neden söylüyorum? Çünkü burada biraz önce buna benzeyen bir soru yöneltmiştin sen. Bu işi Mekke Anlaşması'ndan sonra neden bir anda artış oldu? Artışla ilgili acaba bunu tespih ediyorlar diye. Benim kanaatim test ediliyor. O kadar geniş bir şekilde test ediliyor.
1: O kronolojiyi bir açalım o zaman. Sen şimdi Pakistan'la Suudi Arabistan Eylül 2025.
2: De yaptılar.
1: Ama Mekke Anlaşması 2-3 yıllık bir süreç yani.
2: Şimdi, ama arada bir şey var.
1: Gazze'de başlıyor.
2: Arada çok önemli bir şey var.
3: Bizim de var anlaşma da teknik onu, olarak yetersiz kalıyor.
2: Şimdi bir bunu anlatayım ki bu şemayı oturttuğumuz zaman çok daha iyi değerlendirme şansı olacak. Bu anlaşma yapıldı. O anlaşma yapıldıktan sonra Türkiye'nin Pakistan'la beraberliğini bütün dünya bildiği için ve özellikle istihbarat örgütleri Türkiye'de buraya girebilir diye başlamıştı konuşmalar çeşitli mahfillerde. 22 Şubat'ta 2026'da bu katil soykırımcı Netanyahu bakın 3 ay sonra 2,5 ay sonra kritik bir açıklama yaptı. Dedi ki altıgen Hindistan, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan. Yani bunlar Pakistan'la Suudi Arabistan'ın yaptığı bu anlaşma muhtemelen Türkiye'nin de geleceği haberini istihbarat almışlar ki altıgen. Ve Türkiye bu dönemde zaten Türkiye'nin de devreye girmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.
1: O yüzden ben hatırlattım sana.
2: Üstüne geldi.
1: Bundan çok önce başladı Türkiye'nin Mekke
2: Anlaşması. 7 Ağustos'ta da bu anlaşma yapıldı. Hı. Şimdi burada baktığımız zaman olaya bu Mekke Anlaşması'nın karşısında rahatsız olanlar belli. İran rahatsız. Nüfus bölgesiyle ilgili, evet. Önümüzdeki dönemle ilgili. İsrail rahatsız, Siyonist, çete rahatsız. Ama Hindistan'da rahatsız olduğunu düşünmemizde çok büyük yarar var.
1: Tabii o da olacak.
2: Yarın Pakistan'la Hindistan arasında meydana gelecek bir olayda da Türkiye'nin çok daha rahat bu Mekke Anlaşması ile beraber devreye girme imkanı var. Bunu başlamadan öldürmeye, kırmaya çalışıyorlar. psikolojik olarak. Ya.

0: Ağustos'ta Bülent evet, abi, Ağustos'ta işte anlaşma imzaladık. Evet. Mekke anlaşması ile ilgili Eylül'de bu adamlar
1: Dışişleri Bakanımız
0: girdiler Mekke, yani dediğin kronoloji doğru.
1: Mekke Savunma Paktı ile alakalı Dışişleri Bakanımızın verdiği tarih çok net. Gazze soykırımı başladı. Biz bu çalışmaya başladık.
0: Yani öyle, 2023.
2: Evet. Evet. Evet.
1: Gazze ile beraber başladık. Yani mesele aslında çok açık. Gazze'de bir şey yaşadık. İslam dünyası olarak bir şey yaşadık. Çaresiz kaldık. Nasıl müdahale edebileceğimizi bilmiyorduk. Müdahale araçlarımız yoktu. Ve böyle bir durumdan kurtulabilmesi için Müslümanların bir daha soykırıma uğramamaları için yapılabilecek olan şey nedir diye düşündük. Ve İslam dünyasının en güçlü askeri yapılarını bir araya getirmeye karar verdik. Olay bundan ibaret. Mekke Savunma Paktı açık ve net bir şekilde başta İslam dünyası olmak üzere dünyada mazlumlar, ezilenler başına bir kez daha soykırım gelmesin diye üretilmiş bir çözüm ve gerçekçi bir çözüm. Son derece gerçekçi bir çözüm. Yemen gerçekten arzi bir şeydir. Şu anda Yemen'deki Husi meselesi arizi bir meseledir. Bunun bu noktaya ulaşmasında başka sebepler oldu. Suudi Arabistan'ın hükümetle yani Yemen hükümetiyle arasındaki problemlerden kaynaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güney bölgesini desteklemesinden kaynaklandı. Ama şunu unutmayalım bakın. Çok önemli. Suudi Arabistan neden bu savaşın içinde? Neden? Yani Yemen'de ne oldu da Suudi Arabistan? Bunu kaçırıyoruz. Bunu atlarsak, olayın gerçek şeyini ortaya koymazsak izah edemeyiz. İnsanların zihninde de yere oturmaz. Şimdi Husi denen bir örgüt gelip darbe yapıyor değil mi? Sana'da. Peki bu örgüt 2011 devriminin bileşenlerinden biri değil miydi? Evet. Pek çok yapı var. Pek çok yapı Abdullah Salih'e karşı birleşti. Ve orada bir halk devrimi gerçekleşti. Sonra o halk devriminin bileşenlerinin içinden bir tanesi bu Husi yapısı çıkıp darbe yaptı iktidara. Peki darbe yaptıkları kimler? Şimdi Husiler kendilerinin İsrail'e karşı, Siyonizm'e karşı savaştığını iddia ediyorlar değil mi? Doğal olarak savaştığı, Yemen'de savaştıkları da İsrail'in aparatları öyle. Öyle mi?
0: Hayır canım, orada Yemenliler. Niye
1: şimdi
0: öyle
1: hayır,
0: yani?
1: Husiler açısından, Husileri destekleyenler açısından, Husi destekçileri açısından, Husi'yi destekleyen İran açısından, Husilerin savaştığı, sahada savaştığı Yemenliler kim?
0: Ona bakarsan Şara'ya da İsrail'in adamı dediler, devrimi yapıyor diye.
1: Tam olarak
0: diye
1: onu yani söylemeye
0: bunlara
1: çalışıyorum.
0: Göre herkese, ya Türk devletini suçladılar ya. Yani suçlamadılar mı bu adamlar? Siz İsrail'le anlaşmaları sürdünüz.
1: Melih, evet. Türkiye'de Husileri, bir dakika. Türkiye'de Husileri desteklediğini ilan edenler için söylüyorum. Ve Mekke Savunma Paktı anlaşması meclise geldiğinde kanımızın son damlasına kadar direneceğiz, geçirtmeyeceğiz diyen siyasi partiler açısından söylüyorum. Bu sözüm onlara. Şimdi Husilerin karşısında savaşan Yemenliler, İsrail işbirlikçisi ise, Siyonistse, Siyonizm adına bu işi yapıyorlarsa, peki bunlar kim? Bu yapı kim? Yani Yemen'deki mevcut devleti oluşturan, şu anda Yemen devleti dediğimiz yapı kimden oluşuyor? Yemen Islah Partisi'nden, yani devrimi gerçekleştiren partiden. Kim peki Yemen Islah Partisi? Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman kardeşler. Hamas dediğiniz örgüt Müslüman kardeşler örgütü.
0: Yani şöyle, Husiler var, Husilerin savaştığı Yemen'deki yapı Müslüman kardeşlerin
1: Müslüman
0: devamı.
1: Müslüman kardeşler, Hamas'ın Yemen şubesiyle savaşıyor. Hamas'ın Yemen şubesiyle Husiler Siyonist diyerek savaşıyorlar. Halit Meşale, Yahya Sinvar'a İsrail ajanı demek ne kadar absürt, aptalca bir şeyse, şu anda Husilerin savaştığı Yemen hükümetine İsrail ajanı, Siyonist, onun için savaşıyoruz demek o kadar absürt ve o kadar gerçeği ters yüz eden bir şeydir.
0: Ya bu çok önemli bir ayrıntıydı Mete. Bence önemli ya. Çünkü bu terminoloji üzerinden çok konuşuluyor. Bence bu altı çizilecek bir bilgi.
2: Biz Mekke İttifakı'nda mesela Türkiye açısından ya da Suudi Arabistan açısından konuşuyoruz ama bir de Pakistan açısından bunun bir önemi var. Şimdi burada Esad devrildikten sonra Suriye'nin güney hava sahasından, Irak'ın güneyinden İsrail savaş uçaklarını kaldırarak neredeyse İran hava sahasından Pakistan'a kadar ulaşabilecek ve bombardıman düzenleyebilecek bir hava koridoru yaptı.
0: Bunu haritada bir bakalım Mete, doğru söylüyorsun. Biz, bu arada Mete devam et. Bir tabii, balistik füzeyi indirmişler.
2: Havada patlatmışlar.
0: Evet. Riyad'a doğru fırlatılan balistik füze durduruldu. Suudi liderliğindeki koalisyon diyor.
2: İsrail Suriye'deki işgalinin en büyük sürdürülmesindeki amaçlarından bir tanesi, Suriye'nin istikrarsızlığı olsa da İsrail'den kalkan savaş uçakları Ürdün'ün kuzey hava sahası ya da Suriye'nin güney hava sahasında F-35'lerle geçip
0: Irak'a geçiyor Irak'ın zaten.
2: Güneyinden, İran'ın
0: zaten geçtiler.

0: geçiyorlar F-35'lerle. Hatırlayacaksınız.
1: Yani Müslümanların tek nükleer gücü Pakistan'a
0: tehdit etti İsrail.
1: Geçiyor İsrail.
0: İsrail tehdit etti. Bunu unutmayın lütfen. Hatırlayalım. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırganlığı başladığı zaman nükleer güç olan Pakistan da Netanyahu'dan nasibini almıştı. Ve Pakistan'ın da bir nükleer güç olması sebebiyle aynı İran'a benzeri kullanılan cümleler Pakistan için kullanıldı.
2: Doğru.
0: Ve Pakistan bu konuda çok rahatsız. O yüzden Mekke İttifakı'nı burada değerlendirirken Türkiye, Suudi Arabistan diyoruz ama Pakistan bu denklem neresine dediğiniz zaman size somut söyleyebileceğim bu. İsrail savaş uçakları buradan kalktığı zaman İran hava sahası üzerinden, ki İran'da da bir engelleme falan olmuyor, F-35'lerle Pakistan sınırına kadar geliyorlar. İsrail, Amerika, özellikle İsrail bu sistem Belicistan bölgesinde bu dağlık arazide çok yer vurdu. Bunu unutmayın lütfen. Ve şu an İran'da sistem Belicistan bölgesinde çok sayıda çatışma yaşanıyor. Beliç gruplarla İran güvenlik güçleri arasında. Ve dibinde Pakistan var. Ve burası da sistem Belicistan, Pakistan tarafı da. O yüzden Pakistan'ın tedirginlik duyması doğal. Ve aynı zamanda böyle bir coğrafyada Hindistan'a sırtını dayayamayacağı için Suudi Arabistan ve Türkiye'deki bu ortak savunma ittifakına en az bu ülkeler kadar Pakistan'ın da destek verip ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor.
1: Bu arada biz bu iki boğazı konuşuyoruz da ve bu durumun işte Suudilerin can damarını kestiğini, petrol ihraç edemediğini, Katar'ın, başka ülkelerin diyoruz. Asıl mahvolan Irak oldu. Murat Özer hep söylüyor, Irak'ta çok sıkıntı olacaktı. Şu an petrol gelirleri nereden, Irak petrolünü gönderiyor? Hiçbir yerden değil mi? Bir şey kalmadı. Yani
0: Suriye üzerinden.
1: İşte o da iki, ne kadarını.
0: İşte evet.
1: Yani temel tırlarla şuradan gidiyordu. Adamların petrolü evet, buradan çıkıyordu. Yani
0: tırlarla çıkartmaya evet, çalışıyorlar.
1: O da ne kadar abi,
0: siz Irak demişken yalnız şunu da.
1: Tır nedir yani, bir gemi değil mi?
0: Bir gündeme getirmek isterim.
1: Oradaki bakın, demografik şey, bütün siyasi yapı da değişecek bu krizden ötürü. Yani buraları, dünyanın boğazlarını kim sıkıyorsa burayı patlatıyor içeriden. Yani bunu bir anlamak lazım. Buraya Amerika'yı sıkmıyorsun ki sen burayı sıktığında. Türkiye'yi sıkıyorsun. Bu coğrafyayı sıkıyorsun.
3: Hatta evet, Irak'ı
1: sıkıyorsun. Irak'ı sıkıyorsun. Avrupa'yı sıkıyorsun.
0: Asya'yı sıkıyorsun. Asya'da da çünkü enflasyon.
1: Bunu deyince de Avrupalı mısın diyorlar.
0: Ama Asya'nın da enflasyon politikalarını etkiliyor ve orada da hayat pahalılığı artıyor.
1: Bir de bu konuları konuşurken biz argümanlar üzerine konuşuyoruz. Mesela ekonomi beni direkt etkiliyor. Bunu söylediğinden Avrupalı mısın, Rus musun falan demeleri bana çok garip geliyor. Demek ki bunlar İranlı abi ya da bunlar evet, İsrailli. Ben de öyle diyeceğim artık. Sen de onun argümanlarını savunuyorsan sen ya bunu anlatmıyoruz. Ülkemizdeki petrol fiyatları tırmanmış. Hem içeride diyeceksin bak mazot bu kadar artmış. Hem de bu mazotun artma sebeplerinden birisi boğazları sıksınlar. Niye? İran emperyalizmle savaşıyor. Ya İran ödesin bedelini arkadaş. Ne anlaşıyorlar, ne yapıyorlar onu
0: Asya'da
1: da bilmiyorum. Bizim karar verdiğimiz bir savaş mı bu?
0: Tabii gübre gitmiyor. Şu an Asya'da ekim yapılması gerekiyor. Avrupa'da ekim yapılması gerekiyor. Gübre yok. Burası sadece Türkiye'nin değil ki, Avrupa'nın en çok burada mal çıkarttığı yer burası, Kızıldeniz. Bilinen yanlıştır. Tabii. Yani buraya Asya'dan gelip Avrupa'ya dağılmıyor. Avrupa'dan buradan çok Asya'ya giden var. Bu konuda Avrupa çok muzdarip durumda kaldı. Fakat burada siz bahsedince aklıma geldi. Biz burada sadece bu füze ya da işte insan savaşlarını konuşuyoruz ama burada şöyle ki tehlikeli bir durum da oluştu. Daha önce çağrı cihazları patlamasıyla İsrail bir saldırı düzenlemişti. Bakın uzun süredir Irak'a doğru bir İsrail saldırısı ben bekliyorum. Ama tabii herkes şimdi doğal olarak füzeyle, savaş uçağıyla bekliyor. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Çağrı cihazları saldırısı hepimize bir done verdi. İsrail'in aynı zamanda Irak'ta, Yemen'deki, Yemen'e dikkat edin, liderliğini muhtemelen önümüzdeki günlerde İsrail hedef almaya çalışacak patlatarak. Burada şunu kastederek söylüyorum. Bu bölge özellikle peki, Çin'den
1: İsrail,
0: gelen
1: buradaki hangi güçleri? Husilerim yoksa Yemen?
0: Husilerin liderliğini, Yemen'de liderliğini, evet. Yemen'deki liderliği Sada bölgesinde.
1: Yani Husileri hedef alacak İsrail diyorsun.
0: Evet ama tespit etmişler. Çünkü
1: niye hocam?
0: Bu rekabetin içerisinde Mekke ittifakını itibarsızlaştırmak için, yani istihbarat paylaşımınız yeterli değil.
1: Şöyle mi diyecek mi?
0: Ben yaptım gene.
1: Ben İsrail olarak Husileri vuruyorum. Siz de toplanmışsınız, Husilerin üstüne gidiyorsunuz demek için mi yapıyorsunuz?
0: Yani ortak bir mekanizma oluşturacaksınız da ben daha hızlı iş bitiriyorum demenin bir propaganda yolu.
1: Yani size kıyak yapıyorum mu diyecek?
0: Ya kıyak değil, propaganda. Ama buradaki temel mesele şu, benim dikkat çekmek evet, istediğim. Bu bölge Irak'ta dahil olmak üzere Çin'den gelen, son dönemde çok yaygınlaşan akıllı cep telefonları, televizyonlar, yani hepimiz, izleyicilerimizin şu an bizi izlediği televizyonlar, işte evde kendi başına deli danalar gibi dolaşan süpürgeler, kendi dolaşıyor evin odasında deli danalar gibi, arabalar, araba versiyonu
1: bu var. Arada sokmuyoruz artık arabaları yani,
0: bakın
1: geçen gün öyle bir gelişme oldu değil
0: araba
1: mi?
0: Da var tabii, Çin'den çok
1: TUSAŞ'a araba mıydı hocam?
0: TUSAŞ'a, evet.
1: TUSAŞ'a
0: evet.
1: Karar verildi artık, o elektrikli yabancı arabalar girmeyecek.
0: Bu çok önemli bir mesele ve bunlar siz devam edersiniz, ben şunun için bunu gündeme getirdim ve burası LCD yani televizyonların cirit attığı, kaynadığı bir yer. Ve bunlar bir internet bağlantısı bulduğu anda, yani bir modemin olduğu yerde sizi gözleyebilir, dinleyebilir. Ki Çin telefonları burada çok satar, onu da söyleyeyim. İsrail'in de Çin teknolojisini hackleyebildiğini, yani sızabildiğini, bu yeteneğini düşündüğümüz zaman buradaki cep telefonları, Çin'den getirilen cihaz, yarı otonom araçlar, telefonlar, deli dana dolaşan süpürgeler, temizlik süpürgeleri.
2: Sen pek sevmiyorsun onu.
0: Yani sürekli dolaşıyor böyle. Sinir bozucu bir şey bence.
1: Yani evet, bunlar da bir büyük tehlike oluşturabilir.
0: Tehlike.
1: Doğrusu.
0: Biz de o yüzden ona çok dikkat etmeliyiz. Evet. Bu ciddi bir tehlike.
1: Bu bizde Mete'nin söylediği şey üzerine hocam. TUSAŞ'ta alınan o karar. Arabalar sürekli çekim halinde çünkü herhalde.
3: Onların tabii sadece optik olarak çekim değil, başka şeyleri de var. İşte var demeyelim ama şimdi herkes tövmet altına atmıyor. Böyle bir yetenek yüklenebiliyor. Dinleme yapabilirsiniz, görüntü kaydedebilirsiniz, kaydettiğiniz görüntüleri, videoları aktarabilirsiniz. Uzaktan onları siz temin edebilirsiniz.
0: Sensörler var.
3: Tabii orada reseptörler var, haritalama. Sensörler var. Yani düşünün bir park yeri var. Ana binanın dibine kadar yaklaşıyorsunuz ve önden siz giren çıkan insanları görüntülü olarak kaydedip gönderebiliyorsunuz. Kimler hangi saatte giriyor ya da çok VIP
1: tabii stratejik yerlerde bu tabii, hayati bir şey.
3: TUSAŞ gibi özellikle mühendislerimiz var, o çok değerli. Onlar çok kapalı gizli bir takım şeyler yapıyorlar.
1: Şunu da duydum Kemal Hocam, bu ev kameralar mameralar herkes takıyor bu Çin malı. Onların içerisindeki bir sistem, Bitcoin üretiyorsunuz diyorlar elektriğe bağladığınızda. Yani Çin bir şekilde sizin elektriğinizde bu madencilik yapıyor diyorlar bir şekilde.
3: Onu çok bilmiyorum. Bakın,
1: ama çok ilginç yani, nerelere gelmiş.
0: Bugün Fransa'da
2: ortalama bir kameranın bütün ömrü boyunca yaklaşık 80 dolarlık bir
1: madencilik
2: yaptığına dair ben de haber okudum. Evet.
0: Fransa'da bugün marketler ele geçirildi. Marketlerdeki buzdolapları hacklenmiş. Onlar da getirmişler Çin malı sistemleri, kurmuşlar muhtemelen. Marketlerin buzdolapları 40 dereceye çıkartıldı. Milyarlarca euroluk şu an başta Fransa olmak üzere
1: malzeme bozuldu.
0: Bozuldu ve kayıp var. İnanılmaz bir kayıp var. Bakın, marketteki buzdolaplarından bahsediyorum. Yani dondurmanın, işte tavuk bilmem nenin durduğu dolapları eklemişler, sistemi eklemişler, 40 dereceye çıkartmışlar, hepsi bozulmuş.
3: Klimalarda aynı şekilde eklenebilir. Mesela İran'da çok ciddi bir hackleme oldu biliyorsunuz daha önce. Özellikle nükleer tesislerde. Nükleer tesislerin en önemli şeyi suyla soğutabiliyorsunuz. Soğutuyorsunuz, soğutmalısınız zaten. O soğutma sistemindeki o çipler arızalandırılmış, hacklemek suretiyle.
1: En hayati konu da o zaten.
3: Neredeyse
1: soğutma.
3: Patlamak üzereyken müdahale ettiler.
1: Çok soğutma nükleer santralde diyorlar ya, biz niye Akkuya yapıyoruz, Konya'ya yapalım diye.
2: Çünkü deniz
1: lazım. Ya deniz yani. Lazım, su lazım tabii. O enerjiyi soğutmak için. Haritayı da alalım mı sana? Türkiye'nin üstlerini de bir yandan da konuşmak. Kemal Hocam size alabilir miyim böyle? Bülent abi...
4: Biraz önce konuyu komutanım giderken söyleyeyim. Üç gün önce bir yerde
1: Türkiye'nin
4: okumuştum.
1: Türkiye'nin üstlerinin olduğu harika.
4: Çin ve Kore, Güney Kore elektrikli araba tekerlekleri yere sürttüğü için elektrik üretecek bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Yani tekerlekler bir yerde dokunduğu için, sürtündüğü için. Sürtülmeden elektrik üretme, onun da şu anda çalıştıklarına dair bir haber okumuştum bir yerde.
1: Belki bu saldırılar biraz da o teknolojiye insanları teşvik etmek için de olabilir. Bilmiyorum bu petrol dengesinin şey yapılması ama Türkiye'nin üstlerinin olduğu yerlere de bakalım. Az önce Metin Mutanoğlu'na bağlandık. Yani Suudi Arabistan Türk askerini bağrına basar diyor. Hiç böyle bir tabii sıkıntısı yok. Burada ama rahatsız olanlar o kadar rahatsız olmasınlar. Yani onlar kaygılanmışlar Suudi Arabistan'a Türk askeri gidecek diye.
3: Ne yapacağız? Almanya'ya gidip Almanları mı konuşacağız orada?
1: Hocam çok ilginç ama mesela bir tanesi böyle ulusalcı, kendisine maske çizmiş. Kanada'dan yazıyor, muhtemelen FETÖ'cü. Ama kendisine işte ulusalcı, milliyetçi rol biçmiş falan filan. Bir tanesi Anıtkabir resmi koymuş arkasına. Sürekli aynı edebiyat, işte Türk askeri, çöller, bilmem neler, şunlar. Ya bunu söyleyen bir adamın Türk ordusuyla ilişkisinin Hani en azından söylemsel bazda övmen falan gerekir değil mi? Atatürk'ten tabii bahsediyorsun.
3: Ama işte
1: inanılmaz bir şey. Yani bu o şeyleri falan bir tarafa bıraktılar. İrancılar beraber olmuşlar.
2: Hayır ama onlar kampanya askerinin Kandil'de PKK'lı teröristleri avlamasından, mağaraları yok etmesinden de rahatsızlar.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Onlar Libya'da Türkiye'nin menfaatini korumasından da rahatsızlardı. Onlar Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz aramasından da rahatsızlardı. Onlar Türk değil çünkü. Çok açık yani.
1: Bence kimisi kimisi
2: Atatürkçülük maskesi takıyor, kimisi İslamcı maskesi takıyor. Kardeşim siz Türk falan değilsiniz ya. Siz Türk devletine düşmansınız. Türkiye'nin menfaatine düşman olan adamın dini imanı yok yani.
1: Bu propaganda İsrail'de falan başlasalar şaşırmayacağım. Samet geliyor mu harita?
3: Ya evet, tabii, bir bakalım şu işlere. Çok akıllı ve zeki adamlarmış gibi değil mi değerlendiriyoruz bu insanları? Kasıt varmış gibi yani öyle sanki analizi yanlış yönlendirmek, kamuoyu oluşturmak falan. Bunların çok analiz yetenekleri de çok
1: psikolojik yapacak. Harp yürütmüyorlar mı sizce?
3: Yani
1: çünkü organize bir şey hocam. Tekil tepkiler değil bunlar yani. Böyle bir yerden yükleniyorlar adamı.
3: O da olabilir. O da olabilir. Yani bir psikolojik harekat, bilgi harekat daha çok üretiyorlar. Ama dediğim gibi yani şimdi güvenlik mimarisi sistematiğini tam bilmiyor olabilirler mi emin olamadım ama yine de böyle sığ şeyler de var, analizler de var. Kasıt da çok. Tek elden yönetilmiş ya da üretilmiş verileri aktarıp onları maşa gibi kullanma durumu da var. Türk kimliği hala geçerli adamın. Türkçe konuşuyor ve Türk kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kimlikte böyle bir algı yarattığınız zaman bir kamuoyu hakikaten oluşuyor ister istemez. Ama bunun başında muhakkak bir istihbaratçı var.
2: Muhakkak.
3: Türk istihbaratçı yani FETÖ'cü Türk istihbaratçı, eski istihbaratçı da olabilir. CIA, Mossad'ın elemanları da olabilir.
2: Türk değil işte onlar komutanım.
3: Ha, değil evet. Türk değil. Türk değiller gerçekten doğru. İhanet halindeler. Şimdi tabii bu...
1: Bunlar bizim üstler.
3: Evet. Şöyle bakınca bizim kinetik ve non-kinetik dediğimiz yani muharip ve muharip olmayan güçlerimiz var. Şimdi artık o kadar çok elimizde harekat çeşidi var ki onları destekleyen o kadar çok yetenekler var ki sadece işte normal bir birliği kastetmiyoruz. Mesela eskiden taburlar şeklinde de giderdik savaşlara. Tümenler hatta 91 öncesi çok ağır tümenler vardı böyle stratejik tümenler kalabalık. NATO onu istiyordu o zamanlar çünkü Kızıl Ordu'yu Toroslar'da durduracaktık sözde. Sonra olmadı Kafkaslar'da durduralım falan dedik. Şimdi öyle değil. Şimdi bir tane küçük bir yetenek. O belki bizim gönderdiğimiz düzinelerce taburun yaratacağı etki yaratıyor. Hmm. Mesela bir çelik kubbe. Müthiş bir silah sistemi. Oraya istediğiniz kadar asker yığın, çelik kubbenin yarattığı etkiyi sağlayamıyorsunuz.
1: O ama retorik şey üzerine kuruluyor. Trene binecek Mehmetçik, Yemen'e gidecek.
3: Ha onu Hicaz düşünüyorlar.
1: Yara yolunu kullanıp hani hep o edebiyatta kullanıyor. Mehmetçik çöllerde şu bu falan yani. Aç, diyorsunuz ki işte bir demir kubbe gönderilir. Mekke'de durur.
3: Tabii.
1: Ya bunu anlatmak ama o kadar zor. Bunu da göndermeyin diyorlar hocam.
3: O işte kasıt.
1: Niye gidiyor diyor.
3: Bak o kasıt işte.
1: Yani, macera arıyorsun diyor.
3: Ya şimdi ben onu da anlatayım size. Şimdi çelik kubbede 5, 6 hatta 7. katman da yolda. 6 katman var. 6 katmanın içerisinde çeşitli araçlar var. Onlara komuta kontrol cihazları var. Onların hepsi böyle akıllı cihazlar. Ve bizim ASELSAN'ın ürettiği hatırlar mısınız? Akıllı üst bölgeleri vardı. Klimalı konteynerler. Bizim Mehmetçiğimiz. Doğu'da, Güneydoğu'da, Gabar'da, Cudi'de, Zehirli Dağ'da, şurada, burada, Yeşil Dağ'da filan Tendirek'te akıllı üstlerde kalıyor. Ve hepsinin kliması, gecesi, şey, yazı, kışı ayrı ayrı, ısınma sorunu yok. Gıda stoklama sistemi var, ne bileyim akaryakıt depolama sistemleri var, akıllı silahlar var. Bir komuta odasından komuta ediliyor. Hiç asker nöbet tutmasına gerek yok. Sadece bir komuta odasında 5-6 tane yiğit akıllı bir şekilde eğitimli onu da tek başına kontrol edebiliyor. 360 derece hem havaya karşı hem aşağıdan gelecek sızmalara karşı inanılmaz bir operasyon. Ne kadar çok tasarruf yapıyorsunuz gördünüz mü? Şimdi bunlar da bunun gibi. Mesela GÜRS bir nişancısı var, bir komuta kontrol personeli var. Cephanecisi vardır en fazla. 3 ya da 4 kişidir toplam. Toplasanız buraya göndereceğiniz GÜRS sayısı 4 olsa 16 asker yapar. Bunlar da profesyonel. Mehmetçik. Yani yükümlü değil öyle söyleyeyim. Hepsi Mehmetçik de. Dolayısıyla profesyonel askerler orada Gürz gibi, Korkut gibi, Hisar gibi, Siper gibi, Sungur gibi ya da Ejderha gibi lazer silahı ya da işte mikrodalga sistemleri olan silahlarımız gibi, Koral gibi elektronik harp sistemimiz gibi bu sistemleri siz oraya monte ettiğiniz andan itibaren bir de onu korumak için gerekli özel kuvvetler komutanlığımızın o yiğitlerin orada gerçekten o zaman birlik koymuş olursunuz.
1: Ya bu arzu şimdi edilen bu, bir şey değil ya. Mi yani? Devletler güvenlik ihraç ediyorlar. Bütün modern devlet. Biz de bölgesel bir gücüz. Bu kadar silaha yatırım yapıyoruz. Bu kadar kamu kaydı değil mi yani? Para harcıyoruz. Tabii. Biz bunu bir şekilde, hani bu işin bir boyutu elbette ama Türkiye güvenlik ihraç edecek tabii ki her tarafa. Ya yani Amerika yapıyor bu işi, İngiltere yapıyor. Niye bu, Türkiye bu imkandan yararlanmasın? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Türk askeri olmazsa Amerikan askeri olur orada. İngilizler onu mu arzu ediyorlar?
3: Bir örnek verebilirim. Tabii çok hocam. Güzel.

0: Somali'ye niye gittik mesela diyordu. Heh,
1: Somali'de birliğimiz var.
0: Suudi Somali çölleri.
1: Somali'den çok daha önde. Ya, Türkiye'ye yakın mesafece değil mi? Somali'de şurada şu bölgede bizim şu hattı kara sularını, Somali'nin kara sularını koruma yetkimiz var anlaşma gereği. Yani bizim donanmamız kara sularının güvenliğini sağlıyor, bu bir. İki, bölgedeki tüm su içi, bütün o zenginlikleri, balıkçılık vesaire dahil, hidrokarbonlar, arama çıkartma, tespit, bunları da yapma hakkımız var anlaşma gereği. Bizim burada bir tane uzay istasyonumuz var. Ekvator'a en yakın, bunu uzmanlarımız anlattılar, onlardan alıntı yapayım. Ekvator'a en yakın ve açık bir denize doğru bir lokasyon var orada. Ve o lokasyon bizim için en kıymetli yerlerden bir tanesi. Biz oraya gittiğimizde Somali Harp Okulu'nu kurduk. Harp Okulu'nu Somalilere teslim ettik. Oradaki subayları yetiştiriyoruz. Buradaki üst düzey eğitimi oradaki subayları alıp bizim Milli Savunma Üniversitesi'ndeki akademilerde kurmay subay olarak eğitiyoruz. Tekrar geri gönderiyoruz. Bunlar general oluyor burada. Ya bizim burada üniversitelerimizde Somalili öğrenciler var. Bunlar gittiğinde katip oluyor, büyükelçi oluyor, dışişleri bakanı oluyor. Ya dolayısıyla biz artık güvenlik sistemimizi Somali açıklarından geçirmişiz.
0: Hocam FETÖ'nün orada okulları vardı. FETÖ'nün o işte FETÖ ile de gidip Fethullah Gülen'le de gidip Pensilvanya'da görüşen gazeteci. Şimdi solculuk yapıyor, Nefes Gazetesi'nde yazıyor. O sormuştu. Somali'de Türkler niye okul açıyor? Sen gittin Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüştün. Şimdi Nefes Gazetesi'nde Atatürkçüleri kafalıyorsun. Onlar da hiç demiyorlar ki, fotoğrafını yayınladım bak Fethullah Gülen'in yanında. Bir kişi de içinden çıkıp demiyor ki bu adam bizi kafalıyor. O adam soruyor, Türkler niye Somali'de gittiler, uzay istasyonu yapıyorlar, niye para harcıyorlar diye. Ya hocam sürülmemiş tarla kalmamış, inanılmaz ya. Bu Nefes Gazetesi'nde Atatürkçüler, Kemalistler okuyor. Resim koyuyorum, Fethullah Gülen'le adamın resmi var, gitmiş Pensilvanya'ya. Sormuyor adam, demiyor ki bu adam niye soruyor, Türkler Somali'de niye üst kuruyor, niye uzay istasyonu kuruyor? Oraya Fethullah okul açtığı zaman onları hoşunuza gidiyordu, Türkçe öğretiyor diye. Yani Türkiye'nin Somali'de üssünün olmasını istemeyen adam seyircilerimiz diyecek ki yine mi FETÖ? FETÖ'cüdür abi.
1: Bence de.
0: Yani ben anlamıyorum FETÖ'nün, FETÖ istemiyor çünkü burada okulları kovuluyor. Oraya Türk askeri gittiğinde, Türk okulları gittiğinde FETÖ'cüleri postalıyorlar.
2: Yani CIA.
0: Devlet CIA de, yani. Devlet yani güçleniyor. Tel Aviv yani İsrail ya.
3: Ben, devlet de güçleniyor Somali'de. Bu da onların sızamamasını sağlıyor ya da sızıntı olamaması. Ya bir de böyle bir tarafı var. Tabii Somali güçlendikçe
2: bölgede İsrail'i güçlendiren tek bir şey vardır. İsrail sadece ve sadece çevresindeki İslam ülkelerinin kaos, kargaşa ve darbelerle sarsılmasıyla güç kazanır. İsrail'i güçlü kılan şey odur.
0: Başka bir şey değil.
2: O açıdan kim Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de bir kargaşayı örgütlüyorsa, darbeyi örgütlüyorsa, taraflardan birisini destekleyip diğerini silahlandırıyorsa ya da mezhep kışkırtıcılığı yaparak orada bir mezhep savaşı çıkmasını sağlıyorsa, kim yapıyorsa açık ve net İsrail hesabına
0: hizmet ettiği yer orası. Yani bu Somali'ye giderken de işte Kemal Hoca'nın anlattığı, hem buradaki hidrokarbon araştırmalarını tabii yapıyoruz, güvenliğini sağlıyoruz.
1: Libya gibi düşün.
0: Mesela bu adım atıldığında da gereksiz. Şimdi anlıyoruz, Babil Mendeb'in girişinde bir bölge. Hatta İsrail de bunu anladığı için Somaliland'ı hemen tanıdı, kalktı.
1: Tabii, bravo.
0: Yani sen aynı propagandaya hizmet ediyorsun. Kim İsrail'le çalışıyor ya? İsrail'le çalışan Türkiye'nin Somali çöllerinde ne işi vardır diye soran, başka bir şey gelmiyor benim aklıma.
1: Eğer bilmiyorsa tamam, doğru.
0: Hocam bilmezler mi? Her şeyi yazıyorlar.
1: Şimdi anlatıyoruz ya, bu saatten sonra bilmeme imkanı yok. Şimdi buradaki bizim Türkiye Uzay Ajansı marifetiyle burada insanlı aya çıkış projeleri uygulanacak. Yani insanlı veya insansız ama evet, insanlı olması çok daha önemli.
0: Burası da ekvatoru olan pozisyondan
1: evet, ötürü. Dolayısıyla yani hem lokasyon çok çok kritik dediğim gibi, hem de atış bir şeyi, yörüngesi açık denize doğru olması lazım. Evet. En iyi şartları Somali sağlıyor ki çok doğru bir karar verilmiş şu anda. Şimdi bakın, arada Yemen var sadece. Umman var ve Yemen var. Bab el Mendeb Boğazı var ki Bab el Mendeb Boğazı, siz de biraz önce hocalarım da ifade ettiler, Türkiye için de çok kritik bir yer. Mısır'ın nasıl kritikliği varsa aynen Türkiye için de çok kritik bir yer. Çünkü geçiş güzergahı, doğrudan bize yapılan ticaretin ve çıkışın boğaz noktası. O yüzden bizim buralarda olmamız lazım.
0: Afrika boynuzu dedikleri nokta tam
1: buralarda.
0: Tam hatta girişinde de adaları var güvenlik
1: tabii
0: için.
1: Tabii deniz kuvvetlerinin falan buralarda olması lazım. Aden Körfezi hatırlıyor musunuz? Zamanında korsanlar vardı. Kim tabii gitti oraya?
0: Somali korsanlar dediler.
1: Türk Deniz Kuvvetleri gitti oraya değil mi? Aden oradaki. Ve bitirdiler. Hemen bitirdiler. Şimdi dolayısıyla bu boğaz çok kritik. Şimdi bakın,
0: Katar'da var üssümüz.
1: Katar'da

0: açıklama yaptı. Bir gün önce. Katarlı öğrenciler üniversiteye sınavsız olarak girecekler. Sınava girmeden üniversitelere yerleşecekler diye üniversite sınavından bir gece önce çıktı bu
1: açıklama. Milyonlarca öğrencinin moralini bozdu. Evet. Yalan söylediği de ortaya çıktı. Kusura bakmasın, yalan söyledi. Üniversite sınavından önce, bir gün önce bunu söylemek yalancılıktır. O dönem hatırlayın, Türkiye'de Katar yatırımı geliyor. Bir Katarlı düşmanlığı başlamıştı.
2: Evet.
1: Bu ulusalcı kesimleri gazlıyorlardı. Katar. Herkes
2: şimdi
1: Katarlar düşman.
2: Suudi Arabistan başlayacak yakında.
1: Aynen, onun için hocam bu haritayı veriyoruz. Yani şimdi, ne konuşulsa tabii, devreye evet. giriyor ve yapıyor sureti alttan görünüp evet, yani.
0: Suudi Arabistanlılar, Kuveytliler Trabzon'a geliyorlar. İnanılmaz servet bırakarak gidiyorlar. Aşağılamadıkları gün yok yani. Araplara yönelik hakaretin bini bir para.
1: Trabzonlu kardeşlerim gelsinler burada İstinye Park'a baksınlar. Yani Boğaz'a şimdi baksınlar. Herkes diyor ki bittik, Araplar artık gelmiyor. Çünkü pis Araplar diye ayıptır, özür dilerim. Hani onların terminolojisi diye söylüyorum. Ya bu adamlar turist, bütün dünya bunları çekmeye çalışıyor. İngiliz'i, Katarlı öğrenci gelsin diye dünya devletleri yarışıyor. İngiltere, Amerika, Almanya, inanılmaz bir şey. Şimdi İstinye Park'ta o kiraları kim ödeyecek?
2: Bakın ilginç
1: turist
2: bir şey.
1: Gelmesin diyen adam.
2: Bir dünyaca ünlü futbolcu Türkiye'nin Karadeniz bölgesine geldi, top koşturuyor. Şimdi bahsettiğimiz, sizi böldüm özür dilerim ama önemli bir gelişme oldu. Suudi Arabistan sadece petrol zengini bir ülke değil. Bilim anlamında dünyanın en iyi öğretmenlerini, akademisyenlerini ülkesinde toplayan bir tabii. ülke. Aynı zamanda futbol endüstrisine milyarlarca dolarlık yatırım yapıp ülkesinin tanıtımını turizmle yapmaya çalışan bir ülke. Cristiano Ronaldo vardı. El Nasr takımında top koşturuyordu. Bu şeyde oynanması gereken Özbekistan temsilcisi Asya Konfederasyonu kapsamında grup maçları vardı. Neftçi Fergana takımıyla maç oynaması gerekiyordu. Riyad'daki maç bu füze tehdidi, kamikaze İHA tehditleri yüzünden iptal edildi. Ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı El Nasr takımının maçın iptal edilmesi, bu Suudi Arabistan meselesinden haberdar olmayan büyük bir kitlenin de Suudi Arabistan meselesinden haberdar olmasını sağladı. Milyarlarca insan Ronaldo'yu seyredecekti. Şu an füze tehdidinden dolayı, tam açıklama o, maç iptal edildi. Şimdi evet. gözler Suudi Arabistan'a çevrildi.
0: Güvensiz bir ülkeye dönüştürmüş evet. oldu.
1: Ya ama bu burada hikayesi Katar. Evet. evet.
3: Bakın bu kırmızı yerlerde.
1: Libya'da bizim da hocam, Libya çölleriydi hatırlayın.
3: Evet, o Trablusgarp.
2: Her taraf Vietnam
1: olacak. O yüzden sordum meclisten Bilmez. Geçer mi diye. Bülent Erandaş dedi ya, şimdi bu şey konuşulacak. Mekke anlaşması. Çünkü Libya'da hayır dediler. Libya tezkeresinin hepsi.
0: Hayır, buna da hayır diyecekler. CHP yeni parti, Saadet Partisi, Den. Yeniden Refah Partisi de mi bilmiyorum.
1: MHP ve AK Parti yetiyor.
0: MHP ve AK Parti tabii yeter ama bu partilerin tamamı hayır oyu verecekler. Kampanya yapıyorlar şu anda. Hayır kampanyası yapıyorlar. Yani Türkiye'nin milli menfaatleriyle alakalı hangi meselede, uluslararası hangi meselede bu partiler gerçekten Türkiye ile beraber, Türk Devleti ile beraber hareket ettiler. Çok şaşırtıcı bir şey ya. İnanılır gibi değil yani.
3: Oturum miktarının artı biri yeterli hocam. Geçmeme durumu bence.
0: Yok, geçmeme durumu yok.
3: Yeterim ama muhalefet öyle bir şey değil. Muhakkak. Ama
2: evet.
4: Şimdi burada bu geçer de onların bir özellikle başka bir yere götürüyorlar onu. Yemen'e Türk askerleri gidecek diye o kampanya yapıp ki asker gönderme ile ilgili mecliste ayrıca tezkere, bu tezkerede o problem çıkaracaklar esas. Şimdi Suudi Arabistan'a biz bu anlaşma uluslararası anlaşma olduğu için uluslararası anlaşmalarla ilgili fazla bir problem çıkmıyor. Çünkü başka ülkeler de geçiyor. Esas sıkıntı daha sonraki mekanizmayı kırmak için şimdi başladılar. Mekke, Suudi Arabistan düşmanlığını devreye sokarak. O bu bir zihniyet. Yani Araplara karşı bir düşmanlık zihniyeti. Bu zihniyetin arkasında da Türkiye'ye Ankara'dan bakmamak, Washington'dan, Londra'dan bakmaktır. O zihniyet devam ediyor. Bu o zihniyeti kırmamız için bir 50 yıl daha geçmemiz lazım. İnşallah bu 50 yıl içinde o zihniyeti kırabiliriz.
3: Ama
4: bu zihniyet devam ediyor.
0: 50 yılda çok
4: şimdi buradaki
0: uzun değil
4: mekanizmada
0: mi?
4: Hep aynı isimler çıktı. Evet. Somali'de ne işimiz yani var diyen aynı büyükelçiler. O CHP'den geçen, şimdi yeni partideki adamlar. Libya'da ne işimiz var? Karabağ'da ne işimiz var diyen isimler. Burada bu Suudi Arabistan'la ilgili Mekke anlaşmasının büyüme ihtimali çok yüksek. Bu Orta Doğu'da yepyeni bir modeli, bir savunma modelini ortaya çıkaracak. İslam ülkelerinin birleşiği, birlikte hareket etmesi, kendi mimarisini kendilerinin yapması. Hatta buna benzeyen bir kelimeyi Trump söyledi. Bak, kendi ülkelerinin savunmalarını yapmak üzere kendileri artık harekete geçti diye bir laf etti. Tamam, bunu Trump etti ama arkasındaki kadro...

0: Kadroda buna karşı çıkan, bu bölgede bu gelişmeleri engellemeye çalışan, planları bozulan Siyonistler var. Amerika'daki Siyonistler var, Evangelistler evet. var. Yani baktığımız zaman hep böyle konuşuyoruz. Bir İsrail diyoruz. İsrail diye bakmayacağız. Bir Somali diye baktığımız zaman Somali diye bakmayacağız. Afrika politikası Türkiye'nin evet. Sahel bölgesinde var. Evet. Afrika'da şu anda Çin'le beraber en çok sesi çıkan Türkiye. Onlar menfaatla gitmiş, sömürgecilikle, ama Türkiye birlikte iş yapalım.
1: Size şu tabloyu gören olur. Bülent abi.
0: Olay bu.
1: Bu tabloyu dediğin gibi böyle bütünlükçü şöyle uzaktan baktığında, o yüzden güzel kırmızı kırmızı çizilmiş. Buradan kimin rahatsız olacağı açık yani. Burada bir hegemonya boşluğu oluşuyor. Burada o boşluğu dolduran bölgesel bir güç var. Bundan kimin rahatsızlık duyacağı ortada, tablo bu. O yüzden tek tek aynı edebiyatı ellerine verilmiş gibi Türk askeri çöl.
2: Yani Müslüman biz zaten kanı. Bu anlaşmayla Yemen'e gitmeyeceğiz. Yemen bizim işimizin olduğu bir yer değil. Biz Suudi Arabistan topraklarından sorumluyuz anlaşma evet. gereği. Pakistan toprakları ve kendi topraklarımızdan.
1: Bu da sizin dediğiniz gibi yani tekniği de bu işin bir savunma sistemi olabilir, bilmem ne olabilir, ne tedarik ediliyorsa. Değil mi hocam, hikaye bu?
2: Şöyle elektronik çok basit bir örnek vereyim. Mete hocam hatırlarsınız, hani Ukrayna'da Batı'nın desteği nasıldı? İngilizler istihbaratçı gönderdi. Almanlar lojistikçi gönderdi. Operasyoncular da Amerika'dan geldi. Yani operasyonun başında Amerikalı albaylar
3: Lviv'de,
2: vardı, generaller
3: doğru.
2: vardı. İngiltere'de
3: Lviv.
2: Evet, yani değil mi?
3: Karargah kurmuşlardı orada.
2: Evet. İngiltere bizde öyle. Mesela biz istihbarat personelimizi Suudi Arabistan'ın istihbarat teşkilatının içerisinde danışman olarak görevlendirebiliriz. Bu çok gizli bir görev olur. Benim böyle söylediğim kadar basit bir şey değil. Ya da bir askeri danışman, operasyon danışmanları olabilir. Hava savunma danışmanı, ne bileyim işte istikam danışmanı, lojistik ikmal danışmanları. Bu danışmanlar Suudi personelinin, subayların vereceği kararlara meslek teşkil etmesi için bilgi ve tecrübelerini aktarırlar. Dolayısıyla bu da bir takviyedir. Hı hı. Onun için topyekun böyle dediğimiz gibi, gerekirse o da olur yani, bir Tugay. Türkiye'nin şu anda bir Kudüs Tugay'ı yok mu? Var. Türkiye'nin bir Kudüs Tugay'ı var şu anda. Yerini söylemeyeyim.
1: Ya millet bununla övünmüyor mu? Ben anlamadım ki. Amerika diyor ki bizim İngilizler yani. Mesela Türklerin İngiltere'den sonra en çok üstleri olan ülkelerden birisi Türkiye bu tabloda bu
2: Tabii
1: arada.
2: Tabii Amerika'dan yani, İngiltere'den.
1: Adam bununla övünüyor. Güvenlik ihraç ediyorum diyor. Biz bu kadar savunma sanayi yatırım yapmışız. Libya'da mesela. Libya'da biz o kadar asker gönderdik. Bülent abinin bahsettiği o Amerika'nın Türkiye büyükelçileri dediler ki Türkiye cihatçıları oraya gönderiyor diye.
3: Tabii.
1: Libya'ya Türk askerinin gitmesinin faydalarını nerede gördük? Deniz yetki anlaşması kurulurken oradaki hükümetle iyi ilişkilerimizden ötürü İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'e çökme projesini engelledik. Şimdi hepsi diyorlar müthiş perspektif değil mi bu? Bunu sağlayan, bunun altyapısını sağlayan Türk, yani Libya'ya
4: asker göndermek.
1: Bu kadardı ya.
4: Hatta bu Türkiye'nin menfaati. Bir de Libya menfaati.
1: Libya'nın da yaradı.
4: Binlerce Libya'nın ölümünü ölümden kurtardık. Yani ölmesini engelledik. Güçleri birbirine barıştırdık. Yani güç kullandık ve çatışan grupları hükümeti. Türkiye'de buluşturduk. Şu anda işte Hafter'in oğlu Saddam Hafter Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Önceki günde zaten bölgede Suriye'ye gitti. Suriye'de Ahmet Şaray'la görüştü. Şimdi Libya'da bizim çatıştığımız grubun lideri şu anda Libya'da barışın bir tarafı oldu. Yetmedi, Türkiye'ye geldi. Peşinden de Suriye'de güvenlik mimarisi nasıl oluşturacağız noktasına geldi. Bunu başarabilmek devlet aklının falan ötesinde başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu gerçekten Türkiye'ye aşık olmakla mümkündür. Türk askerinin çölde ne işi var diyen adama gerçekten vicdanı varsa, aklı varsa, izanı varsa bir soru sormak istiyorum. Mesela sen bu soruyu Kasım Süleymani Suriye'de ne işi var diye sordun mu? Devrim muhafızının ta Yemen'de ne işi var diye sordun mu? Hiç sordun mu mesela Irak'ta Haçlı Şabi'yi desteklemek üzere evet. İran'da İşte Kani'nin, General Kani'nin ne işi var orada 30 yıldır neden orada çalışıyor diye sordun mu? Bunu sormuyorsun. Türk askeri neden Suriye'de var diye soruyorsun. Türk askeri neden Suudi Arabistan'a gidiyor diye soruyorsun.
1: Murat, sadece İranlılar değil, kendisini milliyetçi olarak gösteren de mesela Libya tezkeresine İyi Parti de hayır dedi. Bana yani kendilerini öyle çok herkesten çok milliyetçiyiz diyorlar ya. Ya onların bana bunları söylemesi gerekiyor. Diyorlar ki sen eski solcusun, eskisi yenisi yokmuş. Sizden duymam, sizin bana bunu söylemeniz lazım ya. Arkadaş bak, Libya'ya gidersek Türk milli menfaatleri öne çıkar. Hani mangalda kül bırakmıyorsun ya. Ona ben şaşkınlık içerisinde hayretmekte bakıyorum. Yani

0: onlardan dinlemeliyim. Mesela benim bugün yazdığım yazımdaki o soruyu onlar sormalılar. Türk ordusu, Mehmetçik nerede Müslüman kanı dökmüş, nerede mazlum kanı? Bu soruyu kendisine o milliyetçiyim diyenlerden duymalıydık ama onlar gün boyu Twitter'da küfür etmekle meşguller.
1: Türk askeri ne işi var demediler mi? Karabağ'da Türk askeri, Karabağ'da Türk devleti Suriye'den cihatçı taşıyorlar, Ermenilerle savaştırıyorlar diyen kimdi?
2: CHP'li bir.
1: Peki o partiyle hangi parti ittifak kurup da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterdi? Biraz önce saydın, o İyi Parti, milliyetçi. Sonra ondan daha ultra milliyetçisi olan Zafer Partisi. Bunlar ittifak yapmadılar mı? Onlardan bir tanesi çıkıp da kardeşim biz Karabağ'da Türk askerinin gitmesine sen nasıl olur da engel olursun, Ermenilerle mücadele ediyor diye uydurursun, böyle bir gerekçe üzerinden Türk devletine sen nasıl hesap sorarsın dedi mi mesela? Bu ittifak sözleşmesini yaptığınız altılı masa esnasında sordunuz mu? Sormadınız. Gerçek bu. Türk milliyetçisi olduğunu iddia edenler Türk milliyetçisidir. Türkiye'de örneklerini verdiğin için söylüyorum. Ne de İslamcı maskesi takanlar İslamcıdır.
2: Bence de bütün tarlaları bir sürü.
3: Sevgili Melih, çok komutanımdan hemen söyleyeceğim. Çok önemli bir haber geldi şimdi.
2: Nedir hocam?
3: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Tatlıoğlu bugün Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla beraber Deniz Harbi Okulu'na gidiyorlar. Evet. Tersanede geziyorlar. Doğu Akdeniz işareti başlamıştır. O kadar önemli ki bu. Doğu Akdeniz'in kaderini değiştirecek bir görüşmedir bu. Onun haberini şu anda geldi. Not olarak hocam verdiler. Evet. Yarından sonra çok konuşacağımız
2: bu önemli bir konu.
4: Çok basit bir şey söyleyeyim anlaşılsın diye. Bu resme baktınız şimdi. Bir birliği, bir askeri yeteneği bir ülkeye yerleştirirken sadece o askerin orada güvenlik tesis etme konusunu düşünmezsiniz. Birçok getirisi vardı. İşte Somali'de örneği olduğu gibi. Yani uzay istasyonunun kurgulanması. İşte oranın ticari faaliyetleri. Orayla yaptığımız bir takım enerji politikalarıyla ilgili işlemler. Bunlar hep kazan kazandır. Yani Amerika gibi gidip çöküp her şeye enerjiyi sömürüp orada milyonlarca insanı katledip, İran gibi milyonlarca insanı Suriye'de orada burada katledip orada Şii hilali kurmak, böyle bir fikri yok Türkiye'nin. Türkiye oraya gittiğinde bir birliği, bir yeteneği, bir askeri gücü oraya radar mesela yerleştirdiğinde muhakkak ki o ülkenin kendi güvenliği, kendi ülkesinin dıştan güvenliği, bakın mesela şurada bir saldırı gerçekleşti. Olmaz yani. Ta Sudan'daki birlikler görecek Türkiye'ye gelmeden. Yukarıdaki
0: Amerika'nın tehlike. Nasıl ortu burada radarları varsa değil mi? Saldırıyı nasıl haber alıyor şunu bunu her yerden?
4: Radarlar.
0: Türkiye'de istihbarat topluyor, şey
4: tabii,
0: gönderiyor.
4: Tabii yani hem kendi menfaati hem içinde bulunduğu ev sahibinin menfaatleri çok kritik.
2: Evet.
4: Ya enerji ise enerji, işte ticaret ise ticaret ya da eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri, bütün bu faaliyetler, karşılıklı insan değişimleri falan bunlar hep çok kapsamlı şeylerdir. Tek bir askerin oraya yerleştirilmesi konusu değildir.
0: Lübnan'da da bir şeyimiz var değil mi?
4: Lübnan'da Lübnan'da Birleşmiş Milletler o ara bölgede var ya kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması kapsamında bir UNIFIL dediğimiz güneyde orada BM içerisinde istikam birliklerimiz biraz azaldı son zamanlarda. Tek birkaç temsilci kalmış olabilir.
0: Ama Lübnan'da bu işe çok şey geldi. İşte adam dedi yani Türkiye'ye bakıyoruz, gözümüzü çevirdik Erdoğan'a bakıyoruz dedi. Tabii. Siz direnirseniz, siz durursanız biz de moral buluyoruz, şey buluyoruz, umut buluyoruz geleceğe.
4: Lübnan Suriyeli bana göre eşdeğerdir bu anlamda. Hı-hı. Yani aynı jeopolitik önemi haizdir Türkiye açısından. Suriye zaten 4 büyük harekatımız orada. Şam'a kadar askerlerimiz, danışmanlarımız görev yapıyorlar o bölgede. Irak'ta zaten işte hala o tartışılan üst bölgesi var, çekildi çekilecek.
0: Evet, Başuka. Bu arada PKK da çekildi o bölgelerden, görüntüler de
4: PKK
0: var.
4: PKK artı Amerikalılar beraber.
0: Amerikalılar
4: bunlar müttefik olduğu için birlikte çekildiler. Aslında onlar birlikte hareket ediyorlar. Aynı aracın içinde çekilmiş de olabilirler. Şimdi dolayısıyla bakın
1: şimdi
4: burada...
1: Şimdi bazı mağaraları terk etmişler. Bugün 4 mağarayı terk
4: şaka
1: etmişler.
4: Yaptım, evet. Yani eski operatif eylem yaptıkları takım yeraltı.
0: Peki bölgeler. Zaman geçelim. Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Abdülkadir Develi'ye hemen bir bağlanalım. Ekonomik durumu bir soralım Abdülkadir Hoca'ya. Hocam iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Şimdi bütün dünyanın boğazları sıkılıyor. Hürmüz'ü konuşuyorduk. Kızıldeniz işte Babilmendep'te bir oyun oynanıyor Ali Cengiz oyunlarıyla. Yersek o boğazı da kapatıyorlar. Karadeniz'de sıkıntı var. Trump Putin'le anlaşıyor. Milyonlarca varil dizel serbest bırakılıyor ama Ukrayna eliyle Putin'in petrol tesisleri vuruluyor.

0: Nereye doğru gidiyor hocam bu petrol durumu, sıkıntısı?
1: Tabii bilindiğiniz 3 Kasım'da ABD, 3 Kasım öncesi ABD aslında enerji piyasaları burada bir mesaj vermek istiyor. Yoksa burada Rusya'nın ilk etapta taahhüt etmiş olduğu 300 bin ton dizel çok piyasayı etkileyecek bir potansiyeli yok. Yani ABD'deki ulaşım sektöründe tüketilen dizel bu kadar. Yani dolayısıyla hani böyle çok abanama bir rakam değil. Ama burada aslında enerji piyasalarına bir mesaj verilmek isteniyor. Çünkü burada görüyoruz zaten $106 bandında seyreden bir petrol fiyatı var. Ve ABD'de işte dizelin işte galon fiyatı $6.2 ki bu aynı zamanda oldukça yüksek bir rakam ifade ediyor. Tabii tipik bir hane halkı ABD'de ekonomiye dair bir takım analizler yaptığı zaman ve ekonominin nasıl olduğunu görmek istediği zaman burada petrol fiyatlarına, dizel fiyatlarına bakar. Dolayısıyla bu ABD'deki hane halkı için oldukça önemli bir gösterge. Burada dizel fiyatları ve akaryakıt fiyatlarının bu noktada düşmesi gerekiyor. Tabii.
0: Ama 5 milyon vareli bulacak bu arada. Yani ilk etap deniliyor. 300 bin varil ama 4.8 milyon vareli bulacak bir şey. Bir de bir irade söz konusu yani burada.
1: Tabii bu arada
0: dizel akışı gidecek.
1: İrade fakat şöyle, Rusya bunu ne kadar karşılayabilecek? Yani buradaki lojistik gecikmeler var, kapasite var. Yani burada
0: işte vuruyorlar hocam, lojistiği vuruyorlar. Yani bu kadarını bile karşılamasın diye lojistiğini vuruyorlar.
1: Yani İHA saldırıları, Ukrayna'nın Rusya'ya yapmış olduğu saldırılarda rafineri kapasitesi Rusya'da %10 ile 14 bandında düştü.
0: Evet.
1: Yani aslında burada üretim kabiliyetini bir miktar Rusya yitirmiş vaziyette. Tabii bu da bir aynı zamanda bir kafa karışıklığı beraber getiriyor. Çünkü burada ABD daha öncesinde Hindistan'a şunu söyledi. Sen Rus petrolü almayacaksın yoksa sana ağır tarifeler uygulayacağım dedi. Yani aslında bu dünyada konuşuluyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği bu can suyu veriyorsunuz Rusya noktasında, evet, özellikle ABD yönetimini eleştiriyor. Yani böyle de bir durum söz konusu.
2: Yaptırımlar
1: var. O yüzden,
2: vardı. Yaptırımlar evet, vardı Avrupa Birliği. 17 bin kalem yaptırım vardı. ABD Başkanı Trump Avrupa'nın yaptırımlarını deliyor. Ve muhtemelen kendi belirlediği fiyattan satacak Avrupa'ya. Doğru
0: Demokrat
2: mu?
0: Ama vekiller de tupo, şu an şey sıkıştırıyorlar içeride. Diyorlar ki sen niye Rusya'ya yardım ediyorsun?
2: Yaptırımları deliyor. Yani uysan bir dert, yaptırımı uymasan bir dert.
0: Putin'in anlattığı bir fıkra var da sonra anlatırız onu. Evet hocam.
3: Baskı yapıyor Ukrayna üzerinde.
0: Buyurun hocam, dinliyoruz.
1: Tabii diğer tarafta boğazlara da bakmak lazım. İşte burada Bab-ül-Mendeb geçiş noktası, hani Hürmüz kadar yol olmasa da dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık %10 ile 12'si buradan geçiyor. Hürmüz Boğazı ile beraber burada biz Kızıldeniz Bab-ül-Mendeb geçişiydi beraber değerlendirdiğimiz zaman dünyadaki toplam petrol ticaretinin %25'ine ulaşıyoruz. Yani burada eş anlı bir blokaj durumu söz konusu olduğu zaman dünyada petrol fiyatları ciddi anlamda yukarı doğru gider. Zaten burada yani burada Bab-ül-Mendeb neden önemli? Hani buraya da bakacak olursak burada Rus petrolü aynı zamanda buradan geçerek nereye gidiyor? Buradan geçerek işte okyanusundan işte Çin, Hindistan, Singapur, Uzak Doğu'ya doğru bir akış durumu söz konusu. Yani Asya aslında burada Rus petrolüyle aynı zamanda enerji ihtiyacını karşılıyor. Çünkü burada Avrupa Birliği muazzam bir blokeji var şu anda Rus petrole karşı ve buna karşılık da Rus petrolünün rotası değişti ve burada boğazlar da önemli hale geldi. Yani bu boğazlar olmadan Asya Pasifik bu noktada enerjisiz kalabilir. Trump bunu da gördü aynı zamanda. Hani çünkü enerji fiyatları yükselmesi aslında Trump'ın da istediği bir şey değil. Enflasyon artıyor. Faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Ekim ayında bu ay bir artırım durumu söz konusu. Fed'in faizi artırma durumu söz konusu ki bir sürü kavga etti aslında Trump Powell'la indir diye. Kendi atamış olduğu Fed başkanı bile şu anda sıkılaşmaya devam ediyor ve ciddi anlamda faiz artırma seçeneği de masa üstünde. Tam bu ortamda seçime giden bir Trump var ve burada aynı zamanda bu algıyı da yönetmek istiyor. Yani enerji fiyatlarının aşağı gelmesini destekleyecek hamleler atmak istiyor. Bu anlaşmayı da bu şekilde okumakta fayda olduğunu ben düşünüyorum.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Abdülkadir Hocam verdiğiniz bilgiler için.
1: Evet. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Bence kafa karışıklığı şurada oluşuyor Mete. Sürekli işte Amerika bunu yapıyor, Trump bunu yapıyor deniliyor ya. ABD'de bir kavga olduğu ısrarla göz ardı ediliyor. Yani Trump ABD'deki sistemle Bülent abinin dediği o para babaları, işte finans kapitalizmi şeyler. Onlarla bir mücadele halinde. Niye yapıyorsun farklı ama hani ABD ve Trump artık bu ayrımı bir koyarak gitmek gerekiyor. Daha geçen söyledik işte İsrail ne kadar bütçe ayırmış İsrail karşıtı lobiyi desteklemek için ve bunların çoğunluğu da Trump'ın karşısındaki o demokrat yapıda.
4: Yani ABD derken
2: yalnız bir konuda
4: tek bir ABD'den bahsedemeyiz.
0: Nasıl tek bir Türkiye yoksa?
2: Benim farklı düşündüğüm bir konu var. Bu İran Savaşı başladığından beri Trump'ın bu gelgitli açıklamalarına tabii ki eğlenceli yorumlar getiriyoruz ama borsada kendisinin damadı Jared Kushner'ın yaptığı vurgunları da hesaba katarsak yani bir gün çıkıp ben İran'ı vurmayacağım deyip petrol fiyatlarını düşürüp 10 dakika sonra İran vurulduğu zaman bir bakıyorsunuz Jared, kendileri de ortaya çıktı. Jared Kushner'ın ortağı olduğu insansız hava aracı şirketi üreten savunma sanayi şirketi, enerji şirketleri, Trump'a yakın bütün etrafında o fotoğraf veren iş insanları ya da iş adamlarının olduğu her herkes zenginliklerine zengin kattı. Somut bir şey söyleyip tamamlayayım. Kongre'ye verilen ABD Başkanı Trump'ın mal varlığında 1,5 milyar olan mal varlığı kongre kayıtlarına göre 6,5 milyar liraya çıkmış. Bu dolara çıkmış özür dilerim. 6,5 milyar dolar. ABD Başkanı Trump 2 senedir koltukta 1,5 milyardan 6,5 milyar dolara kadar servete genişlemiş. Sadece kişisel. Diğerlerini saymıyorum. Mutlaka yani o yüzden vardır. Benzin dediğin fiyatı dediğiniz zaman ona yakın benzin şirketlerinin de Allah bilir tabiri caizse Trump'a ne güzellikler yapıyorlar ailesine onu bilmiyoruz.
0: Doğru mutlaka vardır. Yani bu olay zenginleşiyordur ama
2: evet.
0: Finans kapitalleri arasındaki kavgayı mesela şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşında bir şekilde Londra'dan kaynaklı o savaşın sürmesini devam etmesini isteyenler var. Onu keseceğim diyor. Yoksa bireysel zenginleşiyordur, doğrudur. Yani yekpare bir ABD devleti yok. Onu söylemek peki, istiyorum. Şey eski dönemde mi gördüğümüz gibi. Demokratlar devlet uyumlu gidiyorlardı.
4: Peki
2: Ukrayna İngilizler değildi. Sadece Amerikan silahları girseydi Trump Zelenski aynı şekilde davranır mıydı? Bence davranmazdı.
0: Bir kar tanesi olsan sevgili, nereye düşerdin gibi bir soru olayda, bilmiyorum ama bir tane Amerika yok. Tabii. Yani iki Amerika var.
3: Şunu da ekleyelim. Bu olayda Trump aslında çok akıllı hareket ediyor. Rusya'yı tutuyor elinde. Ya bunu gelecek yeni dünya düzeniyle ilgili Rusya'yı Çin'den ayrı tutuyor. Rusya'yı kaç burada tutarken bir Ukrayna'nın üzerinde baskısını arttırıyor. Ve orada mesajını da veriyor. Diyor seçim de yapmak lazım. Zelenski'den başka birini bulun falan diyor. İkincisi Avrupa'ya orada tokat atıyor. Ben diyor koydum ambargoyu ben kaldırırım. Avrupa'yı burada takmıyor. Senin biraz önce söylediğin İngilizleri Amerika'daki onlarla beraber Avrupa, Almanya, İngiltere ile çalışan bir mekanizmadaki insanlara karşı o hükümet içinde bir kavga var. Hı-hı. Derin Amerika'nın içinde bir kavga var. O kavganın sonucu bu. Ama bence bu yaptığı hareket olumlu. Neden? Çünkü eğer bu enerji ile ilgili ateşkes sağlanırsa ve bu yürürlüğe girerse Ukrayna Savaşı'nın gelecek yıl buradan başlayacak diğer müzakereler için önemli bir nokta bu. Ayrıca kendi planını da yapıyor, düşürüyor, fiyatları düşürmeye çalışıyor. İçeriğiyle ilgili planı var. Ama Rusya'yı en önemli olay elinde tutuyor. Bunu nerede çıkardılar? Alaska'da yaptılar bu toplantıyı. Evet. O Alaska'yı bir kenara muhakkak koyalım. Trump'la orada Putin'in buluşmasını. Ardından Shipping de Amerika'ya geldi. Washington'da görüştüler. Burada da bakalım. Bunlar yeni dünya düzenini paylaşıyorlar. Ki birçok arkadaşımız savaş çıkacak diyor. Dünya savaşı çıkmayacak dünya savaşı gördüm.
0: Ya bir yandan işte çıksın olay diye uğraşıyorlar bu hocam. Baksana 7 tane senatör. Diyor ki Trump Rusya'dan dizel ithalatını nasıl yapar? Yasa dışı. Çünkü diyor 2022 yılında biz o yasayla çelişiyor bu diyor. Biden döneminde yasa çıkardılar.
3: Evet.
0: Yapmayacaksınız bu işi diye. Onunla çelişiyor ve Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam eden Putin'e can simidi uzatmasın diyorlar. Yani bir yandan şimdi ABD'de petrol mazot fiyatları artıyor. İki katına katlıyor. Ve bunun bir sebebi var. İşte boğazların kapatılması. Dizel sorunu da yukarıyla ilgili büyük ihtimalle. Bu sorunu aşacak herhangi bir hamle eski hamlenle çelişiyor diye atma bu adımı diyorlar. Ama bir yandan dizel yükseliyor. Yani Avrupa'da ciddi bir sıkıntı var. Bunlar da 7 senatör Trump'ın Rusya'ya dizel ithalatı yasa dışı açıklaması. Zelenski'ye de bu arada artık onun da değişme vakti geldi dedi. O da gidecek dedi. Zelenski de diyor ki kardeşim yani onunla dizel anlaşması yapıyorsun biz de yap. Bak diyor biz de bu Karadeniz'den geçen gemileri gerekirse yani indiririz şöyle, diyor.
4: Anlaşma ateşkes anlaşması yaptım diyor. Zelenski diyor ki bu anlaşmanın kopyasını bize gönder de biz de bilelim
2: haberleri
4: diyor.
2: Haberleri yok.
4: Ya böyle bir şey olabilir mi? İki ülke savaşıyor. Ateşkes yaptığının haberi yok. Ya böyle bir ülkenin
0: var mı sesi de? Sesi böyle de bir...

0: Türkiye'nin savaştığına inanabilir misiniz yani?
1: Ben de anlamıyorum, bu kadar insan yazık işte ölüyor bir de.
2: If so, why doesn't America then conclude a diesel deal with Ukraine? Ukraine. Let's propose a diesel deal with Ukraine. We are influencing whether these ships are moving. We define whether the refineries are working. Let's do this.
1: Bu Polonya'da bir toplantıya katılıyor. Bizimle de yapın diyor. Çünkü gemilerin hani biz de karar veririz. Sen bunu yaparsın anlaşmayı, ben sabah yükleme tesisini vururum. Karadeniz'den gidecek gemiyi vururum. Yani tek başına vurmadığını da biliyoruz. O yüzden bu ayrımı Bülent Terandaş'ın söyledikleri hani tek o anlamda değil. Kim yaptırıyor
0: bunu? Bilakis kendisi his, kendisi varlık yok yani ortada. Yani birisi senin adın ateşkes anlaşması mı yapabilir? Yani bu soruyu sormak yerine sen kimsin ki benim yerime ateşkes anlaşması yapıyorsun demesi gerekmez mi?
1: Ama o kadar bağlamış ki adam her gün gidiyor işte 10 milyon 20 milyon Trump diyor ya, her geldiğinde 50-50 çarpıyor gidiyor buraları diye. Yani dışarıdan akacak paraya muhtaç halde savaş sürdürülüyor.
3: Evet. Sevgili Meli, Ankara'da NATO toplantısında 2027 yılı için 70 milyar euro garanti edildi. Madde, sonuç maddesi içinde NATO'da var bu. Yani gelecek yılın
1: savaş planlandı zaten.
3: Planlıyor. Bunu almışlar. Gelecek yıla kadar devam edecek. Şimdi Trump'ın bu seçimden sonra yapacakları hareketleri düşünmemiz lazım. Yani bu Ukrayna Savaşı ile ilgili bir planı var onun. Aşağıda bir planı var. Babul Mendeb'le de ilgili olacak. Çünkü bu uluslararası deniz yollarının 100 yıl açık olması lazım. 100 yıl açıktı. Yine açık olması lazım. Bunu hem Çin de istiyor, hem de Amerika istiyor, Rusya da istiyor. Yani bu olaya baktığımız zaman olayların bir süre daha devam etme ihtimali var. Ama uzun yıllar devam etmeyecek bunlar.
1: Ama yukarıda da bir şekilde savaş devam etsin isteniyor yani.
3: İngiltere o, devam Rusya, ettirmek İngiltere istiyor.
1: İşte orada isteniyor. Bu da gelecek sadece petrol kadar değil. Bütün emtiaların şeyi sıkıntıya giriyor. Yani buğday ya, kömür ya. Yani sadece yok, petrol değil. Bizim ya,
4: Trump'ın
1: sıkıntımız.
4: Anlaşmaya vardık denildi ya da dediği herhangi anlaşmanın hayata geçtiği var mı örneği? Bir tane örnek gösterir misiniz bana?
1: Evet, başarılı olmuyor işte hocam, ama demin dediğim şeyden dünyaya siyah beyaz bakılıyor gibi geliyor bana. Yani Trump Amerika. Ya adam 2-3 defa suikaste uğradı. Yani orada bir çaba var. Neticede bu iş içinde tek çabalayan o Mete şimdi. Rusya ve Ukrayna şeyi
4: ama
1: için.
4: Aynı şey Gazze'de Hamas yok. İsrail anlaşma var. Rusya ile anlaşma var. Aktörü Ukrayna yok.
1: Trump gelene kadar Gazze'deki durum ki nasıldı hocam? Tamam, bizi tatmin edecek bir anlaşma yok Gazze'de de. Trump gelene kadar Gazze'deki durum çok daha kötüydü Mete.
4: Ya ben Kemal Bey ile kavga ediyorum. Siz gidip Bülent Bey ile anlaşma imzalıyorsunuz. Aynı şey.
1: Yani şu an dünyada bir dizel krizi var. Ve Putin bunları salmıyor. 4.8 milyon varil. Seçim. Yani salınmasın mı? Bu da mı salınmasın? Bunun için uğraşılmasın mı? Mesela adam bunun için bir anlaşma yaptığında burada eleştirilmesi gereken ertesi gün o petrol lafrelerini vuranlar değil mi yani?
4: İran'la o zaman mutabakat masası vardı. Benim itirazım şuna.
1: Ya yani, ama hani ben Rusya'yı konuşuyorum. Şimdi tabii, onu diyorum Gazze diyorsun.
4: Hayır. Aktörüyle bir şey anlaşma imzalamıyor. Yani dizel anlaşmasını sen İran'la ya da Ukrayna'yla imzalamayıp Rusya'yla imzalarsan, dışarıda bırakırsan bu başka sorunlara sebebiyet verir. Yani Rusya'yla peki ben daha ciddi bir şey söyleyeyim.
1: Abi işte olmuyor demek ki Ukrayna'da oturduğunda tamam. Putin diyor ki ben bununla oturmam diyor. Olmuyorsa hiçbir şey yapmayalım.
4: Tamam, dizel benzin anlaşması da dolar üzerinden yapılacak. Hani Rusya dolarizasyona karşıydı? Nasıl oluyormuş ben anlamadım ki. Dediğini.
1: Yani Rusya'da ideal mi bir şey mi istiyorsun? Ediyor. Ben onu anlamadım ki, adam salınacak diyor, tamam diyor, o da dizeli vereyim diyor. Sen de diyorsun ki eskiden öyle demiyordun ama diyorsun. Yani
4: hayır, Trump demiyor yani, ikisinin arasında bir anlaşma var. Bu konuda dünyayı çekip çevirmeye çalışıyorlar. Neticede en büyük enerji ihracatçısı Amerika oldu. Sorun bu.
3: Mete çok güzel
4: Rusya
3: bir şey
4: değil
3: söyledi.
4: Bak, Rusya değil artık. Tabii. Amerika oldu.
3: Rusya ile yapılacak bu anlaşma ve buradaki açıktan sonra dolarla yapacaklar bunu. Ya Amerika'nın, Trump'ın özelliği bu. Dolar imparatorluğunu korumaya evet çalışıyor. Yıkılacak. Karşısında hazırladılar. Şanghay Beşlisi'nin var. Brexit şeyin var. Oradaki gelişmelerle ilgili gelişmeler içinde paralarını çıkardılar. Girecekler. Ülkeler tek tek zaten kendi paralarıyla yapıyor. Fakat burada ne yapıyor adam, biraz önce anlattım. Ukrayna üzerinde baskı yapıyor. Çok önemli bir olay. İkincisi, doğrudan doğruya hazırlık yapıyor savaşı bitirmeye yönelik. Diğer taraftan da Rusya'yı elinde tutuyor.
1: Tamam ve abi de, niye yaptı? Ben paralize oluyorum sizi dinlerken. Doları anladım da.
5: Siz bu olmasın mı diyorsunuz? Ben anlamadım. Yani 1 milyon ton, 3. ton

0: işte Trump bundan karlı çıkar diyorsunuz. Tamam çıkıyordur yani.
1: İhtiyaç yok ona.
0: Yani niye çıkmasın mı?
2: Ukrayna vuracak çıkan gemileri. Ben onu kastediyorum. Yani yürüyecek bir anlaşma değil bu.
0: Ha, o başka bir şey. Çıkmıyor diyebilirsiniz de.
3: ABD'nin Rusya ile anlaştığı bir gemiyi Ukrayna'nın vurmaya gücü yetebilir mi?
2: Yaz bunu, vurmazsa gel buraya haftaya konuşalım. Değil. Göreceksin vuracak. Öyle bir şey
3: asla mi? Bir Amerikan olur, gemisini vuramaz Ukrayna.
2: Hayır, şimdi, Amerikan gemisi mi var orada tanker Murat? Tam başka ama. Ülkelerin tankerleri gidecek.
3: Tamam, Rusya'nın Amerika'ya gidecek ama.
2: Rusya'nın gölge filosu
3: Amerika, ya fark etmez tankerin kimin olduğu. Vurulacak. Kime gittiği önemli.
2: Vurulur. Rusya'nın gölge filosu her yerde vurulur. Avrupa Birliği ile
0: koyar. Çıkarım diyor değil mi?
2: Koyuyorlar da zaten.
0: Bir şekilde.
3: Şimdi ben ABD'nin Rusya ile anlaştığı bir tankerin bu böyle tabii, bir anlaşma gerçekleşirse hayata geçerse şimdi ABD'ye ait bir varlığı tabii, asla vurulabileceğini ihtimal vermem. Doğru.
2: ABD varlığı şimdi, almayacak ki başka şirketler gidiyor.
3: Tamam ama ABD'ye gidecek. ABD'nin malı sonuçta bu.
2: Başka ülkeye giden mal da vurulur orada. Yani neticede Ukrayna ben tabii, vuracağım dedi bunu.
3: Ukrayna kim de vuracak yani? Ukrayna
2: ya bu kadar niye aşağılıyorsun Ukrayna'yı?
0: Hayır, Ukrayna'yı vuracağım diyor o zaman.
2: Ay Ukrayna'yı niye
3: aşağılamak için söylemiyorum. Adam kendisiyle alakalı birisi ateşkes anlaşması yapmış, bize bir kopyasını gönderin diyor.
2: Tamam uyumayacağız.
3: Ben ne diyeyim şimdi buna?
2: Aynı konuşmadan
3: yani ne diyeyim
2: diyor.
3: Yani kendi vatanını büyük kahramanı falan denilmez ki bu.
2: Tamam vuracağım diyor.
3: Anladım, vuramaz işte, ben de onu söylüyorum.
2: Tamam haftaya burada konuşuruz.
1: şimdi Karadeniz'deki güvenlikle ilgili Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok önemli görüşmeler yapıyor. Bu arada Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile beraber Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan bahsediyorum. Aslında harika işler yapıyor.
0: Sağ olun hocam. İyi Deniz Kuvvetleri Komutanı reklamı yaptınız bu akşam.
1: Orada biliyorsunuz NATO dünyada giremediği tek deniz orası. İngilizler oraya girmek için takla atıyorlardı. Bu olayları da kışkırtanlar, bozanlar, bu anlaşmaları da bozanlar hep İngilizler. Evet. Şimdi İngilizlerin bu oyununu
0: yani vurursa
1: bozan
0: da bu
1: bir olay var.
0: Şimdi İngiltere vurmuş olacak bunu o zaman. Bu eğer bu şey petrol işini sabote ediyorlarsa İngilizler vurmuş.
3: Ben açıkçası ABD'nin tek bir parça olmadığını ve Trump gibi ister deli diyelim ister başka bir şey söyleyeyim. ABD'nin gerçekten bugüne kadar en azından son 50 yıldır İslam dünyasında, Orta Doğu'da, bölgemizde uyguladığı politikalardan farklı bir politika izlediğini, bu farklı izlediği politikanın da Amerika'nın kurgulanmış son 50 yıllık politikasıyla çok örtüşmediğini görüyorum. Bu ABD'nin emperyalist olma gerçeğini değiştirmez. Ama tabii bizim açımızdan bakıyoruz biz meseleye. Biz dünyanın süper gücü falan değiliz. Bulunduğumuz yerde hemen kuzeyimizde büyük bir savaş var ve bu savaş bizi çok etkiliyor. Neden? Çünkü Rusya ve Ukrayna ikisi de bizim ticaret ortağımız. Ve biz onlarla komşuyuz. Özellikle Türkiye'de tekstil sektörünün mesela ölmesinin temel sebeplerinden birisi Ukrayna-Rusya savaşıdır. Tabii. Çok net, çok açık. Şimdi ben isterim ki Türkiye olarak küresel bir güç değilsem, Rusya gibi, ABD gibi küresel bir güç değilsem, bu anlamda pazarda, askeri açıdan, varlık olarak, o zaman isterim ki bu emperyal politikalar içerisinde bir kırılma, küçük de olsa bir kırılma varsa, bu kırılmanın çoğalmasını isterim. Ben bugün Trump'ın bu emperyal politikalar içerisinde bir kırılmaya işaret ettiğini, Tombarağ'ın bölgedeki varlığının bu işaretin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Rusya ile geliştirdiği bu ilişkinin de bütün Batı bloğu içerisinde bir Batı bloğunun birlikte hareket etmesini engelleyen bir çaba olduğu için de doğru olduğu kanaatindeyim. Başarıya ulaşır, ulaşmaz. Ama ben buradan, Türkiye'den baktığımda bu çabaların anlamlı çabalar olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi yani Kasım'da şu an Trump'ın değişmesini, Trump'ın topal ördek pozisyonuna düşmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Yani çok net bir şekilde. Türkiye'de de çok bekleyen var. Şeyde de bekleyen var. Eğer eski sistem demokratların Amerika'sı, hani o eski anlaşmalarına sadık olan Amerika'sı daha mı Türkiye'ye çıkarır mı? Allah korusun, ben o kadar tabii, söyleyeyim.
1: Ankara'da da bunu bekleyen partiler var.
0: Tabii hocam, tabii. Onu diyor topal, adam. Bak sen göreceksin diyor.
1: Tam topal olsun diyorlar.
0: Kasım'da
1: tam
0: şey olsun diyor.
1: Ben konuştum birisiyle.
0: Olacak diyor.
1: Tam topal olsun.
0: Ben ona
1: olsun
0: göre
1: diyor.
0: Bakıyorum. Rotam onlara göre.
1: Ben hayır dedim. Senatoyu kurtarabilir. Hayır diyor. Tam topal olsun. Trump gitsin. Neden? Çünkü Trump çok biraz önce burada da söylediği gibi kırıyor. Tamam, emperyalist adam. Kırıyor ama kırdığı yerden Türkiye bu fırsatları değerlendirebilir.
2: Evet. Son 1,5 sene yani.
1: Çok Trump önemli gelişmeler bunlar. Evet. Mesela Karadeniz'in güvenliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerde Türkiye'nin pozisyonu. Bunlar da hep Türkiye rol alabilir. Bu gelişmeleri bizim Türkiye'de, ben sabah sordum, çok olumlu görüyorlar. Bu değerlen, yarın belki öbür gün duyacaksınız bunu, merkezi hükümetten de gelecek. Trump'ın yaptığı bu hareketi olumlu görüyor. Burada eğer

0: Bu enerjiyi de ateşkes sağlandığı takdirde bunun üzerinden bir müzakere imkanı, çıkma imkanı verir. Zaman kazanılıyor.
1: Vallahi bu savaşların ölümü var. En olumsuz etkileyen şey bütün dünyayı petrol ithalatçıdan biri. Petrol krizi. Yani mazotun durumu, petrol, yani bunu zaten herhalde ekonomi yönetimi de söylüyor. Çok büyük bir sıkıntı. Bunun aşılması yolunda, bu boğazın açılmasından tutun da yukarıdaki harekete kadar, bunların hepsi faydalı hareketler. Yani bize zarar veriyor ötesi. Kim bozacaksa onlar bozuyor.
0: Sevgili Melih, ben de söylüyorum, arkadaşlarım da burada. Ben Shipping'le Washington'da yaptığı görüşme, Alaska'da Putin'le yaptığı görüşmelerin arka planında bütün bunların çözümü olduğu kanaatindeyim. Var bu.
1: Evet, çünkü bunlar olacak. Görüşte konuşalım Bülent abi. Bir reklam arası verelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın Ocak-Eylül döneminde 40.201 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuzluklar için 287.473.069 lira ceza uygulandı. Denetimler metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda gerçekleştirildi. Bu kapsamda asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi sanayi ürünleri denetime tabi tutuldu. Yılın 9 ayında farklı marka ve modelde 40.201 sanayi ürünü denetlendi. Söz konusu ürünler 3.796'sı ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu ürünlerden 407'si teste gönderildi ve 148 farklı marka ve modeldeki ürünle ilgili toplatma kararı verildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çin'de açıklanan veriler, Merkez Bankası'nın Eylül'de altın alımlarını artırarak alım serisini üst üste 23. aya taşıdığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin Aralık ayına ötelenmesini sağladı. Fed'in 15-16 Eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar ilave faiz artırımını uygun gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda, enerji fiyatlarındaki artışın ve güçlü talebin enflasyonu üzerindeki etkilerine işaret edilirken gelecek kararların açıklanacak verilere bağlı olacağı vurgulandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Uyuşturucuyu sadece kullananı değil, aynı zamanda aileleri ve toplumları tehdit eden büyük bir tehlike.
5: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
6: Şampuan ve konserve kutularından uyuşturucu çıktı. Zehir Ağan'a havalimanında darbe vuruldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışından ülkeye giriş yapmaya çalışan bir kadın ekiplerin dikkatini çekti.
4: Kadın kendisi Tunus uyruklu ve yurt dışından havalimanına geliyor. Şu anda da görüyorsunuz, havalimanına geldiğinde yanında bir bavulu var, ama öncesine şunu söyleyeyim. Uçaktan indikten sonra direkt oraya gitmek yerine önce bir vatandaşların içerisinde geziyor. Bir turist gibi o bölgede polis gizli. İstihbaratın o bölgede yaptığı bir çalışma var. Ve sonrasında Tunuslu 29 yaşındaki kadın geliyor, valizini aldıktan sonra tam da o sırada narkotik polisleri devreye giriyor.
6: Şüpheli kadının valizinde yapılan incelemelerde şampuan kutusu ve konservelere gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Valizi açtıklarında şaşırıyorlar. Neden? Çünkü içerisinde şampuan kutuları, konserve ve salça var. Konserve kutusunun, bu da bu arada şampuan kutusunun içerisinde de kapsüllere koymuş.

0: Kapsülleri de şampuan kutusunun içerisine yerleştirmiş. Bak görüyorsun şu anda. Orada özellikle salça kutularına baktığında dışarıdan bunu anlaman imkansız.
1: Öte yandan İstanbul'un 4 ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
0: 57 kilogramı aşkın 57,5 kilogram bir uyuşturucu madde daha yakalandı. İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Başakşehir'de yapıldı. Aracı durdurdu ve narkotik polisi bir anda operasyonu düzenleyerek araçtan aldı, etkisiz hale getirdi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bu işin bir devlet politikasına dönüşmesi ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla Terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Tehdit tespit mekanizmasının işletildiğini belirterek sahadaki yeni gelişmeleri anlattı.
3: Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir seyirde sürdüğünü belirtti.
3: Diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
4: Küresel ve bölgesel gelişmelerin ekonomiler üzerindeki etkisine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, ABD ile İran gerginliğinin enflasyona olan etkisini rakamlarla anlattı.
3: Savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması,
5: İran savaşını
3: diyorum. Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: AFAD ve valimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
1: İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Faciada 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Devlet yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül yapılacak destekleri açıkladı.
0: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşerilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa mağdurlara 3 farklı alternatif sunulduğunu belirtti.
2: Kardeşler Apartmanı'nda yıkım meydana geldi. Bunun etrafında da 5 tane bina tedbiren boşaltıldı. Tabii İstanbul'da devam eden yarısı bizden projemiz var. 1 milyon 875 bin lira destek vermiş suretiyle vatandaşımızın kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi yapma imkanı var. Biz devlet olarak bu süreçte o anlaşma süreçlerini devam ettirmelerinin zor olacağını, çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
1: İstanbul'da bugüne kadar 1 milyona yakın konutun dönüştüğünü ifade eden Bulut, vatandaşlara çağrıda bulundu.
2: Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Herkes onları İran destekli olarak biliyor. Ancak yeni iddialar çok daha çarpıcı. Öyle ki Husilerin Tel Aviv'den teknoloji desteği aldığı belirtiliyor. Peki Husileri İsrail mi destekliyor? Orta Doğu'da ortam çok kırılgan. Bir yanda Gazze'de katliam var. Diğer yanda İran savaşı ve kapalı olan ticaret yolları.

0: İla dünya küresel krizin pençesinde. Hamleler deyim yerindeyse ince buz üzerinde yapılırken ortaya bir de Husiler çıktı. Yemen'de Şii bir aşiret olan Husiler, İran'ın desteğiyle güçlendi. Bölgesel aktör haline geldi.
1: Yemen Silahlı Kuvvetleri çok sayıda balistik ve seyir füzesiyle insansız hava aracı kullanarak 3 nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi.
0: Husilerin Orta Doğu'da karmaşık bir rolü var. Gazze'yi destekledikleri için İsrail'i hedef aldılar. İran'ı destekledikleri için de ABD karşıtı hamle yaptılar. Aynı zamanda Suudi Arabistan'la da çatışma halindeler. Tam bu karmaşanın ortasında bölge güvenliğini sağlayacak bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ortak güvenlik mesajı verildi. Savunma alanında birliktelik kararı alındı. Adı üzerinde Mekke İttifakı, İslami Değerler Ortaklığı'nda kurulan bir oluşum. Yani doğal olarak İsrail için bir tehdit. Ama aynı zamanda Riyad'ın katılması, Husilerin de tedirgin olmasına neden oluyor. Yani görünürde düşman olan Husiler ve İsrail, Mekke İttifakı karşısında dost haline geliyor. Husiler son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artırdı. Havalimanlarını vurdu. Mekke İttifakı devreye girecek mi soruları gündeme geldi. Tam da bu noktada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarında İsrail teknolojisi kullandığı iddia edildi. Ayrıca Tel Aviv'in desteğini aldığı da belirtiliyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Sebep sonuç devam ediyor. Dünya üzerindeki petrol, enerji darboğazını, krizleri konuşuyoruz. Bütün boğazlar kapatılmış durumda. Her yerde vekiller savaşıyor. Görünür sebepler bambaşka ama bunun arkasında herhalde para babaları şu an paralarına para katıyorlar. Ne zaman kriz olsa bunlar yükseliyor. Onlar kar elde ediyorlar. Pandemiden beri başlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bir şekilde servet transferi yapılıyor. Yoksul halk daha yoksullaşıyor. Zenginler kat be kat zenginleşiyor bu ortamda. İstikrar zenginlerin işine gelmiyor. İşte konteyneri olan çok kazanıyor. Petrol işi yapan çok kazanıyor. Ve bir yandan da böyle enerjiye ihtiyaç olan ithal eden ülkeler sıkıntıya giriyorlar. İspanya karışık. Bir tane yaşlı hanımefendi evinden çıkartılıyor. Hayatını kaybetti hastanede. Bu görünen sebebi ama İspanya günlerdir yanıyor, yıkılıyor. Bunun sorumlusu sosyalist Sanchez'in politikaları mı bilmiyorum. Fransa günlerdir yakılıyor, yıkılıyor. Orada da yine parayla alakalı şeyler, bütçe arttırılsın deniliyor. Her tarafta bir enflasyon tırmanışta, hayat pahalılığı artıyor. Bunun savaş öncesi emarelere benzediğini düşünüyorum ben. Ya da bu halin kendisi mi Kemal Hocam daha...
4: Ya, geçen hafta hocam da söyledi. AIPAC diye bir kuruluş var ya, şu Amerika
3: İsrail Yalnızlığı Kuruluşu, evet.
4: Komitesi 233 milyon dolar seçimlere pay ayırmış, para ayırmış. Bunları manipüle etmeye çalışacak. Şimdi burada sadece AIPAC yok. Lobi şirketleri var. Finans gücü çok yüksek. Şimdi bu şirketler var, normal şirketler var. Ne yapmışlar biliyor musunuz Melih Bey, bu şirketler Amerika'da? İşte Raytheon gibi ya da RDX gibi. İşte Lockheed Martin gibi, Boeing gibi, General Motors gibi bir takım şirketler Amerika'da 51 eyalete yaymışlar fabrikalarını. Yani adam mesela Lockheed Martin 51 eyalette fabrika kurmuş. Şimdi eğer bu İsrail'le ilgili herhangi bir şey itiraz ederseniz siz içeride, evet, bir aday olarak, senatör adayı, parlamenter adayı ya da başkan adayı olarak itiraz ederseniz hemen o seçim bölgesindeki fabrikaları kapatmakla tehdit ediyor. Kapattığını düşünün, hemen oradaki istihdam açığı ortaya çıkacak filan. Nasıl bağlamışlar olayları yani. Karar sistemi içerisinde söylüyorum. İşte ne bileyim think tankler var, düşünce kuruluşları. Hepsi rapor yazıyor. Ve uzman yetiştirip kamu personeli olarak istihdam ettiriyorlar Dışişleri Bakanlığı'nda. Ya bu şu demektir. O Rand Corporation gibi, işte buna benzer Chatham House filan gibi bir takım düşünce kuruluşları ortaya koymuş olduğu esasları Pentagon'a yolluyorlar. Pentagon Dışişleri Bakanlığı ile beraber paylaşıyor. Bunların üzerinden ortaya çıkan bir takım doktrinler hayata geçiriliyor. İşte medeniyetler çatışması böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla o kadar bağlantı kurmuşlar ki, ya da işte Ulusal Güvenlik Konseyi diye bir konsey var. Başkanın bir numaralı danışma kuruluşu, içinde Dışişleri Bakanı var. Dışişleri Bakanı'na yetkililer var. İstihbarat topluluklarına yetkililer var. Bütün bunların hepsi birlikte düşündüğünüz zaman Pentagon içerisinde klikler var. Bakanlığın içerisinde bazı yapılar var. Bütün bu yapılar, sizin biraz önce iki Amerika dediniz ya, birisi Trump'ın kendi özel yönetimi, diğeri bu yönetim. Bunların arasındaki mücadele var. Ya rekabet var ya uyum var. Uyum varsa problem yok. Bir de kongre var. Trump kongreyi pek takmıyor, açık söyleyeyim. Biraz önce söyledik ya, topal ördek olsun olmasın. Çok fazla takmıyor. Kongrenin birkaç tane şeyi var, yetkisi var. O da şu, en önemli yeteneği silah satışını onaylıyor dışa.
3: Evet.
4: O çok kritik bir konu. Başkan onu tek başına karar veremiyor. Bir de Dışişleri Bakanı'nı, CIA direktörünü ve büyükelçileri senato onayından geçirmek zorundasınız. Böyle bir kritik elinde tuttuğu koz var kongrenin. Onun dışında Trump şu ana kadar kongre onayı almadan şekillendirdi. Çekilmeleri, yığınaklanmaları hep kendi başına yaptı. Dolayısıyla burada da bir aslında Trump'ın bir özelliği var. Otonomik bir yapısı var. Karakteri var. Türkiye ile ilişkileri zaten öyle düzeltti. Kongreye kalsa içinde o kadar çok İsrail yanlısı, hatta Siyonist yanlısı ekipler var ki kongrenin içerisinde. Senatör de var, temsilciler meclisinde üyeler de var. Bunlar sürekli Türkiye aleyhinde işler yapıyor. İşte biraz önce söylediğim şeylerden dolayı. Etnik bir takım lobiler var. Rum lobileri var, Yahudi şeyler var, işte Ermeni lobileri falan var. Tematik lobiler var, insan hakları vesaire gibi. Onların hepsini topladığınızda müthiş bir güç var. Enerji şirketleri var, bir sürü. O enerji şirketlerinin şu anki darboğazda müthiş dalgalanmadan kaynaklı bir kar söz konusu. Hepsini alt alta topladığınız zaman Trump dünyayla mücadele ederken bir taraftan da aslında kendi adamlarla da mücadele ediyor. Mesela Ruslarla yakınlaşmak ya da Ruslarla bir enerji anlaşması yapmak o kliklerin çok istediği bir şey değil. Belki savaşı bitirmek de onun istediği bir şey değil. Ondan istediği bir şey değil. O yüzden Trump savaşları bitireceğim dedikçe yeni savaş çıkıyor.
3: Evet. Bitmiyor da bir yani Metin dedi doğru. Hangisini bitirdi dediği bir harita alabilir miyiz Samet? Bizim Türkiye'nin de Orta Doğu'yu gelen. Ama şunu biliyoruz. Göreve geldiği gün Suriye'de değil mi bir devrim gerçekleşti.
4: Tabii.
3: Yani Amerika'nın olur olmasa bu iş çok olur mu bilmiyorum. Irak'tan çekiliyor. Bu doğal olarak da Suriye'deki ve Irak'taki PKK, YPG unsurları. Yani birkaç yıl önce ben hayal edebilir bir şey miydi bu? YPG'nin işte terörist sayısının 100-150 bin olduğunu yazıyordu millet. Şu an Suriye ordusuna entegre oldular. Bütün PKK'nın Kandil'dekiler Mazlum Abdi'ye kızıyorlar. Sen gittin niye danışmanlık yapıyorsun, niye entegre oldun diye. Irak'tan şimdi görüntüleri vereceğiz. Kamplardan çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. Bir şekilde burada da bu etkisini gördük. Yani ABD o eski politikalarını terk etti. Orta Doğu'daki.
4: İşte orada aslında Irak ve Suriye'de ana vatana geri dönüşten ziyade o birliklerini güneye kaydırıyor şu anda. Ürdün'e ve Suudi Arabistan'a kaydırıyor. Belki de Kuveyt'e kaydırıyor. Ondan emin değiliz ama o bölgeye kaydırıyor. Onları alıp da Amerika'ya göndermiyor direkt. Ama Irak'ta bir yapılanma söz konusu. Bir miktar aslında çok hassas bir şey var orada. 2016'nın Ağustos'unu düşünün. Hatta 2013, 14, 15 yılları ve 16. 4 yıllık süre içerisinde bir boşluk oluşmuştu orada. O boşluğu Ruslar doldurdu, İran doldurdu arkasına.
3: Eski hemen. Pozisyon daha mı iyiydi? Yani ABD Suriye'deki varlığı koruyacak YPG ile PKK ile beraber.
5: Ya bu söylenebilecek bir şey midir?
3: Hayır, Allah ben aşkına. Anlamadım da merak ediyorum.
6: Oydu devletin
3: daha mı iyi? Peki mümkün Irak'taki böyle bir şey? Eski PKK'nın kamplarını koruduğu ABD'nin o şey politikası daha mı iyiydi?
4: Yok canım, öyle bir şey yok yani. Amerika'nın orada, yani şu anda orada bir boşluk oluşursa eğer, o boşluktan kaynaklı iç savaş beklentisi var şu anda bazı gruplarda. Onun da engellenmesini Türkiye gerçekleştirir. Ki şu anki konuşlanması itibariyle Türkiye bunu yapabilecek güçte. Özellikle benim orada dikkat çektiğim şey Haçlı Şabi konusu var. Haçlı Şabi YPG gibi Suriye Milli Ordusu ile entegrasyona benzer bir entegrasyonu Bağdat'ta yapamazsa eğer, orada ciddi bir çıban başı gibi durur orada o. Onu sürekli kaşırlar.
3: 3-4 grup var Haçlı Şabi'nin içinde de. Direkt İran'a müzahir gruplar var. Daha mesafeli
4: 50 bin
3: olanlar.
4: Civarı onlar. Evet. Toplam.
3: Ama şu an Trump ne diye sıkıştırıyor Irak Merkez Hükümeti'ni? hakimiyetini sağla.
4: Evet.
3: Bu grupları tasfiye et. Oraya buraya bağlı işte, İran'a şuraya buraya 4-5 bağlı.
4: 4-5 grup var ama.

0: Haçlı Şabi'nin şöyle bir durumu var Melih Bey. Mücevher Hareketi gibi gerçekten ismi İran'la alınan 4-5 grup var. Bunlar 2027'ye kadar cephanelerini, silah ve mühimmatlarını bırakmayacaklar. Evet. Öyle bir mutabakata varıldı. Fakat Haçlı Şabi de resmi bir düzenleme hazırlığında Zeydi hükümeti Irak'ta. O da şu, Haçlı Şabi'nin emir komuta zinciri Irak ordusunun içerisinde tanımıyor. Yani kendi başına buyruk davranışları var. Bu yüzden de gene Suriye'de olduğu gibi izleyicilerimizin rahat anlaması için söyleyeyim. Haçlı Şabi'nin kendi içerisinde dağıtılarak Irak Federal Ordusu içerisinde çeşitli bölgelere merkezi otoritenin emirleriyle atanması gibi, dağıtılması gibi bir kanun hazırlanıyor. Yani Haçlı Şabi de entegre edilecek.
1: YPG gibi olacak.
0: Evet, ordu bünyesine alınacak ama örneğin ben Diyala'ya... Yok, kanun teklifi hazırlanıyor yani.
2: Yok yok. Hayır,
0: geçer geçmez tabii yok, siyaset
2: o ayrı. Şimdi şöyle bir şey var. PKK, biraz önce sorduğun soru tabii çok ironik bir soruydu ama gerçek şu. Türkiye Kuzey Irak'taki PKK varlığını bakın bir yıl kadar önce, çok değil yani. Bir yıl önce biz bu stüdyolarda PYD'nin 100 bine yakın militanı olduğunu.
0: 120 bin.
2: Suriye'nin evet, kuzeyinde artık devlet kurulduğunu ve o devletin artık engel olmasının mümkün olmadığını falan konuşuyorduk. Hatta Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra Halep'teki çatışmaları, sonra işte Kobani'ye aynı araba yönelik çatışmalar, Deir ez-Zor, bütün bunları konuştuk, hatırlıyor musunuz? Tabii. İmkansız ki. Bu çatışmalarda PKK-PYD asla silah bırakmayacak. Şu anda gelinen nokta, şu anda. Yani PYD'nin PYD tasfiye olup PYD liderliği Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı makamına getirildi ise bu çok büyük bir devrim değil midir mesela? Çok inanılmaz bir değişim değil midir?
1: Ben öyle görüyorum
2: çok
1: yani.
2: Peki bu inanılmaz değişimi kim yaptı mesela? Ahmet Şahra kendi başına mı oturdu yaptı? Ya da mesela ABD'li Tom Barak oturup kendi başına mı yaptı? Kim yaptı bunu? Bu gerçek şu. Eğer Türkiye'nin son 15 yılda Suriye'de ve Irak'ta yürüttüğü politikanın doğru düzgün bir şekilde tahlil etmez ve Türkiye'nin dış politikasında ortaya koyduğu bütün risklere rağmen performansını ilmek ilmek dokuduğu bu siyaseti takdir etmezsek, anlamazsak, o zaman bu PYD'nin nasıl tasfiye olduğunu anlayamayız. Bir günde olmadı bu işler. Tabii. ABD de bırakıp gitmezdi. Ama siz Türkiye olarak Suriye'de devrimin arkasında duruyorsunuz. Mültecilere sahip çıkıyorsunuz. Milyonlarca mülteci ev sahipliği yapıyorsunuz. Suriye'deki devrimi destekliyorsunuz. Yetmiyor. Suriye'nin terk etmiş olan Körfez ülkelerini, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Suriye ile yeniden buluşturuyorsunuz. Bakın bütün bunların hepsi o kadar büyük işler ki. Sadece bir tane adamın öldürülmesi, bir Suudi Arabistan vatandaşının öldürülmesi yüzünden çok korkunç bir şeydi elbette Türkiye'de işlenmesi. Ama sırf o yüzden Türk-Suudi Arabistan ilişkilerinin gerilmesi ve bitme noktasına gelmesi neye mal oldu biliyor musunuz? PKK'nın orada güçlenmesine. İki, Suriye devriminin çok ciddi anlamda zafiyet yaşamasına. Çünkü Suriye'ye yönelik bütün evet, yardımlarını kesti. Üç, Husilerin Yemen'de güçlenmesine. Bütün bunlar Türkiye'nin aleyhine olan şeylerdi. Hı. Türkiye 15 yıldır bununla uğraşıyor. Kuzey Irak'ta bir terörü ortadan kaldırmaya, bitirmek için gayret ediyor. Bütün bunların hepsini yaptı mı? Yaptı. Peki bütün bunlar ABD'ye rağmen mi yapıldı? Evet. Peki yapıldıktan sonra ne oldu? Yani bütün bunları biz yaptık. ABD bunu kabul etmek durumunda kaldı. Bazen siz dünyanın en güçlü devleti değilsiniz. Ama şu bir gerçek. Bazen güçlü olduğunuz bazı alanlar vardır. O alanları kullanmak durumundasınızdır. Bazen küresel güçlerin kendi içlerindeki çatışmaları kullanarak bir alan açarsınız. Türkiye bu siyaseti çok uzun yıllardır uyguladı. Bir örnek vereyim tarihimizde. Yani çok meşhur bir örnek olduğu için söylüyorum. Ruslar Ayastefonos Anlaşması'nı imzaladıklarında bütün İstanbul'u neredeyse işgal etmişlerdi.
1: Yeşilköy'e
2: gelmişlerdi. Biz de Balkanlardaki tüm topraklarımızdan vazgeçtik. Ama biz bütün topraklarımızdan vazgeçince bu artık Batılılar açısından da bir alarm oldu. Dediler ki Ruslar bu kadar çok toprak alamaz. Ayastefonos'u iptal ettiler, Berlin Anlaşması'nı.
1: O yüzden İngilizler bunu yaptılar. Bizi evet, sevdikleri için değil.
2: Sevdiklerinden yani, değil. Biz eğer küresel güçlere karşı askeri açıdan tam olarak var olamayacaksanız, o zaman küresel güçlerin birbirleriyle olan rekabetlerini kızıştırıp alanınızı açarsınız. Türkiye bu son 15 yılda bunu yapmayı başardı.

0: SDG kartı olan, yani SDG kimlik kartı olan sözde kişiler seçime gideceklerdi. Yani dolayısıyla seçme ve seçilme yetkisine haiz olan kişi sayısı 110 ile 150 bin arası diye açıkladılar. Evet. Onlar işte Türkiye onu da durdu. 3-4 defa girişimde bulundular. Rakamı ama bunlar hep silahlı değil.
1: Ama hocam işte onu PKK'ya müzahir gruplar o kadarmış gibi sundukları için söylüyorum.
0: Evet,
1: Hakan
0: evet.
1: Fidan, MİT müsteşarının
0: bir rakam
1: soruldu.
0: Var ortada gerçek.
1: Uçakta.
2: Yok işte. Sorduk. Gerçek oydu. Gerçek.
1: Rakam ne dedik? 7-8 bin civarında. Evet.
0: Gerçek
1: PKK
0: rakam. Evet.
1: Ben MİT'in söylediğinin doğru olduğunu
0: YPG.
1: Düşünüyorum.
2: Çünkü düşman
1: yani
2: düşman,
0: silahlı güç
2: dedik. Işte silahlı düşman gözümüzde düşmanın daha büyük olduğunu göstermeye çalışıyor. Düşman bugün de Mekke anlaşması yerine getirilmesin diye bugün sabahtan akşama kadar Husiler Mekke'yi, Medine'yi, Ciddi'yi vuruyorlar. Düşman var olan gücünden daha büyükmüş gibi görünmeye çalışıyor.
1: Tabii canım.
2: Niçin? O iş daha büyük. Kendisi açısından, emperyalizm açısından daha büyük olan o tehlike ortadan kalksın diye. Çünkü Mekke Savunma İttifakı hayata geçtiğinde
1: evet.
2: artık bambaşka bir Orta Doğu'ya uyanacağız. Bu gerçek.
0: Ben tamamlayayım
1: isterseniz.
0: Ama ne
1: isterseniz... oldu? İkinci gün işte hocam, iki günde süpürdüler, attılar.
0: Ben tamamlayayım. Bakın o rakamlar üzerinden başka bir şey daha söyleyeceğim. Bunu Mazlum Kobani denen adam açıklamıştı. 10 bin civarı silahlı gücümüz var. Entegrasyon aşamasında toplantıda söyledi bunu. Dolayısıyla bunu da 3 tümen halinde sözde şey yapmışlar. Kadın tümeni hariç. 3 tane tümen, 3500 civarı tümenlerde mevcutlar var. Bunlar tam teçhizatlı gruplar. Şimdi orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, belki Emniyet Genel Müdürlüğümüzün özel harekat birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatımızın operatif unsurları ve oradaki misyonlarımızın gücünü de hiç hafife almayalım. Dolayısıyla rakamlar bu değilmiş. Ufacık ufacık kitlelerle biz bu kadar boş boş uğraşmışız gibi algı da olmasın. Biz oradaki kişi sayısını, terörist sayısını, kayıtlı ve silah taşıdığı taşıdığı silahların numaraları dahil hepsi biliniyor.
1: Dolayısıyla hocam, 7-8 biz orada, bin 10 bin de az bir sayı değil.
0: Az değil tabii, onu söylüyorum.
1: PKK'lı sayısı
0: ve orada ABD'nin müttefikiydi bunlar. Onu da göz ardı etmeyelim. Oradaki başarı oradaki güvenlik güçlerine aittir. Ve elbette ki siyasi iradeye aittir. Ve
1: ama 120-130 bin hocam.
2: Hayır, yok.
1: Suudi Arabistan o kadar askeri yok yani.
0: Mesele, yok yok ve o kadar mesele, asker var demiyoruz.
2: Onu söyleyenler işte CIA raporları dikkate evet. alarak abartarak Türk Katılır. Ordusunun orada müdahil olmasını engellemek maksadıyla söylediler.
0: O ayrı bir program.
2: Bu
0: doğru.
2: Bunun için bir manipülasyon, bir dezenformasyon olduğu için söylüyorum.
1: Yani terör mücadele başka bir şey değil mi? Siz hepimizden çok iyi biliyorsunuz. Züccaciyeci dükkanında bu işi yapmak gibi bir şey.
0: Tabii,
1: yani Türk ordusunun karşısında biz cephe savaşı veren birilerinden bahsetmiyoruz. Sivil halkın arasına dalmış kiralık katillerden bahsediyoruz. Tabii. 8 bin 10 bin çok büyük rakam.
0: Bir de böyle mağaralar var, düşünün
1: evet,
0: yani.
1: Burası da az önce izlediği seyircilerimizin o iniyorlar, boşaltıyorlar. Metin alanı Baze bölgesinde bulunan 4 işte sığınağı boşaltıyorlar. Şey ne deniyor bunlara, mağara.
3: Tesis mağara.
1: İn.
2: Yani 8-10 bin kişiye silah bıraktırmıyorsun Melih. En önemlisi bu. Onun bağımsız orada bağımsız bir devlet kurma fikrinden vazgeçiriyorsun. Evet. Ve evet. onu büyük bir Suriye'nin parçası haline getiriyorsun. Tamam. Ve bunu gönüllü olarak yaptırıyorsun. Yani bu çok büyük bir iş ya.
1: Tabii tabii. Bu arada hani şunu demek istiyorum. Şimdi Tombarak üzerine de çok konuşuluyor. Ben Tombarak'ın şeyi falan değilim. Sadece şuna bakıyorum. Yani eski Amerikan büyükelçilerini biliyorum. Bir de Tombarak'ı biliyorum. Adam burada Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söylüyor. Ve Amerika'da içeride adamı linç ediyorlar. Adamın üstüne yükleniyorlar. Türkiye'de de aynı şey olunca ben bir ABD büyükelçisinden senin beklentin nedir? Filmde reklamda soruyor ya Cemil Yılmaz, senin bir cipsten beklentin nedir? Ben kalkıp bu adamın çok hakkaniyetli, Müslümanların haklarını gözeten falan bir adam olduğunu söylemiyorum Trump için. Hani bunu anlattığım için seyircilerimizden de özür dilerim ama bunu söylemek zorundayım. Sadece diyorum ki eski o demokrat köpek balıklarına göre daha uyumlu bir politika izliyorlar. Bu da kendi çıkarlarının olduğunu evet. düşündükleri için, bizim çıkarımız olduğunu düşündükleri için değil.
2: Ama bizim çıkarımızla örtüşüyor bugün.
1: Örtüşüyor. Ne yapabiliriz?
2: Ben bizim çıkarımızla örtüşüyor diye. Hayır, kesin siz bizim çıkarımızla örtüşüyorsunuz. O zaman bunda kesin bir bit yeniği var mı diyeceğim.
1: Demeyeceğiz.
2: Yani.
1: Ukrayna'da da hocam. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın ben bitmesinin insanlığın çıkarını, Ukrayna evet. halkının da çıkarını olduğunu düşünüyorum.
2: Elbette.
1: Zavallı Ukrayna halkı
2: evet.
1: birileri getirdiler başlarına, heba edildiler. Milyonlarca mülteci, hayatları kaydı Ukraynalıların. Ben o savaşın bitmesini istiyorum. Her açıdan yani. Ve dünya halklarına da tahıl da gitsin. İşte bu tahıl krizini mesela Türkiye çözdü. Tahıl koridoru yaptı.
4: Evet.
1: Bu savaş bitsin. Bu savaşın sürmesini kim istiyorsa onlar hainlerdir. Mesela şimdi bu olduğu zaman diyor ki Avrupalılar ya işte İngilizler daha doğrusu. Ya bu istihbarat paylaşımını keseceklermiş. Rus savaşın bitmesi anlamına geliyor. Bitsin abi bu savaş. Yani bir şekilde anlaşılıyor.

0: Açılsın, bitilsin, ne oluyorsa olsun demek istiyorum ve bence hedef alınan devletlere baktığımızda da onların dinleri farklı olabilir, yaklaşımları farklı olabilir. Ama Gazze'ye mesela öne alındığında onun bir bedelini ödetiyorlar Mete. Sanchez'i ödetiyorlar bence biraz.
1: Ya ben farklı düşünüyorum Melih. Zelenski'yi beğenin beğenmeyin. Adam sandıktan çıkmış bir adam. Yani Ukraynalıları mı cezalandıralım, kırbaçlayalım? Siz Zelenski gibi tiyatro kökenli birini seçtiniz diye. Adam Ukrayna'nın cumhurbaşkanı.
0: Şu an seçim bile
1: beceriksiz olabilir vesaire.
0: Seçim bile yapmıyor şu an.
1: Ama savaş hali. O zaman ne diyeyim yani, Ukrayna ulusu darbe mi yapsın diye?
0: Darbe değil. Bu savaşın sürmesi Ukrayna'nın çıkarına değil. Yani bu savaş nasıl devam edecek?
1: Toprakların 120'sini kaybetti mi?
0: Mete, buna kabul etmiyor musun? Arkasında bunları itekliyorlar değil mi abi yani? Ukrayna şu an sence bu süreçten nasıl çıkabilir? Bir sen söyle.
1: Çıkamaz. O toprakların şu an bu liderlikle alması da zor ama yapacak bir şey yok. Para da almak zorundasınız. Mühimmat da almak
0: zorundasınız.
1: Devam
0: ettirecekler o zaman. Yani bunu iyice Rusya'nın içlerine vuralım. Bütün mesela anlaşmaya gidildiği zaman gidelim rafinerileri indirelim. Tabii ki savunsunlar da, bu bitmeyecek bu savaş.
1: Ama Dinyeper Nehri'ne kadar
2: kendi savaşını önce dondurarak
1: dondurulacak. Ama Dinyeper Nehri'ne kadar Rus ordusunun gitme şeydi, kabiliyeti de var her şey
2: olacaklar. Dondurulacak ateşkes yıllarca sonra.
0: 30 sene yani İngilizler öyle kalacak. Diyorlar ki Ukrayna'nın çıkarları için bu savaşı sürdürüyorlar, öyle mi İngilizler?
2: Evet. Kesin.
0: İngilizler böyle mi sürdürüyorlar?
1: Tabii zaten durdurulacak bu savaş.
0: Hayır, sen bunu mu söylüyorsun? İngilizler Ukrayna'yı destekliyorlar çünkü Ukrayna halkının refahını düşünüyorlar.
3: Zerre kadar düşünmezler ya.
1: Ya yok canım tabii.
3: Sen İngiliz Ukraynalı'yı niye düşünüyorsun?
0: Bunlar Mete ya.
1: Ya şimdiki şartlarda burada İngiltere'nin savaşı dediğiniz zaman Zelenski de bunun muhtemelen farkında ya da Kiev yönetimi. Ama şimdi burada dursanız burada Rusya'nın Dinyeper Nehri'ne kadar ilerlemesi gibi bir durum olacak. Ki bu eğer gerçekten biraz önce bizim Murat'la tatlı tatlı hani fikir ayrılığına düştüğümüz meselede eğer Ukrayna'ya mesela Atanks'lar var. Burada coğrafi koordinatlarını kısıtlama getirdiğiniz anda Amerika'nın verdiği silahlar Ukrayna cephesine kullanılamaz duruma gelecek füzeler. Şimdi burada siz bu coğrafi kısıtlamaya giderseniz Ukrayna'nın işte söylediğiniz senaryo gelir. Mecburen masaya oturmak zorunda kalacağı ama sağda tuttuğu herkesin elinde kaldığı bir harita üzerine oturtulur.
3: Şöyle Mete, yani bu savaş 2014'te Kırım ilhak edildi. Savaş niçin başladı deniyor. Doğru. Savaşın başlama gerekçesi.
1: Çok geç kaldı.
3: Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimali batıyla, batı bloğuna. Çünkü Estonya, Litvanya, Polonya hepsi girmiş. Bir kalmış Ukrayna. Ukrayna zaten Polonya'nın bir uzantısı yani.
1: Tabii.
3: Madem batılılar gerçekten Ukraynalıların burunları kanamasını istiyorlardı.
1: Kırım.
3: Alsalardı Kırım'ın. Kırım ilhak edilmez. Biz Ukrayna'yı NATO'ya alıyoruz deselerdi. Koysalardı bütün sınırlara NATO
0: Allah
3: üslerini.
0: Aşkına, orada o turuncu devrimleri yaptıranlar, Soroslar, şunlar bunlar. Yani
1: tabii.
0: Ukrayna halkının çıkarı mıkarı.
3: Asla.
0: Gözünü seveyim yani.
3: Yani şu anda Ukraynalılar ölüyor. 1 milyon insan ölmüş Ukrayna'da. Çoğunluğu asker. 1 milyon Rus ölmüş. Çoğunluğu asker. Askerler de oradan buradan, yani Tataristan'dan, Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan getiriyorlar. Kuzey Kore'den bile getirdiler. Rus kalmadı artık yani. 1 milyon Rus ölmüş. Cesetlerini teslim etmiyorlar ailelerine.
0: Asker bulmak.
3: Ruslar ölüyor, Ukraynalılar ölüyor. Kim kazanıyor? Kim kazanıyor bu savaşta? Para babaları kazanıyor.
0: Tabii ki canım.
3: Silahını satanlar kazanıyor. İngiltere'nin başındaki adamlar kazanıyor. Bu
4: bir benzetme
3: kime,
4: yapabilir miyiz?
3: Kime çok yarıyor yani?
4: Hassas bir benzetme ama bazen de endişe ediyorum böyle bir. Mesela tarihte anlaşmalar var. Versay Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'nın temel sebebidir o. Almanların bittiği bir anlaşma. Arkasından Sevr Anlaşması Osmanlı'da yapıldı. 5-6 parçaya bölünmüş bir anlaşma. Sonra Lozan yapıldı. Biz Lozan'daki anlaşmada o milli misak diye sınırlarını çizmiş coğrafyada nereler vardı? Batı Trakya var, Musul var, Kerkük var, değil mi? Hatta Suriye'nin güneyine doğru uzanan bir toprak parçası da var. Biz sonra bunları çok reel bir şekilde çizdik. Sonra çözeriz dedik bunları, değil mi? Ya Musul sorununu öteledik.
3: Ama çözemedik.
4: İşte Boğazlar sorununu öteledik.
0: Evet.
4: O Boğazlar bizim egemenliğimizde değildi o zamanlar Lozan Anlaşması'na göre. Diğer sorunları da öteledik. Sınırları belirli reel ordunun durduğu yerdi o. Bak Suriye'de ordunun, yani Osmanlı ordusunun çekile çekile durduğu yerdi o. Irak sınırı aynı şekilde Ankara Anlaşması'yla yapıldı filan. Batı sınırları Meriç oldu değil mi? Batı Trakya kaldı o tarafta filan. Sonra mübadele oldu filan. Şimdi dolayısıyla burada Ukrayna-Rusya angajmanından sağlıklı ve rasyonel bir çözüm istiyorsanız Lozan'daki gibi

0: çözülemeyen sorunlar diye başlık yaparsınız ama savaşı durdurursunuz. Öbür türlü olsaydı milli misak konusunda dönemi yöneticileri ısrar etseydi o savaş yıllarca devam ederdi. Toparlanınca tekrar saldırırlardı. Belki eldekini de kaybedecektik biz o zamanlar.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla çok akıllıca hareket edip şu anda Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek olan şey ateşkes. Bitti. Mondros mütarekes. Kardeşim yapın bir ateşkes, bir durdurun önce.
1: Hocam ben sana söyleyeyim gidişe. Bitmeyecek o savaş, daha da devam edecek. Trump'ı bir şekilde olabilecek gönderirlerse, yaparlarsa Ukrayna'nın arkasında demokratlar daha full topyekin durur ve Rusya'ya karşı daha bir taarruz başlar.
0: O zaman yani
1: 1 milyon asker
0: var.
1: Daha ölecek.
2: Yalnız şu olabilir.
0: O zaman da İngilizler
2: var. 1 milyon asker daha. Kendimde çelişmeyeyim ama şunu söylemem gerekir. Ukrayna içerisinde Batı ve Güneybatı'da Melih Bey, Ukrayna milliyetçiliğinin çok güçlü olduğu milis grupları var.
1: Evet.
2: Rusya'nın neonaziler diye suçladığı ama Ukrayna milliyetçisi diyeyim ben. Ve bu milis güçleri bir zamanlar Rusya'nın Wagner grubu gibi başkente yürüyüp talepleri konusunda Moskova'ya baskı yapma gibi bir yolu tercih ederse, yani Lviv'in güneyinden Kiev'e doğru askeri araçlara yürümeye başlarlarsa, işte Zelenski'nin koltuğu belki o zaman sarsılabilir. Yani ben biraz önce bir Ukrayna ordusu darbe mi yapsın cümlesinin altında Ukrayna ordusu değil ama çok ciddi bir milis gücü var. Yani paralı asker. Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş Ukrayna ordusu çatısı altında silahlı güçler var. Ve bunlar tam donanımlı. Yani evet, her şeyleri var. Ve bunlar Kiev'e doğru yürüyüp Zelenski'yi istifa ettirecek bir askeri yürüyüşe doğru ekipmanlarıyla, silahlarıyla yola çıkarlarsa, işte o zaman Ukrayna siyaseti içinde kötü senaryo olur bu. Zelenski o zaman belki evet, sağlık sorunları vesaireyle
1: çekilebilir. Bülent abi, şimdi bu İspanya'da ve Fransa'da olan olaylar hakikaten onların böyle iç işleriyle mi alakalı? Sen ne düşünüyorsun?
3: Şimdi bu Fransa'daki Macron, orada bir seçim var gelecek yıl biliyorsunuz. Evet. Seçimle ilgili, bu gelişmelerle ilgili Fransa üzerinde bir çalışmalar var. Fransa'nın değişik durumu var. Almanya ve İngiltere, biraz önce Avrupa ile ilgili anlattığımız zaman. Şimdi Fransa ilginç şeyler yapıyor. Örneğin Yunanistan'la işbirliği yapıyor savunma. Geçen hafta da bizim de bir savunma anlaşması ile ilgili farklı bir anlaşma yaptı. Ve çok şaşırttık bir anda. Bir taraftan da Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta bilmem De Gaulle uçak gemisiyle beraber 1 Eylül'de onların günlerine katıldı. Şimdi Macron farklı oynuyor. Gazze konusunda mesela birçok çıkışı bizim de aynı hareketi içinde görüyoruz. Bir şey yapmak istiyor. Nereden çıkıyor bu? Biraz önce de Kemal Hocam'ın anlattığı gibi. İkinci Dünya Savaşı ve ondan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye'yi İngilizler bunlara bırakmış. Suriye ve Lübnan onlarda kalmış. Fransa burada oyun oynamak istiyor. Ama eski imkanını bulamıyor artık. Neden? Bu bölgeye giremiyor. Çok sıkıntımız var. Mesela Suriye'deki birçok PKK olayında Fransız, o çok konuştuğumuz işimento şirketlerinin koridorları, tünelleri vardı. Hep Fransa yine vardı orada. Fransa'nın da orada tahrik ediyordu. Fransa işi çok dikkatli baktığımız zaman bu bölgeyle ilgili hep ilgisi var. Afrika'da kaybediyor kademe kademe. Burada da girmek istiyor, giremiyor. Türkiye'nin atakları var. Şimdi bu nereye varacak? Macron bunları yapamadı. Kıvranıyor içinde. Birçok da olay yarattılar. Gençlik hareketleri dediler. Bugün de bir açıklama yapmış. Haklılar diyor, gençler diyor.
1: Ama polis fena dönüyor gençler.
3: Eğitim diyor, çok felaket orada. Fakat bunun sonucu seçimlere doğru gidecek. Şimdi bu seçimleri planlarken çok dikkatli bakmamız lazım. Bir sağ, bugün mesela gelirken dikkatimi çekti. Brezilya'da da Bolsonaro, düşünebiliyor musunuz? Trump'ın destekledi. Bolsonaro 25 Ekim'de Brezilya'da. Orada da mesela bakıyoruz Güney Afrika, Amerika'da da. Amerika kendi internatında hep salcı, kendilerine yakın grupları getiriyor. Şimdi Fransa'nın da pozisyonu bu. Nerede olacak bu seçimlerde? Gelme ihtimali var mı? Hep tartışıyoruz. İşte Almanya'da gördük. Aşırı sağ dedi biz.
1: Yok,
3: aşırı sağ değil. Onlar da yani bir yeni bir gelişme var. Seçimlerle bağlantılı düşünmek lazım bu olayı. Seçimlerle ilgili Fransa'da şu anda bu gelişmeler var. Bu gelişmelerle ilgili kamuoyu orada bölünmüş vaziyette. Böyle bir değerlendirme yapmak lazım. Ama çıkışlarını ben çözemiyorum yani Macron'un. Çok kişi de şaşırıyor. Bize düşman hareketler içinde giriyor. Fakat arkasından da Türkiye ile çok yakın ilişkiler içine girmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'de de aynı şekilde geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da çok samimi

0: pozlar verdi. Beraber olmak üzere birçok harekette Gazze konusunda birlikte olmak üzere çalışmaya. Fakat buna fırsat bulamayacaklar. Çünkü Fransa şu anda Amerika ile bağlantılı. Macron'un düşündüğü oydu. Amerika ile beraber olmak. Orada çünkü İngiltere, Almanya bir blok gibi oldu. Almanya, İngiltere beraberliği ortadayken Fransa farklı bir yerdeydi. Kalktı mesela Avrupa, NATO ölmüştür dedi. Avrupa birlikte bir savunma mimarisi kurdu. Daha sonra Türkiye'yi işte birlikte Türkiye'de olabilir gibi gelişmeler evet, içeri evet. gördü. Benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki günlerde ve gelecek yıl yapılacak seçimlerle beraber jeopolitikte çok büyük değişiklikler var. Orta Doğu'da var, Afrika'da var.
1: Peki ya Fransa'da bu İspanya bu... Bülent abi, İspanya'da Sanchez'e ne diyorlar?
0: İspanya'da çok önemli biliyorsunuz, o da seçim kararı aldı doğrudan doğruya. İspanya seçimleri de önemli. Şimdi Akdeniz'de İspanya, İtalya, Türkiye beraberliği çok önemli. Türkiye İtalya ile beraber önemli. İspanya ile beraber önemli. Akdeniz'deki birlik üzerinde Türkiye'nin de hamleleri var. İspanya'nın oradaki seçimlerinde nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor. Şimdi İspanya seçimlerinde Amerika Trump'la ne yapacak? Trump'ın mesela İspanyollarla arası çok bozuk, sıkıntılı. Evet. Trump, neden o da sıkıntılı? NATO'ya parayı vermiyor. NATO'da arttırdılar, %5'e çıkardılar. Evet. Vermiyor. Gazze konusunda Türkiye ile beraber aynı şekilde davranıyor. Bu gelişmeleri hep Türkiye ile beraber okumak lazım. Orada yeni dengeler oluşuyor. Hmm. Avrupa'da, Akdeniz'de, Orta Doğu'da. Bütün bu gelişmeleri değerlendirirken jeopolitik gelişmelere göre değerlendirmekte çok büyük yarar var.
1: Evet, Sanchez deyince akla gelen, benim aklıma gelen İsrail, yani onlara çok sert yapıyor.
0: Şimdi İsrail'in seçimleri var. Bugün gelirken son dakika yine baktım. Netanyahu ile ilgili. Gadi, rakipler 54. Netanyahu son rakam bu. Yeni açıklanan bir rakam. Yani 5-6 gün önceliğin bir rakamı. 49'da Netanyahu. Arap güçleri, Arap Birliği 13 tane milletvekili çıkarma ihtimali var. Yani evet. orada Arap birliklerinin seçimlerde kilit, anahtar rolü var şu anda. Oradan bu seçimde Arap birlikleri, oradaki iki Arap partisi var, Filistinler var. Birisi 8, birisi 3 çıkarma durumunda. Yani bu birlikteki beraberlik eğer önümüzdeki günlerde Netanyahu gidebilir. Bir son değerlendirmeleri de vermek istiyorum. Amerika'dan Trump'ın Ukrayna'da Zelenski'yi götürmek istiyor. Amerika'da da Trump'ın kafasında İsrail'in dengelenmesi, bu aradan şeyin çıkarılması, Netanyahu'nun yeni gelenlerle böyle çok daha kritik gelişmeler, soykırım üzerinden değil, yine İsrail'i belli bir noktada tabii bırakmayacaklar. İbrahim anlaşmalarıyla beraber evet. yine devrede tutmaya çalışacaklar.
1: Bence Avrupa'nın bu üç devletinin İsrail'e karşı tavır alıyor olması çok rahatsız edici geliyordur. Yani tarih boyunca pek bunlar çok karşılarına gelmiyor. Fransa bile bu açıklamaları yapıyor. Yani Macron az şey söylemiyor. Onlara nükleer silah veren Fransa, İsrail'e veren. İspanya keza çok sert çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bunun sembolü.
2: Son dönem İngiltere'de katıldı Melih. Bey. Yani İngiltere'de Doğu Kudüs'teki bu konsolosluk meselesinde İsrail bir tahliye emri yayınlamıştı. İşte şu kadar süre içerisinde tahliye edeceksiniz diye. Fakat işin ilginç tarafı o başkonsolosluk diplomatik misyon statüsüne indirildi. Ama hani İngiltere geri adım atmamıştı olduğu Doğu Kudüs meselesinden, Filistin meselesinden evet. ama neticede İsrail'e karşı da üstü kapalı bir taviz vermiş oldu. Yani tuhaf bir gerginlik de dönüyor bu Filistin meselesi üzerinden. Evet. İngiltere ile İsrail arasında. Yani bu 100 yıl önce sen Barack Obama Tom Barack demiştin. Yani orada Tom Barack'ın tabii çok açıklaması oldu Orta Doğu ile ilgili ama benim hiç hafızamdan çıkartmadığım bir mesele bu 100 yıl önceki haritalara atıf yapıp yani İngiltere ve Fransa'yı kastederek bu haritaların artık olmayacağı yönünde bir beyanatı vardı. Ben onu hiç unutmadım. Belki de çok samimi söylüyorum. Bu yaşadığımız bütün Orta Doğu'daki gelişmeler 100 yıl önce İngiltere ve Fransa tarafından çizilen haritaların güncellenmiş 2026 versiyonuna çevrilmesi. Bunu da bilmiyoruz ama evet. İsrail eliyle bir harita değişikliği de yapılıyor açıkçası.
1: Yani İsrail'de bunları gözetliyordur. Şu an çok sessizler bir yandan da açıklamaları yapıyorlar ama nerede ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Bütün dünya karşılarında pozisyon almış gibi görünüyor. Dediğin gibi İngiltere'de var. O yüzden hangi coğrafya

0: tarafta da bir hareketlilik varsa ben de öbür tarafa bakıyorum. Yani Babil Mendip kapandığında diğer ülkelerin ekonomisi etkileniyorsa ister istemez bir bakıyorsun. Bu kadar güçlüler de demek istemiyorum ama en iyi bildikleri iş provokasyon. Tabii. Paraları da var ellerinde. Bu olaylar yaşanınca da aklımıza bir geliyorlar.
1: Ama burada en samimi, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı kenarda tutalım, Sanchez gibi gözüküyor.
0: Evet değil mi hocam?
1: Macron'un ifadeleri, konjonktürel ifadeler, iç piyasaya...
0: Gidiyorum bari doğru bir şey söyleyeyim dedi sana.
1: Evet yani. O yüzden somut şeylere bakmak lazım. Doğru. Sanchez çok somut şeyler yapıyor.
2: Yani sokaktaki insanlara, eylem yapanlara bakmak lazım. Fransa'da milyonlarca insan Gazze için eylem yaptı ve herhalde İslam dünyasında o kadar büyük eylemler olmamıştır. Doğal olarak yani oradaki bir yöneticinin bunu dikkate almaması düşünülemezdi. Bugün eğitim sebebiyle eylem yapan kitleler aslında Gazze için eylem yapan kitlelerle örtüşebilen kitlelerdir aynı zamanda. O açıdan elbette İsrail bu açıklamasından dolayı Macron'un hesabını sormak ister ama bütün bu eylemlerin arka planında tamamen İsrail olduğunu söylemek, ki sen öyle söylemedin tabii. Söylemek doğru olmaz. Yani oraların kendi içlerindeki toplumsal şeylere dikkat etmek lazım. İspanya'da da evet sosyalist bir hükümet var ama yani sütten çıkmış ak kaşık değil. İspanya'nın ekonomik problemlerini, yani biz Filistin meselesiyle ilgili duyarlılığından dolayı doğru buluyoruz, destekliyoruz, seviyoruz, sempatiyle yaklaşıyoruz Sanchez'e. Ama bu politikaların gerçek anlamda Venezuela'da olduğu gibi yani gerçekten sokağa adaletle yansıyıp yansımadığını da bilmiyorum açıkçası. Doğru. Ben İspanya nasıl bir ekonomik koşul içerisinde bu eylemler gösterdi. İşte o hanımefendinin yaşlı kadının evinden çıkartılması.
0: Bunları da göz ardı edemeyiz.
2: Evet, yani
1: bir şey ifade edebilir miyim?
0: Son dakika hocam. Peki buyurun hocam.
1: Burada İsrail kazançlı gibi duruyor maalesef. Şu anda evet. Her şeyi dondursanız bile
0: işte onu diyorum
1: İsrail
0: biraz.
1: Bir şekilde ilerlemiş gibi gözüküyor.
0: O da beni şüphelendiriyor evet. Hocam. Bakıyorum evet. Babil Mendep'ten de oradan da buradan da İsrail şu an bakıyor. Bütün rakiplerine, düşmanlarına bir şekilde bir şey veriyor.
2: Arap emirlikleri biraz nereden yani. Baktığınızla da değişebilir. Evet. Yani.
0: Bir iki dakika var değil mi arkadaşlar? Şu Manisa'daki kaza hepimizin çok içini yaktı tabii ki. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Bakın bir tane tur otobüsü duruyor. Burası otoban. Yani şey... Şehirler arası yol.
2: Ve geri geri gidiyor.
0: Bir an ismini unuttum. Otobandan başka ne kullanıyorduk?
2: Otoyol.
0: Otoyol diyoruz işte. Duruyor. Kocaman tur otobüsü. Kavşağı şeyi kaçırmış, sapağı kaçırmış. Geri geri geliyor abi.
3: Olacak iş değil.
0: Oradan da bir tane ona
3: göz göre göre
0: indiriyor. 11 kişi. Şimdi bu bütün gazetelerde, televizyonlarda bakıyorum. Hata. Bir hata 11 cana mı? Bu hata falan değil abi. Ya bu
2: cinayet.
0: Bunun içindeki bunu yapan şimdi şeyden mi yargılanacak? Hatadan, kazadan mı?
1: Kusurdan.
0: Yani 11 kişi bakın o 27 kişi de yaralı. Ne denir bilmiyorum. Şimdi bir şey de ağır bir şey de söylemek istemiyorum. Ya otobanda durmak yasak. Ne demek geri geri gelmek falan? Yani iki kişisiniz. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Buna nasıl kalkışabilirsiniz? Bunun nasıl olabileceğini düşünebilirsiniz? Bakın 11 tane insan hayatını kaybetmiş. Korkunç. Bugün yine kaza vardı Antalya'da. Kaza demeyelim de bu bir cinayet bu. Yani bunu yapan adam değil mi?
3: Cahillik başka.
0: Abi cahillik mi?
2: Geri geri nasıl gidilebilir ya? Koskoca otobüs geri git. Nasıl geri gitmeyi düşünebilirsin?
1: 250
2: kaçırdıysan sonra git bir başka yerden
0: git
2: döneceksin.
0: Bir yerden dön.
2: Uyumayacaktın ya da yani.
0: Yani sayın hakimler, sayın savcılar bu şoförü şeyden mi yargılayacaklar? Hata yapmış, bir hata falan mı diyecekler? 11 tane can. Bakın yani bir görüntü daha var yine bunlar gündeme gelmişken. Bu şehirler arası otobüslere çok daha sıkı denetim mi lazım bilmiyorum. Şoför otobüs hareket halindeyken şoför değiştiriyorlar ya. Kerem onu da sana zahmet bir kısacık var mı görüntüsü? Yani bakın gidiyorlar. Değişiyorlar yolda gidiyor. Ne var diyeceksiniz bir şey olmuyor deneyimli falan ama.
1: Hindistan değil ki burası ya.
0: Vallahi öyle gibi Mete yani.
3: Dur değil mi dur?
2: Niye durdu ya yani? Vakit ne olmuş o? Kalp krizi mi geçirmiş yani? Ya, ne olmuş?
0: Kaybetmeyelim yani? Artık. Onu bir şey desen onunla bir de kavga
3: şimdi
0: edersin.
3: Şimdi bu otobüsün iki şoförü gözaltında, sahibi otobüsün şirketin sahibi altında, tır şoförü de gözaltında. Cinayete büyük ihtimalle iddianame cinayete sebep olmak, ölüme sebep olmak çok şiddetli bir ceza. Şimdi
1: Bülent abi,
3: gelme durumu.
1: Kamuoyunun istediği ne biliyor musunuz? Bu otobüs firmasının ruhsatının iptal edilip
4: lisanslarının iptal edilip bir daha aynı sektörde iş yapamaz hale getirilmesi. Bu kişilerin bir daha aynı sektörde iş yapamaması.
0: Doğru.
4: Sadece burada adli şeylerden insanlar artık kızdığı konular bunlar. Yani bu sektörde bunu yapıyor.

0: Diyorsanız lisansını iptal edeceksin.
1: Doğru.
0: Bu bir şoförü, bir arabayı bilmem neye etkilemiyor ki. Yani bu kaçıncı buna benzer bir görüntüler. Lisansını iptal edeceksin. Bir daha ulaşım, kesin, turizm hiçbir şeyle uğraşamayacak.
2: Yapamazsın değil mi?
0: Yaptığın şey budur.
2: Bir doğru kazada yakınlarına yani sabır diliyoruz bu kazada.
0: Allah rahmet
2: hayatını
1: kaybedenlerin. Allah rahmet eylesin.
2: Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi.
3: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
5: Siyasette AK Parti'ye ilgi artıyor. Katılımlarsa aralıksız sürüyor. AK Parti ailesine katılan son isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
4: Yunus Emre Binsali, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.
5: Geçişler bununla sınırlı değil. Zira bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti'ye katılması bekleniyor. Kulis bilgisini gazeteci Sinan Burhan açıkladı.
6: AK Partili kaynaklar, CHP'li yeni partili kaynaklarla görüştüm. Bu ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu noktasında bir bilgi edindim. Bununla ilgili de açıklama yaptıktan sonra şu saat itibariyle herhangi bir yalanlama söz konusu olmadı. Ben kaynaklarıma güveniyorum.
5: Sinan Burhan sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin değil 5 ilçe belediyesinin de AK Parti'ye geçebileceğini söyledi.
6: Büyükşehir'in dışında çeşitli Finike, Demre, Kepez gibi Elmalı zaten katılmıştı. Çeşitli 5 ilçenin daha AK Parti'ye ben Antalya'da katılacağını söyleyebilirim.
5: Sinan Burhan AK Parti ile birlikte Antalya'nın daha iyi bir noktaya geleceğini de sözlerine ekledi.
6: Antalya çok önemli bir şehir. Turizm, kültür, sanat ve sanayi şehri, tarım şehri. Bu kadar önemli bir şehrin AK Parti'ye geçiyor olması hakikaten siyasette çok bomba etkisi yaratacak bir durumdur. AK Parti ile birlikte Antalya'nın daha hem ticarette hem sanayide hem de belediye hizmetlerinde önemli bir noktaya geleceğini düşünüyorum.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
7: Sadece bu bölgede, işte Metina'nın Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
7: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
5: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntüde paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Dükkanda börek yerken az daha canından oluyordu.
1: Başka bir araç freni boşalttı. O araca vurup içeri girdi. Orada herhangi bir yaralama falan söz konusu değil herhalde. Bir hasar var.
0: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki araç börekçiye dağıldı.
1: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
0: O sırada içeride börek yiyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: CHP'li eski meclis üyesinden 200 milyon liralık vurgun iddiasında yeni gelişme yaşandı. Mersin'de kuyumculuk yapan CHP'li eski Yenişehir ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İmam Doğan, iddiaya göre yaklaşık 70 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp Gürcistan'a kaçtı. Altınları ve paraları buharlaşan onlarca mağdur şikayetçi olurken yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
3: CHP'li kuyumcu İmam Doğan'dan kardeşi İrfan Doğan'dan şikayetçi oldu. Cezaevinde 85 gün yatan İrfan Doğan, Yenişehir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi İmam Doğan'a yaklaşık 3 milyon lira kaptırdığını iddia etti.
0: İrfan Doğan üstelik kayıp altınlarla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.
3: İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'ın Gürcistan'a gitmeden önce eve iki valiz dolusu altınla geldiğini, valizlerden bir tanesini aile fertlerine teslim ettiğini iddia etti. Ayrıca İrfan Doğan kardeşi CHP'li İmam Doğan'dan yurt dışından tekrar Türkiye'ye dönmesini ve adalete teslim olmasını istedi.
0: Doğan, ağabeyinin Batum'a gitmeden önce iki daireyi de hileli yoldan devrettiğini öne sürdü. Kendisine cezaevindeyken ailesi üzerinden tehditler geldiğini savunan Doğan, tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim edeceğini söyledi.
3: CHP'li eski meclis üyesi İmam Doğan'la sadece aralarında kardeşlik bağı olduğunu, herhangi bir ticari ortaklığın olmadığını kaydeden İrfan Doğan, kardeşinin 64 ila 70 kişi arasında yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti.
0: Elindeki banka dekontları ve dosyalarla adliyeye başvuran İrfan Doğan, Gürcistan'a kaçan ağabeyine ve yeğenine dönün ve hesap verin çağrısında bulundu. 200 milyon liralık vurgunla ilgili adli süreç devam ediyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan geldi. Spor Bakanı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yüksek öğretim programına devam eden, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs kredi başvurusunda bulunabilecek. 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs kredi başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler yine bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin burs kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren Alo GSB ve KYK destek hesabı üzerinden yardım talep edebilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Gizli belgeler sosyal medyada paylaşıldı. Başsavcılık harekete geçti. Paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimat

0: ve müzekereler gönderildi. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin gizli ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşıldığı tespit edildi. Başsavcılık söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamına girdiğini bildirdi. Açıklamada belgeleri paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı belirtilmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. Yeni yasama haftasında 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak.
2: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek.
0: 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkanları kesinlikle kullanılmadan yalnızca fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
2: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
0: Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor.
1: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: fon soruşturmasında ortalığı bulandırmak isteyenler bürokrasi eliyle belge sızdırmaya başladı. Fon soruşturmasında kurumlara gönderilen gizli ibareli belgeler sosyal medya hesaplarında nasıl paylaşıldı? O hesapların kimler tarafından kullanıldığı ve arkasındaki sinsi çarkın deşifresi için çok önemli adımlar atıldı. Yeni Parti ile CHP arasında hırsızlık tartışması giderek büyüyor. CHP iletişim koordinatörü televizyon yayınında açtı ağzını, yumdu gözünü. Parti arşivinin ve sosyal medya hesaplarının çalındığı ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor. Terör örgütü PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı. Bugünün en önemli gelişmesi buydu. Güvenlik kaynaklarının paylaştığı görüntülerde neler yer aldı? Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Yemen hükümet güçleri ve onlara destek veren Suudi Arabistan. Ancak Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a da sıçradı. Bölgede gerilim iyice yükseldi. Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Bugün de saatler 2'yi gösterene dek Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz ki oldukça önemli gelişmeler var. Hem Suudi Arabistan-Yemen cephesinde hem ülke içerisinde devam eden o soruşturmalarda. Birazdan detaylandıracağız ama önce maalesef o acı haberle başlayalım. Manisa'dan geldi bu kez acı haber. 11 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü faciasında gözaltına

0: alınmıştı otobüs ve tır şoförü. Tabi yedek şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadeleri de ortaya çıktı ama ifadelerin detaylarına bakacağız. Ama bu maalesef ki acı kazaya sebep olan ana etkenler belli. Dikkatsizlik var, kural ihlalleri var. Yani bireysel hatalardan bahsediyoruz. Göz göre göre gelen katliam gibi bir kazada.
1: Bir kişinin öldüğü faciada kazaya karışan otobüs ve tırın şoförleri tutuklandı. Tur otobüsünün asıl şoförü, otobüsün sahibi ve yedek şoförüyle tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde dikkat çeken detay otobüsün geri manevra yapmaya çalışması oldu.
2: Otobüs şoförü jandarmadaki ifadesinde kazanın yolcuların kavşağa kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi.
1: Otobüsün sahibi ve yedek şoförü ise kaza sırasında arka koltukta olduğunu, çarpışmanın etkisiyle öne savrulduğunu anlattı.
2: Tır şoförü ise ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi.
1: Kazada yaralanan ve eşini kaybeden 76 yaşındaki Süleyman Er Yılmaz hastanede o anları anlattı.
3: Yol uzayacak herhalde, bilemiyorum. Oradan onu Metin geriye çevirdi. Geriye çevirdi derken şoför durdu. Geri gelmeye başladı. Sağdan. Geri gelmeye başlayınca artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Katliam gibi kazada 27 kişi yaralanmıştı ve kazazedeler Manisa'nın çeşitli hastanelerine tedavi için gönderildi. 27 kişiden 13'ü taburcu oldu. Bir kişinin durumu ağır.
4: Hali hayatında nasıl bilirsiniz?
1: Faciada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. 11 kişiden 10'unun cenazesi Bursa'nın farklı ilçelerinde toprağa verildi. Zülfin Astos'un ise Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adliyeye sevk edilen otobüs ve tır şoförü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken otobüsün yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ama maalesef bu acı haber sadece Manisa'dan gelmedi. Antalya'da, Mersin'de, Afyonkarahisar'da da benzer kazalar yaşandı ve bu kazalarda da 4 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla da yaralı var.
1: Yağmurlu yolda viraja hızlı girdi, kontrolden çıkan minibüs böyle devrildi. Kaza Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşandı. Yolcu minibüsü sürücüsü hızlıydı, viraja hızlı girdi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan 23 kişiden 17'si yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
5: Yaralılarımızın durumu ağır değil. Bu da bizim için en büyük teselli.
1: Devrilen aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Minibüsün Tekirdağ'dan Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu götürdüğü öğrenildi. Bir minibüs kazası haberi de Mersin'in Silifke ilçesinden geldi. Kontrolden çıkan minibüs uçurumdaki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçurumdan uçtuğu kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan 60 yaşındaki Bedriye Can Oktay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

0: Şimdi bakın, bu acılar daha taze. Maalesef ki o bireysel hatalardan, kural ihlallerinden, dikkatsizlikten dolayı aileler paramparça oluyor. Hayaller, hayatlar yarım kalıyor. Neden? İşte bazı sorumsuzlar yüzünden. Bakın, bu görüntüde yine bir otobüste kaydedildi. Büyük bir otobüsten bahsediyoruz. Van-Bursa seferini yapan bir yolcu otobüsünde neler yaşanıyor? Bunu daha önce sosyal medyada paylaşanlar var. Buna ister profesyonellik desinler, ister artistik desinler, ne olursa olsun bu cinayete açık açık teşebbüs etmektir. Otobüs seyir halindeyken ne kadar özellikli olursa olsun, ne kadar son teknoloji, şerit takibi vesaire olursa olsun, bu hareket, yani otobüs seyir halindeyken yapılan şoför değişikliği açık açık o insanların canına kastetmektir.
1: Otobüs hareket halindeyken şoför değiştirdiler. Onlarca yolcunun hayatını hiçe saydılar. Van-Bursa seferini yapan yolcu otobüsünde kayda alınan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Otobüs Polatlı Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför aracı sağa çekmek yerine koltuğundan kalkarak yerini diğer şoföre devretti. Tehlikeli anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza tazeliğini korurken yaşanan bu durum büyük tepki topladı. Yolcuların ihbarı üzerine otobüsün Bursa'da durdurularak sürücülere ceza işlem uygulandığı bildirildi.
0: Bu görüntüler ise İstanbul Arnavutköy'den bir minibüsün freni boşaldı. Sürücüsü durdurmaya çalıştı tek başına o minibüsü ama tabii yeterli olmadı. Bir evin bahçesinden böyle içeri girdi.
1: Freni boşaldı. Sürücünün çabası yetersiz kaldı. Minibüs evin bahçesine böyle daldı. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy.
2: Sesle gürültüye uyanmış evdekiler. Gördüğünüz gibi aracım uçtu.
1: Servis şoförü aracını çalıştırdıktan sonra minibüsten gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktı. Ancak freni boşalan araç hareket etti. Sürücü peşinden koşarak araca binmeye çalıştı. Ancak yetişemedi. Minibüs iki katlı binanın bahçesine girdi. Park halindeki otomobile ve römorkuna çarparak durabildi.
2: Burada bir aracıma hasar vermiş. Ekstra bir aracım daha vardı. Altında bir römork var. Şu römorkuma hasar vermiş.
1: Hasara neden olan kazada tek teselli kimseye bir şey olmamasıydı.
0: Yurtta yaşanan kazalar maalesef böyleydi. Bir de kavgalara bakalım.
3: Tartıştıkları motokuryeyi sokak ortasında böyle dövdüler. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Motokurye ile esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle esnaf motokuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Bu görüntülerde Esenler'de kayda geçti. Sokak ortasında iki kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kızlardan biri diğerini saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
4: Soykırımcı Gazze kasabını seçim korkusu sardı. 27 Ekim'de kurulacak sandık Netanyahu'nun sonu mu? Anketler ve daha fazlası birazdan gece ajansında.
0: Maalesef son dönemlerde gelen acı haberlerden birisi de okullarda yaşanan şiddet olayları. Şimdi bu konu tabii ilgili bakanlıkların gündeminde yeni tedbirler, yeni önlemler alındı ki geride bıraktığımız günde okul güvenliğine ilişkin önlemlerin değerlendirildiği bir

0: toplantı yapıldı ve bu toplantının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okulda çalışanlara da seslendi. Şimdi detaylar için bizleri bekliyor A Haber muhabiri Meral Dağlılar. Meral, kolay gelsin öncelikle. Şimdi merak ettiğimiz, evet, bazı konular var. Özellikle de okullarda bundan sonra bu tür vakaların yaşanmaması için ne tür tedbirlerin alınacağı, ama devamında da tabii Bakan Çiftçi'nin özellikle o çağrısı oldukça dikkat çekicidir. Detayları senden dinliyorum.
1: Evet, okullarda son zamanlarda yaşanan durumlardan ötürü aslında emniyet güçleri de tabiri caizse alarma geçti diyebiliriz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de asayiş konulu bir toplantıda açıklamalarda bulundu ve özellikle okul güvenliğinin artık rutin bir asayişten çıktığını belirtti. Bununla birlikte de yeni önlemleri hakkında aslında açıklamalarda bulundu. Oldukça dikkat çeken konular var. Sizlerin de dediği gibi aslında okulda bulunan personellerin de özellikle görev yerlerinde bulunmasıyla ilgili de yeni adımlar atılacak gibi gözüküyor yakın zamanda. Peki o adımlar ne? Neler, hemen sizlere bunlardan bahsedelim. Öncelikle okul güvenliğinin artırılması amacıyla okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması vurgusunu yaptı Bakan Çiftçi. Beraberinde de daha fazla güvenlik tedbiri gereken okullarda görevlilerin görev yerinde 30 dakika öncesinde bulunması gerektiğini özellikle vurguladı. Okul çevrelerinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin artırılması ve görünür hale de getirilmesi noktasında da yine uyarılarda bulundu. Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin çalışmalarında yine okul çevrelerine daha fazla ağırlık verileceğini bildirmiş oldu. Okul servislerine yönelik de denetimlerle ilgili bir aslında uyarıda bulundu ki aslında dönemin başında da okul servislerine yönelik bir takım denetimler yapılmıştı. Bunun dönem içerisinde de sıklaşacağı görülüyor gibi öngörülüyor. Okul çevresinde metruk yapılar ve çocukların bulunduğu alanlar daha yakından denetlenmesiyle ilgili de önemli bir uyarıydı ki bu da elbette ki beraberinde birçok handikapı getirebiliyordu. Bu nedenle de polis ve jandarma ekipleri yine okul çevresinde bulunan o metruk binalarla ilgili de gerektiği yerlerde bir takım denetimler yapacak gibi gözüküyor. Bunların yanı sıra güvenlik tedbirlerinin okulların ihtiyaçlarına ve risk durumlarına göre değişebileceğini, yani okulumun konumu, yapısı itibariyle güvenliğin artırılmasıyla ilgili de aslında bir takım tedbiren bir takım çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalarda yine okul içerisinde bulunan hem personellerden hem de aslında okulda okuyan öğrencilerin velileri görüşülerek alınmış olacağı da belirtilmiş. Öldü. Diğer türlü de yine jandarma ekipleri okulların risk düzeylerinin hangi kriterlere göre belirlendiğini araştıracak ve buna göre de güvenlik önlemlerinin artıracağını yinelemiş oldu. Bunun gibi birçok başlık var elbette. İlerleyen zamanlarda da okul çevrelerinde o önlemlerin arttığını göreceğiz gibi gözüküyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım Tahir İnan.
0: Meral, teşekkür ediyoruz. Paylaştığım bilgilerden dolayı sana ve Ege'ye kolay gelsin. Şimdi devam edelim. Türkiye'nin konuştuğu o soruşturma, fon soruşturması. Şimdi işin yargı süreci bir yandan devam ederken gözler de, özellikle de 455 bin yatırımcının gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü kritik düzenleme ile ilgili yeni haftada meclisin ana gündemi de bu olacak. Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde yürütülecek olan bu yeni tasfiye sürecinde yatırımcılara ara ödemelerde 1 milyon liralık sınır uygulamasının öngören o kanun teklifinin detayları artık netleşmiş durumda. Peki nasıl bir yol izlenecek? Ona da haberimizde bakalım.
2: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. Yeni yasama haftasında 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak.
2: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek.
3: 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkanları kesinlikle kullanılmadan yalnızca fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
2: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
3: Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor.
0: Bu yoğun gündemde şüphesiz ki kabinenin de ana gündemlerinden birisi fon soruşturmasıydı ve Başkan Erdoğan toplantının ardından yapmış olduğu basın toplantısında da bu konuya değindi. Haksız kazanç sağlayan her kim varsa bedelini ödeyeceğini söyledi. Yine önceliklerinin kamu kaynakları kullanılmadan sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi olduğunu vurguladı ama bir de son dönemde bu fon soruşturması üzerinden yapılan algı operasyonlarına dikkat çekti ve FETÖ yöntemlerini hatırlattı.
4: Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
5: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletimizin hakkının korunması kırmızı çizgimizdir dedi.
4: Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturmasında ara ödemeler için tarih verdi.
4: Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
5: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi.
4: Boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı İtibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
5: Başkan Erdoğan'ın gündeminde Maltepe'de çöken bina da vardı. Sözü kentsel dönüşüme getirdi.
4: İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla İnsanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.
5: İşkur Gençlik Programı 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine çıkarılacağını da duyurdu.
4: Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük

0: edildi ve bu iddiayı gündeme taşıyan isim CHP'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat.
1: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
2: Yeni Parti'yi hırsızlıkla suçladı. CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldılar dedi. Hedefinde Özgür Özel vardı.
1: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yönetmiş olsalardı ne olurdu?
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ı anketlerde önde çıktığı için aday gösterdiklerini söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı, anket yok dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na yanıtıyla birlikte arşiv hırsızlığı tartışmasının da fitili ateşlenmiş oldu. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özel ve ekibine hedef aldı.
3: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
4: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
1: İşin hırsızlık boyutu bir tarafa, suç boyutu bir tarafa, size deniyor ki anket yaptırmadınız deniyor. Siz de diyorsunuz ki biz anket yaptırdık. Bunun karşılığında sizin ne yapmanız lazım? Mesela çıkıp şunu söylemeniz lazım değil mi? Demeniz lazım ki kardeşim anket burada, burada anket, buyurun. Diyor musunuz bunu? Demiyorsunuz.
2: Ali Haydar Fırat'ın gündeminde bakanlarla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar da vardı. Yeni Parti yönetimine tepkisini üst perdeden dile getirdi.
1: Aynı şeyi Sayın Akın Gürlek ve bakanlarla ilgili de söylemedim mi Özgür Özel? 10 gün süre veriyorum, 3 gün süre veriyorum. Elimizde bilgi var, belge var. Açıklayacağız şu oldu bu oldu. Açıkladı mı bir şey? Hiç ilgisi olmayan Aile Bakanı'nı töhmet altında bıraktı. Aile Bakanı çıktı ne dedi? Dedi ki eğer bu doğru çıkarsa ben istifa ediyorum. Doğru çıkmazsa siz istifa edin dedi. Bence çok mertçe, çok delikanlıca bir meydan okumaydı. Peki bu arkadaşlar bunun gereğini yaptılar mı? Yapmadılar.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan önemli açıklamalar var. Özellikle terör suçlularına yönelik yasal sürecin takvimini açıkladı ve Kasım ayını işaret etti.
5: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. 1000 yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
6: Terör belası tarihin karanlık çöplüğüne gönderiliyor. Sürece ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuştu. Söyleyecek sözü olan herkesin konuştuğunu belirtti.
2: Her toplantı 8 saat sürdü. Herkesi dinledik. Herkes özgürce düşüncesini söyledi. Şehit aileleri, gazilerimiz, sivil toplum örgütleri, Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri, iş insanları, akademisyenler, vakıflar ve dernek temsilcileri. Hepsini meclise davet ettik. Söyleyecek sözü olan herkes hiçbir kısıtlama olmadan konuştu. Sonunda ortaya çıkan ve mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa muhteşem bir olay. Milletin iradesi.
6: Fethi Yıldız sürecin geleceğiyle ilgili takvimi de açıkladı. Kasım sonuna kadar sonuç alınacağını, ardından cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemlerin başlayacağına dikkat çekti. 2800 kişinin yasadan faydalanacağını söyleyen Yıldız, örgütün üst düzey yönetiminde görev almış 230 kişinin ise kapsam dışı kaldığını söyledi.
0: Terörsüz bölge kapsamında da sınırımızın hemen yanı başında önemli gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşaltıldı. Günün en önemli gelişmelerinden birisiydi bu. Üstelik güvenlik kaynakları bazı görüntüler de paylaştı. Metina bölgesinden bahsediyoruz. İşte o anlar.
2: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
7: Sadece bu bölgede, işte Metina'nın Baze bölgesinde 4 barınma noktası. Hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metin Ağlanı'nın Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
1: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
0: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
2: Hürmüz cephesi hareketlilik devam ediyor. Yine tankerler vuruluyor ama diğer taraftan yapılan açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmak üzere. Bunu İran tarafı söylüyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bazı şartlarını kabul etti. Ama yaşananlar tabii ki bunlarla sınırlı değil. İran'dan yapılan açıklamalara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri bölgede Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden petrol kaçakçılığı yapıyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet bizde dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin Boğaz'dan petrol kaçırdığını öne sürdü.
3: Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
0: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin televizyon kanalına röportaj verdi. Rızai, Washington'ın Hürmüz Boğazı'nda kıskaca girdiğini, petrolü Hürmüz'den çıkarmak için kaçakçılık yaptığını öne sürdü. Amerikan kuvvetlerinin en üst düzey komutanı Amiral Brett Cooper'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ordusunu kullanarak bu yasa dışı sevkiyatı yönetmekle suçladı.
3: Siz kaçakçılık yapıyorsunuz fakat Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'dadır. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz.
0: Savaşın devam etmesi durumunda İran'ın yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
3: Henüz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'nin değerli varlıklarını hedef listemize eklemedik. Eğer saldırı olursa bölgede bulunan kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin büyük kısmı yok olacak. Bölgedeki bu unsurların değeri 2 trilyon doların üzerinde.
0: İranlı yetkili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında İran'ın savaşın sona ermesi için ABD'ye sunduğu 7 şarttan bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran'ın bunu yeterli bulmadığını kaydetti. Öte yandan 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda İran mayınına çarpan petrol tankeri sayısı 2'ye yükseldi. İran devrim muhafızları etkisiz hale getirilen geminin 2 milyon varil petrol taşıma kapasiteli bir süper tanker olduğunu açıkladı.
2: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar hemen her geçen gün daha da alevleniyor. Özellikle Husiler Suudi Arabistan'da sivilleri hedef oluyor. Son bir haftada 5 havalimanını vurdu ve o saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti maalesef ki. Peki Husiler bunu neden yapıyor? Yani neden özellikle havalimanlarını hedef alıyor? Bir de ona yakından bakalım.
0: Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Yemen hükümet güçleri ve onlara destek veren Suudi Arabistan. Ancak Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husilerin Yemen'deki ilerleyişine karşı Suudi Arabistan'daki Arap koalisyonu Yemen Şafağı operasyonu başlattı. Husiler ise Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Hedefte ise son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanları var.
4: Dünyadaki tüm şirketler

0: Devletleri, uzmanları, çalışanları ve yolcuları Suudi havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikelerine karşı tekrar uyarıyoruz. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahaları hariç diğer havalimanları güvende değildir.
1: Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı da 2 saldırının hedefi oldu. Saldırılarda yaralananlar oldu. Abha Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırılarda da yaralananlar oldu. Böylece Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü. Peki Husiler neden havalimanlarını hedef aldı? Husiler öncelikle Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını sekteye uğratmayı amaçlıyor. Husiler Suudi Arabistan'ın hava sahasını aktif bir askeri çatışma alanına dönüştürerek ticari havacılığı da durdurmayı istiyor. Yemen hükümetine verdiği desteği geri çekmesi için Suudi yönetimine baskı yapmayı hedefliyor.
2: Tabii bu konunun özellikle sivillere yönelik saldırılara kadar ulaşmış olması Husilerle ilgili bazı soru işaretlerini getiriyor akıllara. Bunları da konuşacağız ama nasıl oluyor da Husiler bu kadar rahat bir şekilde bu saldırıları düzenleyebiliyor? Ellerindeki bu kadar güçlü balistik füzeleri temin edebiliyorlar. Şimdi özellikle Husilerin varlığı yeni değil Yemen coğrafyasında. Yıllardır süren iç savaş maalesef ki özellikle bir dönem her ne kadar sakinleşmiş gibi görülse de son dönemde işte Husilerin ayaklanması bölgede gerilimi yeniden tırmandırmış durumda. Yemen'de bir güç daha var. O da Suudi Arabistan destekli meşru Yemen hükümeti güçleri. Düşünün ki onların da elinde güçlü silahlar var. Üstelik Suudi Arabistan da onlara destek veriyor. Ama Husiler bölgede bir ilerleyişe gitmiş durumda. Yani öyle bir ana geldi ki Bab-ül-Mendeb Boğazı bile neredeyse Husilerin kontrolüne geçti. Peki ne oldu? Bu kontrol nasıl sağlandı? Husiler gücünü ve silahlarını kimlerden temin ediyor?
1: Yemen, Orta Doğu'nun en güneyinde 12 yıldır amansız bir hakimiyet mücadelesine sahne oluyor. Ülkede iç savaş iki ana aktör etrafında şekilleniyor. Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta ise meşru Yemen hükümeti. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde Arap Baharı ile gelen bölünme, devrilen eski lider Ali Abdullah Salih'in Husilere verdiği destekle derinleşti. Başkent Sana'yı ele geçiren Ensarullah hareketi yönetime el koydu. Ülke krize sürüklendi. Ardından Hudeyde gibi kritik kentlerde tek tek düşmeye başladı. Husilerin Aden'in kapılarına dayanmasıyla Suudi Arabistan öncülüğünde bir koalisyon kuruldu. Örgütün ilerleyişi durdu. Ancak güçleri azalmadı.
0: Değerli halkımız, 12 yıldır süre gelen bir saldırganlık ve haksız bir ablukayla karşı karşıya. 2022'den bu yana geçtiğimiz yıllarda gerilimin azaldığı bir dönem yaşadık. Ancak bu dönem boyunca Suudi rejimi barışa yönelik ciddi veya samimi bir adım atmadı.
1: Şii mezhebine mensup Husiler, İran'ın desteğiyle zamanla daha da güçlendi. Füze ve İHA kapasiteleri arttı. Artık bölgedeki tehdit daha ciddi hale geldi. Çünkü Husiler güçlendikçe Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-ül Mendeb üzerinde daha fazla baskı kurmaya başladılar. Suudi Arabistan'ın zaman içinde artan saldırıları ve özellikle İran Savaşı'nın getirdiği bölgedeki karışıklığı Husiler lehine kullandı. Örgüt Eylül ayı başlarında yeniden ilerlemeye başladı. İlerleyiş önce Yemen'in batı kıyısındaki Hays bölgesinden güneye doğru uzandı. İki koldan saldıran Husiler 9 Eylül'de Kızıldeniz kıyısında yer alan kritik Muha kentinin kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle Bab-ül Mendeb'ten geçen deniz trafiği üzerinde baskı kurma ve deniz trafiğini tehdit etme kapasitesi Husilerin oldu. Ardından örgüt daha güneye indi. Önce Zubab, ardından Perim Adası ile Haniş Adaları düştü. Yemen'in batı kıyısıyla Afrika boynuzu arasında bulunan Perim Adası ve kuzeydeki Haniş Adaları'nın Husi

0: kontrolüne geçmesiyle Babülmendep'te kontrol artık Husilerin oldu. Ancak sahadaki dengeler Ekim ayında yeniden değişti. 5 Ekim'de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, Yemen Şafağı operasyonuyla Husilere karşı topyekün harekat başlattı. Riyad'ın hava desteğini de arkasına alan Yemen ordusu, liman kenti Muha, Perim Adası ve Taiz'in bazı bölgeleri dahil kritik birçok noktayı geri aldığını duyurdu. Yemen'deki bu amansız güç mücadelesi sadece bir ülkenin kaderini değil, Kızıldeniz'den geçen dünya ticaretinin geleceğini de doğrudan tehdit ediyor. Şimdi ise en büyük merak konusu tırmanan bu krizin küresel petrol ve enerji arzına nasıl yansıyacağı.
1: Şimdi bu harita üzerinde hemen bu bombaların patladığı her noktada bir şekilde bir ülke var. Bunu biliyoruz. Buradaki şiddetten, buradaki kaostan, buradaki patlamalardan, katliamlardan beslenen ülke tabii ki İsrail. Şimdi İsrail'de 27 Ekim'de bir seçim yapılacak. Bu 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kazanabilmek için bu bölgede hemen her bölgeyi kan gölüne çevirme niyetinin olduğunu biliyoruz. Netanyahu ve yönetiminin, daha doğrusu Siyonizmin, özellikle hem Hürmüz Boğazı hem Babülmendeb Boğazı, yani dünyanın enerjisinin, dünyanın ticaretinin ana kalbi, şah damarları olan bu bölgelerde yaşanan tüm olaylardan kendine bir pay çıkarıyor. Belki de arkasında bizzat kendisi yer alıyor. Pek çok şey denedi bugüne kadar. Şimdi vakit onun için daraldı. Netanyahu yönetiminden bahsediyoruz. O katil yönetim için artık son sayılıyor. Peki gerçekten de öyle olacak mı? İsrail kamuoyunda neler konuşuluyor? Seçimi Netanyahu mu, yoksa onunla aynı zihniyete sahip başkaları mı kazanacak?
0: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Sandıklar 27 Ekim'de kurulacak. Peki anketler ne diyor? İsrail resmi haber ajansı KAN'ın son anketine göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset'te soykırımcı Netanyahu bloku 53 vekille önde. Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 50 sandalyede. Seçimin garanti olmadığının farkında olan Netanyahu, İsrail toplumuna da korku pompalıyor. Sözde terör söylemleri üzerinden yasak olmasına rağmen askeri propaganda yapıyor ki bu konuda para cezası dahi aldı. Çünkü anket soykırımcı başbakan Netanyahu'nun partisinin vekil oranını 20 olarak gösteriyor. Muhalefet lideri Eisenkot'un partisi ise 23 vekille önde. İsrailliler de Netanyahu yönetimine pek sıcak bakmıyor.
2: Korkarım ki Netanyahu'yu yeniden başbakanlık koltuğunda göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna katlanmak zorundayız. Ama gerçek bu. Sosyal ağlarda gördüğüm manzara bu. Umarım yanılıyorumdur.
0: 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kimin kuracağına karar verecek olan blok dışı partiler. Toplamda blok dışından 17 vekil çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların 13'ü Filistinlileri temsil eden partiler. 8'i ortak liste, diğer 5'i ise Birleşik Arap listesi Ra'am'dan. Onlar da Netanyahu yönetimiyle yürümeyecektir. Bu da İsrail Başbakanı'nın görevinin son günleri olma ihtimalini artırıyor. Filistinli vekillerin muhalefete dahil olmasıyla Netanyahu hükümetini düşürebilecek güce sahip oldukları da net. Buna rağmen anketler net sonuçları göstermiyor. %21'lik bir kesim oy kullanmayı düşünmediğini söylüyor. Seçmenin %30'u da kime oy vereceğini kesinleştirmiş değil. Managing the
2: entire system. Bence hükümet İsrail adı verilen tüm sistemi yönetmekten sorumlu olan mercidir.
1: Tabii bu zihniyetin, Siyonistlerin yapmadığı ahlaksızlık kalmadı işgal için, Filistin topraklarını işgal için. Bu coğrafyada, bu zeytinlikler de Filistinlerden işgal ettiği bölgeler. Bu hayvanlar İsraillerin hayvanları, bu keçiler. Görüntülerdeki kişi yüzü kapalı bir İsrailli Siyonist işgalci terörist. Askeri de zaten oradaydı. Peki ne yapıyorlar? Bu hayvanlar İsraillerin hayvanlarını gizlice zehirliyorlar ve Ardından bu yöntemle birlikte Filistinlileri suçlayacaklar. Yani Filistinliler geldi, bizim hayvanlarımızı zehirledi ve bunun için hemen yeni bir katliam ve işgal senaryosu devreye sokacaklar.
3: Batı Şeria'da zulüm bitmiyor. İşgalci Yahudiler, Filistinlilerin topraklarını gasp etmek için her türlü yolu deniyor. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayye köy yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekti. Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere ait olduğu öğrenildi. Söz konusu zehirleme eylemini ise bölgedeki Filistinli halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.
1: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turunu ekranlara getireceğiz. Ardından da gündemin önemli başlıklarını konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz.
4: Skuter'ın köşeyi dönmesiyle bombanın düşmesi bir oldu. O sırada sokakta 5 kişi vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısı 3'ünü hayattan kopardı. 9 kişi de yaralandı. Kafede oturan bir kadın da Rus saldırısını böyle kaydetti. Trump ise Rusya ve Ukrayna'nın enerji ateşkesi yaptığını savundu. Mısır Hava Kuvvetleri Sudan sınırında bir madeni vurdu. 72 kişi hayatını kaybetti. Madenciler saldırıya böyle tepki gösterdi. Cibuti açıklarındaki kaza sonrası gemi battı. 139 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kayıp 84 kişiyi arıyor. Delhi Chennai uçuşu sırasında elektronik cihaz alev aldı. Yolcular ve mürettebat ne yapacağını şaşırdı. Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Zorlu koşullarda iniş deneyen uçak az kalsın kuyruğunu piste vuracaktı. Neyse ki son anda tekrar yükseldi de yeni bir facia yaşanmadı. Amerikalı yetkililer şimdi de fırtına avcılarıyla mücadele ediyor. Herkes kaçarken onlar fırtınanın üzerine gidiyor. Yetkililer bu ölümcül meraka karşı uyarıyor. Kaliforniya'da kuvvetli fırtına yüzünden dalgalar deniz kenarındaki evleri tanınmaz hale getirdi. Yıkılmanın eşiğine gelenler bile oldu.
5: Go back.
4: Vegas'ta ise yolunu sel alan şirketine girmeye çalışan kadın kapitalizmin ne kadar vahşileştiğini gözler önüne serdi. 10 dakika sonra işte olamazsam kovulurum sözleri yüzünden şirket açıklama yapmak zorunda kaldı. Mesaiye gelmek için canınızı tehlikeye atmayın ifadesi durumun özeti oldu.
5: Get back to safety.
6: Ateşim çıktı. Biraz da karnım ağrıyordu. Serum verdiler. Çok şükür şimdi iyiyim.
4: Tokat'ta geçen cuma gününden bu yana bulantı, karın ağrısı, ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e ulaştı. Sağlık personeli alarmda.
5: Hastanelerde tedbir amaçlı ek poliklinikler açıldı. Nöbetçi eczane sayıları artırıldı. Vatandaşlar ise uyarılar ard arda geldi.
4: İçme suyu numuneleri incelemeye gönderilirken Tokatlılardan çeşme suyunu içme ve yemek hazırlamak amacıyla kullanmamaları istendi. Eğitime bir gün ara verilen kentte okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
7: Altyazı M.K. Allah muhafaza. Ben aklım gitti. Bunların birisi öldü herhalde.
4: İstanbul Esenyurt'ta kadın sürücü aracıyla park halindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki börekçi dükkanına savruldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
8: Hocam komple gitmiş. Aynı bu tarafta gibiydi.

0: Burası da İstanbul Sarıyer. 8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'ın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Gencin bir markette alışveriş yaptığı son görüntüleri ortaya çıktı. Ağır Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar kamp alanında dinlendikleri sırada heyelan meydana geldi. Dağcılar dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Panik anları kameralara böyle yansıdı.
1: Yok, bu geri alma. Ehliyetin geri alıyoruz yani.
2: Ehliyetimi alıyor musunuz?
1: Evet.
2: 300 bin geçiyor mu?
1: Geçiyor.
0: Kayseri'de polis uygulamasından kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 335 bin lira para cezası kesildi. 4 gün sonra 18 yaşını dolduracağını söyleyen genç gözyaşlarına boğuldu.
2: Abi hiçbiri geçeceğim, sen zaten bana gideceksin.
0: Artvin Hopa'da berberin beslediği kuşu fark eden atmaca avlamak için dükkana girdi. İçeridekiler panikleyip hareketlenince atmaca da kaçmaya çalıştı. İş yeri sahibi onu yakalayıp doğaya bıraktı.
3: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
0: Diyarbakır Çüngüç'te yerden 168 metre yükseklikte kayanın üzerine yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor. Evin sahibi bitişik kayadaki bahçesine köprü yardımıyla ulaşıyor.
4: Abi korktum lan.
0: Ankara Kızılcahamam'daki Milli Park'ta yaşayan ayılar bir kez daha yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. O anlarda amatör kamera kayıttaydı.
5: Devam ediyoruz efendim. Gece Ajansı'na kıymetli konuklarımızla birlikte gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Hemen onları da takdim etmek istiyorum sizlere. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Eyüphan Korkmaz, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Tayyip Bey.
5: Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim.
5: Şimdi biraz önce Yurt Haber turunda berbere giren bir atmacanın nasıl paniğe neden olduğunu gördük. Şimdi bir de CHP'nin kasasına bakacağız. CHP'nin kasasına da CHP'lilerin iddiasına göre yeni partililer girmiş ve her şeyi alıp götürmüşler neredeyse. Hani bizler o tartışmalı süreçte yeni partiye geçiş sürecinde genel merkezdeki o tahribatı konuşmuştuk. Yine il ilçe binalarındaki teşkilatlarındaki tahribatı, verilmeyen binaları vesaire konuşmuştuk. Ama iddialar daha da büyüdü. Yeni parti cephesinden CHP'nin kasasının boş çıktığı iddiası gündeme geldi. Tartışmanın merkezinde genel başkanlık makamındaki kasa var. Kasanın Kılıçdaroğlu döneminden kaldığı öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu iddiaları reddederek açıklamalar yapıyor. Şimdi kasayı kim boşalttı? Herhalde şu anda iki taraf arasındaki en büyük tartışma nedeni bu. Ama Ali Haydar Fırat'ın bazı açıklamaları vardı. O açıklamalar da dikkat çekiciydi. Ali Haydar Fırat diyor ki bizim parti binalarımızı alıp götürdüler. Kendilerine vermediler zaten. Kendi binaları yaptılar. Yetmedi. Sosyal medya hesaplarımızı aldılar, götürdüler. İsimlerini değiştirip yeni parti yaptılar. Yetmedi. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ki Türkiye'de belki bir siyasi parti olarak en büyük arşiv onlarda olacaktır. Arşivi de alıp götürmüşler. Şimdi bu konularda zaten bu konunun gündeme geldiği ilk günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dava etme hakkı olduğunu ifade etmiştik. Ama bir Ali Aydar Fırat'ın sesini dinleyelim. Ardından kıymetli hukukçumuzla birlikte konuklarımızın yorumlarını alacağım.
9: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum. 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yönetmiş olsun.

0: yapsalardı ne olurdu?
1: Şimdi Eyüphan Bey, iddialar vahim. Yani çaldılar diyor bizzat Ali Haydar Fırat. Hani öylesine birisinden bahsetmiyoruz. Yetkili bir CHP'li isimden bahsediyoruz. Bunun hukuki yaptırımları söz konusu olur mu?
2: Tabii bir hırsızlık da itham ediyor. Yani çalmanın karşılığında
1: bir hırsız olması lazım. Evet, bir hırsızlık şey çalabilmesi
2: var. Tabii CHP ile yeni parti arasında bir devir olayı söz konusu değil. Yeni parti yepyeni bir tüzel kişilik ama CHP'nin mevcudiyeti öncesinde olduğu gibi devam ediyor. Dolayısıyla da biz burada yeni partiye gitmiş olan isimlerin buradaki şifreyi vermeme veya kasayla ilgili müdahaleler, diğer hadiseler bir devir hadisesi olmuş olsa bunu izah edebiliriz ama ortada bir devir hadisesi olmadığı için dolayısıyla da oradan ayrılanlar oradaki tüzel kişilikte ne mal varlığı varsa, ne şifre, ne emanet, ne hafıza varsa olduğu gibi orada durması gerekiyor. Buraya yapılan her müdahale doğal olarak Ali Haydar Bey'in ifade ettiği gibi hırsızlıkla tanımlanıyor.
1: Arşivler, yani arşivlerin götürülmesi, sosyal medya hesaplarının alıp götürülmesi, bunlar da o suça işaret eder mi?
2: Tabii doğal olarak, çünkü o partiye ait olan kendi özel bir hafızası, bir arşivi söz konusu. Onun rızası olmadan, yani CHP tüzel kişiliğinin rızası olmadan hali hazırda Yargıtay'da devam eden bir süreç hadisesi vardı. Ve şu anki mevcut yargı, en son yargı kararı doğrusunda da CHP'nin başında bulunan parti lideri belli. Tüzel kişiliği de orada belli noktada teşekkül etmiş vaziyette. Onların almış olduğu karar ve tüzel kişilik aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla da bununla ilgili ayrı bir özel dosya oluşturulur. Hı. Mevcut zarar, diğer unsurlar siyasi partiler kanunu kapsamında konu savcılığa intikal olduğunda delillerle birlikte değerlendirilir. O zararı, diğer şeyleri tazmin etmeye çalışılır.
1: Zaten şu görüntülerin muhtemelen bir faturası olacak yeni partililere ya da eski CHP'lilere.
2: Evet, bina teslim alınırken.
1: Partili bile değil. Tabii. Belki de herkes tespit edilecektir orada.
2: Tabii.
1: O genel merkezde işte bu harabe görüntülere sahne olan o günlerde yaşanılanların sorumluları malum, CHP'yi terk etmek istemeyenler. Tabii. Ama biz orada sadece yeni partilileri, bugünkü yeni partilileri görmedik. O günlerde orada belli başlı, hemen her toplumsal olayda, sokak hareketinde ortaya çıkan mesela diğer sol marjinal grupları ya da siyasi partileri de görmüştük. Hatta bazı odaları, bazı sendikaları, onları da görmüştük. Eline sopa alanlar vardı, polise cam şişeler savuranlar vardı, yangın tüpü fırlatanlar vardı, sandalye fırlatanlar vardı. Ki o günlerde hafızalara kaydolan bir görüntüde Mahmut Tanhal'da elinde hortumla, evet, hem polislere hem de diğer CHP'lilere müdahale eden isimlerdi. Bunların hepsinin faturası çıkacaktır şüphesiz. Tespit mutlaka edilecektir.
2: Tek. Evet. Yani hem kendi tabanları açısından, yani CHP tabanı açısından, o kitle açısından, hem ülke toplumu açısından bu görüntüler üzücü görüntüler. Yani, hı hı, ortada devam eden bir yargısal süreç vardı. O yargısal süreci metanetle karşılamak, oranın vereceği karar doğrultusunda nihayetinde delegelerle yapılacak yeni bir olan veya olağanüstü genel kurulla nihayetinde o genel kurulun vereceği kararla yola devam ederlerdi. Ama bu görüntüler tarihte üzücü hatıralar olarak geride kaldı maalesef.
1: Yani CHP'nin tarihine kaydedildi
2: evet,
1: bu görüntüler. Şimdi bu kasa meselesini biraz daha belki konuşmak lazım. Şimdi bir kasa var. Şimdi aslında iki tane kasa olarak ifade edebiliriz. Bir partinin genel kasası, oradaki harcamalar, onlarla ilgili de iddialar var. Ama bir de genel başkanlık makamında bulunan bir kasa var Merve Hanım. Şimdi yeni parti cephesi diyor ki o kasa boştu zaten. Biz aldığımızda boştu. Ve Kılıçdaroğlu döneminden bize kaldı. Kılıçdaroğlu tarafından da bir açıklama var. Onu da arkadaşlarımdan rica edeceğim. Deniliyor ki o kasa Deniz Baykal'dan kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu kasanın kendisinden önceki döneme ait olduğunu söylüyor. Kasada para değil de hani genel başkanın muhtemelen değerli eşyaları olduğu ifade ediliyor. İçerisinde işte özel

0: eşyalar vardı. Bu arada kasa anahtarını teslim ettiği iddiasını da reddediyor. Böylece tartışmanın parti bütçesiyle ilgili olmadığını da savunuyor. Şimdi evet, genel başkanlık makamında olabilir belki ama bu konu niye ısrarla gündeme getirildi? Burada bir şüphe mi var ya da yeni partilerin elinde yine bir belge mi var?
1: Şimdi muhtemelen bir hasar tespit çalışması devam ediyor CHP tarafında. Özellikle bu devirler sırasında il, ilçe teşkilatlarında da gördük. Az evvel sizin de bahsettiğiniz vandalizm boyutuna varacak tahribatlar yaşandı. Ama o dönemde tahribat daha çok konuşulmasına rağmen yer yer şeyleri söylemişlerdi. Bilgisayarların, işte yazıcıların ve benzeri bazı eşyaların il, ilçe teşkilatlarından da gittiği yönünde ifadeler vardı. Hatta geçen ay ya da bir buçuk ay önce olması lazım Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarını topladığında bir hani hesaplama yapalım, bir hasar tespiti ortaya çıkaralım, buna göre harekete geçelim dediler. Ancak bu hasar tespitini de sanırım tam olarak yapamıyorlar. Şimdi bu fiziki kasa ayrı, bir de mesela arşivin de bahsedildiği, mesela bir fiziki arşiv değil o. Dijital o da mi? Bulutta duran bir arşiv anladığımız kadarıyla. Hatta sabit bir sunucuda da değil. Yani CHP genel merkezinin içinde bir sunucu değil. Artık herkes artık buluta gönderiyor ya, bir dijital yere, ve onun da bir şifresi var ve o şifre de yok. Dolayısıyla aslında CHP genel merkezinin arşivinde tam olarak ne olduğu da bence bilinmiyor. Bu arşivin içerisinde fotoğraf arşivinden bahsetmiyoruz herhalde. Sonuçta o bilgi hırsızlığına varacak şey. Belki üyelerin, aslında CHP'li üyelerin bilgileri var. Ki bu KVKK da işin içerisine girer. Ciddi farklı farklı suçlar barındırır. İşte anketler olabilir vesaire olabilir. Gizli bilgiler olabilir. Özel bilgiler olabilir. Partinin, tüzel kişiliğinin özel bilgileri olabilir. Bunlar da gitmiş durumda anlaşılan. Ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor gerçekten. Çünkü sosyal medya hesapları gibi bunun şifreleri de verilmiyor. Bir de öte tarafta da bir başka iddia var. Milletvekillerinden alınmış olan paraların da gittiği iddiası var. Yani var oğlu var. Ama peki bu nasıl olabiliyor, değil mi? Normal şartlarda ya biz hırsızlıkla suçlanabiliriz. Yani bu ortaya çıktığı zaman yani ne deriz millete falan. Böyle bir düşünce yok. Çünkü sorun biraz buradan kaynaklanıyor. Bunu meşru gören.
0: Biz bunu İBB soruşturmasında da çok net gördük. Evet. İşte ona 16 milyon İstanbul'un verilerinin yurt dışına çıkarılmasında bir sıkıntı görmüyorlardı. Evet. İstanbul'un parasının başka yerlere harcanmasında bir sıkıntı görmüyorlardı. Müteahhitlerden, iş adamlarından rüşvet alınmasında bir sıkıntı görmüyorlardı. Rüşvetle, zorla kreş yapılmasından, yaptırılmakta bir sıkıntı görmüyorlardı. Onlara göre bunlar gayet doğal şeyler. Şimdi o zihniyetin bu eylemleri yapmaya normal bakması da herhalde çok şaşırtıcı olmayacak.
1: Haliyle tabii. Yani şimdi bahsettiğiniz İBB soruşturması gibi konuları şöyle meşrulaştırıyorlardı muhtemelen. Hani siyasette iktidara gelmek için her yol mübah mı diyeyim artık, ne diyeyim? Yani biraz öyle belki de boyuyorlardı. Çünkü bunu söyleme sebebim şu, biz her şeye ama her şeye bize siyasi operasyon çekiliyor dendi. Yani işte rüşvet, irtikap, işte ihale, fesat, karıştırma vesaire, her şey işte verilerin yurt dışına satılması gibi çok kriminal bir konuya dahi. Yani bize siyasi operasyon çekiliyor deyip bilgi ve belgeyle çok net, aslında yalanlanabilecek, çürütülebilecek konuları, İşte örneğini gördük mesela fon örneğinde. Çok konuşulduğu için söylüyorum. Sayın Ömer Bolat'la ilgili, Sayın Mahinur Göktaş'la alakalı konular ortaya atıldığında kendilerine ne kadar hızlı cevap verip, bilgiyle cevap verip bu iftiraları nasıl çürüttüğünü gördük. Siz siyasi operasyon çekiliyor derseniz, dediğinizde de elinizde bilgi belge vardır sonuçta, şahıslarla alakalı bir konular, bunları çıkarabilirler. Aradan geçen bunca zaman içerisinde hiçbir bilgi belge bu konulara dair paylaşıldığını görmedik. Ama burada başka bir meşruiyet atfediyorlar bu konuya. Aslında CHP kendilerinin de bir şekilde oraya gelişlerindeki mutlak butlan meselesinde işte Kemal Kılıçdaroğlu'na hain dediler, hatırlayın. Ve haine nasıl, tırnak içinde söylüyorum, davranılması gerekiyorsa kendilerince öyle davrandıklarını düşünüyorum. Yani aslında kendileri partiden gönderilmiş, partinin onu

0: onlardan çalınmış olduğunu düşündükleri için biz de içindeki her şeyi çalabiliriz gibi gayet çarpık bir düşünce silsilesine sahipler.
1: Dikkat
0: acıklı.
1: Çeken bir inge daha var, onu da Faik Öztrak açıkladı. Şimdi her seferinde malum kendileri, bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetçisiyiz, bu koltuk onun, bu parti onun diyorlar. Bir bakalım Faik Öztrak ne diyor, giderken başka neleri götürmüşler.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar neden bu partiden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın bakalım. Meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğinizde bir izah edin. Grubumuzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
1: Kenan Kıran, Atatürk'ün rozetini de götürmüşler.
3: Onu da çalmışlar.
1: Yani biz demiyoruz.
3: Evet.
1: Bunları CHP'li en yetkili ağızlar tabii söylüyor.
3: Yani CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partilerinin oy verdiği Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o kadar nefret etmişler ki, hain Kemal yazıları var, özgür gelecek diyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün altı okunu resimden çıkartıyorlar. Yani bu kadar kin görülmemiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu parti maalesef Özgür Özel döneminde rüşvet ve yolsuzlukla anıldı. Türkiye'de hukuk tarihinde belki ilk kez ortaya çıktı. Mutlak mutlak kararıyla delegelerin parayla satın aldığı tespit edildi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu dava hukuk fakültelerinde örnek bir dava olarak okutulacaktır dedi. Ve Faik Öztrak CHP'nin en önemli isimlerindendir. 6-7 dönemdir milletvekili, şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında partinin altı okunu bile çalmışlar. Yani herhalde onu bırakmak istemişler. Altı oku biz temsil ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na onu bile bırakmamışlar, onu bile çalmışlar.
1: Merak ettiğimiz bir nokta var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o ilgili Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı soruşturmalarda, casusluk soruşturmasında o kişisel verilerin, 16 milyon İstanbul'un kişisel verilerinin ve İBB personelinin verilerinin yurt dışına çıkarılmasında mevzu bahis görmeyenler var. Yolsuzluk, rüşvet soruşturması, hani ya bunlara bile ya işte Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek için, onu yıpratmak için, ona seçim kazandırmamak için mübah gören insanlar var. Bunu biliyoruz. Peki, şimdi bu iddialar ışığında, biraz önce Merve Hanım da önemine değindi o arşivin. CHP'lilere şöyle gitsek, mikrofon uzatsak, desek ki, ya yeni parti, sizin ne kadar CHP genel merkezinde bilginiz varsa, belgeniz varsa, bunları CHP'den aldı götürdü seçim kampanyaları için, artık niçin orasını ilerleyen zamanlarda belki de ortaya çıkacaktır, başka şirketlere verdi ya da kimde olduğu bile belli değil desek, CHP seçmeni ya da yeni parti seçmeni buna rıza gösterir mi sizce?
3: Göstermez. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde hatırlarsınız, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. İşte iptal sürecine gitmeden önce, seçimi daha mazbatayı almadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm İstanbulluların verilerini CHP Beylikdüzü Bilişim Sorumlusu'na alınmasına ilişkin resmi yazı yazdı. Yani daha koltuğa oturmadan İstanbullunun tüm verilerini Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kişiler, jandarma, istihbaratçı, İstanbullu, örnek vereyim, ben İstanbul'da oturuyorum, Akbil'e basacağım, gideceğim yeri tespit edebilecek tüm fatura bilgilerini CHP Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü İlçe Teşkilatı'nın bilişim sorumlusuna vermek ister. Mahkeme engelledi ve daha sonra casusluk davasında gördük. Bu veriler seçim kampanyalarında kullanılmış.
1: İsrail menşeli, evet, bir firma üzerinden.
3: Evet. Ve az önce Faik Öztrak, Sayın Faik Öztrak ifade etti. Partinin parasını da çaldıklarını söyledi. Yani onu ifade etti.
1: Biraz önce bahsettik ya, iki kasa. Biri bahsettiğimiz, evet, genel başkanlık. Şimdi

0: makamındaki boş bir kasa, bir diğeri de partinin tüm gelir ve giderlerinin bulunduğu.
1: 5 milyon 100 bin TL'lik parayı 23 Temmuz 2026'da Özgür Özel imzasıyla bu parayı İş Bankası Şubesi'nden çekiyorlar.
0: Ve ne zaman çekiyorlar?
1: 23 Temmuz 2026'da 5 milyon 100 bin lira. Deniliyor ki CHP milletvekillerinin aidatları var, bu parayı Özgür Özel tarafından alınması gerek, bankaya yazı yazıyorlar ve 5 milyon 100 bin TL İş Bankası üzerinden Özgür Özel'in ekibine gidiyor. 23 Temmuz 2026'da 5 milyon 100 bin lira çekiliyor, CHP'nin olması gereken para. 24 Temmuz'da parti kuruluyor, yeni parti kuruluyor bir gün sonra.
0: Yani CHP'lilerin parasıyla, CHP'li seçmenin oylarıyla seçilen CHP'nin mecliste yer alan CHP'nin parasıyla yeni partiyi kuruyorlar.
1: Evet, 5 milyon 100 bin lira şu an tespit edilenler.
0: Ve o konuyla ilgili de bir iddia var. Onu da arkadaşlarımdan getirmelerini rica edeceğim. Şimdi parti grup yönetimlerinin ihtiyaçları için milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılıyor. Hani olabilir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Hani milletvekillerinden bu anlamda destek amaçlı paralar toplanıyor. Ama usul de dikkat çekici bir şey var. Milletvekillerinden acil hukuki işlemlerde kullanılmak üzere boş kağıda imza istenmiş. Özgür Özel ve arkadaşlarının söz konusu imzaları kullanarak milletvekillerinin kesintilerini bankadan çektiği öne
1: bu işte 5 milyon 5 milyon 100 bin lira.
0: Peki bu ispatlanırsa bunun üzerinde bir suç tam bahsedebilir miyiz?
2: Yok, bahsolunamaz. Şahıslar kendi rızasıyla boş kağıda, beyaza imza diye biz tanımlıyoruz. Bunu verebilir. Onun her türlü hukuki sorumluluğuna kendisi katlanır.
0: Evet, ama baştan verdiler yani.
2: Evet.
1: O dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin...
3: Milletvekilleri bu konuda bir dava açabilir mi? Yani tabii. Mesela bize boş kağıda imza attırdılar.
2: Yani orada bir hata, hile ve tehdit dediğimiz iradeyi sakat kılan unsurlardan biri varsa şikayet hakkı
0: yani
2: var.
0: Yani varsa, ispatlanırsa böyle tabii. Bir durum. Tabii. Baskı yani ve bu, zorlama. Evet.
1: Faik Öztrak partinin parası çalındı diyor. Yani tam yeni parti kurulurken bir gün öncesinde Özgür Özel imzalı yazıyla İş Bankası şubesine yazı yazılıyor ve 5 milyon 100 bin lira alınıyor. Yani iddia edilen rakam bu. Ve bu parti milletvekillerine değil, yeni hukuki işlemlerde değil, yeni partiye geçiyor. Ve CHP'nin tüm milletvekilleri Sayın Özgür Özel'e destek vermedi ki. 91 milletvekili verdi. Kalanın parası, mesela Faik Öztrak'ın ya da Deniz Demir'in onayı olmadan siz nasıl bu parayı çekersiniz ki? Hukuki bir sıkıntı olma ihtimali olabilir diye düşünüyorum.
0: Bunlar yeni eklendi. Biz özellikle birkaç gündür fon soruşturmasını konuşuyoruz ama bu fon soruşturması konuşulurken arada kaynayan CHP ve Yeni Parti gündeminden bahsediyoruz. Daha pek çoğu var. Silivri'deki o duruşmalarda yaşananlar vesaire. Peki tüm bunlar neden yaşandı? Bu para çekilip Yeni Parti neden kuruldu? Neden her yere hain Kılıçdaroğlu ibareleri yazıldı?
3: Bu gece zannedersem Barış Yarkadaş da çok vahim bir iddiada bulunmuş. Kendisi televizyon ekranlarında kamuoya aktardığı için, kamuoyuna paylaştığı için biz de söyleyelim. O zaman şey diyor, aslında mutlak kararı çıkmadan evvel şöyle bir şey yapmak istiyorlar. Partinin genel tüm parasının olduğu hesaptan bir aktarım yapmak istiyorlar. O günlerde 1 milyar 100 küsür milyon bir rakam var. Faize yatırılmış. Hı hı. Vadesi de henüz dolmamış. Vadeyi bozup aktarmak istiyorlar bu parayı da. O zaman partinin genel müdürü, yani beni yakarsınız çünkü benim dokunulmazlığım yok, sizlerin var, ama Sayıştay böyle bir durumda ben gerçekten çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalırım deyip bunu yapmadığını söylüyor. Hani bir de çok da iddialı da konuşmuş. Yalansa gitsin beni dava etsinler vesaire demiş Barış Arkadaş. Yani vahamet bayağı büyük rakamlarda.
0: 1 milyar 134 milyona yakın nakit paradan bahsediyoruz.
3: Evet.
0: 1 milyar 134 milyon Barış Arkadaş'ın iddiası. Faizi yak, mevduatın gününü bekleme, parayı çöz.
1: Evet.
0: Şimdi siz ne kadar paradan bahsettiniz?
1: 5 milyon 100 bin lira.
0: Şimdi niyet 1 milyarmış anladığımız kadarıyla.
1: Evet.
0: 1 milyar 134 milyonmuş ama bunu başaramayınca, CHP'de en azından dirayet gösteren birileri olunca 5 milyon lirayla gitmişler. Anladığımız bu.
1: 5 milyon 100 bin lirayı çektiler. 138 milletvekiline eşit dağıtacaklar. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir ayrım oldu. O CHP'li CHP'de kalan milletvekillerine bu parayı nasıl pay edecekler? Yani soru işareti değil mi? Yani Özgür Özel imzalı grup kararı alınıyor ve milletvekillerinin de Faik Öztürk'ün ifadesiyle haberi olmadan bu para çalınıyor. Yani yeni parti
0: kurulmadı. Ve iddia kurulmadı. O ki bu paralar bağış olarak, yeni partinin hesabına bağış olarak, evet, yatırılıyor.
1: Yani burada büyük bir soru işareti var. Yani siz dediniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri oluyor. İstanbul'un verilerini çaldılar. Çalmak istediler, yargı durdurdu. Yani CHP ilçe yönetimindeki bir sivil kişiye İBB'nin verilerini, tüm verilerini aktarmak istediler, yargı durdurdu. Ama casusluk soruşturmasında gördük ki bu veriler seçim çalışmalarında kullanılmış. Yani o bizim o verilerimiz üzerinden seçmen davranışları tespit edilmiş, hı hı, kullanılmış. Ya, işte CHP...
0: Ama şurada bir önemli detay var. Bakın burada diyor ki acil hukuki işlemlerde kullanılmak üzere. Şimdi bu belki olabilir. Grup yönetiminde böyle bir karar alınmış olabilir. Bunun için elimizde bizim boş imzalı kağıtlarımız olsun. Bu tür hukuki işlemlerde, başvurularda ya da mecliste, önergelerde vesaire kullanırız diye. Belki bu düşünceyle istenilmiş olabilir. Ama sonrasında bu boş kağıtlar para çekmek için kullanıldıysa, yani milletvekilleri derse ki bizden hayır, para çekmek için böyle bir evrak istenilmedi. Bizden diğer işlemler için böyle bir evrak istenildi. Burada da ilgili kişiler ya da genellikle bunlardan kimler ister? Grup başkanları, tabii, grup başkan vekilleri ister. Onlar hakkında bir suç ortaya çıkmıyor.
2: Ya şöyle tabii
0: ispatlanırsa.
2: Evet, bahsettiğimiz şahıslar temiz kudretine sahip olan şahıslar, üstelik milletvekilleri. Bir beyaza beyaza imza mahiyetinde bir şey atıyorlarsa bunun sonuçlarına katlanırlar.
0: Ki kendilerine gerekçe Anayasa Mahkemesi başvurularında kullanılmak üzere deniliyor.
2: Evet, o boyut olabilir. Maksadı aşar mahiyette borçlandırıcı işlem de yapabilirler. Farklı bir şey de yapabilirler ama yani bu şahısların kendi özgür iradesiyle tanzim olunduğu için oradan ciddi bir neticeye çıkartılması çok mümkün değil ama bu bahsettiğiniz iki rakam, biri 5 milyondu. Muhtemelen bu acil işlemlerde vesaire başkana belki bir tasarruf...
0: Yeni partiyi kurmak için acil 5 milyon.
2: Yani tabii bunun CHP'nin içerisinde kullanılması gerekiyordu. Farklı bir yerde kullanılması bu usule aykırı tamamen. Ama diğer boyut mevcut parti zarara uğratma, Sayıştay denetimi açısından vadesi acil mücbir bir sebep olmadığı sürece onun bozdurulması farklı katı kurallara tabidir. Dolayısıyla da orada muhtemelen işte bahsettiğiniz o genel müdür hukuki sorumluluğu göz önüne alarak bununla ilgili bir tasarruf yapmama noktasında bir irade sergilemiş. İkisi birbirinden biraz farklı.
0: Yani olmayan belgelerle olmayan iddialar ortaya atıp ortadan kaybolanlar bu konuları belgeleriyle açıklığa kavuştursunlar. Şimdi fon soruşturması üzerinden yürüttükleri yalan ve iftira kampanyasını, olmayan belgeler üzerinden yürüttükleri o kampanyaları biz isterdik ki kendileri hakkındaki bu iddialarla da çürütsünler. Evet. Yani birisi çıkıp diyebilir ki Ali Mahir Başarır genel grup başkan vekiliydi. Hayır, evet, biz o dilekçeleri para çekmek için aldık. İşte de bunun belgesi, işte onun mesajı diyebilirdi. Ümit Özdağ'la çıkıp bunu bu, evet, şekilde söyleyebilirdi. Kendisi hukukçu bir profesör.
1: O yazıda...
0: Düzeltiyorum, bir ekonomi profesörü.
1: Yazıda grup başkan vekili Murat Emir'in imzası var. Ankara milletvekili Gökhan Günaydın'ın, İstanbul milletvekili grup başkan vekili. O 5 milyon 100 bin liralık CHP'nin iddiasına göre paralarının yeni partiye yasa dışı, hukuka aykırı aktarılmasında.
0: Yani nasıl olsa bir ispatlama dertleri yok. Biz bunu anlıyoruz.
1: Evet.
0: Nasıl olsa bir ikna dertleri de yok. Ki en son pazartesi gününe kadar...
1: Pazartesi geçti, salıya girdik.
0: Değil mi? Mesela Ümit Özdağ'ın o açıklamaları, yine diğer yeni partilerin açıklamaları vardı. Size şu kadar süre veriyoruz, açıklayın yoksa biz açıklarız ki biz tekrar altını çizelim. Hala Manavgat'taki o görüntülerin detaylarını bekliyoruz kamuoyuyla paylaşmak için. Ama bu yeni değil. Bunu sürekli yapıyorlar ve bu bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

0: Yani bunu söylemekten bile maalesef ki üzüntü duyuyoruz ama bir siyasi parti, bir terör örgütünün ne kadar argümanı varsa, yöntemi varsa onu kullanmayı tercih ediyor. FETÖ bir şeyi ortaya atıyor. Filari FETÖ'cülerin sosyal medya hesaplarında bu iddialar boy boy. Ardından ana muhalefet lideri bugün kendisi, CHP'deyken de öyleydi. O iddiayı alıyor, gündeme taşıyor ve onun kurmayları diyor ki elimizde bilgi belgeler var. Hem iddia boş çıkıyor hem de bilgi belge ortada yok. Ki bu açıklamaları yapanlar da birkaç gün, birkaç hafta ortadan kayboluyorlar. Sonrasında bir bakıyoruz, işte bir İzmir Marşı çalınırken bir grup CHP'nin ya da yeni partinin
1: İzmir Marşı artık çalmayabilirler bu arada.
0: Yiğidim Aslan'ımı da çalamıyorlar. Onu da çalamıyorlar artık. Evet, doğru. Ama bir grup hani hemen kendini o grupların içerisinde göstererek yeniden o kitleleri içerisinde, tabanları içerisinde varlık göstermeye devam ediyorlar. Bu bir kronikleşmiş bir alışkanlık herhalde CHP'den yeni partiye.
2: Tahir Bey, ben bugün Zeynel Emre'nin açıklamasını baştan sona izledim. Merak ettim. Dediler ya son gün bugün işte yeni parti Ümit Özdağ'la, Sayın Ümit Özdağ'la AK Parti'nin açıklayamayacağı listeyi açıklayacak, süre veriyoruz. Pazartesi son gün, işte aynı FETÖ taktiği. FETÖ'de böyle önceden gün verirdi, açıklanacak, hadi açıklayın diye. Ümit Özdağ'ı dinledim.
0: Ya Fuat Avni vardı bir
2: dönem. Evet, Fuat Avni, aynen.
0: Hemen her gün bu tür paylaşımlar yapardı sosyal medyada. X'te, o zamanki adıyla Twitter'da sürekli tweetler atardı. Ve kamuoyunu etkilemeye yönelik, Türkiye'ye bakışı etkilemeye yönelik, ekonomiyi etkilemeye yönelik hareketlere girişirlerdi.
1: Bir ara bütün toplumun dengesini bozmuştu. Şimdi siz hatırlatınca o günlere gittim. Gerçekten bir sosyal medya hesabı kadar konuşulmuştu.
2: FETÖ'nün ortak hesabı.
0: Evet. Ama bugün bahsettiklerimiz keşke sosyal medya, işte o kalemşörleri vesaire olsa, kelli ferli bir siyasetçi.
2: Şu an o FETÖ'nün işte Fuat Avni rolünü kimler üstlendi? Ahmet Şık üstlendi. Ümit Özlale üstlendi. Ali Mahir Başarı üstlendi. Cemal Enginyurt üstlendi. Gazeteci kısmında da Murat Ağırel, İsmail Saymaz, Şaban Seviç üstlendi. Şimdi Ümit Özlale'nin işte bugün açıklamasını bekliyorduk. Pazartesi pazartesi geçti, salı işte, bugün Galatasaray'ın maçı var, ilgiyle izleyeceğiz. Şey yok, açıklayamadılar. Zeynel Emre'ye sordular, CHP'nin grup sözcüsü Sayın Ümit Özdağ'la listeyi açıklayacaktı, ne diyorsunuz? Zeynel Emre'nin açıklaması, CHP şey yeni parti grup sözcüsü Sayın Ümit Özdağ'la bu alanda yetkin akademik çalışmaları bulunan profesördür. Kendisi farklı kanallardan ulaşan kaynakları titizlikle araştırmaktadır. Tarafımızda bildirilen ve ifade edilen yeni isimler bulunmaktadır. Bizler teyit sürecinden emin olduğumuz anda bir saniye dahi beklemeden bu bilgileri kamuoyuna paylaşacağız. İddiaları neydi? Ekran kaydını da aldım. Vurgun'un VIP listesi yarın açıklanıyor. Açıklayabildiler mi? Açıkladıkları iki isim vardı. Aile Bakanımız Mahinur Hanım ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. Yalan çıktı. Yani yalanla işte gazeteciler...
0: Elindeki en somut, en net ama belgenin, bilginin Sayın Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası olduğunu ısrarla orada dile getirdiler. Ve en net bilgi ve belgenin ve ellerindeki en net bilgi ve belge boş çıktı, yalan çıktı.
2: Boş çıktı ve işin tuhafı da Ümit Özdağ'la hatırlayın, fon soruşturması başladığında işte bu fondan para kazandığı iddia edilen kişi olarak gösterilmişti Sayın Ümit Özdağ'la.
0: Daha birkaç gün önce.
2: Gösterilmişti. Ankara Kuşu isimli bir sosyal medya hesabı paylaşmıştı. Ağır hakaretler ettiler. Yalan olduğu çıktı, isim benzerli. Aynı yalanı Ümit Özdağ'la paylaştı. Şimdi bakıyorum Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine, yeni parti MKYK'da gündem fon krizi, yeni isimler neden açıklanmadı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz muhalefet partisiniz, yani milletvekili sayısı olarak bakın yani şurada Serap Bel Ovacıklı, Ümit Özdağ'ın eşi, dedi ki ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir. Yani

0: sığır sürüsü diye hakaret etti. Ortada gerçek var mı? Kendisi mağdur edildi. İsim ve soy isim benzerliği. Ya ben de onu yaşıyorum. Deprem konusunda hatırlar mısınız? Turkuaz Medya'da depremle ilgili bir yayın oldu, bağış. Hı hı. Bizim durumumuz belli. Kenan Kıran isimli bir iş adamına yüklü miktarda bağışta bulundu. Ya benim Instagram hesabım, Twitter hesabım, Kenan Bey projelerimiz var, iş adamı olduğunuzu bilmiyorduk. Olabilir mi? Olabilir. Güzel bir tesadüf. Ama maalesef o iş adamı değildim. Yani sıradan bir gazeteciyiz. İsim benzerliği olabilir ama Ümit Özdağ'la fon yatırımcısı, fondan para kazanan
1: kendisi mağdur olmuş.
0: Kendisi
1: böyle
0: mağdur
1: bir
0: oldu. Gitti, eşi kendisi ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir diye ağır ithamlarda bulundu. Haklı mıdır? Haklıdır.
1: Ya ispatlasınlar. Şöyle bir yorum gördüm. Sosyal medyada yeni partili birisi muhtemelen bu iddiaların altına, tabii olayın gerçeği ortaya çıkmasıyla birlikte, şöyle bir yorum yazmışlar. Bu da mı gol değil?
0: Evet.
1: Diye bir yorum yazmışlar. Değil maalesef. Yani o top, o balon daha doğrusu, sürekli ellerinde patlıyor. Ama ilginç bir konu ki işte bu hiç yaşanmamış gibi. Ümit Özdağ'ın o yalanı ortaya çıkmamış gibi, dedik ya, yaşamaya devam ediyorlar, siyaset yapmaya devam ediyorlar. Genel başkanlarının savunması çok ilginçti. Genel başkanları dedi ki, hani bu konuyla, hatta Ümit Özdağ'ı Hasan İmamoğlu'yla
0: evet
1: savunuyor.
0: Siz de Ekrem İmamoğlu'nun babasını hedef aldınız dedi. Biz hedef almadık ki.
1: Hasan İmamoğlu bildiğim kadarıyla bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında yargılanan birisi.
0: Yargılanıyor. Şüpheli sanık ve ifade de verdi. Yani kendisi yargılandı, hakkında iddialar var ve ben inanıyorum ki Ekrem İmamoğlu soruşturmasında ciddi bir yani İmamoğlu ailesinin kasası Kaz Dağları'nda.
1: Bir tarafta üzerinde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen, üzerine ya da şirketinin üzerine tapular geçirilen, daireler geçirilen, villalar geçirilen ve pek çok olayda adı geçirilmiş, makbuzlar, ödemeler vesaire adı geçirilen bir kişi var, Hasan İmamoğlu. Diğer tarafta sadece Ümit Özdağ'ın iftirasıyla gündeme gelen bir Hasan Özdemir.
0: Ve şunu söyleyeyim, ekleyeyim Tahir Bey, konuşmayı dinledim. Söylediği işin özet kısmı şuydu Zeynel Emre. Pazartesi açıklanacak dedi liste. Ümit Özdağ ile ekonomi profesörüdür, o açıklayacaktır. Titizlikle takip ediyor, kendisine inanıyoruz dedi. Ya iki tane bakan ismi saydı. Doğru çıkmadı, yalan çıktı. Ve şunu söyledi. AK Parti Fatma Betülsayan Kayalar'ın partisidir. Ya Fatma Betülsayan Kaya iddialar ortaya çıktıktan sonra genel başkan yardımcısıydı. Partiden üyeliği silindi. Ve herkes diyor ki, yani parayı iade etti. 163 milyon lirayı nasıl buldun diye ben soruyorum, sen soruyorsun, sıradan vatandaş soruyor. AK Parti'nin hiçbiri bu eylemi tasvip etmiyor. İfade verdi. Fatma Betülsayan Kaya'yı hiçbir AK Partili kabul etmedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullandı. İçimize sızan insanlar tabirini kullandı. Fatma Betülsayan'ın AK Parti ile ilişiği kesildi. Şimdi aynı tarafa bakıyoruz Yeni Parti'ye. Yeni Parti rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Parti kurdular Yeni Parti adıyla ve Ekrem İmamoğlu'nun suç işlediklerine inanmıyorlar. Ve o toplantıyı istedim, Zeynel Emre diyor ki, bakın diyor, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı rüşvetle suçlanıyor. İşte kayyum döneminde başkan yardımcısı rüşvetle yargılanıyor. Yahşiyan Belediyesi'nde işte yolsuzluk var. Bakın diyor, ortaya çıkıyor AK Parti'nin yolsuzluğu iddiası. AK Parti bu yolsuzluğu çıkan isimleri tasvip etmiyor, partiden ihraç ediyor. Tutuklandığında alkışlıyorlar, ya diyorlar ki içimize sızmış hainlerdir diyorlar ve partiden ihraç ediyorlar. Ama 39, dün geçen gece ajansında yayınladı, 39 tane belediye başkanı tutuklu. Esenyurt'u alkışlıyor.
1: Kaç tanesiyle ilgili mesela yollarını ayırma,
0: ya Ekrem İmamoğlu
1: gitti, tercihine gitti Özgür Özel, hem CHP'deyken hiçbiri, hem Yeni Parti'deyken. Bugün kendisinin pek çok belediye başkanı ya da kendisinin desteklediği, aday gösterdiği, tanıttığı, seçtirdiği pek çok belediye başkanı.

0: Başkanı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından yargılanıyor. Bu suç üzerlerinde çok ciddi ithamlar var. Çok ciddi suçlamalar var. Gözde hani böyle gözden kaçacak ufak tefek bilgiler yok. Milyon dolarlardan orada da bahsediyoruz. İstanbulluya ya da Antalyalı'ya yapılacak olan hizmetlerde kullanılması gereken paraların nasıl birilerinin cebine gittiğinden bahsediyor. Bugün Kılıçdaroğlu çıkmış mesela, diyor ki benim yolsuzlukla ilişkilendirilen bir kişi benim partimde yer alamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alamaz diyor. Ama Özgür Özel'den mesela bugüne kadar böyle bir eylem de böyle bir söylem de duymadık herhalde, değil mi?
1: Tahir Bey, ben o konuya şu şekilde değineyim. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel Bey'e en büyük yüklenmesi bu noktada olmuştu. Dedi ki,
0: o yüzden benim, hain.
1: Evet, benim dönemde yolsuzlukla tanımlanan bir belediye başkanı yoktu. Böyle bir soruşturma hadisesi de yoktu. Olsa ben gereğini yapardım. Dolayısıyla da bu maalesef diğer noktada birçok belediye başkanı...
0: Ama eğer mesela, haberi yokmuş İBB'de dönenlerden.
1: Kar kadar aktır, hiç zerre kadar leke yoktur şeklinde inanılmaz bir sahiplenme hadisesi vardı. Ama tabanda böyle bir sahiplenme yok. Somut deliller, diğer unsurlar yani ve inanılmaz rakamlar söz konusu. Bu büyükşehir belediye başkanları noktasında, diğer ilçe belediye başkanları noktasında aslında biliniyor. Yani parti yönetimi başındaki parti lideri tarafından da, diğer milletvekilleri tarafından da aslında birçok şey biliniyor. Ama kamuoyu önünde bu itiraf olunmuyor. Dolayısıyla da o farklılığı biz vurgulayacak olursak, mesela bu fon mevzuyla alakalı önemli bir öz eleştiri. Birçok adeta hani diyelim yürütmeye yakın diye tanımladığımız birçok medyada ismi zikrolunan isimler bunu çok ağır bir şekilde eleştirdiler. Tereddütsüz bir özellikle geçmişte bir bakanlık yapan bir şahıs ne olursa olsun, hangi pozisyonda olursa olsun, yanlışsa evet bu yanlış yaptı, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık içimize barınamaz şeklinde ve nihayetinde 242 kişi hakkında hukuki soruşturma, bunlardan 85'i tutuklu ve devam eden bir süreç söz konusu. Nihayetinde bu şeffaflığın kamu oyunu rahatlatacağı değerlendirilerek tek bir kurum, yani SPK uhdesinde ilerleyen bir fon denetleme kurulu, daha doğrusu koordinasyon
0: bir kuruldan
1: kuruldan
0: bir kuruldan bahsediyoruz.
1: Evet, burada MASAK da var. Burada TMSF de var. BDDK da var. Birçok kurum var. Bu şunu sağlıyor. Yani tek bir kurum muhtesinde bu ilerlemiş olsaydı orada biraz daha gizli saklı bir şeyler yapabilirsiniz ama tüm herkesin bildiği, herkesin müdahil olduğu bir şeyde bir şeyi gizleyemezsiniz. Dolayısıyla da her şey çok şeffaf bir şekilde yürütülür ve bu noktada da Cumhurbaşkanımız iki numaralı ismi Cevdet Bey'i bu koordinasyonun başına getirdi ve nihayetinde şu ana kadar da 46 bin kişinin mağduriyeti giderildi ve peyderpey bu süre içerisinde ki bir takvim konuldu. Şunu unutmayalım, Amerika'da bu tür bir adeta uğur dediğimiz, tümör dediğimiz bir yapı geçmişte oldu, 16 yıl sürdü. Burada çok hızlı bir şekilde bir hemen inisiyatif alındı ve adeta çürük elma varsa bu çürük elmaların tasnif edilip atılması, ama bence en değerli unsurlardan bir tanesi, bakış açısı açısından çok önemli. Az önce de ifade ettiğim gibi bunu kendi o camia, diyelim AK Parti camiası veya Cumhurbaşkanımızı seven, onunla birlikte yol yürüyen üye olan 11 milyon üye, bunların medyadaki diyelim temsilci isimleri çok ağır bir şekilde eleştirdiler. Yani bu sonu nereye ya kadar giderse gitsin.
0: Kimse sahip çıkmadı.
1: Evet.
0: Herkes kim varsa açıklansın dedi.
1: Evet.
0: Herkes kim varsa, hatta ve hatta yani bu söylemlerin kaynağı bizzat Başkan Erdoğan'ın söylemleridir. Hatta onun da açıklamasını rica edeceğim, arkadaşlarımdan ekrana getirebilirlerse. Bakın bugün kabine toplandı, geride bıraktığımız gün. Kabinenin de gündeminde vardı ve ardından da Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmaları da ekleyerek bugün yine o ifadeyi kullandı. Bir dinleyelim.
2: Fahiş getiriler elde etmiş. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
0: Şimdi Merve
2: Fahiş
0: Hanım,
2: getiriler burada, elde etmiş.
0: Bir fark var. Bir liderlik farkı. Zaten bir liderlik yasak.

0: Nasıl yapmıyoruz ama. Şimdi soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Soruşturma kamuoyunun bilgisi dahilinde yürüyor. İsimler tek tekin Devlet Denetleme Kurulu ile birlikte tüm ilgili kurum ve kuruluşlar. Yine Adalet Bakanlığı'nın başsavcılığı yürütmüş olduğu soruşturmayla birlikte tüm ilgili kişiler tek tek denetleniyor, isim isim inceleniyor. Şimdi ama bunlar yokmuş gibi bir muhalefet var. Bunlar yokmuş gibi bir algı kampanyası var.
1: Doğru söylüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden beri, hatta New York'a gitmesinden önce bu olay patlak vermişti, 1-2 gün öncesinde. Gitmeden önce de açıklama yaptı ama tabii gündem hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ydu New York'ta. Evet, orada bir acil ve öncelikli durum vardı ama geride bıraktığı tüm ekibin buna yönelik çalışma yürüttüğünü biliyoruz ve peyderpey gerçekten çok iyi, tırnak içinde söyleyeyim, krize dönebilecek bir süreç yönetildi. Hatırlarsanız ilk günlerde toplumda, sosyal medyada da o oluşan o korku, endişeyle beraber algı, eyvah hiç kimseye para ödenmeyecek korkusu hakimdi. Ya bunu hepimiz görmüşüzdür. Evet. Gerçekten vatandaşa yansıyan bir durum vardı. Hatta fonlara parasını yatırmış olan, bu bir yatırımdır, kimseyi eleştirmem ben, yatırmış olanlara dahi bir tepki dönmeye başlamıştı. Eyvah, sizin yüzünüzden kamu kaynağı kullanılacak, bizim ne suçumuz var? Gerçekten bir kaos hali oluşuyordu. Şimdi bugün görüyoruz ki öyle bir endişe kalmadı. Bu da demektir ki vatandaş şunu görmüş durumda. Devlet bir, bizi mağdur etmeyecek, biz mağdur olmayacağız ve burada evet dolandırılmışız, bir oyuna gelmişiz ama en azından ana paramızı mümkün olan, bir de işte muhtemelen tüfe oranında da bir yasal bir ekle beraber belli bir miktarını kurtarabileceğiz. Bu çok önemli bir şey. Öte taraftan kamu kaynağının kullanılmaması yönünde bir çaba var. Bunu görüyorlar. Bir diğer yanda suçluların cezalandırılması için hem Adalet Bakanlığı tarafında bir süreç işliyor, hem de herkes diyor ya, bu işin devletin içerisinde hiç mi hata yok? İşte kurumlar neden denetlemedi? Yani kasten göz yumulan mı, gözden kaçırılan mı? Bu arada hani bilmiyoruz ama yani ikisi de olabilir. Ben finansçı olmadığım için çok da açık ve kesin bir yorumda bulunmayayım. Ama bunun hep herkesinki yorumu olabilir. Bunun yorumun ötesine çıkması, bilgiyle netleşebilmesi için en üst makam, en üst kurul olan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirildi. Mağduriyetler daha fazla oluşmasın diye, hatta orada TMSF gibi gerçekten çok güçlü bir kurumun bu işten fahiş kazanç elde edenlerden parayı ya da işte menkulleri, menkule dönüşmüş şey, gayrimenkule dönüşmüş şeyleri alabilmesi için de bir yasal düzenleme de yapıldı. Çünkü yasal bir boyuta da ihtiyaç vardı. Vatandaş bunu görüyor. Öte tarafta ise ne olursa olsun, bakın yani hani en somut örnekte dahi mesela bir diploma meselesi yaşandı değil mi? Yani işte okul açıklama yaptı, o diğer okullar çıktı falan, Kıbrıs'taki meseleler falan ve yani Türkiye'deki kanunlara göre Cumhurbaşkanı olmasının önünde çok net engel olan Ekrem İmamoğlu meselesine bile ya bu diploma geçerli diyebilecek kadar ileriye gittiler.
2: Merve Hanım, bir cümle ekleyeyim.
1: Buyurun.
2: Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne geçiş yapıyor. Doğu Akdeniz, Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir gün değil, bir saat okumamış.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Sadece,
1: orada da evet yani oradaki durum
2: bir saniye
1: daha,
2: yani acıklı. Bir gün bile okumadığı okuldan iki sene okumuş gibi gösterildi. Okumadığı okuldan İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme'ye geçiş yaptı ve bunu savundular.
0: Sadece bu da değil. Biraz önce hani dedik ya, bazı evrak oyunları vesaire. Bu İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de de benzer bir şekilde yaşanmış. Duruşmanın malum 32. duruşması yapılıyor. Tabii geçtiğimiz günlerde çok ciddi itiraflar, çok ciddi tartışmalar, krizler patlak verdi Silivri duruşma salonunda ama etkin pişmanlıktan yararlanan eski bir satın alma müdürü Selim Marangoz diyor ki ihale yok. Önce ağaçlar alınıyordu, ardından da bir ihale yapılıyordu. Bazı alımlar ihalesiz gerçekleşiyordu. Ve bunları yasal zemine oturtmak için kendisine bir de onay evrakı gönderiliyormuş. Bir dinleyelim o detayları. Meğer CHP'de neler nasıl yaşanmış, hangi kaynaktan besleniyormuş bu işlemler ya da usulsüz işlemler, sonrasında yorumlayalım.
3: Üretim sahası olmayan firmaya 31 milyon lira değerinde ihale verildi. Firmanın sahibi Dilek İmamoğlu'nun akrabası çıktı. İmamoğlu suç örgütü davasında itirafçı olan eski satın alma müdürü Selim Marangoz hakim karşısına çıktı. Marangoz bazı alımlarda malzemelerin ihale gerçekleştirilmeden önce kuruma teslim edilmeye başlandığını, ihalelerin ise daha sonra yapıldığını ileri sürdü. Marangoz, Yaşam Peysaj, İntaş Mimarlık ve Kent 1453 ile ilgili bazı teslimatların ihale öncesinde başladığını söyledi. Rotbollu ağaç alımlarında taleplerin parça parça geldiğini ve ağaç miktarının ihtiyaçtan fazla olduğunu düşündüğünü belirtti. Marangoz Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşi Murat Dağdevir'ine ait SK Peysaj'ın üretim sahası bulunmadığını söyledi. Şirketin ağaçları başka üreticilerden temin ettiğini söyleyen Marangoz, doğrudan üreticilerden alımın daha uygun olacağını belirtti. SK Peysaj'ın 31 milyon 134 bin lira değerinde ihale aldığı belirtildi. Marangoz Fidanlıklar Müdürü Kerem Celil Uzunlar'ın şirketten teklif alınması için ısrar ettiğini öne sürdü. Şirkete ayrıcalık tanınmasının nedenini kesin olarak bilmediğini söyledi.
0: Merve Hanım, bunlar yokmuş gibi bir CHP vardı. Bunlar yokmuş gibi devam eden bir yeni parti var. Ama sistem aynı herhalde. O sistem dedikleri meğer külliyen CHP'ye de yerleştirilmiş o dönemde.
1: Evet, ama biraz yani şöyle, tabii Kemal Kılıçdaroğlu falan ilk başta konuştuğumuz kısımlar da var ya, bu işte gidenler, işte zarar verilenler falan. Ya biraz da dönüp aslında şuna da bakmalı, geride kalan CHP'de diyelim, bugün eleştiriyorlar ya. Bu vandalizm meselesini, hemen sorunuza geleceğim ama bir parantez açmak istiyorum, bunu söylemeyi unutmuştum. Bu vandalizm meseleleri o günlerde konuşulurken benim aklıma şu gelmişti. Gezi olaylarını hatırlarsınız. Hı hı. Onlarca belediye otobüsü yakıldı, yüzlerce
0: polis aracı yakıldı.
1: Evet, polis araçları, ambulanslar, pek çok insanın hiç alakası olmayan esnafın camları, çerçeveleri indi falan ve buna göz yumdular. Ve bunu izlediler. Gördüğümüz çok net vandalizmde duvarlara yazılan küfür, hakaretleri falan geçtim. Bugün hain Kemal ifadelerine kızılıyor ya. O gün Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve dönemin başbakanı olan Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı olarak şöyle söyledi. Her şey onun sorumluluğunda dedi bundan sonra. Bundan sonra ne olacaksa onun sorumluluğunda dedi. Şimdi bugün aynısını dönüp kendisine derlerse... Yani şaşırmayın. Neden bunu söylüyorum? Bakın, doğru olduğu için değil. İkisi de yanlış.
0: Ama o sizin zamanında mesela bunu söyleyebiliyor. Diyor ki ben söylemiştim. Yarın öbür günde çıkıp der mi? İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı bilerek ben yapmadım vesaire vesaire der mi? Bugüne kadar en azından Kılıçdaroğlu cephesinden de duymadık. Baba oğul dular zira.
1: Yani bir sürü şey daha da kapalı kapılar ardında söylüyorlardır ama kamuoyuna işte seslenirken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bugün mesela diyorsun, demin sordunuz ya Kenan Bey'e, CHP'liler bunca şeyin çalınmasına ne der? Ben maalesef tepki gösterirler kısmında emin olamıyorum. Çünkü çok uzun süredir linç kültürüne, mesela sosyal medyada yürütülen linç kültürlerine bir gün kendileri maruz kalacak olmalarına rağmen göz yumdular. Bu vandalizm boyutuna gelen şeylere göz yumuldu. O göz yummaların sonu, ya bu bizim partimize yakışmaz o gün denilmediği için bugün buralara gelinmiş vaziyette. Şimdi kendisi hain ilan ediliyor. Bu konuda bir dakika yanlış yapıyorsunuz dendiği için. Evet, ortada bir vaka var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili de yani ben bir yerde anladım, fark ettim diyebilir ama çok geç anladığını biliyoruz. En azından nerede anladığını hatırlıyoruz. Saraçhane'de bir şey olmuştu, hatırlarsınız, Meral Akşener'le falan bir çak. İşte şimdi o fırsat geldi, görüntüleri yaşanmıştı. Kendisi Almanya'daydı.
2: Evet, Almanya'daydı.

0: Geri dönmek zorunda kaldı Kemal
1: Kılıçdaroğlu. Bu meşhur hakaret davasıyla alakalı ve orada bir şey gördük. Normalde kimsenin bir yani çıkacak bir aleyhinize bir kararla ilgili mutlu olmasını beklemezsiniz. O sahneler öyle sahnelerdi ki.
2: Mağduriyet.
1: Evet, buradan bir yani mağduriyet çıkacak. Bu mağduriyet üzerinden nasıl yürüyeceğiz yaşasın falan. Kemal Kılıçdaroğlu bunu fark ettiği an ya Almanya'ya daha o gün yeni gitmişti, koşa koşa geri dönmek zorunda kaldı. En kötü o gün fark etmişti ama o gün yine çıktı, ne dedi? Bizim aramızda baba oğul ilişkisi var dedi. Üzerine ne yaptı? Kendisine Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları diye iki kişi koydu ve yani süreci öyle devam etti.
3: Hiç mi fark etmemiş? 2019'dan beri mümkün İBB'de mi? Bir yolsuzluk. Bugün en azından iddianamedeki o bilgilerde, belgelerde, yargı aşamasındaki dosyada görüyoruz. Sadece İstanbul değil, Beylikdüzü dönemi malum. Kendisi hakkında o zaman da pek çok iddia vardı.
1: Ben
3: sadece
1: bir yerden sonra şüphelendiğini ama süreci çok kötü yönettiğini, hatta bence Ekrem İmamoğlu'nun parayla olan muhabbetinin diyelim gücünü, tesirini, etkisini ve parti içerisinde neler yapabileceğini çok hafife almış. Yani öyle olmasaydı mutlak mutlan meselesi falan yaşanmazdı. Yani o günkü o kurultayın sonucu bence Kemal Kılıçdaroğlu için büyük şoktu. Beklemiyordu.
3: Ama sadece İmamoğlu da değil. Yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kendisi zamanından beri partinin en tecrübeli belediye başkanlarındandı. Uşak Belediye Başkanı kendisi döneminde milletvekiliydi. Pek çok diğer isim, yani bugün yolsuzluktan yargılanan isim, Kılıçdaroğlu döneminde siyasete başlamış, aday gösterilmiş, ya milletvekiliymiş ya işte belediye başkanıymış vesaire vesaire. Kılıçdaroğlu bugün diyor işte benim partimde kimse yolsuzlukta anılamaz, ama görünen o ki sizin döneminizde de bunlar yapılmış, bu iddialar gündeme gelmiş. En azından meclis komisyonlarındaki o raporlar ortadayken Kılıçdaroğlu o dönemde de harekete geçmedi. Aksine Cumhurbaşkanı yardımcım dedi.
1: En azından bugün, çok özür diliyorum, söz hakkı bende değil ama en azından bugün fark etti ve bunları söylüyor diye seviniyoruz. Öte tarafta bugün hala bunları sahiplenenler var. Sıkıntı orada, hala devam ettiriyorlar. Yani işte ne oldu mesela Özkan Yalın meselesi değil mi? İki hafta sürdü ihraç edebilmeleri. İki hafta sürdü. İşte o baklava kutuları meselesi. Onlar yani neydi, kaç saatlik görüntü var diyordu.
2: 32 saat.
1: 32 saatlik ham görüntü var arkada. Bu aslında montajlanmış versiyon dediler. O 32 saatlik görüntüyü daha görmedik bile. Yani hani bir suç işleyen, böyle kamu malına zarar veren, harama el uzatan bizden değildir diyebilmek neden bu kadar zor? Neden bu kadar zor? Yani bunu hakikaten anlayabilmek mümkün değil.
3: Bakın, İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları net bir şekilde ortada ilk günden bu yana ki vaktiyle bu soruşturmalar başladığında bile, bu soruşturmaları başlattığı için bizzat Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı o zaman Özgür Özel'in hedefindeyken, bugün o soruşturmaları yine başlattı ve yürütüyor diye hedefte. İlginç olan bu. Ama hiç kimsede hiçbir pişmanlık görünmüyor. Maalesef ki Merve Hanım'ın ifade ettiği gibi tabanda da böyle bir rahatsızlık söz konusu değil. Belli bir gruptan bahsediyoruz. Ve aksine bunları savunanlar var. Ne olmuş ki diyenler var. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden siyasetçiler var. Şimdi bugün Veli Tugay için, düzeltiyorum, Cemil Tugay için pek çok şey söylüyorlar. Kılıçdaroğlu diyor ki ben biliyordum, ben uyarmıştım. Ama şimdi mesela başka belediyeler de gündemde. AK Parti'ye katılan pek çok belediye başkanı var.
2: 36 belediye katıldı.
3: Şimdi katılma ihtimali olan başka belediyeler de var. Meclis üyeleri var, hakeza milletvekillerinden bahsediyoruz. Peki bunlar için de uyarmış mıydı Kılıçdaroğlu? Sormak lazım, ya da hadi uyardı diyelim. Yeni parti göz göre göre nasıl bunları gerçekleştirdi?
2: Ben bir rakam söyleyeyim mi? Buyurun. Tahir Bey? İstanbul'da 11 belediye CHP'den ayrıldı. İkisi hukuki olarak kayyum. Şişli ve Esenyurt. 9 tanesi AK Parti'ye katıldı. Yani İstanbul'daki 11 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye katıldı. Ankara'da 4 ilçe belediyesi AK Parti'ye katıldı. Haymana, Keçiören, Gölbaşı, Kahramankazan. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı. Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları ifade etti. Bülent Ezcan'ın rolünü ifade etti. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katıldı. Yani İstanbul'da 9, Ankara'da 4, İzmir'de 2, Cemil Tugay'ı da koyarsak 3. Yani büyükşehir belediye başkan adayları, ilçe belediye başkanlarını ya Özgür Özel ya da Kemal Kılıçdaroğlu belirledi. Ya da Özgür Özel ve Özgür Özel'in belirlediği, Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler. Artık onlar bile bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında belediye başkanlarının tutuklanması, meclis üyelerinin yolsuzluk ve rüşvete yol vermesinden dolayı rahatsızlar ve partilerinden ayrılıyorlar. AK Parti'ye geçiyorlar. Hatırlayın ya, Menemen Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ti. Sevgilisini Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek. Sevgilisinin eşini, annesini, eniştesini Menderes Belediyesi'ne almış. Ya kamu kaynakları sevgilisi ve ailesine
3: bunlar
2: ayrılmış.
3: Bunlar lekeden sayılmıyor.
2: Ya şimdi bu leke değil mi yani?
3: Özel için
2: ve
3: değil mi?
2: Çünkü Deniz Baykal'ın bir sözü var Tahir Bey. Şöyle geçmişe bir bakayım dedim. Yani CHP'de rüşvet tartışmaları olmuş mu? 2005 yılında hatırlarsanız kurultay olmuştu. 29 Ocak 2005'te Deniz Baykal'ın karşısında Mustafa Sarıgöl çıkmıştı. Ve Sayın Deniz Baykal rakibine Mustafa Sarıgül'e rüşvet almakla suçlamıştı. 300 bin dolar rüşvet aldın dedi, raporlar var dedi ve şu tarihi bir söz var. 29 Ocak 2005 CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kurultay konuşması. İstanbul'dan Şişli'den giren rüşvet virüsü Balıkesir'e gitmiş, oradan Ankara'da Cenevine kadar gitmiş, onu oradan söküp çıkaracağız, CHP'yi arındıracağız. 2005'te Sayın Devlet Deniz Baykal CHP'yi arındıracağız diyor. 2026 Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi arındıracağız
3: değişen
2: diyor.
3: Değişen bir şey yok genel olarak baktığımızda.
2: Şişli, Ankara hep rüşvetle anılıyor.
3: Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi için de bir iddia var. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması yeni transfer iddialarını da gündeme getirdi. İddia olarak ifade ediyoruz. Çünkü böyle bir resmi bir açıklama yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de AK Parti'ye katılması iddiası var ki CHP çatısı altında siyaset yaptığını açıkladı. Antalya'da yeni bir parti değişikliği de resmen doğrulanmadı. Biz iddia olarak ifade edelim. Şimdi manzara şu. Ben sonuçta belediye başkanları o ilçelere, şehirlere hizmet etmek için halkın karşısına çıkıyor. O istiyor ve seçiliyorlar. Günün sonunda hizmet etmek herhalde arzusu da vardır pek çoğunun içerisinde. Bazılarının yokmuş, onu biliyoruz. Geçtiğimiz gün İlkay Çiçek için Kenan Kıran bir yorum yapmıştı. Yani Menderes'e hizmet değil, sevgilisinin ailesine aynen hizmet için meğer seçilmiş İlkay Çiçek demişti. Ama görüyoruz ki ya birileri de var. Diyor ki ya ben bu yolsuzlukları, yolsuzlukla yargılanan, rüşvetle yargılanan belediye başkanlarını savunmak istemiyorum. Ben CHP ve yeni parti arasındaki kavgada yer almak istemiyorum. Ben halkıma, vatandaşlarıma, komşularıma hizmet etmek istiyorum. Şimdi bunu diyen hain ilan ediliyor. Ve yolsuzluk ve rüşvete savaş açanlar gibi halkına hizmet etmek isteyenlerin hain ilan edildiği bir süreç var maalesef. Yani Türkiye'de ana muhalefetin düştüğü durum bu. Buyurun.
0: Tabii bu belediye başkanları için söylenen bir ifade iken bir dönem çok uzun süre genel başkanlık yapan bir ve Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen ve çok ciddi bir oy almış olan bir isme hain sıfatı yükleniyor, hakaret ediliyor. Bunları düşündüğüm zaman belediye başkanlarına yapılan şey onun yanında biraz daha kalıyor, masum kalıyor. Tabii şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Aslında Özgür Özel'in bulunduğu dönem içerisindeki diyelim CHP yerel yönetimlerde bir başarı elde etmişti seçimde. Fakat sonraki süreçlerde rayında gitmeyen ve kamuoyunda diyelim yargı camiasında özellikle kamuoyunda medyada başka yerde bir şekilde öyle veya böyle yolsuzluk söylemleri dile geldiği zaman aslında parti gereğini yapmış olsa ki geçmişte Cumhurbaşkanımız bazı yerel yöneticilerle ilgili inisiyatif derhal yani bir şey rayında gitmiyorsa onunla ilgili derhal hiç gözünün yaşına bakmadan müdahale etmişti.
3: Kim olursa olsun.
0: Kim olursa olsun. Şimdi bu çok çok değerli bir yaklaşım. Bunun bir örneği yok. Bir tek örneği yok şeyde. CHP'de Özgür Özel yönetiminde. Yani asıl sorgulanması gereken unsurlardan
3: tek
0: biri.
3: Bir istisna var sanırım. O da Uşak Belediye Başkanı'nın artık o otel odasındaki görüntüleri ortaya çıktıktan sonra bir ihraç yani, süreci başlatmaya niyet ettiler ama onlar ihraç edemeden
2: CHP Kadın Kolları destek çıktı Uşak Belediye Başkanı'na.
0: Evet. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yargı ayağı son aşamadır. Yani yargıya gelmeden evvel siz kendi iç disiplininizi, denetiminizi, parti iç disiplinini ve denetimini devreye koymuş olsanız, layıkıyla bunu merkeze çekmiş olsanız nedir? Bunların bir izahını ver. Yani şu unsurlar var. Örnek veriyorum orada belediye meclis üyelerimiz bununla ilgili sıkıntılar dile getiriyorlar. İfadesini alırsın ve dersin bizzat kendi meclisinde onu başkanlıktan azledersin ve daha layık bir ismi oraya tevdi edebilirsin ama bunun hiçbir örneği olmadı. Dolayısıyla da buradaki o yolsuzluklar vesaire öyle bir nokta ki en son geldi Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in ciddi manada kapışmasına. O partinin darmadağın bir pozisyonda şu anki görüntü darmadağın bir görüntü. Yani bunu ne CHP tabanı ne yeni parti tabanı arzu etmediği bir hadise ama temel noktasındaki hadise maalesef yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar. Yani bunu layıkıyla değerlendirebilmiş olsa belki farklı bir kazanım elde edebilirlerdi ama yolsuzlukla özdeşleşen bir yaklaşım söz konusu oldu. Bu iki farklı yaklaşımı özellikle vurgulamak istiyorum.
3: Ya şöyle bir tablo var. Kısa bir tablo, daha pek çok belediye başkanı var ama örneğin Ceyhan, Adana'nın Ceyhan ilçesi belediye başkanı, Adana'nın Seyhan ilçesi belediye başkanı haklarında karar da çıktı, mahkeme kararı da çıktı, rüşvet suçundan hapis cezasına hapse çarptırıldılar. Diğer belediye başkanlarına bakalım, Antalya, Manavgat ki kendisi mali usulsüzlük suçlamasıyla tutuklandı ve hatta Özgür Özel'in 32 saatlik kayıt var elimizde onu açıklayacağız dediği mevzu bugüne kadar suçsuzluklarını ispat edebilecek de bir belgeleri yok.
2: Ve onu yerel mahkeme karar verdi o baklava kutusunda rüşveti alan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e 40 yıl hapis 2 milyon adli para cezası verdi. Ama
3: başkan yardımcısı.
2: Başkan yardımcısına 40 yıl, diğeri de 46 yıl almıştı yanlış hatırlamıyorsam.
3: Bakıyoruz Aydın Kuşadası, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı, Erdal Beşikçioğlu, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, örgüt kurma ki onların deyimiyle özel hayatında da bazı skandallar olan bir isimdi. Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı bir belediye başkanının, onu da ifade edelim. Namı diğer yürüyen para ve başka umanları da vardı kendisinin söylemiyle. İlkay Çiçek, o da rüşvet, irtikap suçlarından tutuklu. Mesela onlar da o görüntülerin, yazışmaların vesaire fotoğrafların montaj olduğunu, iftira olduğunu söylemişlerdi. Onları da ispat edeceklerini ifade etmişlerdi ama.
2: ETS kayıtları çıktı.
3: Değil mi?
2: Tabii,
3: orada da bir
2: tabii.
3: Şey yok. Mersin Mezitli Belediye Başkanı, o da yolsuzluk suçundan tutuklandı ki bunlar sadece birkaç tanesi. Daha bunların arasına şimdi, eklenebilecek
2: Tahir
3: çok
2: Bey,
3: isim var.
2: Eskiden CHP şöyle anılıyordu, Cumhurbaşkanımız da ifade ediyordu. Çöp, çamur, çukur. CHP demek çöp demek, çukur demek, çamur demekti. Şimdi bakıyorsunuz CHP demek, yani örneklerden gidiyorum. Mesela İlkay Çiçek sevgilisi üzerinden kamu malını yağmalamış. Ahlaksızlık, Etimesgut Belediye Başkanı, uyuşturucu, diğerleri rüşvet. Rüşvet var, ahlaksızlık var, uyuşturucu var. Yani suçlamak için söylemiyorum. Yani artık rüşvet

0: Evet, ahlaksızlıkla ve uyuşturucuyla anılıyor ve ne hikmetse fon olayında AK Parti yani Cumhurbaşkanımız ekonomi ticaret bakanı ve aile bakanı üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef alan o olayda gereğini yaparken bu belediye başkanlarına sahip çıktılar, destek oluyorlar. Cezaevlerinde açık desteklerini ziyaret ederek gösteriyorlar.
1: Orada belediye başkanları arasında bir de İstanbul Eyüp Sultan ilçe belediye başkanı var. Şimdi o nedenle de Eyüp Sultan'da bir başkan vekilliği seçimi yapıldı. Ya dikkat çeken bir kare kameralara yansıdı.
0: Hırsızcağız.
1: Aykut Gül hazırlamış. Onu da bir ekranlara getirelim. Tabi belediye meclisinde yapılan o başkan vekilliği seçimini CHP ve Yeni Parti'nin adayı.
2: Tabii ortak aday.
1: Ortak adayları. Ya hem bizim bir araya gelmemiz mümkün değil diyorlar.
2: Anlayacağız diyorlar.
1: Düşmanlar birbirlerini hırsızlıkla suçluyorlar. Ama konu Recep Tayyip Erdoğan olduğunda, konu AK Parti olduğunda o hani amiyane tabirle söylüyorum, azılı düşmanlar bile bir araya geliyor. Şimdi bakın burada bir oy pusulası var. CHP ve Yeni Parti'nin adayı Cafer Parlak'a atılmış bir oy. Hırsız Cafer yazılmış ki bunun
3: geçersiz.
1: Yani
3: geçersiz
1: ilk... AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden verilmiş bir oy olmayacağı kesin. Çünkü bir oyun bile ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Geçersiz oylarla ilgili zaten burada da işleyen bir süreç var.
0: Zaten o yazıyı yazan istese CHP çıkartabilir ya da Yeni Parti, yani yazının o yazıyı yazan kişi. Ama orada da mesela Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçimde 5 meclis üyesi AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'nın adayına oy verdiler ve 3. turda 19-18 öndeydi. 4. tura işte
1: ilginç bir durum orada da yaşanmış
0: ve mahkemelik oldu. Bu yazı yazanı CHP'li Yeni Partiler çıkartabilir. Kendi ilk turda kendi adaylarına bile hırsızlıkla suçluyorlar.
1: Merve Hanım'ın yüzünde bir tebessüm oluştu. Muhtemelen aynı şey aklımıza geldi. Geçersiz olma sebebini hırsızın küçük, Cafer'in büyük yazması herhalde.
3: Evet. Evet, Üsküdar Belediyesi'nden ikiler, Z'ler, altılar, G'ler. Evet, çok konuşuldu ama tabii bu çok kör gözü parmak oldu. Biraz tabii artık şeye döndü onlar açısından. Nasıl olsa bu süreç mahkemeye taşınacak falan, birazcık da garip bir hale getirdiler. Tabii yani bu şeye gidiyoruz. Ben bu sahneleri görünce Butman meselesi ne kadar doğru bir meseleymiş başına dönüldüğünde, hani o Butman'a sebep olan kurultayda şunlar oldu, bunlar oldu deniyor ya. Hani ve onlar asla olmadığını düşünüyorlar. Neydi işte çok affedersiniz ama işte hani pavyonlarda oy pazarlığı yapıldı. Yani yapılmış demek ki, pek çok şey yapılmış. Ben daha öncesinde hiç bu kadar yerel meseleyi bu kadar uzun süre konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Yani tek bir şey vardı yapılacak. Aslında bir teveccüh göstermişti millet 2024'te. Evet. Ama bakın, biz size yerelde bir şans veriyoruz denmişti. Yapılacak şey belliydi. Yani güzel iş yapacaktınız, güzel hizmet yapacaktınız. Ama yani İBB iddianamesinde de yazıldığı üzere mesela oradaki şemada şu vardı. Cumhurbaşkanlığına yürüyen bir yol olarak kamu kaynaklarının kullanılması görülmüştü. Peki bütün bu diğer belediyelerde, örneğin işte ben yürüyen parayım diyen işte Menderes Belediyesi'nde falan, buralardaki şey ne? Yani 40 yılın başı geldiniz ve hani güya hizmet odaklı olmanız beklenirken sizin yaptığınız tek şey işte menfaati dağıtmak sevgilinize, bir aile üyenize, kendinize vesaire.
1: Ve bunları savunmak.
3: Maalesef heba etmişler. Yani Cumhurbaşkanı sıklıkla söylüyor ya, muhalefet Türkiye'de bir ihtiyaçtır diye. İktidarı ileriye teşvik etme, tetikleme yönünde. Maalesef ben üzülüyorum. Gülüyoruz ama Türkiye için de ciddi önemli bir kayıp maalesef bu.
1: Ama direkt geçersiz diyor. Bunu da belirtelim. Hani okumuyor bile ne yazdığını.
0: Göstermek istemiyor.
1: Başkan göstermekten bile çekiniyorlar. Ama işte çıkıp ardından da savunuyorlar maalesef yaşananları. Şimdi noktalayacağız. Bu yaşananları aslında arkadaşlarım da güzel bir haberde derlemişler. Eyüphan Bey çok teşekkür ediyorum.
2: Rica
1: Merve Hanım çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederiz. Yankan,
1: biz teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgilerden, değerlendirmeleriniz için. Dedik ya, bir yanda ellerinde olmayan bilgi belgeler üzerinden algı oluşturup Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, onun ekibine yönelik, kabineye yönelik bir karalama kampanyası yürütenler, diğer taraftan ise kendi belediyelerindeki, ekiplerindeki yolsuzluk ve soruşturmaları savunanlar var. Ama bilgi ve belgesiz maalesef. Gece Ajansı'nı noktalıyoruz. İyi geceler.

0: adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız.
1: CHP Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde yolsuzluk ve rüşvet sarmalının merkezi haline geldi. Özel 3900 sayfalık iddianame ve itiraflara rağmen Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz olduğunu savundu. Örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. Şehir şehir dolaştı, aylarca miting yaptı.
0: İki kelimeyle millet özetliyor. Suçüstü yakalandınız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili anında neşteri vurdu. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
2: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: Özgür Özel ise tüm bu açıklamalara rağmen algı operasyonuna soyundu. CHP'nin başında olduğu dönemde yaşanan yolsuzlukları görmezden geldi. Belediye başkanlarının arkasında durdu.
0: Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum.
1: Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerde patlak veren yolsuzluk ve rüşvet sarmalı ülke gündemine oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı Özgür Özel cephesinde tepkiyle karşılandı.
3: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
1: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları partiyi ikiye böldü. Bu duruma tepki gösteren isimler ya istifa etti ya da partiden ihraç edildi.
4: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
1: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki belediye personeliyle rüşvet operasyonu kapsamında otel odasında gözaltına alındı ve tutuklandı. Parti yönetiminin ihraç kararında gecikmesi hem partililerin hem de kamuoyunun tepkisini çekti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayaktayız, dimdik ayaktayız. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Verilebilecek en net ve en sert karar verildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım da dahil olmak üzere akçalı ve ahlaki meselelerde koyduğumuz kırmızı sınırların dışına çıkan herkesi ihraç edecektir.
1: Rüşvetten tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira verdiğini itiraf etmişti.
0: Burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini öne sürmüştü.
0: Yürüyün arkadaşlar! Arkanızda millet var! Yürüyün arkadaşlar! Yanınızda millet var! Yürüyün arkadaşlar! Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün partisi iktidara yürüyor.
1: Özgür Özel yolsuzluk ve rüşvete kalkan oldu. Belediye başkanlarını ihraç etmek bir yana onlarla gurur duyduğunu söyledi. Özel'in bu tutumu kayıtlara geçti.

0: Haber Gece'den herkese iyi geceler. Ben Hasan Zahit İzim. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla A Haber Gece başlıyor. Hemen başlayalım haberlerimize. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Haksız kazanç sağlayan her kim varsa bedelini ödeyeceğini söyledi. Önceliklerinin kamu kaynaklarının kullanılmadan sürecin şeffaf biçimde yönetilmesi olduğunu vurguladı Başkan Erdoğan ve milletimizin hakkının korunması kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı.
1: Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
2: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletimizin hakkının korunması kırmızı çizgimizdir dedi.
1: Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturmasında ara ödemeler için tarih verdi.
1: Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
2: Muhalefetin fon soruşturması üzerinden yaptığı algı operasyonuna tepki gösterdi.
1: Boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
2: Başkan Erdoğan'ın gündeminde Maltepe'de çöken bina da vardı. Sözü kentsel dönüşüme getirdi.
1: İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.
2: İşkur Gençlik Programı 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine çıkarılacağını da duyurdu.
1: Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama haftasında yüz binlerce yatırımcının merakla beklediği kritik düzenlemeyi masaya yatırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde yürütülecek yeni tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon liralık sınır uygulamasını öngören kanun teklifi

0: Hedefin detayları netleşti. Meclisin yeni haftadaki kritik yol haritasına beraber bakalım.
1: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik fon mesaisi başlıyor. Yeni yasama haftasında 131 yatırım fonunda pay sahibi olan 455.758 yatırımcıyı ilgilendiren düzenleme öncelikli gündem başlığı olacak.
1: Hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek.
2: 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 9 maddelik tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor. Süreç bütünüyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve gözetimi altında yürütülecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken ayağını ise yatırımcılara yapılacak ödeme planı oluşturuyor. Kamu kaynakları ve bütçe imkanları kesinlikle kullanılmadan yalnızca fonun kendi mal varlığından yapılacak ara ödemelerde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan pay sahiplerine içerideki tutarı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme gerçekleştirilecek.
1: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
2: Ayrıca fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, oluşan zarar ve kayıpların doğrudan sorumlulardan tahsil edilerek elde edilen söz konusu bu değerlerin yeniden fon pay sahiplerine ulaştırılması da hedefleniyor.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terör suçlarına yönelik yasal sürecin takvimini açıkladı. Kasım ayını işaret eden Yıldız, cezaevindeki işlemlerin başlayacağını duyurdu. Fethi Yıldız ayrıca 2800 kişinin yasadan faydalanacağını da belirtti.
3: 1000 yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
4: Terör belası tarihin karanlık çöplüğüne gönderiliyor. Sürece ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuştu. Söyleyecek sözü olan herkesin konuştuğunu belirtti.
2: Her toplantı 8 saat sürdü. Herkesi dinledik. Herkes özgürce düşüncesini söyledi. Şehit aileleri, gazilerimiz, sivil toplum örgütleri, Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri, iş insanları, akademisyenler, vakıflar ve dernek temsilcileri. Hepsini meclise davet ettik. Söyleyecek sözü olan herkes hiçbir kısıtlama olmadan konuştu. Sonunda ortaya çıkan ve mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa muhteşem bir olay. Milletin iradesi.
4: Fethi Yıldız sürecin geleceğiyle ilgili takvimi de açıkladı. Kasım sonuna kadar sonuç alınacağını, ardından cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemlerin başlayacağına dikkat çekti. 2800 kişinin yasadan faydalanacağını söyleyen Yıldız, örgütün üst düzey yönetiminde görev almış 230 kişinin ise kapsam dışı kaldığını söyledi.
0: Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı. Günün en önemli gelişmesi aslında bir yandan da buydu. Üstelik güvenlik kaynakları görüntüler de paylaştı. İşte Metina'da PKK kamplarının boşaltıldığı görüntüleri beraber izleyelim.
2: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı.
5: Sadece bu bölgede işte Metina Baze bölgesinde 4 barınma noktası, hemen isimlerini de tekrar söyleyeyim, Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye 4 barınma bölgesi PKK tarafından boşaltıldı. Artık burada hiçbir PKK unsuru kalmadı. Bu çok önemli çünkü sınıra çok yakın bir mesafe Metina bölgesi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metin alanının Baze bölgesinde bulunan 4 kampı terk etti. Bunların Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampları olduğu belirtildi.
5: Biz geçmiş dönemde buralarda yaz demeden, kış demeden operasyonlar yaptık ve çok şehitler verdik. İşte bu yaptığımız operasyonların sonucudur, tekrar ediyorum. Yani oradaki sınır ötesinde savaşan kahraman Mehmetçiğimizin bu bize armağanıdır bugüne kadar baktığımız vakit. Ve artık terörden arındırılması da bu noktaya adım adım bütün o taşları döşemiştir.
2: Güvenlik kaynakları teröristlerin kampı boşalttığı anlara ilişkin görüntü de paylaştı. Teröristlerin malzemelerini yaktığı ve yaşam malzemelerini dağdan yuvarladığı görüldü. Sürecin ilerleyen aşamaları ise PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırmasıyla devam edecek. Genel af niteliği taşımayacak olan düzenleme kapsamında örgüt üyeliği ve yardım suçlarından yargılananların dosyaları 5 ila 10 yıl ertelenecek. Bu sürede suça karışmayanların cezaları düşecek. Geri dönüşü sağlanan örgüt mensuplarının toplumla entegrasyonu da sağlanacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yeni parti yönetimini yerden yere vurdu. Özgür Özel ve ekibinin CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldığını söyledi. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeye yönetseydi ne olurdu diye sordu.
6: Bizim şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bunu çaldılar. Bakın korkunç bir kavramdan bahsediyorum.
2: Yeni partiyi hırsızlıkla suçladı. CHP'nin arşivini ve sosyal medya hesaplarını çaldılar dedi. Hedefinde Özgür Özel vardı.
6: 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor Deniz Demir. Ya partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar. Kendi partisine bunu yapanlar eskaza ülkeyi yönetmiş olsalardı ne olurdu?
2: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ı anketlerde önde çıktığı için aday gösterdiklerini söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı, anket yok dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na yanıtıyla birlikte arşiv hırsızlığı tartışmasının da fitili ateşlenmiş oldu. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat Özel ve ekibine hedef aldı.
7: Anketlerden söz ediyor. İşte anket yaptık, o birinci çıktı. Hiç öyle bir şey yok. Partinin arşivinde hiçbir ankette yok.
8: O anketler hepsi bulut hesabında. Gayrimeşru geldiğin için orada. Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.
6: İşin hırsızlık boyutu bir tarafa, suç boyutu bir tarafa, size deniyor ki anket yaptırmadınız deniyor. Siz de diyorsunuz ki biz anket yaptırdık. Bunun karşılığında sizin ne yapmanız lazım? Mesela çıkıp şunu söylemeniz lazım değil mi? Demeniz lazım ki kardeşim anket burada, burada anket, buyurun. Diyor musunuz bunu? Demiyorsunuz.
2: Ali Haydar Fırat'ın gündeminde bakanlarla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar da vardı. Yeni parti yönetimine tepkisini üst perdeden dile getirdi.
6: Aynı şeyi Sayın Akın Gürlek ve bakanlarla ilgili de söylemedim Özgür Özel. 10 gün süre veriyorum, 3 gün süre veriyorum. Elimizde bilgi var, belge var. Açıklayacağız şu oldu bu oldu. Açıkladı mı bir şey? Hiç ilgisi olmayan Aile Bakanı'nı töhmet altında bıraktı. Aile Bakanı çıktı ne dedi? Dedi ki eğer bu doğru çıkarsa ben istifa ediyorum. Doğru çıkmazsa siz istifa edin dedi. Bence çok mertçe, çok delikanlıca bir meydan okumaydı. Peki bu arkadaşlar bunun gereğini yaptılar mı? Yapmadılar.
0: AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni dönemdeki görevine resmen başladı. Kentte gözler uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım, kentsel dönüşüm, çöp ve körfezdeki koku sorunlarına çevrildi. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir A Haber yayınında Tugay'ın 2,5 yıllık dev proje takvimini ve bakanlık desteğiyle hayata geçecek yatırımları değerlendirdi. İzleyelim.
9: Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti dönemi resmen başladı. Kentsel dönüşüm, Körfez'deki kirlilik ve altyapı başta olmak üzere biriken pek çok sorun çözüm bekliyor. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ajandasında hangi projeler var?
10: Mesela ikinci çevre yolu projesi. Ondan sonra Konak, Karşıyaka, Alp Geçit, Körfez Geçit projesi. Kentsel dönüşüm. Yani başkanın özellikle vurguladığı şey, biz diyor deprem bölgesiyiz. Çok canlı fay hatlarımız var. Onun önce, bir an önce kentsel dönüşüm.

0: Bambaşka bir yeri de hiç ulaşım imkanı yok. Sadece taksiyle gidip gelebiliyorlar insan. Oraya ulaşması ve oranın da atıl durumdan bir şekilde canlı hale gelmesi İzmir için büyük bir şey olacak. Metronun oraya gitmesi. Ayrıca Seferihisar'a, Uğurlu'ya kadar metro projeleri var. Yani başkan her şeyi bize anlatınca.
1: Bu hizmetler hızlı bir şekilde başlayacak İzmir'de.
0: Ya bunu 2,5 yıl gibi bir sürem vardır başkan. Bu süre içerisinde %90'ın hepsini bitireceğim dedi. Çok farklı projelerimiz de var dedi. İzmirliler bizi beklesin ve izlesin. Biz çalışacağız. Onlar keyfini çıkarsın. Başkanın bize söyledikleri buydu yani.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti dönemi resmen başlamış oldu. Peki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tablo nasıl olacak?
0: İzmir Meclisi 184 üyesi var. 91 yeni parti, AK Parti 39, CHP 35, MHP ve bağımsızlar var kalanlar. Yani bu çoğunluk muhalifler de. Ama bunu biz başkana da sorduk. Yani, evet. Sayın Başkanım bu ne diyorsunuz dedi. Ya dedi bir İzmir için hizmet yapacağız.
1: Evet.
0: Bu arkadaşların da karşı geleceğini sanmıyorum dedi.
2: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır ve otobüs şoförü tutuklandı. Facia gibi bir kaza yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Ve bu yaşanan kaza bir kez daha güvenli sürüşün ve kurallara uymanın önemini ortaya koydu. Peki kazaları önlemek için nelere dikkat etmeliyiz? Cevabı haberimizde.
3: Burada bir otobanda geri geri gitmeyi nasıl düşünebilir? Yani baştan biz belki çocuklarımıza en küçük yaştan bunu öğretmemiz lazım.
4: Kavşağı kaçırdı, otoyolda geri geri gidince facia kaçınılmaz oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırın tur otobüsüne çarptığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Feci kaza güvenli sürüşü gündeme getirdi.
3: İlk pedala basarken bu işin ne kadar ciddi bir şey olduğunu öğrenmesi, bilmesi lazım.
1: Kazanın olduğu nokta işte tam burası. Otobüs şoförü yapılmayacak hata yaptı. Otobanda geri geri gitmekle işte tam bu noktada tırla çarpıştı. 11 kişi yaşamını kaybetti. Peki neler yapılmalıydı? Otobüs şoförü nasıl önlemler almalıydı? Bundan sonra neler yapılmalı?
3: Tersten gidemezsin. Nasıl çöp atamayacaksan, nasıl yere tükürmeyeceksen, nasıl kurallara uyacaksan, nasıl emniyet kemerini takacaksan bazı kurallar var. Bunları iyi öğretmemiz lazım.
4: Uzmanlara göre şoförler gidecekleri güzergahta yolu kaçırdıkları zaman sürüşe devam etmeli.
3: Hep onu söylüyorlar. Bir kere yapsan bir şey olmaz. Olur. İşte böyle olur.
1: Yani otobanda geri gidilirse böyle olur.
3: Böyle olur. Geri gidersen böyle olur. Kırmızı ışıkta geçersen birisinin canına mal olur.
4: Güvenli sürüş eğitmeni Erol Hülagü, kazaların önüne geçmek için şoförlere trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptı.
3: Evdeki sizi bekleyen 5 kişiyi düşünün. Bu 5 kişiyi düşünmek üzere bazı şeyleri hatırlatıcı önünüze bir şeyler koyun demişti. Ve biz onlar için yaşıyoruz. O hep beraber eve sağlam gitmemiz lazım.
2: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında acı hala çok daha tazeyken işte bu görüntüler Van ve Bursa seferini yapan bir otobüsün içerisinden. Görmüş olduğunuz gibi otobüs seyir halindeyken, otobanda seyir halindeyken yolcu otobüsü değişimi yapılıyor. İşte bu görüntüler de adeta pes dedirtiyor.
4: Otobüs hareket halindeyken şoför değiştirdiler. Onlarca yolcunun hayatını hiçe saydılar. Van-Bursa seferini yapan yolcu otobüsünde kayda alınan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Otobüs Polat'ta-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoför aracı sağa çekmek yerine koltuğundan kalkarak yerini diğer şoföre devretti. Tehlikeli anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza tazeliğini korurken yaşanan bu durum büyük

0: tepki topladı. Yolcuların ihbarı üzerine otobüsün Bursa'da durdurularak sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Detaylarına bakalım. Yangın akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde yorgan üretimi yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Gül, çöken binayla çevresinde tahliye edilen apartmanlarda yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira aktarılacağını duyurdu.

0: AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
1: İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Faciada 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Devlet yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül yapılacak destekleri açıkladı.
0: Bugün itibariyle çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle bir istişarede bulunduk.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa mağdurlara 3 farklı alternatif sunulduğunu belirtti.
2: Kardeşler Apartmanı'nda yıkım meydana geldi. Bunun etrafında da 5 tane bina tedbirin boşaltıldı. Tabii İstanbul'da devam eden yarısı bizden projemiz var. 1 milyon 875 bin lira destek vermiş suretiyle vatandaşımızın kendi bulacağı yüklenicilerle bu işi yapma imkanı var. Biz devlet olarak bu süreçte o anlaşma süreçlerini devam ettirmelerinin zor olacağını, çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
1: İstanbul'da bugüne kadar 1 milyona yakın konutun dönüştüğünü ifade eden Bulut, vatandaşlara çağrıda bulundu.
2: Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim.
3: İstanbul'da son 7 yılda yaklaşık 118 İETT aracı yandı. Peki otobüsler neden yanıyor? Yangınların nedeni kalitesiz yedek parça mı, bakım eksikliği mi? Yanıtlarına haberimizde bakalım.

0: seyir halindeyken alev alıyor, yolda kalıyor. İETT otobüsleri son yıllarda İstanbul'un kabusu haline geldi.
1: Bir bakımı yapılsa, ya tamir yapılsa demek ki bir şey yapılmıyor yani. Yapılsa yanmaz herhalde.
2: Bakımsızlıktan dolayıdır bu kadar.
0: Son 7 yılda art arda yaşanan İETT otobüsü ve metrobüs yangınları dikkat çekiyor. En son 15 Eylül'de Bakırköy'de bir İETT otobüsü alev topuna döndü. Açık kaynaklara yansıyan verilere göre 2019'dan Eylül 2026'ya kadar İETT çatısı altında hizmet veren araçlarda 118 yangın olayı yaşandı.
3: Son yıllar içerisinde 100'den fazla İETT otobüsü yanarak kül haline geldi. Peki bir otobüs neden yanar? Otobüsün yanmasının sebebi ne? Bakımsızlık mı, yoksa işin içinde farklı bir durum mu var?
4: Tabii ki araçlar belli bir yaşa geldiği zaman aynen binalardaki gibi, nasıl binalarda kentsel dönüşüm oluyorsa bu araçlarda da bir periyodik bakımları var. Daha işte belli kilometrelerde daha kapsamlı bakımları var. Bunların yani İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını, hani biz onu bilmeyiz, sorduğumuz zaman bu bakımların yapıldığı söyleniyor. Yaşlanan her araçta risk vardır. Bunlar ne kadar iyi bakım yapılırsa yapılsın, mutlak surette belli bir kilometreden sonra yenilenmesi ve hele metrobüs gibi bir günde 900 bin yolcu taşıyan bir sistem şoför marifetiyle olamaz. Türkiye'de trafik kazalarında %90 sürücü hatası. Sürücü hatası.
5: Hani hepsi aynı marka olsa diyeceğim ki kronik bir problem var ama farklı markalar olduğu için. Yani şöyle söyleyebilirim, bakımsızlıktan diyebilirim, kalitesiz işçilik, kalitesiz malzeme diyebilirim. Yani burada yakıt kaçağı, yağ kaçağı, elektrik tesisatındaki problemler, artı ki kalitesiz malzeme kullanımı, gerek yetkili kişilerin bakım yapmaması, işi bilmeyen kişilerin bakım yapması ya da bakımların geciktirilmesi olarak da adlandırabiliriz.
3: İETT otobüslerinin bakımlarını da inceledik. Öyle ki bu incelemenin sonunda otobüslerde en çok değiştirilen malzemeler motor yağı ve şanzıman yağı olarak gözüküyor. Peki bunları esas aldığımız takdirde o otobüslerde neden yangın çıkıyor?
5: Bakım zamanlarını araçlar uyarıyor. Herhangi bir arıza olduğu zaman zaten işte yakıtta ya da yağda eksiltme olur, kaçak olur. 50 kilometrelerde periyodik olarak düzenli bakımlara girmesi gerekiyor. İlla bu uyarıyı vermesine de gerek yok. Çünkü yüzlerce insanın her gün can taşıyorlar. Dolayısıyla bir otomobile göre daha da duyarlı olmaları gerekiyor diyebilirim.
2: Çok kullanılmaktan olabilir, fazla olmaktan olabilir. Az önce bindiğim otobüslerde mesela havasız kaldım. Örnek verebilirim. Yani otobüslerde genellikle bir klima sorunu var.
6: İsrail'de genel seçimlere artık oldukça az bir süre kaldı. 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve soykırımcı başbakan Netanyahu'nun partisi anketlerde geri olsa da blok olarak önde gözüküyor. Hükümeti kimin kuracağına karar verecek olanlarsa blok dışı partiler. Peki İsrail'deki seçimlerde hangi senaryolar bekleniyor? Detaylarına bakalım.
7: İsrail'de seçim yaklaşıyor. Sandıklar 27 Ekim'de kurulacak. Peki anketler ne diyor? İsrail resmi haber ajansı KAN'ın son anketine göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset'te soykırımcı Netanyahu bloku 53 vekille önde. Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 50 sandalyede. Seçimin garanti olmadığının farkında olan Netanyahu, İsrail toplumuna da korku pompalıyor. Sözde terör söylemleri üzerinden yasak olmasına rağmen askeri propaganda yapıyor ki bu konuda para cezası dahi aldı. Çünkü anket soykırımcı başbakan Netanyahu'nun partisinin vekil oranını 20 olarak gösteriyor. Muhalefet lideri Eisenkot'un partisi ise 23 vekille önde. İsrailliler de Netanyahu yönetimine pek sıcak bakmıyor.
8: Korkarım ki Netanyahu'yu yeniden başbakanlık koltuğunda göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna katlanmak zorundayız. Ama gerçek bu. Sosyal ağlarda gördüğüm manzara bu. Umarım yanılıyorumdur.
7: 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kimin kuracağına karar verecek olan blok dışı partiler. Toplamda blok dışından 17 vekil çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların 13'ü Filistinlileri temsil eden partiler. 8'i ortak liste, diğer 5'i ise Birleşik Arap listesi Ra'am'dan. Onlar da Netanyahu yönetimiyle yürümeyecektir. Bu da İsrail Başbakanı'nın görevinin son günleri olma ihtimalini artırıyor. Filistinli vekillerin muhalefete dahil olmasıyla Netanyahu hükümetini düşürebilecek güce sahip oldukları da net. Buna rağmen anketler net sonuçları göstermiyor. %21'lik bir kesim oy kullanmayı düşünmediğini söylüyor. Seçmenin %30'u da kime oy vereceğini kesinleştirmiş değil.
9: Managing the entire system.
8: Bence hükümet İsrail adı verilen tüm sistemi yönetmekten sorumlu olan mercidir.
6: İsrail aynı zamanda Batı Şeria'da işgalini göz göre göre sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bir görüntüyü konuşacağız. Görüntüde İsrailli işgalci Ramallah yakınlarında bir köyde bulunuyor ve Filistin

0: Filistinlilere saldırmak için İsraillere ait, yani kendilerine ait hayvanları zehirliyor.
1: Batı Şeria'dan zulüm bitmiyor. İşgalci Yahudiler, Filistinlilerin topraklarını gasp etmek için her türlü yolu deniyor. Bu görüntüler Ramallah'a bağlı El Mugayye köyü yakınlarında kayda geçti. Yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Olay yerinde İsrail askerlerinin de bulunması dikkat çekti. Telef olan hayvanların ise köy yakınlarındaki yasa dışı bir Yahudi yerleşim yerinde yaşayan, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere ait olduğu öğrenildi. Söz konusu zehirleme eylemini ise bölgedeki Filistinli halkını suçlamak ve bu olayı bahane ederek Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni saldırılar başlatmak amacıyla kasten düzenlendiği ortaya çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerekçe oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor.
0: Devam edelim. Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin gündeme getirdiği bir harita Berlin-Paris hattında adeta siyasi krize yol açtı. Göç ve Müslüman karşıtı AfD'nin gençlik kolları yöneticisi Fransa topraklarının bir kısmını Almanya'ya dahil edildiği bir görsel paylaştı. Paris'i o görüntü, o harita adeta ayağa kaldırdı. Tepkilerse gecikmedi.
2: Fransa'nın bir bölümü Almanya toprağı olarak gösterildi. Aşırı sağcı AfD partisinin o paylaşımı Paris'i ayağa kaldırdı.
3: Bu paylaşımlarda hemen arkamda görmüş olduğunuz Fransa'nın Alzas ve Loren bölgeleri Alman toprağı olarak, Büyük Almanya'nın bir parçası olarak gösteriliyor.
2: İkinci Dünya Savaşı'nın hatıralarını canlandıran haritayı Göç ve Müslüman Karşıtı AfD Partisi'nin gençlik kolları yöneticisi Strauss paylaştı. Haritada Fransa'nın Alsas ve Mosel bölgeleriyle Avusturya, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'un bazı toprakları Almanya sınırlarına dahil edildi. Paylaşımına dikkat çeken bir notta düşen Strauss, Alman yeniden birleşmesi tüm Alman halkının tek devlet çatısı altında toplanması demektir ifadesini kullandı. Tartışmaları beraberinde getiren paylaşıma Fransa siyasetinden tepki yağdı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, Alsas ve Mosel Fransız toprağıdır ve öyle kalacak açıklamasını yaptı. Solcu milletvekilleri ise haritayı Hitler'in yayılmacı politikalarına benzetti. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Strauss, AfD'nin gençlik kolları yönetiminden de istifa etti. Parti yönetimindense krize ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Tarih boyunca Berlin-Paris hattında el değiştiren Alsas ve Mosel bölgeleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa'nın kontrolüne geçmişti.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Konseyi toplantısına katıldı. Enerjiye talepte küresel çaplı patlama yaşandığına dikkat çekti Bayraktar ve enerji güvenliği birinci önceliğimiz mesajını verdi.
4: Şimdi Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir büyük bir mega enterkoneksiyon projesini konuşuyoruz. Elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz.
1: Türkiye'nin enerji güvenliğine yönelik projelerini anlattı. Artık harekete geçme zamanı dedi.
5: COP31 aracılığıyla elektrifikasyon, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında küresel topluma güçlü bir mesaj vermeye hedefliyoruz. Artık harekete geçme zamanı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'ne katıldı. Günümüzün çalkantılı koşullarında enerji güvenliğinin artan önemine vurgu yaptı.
5: Enerji güvenliği birinci öncelik haline gelecek. 2050'ye kadar 20 gigawattlık nükleer enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Güneş, rüzgar ve jeotermal dahil tüm yenilenebilir enerji seçeneklerinde değerlendiriyoruz.
1: Tüm dünyada enerji ihtiyacının hızla arttığını söyleyen Bayraktar, bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu anlattı.
5: Yapay zeka destekli veri merkezleri, soğutma ihtiyacı ve elektrikli ulaşım gibi alanlar elektrik talebindeki artışı destekliyor. Artan talebin karşılanması için farklı kaynaklara yönelik yatırımlarımız sürüyor.

0: Türkiye'nin bölgedeki ortaklıklarını genişletme arayışında olduğuna da vurgu yapan Bakan Bayraktar, yeni bir projeye ilişkin görüşmeler yapıldığını söyledi.
1: Şimdi Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir büyük bir mega enterkoneksiyon projesini konuşuyoruz. Elektrik iletim hattı projesini konuşuyoruz.
0: Husey saldırılarına karşı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini de yineleyen Bakan Bayraktar'ın Riyad'daki diplomasi trafiği de yoğundu. İlk olarak Irak Elektrik Bakanı Vahip'le görüşen Bayraktar, ardından da Özbekistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Bayraktar temasları kapsamında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdülsadek'le de masaya oturdu.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında okul güvenliği ile ilgili asayiş toplantısı yapıldı. Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. Güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi.
3: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında okul güvenliği ile ilgili asayiş toplantısı gerçekleştirildi.
3: Toplumun gündemini işgal eden konular arasında yer alıyor.
0: Bakan Çiftçi okul güvenliğine ilişkin emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi.
3: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. İhtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim.
0: Buna göre güvenlik görevlileri öğrencilerin okula gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.
3: Mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
0: İçişleri Bakanı okul çevresinde alınan tedbirlerin daha görünür olmasını istedi.
3: Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Detaylarına bakalım.
0: ...2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvuruları başladı. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan geldi. Spor Bakanı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yüksek öğretim programına devam eden, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs kredi başvurusunda bulunabilecek. 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs kredi başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler yine bu tarihe kadar E-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle başvuran öğrencilerin burs kredi başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren Alo GSB ve KYK destek hesabı üzerinden yardım talep edebilecek.
2: Bu görüntüler Ağrı Dağı'nda bir heyelan meydana geldi o noktada ve tam da o anda dağcı bir grup vardı ve işte tam heyelan yaşandığı anda dağcı grup kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
4: Büyük kayalar geliyor, fırtınalar kopuyor zirvenin.
2: Detaylarına bakalım. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar bölgede meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Edinilen bilgilere göre Ağrı Dağı'nın 4200 metrelik kamp alanında konaklayan dağcıların bulunduğu bölgeye zirveye yakın dik yamaç

0: ağaçlardan kopan dev kaya parçaları ve taş yığınları süratle yuvarlanmaya başladı. O anları anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir dağcı, tehlikenin boyutunu fark ederek kayaların yöneldiği diğer dağcıları yüksek sesle bağırarak uyardı.
1: Açın!
0: Yapılan hayati uyarı sayesinde dağcılar kayaların geliş yönünden hızla uzaklaşmaya başladı ve bunu başardı. Bölgeden yansıyan bir diğer görüntü de tırmanışa devam eden gruptakilerin heyelan şeklinde üzerine gelen kaya ve taş kütlelerinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldukları o görüntülerdi. Yaşanan bu olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan korku dolu anlar dağcıların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
1: Taş geliyor! Kalkın oradan!
0: İstanbul Başakşehir'de motosikletli kurye ile esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Esenler'de ise iki kız arasında çıkan tartışmada kızlardan biri diğerini saçından tutarak yere sürükledi. O anlar geliyor ekrana.
2: Tartıştıkları moto kuryeyi sokak ortasında böyle dövdüler. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Moto kurye ile esnaf arasında iddiaya göre ödeme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle esnaf moto kuryeye tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Bu görüntülerde Esenler'de kayda geçti. Sokak ortasında iki kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kızlardan biri diğerini saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.
0: İstanbul Sarıyer'de kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan ormanlık alanda ölü bulundu. Gencin bir markette alışveriş yaptığı son görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Kayıp olarak aranıyordu, ağaçlık alanda ölü bulundu. Olay 7 Ekim Çarşamba günü İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İddiaya göre ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik tespitinde cansız bedenin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'a ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan gencin kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir markette alışveriş yaptığı ardından da dışarı çıktığı anlar yer aldı. Gencin kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
0: İstanbul trafiğinde hatalı sinyal vererek yön değiştiren hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli sürücüyü uyarınca beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Sürücü hakaretler savurarak sinir krizine girdi.
2: Sağ sinyal verip sola döndüm. Kendisini uyaran motosikletliye hakaretler savurdu.
4: Sinyalin sağa çık, sola dönüyorsun.
2: İstanbul'da trafikte hatalı sinyal vererek yön değiştiren hafif ticari araç sürücüsü, kendisini uyaran motosikletliye hakaret ve tehditler savurdu. Kask kamerasına yansıyan olayda sürücünün agresif tavırları dikkat çekti.
4: Sinyalin sağa çık, sola dönüyorsun.
2: Önünde ilerleyen aracın sağ sinyal verip sola döndüğünü fark eden motosiklet sürücüsü

0: Sinyalin sağa açık, sola dönüyorsun dedi. Uyarıya öfkelenen araç sürücüsü camdan sarkarak motosikletliye sözlü saldırıda bulundu.
1: Sinyalin sağa açık, sola dönüyorsun.
0: Sürücü daha sonra motosikletinin önüne kırarak yoluna devam etti. Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına böyle yansıdı.
2: Şimdi İstanbul'da Gezi Parkı'nda ilginç bir hırsızlık olayını ekranlarınıza getireceğiz. Bu görüntülerde görmüş olduğunuz gibi hemen sol köşede uyuyan bir kişi var ve o kişinin cep telefonu hemen yanında bulunuyor. Ve işte burada görmüş olduğunuz şapkalı adam orada uyuyan kişinin cep telefonunu çalıyor. İşte bu, o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Kişi kaçmaya çalıştı ancak Taksim metrosunda güvenlik timleri tarafından yakalandı.
3: Sürünerek geldi, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan bir kişiyi gözüne kestiren iki şüpheli önce yakınlarına oturdu. Hırsızlardan biri uyuyan adamın yanına sürünerek yaklaştı ve cep telefonunu çalıp gömleğine sakladı. Şüpheli ve gözcülük yapan arkadaşı olay yerinden kaçtı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını fark eden adam durumu polise bildirdi. Cep telefonunu çalan şüpheli güven timleri tarafından Taksim metrosunda gözaltına alındı. Sürünen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları MOBESE kameralarına yansıdı.
2: İstanbul'da bir sürücünün çarptığı park halindeki otomobil savrularak börekçiye daldı. Dükkandaki müşteri ölümden adeta kıl payı kurtuldu. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Dükkanda börek yerken az daha canından oluyordu.
4: Başka bir araç freni boşalttı. O araca vurup içeri girdi. Orada herhangi bir yaralanma falan söz konusu değil herhalde. Bir hasar var.
3: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki araç börekçiye dağıldı.
4: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
3: O sırada içeride börek yiyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda ve araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Şimdi ise sırada dünya raporu var.
3: Piste teker koydu ancak son anda vazgeçerek pas geçti. Uçağın kuyruk kısmı az kalsın piste çarpıyordu. Facianın eşiğinden dönülen anlar ABD'nin Los Angeles kentinde kayda geçti. Alman havayolu Lufthansa'ya ait Boeing 747-8 tipi uçak inişinde pisti pas geçti. Tekerlerin piste temas etmesinin ardındansa burnunu yukarı kaldırarak tekrar yükselişe geçti. O kritik anlarda uçağın kuyruk kısmının piste değmesine sadece santimler kaldı. Uçak ikinci denemesinde havalimanına başarıyla iniş yaptı. Hindistan'da ise panik dolu anlar uçağın içinde yaşandı. Şehirler arası uçuş yapan bir uçakta powerbank'in fazla ısınması sonucunda yangın çıktı. Kabin dumanla doldu. Ardından mürettebat yangına müdahale etti. Olayın ardından Haydarabad'a acil iniş yapan uçaktaki yolcular başka bir uçağa transfer edilerek seyahatlerini tamamladı. Bu görüntüler ise Şili'den. Ülkeyi vuran şiddetli yağışlar çamur seline yol açtı. Araçlar devrilip selde sürüklendi. Yan yatan bir kamyonetin sürücüsü aracının üstüne çıktı, selden kaçmaya çalıştı. Sürüklenen kamyonet bir ağacın yanına yaklaşınca şoför ağaca tırmanarak son anda kurtuldu. ABD'nin Florida eyaletini vuran Isaias kasırgası büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli rüzgar bir çatıyı tamamen söktü. Enkaz parçaları havada savruldu. Bu anlar kameralara yansıdı. Bu rengarenk görüntülerse Finlandiya'dan. Kuzey ışıkları gökyüzünü aydınlattı. Yeşil, mor ve pembe ışıklar şölen oluşturarak izleyicilerin dikkatini çekti.
2: Sosyal medyanın hızıyla hukukun hızı aynı değil maalesef. Bir yalan birkaç dakikada milyonlara ulaşabiliyor mesela. Gerçek ortaya çıktığında ise bir insanın itibarı çoktan yerle bir olmuş oluyor. Peki bunun önüne geçebilmek için ne yapılması gerekli? Detaylarına bakalım.

0: Televizyon ya da radyo. Her ikisinin de kuralları var. Gazete veya dergi. Bunların da hem bir sorumlu müdürü hem de yayıncısının hukuki bir muhatabı var. Peki ya bugün milyonlarca insanın haber aldığı sosyal medya? Görünürde o da tamamen hukukun dışında değil. Ancak aması var. Nedir o? Şu, sosyal medyanın hızıyla hukukun hızı aynı değil maalesef. Bir yalan birkaç dakikada milyonlara ulaşabiliyor mesela. Gerçek ortaya çıktığındaysa bir insanın itibarı çoktan yerle bir edilmiş oluyor.
1: Dijital ekosistem çok hızlı gelişir ama maalesef yasal düzenlemeler hep eksik kalır.
2: Dolayısıyla hakaret eden, işte şantaj gerçekleştiren, iftira atan kişilerin yanına kar kalıyor. Çünkü sosyal medya şirketleri, işte kişisel verileri, bilgileri ve suç işleyen hesaplarla ilgili detayları ne yazık ki istenen ölçüde paylaşmadığı için yapanın yanına kar kalma durumu söz konusu oluyor.
1: Her ne kadar ceza kanununda hakaret, iftira suçları bağlamında bir cezai yaptırım öngörülse de mevcut ceza kanunları bu anlamda yetersiz.
2: Bu durumda ister istemez sosyal medyayı bir suç merkezi, hakaret merkezi haline getirmeye başlıyor. Özellikle de anonim hesaplar üzerinden bunların çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz.
0: İsmi yok, fotoğrafı yok. Gerçek kimliği bilinmiyor. Lakin gerçek bir insanı hedef alabiliyor. Üstelik tek kişi onlarca hesap açıp aynı iddiayı farklı insanlar söylüyormuş gibi de yayabiliyor. Böylece hem bir karalama kampanyası hem de sahte bir kamuoyu üretilebiliyor.
1: Bu dijital ekosistemin en önemli problemidir. Maalesef platformlar sadece bir e-postayla kaydolunabiliyor ve nickname dediğimiz takma adla da paylaşımda bulunabiliyor. Dolayısıyla kişinin gerçek kimliği bilinemiyor.
2: Ben anonimim. Nasıl olsa ben yakalanmam gibi bir durum aslında sosyal medyada söz konusu değil. İstenildiği takdirde yani sosyal medya şirketleri gerçekten görevlerini doğru bir şekilde ifa ederlerse, ofis ve temsilcilik kağıt üstünde değil, gerçek manada açılırsa bu bilgiler paylaşılmak zorunda kalacak.
1: Bu basit bir hukuki hamleyle, teknik bir hamleyle yapılabilir. Yani kişi ifade özgürlüğü kapsamında anonim hesabı tercih ederek paylaşımda bulunabilir. Ancak bir kişilik hakkı saldırısı söz konusu olduğunda, hakaret veya iftira kapsamında suç işlediğinde bu kişinin anonim hesabının kim olduğunun tespit edilebilmesi gerekir. Bu konuda hukuki ve teknik düzenleme şarttır.
2: Ortalığı yangın yerine çeviren, sahte bilgiyi yayan ve milli manevi değerleri sömüren, onlarla ilgili yanıltıcı bilgiyi yayan bu hesaplara yaptırım da uygulanacak.
0: Bugün bazı sosyal medya hesapları bir gazete veya televizyon programından daha fazla insana ulaşabiliyor. Tek paylaşım milyonlarca kişiye erişebiliyor. İşte bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Erişim gücü büyüdükçe sorumluluğun da artması gerekmiyor mu?
1: Paylaşımıyla binlerce insanı etkileyebiliyor. Etki gücü çok fazla. Dolayısıyla linç kültürünün olduğu bu dijital ortamda bu kişilerin de özen yükümlülüğü olmalı, bir kere her paylaşımı yapmamalı, teyit etmeli. Bunu yapamıyor, anonim hesaptan paylaşıyor veyahut da çok fazla takipçili insanı reklam tuzağına düşerek paylaşarak etkiliyor. Dolayısıyla burada çok fazla takipçili hesapların veyahut dijital yayın yapan kişilerin hukuki ve özen sorumluluğunun fazla olması gerekir. Çünkü linç kültürü olan toplumda kişilik hakkı başka türlü korunamaz.
0: Şimdi başka bir konu daha var. Bir içeriği büyüten, yalnızca onu paylaşan kişi değil, bir de algoritmalar söz konusu. Öfke, kavga, sansasyon, suçlama. Etkileşim yükseldikçe içerik daha geniş kitlelere taşınabiliyor. Yani mesele şu, evet bir yalanı kullanıcı üretiyor olabilir ama milyonlara onu ancak algoritma ulaştırabilir.
2: Çünkü algoritmalar kullanıcıların bu noktada dijital ayak izlerini takip ediyorlar. Neyi beğeniyoruz, neyi seviyoruz, kimle etkileşime geçiyoruz, hangi hesapları takip ediyoruz?

0: diyoruz. Yapay zeka ile bunları işliyor ve analiz ediyorlar. Örnek vermek gerekirse çocuklara şiddet içerikli eylemleri içeren videoları, görüntüleri çıkartarak onların şiddete eğilimli bir hale gelmesine sebebiyet veriyorlar. Ya da kullanıcıları yasa dışı bahis, kumara sevk edebiliyorlar, suça sevk edebiliyorlar. Bu durum zamanla içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlıyor. En büyük sorun bunların şeffaf olmaması.
1: Bu firmalar, platformlar, ticari firmalar reklamlarla ve kendilerine yapılan ödemelerle algoritmaları etkileyerek kişinin yapmış olduğu paylaşımı görünür kılıyor.
0: Algoritmaların şeffaf olabilmesi için platformların yasalara tabi olmasından ziyade kendi iç denetimlerini geliştirmesi gerek. Ama onlar ne yapıyorlar? Para ve gelir elde edebilmek adına her şeyin mübah olduğu bir düzen kurmuş durumdalar.
1: Suç içeren bir paylaşıma rağmen bunu denetlemiyor. Ve üstüne üstlük bir de para alıp algoritmasını değiştirerek görünürlüğünü arttırıyorsa suçta iştiraki kapsamında sorumluluğu olmalıdır. Ağır para cezaları olmalıdır ve bunu denetleyen kişilerin de cezai müeyyidelere tabi tutulması gerekir.
0: Çünkü algoritma artık milli bir güvenlik sorunudur. İnsanları yanlış yönlendiren, çocukları, gençleri zehirleyen bir noktaya doğru evrilmiştir. Çözüm basittir. Yasaların mutlak suretle tıpkı geleneksel medyayı nasıl denetlediği gibi aynı şekilde sosyal medyayı ve dijital platformları da denetlemesi son derece önemlidir.
2: Kimsenin sosyal medyayı susturmak gibi bir derdi yok. Eleştiriyi engelleme gayesi de. Ama şu ayrımında yapılması gerekiyor. Eleştiri başka, iftira başka. Fikir başka, hakaret başka. İfade özgürlüğü başka, cezasızlık başka. Bu nedenle hukuk sosyal medyanın hızına yetişmek durumunda. Aksi takdirde cezayı mahkemeden önce sosyal medya veriyor. Üstelik sosyal medyanın mahkemesinde ne delil var, ne savunma var, ne de temyiz.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bu akşam gündemimiz Husilerin saldırısı. Suudi Arabistan'da bir havalimanını vurdular biliyorsunuz. Pek çok sivil hayatını kaybetti. Bir yandan da bütün dünyada petrol krizi var. Trump bu sorunu çözmek için Putin'le bir anlaşma yapıyor. Milyonlarca varil serbest bırakılacak Putin tarafından. Ancak bu anlaşmanın hemen ertesinde Ukrayna eliyle Rusya'nın petrol yükleme tesislerini vuruyorlar. Dünya üzerinde bir şekilde petrol fiyatlarını tırmandırmak için yoğun çaba var. Bundan da kim kazanç sağlıyor? Elbette ki para babaları, finans kapitalin son sürümü olan para babaları diyebiliriz bu insanlara. Görüntülerde El Arabiya'nın yayınladığı Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'ndan. Bu arada Husiler açıklama yapıyorlar. Prens Selman'ı devirmek için herhangi bir darbe girişiminin sonuna kadar destekleyeceğiz diye. Şimdi bu kavganın sadece bir bağımsızlık savaşı ya da Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bir gerginlik olduğunu düşünmek bence büyük resmi görmemek anlamına geliyor. Petrol ithal eden bizim gibi ülkeler, Avrupa devletleri bu krizden çok büyük oranda etkileniyorlar. Sorarsanız Husiler İsrail düşmanlığı yapıyor ama İsrail bence olan biteni bu süreçte ellerini ovuşturarak izliyor. Bu da saldırının görüntüleri, sivillerin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri. Evet, hemen başlayalım. Bu akşam konuşacak çok konumuz var. Bülent Erandaş bizimle. Bülent abi hoş geldin.
1: İyi akşamlar sevgili Beli. İç dış iç içe geçti.
0: Evet.
1: Hareket bereket.
0: Ankara'nın da gündemi
1: güzel günler.
0: Programın sonunda yine gireceğiz Ankara gündemine elbette, iç siyasetin konularına da. Ama bu konu çok sıcak ve ekonomiyi, enflasyonu bütün dünyada etkiliyor. Ben bunu biraz pandemiye benzetiyorum. Bu da petrol pandemisi.
1: Kesin.
0: Yani 2019'da bir pandemi başlattılar. 1500-2000 dolara olan konteynerlar çıktı 20 bin dolara.
1: Doğru, gerçekten.
0: Bütün tedarik zinciri kırıldı. Karadeniz'den geçişler aksadı. Daha sonra savaşlar patladı. Her ekonomik darboğazda olduğu gibi. Devam ediyor, gidiyor. Bu sorunun bir şekilde aşılması gerekiyor.
1: Sigorta primleri yükseldi.
0: Evet.
1: Kaptanların fiyatları inanılmaz yükseldi. Londra'da birileri avuçlarına...
0: Değil mi? Onlar da avuçlarına avuçturuyorlar.
1: İngilizler. Bütün dünyayı denizlerinde imparatorluk kurmuşlardı. Onların

0: kısmını şimdi paraya mis gibi çeviriyorlar. Biraz önce de çok güzel başladın. Küresel çete, küresel sermaye. Bunların dini yoktur, imanı yoktur, ülkesi yoktur, milleti yoktur. Küresel çete, para.
1: Bülent abi, aslında milletin kafası karışıyor. Deniliyor ki ya kardeşim adres verin, bunu hangi devlet yapıyor? Ama artık devletleri aşan küresel sermaye, küresel şirketler değil mi söz konusu olan? Yani para sahipleri diyebiliriz onlara, 10-12 kişi.
0: Gayet tabii, bir BlackRock diyoruz, mesela konuşuyoruz. 15 trilyon dolar, rakama bakar mısınız? Türkiye'nin 2 trilyon dolar, 15 trilyon dolar. Gazeteler bunlarda, silah sanayi bunlarda, petrol şirketleri bunlarda, sigorta şirketleri bunlarda.
1: Bu sadece sektörlerin hepsi de der ki kriz olsun.
0: O kadar. 3 fon, 80 trilyon dolar. 3 fon. Bunlar Amerikalılar, İngilizler. Küresel sermaye ve çete.
1: Allah gözlerini doyursun. Evet. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
1: Sağ olun. Bir de şimdi Mekke Anlaşması çerçevesinde bu konu konuşuluyor.
2: Tabii.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı açıkça söyledi. Mekke Anlaşması bir saldırı anlaşması değil, savunma anlaşması. Türk askeri herhangi bir yere gidip birine saldırmayacak. Savunma amaçlı duracak diye. Bir de Kemal Hocam, Türk askeri mesela gidiyor bile olsa Mekke'ye. Mekke'de Türk askerinin, Türk ordusunun bulunmasından kim rahatsızlık duyabilir?
2: Asli yeri bence yani.
1: Asli yeri.
2: Tabii asli yer. Bizim aslında çok gevşek ilişki kurduğumuz yerler zamanında buralar. Yani bir yapı onları engelledi. NATO mudur yoksa başka bir şey midir? Bizim güneye doğru ya da doğuya ya da Asya'ya doğru ilerlememiz engellendi sürekli. Türk devletleriyle ilişkileri ne zaman kurmaya başladık biz? 2000'den sonra kurmaya başladık sağlıklı ilişkiler. Afrika'da bu kadar büyük elçi açtık. Ne zaman başladık? 2010'lu yıllarda başladık. Yani neredeyse 53 tane ülkenin 44'ünde şu an temsilci var. Hatta bazıları çift ülkeden sorumlu.
1: Evet.
2: Yani çok gayet güzel. Askeri işbirliği, kültür ateşeleri var, ticaret ateşeleri var, büyükelçiler var. Orada tüm sektörlerde bizim temsilcilerimiz var. Ya bu tabii ticaret de yapılıyor buralarda. Kültürel yakınlığımız var. Eski baki olduğu topraklar var. Dolayısıyla buralarla Türk askerine ilişki kurması çok normaldir, gayet normaldir. Sağlıklı olan da budur bence. Ya Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bayrak dalgalandırması kadar ulvi bir görev olabilir mi? O yüzden diyorum asli yeri aslında orası.
1: Bence güzel bir tanım bu, evet. Evet, Mete Sohtoğlu da bizimle. Mete hoş geldin.
3: Sağ olun, teşekkürler benim.
1: Sen de çok yakından takip ediyorsun. Bütün dünyanın boğazlarını sıkıyorlar Mete bir taraftan. Hürmüz, Kızıldeniz yukarıda.
3: Yani Mekke ittifakının aslında Suudi Arabistan finansının büyük bir bölümünü yüklenmek üzerine kendisini planlamıştı ve hazırlamıştı. Şimdi burada tabii sadece Suudi Arabistan meselesinde Körfez içerisinde de bir Birleşik Arap Emirlikleri rekabet var. Bu Kızıldeniz'in öteki tarafına, Afrika boynuzuna da yayılmış durumda. Doğru. Ama Suudi Arabistan ayağı şu an çökertilmeye çalışılıyor. Burada sadece biz Umre'ye giden işte hacılar ya da işte din ibadet için gidenler dışında burada Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu vardı. Birincisi o parçalanıyor. Aynı bizim PKK terörünün başladığı yıllardaki gibi Suudi Arabistan'ın içeriğiyle oyalanacağı bir süreç yaşatılmaya çalışılıyor. Bu ekonomik olarak şu an biz havalimanlarını görüyoruz ama göreceksiniz limanlar ve demir yolları da dahil olmak üzere Husiler buralarda saldırı oralar dalgasını yayacak.
1: Bu arada dediğin gibi Umre'ye gidenler değil mi?
3: Evet. Zaten bunun şöyle de bir anlamı var. Burada özellikle Husiler meselesinde Türkiye'de belli bir kesim ikna edilemiyor. Yani burada dini ibadet yeri ya da gidenler, bakın Irak'ta ya da o kadar çatışmalı bir dönem oldu Melih Bey. Hiçbir zaman Suriye'de de Irak'ta da hacca bir şekilde giden ya da Kabe'ye ulaşmaya çalışan insanların ne ulaşımı kesildi, ne onlara yönelik bir saldırı oldu, ne de bu anlamda havalimanları bombalandı.
1: Hac mevsiminde durdurulmuyor mu bu iş? Ta eski cahiliye döneminde bile durmuyor muydu bu iş?
3: Sünni coğrafyada, Arap coğrafyasında çatlaklar yaratılmaya çalışılıyor. Yani burada şu deniyor. Bakın Mekke ittifakı başta olmak üzere İslam coğrafyası bir araya gelemiyor ve bu çatlaklardan, fikir ayrılıklarından dolayı da bir karar alma mekanizması oluşturulamadığı için işte bu sahneleri sebebiyle veriyor. O yüzden Mekke İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Buna sadece diplomatik kınamalarla, işte sessiz sedasız akamete uğratmalar dışında bu en basit somut akamete uğratmanın en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu ittifak İsrail kadar İran'ı da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, Fransa'yı da, coğrafyada aklınıza gelmeyecek birçok ülkeyi bu anlamda engellenmesi gereken bir aslında diplomatik hedef oldu. Ve samimiyetle söylüyorum, bu Suudi Arabistan üzerinde bu devam edecek. Demir yolları, limanlar aynı İran'a